0: Vaktimiz var mı?
1: Abi aslında yok da. Onur abi torpil yapacak bize.
0: Bir terslik çıkmaz değil mi?
1: Çıkmayacak abi. Kirim halledecek her şeyi.
0: Hadi mesai bitmeden yetişelim. Yürü. Sen koşarak mı geldin?
2: Abla. Efendim ablacığım. Benim sürprizim ne olacak?
3: Yapacağız Mertcan da. Para lazım.
2: Evet. Boya almamız gerek.
3: O da zor. Çünkü paramız yok.
2: Nurcan'dan borç alsam?
3: Eda.
4: Bende var.
5: Para mı?
4: Evet. Halim abim harçlık verdi. Cappar dedim harçlık verdi.
5: Allah Allah.
3: Cukka sağlam ha Merdo.
2: Evet. İyi o zaman ilk önce odayı kararlaştırırız.
4: Sonra da bayarız.
6: Hadi gidin. Usta, bonfilerin gamisi hazır. Senetlerin başla. Özel sos yapacağız ha.
7: Tamam usta.
8: Samuş.
6: Geldin mi Şeynaz?
8: Nasılsın kuşum, iyi misin? Çok merak ettim. İki gündür ara Ali de sağ olsun hiçbir şey söylemedi.
6: Ya onun da başında üç tane çocuk var. İki dakikan var mı?
8: Var da Beatim olmaz mı? Sen iyi misin?
6: İyiyim, iyiyim.
8: Ne oldu?
6: Yo, bir konuşalım diye. Hı,
8: ne hakkında?
6: Melia. Ustam ben geliyorum.
7: Tamam ustam.
2: Mato, ne diyorsun?
4: Bence burası çok güzel.
3: Ben nerede yatacağım?
4: Dayımın odasında.
3: İyi tamam, itiraz yok.
2: Ya peki ne renge boyayacağız biz bu duvarları?
4: Pembe.
3: Pembe mi?
4: Evet, Melih ablam kız ya.
2: Abacım dayım pembe odada mı yatacak?
4: Melih ablam pembe seviyor.
3: Aferin Mertcan, sen bu kadın erkek meselesini şimdiden çözmüşsün ha.
2: Ama biz bu boyayı yetiştiremeyebiliriz.
3: Ya odayı toplarız. Daha yatak zaten iki kişilik.
2: Tamam, üstüne de bir tane güzel örtü örteriz.
4: Şunu şöyle çeksek.
2: Yatağı mı abacığım?
4: Evet.
2: Tamam hadi.
3: Hadi.
2: Hadi.
3: Tamam bekle.
2: Hadi yardım edin.
0: Şeynaz, bu otelin büyük ortağı sensin.
8: Ama büyük küçük ne fark eder Allah aşkına Samim?
0: Yok biraz işler karıştı da.
8: Samim. Melih Hanım gereksiz alınganlık yapıyor. Ben bu kadar büyütülecek bir şey söylemedim kuşum.
0: Yok söylemedin. O önemli değil zaten. O ayrı. Ama olmaz. Yani biz böyle aynı çatı altında olamayız.
8: Melih Hanım zaten eviyle uğraşıyor. Otursun biz ona kardan pay verelim.
0: Yok problem Melih değil zaten.
8: Samoş.
0: Bak sana borcum borç.
8: Ben senden para falan istemiyorum Samim, biliyorsun.
0: Yok ben ne yapacağım edeceğim, bu parayı sana ödeyeceğim.
8: Samim ben buraya tatil yapmaya gelmedim.
0: Şeynaz yapma. Yapma zaten içim düğüm düğüm, yapma.
8: O zaman söyle gitsin.
0: Olmaz.
8: O zaman ben konuşayım ha.
0: Yok sakın.
8: Niye?
0: Çünkü evleniyoruz.
8: Ne?
0: Melia ile biz evleniyoruz.
9: İkametgah kağıdı.
3: Onur abi. Gelinin babası inceden belalı, bir problem olmuyor değil mi abi?
9: Yok. Yarın öğlen 11:30 gibi gelip beni bulun.
0: 11:30.
9: Evet. İkide nikah şahidi.
0: Nikah şahidi mi?
9: Bir de belgeleri bir daha kontrol ederim. İkametgah.

0: sanki daha kötü.
1: Yarın 11:30.
2: Seyhan abla?
1: Yok, Feride ayarlayacak.
2: E aramayacak mısın?
1: Ararsam anlar ya.
2: Zaten yarından sonra bol bol konuşursunuz Ali abi.
1: Furkan.
2: Ne abi?
1: Sana bir sinema borcum var.
2: Ya yok be abi.
3: Bütün Adana'nın çay bahçelerini dolaştık. Kısmet İstanbul'aymış Meryem.
4: Vallahi sen, ben hala inanamıyorum.

0: bizim bir çocuklar kaldı.
1: He. Bir de babam.
0: Cebbara.
1: Samim, ben yarın babamı çıkaracağım.
0: Nereye?
1: Artık ocakbaşıdır, kebapçıdır.
0: Niye gülüm?
1: Anacığım, eve gelirsen olmaz. Tabancası var ya, artık seni görünce davranacak dandan.
0: Kebapçı da olacak mı?
1: İnşallah. Artık orada da dinlemezse...
0: Dinleteceğim ne? Dinleteceğim. Yalvaracağım, yakaracağım, Cebbara'nın rızasını alacağım.
1: Vermezse...
0: Vermezse kaçarız be Meryem.
1: Çocuklar gibi.
0: Vazgeçmek var mı?
1: Yok.

0: Ellerine sağlık Melia.
1: Afiyet olsun baba.
2: Babam nereye?
0: Şu köşedeki kahveye gideceğim.
2: Kahveye mi? Babam ne yapacaksın kahvede?
0: Ya Tahsin geldiğimi duymuş da iki laf edeceğiz.
2: E babam biz götürelim.
0: Hacet yok.
3: Ya babam ben de konuşmak istiyordum ama tamam artık dönüşte.
0: Hadi eyvallah.
2: Geçireyim ben seni. Güle güle babam.
4: Alo.
5: Abi babam çıktı.
4: Tamam Meryem. Perdeler kapalı sen merak etme.
5: Anlaşıldı.
4: Sana da iyi geceler. Oldu gülüm.
6: Dayı.
4: Hadi siz yemeğinizi yiyin ya. Eda.
6: Ya dayı tamam gülmüyorum.
4: Ya dayı Cabbar Ağa'dan sen hep böyle kaçacak mısın? Yok yarın sonra kaçmayacağım.
7: Yarın mı?
4: Ha, yarın büyük gün Canca.
7: Niye?
4: Yarın Melih ablanızla ikimiz size bir sürpriz hazırladık.
8: Ha sen mi abi? Çocukların da sana bir sürprizi var.
4: Dur ya ben bir lafımı bitireyim ya. Olmaz. Önce bizimkisi.
6: Hadi dayı.
4: Hadi dayı.
8: Ne hadisi?
6: Yukarı.
8: Sürprize işte. Hadi.
6: Dayı hadi.
4: Hadi, dayı. Hadi bakalım.
7: Dayı. Hadi. Çabuk çabuk.

0: Beğendin mi?
1: Beğendim de canım. Hayırdır?
2: Meloş ablayla odanız.
1: Bizim? Ha. Alço, abi duydular, bir şey diyemedik. Lan bize sürpriz yapacaktık ya.
3: Allah Allah.
1: İyi de bunlar siz mi hazırladınız oğlum hepsini?
2: Evet dayı.
0: Yarın da pembeye boyayacağız.
1: Pembe?
4: Evet dayı. Bütün bunlar için Mertcan sponsor oldu.
2: Ya mahalledeki herkesten harçlık almış.
1: Doğru mu lan? Doğru mu Can Can?
0: Evet.
1: Sen var ya sen. Ya bu örtüleri nereden buldunuz ya?
2: Melih abladan.
4: Çeyiz örtüsü.
1: Çeyiz örtüsü mü?
4: Vallahi. Bak birkaç tane daha var dayı. Bak.
1: Ah Melih'im ya.
4: Çok güzel lan.
5: Ay ablam, rüya gibi bu ya, rüya gibi. Kız bak şuraları var ya, rahmetli annem hep bunlar böyle eliyle dokudu ha.
6: Ablam giysene.
5: Kız çok ne giyeceğim be?
6: Abla giy.
4: Kız giy.
5: Ay giy ablam giy, kurban olayım balayı sabahlı.
6: O ne be?
5: Aa ilk sabah için.
4: Abla.
5: Gülüm öyle tabii. Annem bilmiyor mu? Niye dokudu sanıyorsun?
6: Kız Feride senin diline düşen var ya, yandı ha yandı.
5: İyi kurban olayım hadi, hadi ya. Üzüntülüyüm hadi. Canım sıkılıyor kafamda.
6: Aman. Dur bakayım. Dur. Dur dur. Yok şurası kapanmıyor ya.
5: Yok ablam, içinde elbise var ya, ondan olmadı.
6: Yok ondan değil tabii, yaş o zamanki yaşlar şimdiki, hani bazı şeyler değişiyor tabii.

0: Ay Esin abla. Bir hafta maydanoz kürü yaptığı gibi olursun, yemin ediyorum.
1: Bak istersen yarın biz çıkıp bir şeyler alalım sana. Ha?
0: Yok alamayız.
1: Niye?
0: Yarın biliyorsun benim arkadaşın nikahı var.
1: Yok sen git.
0: Yok sen de geleceksin.
1: Yok ablam istemiyorum ben.
0: Seyhan ölümü öp.
2: Allah Allah.
3: Tövbe tövbe ya.
0: Ya Seyhan beni bu hale yalnız başıma mı bırakacaksın?
1: Abla istemiyorum.
0: Şşş tamam. Ben açıyorum, toparlayın çabuk.
1: Hadi açıyorum abla.
0: Aa, Sevin.
4: Merhaba canım. Kusura bakma habersiz geldik ama öyle geçiyorduk Halim'le.
0: Olsun ne olacak canım? Halim gelsene.
5: Yok Verda ben gelmeyeyim.
0: Niye?
5: Yok ben gelmeyeyim, sen Meleğe ablama selam söyle.
0: İyi akşamlar.
5: Haydi.
4: Güle güle hayatım.
0: Geç canım geç.

0: Alişan, ne haber ya?
1: İyi abi.
0: Ya bu çocuklar var ya, bazen insan yani yorgunluktan canını çıkarıyorlar, biliyor musun?
1: Öyle.
0: Sonra da bir güzellik yapıyorlar. İnsanın burnunun direni sızlatıyor, namussuzlar ya.
1: Çocuk işi zor abi. Ödüm koptu sen yokken başlarına bir şey gelecek diye.
0: Kopmasın Alişo. Sen hiçbir şey merak etme.
1: Eyvallah.
0: Esas yarın dananın kuyruğu kopacak Alişo. Cabbar adam Meliham'ı isteyeceğim.
1: Ne dananın kuyruğu abi? Kıyamet kopacak yarın.
0: Kopacak biliyorum ama geri dönüş yok.
1: Ya sen mi abi?
0: Bak, evlendik diye Alişo, benim için şimdi dünya bir yana, benim Ali kardeşim bir yana. Duyuyor musun beni? Şimdi evleniyoruz diye ben kardeşimi unutuyorum zannetme. Senin yerin benim evimde de, benim kalbimde de her zaman bak. Tamam mı Ali Yaman?
1: Tamam abi.
0: Anlaşalım da.

0: Alo Cumali.
1: Buyur ustam.
0: Ha, bu arabanın arkasında terlikler vardı oğlum.
1: Aldım ustam.
0: Ha, dükkanda mı?
1: Yok, verdim.
0: Kime?
1: Yengeye.
0: Yenge mi? Ne yengesi?
1: Sevin Hanım yok mu ustam, ona?
0: Oğlum bas git. Lan sen benimle alay mı ediyorsun ya? Ha? Allah'ın hakkısı, sen beni deli mi edeceksin?
1: Niye ki ustam?
0: Oğlum terliklerin Sevin'le ne alakası var Tevge?
1: Yok mu?
0: Ya, kapat telefonu kapat. Şimdi elimden bir kaza çıkacak, kapat. Tövbe estağfurullah. Sevin'e vermiş.
2: Hayırlı olsun Sevin, haberi duyduk.
3: Sağ olun Meriha abla. Gerçi Seyhan'ın yanında konuşmak biraz tuhaf oluyor ama.
2: Ha yok, yok, önemli değil.
3: Kısmet işte.
2: Kısmet mi?
3: Öyle yani. Halim'in bana tutulması, evlenme teklif etmesi falan kaderin önüne geçilmiyor.
2: Otur uğraştım, hala kısmet diyor.
3: Feride.
2: Ne Feride ya, ne Feride?
3: Canım, ayağa kalkmışken bir bardak su alsam.
2: Ben alırım. Ay otur. Ablam sen otur. Otur bir nefes al.
3: Canı sıkın bu aralar.
2: Ben al.
4: Ya benim günahım neydi güzel yarabbim, benim günahım neydi? Terlikler döndü dolaştı bana patladı anam babam. Sevin giyme kızım, giyme o terlikleri, giyme güzelim. Ya duymuyor, duymuyor işte. Oğlum Cumali, ulan Tevge.
5: O günden sonra Can Can'la yavru dinozor çok ama çok iyi dost olmuşlar. Tamam mı Can Can?
3: Tamam.
5: Bir daha öğretmenin sorarsa dersin ki ona, bizim ailede dersin ablam var, abim var, anne abi var, dayım var, yavru dinozor var. Oldu mu ciğerim?
3: Oldu.
5: Öyle ana baba çocuk bizde olmaz. Bizimki kocaman bir aile.
6: Dilara'yı da söyleyeceğim.
5: Söyle. Ne yapıyor o?
6: Bugün bizim sınıfa geldi.
5: Hep sınıfını. Ne, ziyarete mi?
6: Artık hep gelecekmiş.
5: Sizin sınıfı? Hep. Marmaris? Allah'ım, bu kadın gitmeyecek mi ya? Neyse Can Canım, sen şimdi güzel güzel uyu, tatlı tatlı rüyalar gör. Oldu mu benim güzel oğlum?

0: Buyur Sevin. Sağ ol canım. Çok sağ ol.
1: Afiyet olsun.
0: Feride çok üzüldüm gerçekten. Geçen akşam da bir tatsızlık olmuş galiba. Halim'in eli yaralanmış. Isırdı dedi ama.
1: Kim?
0: Feride.
1: Halim çok yardımcı oldu sağ olsun.
0: Dünya iyisi.
1: Ya öyledir.
2: Feride. Kudurdun mu sen ya?
3: Az kaldı ablam, az kaldı. Şimdi karşıya uçacağım.
2: Bak kızın ayağı çıplak kaldı Feride. Hele kalk bir terlik ver.
1: Ablam sorduk herhalde, istemedi hanımefendi.
0: Yok Melih abla, gerek yok. Ben getirdim evden gelirken. Sağ olsun Halim, ilk günden hediye almış bana. Nasıl düşünce, nasıl kibar.
1: Abla?
2: Feride, bu şey değil mi gülüm?
1: Ay inanamıyorum ablam ya, inanamıyorum. Sevin çıkarır mısın şunları lütfen?
2: Aa, abla? Niye canım?
1: Sevin lütfen bak, lütfen.
2: Feride bak kendine gel.
1: Ya nasıl kendime geleyim ablam, nasıl kendime geleyim, kurban olayım. Sevin.
0: Ya Feride ne oluyor?
2: Bak babam geldi Feride, rezalet çıkarma.
0: Seyhan sen de koş kapıya bak.
1: Baktım baktım.
0: Çek Allah aşkına, geri çek geri.
2: Soktun burnuna, fena oldu kız ya.
0: Halim.
4: Seyhan iyi akşamlar. Şey yukarıda mı?
0: Ha Sevin.
4: Sevin. Çağırır mısın?
0: Gelsene.
4: Yok ben rahatsız etmeyeyim şimdi babam baban.
0: Ha yok babam yok.
4: Olsun sen yine şuradan bir seslenversen.
0: Sen gel. Halim içeride işler biraz karıştı. Hani sen gelirsen.
4: Karıştı mı? Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bu Kenan seni çok etkiledi Feride. Hep söylüyorum Melih abla. Hem bunca yılını heba etti hem de bunu böyle kuş gibi bıraktı gitti. Ve ondan sonra sinirler oynuyor tabii.
1: Şu terlikleri çıkarır mısın?
2: Aa, Feride.
4: Hayırlı akşamlar. Sevin.
0: Hoş geldin canım.
2: Halim hoş geldin.
4: Hoş bulduk ablacığım.
0: Halim.
4: Feride.
1: Geç Halim geç. Otur.

0: Anne hadi serum fırçaladım.
1: Aferin canım, hadi şimdi yatağa.
2: Diloş'cum, yarın seni Özcan abi bırakacak okula, tamam mı canım?
0: Sen?
2: Benim bir işim var, onu halledeceğim.
0: Sonra Marmaris'e mi döneceğiz?
2: Hiçbir yere dönmüyoruz hayatım, hiçbir yere. Bizim yerimiz burası, tamam mı?
0: Samoş?
2: Samoş da bizimle beraber olacak. Sen hiç merak etme. Hadi şimdi bakalım, kapa gözlerini, uyan.

0: Selam abi, günaydın.
1: Günaydın Ali, şu hayırdır? Nereye bu saatte?
0: Öyle bir benim acil bir işim var Selam abi.
1: Ne iş ya?
0: İş.
1: Ya Aliço, biliyor musun Şehnaz gidiyor, kendi kızını bizim Cancan'ın sınıfına yazdırıyor.
0: Nasıl, dönmüyor mu Marmaris'e?
1: Dönmeyecek herhalde, bilmiyorum. Ya da kafasında başka bir plan var. Bu kadın kızım kafaya bir şey taktı mı?
0: Sen dün konuşmadın mı?
1: Ya konuştum. Bugün yine gideceğim, konuşacağım, diyeceğim. Al çantana git kızım ya.
0: Tamam abi, sen konuş.
1: Ama Aliço, sen nereye? Sen kalacaksın ki ben gidip konuşacağım.
0: Sanma, ben kalamam.
1: Çocukların kahvaltısı var, okula gidecekler.
0: Yok, ben kahvaltı falan hazırlayamam Sanma abi.
1: Nasıl hazırlayamam ya?
0: Abi acil bir işim var benim ya.
1: Ne iş?
0: Acil, benim çıkmam lazım.
1: Aliço.
0: Hadi Allah'a ısmarladık.
2: Ulan Aliço. Ah ulan Aliço. Ciğerim.
3: Baba, ekmek.
4: Ver kızım.
3: Çok tıkama kendini babam. Öğlen seni kebapçıya götüreceğim.
4: Ne kebapçısı?
3: Adana. Bu da yeni açılmış.
5: Nerede ya? Ben duymadım.
3: Şurada ya, yukarıda. Reşit Paşa'ya doğru.
4: Ya ne işimiz var kebapçıda?
3: Yahu babam, gideriz, değişiklik olur, hem konuşuruz. Alo?
0: Feride, günaydın.
5: Babam, ben geliyorum.
3: Babam al.
5: Ne oldu Ali?
0: Ya bir aksilik yok değil mi? Ben çıktım.
5: Yok yok, geliyoruz.
0: Tamam, geç kalmayın ha.
5: Tamam, merak etme.
0: Orada görüşürüz.
5: Ali, duvak ne olacak?
0: Ne duvak?
5: Aa, kardeşimizi duvaksız mı evlendireceğiz Ali'ciğim?
0: Feride, ben nereden bulayım şimdi duvağı ya?
5: Ay, bulacağım artık. Düğün yok, dernek yok. Yani kardeşimizi duaksız evlendirecek değiliz herhalde ya.
0: Ya Feride. Ya iyi, tamam tamam.
1: Can Can, hadi oğlum yakanı bağla. Oğlum uyumasana, bağla şu yakanı. Olmuyor, sen tut şunu. Oğlum ne yapıyorsun?
6: Tut dedim.
1: Tutsana oğlum.
6: Kapağı koyuyor.
1: Allah Allah. Dur. Şunu tak boynuna. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Can Can, sen okula gidecek, kaldır kafanı. Ben su içerisinde kaldım ya. Al şu çantanı, şu kapağını tak. Koş, hadi koş. Hadi geç. Kahvaltı ne edeceksin? Hepsi bitecek Eda kızım.
7: Tamam dayı.
1: Alo.
3: Sami, babam tamam.
1: Nasıl tamam?
3: Anacığım, işte konuştuğumuz gibi. Ben şimdi bu öğlen babamı biz kebapçıya götüreceğim. Sen gelirken beni hemen çaldır.
1: Tamam, sen çıkıp gideceksin ama.
7: Ha, gideceğim ben işte, bir
3: tatsızlıktır, bir kıyamettir kopmadan.
1: Tamam, kopmayacak Meliha'm, sen merak etme.
3: İyi, hadi inşallah Sami.
5: Ay bu olmaz. Ay bu da çok transparan. Ay bu zaten hiç olmaz. Bu zaten.
3: O iyi abla.
5: Hayır hayatım, o çok spor bunlar. Ay ya.
3: Tamam, spor olsun.
5: Olmaz. Ay ablam, amma abarttın ama ya. Ay, susar mısın ha? Budur.
3: Yok, o fazla kaçmasın.
5: Hiç fazla kaçmaz. Bakayım. Ay çok güzel.
3: Ay abla.
5: Bakar mısın şuna? Çok güzel oldu Seyhan. Budur.
3: Şu kurdelesi falan.
5: Ya tamam, giy. Budur, pazarlık yapma. Giy şunu. Giy giy giy. Hadi.
3: Abla.
5: Hadi. Tamam. Çok güzel.
0: Taci abi, ne haber?
8: Oo Halim, nasılsın?
0: İyidir abi.
8: Ne haber iki dirhem çekirdek?
0: Ya senin arabayla bir işin var mı?
8: Yo, buradayım.
0: Bir iki saatini alabilir miyim?
8: Tabii oğlum. Hayırdır?
0: Sonra söylerim.
8: Hadi al bakalım.
0: Nerede araba?
8: İleride, sağda, hadi.
0: Eyvallah.
8: Köşeyi.
0: Hayırlı işler.
8: Hadi bakalım.
5: Ay Seyhan'ım, prensesler gibi oldun. Vallahi billahi. Ablam, ben böyle gelemem. Aa, niye?
3: Ya ne bileyim, tanımadığım birinin nikahına böyle.
5: Ay Seyhan, çok güzel oldun, saçmalama.
3: Ablam, benim hiç içimden gelmiyor. Ne olur bu seferlik affetsen.
5: Hayır, olmaz.
3: Abla.
5: Ya Seyhan lütfen, gerçekten güzel oldun. Bak, beni böyle bir zamanında yalnız bırakırsan çok kırılırım.
3: Ya ne olursun.
5: Lütfen.
9: gitti Ali abi ya.
10: Furkan. Furkan, ne haber oğlum?
11: İyiyim abi.
10: Sağ olun. Okul yok mu bugün?
11: Okul var abi bugün de.

0: jetzt in der Stadt.
1: Buyur baba.
2: Ziyade olsun.
3: Ablam biz çıkıyoruz.
1: Nereye Güllüm?
3: Nikah gidiyoruz. Ha. Gidip geleceğiz ablam.
2: Geç kalmayın ha.
3: Tamam babam al.
4: Cancan, şimdi akşam abinler alacak seni, tamam mı oğlum?
5: Tamam.
4: Hadi bakalım, hadi Ciğer.
5: Hadi güle anneciğim.
4: Tahsin, ha? Şenaz Hanım otelde mi? Toplantıya mı gitti? Tamam Ciğerim, sen arayınca de ki Samim abim aradı seni, beni arasın. Tamam. Hadi hayırlı günler.
6: Ben bir tane şahit buldum abi, sen ne iş yapıyorsun?
7: Ha, çiçekçiyim.
6: Nikah çiçekleriyle ilgileniyor. Çok sağ olasın.
7: Hayırlı olsun.
6: Ya abi öbür şahit
7: gerek yok.
6: Nasıl gerek yok?
7: Benim şahidim sensin.
6: Ciddi misin abi?
7: İstemiyorsan.
6: Abi istemez olur muyum? Sen istiyorsan tamamdır.
7: Tamamdır.
6: Abi eyvallah. Şahitler hazır.
7: Tamam.
6: Şey gelin nerede abi?
7: Gidin gelecek. Çok sağ olasın. Tekrar teşekkür
6: hayırlı
7: ederim.
6: Hayırlı olsun.
7: Eyvallah.
6: Baba. Benim Murat.
3: Yok anacığım ya, bu otobüsün geleceği yok Seyhan.
1: Ablam bekle, gelir şimdi.
3: Ya şimdisi mindisi yok Seyhan, geç kalıyoruz. Ay keşke arabayı alsaydım.
1: Ablam amma abarttın ya, ne olur biraz geç gitsek.
3: Olmaz, nikah geç kalacağız. Yürü taksiyle gidiyoruz.
1: Ha niye ki?
3: Ya Seyhan soru sorma, hadi yürü. Abla...
8: Bir daha bilip bilmeden kimseye bir şey vermek yok.
9: Yok ustam.
8: Benim haberim olmadan bu tuzluğun bu karabiberli santim yeri değişmeyecek. Duydun mu Cumali?
9: Duydum ustam.
8: Sen git Feride'nin çeyiz terliğini Sevin'e ver. Sonra duydum ustam. Tövbe.
9: Terlik ne oldu ustam?
8: Duruyor. Şimdi ayıkla pirincin taşına. İyi hadi işinin başına. Yararsız.

0: Alo Ferda, ben Halim.
1: Halim, çok geç kaldık.
0: Nereye?
1: Nikaha.
0: Yok gülüm, o değil de bak dün gece bir aksilik oldu, kusura kalma. Bizim bu kılıksız cumali bir akılsızlık yaptı ya.
1: Halim, ben şimdi hiç uygun değilim. Sonra konuşalım, tamam mı canım? Hadi, hadi.

0: Abim buyursunlar.
1: Sağ ol. Ya beni buraya getirdin. Kevap söylemeyecek miyiz Meryem?
2: Söyleyeceğiz babam, az bekle.
1: Ne bekleyeceğiz?
2: Babam işte fındık lahmacundur, yeşilliktir. Sen bir başla, ne acelem var?
1: Ne var Melia?
2: Yok bir şey baba. Baba, ben bir şuradaki eczaneye kadar gidip geleceğim ya, başım tuttu.
1: Niye?
2: Bahardan ya, bir aspirin alıp geleceğim.
1: İyi.

0: Gecikler. Geliyorlar mı?
1: Hı? Ha geliyorlar abi. Yoldalar. 2 dakika içinde buradalar.
0: Ha, iyi tamam o zaman.
2: Ayıp oldu size de.
3: Şoför bey şu arka yoldan gidelim de sağ saptık mı hemen köşede ineceğiz.
4: Ablan kim bu arkadaş?
3: Ne arkadaşı?
4: Allah Allah. Abla nikahı olan. Ha okuldan ol. Sen daha önce bahsetmedin.
3: Seyhan benim nikahtan bahsedecek bir psikolojim mi var? Kurban olayım ya.

0: Ne işin var senin burada?
1: Konuşmaya geldim ağam.
0: Kaçtın mı?
1: İçeriden yok, bıraktılar.
0: O zaman senden kozumuzu burada paylaşacağız.
1: Ağam yapma.
0: Yürü salim, çık dışarıya.
1: Ağam yapma.
0: Milletin ekmek teknesine zarar vermem. Sana haddini dışarıda bildireceğim. Yürü. Ağam.
2: Melih Hanım. Hayırdır Şehnaz Hanım? İki dakikanız var mı?
3: Yok.
2: Sizinle konuşmak istiyorum. Önemli bir konu. İçeri girebilir miyim?

0: Tamam, ne desen haklısın. Bu, korktum, kaçtım. Bu Melia'yı yüzüstü bıraktım. Ama bak.
1: Ya hala konuşuyor.
2: Tamam babacığım.
0: Köprünün altında çok sular geçti.
1: Ölümün benim elimden olacak Samim.
0: Tamam, ben bir hata ettim. Ama hatasız kulu olmazmış. Sen beni bir affet, tamam.
1: Ya sen ne yüzden benim kaçma çıkıyorsun ha?
0: Melia'yı istemeye geldim. Melia'yı senden istemeye geldim ha.
1: Ya bırakın beni, ya bırak şu kolumu, bırak.
3: Ya ben katil olacağım, ya sen Samim. Sen o üç tane masuma dua et.
1: Yıkıl karşımdan.
0: Ah. Ah.
4: Sağ olun. Ben buraya gelip gelmemi çok düşündüm. Şimdi size söyleyeceklerim aslında daha önce Samim'le konuşmam gerekirdi ama beni bu konuda anlasanız anlasanız yine siz anlarsınız.
5: Şimdi Şehnaz Hanım,
4: evleniyor musunuz? Samim söyledi, tebrik ederim.
5: Ha, sağ ol. Da bak, kötü bir şey söylemek için geldiysen.
4: Yok, kötü değil ama evliliğinizi ilgilendiren bir şey.
1: Ağam, sana verecek kızım yok Samim.
0: Ağam yapma, etme.
1: Vermiyorum.
0: Ağam, affetmek büyüklüktür. Sen de bir ağasın, büyümüşsün.
1: Boşa nefes tüketme Samim.
0: Ağam bir dinle. Ağam nereye? Ağam sana saygım büyük. Ama Melia'dan vazgeçmeyeceğim. Sen beni ister vur, ister öldür. Senin rızan olsa da olmasa da bu nikah kıyılacak ağam.

0: Hadi Seyhan, hadi gülüm.
1: Ay abla, hele bu acelen, anlamadım ki ben.
0: Nikah kaçıyor.
1: Birkaç sene çıkış yetişiriz.
0: Hadi.
1: Ay abla ya.
2: Arkadaşım geç kaldın.
3: Abi dur, ne yaptın ya? Sen bir iki dakika dur, valla hayırlı iş yapıyoruz ya.
1: Anlamadım ben. Ali.
0: Ay yetiştik Ali, yetiştik.
1: Abla ne oluyor?
0: Sus be.
1: Abla ne oluyor?
4: Feride'nin bir suçu yok. Buraya getirmesini ben istedim seni.
3: Ali abi.
4: Biz çıkalım mı? Yok.
1: Abla bir şey söylesene. Abla bir şey söyle.
4: Bugüne kadarkileri tutamamış olabilirim. Ama sapanca ise sapanca, ada ise ada. Bundan sonra vereceğim bütün sözleri tutmak için buradayım.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: tır küpü yarışmasına sır gibi saklanmaya geldim.
1: Çok iyi yaptınız, iyi yaptınız geldiniz.
0: Dilay Hanım. Kötü oldu. Ağır ağır mod düşmez bize asla. Asla.
1: Yukarıda bulunan bir şeyin aşağıya doğru hareket etmesini anlatan geçmiş zaman fiili süre başladı.
0: İndi.
1: İndi. Doğru.
0: Bravo. Keyif Hanım bacağını kırdın.
1: Harikasınız.
0: Estağfurullah. Lütfen.
1: Estağfurullah. Evet. Tabii. Şık ve düzgün kıyafetli kimse. Bakın kocası kafasında kocaman bir harf. Böyle. Leyla bakın böyle bir harf. Bakın böyle uzun. Böyle.
0: Ajiko.
1: Bakın böyle bir harf.
0: Ajiko.
1: Adiko. Adiko. Bunun göbeği yukarıda. Yarım. Kafası büyük. Abiko. Abiko. Abiko değil. D değil. B de değil. Ama göbeciği yukarıda.
0: Adiko. Aniko.
1: Efendim ben çok harfi daha nasıl ya tarif edebilirim size? Agiko. Harfte böyle bir şey var. Ajiko. Ajiko. Gerçekten. Aa. Ben tarif edemiyorum.
0: An ele.
1: Ele. Doğru yanıtını.
0: Bravo. Alkışlayın lütfen, bir alkışlayın. Kazla çalışıyorum ben. Çalışıyorum.
1: Harikasınız. Kebap acılı. Acılı kebap. Ekmek.
0: Mardin.
1: Acılı kebap.
0: Adana.
1: Adana. Eksin. Doğru yanıtı verdiniz. Tamam. Doğru. Adana aldık. Şurada. Doğru yanıtı. Leke bulunuyor. Ne oluyor? Ay ben bunu hemen.
0: Kirli.
1: Kirli doğru yanıtını aldınız. Harikasınız.
0: Kendimi alkışlayın bari, ne yapayım?
1: Çok güzel. Biz sizi gönülden alkışlıyoruz. Artık gönüllerimizin tahtına oturdunuz. Buyurun. Bir şey ne?
0: Ani.
1: Ani. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdım. Ve...
0: Ama ben size başta söyledim. Yok. Kaplumbağa gibi gelirim dedim.
1: Harika geliyorsunuz ama hala kaplumbağa gibi geliyorsunuz. Lütfen biraz hızlanın. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Sır küpünün yeni bölümünde iki yeni yarışmacımız stüdyomuzda ve ben hemen dönüyorum tanışmaya kendileriyle. İsmail Yiğit Bey, hoş geldiniz
2: hoş
1: diyorum.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Gülay Özel, hoş geldiniz hoş diyorum ben. Ve hemen sizi tanıyalım Gülay Hanım.
0: Ben Gülay Özel, 1964 doğumluyum, 38 senelik evliyim. İki kızım var, bir damadım var. Dünyadaki cennetim dediğim eşim ve çocuklarım damadım. Kitap okumayı çok seviyorum, gezmeyi çok seviyorum. Yani yorulmak nedir bilmiyorum. Hiperaktif bir bayanım. Harika. Hayvanları çok seviyorum. Günlük nütör olarak hep onları beslerim. Onun dışında seyahat etmeyi, gezmeyi çok seviyorum. Her şeyden ötesi yemek yapmayı çok seviyorum. Kendim şefim. Ev hanımıydım. İlkokul mezunuyum ama sonradan kendimi geliştirerek bu hallere geldim. Herkese tavsiye ediyorum, evde boş boş oturmasınlar. Elimden geldiğince hep dolu dolu geçiyor. Hiçbir boş zamanım olmuyor diyebilirim. Dolu dolu yaşıyorum. Buraya da anı biriktirmeye, anı yaşamaya geldim. Sır küpü yarışmasına sır gibi saklanmaya geldim.
1: Çok iyi yaptınız, ne iyi yaptınız geldiniz. Kendinizde ne kadar iyi ve hızlı anlattınız.
0: Arkadaşımıza da başarılar diliyorum. Ama korksun benden diyorum.
1: Korksun benden diyorsunuz. Çok iddialı bir giriş oldu Gülay Hanım.
0: İnşallah.
1: İnşallah sonuna kadar da devam ettireceğiz diyorum. Ve hemen dönüyorum İsmail Bey. Tanıdığımız, çok hızlı tanıdık ama galiba evet, işiniz bu bölümde biraz zor diyorum. Evet. Hemen sizi tanıyalım.
2: Başarılar diliyorum ben de
0: teşekkür
2: kendisine. İsmail Yiğit. İstanbul doğup büyüme. Evet. İki tane kız çocuğu babasıyım ben de.
1: Allah bağışlasın.
2: Emekli olarak geçiyorum şu anda. Tekstil piyasasında bayağı bir dönem uzun süre

0: hizmet verdim. Ben de yemek yapmayı da yemek yemeyi de çok seviyorum.
1: Hoş geldiniz, neyi hoş yaptınız bulduk diyorum ve sizi de tanımak ne büyük mutluluk oldu Gülay
2: Hanım. Teşekkür ediyorum.
1: Tekrar hoş geldiniz İsmail Bey, sizi de tanıdık, ne mutluluk verici diyorum. Ve hazır mıyız efendim?
0: Hazırız efendim.
1: Hazırsak Sır Küpü'nde birinci etabı başlatıyoruz.

0: Evet efendim, yarışmacılarımızı tanıdık ve birinci etabı başlatıyoruz. Hemen 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. Tablomuzu açalım. Gülay Hanım, kaç numaralı soruyu açmak istersiniz?
1: 15.
0: 10?
1: 15.
0: 15.
1: Evet.
0: Peki, 15 geliyor efendim. Okuyorum. Nakit yerine mal veya hizmet şeklinde gerçekleşen işlemler için ekonomi ve hukukta kullanılan bir terim soruyoruz. 4 harfli, sürenizi başlattık.
1: Kredi kartı mı?
0: 4 harften oluşacak. Değil. Nakit yerine mal veya hizmet şeklinde gerçekleşiyor bu işlem. Peki, bir harf desteğini biz açıyoruz. İlk harfimiz belki büyük destek olabilir. Sırayı başlatıyorum. İsmail Bey.
2: Benzeri. Nakit mal yok.
0: Güzel. Tekrar bir harf desteğinde bulunuyorum ve süreyi Gülay Hanım sizin için başlatıyorum. Ne olabilir bu 4 harfli yanıtımız? Bakın, benzeri dedim. Aa, bu bunun benzeri. Ne kadar benzemiş. Aa, bunun neredeyse tıpatıp. Süreyi başlatayım mı? Olmadı mı? Oldu. Geldi mi aklınıza? Gelmedi mi? Bakın, bu bunun tıpatıp. Süre sizin için başladı İsmail Bey.
2: Aynı.
0: Aynı. Aynı. Bunu da. Bunun bir tane küçük bir şey daha.
2: Aynı.
0: Aynı. Aynı. Tabii aynı. Ki.
2: Aynı.
0: Süreniz dolmadan verdik.
1: Dilsiz kötü oldu. Ağır ağır mod düşmez bize asla.
0: Yok.
1: Asla.
0: Kaç numaralı soruyla devam edelim İsmail Bey?
2: 6 numara.
0: 6 numaralı soruya gidiyorum. Bakın, çok iyi biliyorsunuz ama iyi düşünün. Düşünce tarihinde fikir ve kavram anlamında kullanılan, kökeni eski Yunanca'ya dayanan sözcük. Süre başladı. Fikir diyorum.
2: Fikir.
0: İdea. İdea doğru yanıtını aldım son saniyede. Az kalsın kaptırıyordunuz Gülay Hanım'a.
1: Evet, benim de aklıma geldi.
0: Vallahi oradan Gülay Hanım geliyoruz, geliyoruz evet. Diyor ama ben sırayla gelmedim. Bakın, size 10 saniye içerisinde zaman tanıdım.
1: Tam şey
0: ama
1: oldu.
0: Gülay Hanım kapacaktı ucu evet. Ucuna yanıtı bulmuştu. İdea idi efendim. Evet. İdea. Idea. Fikriydi. Fikirdi. Idea. Kökenliydi. Kelimemiz Yunanca'dan geçmişti. Siz de devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 8 lütfen.
0: 8. Efendim, bir video soru. Çok güzel bir soru yakaladınız. Bir görüntümüz var. Önce görüntülerimizi izleyelim. Arkasından sorunuzu okuyacağım. Karadeniz kıyısında yer alan, tarihi ve limanıyla tanınan Ordu'nun bir ilçesi. Süre başladı.
2: Ünye.
0: 10 puan. 5 puan. Harikasınız. Ünye doğru yanıtını aldık. İsmail Bey, kaç numaralı evet. Soruyu açalım?
2: 11 lütfen.
0: 11. Kötü, çirkin, alçakça, utanç verici anlamına gelen eskimiş bir sıfat soruyoruz. Süre başladı. Eskimiş bir sıfat bu. Kötü, çirkin.
2: Bent. Bent.
0: Son harf desteği bizden. Bakın, son harf desteğini veriyoruz gönülden. Ve süreyi sizin için başlatacağım Gülay Hanım. Buyurun.
1: Feni.
0: Feni değil. Başka harf üretin. Üretin.
1: Seni.
0: Seni değil. Başka.
1: Leni.
0: Leni değil. Seniye çok yakın. Sığının çok yakınında dolaşıyor. Of. Ah ah ah.
1: Heyecan mı yaptım acaba ben?
0: Biraz heyecanlanmış evet. Gibisiniz. Hiç heyecanlanmam diyordunuz.
1: Evet.
0: Demek ki bizim yarışmamız biraz heyecanlandırıyor. Hemen dönüyorum. İsmail Bey, hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Bakın, SLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
2: Teni.
0: Ne dediniz ilk kartını saydınız?
2: Şeni.
0: Şeni mi? Tabii ki Şeni, doğru.
1: Tebrikler.
0: Şeni'den sonra Şeni'ydi, doğru yanıtımızı aldık. Harikasınız. İsmail Bey.
2: Evet.
0: Zaman kazandırdım size. Kaç numaralı sorudan devam etmek istersiniz?
2: 10. Lütfen.
0: 10 numaraya gidiyorum. Hazır. Sorunuzu okuyorum. Yukarıda bulunan bir şeyin aşağıya doğru hareket etmesini anlatan geçmiş zaman fiili süre başladı.
2: İniş.
0: İniş çok yakın.
2: İnme.
0: İniş bir
2: İnme.
0: Eylem hali.
2: İnme.
0: İnme de bir zaman hali. Bakın. İniş geçmiş hali. İnme zaman hali. Bu geçmiş zaman halini soruyoruz. Geçmiş zaman. Bir şey ne oldu? Süre başladı.
1: İndi.
0: İndi. Doğru.
1: Bravo. Şeytanın bacağını kırdık.
0: Harikasınız.
1: Şeytanın bacağını kırdık.
0: Estağfurullah.
1: Alkış lütfen.
0: Efendim. Estağfurullah.
2: Evet evet.
1: Lütfen.
2: Tabii.
1: Bir ay adım attı diyelim.
0: Güzel bir adım attık. En sonunda şanslı bir başlangıcı yapabildik. İlk etap böyle gidecek. Hiç problem değil. 3-4 soru fark oluyor. Burada 5 puan değerinde. Biraz sonra esas bunlar farklılaşacak. Çünkü onar puana çıkacak.
1: Yola gelsin.
0: Gülay Hanım, kaç numaralı soruyu açmak istersiniz? Şimdi 9. Gönül rahatlığıyla şöyle rahat rahat bir soru seçin de şöyle ben de rahat rahat okuyayım. Biraz 9. Stres oldunuz çünkü. 9 numaralı soruya gidiyorum. Ah Gülay Hanım ah. Peki.
1: Sen istedin diyorsun.
0: Ya gerçekten. Ya okumaya dilim varmıyordu öyle söyleyeyim.
1: Değişim
0: ama
1: olmuyor
0: okuyacağım. Efendim 9 numaralı soru geliyor. Şık ve düzgün kıyafetli kimse. Sürenizi başlattım. Nereden buldunuz Gülay Hanım bu kelimeyi? Yine gerçekten tabloyu açıldıkça göreceğiz. Buraları hatırlatacağım size. Bakın o bu kadar kelimenin içinden o kelimeleri seçtiniz diyeceğim. Siz de diyeceksiniz ki ah Oğuz nasıl seçmişiz buraları. Bir harf desteğimizi kabul edin. İsmail Bey size geliyorum. Süreyi sizin için başlatacağım. Başladı. Şık ve düzgün kıyafetli kimseye söyleniyor bu. Bakın Hüseyin Rami Gürpınar'dan da bir satır var, bir dize var. Bir genç gelir diyor. Bir genç gelir. Öyle bir genç gelir. Sürenizi başlatacağım. Bir harf açtım. Gülay Hanım sizin için başladı.
1: Afile.
0: Afile değil.
1: Afil.
0: Afil değil. F'den çıkın. F'den çıkın. Başka
1: göbecik. Asilli.
0: Asilli dediği böyle göbecikli bir harf diyecektim. Göbeği biraz yukarıda. Böyle kafası kocaman bir harf olsun. Onu veremiyorum ama sondan bir harf desteği vereyim. Bakın kafası da böyle kocaman bir harfimiz var. İkinci harf olarak diyorum. İsmail ve süre sizin için başlatıyorum. Ne olabilir acaba burası? Bakın kocası kafası bu kocaman bir harf. Böyle. Peki. Bir harf de sondan destek olsun. K harfini açtık. Bakın şifre harf olduğu için açamıyorum ama harfi size tarif ediyorum. Süreyi başlattım Gülay Hanım. Gülay Hanım bakın böyle bir harf. Bakın böyle uzun. Böyle.
1: Ajiko.
0: Bakın böyle bir harf. Böyle bir harf.
1: Abiko.
0: Olmadı Gülay Hanım. Bakın böyle,
1: böyle
0: yandan baktığınız
1: gelmiyor.
0: Zaman böyle bir şu düz bir de böyle kafasında böyle bir tombulluk var. İsmail Bey süresizliği başlattım.
2: Adiko. Adiko.
0: Adiko bunun göbeği yukarıda yarım. Kafası büyük.
2: Abiko. Abiko.
0: Abiko değil.
2: Adiko.
0: Adiko değil. Abiko da değil. Bakın D değil. B de değil. Ama göbeciği yukarıda süre başladı Gülay Hanım.
1: Atiko.
0: Gülay Hanım T'de göbek yok ki. Ben göbek arıyorum.
1: Aniko değil.
0: L'de de göbek yok.
1: Onda da yok.
0: Onlar da çok fit.
1: Çok mu uğraştınız zor sorular bulmak için?
0: Efendim ben
1: çok
0: harfi daha nasıl
1: ya?
0: Tarif edebilirim size? Süreyi başlatıyorum İsmail Bey.
2: Apiko.
0: Apiko gerçekten doğru yanıttı. B. P harfinin P. yukarıda bir küçük göbeciği vardı.
1: Çok basit
0: ve
1: bir cevap.
0: P harfiydi. Şık giyinimliydi. Apiko şık ve düzgün kıyafetli kimseydi. Apiko yanıtı. Hüseyin Rahmi demiştim. Apiko bir genç gelirdi dizesiydi. Bu da Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan yaptığımız alıntıydı. İsmail Bey sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 4 lütfen.
0: 4'e gidelim. Peki efendim 4 numaralı soruyu açıyorum. Çok kolay bir soru. Harika bir kelime yakaladınız. Okuyorum.

0: çalışanlara emeklerinin karşılığı olarak belirli dönemlerde ödenen bir ücret süre başladı.
1: Maaş. Maaş.
0: Maaş. Doğru yanıtını
2: bana
0: aldım.
2: Bana neden çıkıyor böyle sorular?
0: Çok güzel. Stüdyoda gergin anlar başlamıştı.
2: Bana neden Gülay
0: Hanım,
2: çıkmıyor böyle sorular?
0: Direkt itirazlarla ve verdiğimiz ipuçlarını ısrarla almayarak bizimle mücadeleyi...
2: Abiko göbek göbek diyorsunuz. Bak bana niye çıkmadı maaş?
0: Bir şey söyleyeceğim. P'yi size böyle mi tarif edeyim? Gülay Hanım.
2: Peynir desen anlardım.
0: Peynir. Yani ipucunu veremeyen biz olduk. Peki efendim.
2: Yok,
0: İlerleyen dönemlerde size
2: beni.
0: Daha farklı ipuçları vereceğim ama maaş yanıtı araya gitmesin. 5 puan daha yazdık hanenize. Tebrik ediyorum İsmail Bey. Bir soru daha açıyorsunuz. Kaç numaralı soruyla devam ediyorsunuz?
2: Yaşma bitene kadar toprağım değilsiniz.
3: Tamam peki.
0: Eyvah eyvah.
3: 23 lütfen.
2: Hiç görüşmüyoruz.
0: 23 numaralı soruya geçiyorum. Bakıyorum. Efendim bir kolay kelime daha buldunuz. Tebrik ediyorum. Hukuk alanında bir hakkın kullanılması veya bir işin resmen yerine getirilmesi anlamında kullanılan bir terim. Süreniz başladı. Bir işlem yerine getiriliyor mesela. Yazılım
1: imza.
0: Efendim?
1: İmza.
0: İmza da çok yakın ama.
1: İbra.
0: İbra da kullanılan bir kelime ama değil. İkisi de değil. Bakın bu bir. Bu bir eylem diyeyim. Mesela biri bir eylemde bir işi yerine getirmez, hukukta bu işlem yapılır diyeyim. Gülay Hanım, mesela ben bir şey, bir taahhütte bulunuyorum, bir söz veriyorum. Ondan sonra o sözü yerine getirmiyorum. Hukukta da bana bu işlem uygulanıyor diye artık daha da başka ipucu veremem. Süreyi bir önce bir harf açayım.
2: Hicra.
0: Ve sürenizi başlatayım.
2: İcra.
0: İcra. Gerçekten.
2: Bak anlatınca bak, çok güzel anlıyorum.
0: Evet doğru. Ben
2: siz
0: biraz,
2: şaşırttınız Feride beni.
0: Biraz, evet,
2: göbek
0: kendim,
2: de göbek dediniz.
0: Kendimi evet. Toparladım gördüğünüz
2: alkış
0: gibi.
2: Alkış alayım lütfen.
0: Harikasınız.
2: Ben böyle ağır topum ağır ağır geliyorum.
0: Alkışlıyoruz.
2: Sizinle toprak falan değiliz bu yaşma bitinceye kadar.
0: Peki efendim. O zaman İsmail Bey lütfen dikkat edelim artık kendisi.
3: Evet.
0: Soyuyordu Gülay Hanım. Ama Gülay Hanım tebrik ediyorum. Ben doğru ipucu verince tak diye bildiniz.
2: Evet.
0: Harikasınız.
2: Teşekkür
0: Allah'tan.
2: Ediyorum hatanı kabul ettiğin için.
0: Hata.
2: P'yi. Evet.
0: Hata benim
2: tarif
0: oldu.
2: Edemediniz.
0: Peki efendim bakalım siz ipuçlarınızla çekim sonrasında nasıl kararlar göreceğiz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla yürüyelim?
2: Ben mi?
0: Evet Gülay Hanım sizdeyiz.
2: 5 diyebiliyor muyum?
0: 5 diyebiliyorsunuz tabii. 5 mi diyorsunuz? Çok güzel. Şimdi ben soracağım. İpucunu da vereceğim. Bakalım siz
2: teşekkür
0: o kelimeyi
2: ediyorum.
0: Nasıl bulacaksınız?
2: Teşekkür ediyorum.
0: Sürenizi de başlatmadan çok da geniş... İpuçları vereceğim. Hazır mısınız?
2: Evet.
0: Bakın 5'i siz seçtiniz. Yolluyorum. Hiç merak etmeyin. Böyle gümbür gümbür yollayacağım şimdi.
2: Hadi bakalım.
0: Efendim, gemicilik ve denizcilik alanında, gemi ve denizcilik alanında halat veya zincir geçirmek için kullanılan metal bir halka soruyoruz.
2: Kaç harf?
0: 2, 4, 5 harf.
2: Çapa?
0: Çapa değil. Sürenizi başlatayım. Gemicilik ve denizcilik alanında halat veya zincir geçirmek için kullanılan bir metal halka bu.
2: Halka böyle atılan ne derler şimdi dilimin ucunda da gelmedi gel artık ya.
0: Peki.
2: Sinirlerim bozuluyor.
0: Ah çok gergin anlar
2: halat
0: dediğim gibi.
2: Halat mıydı?
0: Halat olamaz çünkü A harfiyle başlıyor. Hı. Bir harf desteğimizi kabul edin İsmail Bey süreyi sizde için başlatalım ne olabilir?

0: Anarım harf eriyor ya, çok mutlu oluyorum.
1: Bir harf desteğimizi daha kabul edin lütfen. A ve N harflerini açtık. Ne olabilir? Süre sizin için başladı Gülay Hanım.
0: Anten.
1: Anten değil. Bu bir halka, metal halka, gemilerde ve denizcilik alanında çok kullanılıyor. Sondan belki bir önceki harfi açabilirsek oralarda da güzel bir yer açarız. Var mı bir fikriniz Gülay Hanım? Ama hakkınız geçti. Süre sizin için başlatıyorum İsmail Bey. Acaba ne olabilir? İki harf ihtiyacımız var. Peki. Bir harf daha destekte bulunuyorum. Ve size tekrar soruyorum Gülay Hanım. Gemicilik ve ne olabilir bu?
0: An eli. An eli. An eli.
1: Ele.

0: yanıtını.
1: Bravo. Diyoruz. Alkışlayın lütfen Miral. Alkışlayın. Kazla çalışıyorum ben. Çalışıyorum.
0: Harikasınız. Enerjimiz her bildiğimiz 5 puanda gittikçe yükseliyordu. Gülay Hanım, her 5 puanda bu kadar enerjiniz yükseliyorsa ikinci blokta 10'ar puanda enerjinizin yükseliş şeklini düşünemiyorum diyorum. Ve hemen sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 12.
0: 12 numaralı soruya gidelim bakalım. 12'de ne var? Efendim, hazırsa sorumuz geliyor. Şu anda bile anlamına gelen eski bir zarf soruyoruz. Süreyi başlattık.
1: Elan.
0: Elan.
1: Elan. Elan.
0: Elan. Elan tabii ki. O an.
1: Alkışlayın. Bakın. Beyefendi başta alkışlamıyorsunuz. Benim şansım gitmiyor. Lütfen alkışlayın.
0: Şu anda bile anlamına gelen eski bir zarftı. Bir de şifre harf açtınız. A harfini. Tebrik ediyorum. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu yanıtlayalım?
1: 19. Kızımın doğum günü.
0: 19. Peki. Derece olarak en altta bulunan düşük seviyeyi ifade eden eski kullanımlı bir sözcük soruyoruz size. Süre başladı.
1: Derece anlamında mı?
0: Evet, derece anlamında. Derece anlamında eski bir
1: eden,
0: sözcük.
1: Eden.
0: Eden değil.
1: Edri.
0: Edri değil.
1: Biliyorum, dilimin ucunda ya.
0: Evet, ama dilinizin ucunu şu anda kullanamayacağız. Çünkü İsmail Bey'e geçiyor yanıt hakkı. İsmail Bey, hazır mısınız?
2: Hazırız.
0: Bakın, tek harfe ihtiyacımız var. Biraz önce de tek harfle kaçırdınız. Lütfen dikkat edin. İpuçlarımızı dinleyin. Hangi harf olabilir bu? Sürenizi başlatıyorum.
2: Etna, etni.
0: Etna, doğru söylediniz. Etna. Etna'ydı. Evet. Buranın yanıtı. Bir 5 puan daha yazdınız. Sizinle devam ediyoruz. Mesela kaç numaralı soruları açalım?
2: 18.
0: Bakın, tabloya dikkat edin lütfen. 18 numaraya gidiyorum. Efendim, hazır sorunuzu okuyorum. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman ve süreyi başlattım.
2: Ara.
0: Ara tabii ki. Harika, bir harf daha aldık. Ara yanıtıydı. Hanenize 5 puan daha kazandırdı. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 20 lütfen.
0: 20 numaralı soruyu açıyorum. Efendim, hazırsanız hızlı yanıt arayacağım. Sorum geliyor. Müzikte temel ses dizelerinden ikinci notayı soruyoruz. Süre başladı.
2: Re.
0: Re. Doğru yanıt. Müzikte temel ses do, re,
2: re, mi,
0: fa, sol diye gidiyordu. Sizinle devam ediyorum İsmail Bey. Buyurun.
2: 16 lütfen.
0: 16 numaraya gidiyorum. Bir sorum daha geliyor. Açıkça söylemeden dolaylı bir biçimde anlatma veya sezdirme durumu. Gülay Hanım da yapıyor ya sürekli. Süreyi başlattım.
2: İma.
0: İma ediyor, evet efendim. Ve geldi bir 5 puan daha. Böylece 14 sorumuzu tamamlamış olduk. Birinci etabı burada tamamladık. Gülay Hanım, sizin itirazlarınızla dolu birinci etap geçirdik. Harikaydı. Çok güzel itiraz ediyorsunuz. Buyurun, bir son itirazınız vardı.
1: Peki, hep kolay sorular arkadaşımıza geliyor.
0: Efendim, zorlar.
1: Ne anlarım ben geminin halkasından? İşte ara gelsin. Gönder öbürleri gelsin. Ne ters şeyler seçiyorum.
0: Ama
1: hep.
0: Bakın, siz o kadar güzel sorular geldi ki size. Ben çok da net ipucu verdiğimi düşünüyorum ama onlarda bile.
1: Ama şimdi bu atmosferin altında bildiğini bile insan şaşırıyor.
0: Doğru.
1: Bilin ucundan dışarı çıkaramıyoruz. Kolay bir şey değil böyle güzel insanlar içinde.
0: Efendim, o sizin güzelliğiniz, o bakışınızın güzelliği. Nasıl birinci etap atlattık? Evet efendim. Gülay Özel şu ana kadar 4 doğru yanıt aldık Gülay Hanım'dan ve 20 puan da kendisi. Hemen dönüyorum. İsmail Bey, İsmail Yiğit Bey de şu ana kadar 10 doğru yanıt verdiler ve 50 puanda birinci etabı tamamladılar. Efendim, hazır mıyız? İkinci etaba geçiş yapıyoruz.
1: Hazırız.
0: Ve 120 saniyede 10 soru yönlendireceğimiz ikinci etap diyoruz. Sır küpünün ikinci etabına geçiyoruz.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bloktayız diyorum ve birinci etabı İsmail Yiğit önde tamamladığı için hemen kendisine dönüyorum ve diyorum ki İsmail Bey, 120 saniye süreniz var. Size 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim. Bilemediğiniz sorulara istediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Sesli ve video sorularda da istediğiniz kadar dinleme zamanı size vereceğiz. Sorularınızı pas diyebilirsiniz. Tekrar okumam için bana zaman kazandırabilirsiniz. Hazır mısınız 120 saniyede 10 doğru yanıt vermeye?
1: Hazırım.
0: Peki efendim. O zaman sürenizi kuruyorum ve sorularınızı okumaya başlıyorum. Türkiye A Milli Futbol Takımını çalıştıran Vincenzo Montella hangi ülke vatandaşıdır?
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen bir ses sorumuz geldi.

0: Hazırlanan Türkiye isimli şarkı kim seslendirmektedir?
1: Enes miydi?
0: Başka.
1: Pas.
0: Peki. Arjantin milli futbol takımının forma renkleridir. Arjantin.
1: Çubuklu, beyaz.
0: Bir renk daha var yanında.
1: Mavi beyaz.
0: Harikasınız, geldi 10 puan. 2002 Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye'nin Senegal'i 1-0 yendiği maçta altın golü atan milli futbolcumuzdur. Milli futbolcumuz, geçenlerde de çok gördük görüntülerini.
1: Pas.
0: Peki, hemen bir videomuz geliyor, seyredelim.
2: Yaylanıp sıçrayacaksınız. Yükseğe, daha yükseğe, en yükseğe. Ama durmasını bilmek lazım. Mesela ben şimdi duramıyorum, beni durdurun.
0: İzlediğiniz Hababam Sınıf Uyanıyor filminde Şener Şen'in canlandırdığı karakterin adı.
1: Beden öğretmeni.
0: Evet, bir şeydi, adı vardı onun.
1: Body Ekrem.
0: Harikasınız. Polonya'nın başkenti.
1: Pas.
0: Peki. Yıldız ve Güler soyadlı A milli futbol takımı forvet oyuncuları.
1: Arda.
0: Ve
1: Kerem.
0: Arda Güler ve Yıldız
1: Kerem
0: değil. Geçeyim mi? Geçeyim.
1: Pas.
0: Geçeyim. Hemen bir sesli sorumuz var. Gelsin.

0: Introsunu dinlediğiniz Barış Manço'nun şarkısının adını soruyoruz.
1: Dilimin ucunda geldi. Ah, pas.
0: Peki. Yaylalarında gezmek ve hamsi kuşu yemek isteyen biri hangi ilimize gitmelidir?
1: Trabzon.
0: Trabzon doğru yanıtı geldi. Bir kişinin evine ya da bulunduğu yere geçici olarak gelen ve orada ağırlanan kişi.
1: Misafir.
0: Harikasınız. Hemen dönüyorum. Türkiye milli futbol takımının çalıştıran Vincenzo Montella. Vincenzo Montella.
1: İtalya.
0: İtalya geldi. Ah geldi ama süre yetmedi. Ve harika bir blok çıkarttınız. 2, 3, 4, 5. Efendim inşallah maçlarımızda 2026 Dünya Kupası'nda çok yüksek sesle, coşkuyla dinleyeceğimiz bir parça sormuştuk. Demiştik ki 2026 Dünya Kupası Türkiye Milli Futbol Takımı için hazırlanan Türkiye'm isimli şarkıyı sormuştuk. Kim demiştik efendim? İnşallah yüksek sesle dinleyeceğiz. Milli takımımıza destek için her maçında coşkuyla takip edeceğiz. Kim olabilir? Sefo desem.
1: Sefo.
0: Sefo'ydu tabii ki. Sefo'nun Sefo yaptığı şarkıyı dinliyorduk. Hemen gidiyorum. 2002 Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye'nin Senegal'i 1-0 yendiği maçta golü atan futbolcumuz kimdi efendim? Mansız desem. İlhan
1: Mansız.
0: Mansız'dı bu yanıt. Polonya'nın başkenti, süreniz kalmadı, Varşova olacaktı. Güler'i aldık, Arda Güler'di.

0: Diğeri de Kenan Yıldız, olacaktı. Ve ah İsmail Bey, bu şarkıyı da yine süreye geldi. Ve şarkımız nasıl başlıyordu? Dinliyoruz introsunu. Diyoruz ki...
1: Barış Manço'ya çok ayıp oldu.
0: Barış Manço'ya kesinlikle rahmetli. 120 saniye oradan göründüğü gibi uzun bir süre değil.
1: Evet.
0: Ama ne oldu? Dağlar dağlardı. Bu parçamızın da ismi. Sevgili Barış Manço'ya da buradan rahmet diliyoruz. Evet Gülay Hanım, hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Sorularınız geliyor. Hatırlatmam istediğiniz bir kural var mı? Yok. Peki. Geliyor süreniz. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın Meksika ve Kanada ile beraber düzenlendiği ülkedir. Meksika, pas. Kanada geçtim. Küre Dağları hangi bölgemizdedir? Küre Dağları.
2: Pas.
0: Hemen bir sesli sorumuz var. Dinliyoruz.

0: şarkı yapmış sevgili dostumuz. 2026 Dünya Kupası Türkiye Milli Futbol Takımı için hazırlanan Türkler Geliyor isimli marşı kim seslendirmektedir?
1: Pas.
0: Peki. Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke?
1: Pas.
0: Peki. Portekiz'in başkentini soruyoruz.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir filmimiz var. Görüntülerini izleyelim.
2: Saçmalama ulan. Dinle şimdi. Madem herif hızlı, kafayı çalıştıracaksın. Şimdi bak. Tam yanından geçerken bileğine basıp atacaksın kendini yere. Sanki tekmeyi sen yemiş gibi başlayacaksın kıvranmaya. Ne olacak? Sarı kart. O inek sarı kart görür, bir daha da sana yaklaşamaz. Topu ayağından çıkarır, sen de madar olmaktan kurtulursun. Madde 2. Futbol demek gol demek.
0: Golün... Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu filmin adını soruyoruz.
1: Şaban. Değil.
0: Bakın futbolla ilgiliydi bu. Futbolla ilgiliydi.
1: Pas.
0: Futboldu. Peki. Sırçalı medreseyi ziyaret etmek isteyen ve etli ekmek yemek isteyen biri hangi ile gitmeli?
1: Konya.
0: Harika, bir 10 puan daha geldi. Internazionale Milano oynayan futbol takımı orta saha oyuncumuz Internazionale Milano'da oynuyor. Bu futbol takımı orta oyuncumuz.
1: Pas.
0: Peki. Bir sesimiz daha var, dinleyelim.

0: Koray şarkısının adını soruyoruz.
1: Eyvallah Tıdat.
0: Ne olabilir acaba? İntrosunu dinlediniz. Erkin Koray.
1: Her zaman sevdiğim, dinlediğim bir şarkı aslında. Erkin Koray'ı da çok
0: bir seviyorum. Yana, bir o yana,
1: bir o yana. Bak, bir bu yana.
0: Bakma. Bir o yana, bir bu yana. Bakma.
1: Yana mı?
0: İlla bak, bakmasın bu. Ne yapsın? Bir o yana, bir bu yana,
1: bir bu yana
0: bakmasın.
1: Bakma,
0: diğer soruya geçeyim mi? Pas değil.
1: Pas.
0: Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma amacıyla geziye çıkan kimse. Geziyor.
1: Tatil.
0: Geziyor, biri geziyor. Nereye gidiyor? Ne deniyor ona?
1: Tatil.
0: Gezen kişi. Kim o?
1: Uyur gezer değil.
0: Gidiyor, geziyor, görüyor. Peki. Olsun. Geliyorum sorularımıza. Efendim. 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika ve Kanada ile beraber düzenleyen diğer bir ülke Amerika olacaktı yanıtımız. Küre Dağları'nı
1: Amerika
0: sormuştuk.
1: Diyorum.
0: Evet. Küre Dağları hangi bölgemizdedir demiştik. Karadeniz olacaktı yanıtımız. Çok güzel.

0: Bir şarkı yapmıştı sevgili kardeşimiz, arkadaşımız Sinan Akçil'i buradan gönülden kutluyoruz. Sinan Akçil olacaktı. Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke Brezilya olacaktı. Portekiz'in başkentini soracaktık size, sormuştuk. Yanıtımız Lisbon olacaktı. Kemal Sunal'ın bir filmini seyretmiştik. Kendisi futbolla ilgiliydi ve madem futbol oynuyordu, kızdı, kendisi gollere imza atan gol kralı olacaktı. Ve gidiyorum, Internazionale Milano'da oynayan milli futbol takımı orta saha oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu olacaktı. Ve introsunu dinlediğimiz Erkin Koray şarkısı demişti. Bir o yana, bir bu yana, bir o yana.
1: Ya aslında çok sevdiğimiz bir yana, şarkı, devam dinlediğimiz bir şarkı ama bir buranın atmosferi bir farklı.
0: Bir bu yana, bakma, şaşkın olacaktı. Şaşkın şaşkın dolaştırmıştı.
1: Yaşarken şu an Erkin Koray yani o şarkı tam bana göre.
0: Dinlenme, eğlenme ve görme tanıma amacıyla evet, turist olacaktı. Hepsini biliyordunuz değil mi?
1: Biliyoruz ama şu anda bu atmosferde bir tıkandık kaldık. Yapacak bir şey yok. Olsun,
0: i̇şte efendim,
1: sağlık olsun.
0: 120 saniye. Hayat bazen çok hızlı geçiyor. Evet. Bazen o 120 saniyeler, saniyeler ne kadar uzun, bazen de ne kadar kısa geliyor. İsmail Yiğit şu anda 100 puanla önde devam ediyor. Gülay Özel hanımefendi 30 puanda kendisi ve üçüncü etaba geçiyoruz. Üçüncü etap artık butonların devreye girdiği. Şöyle söyleyeyim, eğer butonu iyi kullanırsanız 3 soruda çok hızlı arayı kapatabileceğiniz bir etaba İnşallah. Giriyoruz. Evet, bu bloktan sonra artık üçüncü etaba geçiyoruz ve butonlar devreye giriyor.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği 3. etaptayız. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. İsmail Bey, sizinle başlayacağım. Siz soruyu seçeceksiniz ama butona önce kim basarsa, masanın ışığı kimde yanarsa, ben kimin adını söylersem o yarışmacımızdan yanıt hakkı alacağız. Kimse kimseyi beklemek durumunda değil. Peki, sizle başlayalım İsmail Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 14 lütfen.
0: Hemen gidiyorum 14'e. Harika bir soru kalıbı seçtiniz. Şöyle, size bir görüntü izleteceğiz. Bir görüntümüz var. Görüntümüz önce net olmayacak, flu şekilde gelecek, kapalı olacak ve süre boyunca, yaklaşık 10 saniye boyunca yavaş yavaş açılacak. Butona kim önce basar, kim doğru yanıtı verirse de doğru yanıtı vermiş ve 10 puanı kazanmış yarışmacımız olacak. Sürenizi ve görüntüyü aynı anda başlatacağım. Burada herhangi bir soru sormayacağım. Sadece görüntüye bakarak yanıt vermenizi isteyeceğim. Hazır mısınız?
1: Hazırız.
0: Hazır mıyız efendim?
1: Hazırız.
0: O zaman görüntünüzü veriyor, soruyu başlatıyorum. Buyurun. Buyurun İsmail Bey.
1: İnci.
0: İnci. Tabii ki zaten İ, N ve C harfleri açılmıştı. Doğru yanıtımızı gönülden kabul ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Bir midye kabuğumuzun içine saklanmış inciydi. İsmail Bey iki şansı birden kullandı. Hem kelimenin 10'da 9'u açılmıştı. Üstüne bir de fotoğrafımız her ne kadar net olmasa bile zaten inci gözümüzün önündeydi. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 36 lütfen.
0: 36 numaraya hemen gidiyorum. Bakalım 36'da ne var? Efendim geliyor. Belirli bir işi olmadan gezen ya da boşta dolaşan kimseler için kullanılan bir sözcük. Acaba açıyor muyum butonları? Açtım. Açtım, basın.
2: Bastım ben. İlk tamam. Ben bastım.
0: Tamam, hemen söyleyin. Ne söyleyin?
2: Başıboş.
0: Başıboş değil, başka. İşi olmadan. Bakın ne olabilir? Ah ah ah. Şimdi bakın, bir şey hatırlatmak istiyorum. Şurada şunu hatırlatmak istiyorum. Bakın 5 harfli birincisi.
2: Havare mi oluyor? Ya. İş,
0: sürenizi başlattım. Kim basacak o butona? Buyurun İsmail Bey.
1: Aylak, avare.
0: Avare doğru yanıttı tabii ki. Kendi elinizle yaptı.

0: yaptınız, pişirdiniz, servis yaptınız. Resmen çatalı bıçağıyla ikram ettiniz. İsmail Bey de zaten sever olmuş kelimelerin, olmuş yerlerinden faydalanarak puan almayı biraz önce de kendisini çok net gördük zaten. Bir harfle 10 puanı ala ala puanlar nerelere geliyor?
1: Sağ olsun.
0: İsmail Bey, kaç numaralı soruyu açalım?
2: 32.
0: İsmail Bey bakıyor ve otu açılmış soru bulamıyor. Hemen ben bir fotoğraf daha sizin için açıyorum. Bakalım bu fotoğrafı bilmek de diğeri kadar kolay olacak mı İsmail Bey? Önce fotoğrafımızı görelim. Fotoğraf bilgini İsmail Bey'den bu soruya yanıt vermesini rica edeceğiz. Hazır mısınız efendim? Hazır. Bunu da bilirseniz gerçekten gönülden tebrik edeceğim. Sorunuzu soruyorum. Amerikan tohumundan ülkemizde üretilen bir tür pamuk süre başladı. Kim bak? Buyurun İsmail Bey.
2: Bir tür pamuk.
0: Evet. Bulamadık sanırım. Bulamadık. Bir harf desteği bizden. Bakın. Ak. Amerikan tohumundan üretilen bir tür pamuk. Bu pamuk toplum arasında bilinir. Özellikle pamukçulukla, tarımla, çiftçilikle uğraşan insanlar bilir. Hatta bu pamuk türüne de aa ne âlâ bir pamuk ya denir. Ne âlâ bir pamuk. Acaba süreyi başlatıyorum. Buyurun.
1: Aktel.
0: Bakın ne âlâ bir pamuk. Ak.
1: Ak. Ak. Ak.
0: Ne âlâ bir pamuk.
1: Ak. Ak.
0: Ne âlâ bir pamuk.
1: Ak.
0: Peki. Bir harf desteği daha verelim yarışmacılarımıza. Süreyi başlatın. Gülen Hanım. Buyurun İsmail Bey.
2: Akala.
0: Akala tabii ki. Hemen bildiniz. Direkt ak açıldı. Hiç ipucu kullanmıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Ala pamuk. Ak ala. Akala.
1: Akala evet. Bu çıkınca üzülüyorsun yani. Bilindi.
0: Harikasınız. Sizle devam ediyorum İsmail Bey. Kaç numaralı soruyu açalım? Birazcık daha açılmamış yerlere doğru gidebiliriz.
2: 27.
0: Efendim 27 mi? Bakayım 27. Peki geliyor 27 no'lu sorumuz. Görsel sanatlarda, edebiyatta ve tasarımda tekrar eden süreci ya da anlamsal ögeyi tarif etmenizi istiyoruz. Bir şeyden de hatta bakılır. Aa bunu ben bu şu halının üstüne bir şey yapayım denir. O ne denir ona? Süreyi başlatayım. Buyurun.
1: Etiket.
0: Bir şeyin vardır buradan çekersiniz. Aa, ne kadar halı tasarımı güzel. Bunu buraya. Moti. Bir harf desteği daha veriyorum. Ve bakın ilk harfimiz de M. Bir yerden bir halı dokuma örneği çıkarıyorum. Burada bir şablon var. Bu şablonu bu şablona aktaracağım. Yani ben ne yapacağım? Buradaki neyi alıyorum? Süreyi başlatıyorum. Buyurun.
1: Morif.
0: Morif'e çok yakın. Morif.
1: Morif. Morif. Morif. Motif.
0: Motif tabii ki.
1: Ay şimdi.
0: Ya gerçekten tebrik ediyorum. Motifti. Motif örnekten evet, yola evet. Çıkmaz
1: örgücüğüm
0: mı?
1: Örgücüğüm biliyorum.
0: Örürseniz, bunun motifi nasılmış evet, dersiniz. Oradan alırsınız. Özellikle tekstilde, el işlerinde, hobi işlerinde çok fazla
1: evet, kendim
0: kullanılır.
1: Kendim çok yapıyorum zaten.
0: Ben en çok hani halı tasarım ve özellikle benzeri başlıklardan yola çıkarak yardımcı olmak istemiştim.
1: Aldın mı almadın mı?
0: Aldınız.
1: Oh, şükürler olsun.
0: 10 puan geldi. 10 puan.
1: 30 olduk.
0: 10 puanı rahat rahat teslim ettik size. Siz seçiyorsunuz.
1: 21.
0: Peki. Bir video soru. Harikasınız. Hemen bir görüntümüz de var. Önce görüntümüzü izleyelim. Arkasından da bakalım nasıl bir soru okuyacağız.

0: Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde yer alan kebabı ve tarihiyle ünlü büyük şehrimizi soruyoruz size. Süreyi başlattım.
1: Urfa. Buyurun.
0: Değil. Kebap acılı. Acılı kebap. Ekmek.
1: Mardin.
0: Acılı kebap.
1: Of, Adana.
0: Değil. Adana doğru yanıtı verdin. Doğru. Tamam. Adana aldık doğru yanıtı. 10 puanı verdik. Acılı Adana. Sevmez misiniz? Adana mutfak
1: beğenir. Et yemediğim için bilemiyorum.
0: Ama
1: et
0: Adana sevmiyorum. Acılı kebap.
1: Et sevmiyorum.
0: Adana ama ilimiz de hani adıyla evet. Meşhur

0: babayla
1: hani
0: mısın?
1: Alanına girerse daha iyi bakıyorsun.
0: Mutfakla
1: ya.
0: Da ilgilisiniz.
1: Evet. Yok, son anda bulduk.
0: Şefsiniz tabii ki. Ama heyecanla beraber de olsa yakaladığınız harika Adana yanıtını aldık. Efendim bakın, 37 öneriyorum, 46 öneriyorum.
1: 46.
0: 46'ya gidiyorum ve sorumu söylüyorum, okuyorum. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: Geometride ve coğrafyada dairesel şekilleri tanımlamak için kullanılan her noktası merkeze eşit uzaklıkta olan bir cisim soruyorum. Size süreyi başlattım. Bassanız abi. Buyurun İsmail Bey.
1: Ya.
2: Her noktası merkeze eşit uzaklıkta olan
1: ucunda
2: cisim.
1: Ya.
0: Peki. Ben size bir harf testi, ilk harfimizden biri de destek veriyorum. Bakın, K ile başlıyor. Dört harfli. Ne olur? Hani böyle oyuncakları da olur, böyle çevirirsiniz. Böyle sonra tekrar çevirirsiniz. Böyle içinde karlar yağar. İçinde böyle...
1: Kale.
0: Efendim?
1: Kale.
0: Kare değil. Kar. Daha süreyi başlatma onu bu arada. Böyle mesela kardan karlar yağar. İçinde böyle çeşitli bebekler, semboller olur. Basın. Böyle yuvarlaktır. Geometrik şekil. Süreyi başlattım.
1: Küre.
0: Küreye doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Bir 10 puan
1: daha
0: gitti.
1: Çok güzel anlattınız.
0: Gitti.
1: Teşekkür ederim.
0: Gülay Hanım'a. Harikasınız Gülay Hanım. Tebrik ediyorum gönülden. Bir de R harfi buldunuz. Şifre bloğundan. Evet efendim, devam ediyoruz. Soru önerilerinden 40'ı önereceğim. 37'yi önereceğim. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 40 olsun.
0: 40 numaralı sorumuz geliyor. Hazırsak okuyorum. Efendim, beklenmedik şekilde ve çok kısa sürede gerçekleşen olaylar için kullanılan bir sözcük süremizi başlattım. Buyurun. Bir şey ne?
1: Ani.
0: Ani. Harikasınız. Of. Bir 10 puan daha yazdım.
1: Of, çünkü neresi?
0: Ve arayı çok hızlı kapatıyorsunuz Gülay Hanım.
1: Yeni
0: harika yarışıyorsunuz. Demek ki işin tılsımı, işin sırrı İsmail Bey'in bildiği yerlerden açtığı sorularmış. Harika bir şekilde arayı kapattınız. İsmail Bey, galiba çok ipucu bulamıyorsunuz.
1: Ama ben size başta söyledim. Kaplumbağa gibi gelirim dedim.
0: Harika geliyorsunuz ama hala kaplumbağa gibi geliyorsunuz. Lütfen biraz hızlanın. Yoksa ara kapanmayacak. Çünkü 6-7 sorumuz
1: İçine
0: kaldı.
1: İçine vuruyorsun, dışına vuruyorsun. Neredeyim şimdi? Kafam evet. Karıştı.
0: Hazırsak evet. Gidiyoruz. Efendim, soru öneriyorum. Yaklaşık 31 diyebiliriz. Ve 49 diyebiliriz. Kaç 49. numara soruyla? 49'u açıyorum. Geliyorum 49'a. Okuyorum sorunuzu. Temiz kelimesinin karşıtı olarak kullanılan, üzerinde leke bulunan süre başladı. Buyurun İsmail Bey.
1: Ya ben bastım.
2: Temiz leke.
0: Üzerinde
2: leke.
0: Leke bulunuyor. Ne oluyor? Ay ben bunu hemen...
2: Kir. Kirli.
0: Tekrar. Tek harf açacağım. Süreniz dolduğu için doğru yanıt verip vermediğinizi söylemedim ipucu olarak. En son yanıtınızı lütfen hatırlatıyorum. Hazırsanız sürenizi başlatıyor. Butonu kim kullanacak? Açtım. Buyurun.
1: Kirli.
0: Kirli doğru yanıtını aldınız. Harikasınız.
1: Kendimi alkışlayayım bari, ne yapayım?
0: Çok güzel. Biz sizi gönülden alkışlıyoruz. Artık gönüllerimizin tahtına oturdunuz. Harika yarışıyorsunuz. Ve sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz, butonlarımız da karar veriyor. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: Kaç numaralarımız var?
0: Efendim 44'ümüz var, açılmamış 31'imiz var.
1: 31 olsun.
0: Eğer illa bir ipucumuz olsun derseniz 31'e mi gidelim?
1: Evet.
0: Peki.
1: İpucumuz efendim, yoksa başka geçelim.
0: Bakalım 31'imizi açalım ve sorumuz geliyor. Hazır mıyız İsmail Bey?
2: Hazırız.
0: Dinliyor muyuz efendim?
2: Evet.
0: Peki. Dini inanışlarda ve halk kültüründe iyilikle ilişkilendirilen manevi varlıktır. Bu süre başladı. Buyurun İsmail.
2: Melek.
0: Melek tabii ki. Bir doğru yanıt daha aldık. Hemen ipuçlarından destek oluyorum. 37'yi öneriyorum.
2: Kabul edelim.
0: Kabul edelim. Peki 37 numaralı soruyu açıyorum. Eller butona gidiyor. Kişilerin bir haktan yararlanabilmesi için kuruluş tarafından verilen bir belge. Süreyi başlattım. Buyurun İsmail Bey.
2: Kişiler bir haktan yararlanabilmesi.
0: Öğrenciler çok alır bunu. Minik minik.
2: Karne.
0: Karne doğru yanıtını aldım. Ve E harfi de şifre harflerimizden biriydi. Evet, geçmiş olsun. Nasıldı?
1: Bitti mi?
0: Bitti tabii ki.
1: Çok güzel bir

0: geldik final bölümümüze. Burada İsmail Bey burayı önde tamamladığınız için birinci tahmin sırası sizde olduğu için cevabınızı alacağım. Önce tam kelimeyi, arkasından da hangi harfi kullanacağınızı tek seferde rica ediyoruz. Buyurun.
1: Peki kart. Kastamonu K'sı.
0: Peki kart. Peki. Peki kart doğru mu? Maalesef burada da doğru yanıtı veremiyorum. Ve cevap hakkı tekrar Gülay Hanım'a geçiyor. Ve Gülay Hanım, sizin tahmininizi alacağım. Buyurun.
2: Pelikart.
0: Pelikart. Peki. Pelikart olabilir mi diyoruz. Buradaki yanıtımız. Ve acaba Sır Küpü'nün bu akşamki bölümündeki harfimiz L harfi mi diyoruz. Ama maalesef değil efendim. Acaba lütfen artık ipucundan da destek vereceğim. Hangi harf olduğuna dikkat edin lütfen. K dediniz, yok dedik. L dediniz, hayır dedim. Ama İsmail Bey, hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Efendim, İsmail Bey, hangi harfle?
1: Perikart, R. Rize'nin R'si.
0: Perikart yanıtını veriyorsunuz. Acaba perikart bu bölümde sırladığımız, sakladığımız kelimemiz mi? Perikart'la ilgili bir bilginiz var mı, ne olduğu ile ilgili?
1: Yok, tamamen tahmin.
0: Peki efendim. Ve diyoruz ki çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Çok iyi getirdiniz. Ve gönülden tebrik ediyoruz. Perikart doğru yanıt efendim. Tebrik ediyoruz. Alkışlıyoruz. Tebrik. Kalbi çevreleyen çift katlı zar yapıya, kalp zarına verilen bir isimdi. Gizlediğimiz perikart yanıtı. Harika bir 3 etap geçirdik. Çok teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Yarıştığınız için perikart yanıtını burada tamamladık.

0: Hamster küpünde 3 etabı tamamladık. Perikard yanıtıyla da etaplarımızı bitirdik ve finalde kazanan İsmail Yiğit oldu. Gönülden tebrik ediyoruz İsmail Bey. Hemen size döneceğim ama Gülay Hanım'dan bir yarışma değerlendirmesi alayım. Nasıl geçti Gülay Hanım?
1: Aslında hep bildiğimiz şeyler. Buranın heyecanı, buranın atmosferi, sizin karşınızda da tabii ki yarışmak kolay bir şey değil. Ne kadar bilsek. Evde oturuyoruz, çayımızı alıyoruz koltukta. Ya niye bilemedin şu diye böyle söylüyorduk ama maalesef burada öyle olmuyormuş. Onu öğrendim.
0: Doğru efendim.
1: Yoksa hepsi bildiğimiz şeyler. Heyecan. Kesinlikle ama şu çok öyle. Güzel. Tabii teşekkür ki. Ediyoruz. Anı defterime de anı olarak tekrar bunu da eklemek istiyorum.
0: Neyi yaptınız, katıldınız, yarıştınız. Keyifle biz de sizi tanımış olmaktan çok mutluluk duyduk.
1: Aynı şekilde.
0: İsmail Bey nasıl geçti?
2: Çok güzeldi. Çok keyif aldım. Her ne kadar hemşeri olduğunuz yani
0: hemşeriydiniz.
1: Dışarı tebrik ediyorum. Sizi kazandınız. Ben kendim kazanmış kadar mutlu
2: tabii,
1: oldum.
2: Tabii ki. Çok güzeldi. İnşallah daha da yenileri daha güzel programlarda da inşallah gene beraber oluruz diye tahmin ediyorum.
0: İnşallah her zaman bekleriz. Her katıldığımız yeni yarışmamızda da keyifle sizinle yarışmak
1: gerçekten
0: isteriz.
1: Gerçekten çok
0: keyifliydi. Neyi yaptınız, katıldınız. Efendim biz tekrar teşekkür ediyoruz. Bugünün anısına küçük birer anı olsun, hatıra olsun diye sayfalarını aradığınızda buyurun.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Birer. Çok teşekkür ederiz Mahir Bey. Evet efendim geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Sır küpüne siz de katılmak isterseniz lütfen kısa bir özgeçmişinizle sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

sabahçı kahvesi, yapıştı canıma bir kara sevda, ben de özledim, akşam güneşi, huzurum kalmadı, merak etme sen beni içeri.

0: sancılı bir çocukluk dönemi geçirir. 15 Kasım 1945'te Adana'da Ferdi Turan Bayburt olarak dünyaya gelir.
1: Az oluyor ama kusura bakmasın. Taksit borçlarını da yatırmamız gerek. Şunları bir temizleyelim. İnşallah sana gıcır gıcır bir çamaşır makinesi alacağım ana.
2: Sağ ol yavrum. Yeter, piknikte ne yiyeceksiniz?
3: Tıkınıp duran şuna bak, daha hazırlanmadın mı? Hadi sallanma, geç kalacağız. Sonra vapuru kaçıracağız ha, hadi.
1: Tamam, tamam.
0: Yürü. Babası Cumali Bey, dönemin ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'u çok sevdiğinden minik oğluna da onun adını verir.

0: 6 yaşındayken babası cinayete kurban gider küçük Ferdi'nin. Aile yoksuldur. Ferdi de para kazanma gayreti içinde tahsiline devam etmez. Bir müddet çiftçilikte uğraşır. 16'sındaysa taşı toprağı altın İstanbul'un yolunu tutar.
1: Hırsız. Hırsız karımı vurdu. Ben vurmadım. Bakmayın öyle. Ben vurmadım. Celal abi, sen beni tanırsın. Ne olur sen bari konuş. Konuşun. Bir şeyler söyleyin. Nuriye abla, ben böyle bir insan mıyım? Söyleyin ne olur.
0: Hem para kazanmak hem de meşhur olmak peşindedir genç Ferdi. Ancak o yıllarda çocuk şarkıcılara un kapanı fırsat tanımaz. O da çaresizce tekrar baba toprağı Adana'ya geri döner. Genç Ferdi'nin hayatı Çukurova'da pamuk taşımakla geçer bir süre. Ama içindeki müzik tutkusu dinmek bilmez. 1968'de tekrar ver elini İstanbul der.

yıl sonra Huzurun Kalmadı isimli albüme imza atar. İstediği başarıyı elde edemeyip morali bozulsa da çalışmalarını aksatmaz. Zira hiçbir şey hayalinden daha büyük değildir.

1973 yılında Ferdi Tayfur Görsev Plak adına Kır Çiçekleri isimli 45'liğini yapar. İşte bu albüm onun şansı olur. Albüm tuttuktan sonra Ferdi Tayfur çalışmalarına tüm hızıyla devam eder.

1974 yılında Bana Gerçekleri Söyle isimli 45'likte ise artık piyasada tanınan isimlerden olur Ferdi Tayfur. Hatta dönemin ünlü plak şirketi Elinor Plak'a transfer olur. Bırak Şu Gurbeti ve Çeşme isimli şarkılarıyla artık adını iyice duyurmuştur. Şöhret basamaklarını adım adım tırmanan 30 yaşındaki Tayfur'a film teklifleri de ardı ardına gelmeye başlar. O artık yönetmenlerin de kadrajındadır. İlk filmi meşhur olduğu Çeşme şarkısıyla aynı addadır.

Filmi 12 milyon kişi izler. O dönem için rekor sayıdır. Bu film ona hem şans hem de aşk kazandırır. Çekimde tanıştığı Necla Nazır'la daha sonrasında dünya evine girecektir.

Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlar da Kayar, Huzurum Kalmadı isimli şarkılarıyla dinleyenlerin büyük sevgisini toplar.

1970 ve 80'lerde ise arabesk furyası içinde ismi Ferdi Baba'ya çıkacaktır. Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'le birlikte. Dönemin sosyopolitik etkileriyle konserleri dolup taşar. Artık acı çeken, isyan eden, ekonomik olarak alt tabakanın gürleyen sesidir.

0: Hatta Gencebay ve Gürses'te rakip sanılır. Orhan Baba bunu her söyleşisinde reddeder.
1: Bizi rakipmiş gibi gösterme isteği
2: rakipten öte düşmanmış gibi.
1: Biz katiyen öyle değildik biz. Bilakis çok

0: fazla görüşemesek de birbirimizi çok sever sayardık.
1: Ferdi Tayfur'da bir televizyon programında Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'e müzikal anlamda tam not verir. Kendisine ise biraz mütevazı davranır.
2: Orhan Gencebay mesela.
3: 10.
2: 10. Ferdi Tayfur.
3: 8.
2: Müslüm Gürses.
3: 10.
2: Mütevazı gösterdi.
1: 1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 6 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olur. Aynı zamanda sanatçının en çok satan albümüdür. Kasetlerinin yanında konserler de verir. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere tam 200 bin kişi katılarak rekor kırmıştır. Ben...

Kariyerinde 50 kaset, 34 film yapan sanatçı 9 kez de altın plak ödülünü kazanır. Yaptığı müzikte hayata baş kaldırdığını dile getiren arabeskin kralı, "Ben bu kadar parlayacağımı hiç düşünmüyordum. Şöhreti hiç umursamadım. Hep önüme baktım. Müziğimle daha iyisini yapmaya çalıştım. Zirvedeyim diye böbürlenirsen yarım kalırsın. Tam olmak istiyorsan daha çok çalışmalı ve kendini geliştirmelisin" der.

0: denizlerinde.
1: Tarih 2 Ocak 2025. Yeni bir yılın ikinci günü. Akşam vakti. Yüzbinlerin yüreğine kor düşüren bir haber gelir arabesk efsanesinden. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle bu dünyadan, sevenlerinden ebediyen ayrıldığı haberidir bu. Onu çok sevenler ona onun şarkısıyla veda eder. Hani en sevdiğini kaybettiğinde için yanar, yanar, yanar, yanar ya. Ben de seni kaybettim. Ağlarım şimdi. İçim yanar, yanar, yanar, yanar, yanar. Ah. Kendi veda etse de bu fani aleme o her şarkısıyla gönüllerde bir iz bırakmıştır artık.

zaman kavramı ile ilgili düşüncesini o çok sevdiğimiz şarkısında açıklamıştı zira. Öyle bir geçer zaman ki, dediğim aynıyla vaki. Bir cevap buldun mu sorulara? Yoldan geçenler var da,

0: 1941, bugünkü gibi keşmekeş olmayan, İstanbul'un nezih ilçelerinden olan Kadıköy'de mütevazı bir evde dünyaya gözlerini açar Mustafa Erkin Koray. Küçük yaşlarda kaderini belirleyen Şerif Yüzbaşıoğlu, Önder Bali gibi ustalara öğretmenlik yapan annesi, piyano eğitmeni Vecihe Hanım olur. Önce piyano çalmayı öğrense de Alman lisesine giderken gönlü gitara kayar. Öyle bir gece
1: zaman ki klasik batı müziği formatında başladım. Yani Bach'lar, Beethoven'lar, Mozart'lar falan ile başladım müziğe de. Daha sonra aşağı yukarı işte 16 yaşlarındayken, 15-16 yaşlarındayken rock'n'roll'a çevirdim konuyu.

dünyada daha Beatles, Rolling Stones'un esamesi okunmazken 1950'lerde arkadaşlarıyla amatör grup Erkin Koray ve ritimcilerini kurar. 1962 yılında tam da Rolling Stones'un kurulduğu ve hızla zirveye yükseldiği dönemde aldığı teklifle Bir Yüzünde Bir Eylül Akşamı, diğerinde It's So Long adlı İngilizce parça bulunan ilk 45'liğini kaydeder Erkin Koray. Ancak araya askerlik girer ve plak 4 yıl sonra piyasaya çıkar.

0: düşündüğünü yapmasıyla ünlü sanatçı kısa bir süre Almanya'da yaşar. İmajını değiştirir, saçlarını uzatır ve Türkiye'ye döndüğünde beat müziğin temsilcisi olur. Bir programda yakın arkadaşı Cem Karaca, o dönem tarz olarak etkilendiği Erkin Koray'ı şöyle anlatır.
1: Hakim yaka, bir ceket. Resimlerden görüyoruz işte, Beatles falan öyle şeyler giyiyor. Saçlar böyle, Allah Allah. Çıktı, çatıda I Can't Get No Satisfaction adlı Stones'un şarkısını seçtim. Şimdi bu şarkıyı ben dinlemişim, yani radyodan. Tabii yani görsellik diye bir kavram söz konusu olmadığı için. Ama o Erkin hala aynı Erkin. Çıktı oraya böyle onun

rock müziğin babasının herkesçe tanınmasına yol açan albümü ise 1967 yılında basılan Bir Yüzünde Kızları Da Alın Askere, Diğer Yüzünde Aşk Oyunu olan 45'liği olur.

bu albümü Baby Boomer kuşağından Z kuşağına çoğumuzun ezbere bildiği demode olmayan klasikler Anma Arkadaş, Hop Hop Gelsin, Sana Bir Şeyler Olmuş, Seni Her Gördüğümde Takip Eder. Birsin.

İlklerin adamı olan Erkin Koray'dan 1969'da bir ilk daha gelir. Yeraltı Dörtlüsü adlı grubuyla Türkiye'de underground müzik akımının öncü sesi olur bu kez. Ancak genç kitleyi peşinden sürüklerken Koray'ın Avrupa'ya gitme kararı sonrası grup üyeleri yollarını ayırır. Cannes Film Festivali'ne giden Erkin Koray o sıralar hızla zirveye çıkan efsane Beatles'ın kurucularından John Lennon ve Yoko Ono'yla tanışır. Koray, Lennon'a yeni şarkısı Mesafeleri dinletir. 45'lik olarak yayınlanacak albümün arka yüzünde sonraki yıllarda klasikleşen silinmeyen hatıralar vardır. Şarkıyı dinleyen Lennon ona Avrupa'da kalmasını teklif etse de Koray bu teklifi reddeder.

sonraki yıllarda MFÖ'nün üyesi olacak genç baterist Özkan Uğur'la Hor Görme Garibi Züleyha 45'liğini çıkarır. 1974 ise Erkin Koray'ın uğurlu yılı olacaktır. Çünkü Şaşkın Eyvah, Krallar Dost Acı Söyler ve Fesüphan Allah Komşu Kızı 45'likleri o yılın ürünüdür. Ancak bugün düğünlerin, doğum günlerinin, kısacası sevinçli anların vazgeçilmez şarkısı olan Fesüphan Allah'ın bestecisi konusunda tartışmalar yaşanır. Şarkının aslında Romeo Lahut tarafından Vaili Vaili olarak yazıldığı ve 1970'te piyasaya sürüldüğü iddia.

Erkin Koray 1975-1984 yılları arasında Hollanda, Almanya ve Kanada'da ikamet eder. Arada vatana döner ve Estarabim'le Arap saçını fanlarıyla buluşturur.

1977'de ise Erkin Koray Tutkusu adlı grubunun adını verdiği uzun çalarını yayınlar. 1982'ye geldiğimizde Erkin Koray bu kez Benden Sana albümüyle Hala Varım Buradayım der. Avrupa sevdası biten sanatçı 1985'te Türkiye'ye kesin dönüş yapar artık. Ve bugün 7'den 77'ye herkesin ezbere bildiği Çöpçülerle büyük çıkış yakalar. Bir dipnotu paylaşmadan geçmeyelim. Albümde davul dışında tüm enstrümanları Erkin Koray kendisi çalar.

1980'lerin sonunda ekonomik zorluklar yaşayan sanatçı, Çikolatam Benim gibi düşük bütçeli yapımlara imza atar. Hatta büyük tutkuyla sevdiği gitarlarını açık arttırmaya bile çıkarır. Bu dönemin ürünü şaşkın ve sana bir şeyler olmalı.

sanatçı popüler müziğin tavan yaptığı, her sabah genç bir sanatçının piyasaya sürüldüğü 90'larda öyle bir geçer zaman ki Arap Saçı, Fesübhanallah, Şaşkın, Sevince ve Yalnızlar Rıhtımı gibi hitleri içeren bir best of

Erkin Koray 1999'da 58 yaşındayken Devlerin Nefesi adlı son albümünü yayınlar. 1999 Koray'ın dostu, diğer bir efsane Barış Manço'nun da vefat yılıdır.

0: yanında.
1: Amerikalı müzik yazarlarının Turkish Jimi Hendrix lakabını taktığı sanatçı 30 Temmuz 2007'de 50. sanat yılını Harbiye'deki konseriyle kutlar. Türkiye için erken olan bir dönemde müziği bir laboratuvar alanı olarak kullanıp ilkleri başaran Erkin Koray, arabesk rock yapıyor diye eleştirilse de bugün Türk müzik tarihinde çok değerli bir konumda. O, kendi felsefesini vakti zamanında plak kapağında çoktan belirtmiş aslında. Doğa bilimleri içerisinde her şeye olabilir diyebilecek bir görüş açısına vardıysan bir daire oluşturmuşsun demektir. Artık özel zevklerine ve mantığına dayanan görüşlerini açıklamak üzere dairenin herhangi bir noktasından güvenle yola çıkabilirsin.

Biz onu Nazlanma şarkısında gazoz şişesine üfleyerek ritim tutan kız olarak tanıdık. Hadi hadi itiraf edin. Siz de o meşhur klibi izlediniz ve denediniz değil mi?

90'larda adı Şişeci Kız olarak anılan Aşkın Nur Yengi, sonraki röportajlarında bu duruma bir gazoz reklamı gelmedi diye sitem edecektir.

0: yollarda.
1: Sezen Aksu ekolünden olan Yengi, 1970'in 3 Temmuz'unda İstanbul'da dünyaya gözlerini açar. Konservatuvara henüz 10 yaşındayken çello öğrencisi olarak adım atar. Kısaca o, 90'ların alaylılarından değil.

Vokaliste olarak sahnelere adım atan sanatçı, 90'larda kitleleri peşinden sürüklemeden önce Harun Kolçak'la 1987'de Eurovision elemelerine katılır. Sözlerini Aysel Gürel'in yazdığı, dönemin müzikal ruhuna çok yakın Güzel Şeyler Söyle şarkısıyla ulusal elemelerde olur. İlk beşe giremeyen ikili maalesef Eurovision finallerinde boy gösteremeden müzikal çalışmalarına devam eder.

ülkemizin adeta Türkçe pop patlaması yaşadığı 1990'da Aşkın Nur Yengi, Sezen Aksu'nun da desteğiyle Sevgili'ye albümünü yayınlar. O albümde hangi hitler yoktur ki? Çağırma Beni, Seni Aldattım, Susma, Başka Bir Şey.

Soğuk görünümlü, tutkulu, uzun kıvırcık saçlı 20 yaşındaki bu genç kızın albümü beklenmedik satış rakamlarına ulaşır. Albüm tam 2 milyon satar.

Müzikal kariyerine hızla devam eden Aşkın Nur Yengi, bir yıl sonra asıl ününü yakaladığı, içinde Nazlanma'nın olduğu Hesap Ver albümünü çıkarır. Ayıpsın, Hadi Git, Serserim Benim. Hele bir şarkı vardır ki müziğiyle neşe verirken sözleriyle can yakar. 1990 Eurovision şarkı yarışmasında İspanya'yı temsil eden iki kız kardeşten oluşan Azucar Moreno'nun Bandido şarkısının Türkçesi. Zehir

Her zaman Sezen abladan sahneyle ilgili görgü, bilgi, edep anlamında çok şey öğrendim diyen Aşkın Nur Yengi, 1993'te Sıramı Bekliyorum'la fanlarının karşısına çıkar. Tarzı yine aynıdır. Dönemin genç kızları kuaförlerine Aşkın Nur Yengi saçı yaptırır. Perma tekrar moda olur. Öyle bir furya başlar.

albümdeki Bir Zaman Hatası bugün hala dinlenen 90'ların slow hitlerinden olur. Romantik şarkıların kraliçesi olarak adlandırılsa da o, hüzün şarkıları bana ve sesime yakıştırıldı. Ama ben hayatı hüzünlü yaşamayı seven bir

0: 1994'teki albümü yine bir 90'lar arşivi niteliğindedir. Hiç ummazdım. Kara çiçeğim.
1: Kara çiçeğim. Yaşamadım çırılçıplak duygularım.
0: Ay inanmıyorum.

97'de bu kez farklı tarzda bir aşkın görürüz. O kıvırcık saçlar gitmiş, kilo verilmiştir. Yabani, Sana Değmezmiş, Allah Şahidin olduğu Haberci albümü de çok sevilir.

90'lara hızlı giriş yapan sanatçı milenyuma da aynı hızla girer. Selami Şahin'le özdeşleşen Başımın Tatlı Belası, Karalım, Deli Gönlüm 1999'un en dinlenilen parçalarından olur.

90'ların özlemi içinde 2002'de yeni albümüyle dinleyicilerine seslenen sanatçının çıkış şarkısı bu kez hareketli ritimdeki Çek Babam Çek olur.

Aşkın Nur Yengi tam 40 yıldır sahnede. Sayısız hitin sahibi, hüzünlü şarkıların kraliçesi. Albümleri deli gibi satsa da o bir röportajında kendimi bu kadar olgun ve düzgün olmak zorunda hissetmeseydim keşke. Daha özgür olmayı isterdim diyor. Yaşam muhasebesini kendince yapsa da kuşkusuz her dönemin sönmeyen yıldızı Aşkın Nur Yengi. Ve iyi ki de öyle.

Kara kaş gözlerin elmas, kahverengi gözlerin, bir fincan kahve olsam. Çoğumuzun bildiği bu eserleri dinlediğimizde aklımıza ilk kim gelir? Tabii ki Nuri Sesi Güzel. Türk halk müziğimizin efsanelerindendi o.

1937 yılının 1 Temmuz'unda Yanık Sesli Sanatkarların diyarı Şanlıurfa'da dünyaya gelir Nuri Sesi Güzel. Kimlikteki ismi Nuri Kaçtaş'tır. Annesi oğlunun kesin doğum tarihini bilmez. Kara yüzüme nişan düştüğü zaman der. Nüfus cüzdanı da 10 yaşına kadar yoktur küçük Nuri'nin. Ta ki ortaokula başlayana dek henüz 13'ünde türkülere gönül verir, 14'ünde saz çalmaya başlar.

Zamanla türkü söylemek Nuri Sesi Güzel'in hayattaki en büyük tutkusu olur. Askerden döndüğünde kariyer rotası da artık çizilmiştir. Müzik. 21'inde ablasının yanına İstanbul Balat'a yerleşir Sesi Güzel. Ardından 1961'de İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava girer, kazanır ve ilk plak gelir. Kore Dağları'nda bölük bölük çok beğenilir.

ama onun kalbi başkenttedir. Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı da kazanır ve idollerinden Muzaffer Sarı Sözen'in korosunda türkü söyleme başarısına nail olur. Kısa sürede Türkiye çapında şöhrete ulaşan Nuri Sesi güzel mütevazı yaşamaktan asla vazgeçmez. Mahalleden Aysel adında kendinden 6 yaş büyük bir kıza vurulur. Kendi deyişiyle kara sevdaya tutulur. Bu olanaksız sevda uğruna veren bile olur. Sanatçı Sarı Sabahlık, Ağlayan Gözlerim, Saç Beyaz Oldu türküleriyle altın plak ödülünü kucaklar. Yeşilçam yapımcılarının radarından da kaçamaz Sesi Güzel. Teklif üzerine teklif alır ve böylece sinema serüveni başlar. İlk filmi 1963 tarihli Kara Yılan'dır. Bir yıl sonra da Fabrikanın Gülü'nde Muhterem Nur'la kamera karşısına geçer sanatçı. Tam 54 filmde başrol oynar.

Mesleki yaşamı boyunca 57 türkü, besteler ve literatüre sokar Nuri Sesi Güzel. Adeta beste fabrikatörüdür. 300'ün üzerinde de plağa imza atar. Dönemin meşhur Maxim, Çakıl, Casablanca gazinosunda sahneye çıkar. Avrupa turnelerinde yüzlerce konser verir. Gurbetçilerle kucaklaşır.

Lisesi Güzel başarılı bir müzik ve sinema hayatının ardından İstanbul'da kendi çiftliğinde sebze, meyve ve hayvancılıkla uğraşır. Kendi deyimiyle tekrar babası gibi çiftçi olur. Hatta zarar da eder. Nişantaşı'nda 3 apartman parası batırır.

0: sanatçı son dönemde inzivaya çekilir, emeklilik hayatı yaşar. Bazı konserlere konuk sanatçı olarak çıkar.
1: Hadi bakalım Veli dayı, Bat Çavuş'a kadar gidiverelim.
2: Etmeyin, eylemeyin. Beni hapse korurlar.
3: Üzülme ha. Kasabada yeni bir mahpushane yapılmış. Saray gibiymiş.
2: Ben ettim, siz etmeyin.
1: Bak bu kadar şahit var. Gel şunu ikrar et de yiğitlik sende kalsın.
3: Gel ağam, sen doğru adamsın. Bir kere de kendine şahit düş. Hem doğru tarafından.
0: Türk halk müziğine yanık sesi ve türküleriyle damga vuran Nuri Sesi Güzel, 20 Mayıs 2023'te İstanbul'da kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı. Sanatçı 86 yaşında hayat serüvenini tamamladı. Ancak ardında hafızalarda ve yüreklerde yer eden türküler ve filmler bıraktı.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar, Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Kariye'yi konuşacağız. Kariye ne zaman inşa edildi, kimler kullandı, ne zaman müze oldu ve günümüze kadar kalıntılarında hangi unsurlar ön plana çıkıyor? Mozaiklerle anılan bir yapıttan, bir başyapıttan bahsediyoruz. Bizans'ın son dönemine damga vurmuş bir eser ve son yıllarda Kariye Camii hayatına devam ediyor. Birçok ziyaretçiyi de kabul ediyor. Peki ama sanat anlamında ön plana çıkan notlar bu yapının içerisinde neler, değerlendireceğiz? İstanbul Rehberler Odası Başkanı, araştırmacı yazar Selçuk Eracun bize eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Önemli bir yapı, önemli bir eser.
1: Oldukça önemli bir eser. Nedense çok az bilinir. Herhalde benim çeyrek asıdır verdiğim bir mücadelenin de neticesi. Çünkü bu kadar zamandır Kariye'yi tanıtmak ve insanlara burayı anlatmak benim için bir hobi olmuştu. Ama bugün bakıyorum ki artık daha fazla insanın bildiği ve ziyaret ettiği bir yer haline gelmesi çok mutlu etti beni.
0: Programa karar verdikten sonra şöyle bir araştırma yapayım dedim. 15 sene önce yine, tabii siz o zaman daha gençsiniz, konuşmacılar arasında siz varsınız, siz anlatıyorsunuz. Belgelere bakıyorum, Selçuk Eracun çıkıyor. Anlatılara bakıyorum, Selçuk Eracun çıkıyor. İfade ettiğiniz gibi çeyrek asır mücadele verdiniz. Ama şu an hemen hemen herkesin merak ettiği bir noktaya doğru ilerledi. Sanat açısından muazzam hususları barındıran bir başyapıttan bahsediyoruz. Birazdan görseller eşliğinde konuşacağız ama özellikle şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki son dönemde benim de etrafımdaki herkes Kariye'yi merak ediyor. Ya nerede bu müze, nerede bu Kariye Cami? Gidip göreyim. Özellikle fotoğrafları görüyorum sosyal medyada, çok etkilendim. Muadillerine benzemiyor şeklinde değerlendirmeler arkadaşlarımdan duyuyorum. Bu anlamda bu program oldukça geniş kitlelere ulaşacak. Buna da eminim. İlk etapta hemen Kariye'nin adıyla başlayalım isterseniz. Nereden geliyor bu ad ve ne anlama geliyor?
1: Kariye adı Bizans döneminde aslında Yunanca kökenli bir kelime. Hora kelimesiyle beraber başlayıp daha sonra Osmanlı döneminde camiye dönmesiyle beraber ilk başta kilise cami deniliyor. Çünkü kilise camileri genelde kilise cami denilmiş ilk etapta. Daha sonra kenise cami, sonra kahriye ve kariye gibi bir isim takılmış ki kariye Arapçada da kent dışı, kırsal alan anlamına gelmekte. Bu da Yunanca'daki karşılığını veriyor bize. Kent dışında kurulan bir manastır kilisesi yapısı ve şehrin surları daha da geride, 2,5 kilometreye kadar daha geride ilk yapıldığı dönemlerde muhtemelen. Çünkü elimizde çok net arkeolojik bulgular yok ama Hor

0: derinince bunun bir de mistik bir anlamı vardır. Meryem Ana'nın rahmine bir gönderme vardır burada. Sınırsızı içinde barındıran diyerek Hazreti İsa'nın annesinin rahmindeyken tasvirleriyle beraber aslında Kahire Müzesi'nde Hora'yı da görürüz. Bu da Latince'deki belki kelime anlamıyla bize Meryem Ana'nın rahmini, yani onun İsa'yı barındıran tapınağını göstermekte.
1: Birçok mozaik var değil mi içerisinde?
0: Mozaik olarak, konulu mozaik açısından Ayasofya'dan daha zengin. Ama tane hesabı yaptığımızda Ayasofya'nın yanından bile geçemez. Çünkü sadece 1,5 ton Ayasofya'nın mozaiği düşmüş vaziyette, şu anda depolarda bulunuyor. Ama buradaki konulu mozaikler hakikaten emsalsiz. Ve Bizans döneminin, o dönemin sanatına gönderilebilecek en güzel övgüyü de hak ediyor. Çünkü yurt dışında da Kahire özenilmiş ve kopyalanmaya çalışılmış. Hatta kent içerisinde bazı kiliselerde de Kahire mozaikleri kopyalanır. Onun benzerleri, azizlerin tasvirleri yeni yapılan kiliselerde ya da daha geç dönemdeki kiliselerde tekrar süsleme sanatında kullanılır. Ama bilmeliyiz ki Kahire, Giotto döneminde başlayan Rönesans'ında paralelinde gelişmiş ve içindeki siyah renk mozaikleriyle aslında bir öncü olmuş. Çünkü siyah rengin çok fazla kullanılmadığı dönemlerde Kahire'de bu rengi görmek mümkün.
1: O zaman o dönemde muadili eserler yok diyebilir miyiz?
0: Muadili eserler olsa da Kahire'yi bunlardan ayıran çok büyük bir özelliği nedir? Var. Bu da apokrif İncil denilen İncil'lerden faydalanarak aslında Kahire'nin iç ve dış narthex bölümlerindeki süsleme sanatı icra edilmiş ki burada 4 İncil'de geçen kanonik diye adlandırılmış, kanuni olan, yani kilisenin, otoritenin kabul ettiği ve birbirine benzeyen sinoptik olan İncil'lerin dışında sözde denilen ve yüzlerce belki İncil'den 40-50 tanesinin bugünümüze geldiğini ve bunların içerisinde Hazreti Meryem'in yaşam hikayesini anlatan nadir yapılardan bir tanesi diyebiliriz.
1: O hikayelerden biraz bahsedelim mi? Çünkü netice itibariyle 4 İncil'de olmayan öyküler dediniz.
0: 4 İncil'de olmayan öykülerde biz Kahire'de, Kahire örneğinde olduğu gibi aslında Hazreti Meryem'in yaşam hikayesini görüyoruz. Burada Yakup'un çocukluk İncil'i ve Pseudo Matta denilen Matta'nın yazmış olduğu ve Hazreti İsa'nın çocukluğunu, Mısır'a kaçışı ve buna benzer sahnelerin işlendiği bir bölümden oluşmakta ki onlar dönemin tanıkları olarak aslında gördüklerini kağıda dökmüşler, mektuplar şeklinde tomarlara yazmışlar ve bunlar saklanmış. Bunların içerisinde yüzlerce mektubun içerisinde 50 tanesinin bugüne gelmiş olduğunu ama diğer İncil'lerden de uzmanların bahsettiği kadarıyla yine tanıkların yazmış olduğu farklı ifadeler kullandıkları için kilisenin bunları reddederek onlara heretik gözle bakmışlar ve apokrif İncil'ler denilerek kanoniklerden ayrılmışlar. Biz burada Meryem'in yaşam hikayesini görüyoruz ki bu çok sıra dışıdır. Burada eskiden müzeydi tabi burası, şu anda cami olarak açıldı ve hakikaten çok güzel bir ziyaret alanı haline geldi. Çünkü hem ibadet için hem de ziyaret için alanlar oluşturuldu ve fevkalade fiziki şartları güzel bir şekilde ziyaretçiler burayı gezebiliyorlar. İç narteks dediğimiz iç koridorda Hazreti Meryem'in yaşam hikayesiyle başlayan bir kurgudur Kahire. Çünkü biz aslında Hazreti Meryem'in hayatındaki mucizelerin daha doğmadan başlamış olduğunu da burada görebiliyoruz. Ve Meryem'in kısır bir kadından dünyaya geldiğini çok fazla kaynaklarda okuyamıyoruz. Sadece apokriflerde okuduğumuz kaynaklardan elimize geçen bilgilerde Meryem Ana'nın annesi Anna kısır bir kadın olduğunu ve babası Joakim ile çok da dindar bir kişi olarak sinagoglara giderek ibadet ettiklerini, sunularda bulunduklarını ama çocukları olmadığı için bir gün reddedildiklerinde bu yıkılışla birlikte çölde geçirdikleri zamanı anlatan olağanüstü güzel bir kurgudur. Ve biz burada Meryem'in aslında mucizesinin daha doğmadan başlamış olduğunu da anlayabiliyoruz.
1: Ne zaman inşa edildi bu yapı?
0: Kahire'nin ilk yapım tarihi Septimus Severus dönemine ithaf edilse de 2. yüzyıl milattan sonra, daha sonra Konstantin döneminde de bu yapıyla ilgili bir söylenti vardır. Fakat arkeolojik olarak bunu belgelemek zordur. Çünkü arkeolojik bulgular Kahire'nin iç mekanında, onun tam alt kısmında kalan arkeolojik kazılardan ele çıkan bulgulara göre İmparator Justinianus döneminde buraya bir kilise inşa edildiğini ve bunun bugün Ayasofya'nın çağdaşı olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Çünkü nereden baksanız 1400 yılı aşan ve 1500 yıla yakın bir dönemdir burada varlığını sürdüren, kah isyanlarla zarar görmüş, depremlerle hasar almış, kah tekrar restore edilerek günümüze kadar ulaşmış bir yapıdır. Dönem dönem restorasyon izlerini görebiliriz. Burada tabi bazen ikonoklazm gibi ağır, şiddetli çarpışmaların neticesinde zarar verilmiş bir yapıdan da bahsediyoruz. İkonoklazm resim karşıtlığı dönemi ve 118 seneyi buluyor, bu iki etap halinde başlıyor. 8 ile 9. yüzyılda Kahire bir ikonosever yer olarak tabii ki resim karşıtlarının hedefi oluyor.
1: Ayasofya'yı konuşurken ilk inşa edilen Ayasofya değil günümüzdeki deriz. Kahire için ne söyleriz bu açıdan?
0: Kahire için de herhalde yine benzer şeyler söyleyebiliriz. Çünkü ağır restorasyonlar dedim. Bunlardan bir tanesi Komnenoslar döneminde yaşanmış. Ve Komnenoslar döneminde mimari olarak eklemeler ve bazı bölümlerin kapanması gerekmiş. Ama bugünkü halini ne zaman aldı dersek 1320'li yıllarda Theodoros Metaküites adındaki bir hazine bakanı, o dönemin şairi, matematikçisi, entelektüel bir Bizanslı elit burayı ihya ediyor. Genişleterek mozaiklerle süsletiyor ki Kahire'nin resim programı hakikaten kafa karıştırıcıdır, göz alıcıdır, baş döndürücüdür. Bunları tasarlamak için bile herhalde yıllar geçmesi gerekiyordu. O kadar güzel kurgulamış ki Kahire'yi, kendisi de mezarını buraya hazırlattırıyor, buraya defnediliyor. Ama maalesef bir dönem sonra 2. İmparator'un döneminde sürgüne gidiyor ve sürgünden geri gelmesi için çok acıklı mektuplar yazarak imparatorluğu ikna etmesi gerekiyor. Ona bir şart koşuluyor. Asla malından, mülkünden bahsetmeyeceksin. Manastırdan dışarıya çıkmayacaksın. Ve adın değişecek. Theodoros Metaküites bir keşiş olarak burada hizmet ediyor ve buraya gömülüyor. Halen mezar yeri durur ama içinde lahiti yoktur.
1: Kahire'nin mimari özelliklerini konuşacağız ama önce çevresini konuşalım mı? Nasıl bir bölge tercih edildi? Edirne Kapı'da, Fatih'te ama çevresel mimariye de bakmak gerekiyor bence.
0: Çevresindeki mimari zaten başlı başına efsane. Hemen 100-150 metrekare yukarısında 2. Theodosius döneminde yapılan karasuları bulunmaktadır. Karasularının bir tarafında Tekfur Sarayı, bir tarafında da Edirne Kapısı dediğimiz kentin ana giriş kapılarından bir tanesi vardır ki Kahire iki yapı arasında kalan bir konumda. Bugün Derviş Ali Mahallesi'nde, Fatih ilçemizde bulunmakta. İstanbul'un da 6. Tepesi'nin üzerinde yerleştirilmiş. Hem mimarisiyle hem çevresindeki güzelliklerle bugün birçok fotoğrafçının, birçok gezginin ve turistlerin uğrak yeri olmakta. Kahire'nin komşusu dediğimiz bu karasurlarının hikayesi de ilginçtir. Çünkü Kahire aslında kent dışı, sur dışında yapılan bir yer. Ve burada sadece mezarlıklar var ki Kahire'nin de etrafında Aziz Babilas ve Sekrener dönem müridinin öldürülerek İzmit tarafında buraya gömülmüş olmasından dolayı Hristiyanlar için kutsal bir gömü alanıdır, bir nekropoldür. O şekilde düşünülmüş eski dönemde. Ve burada bir çobanın ya da mezarlığın olduğu bir alana Hunların baskısıyla Atilla'nın kentin kapılarına kadar yaklaşması, Trakya kıyılarına kadar gelmesi sebebiyle takriben 60 günde karasularının yapımı tamamlanıyor ve Kahire sur içerisinde kalıyor. Yani ilk yapıldığında kentin dışında ve Theodosius'la beraber kentin surlarının içerisine alınmış. Hun baskısı ve Atilla Theodosius'u o kadar hızlı bu işi bitirmeye sevk etmiş ki Edirne Kapısı dediğimiz kapıda muhtemelen hipodumdaki yarışmacıların yani mavilerin çalıştığı bir yer ve her kapıda muhtemelen bu yarışmacılar ve onların destekçileri inşaatta çalıştılar. ve başlarında onların patronları surların bir an önce tamamlanarak kentin korunması için büyük bir mücadele verdi ki neticede başarılı da oldu. Çünkü kenti bildiğimiz kadarıyla 29 kere kuşatan düşmanlar bunları aşmayı başaramamışlar iki kez haricinde.
1: Görselleri ekrana getirelim. Görseller üzerinden de isterseniz sohbetimizi sürdürelim. Bir numaralı görsel ekrana gelsin. Bu kadim tarihi mozaikler görseller üzerinden değerlendirelim. Ne anlatıyor bu görsel?
0: Bu görselde Hazreti Meryem'in çocukluğunu görüyoruz. İşte bu apokrif İncil'lerde anlatılan ve kanonik İncil'lerde bulamadığımız, karşımıza çıkmayan bir anlatı. Sol tarafta Hazreti Zekeriya'nın elinde yeşermiş bir baston, ölü bir dal parçası görmekteyiz. Bu Meryem'in Yusuf'la nişanlanmasını, Yusuf'a emanet edilmesini anlatan muhteşem bir tasvirdir. Batı'da bu tasvire bir ek daha yapılır. Seçilen 12 tane dul erkek adayı Meryem'i emanet almak için burada bir mucizeye aslında şahitlik ederler. Herkes yanında getirmiş olduğu kuru dal parçasını sunağın içerisine bırakır ve sunakta bir gece boyunca bu sopalar kalır. Hazreti Zekeriya ki Vaftiz Yahya'nın babasıdır, Elizabeth'in eşidir. Elizabeth ile Meryem akrabadır. Muhtemelen teyzesi olan Elizabeth, Zekeriya'nın da aynı zamanda eşi. Ve ertesi gün bu ölü dal parçası yeşerince Yusuf'un sopasının yeşermesiyle Rab tarafından bir mesaj verildiğini ve doğru kişinin Yusuf olduğunu ilan ederler. Ve Yusuf aslında bu işten biraz çekinir. Çünkü Meryem küçük bir çocuktur ve Yusuf'un daha önceki evliliğinden bunlar 12 dul erkek adayı olarak seçildiği için 4 tane de oğlu bulunmaktadır. Ama Zekeriya ona daha önceki yaşanmış olan felaketleri hatırlatarak Rabbin emrini dinlemesini ve Meryem'i bir emanet olarak evine götürmesini söyler.
1: Bir sonraki görsele de bakalım. Biraz görseller üzerinden ilerleyelim. Çünkü görseller üzerinden bu bilgi şöleni daha iyi hafızalara kazınacaktır. Detaylı bir şekilde anlatıyorsunuz bu görselleri. Hemen diğeri de ekranda.
0: Tabii ki yerinde gezdiğimizde bir gün alabilecek kadar zengin bir anlatı söz konusu. Neticede hem kanonik İncil'lerden hem apokrif İncil'lerden hem de Tevrat'tan da sahneler görebiliyoruz Kariye'de. Ve bunlar tabii ki Tevrat'tan, İncil'den ve apokrif kaynaklardan da sadık kalınarak takip edildiğinde resimli bir roman gibi izliyoruz burayı. Burada biz Meryem'in ikinci mucizesini görüyoruz. Birisi kısır bir anneden Meryem dünyaya gelmişti ve Meryem'in annesi bir mucizeyle Meryem anayı doğurduğunda onun daha 6 aylıkken ilk adımlarına şahit oldu ve endişe etti. Burada ilk 7 adımını atan Meryem'i hemen kucağına alarak daha zamanının gelmediğini ve bu günahkar topraklara basmaması için Meryem'i yerden kucağına alarak onu koruma altına almıştı.
1: Sol taraftaki kim?
0: Sol taraftaki hizmetçisi Meryem'in anne ve babasının varlıklı bir aile olduğu söylenmekte ve evlerinde her zaman onlara yardımcı olan hizmetkarları bulunmakta. Meryem'in annesi Anna daha kırmızı tonlarda bir elbiseyle, himationla karşımıza çıkarken Meryem anaya her zaman lacivert tonlu bir elbiseyle, başında halesiyle göreceğiz. Burada seçilmiş kişiler azizler olduğunu belirten iki tane hale vardır. Bakın hizmetçide bu görünmüyor.
1: İlk inşası esnasında mı bu mozaikler peki Kariye'de varlığını sürdürmeye başladı? Yoksa sonraki yıllarda ya da sonraki yüzyıllarda mı bu mozaik işlemelerini görmeye başlıyoruz? Çünkü siz ilk etapta inşaat sürecine değinirken çok eski bir yapı, yüzyıllar öncesine dayanan bir tarihten bahsettiniz.
0: Doğru. Belki de burada daha farklı tapınaklar da var idi bir zamanlar. Ama bunlarla ilgili herhangi bir kalıntı yok. Ama ilk yapılan kilise zamanla tahribata uğratıldığı için kasıtlı bir şekilde. İkonoklazm dönemi bu resimlere karşı açılmış bir savaştır. Ve o savaş döneminde zaten hiçbir resim bırakmaksızın kent içerisindeki tüm yapılar zarar görmüş. Ayasofya buna dahil. Ve Ayasofya'daki en erken mozaik 9. yüzyıldır. Ama biz burada 1320'lerden mozaikler görmekteyiz. Çünkü daha evvelden var olan mozaiklerin üzerine belki mozaik tabakası geldi ya da freslerin üzerine fres tabakası yapılabiliyor. Bu sanatı uygulayarak eski olan kapatılıp yerine yenisi yapılabiliyor. Anadolu'da çok örnekleri var bunun. Katman katman daha evvelden yapılan resimleri raspaladıkça mesela bulabiliyorsunuz. Ama

0: Burada Osmanlı döneminde yapılmış bir kireç tabakası söz konusuydu ve bu kireç tabakası açıldığında altından o muhteşem fresler ve mozaikler tekrar gün yüzüne çok iyi korunmuş vaziyette çıktı. Belki diyoruz bu yine bir Hristiyan şehrinde olsaydı, Katoliklerin elinde olsaydı Ortodoks sanatı, Katolikler herhalde bu kadar merhametli davranmayacaklardı. Belki hepsini yıkıp yerine daha büyük bir yapı inşa edeceklerdi. Daha güzel, daha kendilerine göre estetik, aziz vazelerle süsleyeceklerdi bu yapıyı. Ama Osmanlı 437 seneye yakın bu mozaikleri üzerini kapatmak suretiyle, ki bazı bölümleri tahta kepenklerle kapatılmış, bunlardan biliyoruz bazı seyyahların yazmış oldukları hatıralardan, yani dönem dönem bazen Meryem Ana, bazen Hazreti İsa'nın tasvirini gören seyyahlar gördüklerini yazmışlar.
1: Osmanlı Devleti döneminde de önemli mimarlar vardı. 400 küsür sene Osmanlı'nın himayesine kaldı dediniz. Yeni eklenen mozaikler de freskleri görüyor muyuz o dönemde, yoksa sadece bütünlüğü mü korudular?
0: Bütünlük korunuyor. Aslında fetihten hemen sonra Kariye Camii'ye dönmüyor. İkinci Beyazıt döneminde Kariye'nin cami olması kararlaştırılıyor ve bununla ilgili çalışmalar başlatılıyor. Normalde tahrip ederek yerine yenisini yapabileceğiniz bir şey. Ama üzerini kapatmak herhalde çok vizyon sahibi insanların düşüncesiydi ki bunu kapatıp korumak mozaiklerin de günümüze gelmesini sağladı. Çünkü ben emsallerini yurt dışında göremiyorum. Çünkü Kariye hakikaten o konuda yegane bir örnek. Hem sanat tarihi değeriyle, işçiliğiyle, hem de içerisindeki teolojik anlatılarla aslında bizleri çok etkilemekte. 437 sene onun kapalı olduğu dönem. Yani ondan öncesi de var ama Osmanlı'nın fethiyle beraber Kariye'nin korunması ve bugüne kadar gelmesi, yurt dışında mesela bu örnekleri çok fazla görmüyoruz.
1: Dışı sade, içi etkileyici. Belli bir dönemde müze olarak kullanıldı ve çok eski bir tarihe sahip. Yüzyıllar geçmesine rağmen içerisindeki o nadide mozaikler günümüze kadar ulaştı. Diğer müzelerden Kariye'yi ayıran özellikler neler peki? Yani bu mozaiklerin işlenişi mi, yoksa anlamı mı?
0: Kariye'nin tabii ki kendine özgü mozaikleri, freskleri ve yapının bütünüyle beraber baktığımızda Bizans kilise cami tarzındaki yapılarla benzerdir. Çünkü dış cephenin taş, tuğla ve harç işçiliğiyle inşa edilmiş olduğunu görürüz. Ama uzaktan baktığımızda sanki böyle elimizde bir maket gibi sempatik bir şekilde karşımıza çıkar. Hemen yakınındaki Draman'da Fethiye cami olarak bildiğimiz yapı da bir kilise camidir. Pamakaristos Kilisesi olarak bilinir. Bol kubbeli, dalgalı ve estetik mimarisiyle Kariye'de benzer şekilde yapılmış ama mozaikleri açısından Kariye diğerlerinden üstün bir şekilde ayrılır diyebiliriz ve korunmuş olması açısından. Çünkü korumak çok önemli. Yunanistan'a gittiğimizde örneğin birçok bölgeyi gezerken orada hep burada varmış, vardı gibi sözlerle biz gezimizi tamamlarken, burada ise bakın var, yerinde gösteriyoruz. Hatta ben rehberlik yaparken de bazen 50, 60, 70 yaşın üzerinde Hristiyan gezginlerin İstanbul'a geldiğinde Kariye'deki resim sanatını ve teolojik detayları öğrendiğinde onlara bu bilgilerin öğretilmemiş olduğunu da görüyoruz. Ben çok kez şahit oldum. Yusuf'un oğlu mu varmış diye soranlar oldu. Yusuf evli miymiş gibi sorularla karşılaştık ki Yusuf bir marangoz. Hazreti İsa'nın marangozluğu da Yusuf'tan gelmekte. Ama buradaki bilgilerde bir kopukluk var çünkü apokrif anlatılmıyor. Bugün İstanbul'a gelen gezginler de, Yunanistan'dan gelenler özellikle, onların apokrif kaynaklardan eğitim almadıklarını da görüyoruz ve bunu da biliyoruz. Çünkü normalde kanonik İncil'ler çocukluktan itibaren kendilerine aktarılan, ama apokrif İncil'ler ise onlar için sürpriz olan bilgiler.
1: Dördüncü görsele bakalım. Bu arada dış cephesini ekrana getirdik Kariye'nin. Mozaiklerle kaplı yapının anlatısını Selçuk Eracun bizlere ifade ediyor. İşte yeni bir görsel. Biraz karmaşık geldi bana. Evet, neler söylersiniz bununla alakalı?
0: Normalde kronolojik bir sıra vardır. Ben de 2001 yılında yazdığım bir kitapta bu sırayı

0: size doğru çizilmiş bir perspektif görüyorsunuz. Yani perspektif yayılmış hemen oradaki din adamlarının üzerindeki kemer gibi, oradaki kiriş gibi.
1: Üç boyutlu mu deniyordu onu?
0: Üç boyut burada kullanılmış.
1: Yani yüzyıllar öncesinde bile günümüzde ifade edilen üç boyutlu çizim kullanılmış. İnanılmaz.
0: Ve burada o üç boyutu şöyle hemen görebiliriz. Mesela din adamları, arkasında ağaçlar, onların arkasındaki mimari yapılar derinlemesine gidiyor. Yani arkada hep bir şeyler daha görüyorsunuz. İnanışa göre bu resmi yapanlar papazlar. Yani sıradan insanlara yaptırılmıyor bu tasvirler, ikonlar. İkona diyebiliriz bunlara. İkon, eikon. Resim, suret ya da tasvir anlamına geliyor. Ve bu tasvirleri çizen kişiler manastırlarda eğitim alıyorlar. Göz, kulak, burun, ağız üzerine uzmanlaşıp bazen birkaç kişinin bir araya gelerek bu eserleri ürettiğini ama semavi olan renklerden yola çıkarak bu resimleri kurguladıklarını ve her bir resmin içerisinde yan yana geldiğinde diğer resimlerle beraber bazen ikonografik göndermeler yapıldığını da biliyoruz. Yani bir resmin yanına başka bir resim geldiğinde anlam farklılaşabiliyor.
1: Bu bence daha ilginç. Yani tek başına farklı bir anlam, yanına başka bir resim geldiğinde, ikon geldiğinde bambaşka bir mana çıkıyor.
0: Gelebiliyor. Burada altın fon vardır. Tessera dediğimiz cam üzerine 24 ayar civarında altın ince bir tabak olarak yerleştiriliyor, üzeri sırlanıyor. Ve bu küçük küçük tesseralar yerleştirildiğinde ışığın da etkisiyle daha güzel, daha gösterişli bir hale geliyor. Çünkü o dönemde meşale gibi, mum gibi aydınlanma araçlarının olduğunu düşünürsek hareketli ve dalgalı bu ışık etkisini daha da arttıran bir özelliğe de sahipti. Mesela mozaiklerdeki bu altın fon için uzmanlar, sanat tarihçileri, din adamları şöyle düşünürler. Bu bir ayna gibi aslında din adamları bunu icra etti ve bu aynadan azizlere bakanlar onlara da diğer taraftan hani hakiki alemden azizler bakarak karşılıklı böyle bir pencerenin oluştuğunu düşünüyorlar ve bazen ters perspektif görüyoruz kariyede.
1: Nasıl oluyor bu?
0: Bu ters perspektif. Örneğin kapı olarak baktığımızda bir V görürüz. Bir noktada birleşir ama kapıları iç içe görürüz. Burada ise tam tersi. Aşağıdan başlıyor nokta ve V yukarı doğru dağılıyor bu resimde olduğu gibi. Çünkü din adamlarının, papazların, ressam papazların resme bakanları da resmin içine katmayı arzuladığını düşünüyoruz. Ve bu etkiyle beraber mozaikleri izleyenler daha da bir kendisinden geçiyor ve mozaiğe dahil olduğunu hissederek oradaki dini hikayeyi bunu vaaz yoluyla aldıkları için aslında okuma yazma bilmeyen için yapılmış bir şeydir bu. Çözümdür. Okuma yazma yok ama o insanlara, cahil insanlara dini bilgiyi vaaz öğretiyorsunuz ve ikonlarla bunu pekiştiriyorsunuz. Her bir ikonada anlatılan hikaye zaten daha önceden almış olduğu eğitimde onların kodlarında zaten kayıtlı. Ve o anda şeyi çözüyorsunuz. Yani burada bir mucize var. Burada bir yolculuk var. Ama bu yolculuğu kim yapıyor? Kimlerle yapıyor? Nereye gidiyor? Bunları çok rahat söyleyebiliyorlar.
1: Bu anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. Bu yapı, bu yapıt dini, siyasi ve sanat tarihi açısından birçok perspektifi barındırıyor. Farklı noktalardan yaklaşabiliyoruz yani.
0: Ben yıllar önce bir röportajımda Kahire benim üniversitem demiştim. Hakikaten de bir üniversite gibi Kahire'yi çalışabilirsiniz. Ve fasiküller yazılmıştır Kahire için, kitaplar yazılmıştır buraya anlatan. Ama hala yazılması gereken kitaplar olduğunu düşünüyorum burayla ilgili. En derin çalışmalardan bir tanesini 1948 ve 58 yılları arasında Amerikan Bizans Enstitüsü yapıyor. Burada uzmanlar tarafından santim santim o mozaiğin üzerindeki kireç tabakası, badanalar sökülürken aslında aynı zamanda bunların detayları da kayıtlara geçiyor. Ve o üç fasikülde Kahire'nin mozaikleri hem teolojik olarak hem sanat tarihi açısından hem mimari yönleriyle hem de onların ikonografik açılımlarında da gönderme yapacak şekilde ilk eser oluşturuluyor. 48 ve 58'li yıllar arasında. Thomas Whittemore da var bu restorasyonu tamamlayan kişi. Çok ilginç bir bilgi vereyim. Belki ilk defa duyacaksınız şimdi. Ben Kahire'de çalıştığım yıllarda Ayasofya Müzesi'nin Koruma Turizm Derneği'nde

0: çalışmıştım bir 7 sene kadar. Kariye'de Ayasofya'ya bağlıydı. Bizans yapıları olarak baktığımızda 9 tane Ayasofya'ya bağlı yapı vardı. Ve Kariye onlardan bir tanesiydi. Yıllar önce burada ünlü bir yazarımız görev yapmış. Gece bekçisi olarak. Ve bu bilgi çok örtük kalmış, gizli bir bilgi olarak kalmış. Ben bizzat kendisinden bu bilgiyi duydum. Yaşar Kemal'in yazarlığa başlamadan önce halı tamirciliği yaptıktan sonra görev aldığı bir yer Kariye. Ve Thomas Whittemore'a...
1: İnanılmaz, ilk kez duyuyorum.
0: Evet, Thomas Whittemore'a işe girmesi için ricada bulunan kişi de Abidin Dino. Abidin'e söyledim dedi Yaşar Kemal, bizzat bana söyledi. Hatta gece kaldığı yatağı ve yeri de göstermişti. Burası benim yatağımdı. Gece burada yatıyordum. İşte hem halı tamiri, daha sonra hava gazı sayacı okuma işine geçiyor. Ve sonra işte yazarlıkla beraber parlıyor. Bu bilgiyi hakikaten çok az insan biliyordu. Herhalde onun ağzından duymak da bana nasip oldu.
1: İnanılmaz bir perspektife, çeşitliliğe sahip. Din, siyaset, kültür, tarih ekseninde Kariye'nin birçok husus barındırdığını sizin kıymetli anlatınızdan anlıyoruz. Ayasofya dediniz son cümlelerinizde. Şunu merak ediyorum. Şimdi sanatsallıktan bahsediyoruz. Mozaiklerden bahsediyoruz ve barındırdığı hikayeleri bizlerle buluşturuyorsunuz. Kariye Ayasofya'dan daha mı sanatsaldı? Ya da sanatsallık açısından Ayasofya Kariye'nin daha mı üzerindeydi?
0: Mimari açıdan Ayasofya'yı mukayese etmek imkanı pek yok. Fakat daha minimal, daha bir minyatür şeklindeki mozaik müzemiz, ki yabancıların şeydir, tabirdir bu. Mozaik müzesi gibidir Kariye. Ayasofya'da olmayan özelliğiyle aslında orada ayrışıyor. Çünkü Ayasofya devasa bir yapı. Abidevi bir tapınak ve 7500 metrekarelik bir alan üzerine oturmuş bir yapı. Yani çok küçük olduğu için Ayasofya'nın kenarına bile koyabilirsiniz Kariye'yi. Tüm kompleksi de koysanız yine o kadar alan tutmayacaktır. Fakat buranın en büyük özelliği ünvanını layıkıyla taşıdığı gibi mozaikleridir. Ayasofya'da çok az sayıda konulu mozaik var. Onun haricinde süsleme açısından bitkisel geometrik desenler kullanılarak ya da altın fonlarla, ki bu da büyük servettir. Hakikaten bu işi yapmak büyük ustalık gerektirir. Herkesin becerebileceği bir iş değil. O küçük taşları duvarla yerleştirmek ve bunların binlerce yıl ayakta kalmasını, yüzlerce yıl ayakta kalmasını sağlamak hakikaten çok zor bir iştir. Ve bunları yerleştirirken açısını da ayarlıyorsunuz. Bunlar da hesaplanıyor. Kariye'de ise biz daha farklı bir sanatı görüyoruz. Burada teolojik anlatımın bir Hristiyan inanana kendi dinini anlatacak şekilde yerleştirilip resimli bir roman okur gibi sayfa sayfa aslında gezdiğinde, o kronolojik sırayı takip ettiğinde inanılmaz zevk veren bir şekilde tasarlanmış ve bunu tasarlayan kişinin hakikaten elini sıkmak gerekiyor o dönemde. Burada kendi yaşamına ve ölüm ötesine de göndermeler yapmış. Çünkü biz kutsal kitaplarda, kutsal metinlerde geçen ölüm ötesini bilmiyoruz. Ama buradaki anlatılarda, paraklesyon dediğimiz mezar şapeli bölümünde eskatolojik denilen ölüm ötesini anlatan kurgularda bulunmakta. Ve burada kutsal metinlerde geçen ateş göllerinden tutun da son yargı sahnesinde ruhların tartılması gibi, günahkarların cennete atılması ve iyi yürekli insanların, dindarların, din şehitlerinin, kutsal erkeklerin, kutsal kadınların cennetin kapısında Aziz Petrus'un arkasında bekleyerek eldeki anahtarla cennete girişini tasvir ettiğini de görüyoruz.
1: Kariye olmasaydı o dönemin sanatsal yapısı zor anlaşılırdı ya da Bizans'ın sanata bakışı zor anlaşılırdı diyebilir miyiz? Yani Kariye bu anlamda büyük bir yer kaplıyor yorumu yanlış olur mu?
0: Belki bir dönem önce, yani tahrip olmadan önce benzer yapılarda vardı. Konstantin Lips Manastırı gibi, Fethiye Camii gibi, mesela Fethiye Camii'nde de mozaikler vardır. Mezar Şapel dediğimiz yan bölüm, orası da müze olarak kullanıldı. Şu anda restorasyon yapılıyor. Ama ana binada herhangi bir mozaik görme şansımız yok. Olsaydı mukayese etme şansımız olurdu. Fakat Kariye'yi diğerlerinden ayıran Theodoros Metaküites gibi bir entelektüel

0: şairin burayı kurgulamış olması. Çünkü Metakites kare yaptırırken aslında kendisi burayı Hazreti Meryem'e ithaf ettiriyor. Çünkü Meryem'in Hazreti İsa gibi Tanrı'nın vasıflarına haiz bir peygamberin, onun özelliklerine sahip bir peygamberin sınırsızı içinde barındırmasından dolayı şiirler de söylüyor Hazreti İsa'ya ve yapıya, Meryem'e, onları övüyor. Ve bu doğrultuda kendi mezarını seçerken cennetin kapısına yakın bir şekilde kendisini yerleştiriyor ve ilahi ışığın gelebileceği pencerelerle de melekleri kendisine bekçi ediyor.
1: 5 numaralı görsele bakalım. Yine görseller üzerinden sohbetimizi sürdürelim. Kariye'yi konuşuyoruz. Yüzyıllar öncesine gidiyoruz. Mozaiklerin hikayelerini Selçuk Eracun bizlerle buluşturuyor. 5 numaralı mozaikte, görselde ne anlamamız gerekiyor? Yine bir öncekine ben karışık dedim ama bu da herhalde 3 boyutlu diye tabir ettiğimiz bir görsel.
0: Aynen öyle. Bir tonozun içerisinde yayılmış perspektifi izliyoruz burada. Hazreti Meryem'in tapınağa verilmesi tasviridir bu. Hazreti Meryem daha 3 yaşındayken anne ve babasının kendi aralarında söz verdikleri gibi Meryem'i dindar bir kişi olarak yetişmesi için tapınağa takdim ettiler. Ve aslında tapınakta Meryem Zekeriya'ya emanet edildi. Burası çok ilginçtir. Çünkü Kur'an'da geçen hadislerle, hatta Sultanahmet Camii'nin mihrabın üzerinde geçen bir kitabede Meryem hakkında yazılan bir mesaj vardır. Zekeriya ne zaman tapınağa girdiyse her zaman ona getirilmiş bir parça yiyecek buldu, ekmek buldu. Kutsal yemekten, belki manna'dan bir parça buldu. Ve bu camilerimizin hemen mihrabının üzerinde yer alıyor ki olayın gerçekleştiği yerde burası. Çünkü sahnenin hemen üzerinde, Zekeriya'nın hemen sırtında ikinci kez Meryem Ana'yı görmekteyiz. O Kibarion denilen 4 tane sütun taşıdığı yapı kutsalların kutsalları olarak geçiyor. Burası yüksek rütbedeki din adamlarının oturabildiği bir yer. Orada taht benzeri bir koltuk var ve Meryem Ana burada ergenlik çağına kadar kalıyor. Dini eğitim alıyor ama her gün ona bir melek elinde getirmiş olduğu kutsal ekmekle Meryem'i besliyor. Ve Meryem'in karnı bu şekilde doyuruluyor. Etrafında yine sahnenin devamında...
1: O kalabalık ne peki? Sağındaki ve solundaki kalabalık ne? Sağ arkadaki kalabalık?
0: Ellerinde meşale tutan bakireler var. Meryem de bir bakir olarak tapınakta. Ve daha sonra bu bakirelerden seçilen 7 kişi tapınağın örtüsünü örmek için birer yün çilesi alıp tapınağın örtüsünü örecekler. Ta ki ergenlik çağı geldiğinde Meryem'in tapınağa veda etmesi için bir mucizenin gerekmesi gibi. Az önceki mucize Meryem'in aslında tapınaktan ayrılırken emanet edilebilecek kişinin seçilmesiyle ilgiliydi. Bu onun hemen öncesinde olan bir sahne.
1: Hemen 6'ya bakalım. Orada da ölüm sahnesi mi var? Bu nedir?
0: Bu en dramatik sahnelerden bir tanesi. Cami olduktan yıllar sonra tesadüfen bir parça sıva düşünce ortaya çıktı, yazılıyor kaynaklarda. Biz burada kimesis denilen Meryem'in son uykusunu, ölüm sahnesini görmekteyiz. Meryem Ana'nın hemen başucunda Aziz Petrus elinde buğurdanlıkla beraber onu son yolculuğuna, ebedete yollarken hemen yukarısında ise bir gri tonlu badem şeklinde bir bölüm var.
1: Burası, o en tepedeki ne? Kolları iki yana açılmış gibi olan şey.
0: Bu gri bölüm mandorla diyoruz bunu. Bu mandorla Hazreti İsa'yı sarıyor. Tepesindeki gri kollu olan bölüm ise Serafim adındaki bir melek. Bu melek Hazreti İsa'yı cennetten getiriyor. Ve İsa annesinin ruhunu, bakın bebek şeklinde ruhu, annesinin kucağında ve cennete doğru çekiliyor. Yani Serafim'in görevi burada. Hazreti İsa'nın yeryüzüne gelip annesinin son yolculuğunda ona eşlik etmesi ve onu cennete götürürken beraberinde Meryem Ana ve İsa'nın cennete çekilmesi tasviri.
1: Bir sonraki görselde biraz daha detay var, ona da bakalım. 7. görsel, buyurun.
0: Bu daha yakın planda, evet, Hazreti İsa'yı görüyoruz. Hazreti İsa'nın

0: hemen etrafındaki hale içerisinde haç motifiyle beraber diğerlerinden ayrılır. Yani haç motifi bir tek Hazreti İsa için yapılıyor. Onun haricinde ne Meryem Ana'da ya da ne de diğer azizlerde haç figürünü görmüyoruz. Ama çocuk Meryem'de de bir haç yok bakın. Hı hı. Etrafındaki psikoposlar, melekler, onların yakınları ağlıyorlar ve Meryem'in son yolculuğunda Meryem yatakta yaterken daha geç dönemde yapılan ikonlarda burada bir figür daha ekleniyor. Bu figürde bir Yahudi Meryem'in yatağını devirmeye çalışırken bir melek tarafından elleri kesiliyor. Baş melek Mikael elindeki kılıçla bu kötü niyetli Yahudi'nin ellerini keserek oluk oluk kanlar fışkırırken yapılan tasvirlerde var. Mozaik ya da boyama sanatında bu tasvirleri görebiliyoruz.
1: 8 numaralı mozaiğe bakalım. Bir sonraki mozaiği hemen konuşalım. Burada çocuk İsa mı var?
0: Bu çocuk İsa ve Meryem Ana. Meryem Ana'nın monogramlarını görüyoruz. Miter Tehu anlamında. Tanrı Anası ünvanı Hazreti Meryem'e Efes Konsili kararıyla veriliyor. Meryem Ana'nın etrafındaki her bir kaburga diliminde onun Yahudi ataları bulunuyor. Yahudi ataları tek tek ismen ve resim olarak burada tasvir edilmiş. Madalyonun tam ortasında ise Meryem Ana'yı ve çocuk İsa'yı görüyoruz. Bu kubbelerin içerisinde yerleştirilmiş mozaik sanatı hafif tahrip olmuş bazı kısımları ama yine de kalan şekliyle bile fevkalade iyi durumda.
1: 9 numaralı mozaikte bir müjde göreceğiz. Detaylandıralım. Sağdaki ve soldaki görüntü nedir?
0: Bu müjde Meryem Ana'yı şoka uğratmış. Çünkü bakire bir genç kız Cebrail tarafından gelen mesajda hamile kalacağını öğreniyor. Ve onun bu endişesi sanatçı papazlar tarafından, ressamlar tarafından mozaikle buraya çok iyi bir şekilde nakşedilmiş. Biz sıklıkla zambak figürü de görebiliriz. Mesela zambak figürü Meryem Ana'nın da sembollerinden bir tanesidir. Zambak figürü aynı zamanda kendi kendini dölleyebilen nadir çiçeklerden de bir tanesidir. Yani Meryem diğer bir adıyla Batılıların tabiriyle güveysiz gelindir. Meryem rahmine bir erkek oğul bırakılarak Ruhul Kudüs tarafından burada anlatıldığı kadarıyla gebe kalmıştır. Oğlu Davut'un tahtına çıkıp Yakup'un saltanatını sürecektir. Ama Meryem Rabbimin dediği olsun fakat ben bakire bir kızım bu nasıl olur dediğinde Allah için kabili mümkün olmayan hiçbir şey yoktur diyerek melek ona son cümleyi söylemiştir.
1: Onlarca mozaik var Kariye'de. Siz de defalarca Kariye'yi ziyaret ettiniz, geziler düzenlediniz. Fiziki anlamda oralarda bulunup anlattınız. Sizi en etkileyen mozaik dediğimde ve en etkileyen hikaye dediğimde hangisini bir adım öne çıkartırsınız?
0: Belki sanatsal olarak çok gösterişli değil ama fresklerde ben Hazreti Yakup'un rüyasını anlatmayı çok sevdim. Yıllarca bunu anlatmaktan ayrı bir haz duydum. Çünkü Yakup'un rüyasında iki kez orada tasvir ediliyor. Bir, Urfa'ya kaçarken yolda yaptığı yolculuk sırasında uykuya dalması ve bir merdiven görmesi. Bu merdivenin ucunda Tanrı'yı görmesi ve meleklerin iki alem arasında gidip gelen bir şekilde bu merdivenden inip çıkması ki orayı işaretliyor. Taşlarla ve zeytinyağı dökerek oraya. Buraya Beyt El diyor. Tanrı'nın evi, Allah'ın evi olarak adlandırılıyor. Ve yolculuğu bittikten sonra amcasının yanında kalarak onunla birlikte çalışıyor. Bir 7 sene kadar çalıştığında amcası ona hizmetlerin karşılığında sana ne vereyim dediğinde o da aşık olduğu amcasının kızı Rahel'i istiyor ama orada bir kural var. Daha yaşlı olan kızın evlenmesi icap ediyor. Ve onun evlenmesi için önce ablasıyla evleniyor ve daha sonraki dönemde iki eşiyle beraber buraya geliyor. Burada uykuya dalıyor ve uykusunda bu sefer bir adamla güreşiyor. Kahire'de kanatlı bir melek olarak tasvir edilmiştir. Bu kişi yenişemiyorlar. Sabah şafak sökmek üzere ve adam diyor ki beni bırak gideyim. Çünkü diyor şafak söküyor. Yakup ona diyor ki beni mukaddes kılmadıkça seni bırakmam diyor. Tamam diyor. Senin

0: bundan sonra İsrail'dir diyor. Sana artık Yakup denilmeyecek, sana İsrail denilecek çünkü sen bu güreşte Tanrı'yı yendin diyerek İsrail'in bugünkü kelime anlamını bu rüya ile beraber pekiştirmiş oluyorlar.
1: 10'la 11'e de bakalım. Pantokrator, Pantokrator, İsa, Moze ilintili olarak bu görsellerde karşımıza çıkacak.
0: Pantokrator, İsa tasviri oldukça yaygın ve oldukça da muhteşem bir resim sanatı. Bunun daha da büyük bir versiyonu bulunmakta. Kare'nin hemen giriş kapısı üzerinde, cümle kapısından girdikten sonra hemen iç bölüme geçen kapının üzerine yapılmış. Sağ eliyle takdis eder şekilde Hazreti İsa, sol eliyle de kutsal metin kitabı tutmakta ve burada bazen İsa'nın vücut ölçülerinin birbiriyle orantısız yapıldığını görürüz. Hatta bazen kulağının, bir kulağının daha yukarıda yapıldığını, bir kulağının daha aşağıda yapıldığını görürüz. Burada izleyeni etkilemek amacıyla gözlerine baktığınızda sanki mozaik sizi takip eder hissi de verir. Yani bu hissiyatı oradaki sanatçılar bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Çünkü buradaki mesaj aslında inananlar için artık Eminelerdesiniz ve bir peygamber, bir orada dini otorite sizi koruyor. Bu hissiyatla beraber kapıdan içeri giren ibadet için bir kronolojiyi izliyor. Ve bu kronolojide ilk önce durak var. Bu durakta ikonların öpülmesi, mum yakılması gibi bazı yapmanız gereken ritüeller var. Direkt iç bölüme girmiyorsunuz ki bu aslında bir hazırlık aşaması oluyor aynı zamanda. Pantokrator İsa'nın esas mozaiği hemen karşımıza geldi şimdi. Bakın hemen sol tarafta İC ve yan tarafında XC yazıyor Hazreti İsa'nın iki omuzunda. Bunlar İsa Mesih, Jesu Christo. Alt tarafta Hora, Ton Zonton yazıyor sağ tarafta. Bu Akatistos adındaki bir ilahide geçen bir sözle örtüşüyor. Ve yaşayanların diyarında Lord'umun önünde yürüyeceğim sözüne ithafen aslında Kari'ye bu isimle adlandırılmış. Çünkü ölülerin diyarı sur dışındaki mezarlık alanıydı. Kari'ye belki yakışacak olan o dönemde en özel isimlerden bir tanesi buydu. Ve Akatistos ilahisindeki söz buraya mozaik olarak yapılıyor. Kari'nin ikinci anlamı, en çok da bilinen anlamı oluyor.
1: 34.'e bakalım. Biraz önce anlattığınız anlatıyla belki ilişkilendirebiliriz. 34 geldi.
0: Burada Hazreti Süleyman'ı görüyoruz. Hazreti Süleyman, kutsalların kutsalını Siyon'daki çadır tapınaktan alarak içinde 10 emir taş tabletleri, Stamnos ve Menorah denilen 7 kollu Yahudi şamlarını, içinde bir omar dolusu man denilen kutsal yiyeceğin bulunduğu mukaddes emanetleri alıp Süleyman mabedine taşımak için bunlara eşlik ediyor. Ve hemen yan tarafında bir sahnede ahit sandığının bu mabede yerleştirilmesini görürüz. Ahit sandığı çok konuşuldu biliyorsunuz. Televizyonlarda günlerce, haftalarca, yıllarca aslında bu konular hep konuşuldu. Ahit sandığının...
1: Hala anlaşılmış da değil, hala konuşuluyor, değil. Merak ediliyor.
0: Ayasofya'da
1: bir gizem var.
0: Başka bir yerde midir, hep konuşulur bu. Ahit sandığının en güzel tasvirlerini Kahire'de görebilirsiniz. Hatta Ayasofya'daki Serafim meleğini de az önce gördük. Hazreti İsa'nın mandorlasını yukarıya doğru çeken Serafim, 2009'da Ayasofya'da çıktığında bir kafa karışıklığı olmuştu bununla ilgili. 6 kanatlı melek, 4 kanatlı kerubi ile karıştırılmıştı. Ama Kariye bu konuda en güzel örnektir. Çünkü içerisinde kutsal metinlerdeki birçok tasviri 14. yüzyılda yapıldığı şekilde görmek mümkündür.
1: 12 ile 13'e de bakalım. Görseller eşliğinde, mozaikler eşliğinde Kariye, buyurun.
0: Bu Hazreti İsa'nın son yargı sahnesindeki bir tasviri. Paraklesyon dediğimiz mezar şapelinin eskatolojik hikayesini anlatan bir tasvirdir bu. Dikkatli bakıldığında Hazreti İsa'nın ellerinde delik görürüz. Siyah siyah noktalar vardır. Bunlar stigmata denilen çarmıha gerilmesiyle beraber vücudunda oluşan, ayaklarında da tabii bunlardan var, yaraların olduğu yerler. Ve sağ eliyle İsa Meryem Ana doğru aşağıdaki cenneti göstermektedir. Gel ey babamın kutsadığı, daha dünyanın varoluşunda sana bahşedilen cennet der. Al içine gir. İyi yürekli insanlara, inançlı insanlara, kötülükten uzak kal.

0: çalmamış, çalmamış insanlar için aslında bir mesajdır. Al onu, daha babamın sana vaat ettiği şeklinde içine gir diyerek eliyle, elinin üstüne sunar. Ama sol tarafta aşağıyı göstererek şeytanı ve onun müritlerinin gireceği cehennem ırmağını gösterir. Bu sahnenin hemen altında günah ve sevap tomarları tartılır. Aslında burada iyiler ve kötüler birbirinden ayrıştırılır. Günah tomarlarında ağır basanlar cehenneme, iyilik tomarlarında ağır basanlar ise cennete gönderilir. Arada çok da belki esprili bir nüans vardır burada. Beyaz boyayla çizilmiş bazı figürler vardır, zebaniler vardır. Arada kötü tomarın, yani kötülük tomarının aşağı doğru çekilmesiyle kendilerine belki mürit kazanmak için cehenneme doğru yönlendirdikleri bazı ruhları da görebiliriz.
1: 44'e de bakalım. 44 gelsin ekrana. 44'te katliamın emredilmesi var. Nedir bu katliam?
0: Bu katliam sahnesi Hristiyanların başına gelmiş herhalde en büyük felaketlerden bir tanesi. Çünkü o dönemde Hazreti İsa'nın doğumunu bilen 3 tane doğulu bilgin yolculuğa çıkıyorlar, yıldızları izleyerek. Ve 3 kahin, 3 doğulu bilgin Herodes'i buluyorlar. Ona diyorlar ki yeni doğan Yahudi'nin kralı nerede? Bu İsa'nın doğumuyla beraber yaşanmış olan hikayelerin anlatısı. Ve onlara diyorlar ki biz elimizdeki sunları kendisine vermeye geldik ve Yahudi'nin yeni bir kralı var. Ama Herodes oranın kralı ve en güçlü kişisi. Şaşkınlıkla onları dinliyor ve daha sonra hemen araştırmaya başlatıyor adamlarını. Ve hakikaten Kainatlar kitabında yazan bir bilgiye göre bir bakirenin gebe kalacağı, erkek bir çocuk doğuracağı ve bu çocuğun gelecekte Yahudi'nin kralı olacağı bildirilmiş. Ve takriben bu çocuk 2 yaşının altında. Dolayısıyla 2 yaşının altındaki tüm erkek çocukların öldürülmesi için burada Herodes emir veriyor. Ve Romalı askerler bir katliama başlıyor. Kimisi bebekleri havaya fırlatıyor. Aşağıdan bir asker mızrakla çocuğu deşiyor. Kimisi yere yatırılıp kalbine, karnına bıçak darbeleriyle bu çocukların katli gerçekleştiriliyor. Ve 2 yaşın altında 2 kişi daha var. Birisi Vaftiz Yahya, bir tanesi de Hazreti İsa. İsa daha önceden gelen bir vahiyle
1: evet,
0: Mısır'a kaçtı. Yani Hazreti Yusuf'un rüyasında Cebrail Aleyhisselam ona dedi ki aileni al ve Mısır'a kaç. Çünkü Herodes size zarar verecek. Dediği için aile artık orada değil ve Mısır'da emin ellerde. Ama tehlikede olan bir kişi var. O da Elizabeth'in ve Zekeriya'nın oğlu Vaftizci Yahya. Onlar da bir mucizeyle kurtuluyor. Ama Zekeriya tapınakta bulunup oğlunun nerede olduğu söylendiğinde onlara söylemeyince orada şehit ediliyor.
1: İnanılmaz hikayeler. Birçok görsel de var. İfade ettiğiniz her cümleden de ayrı merak ettiğim notlar var aslında ama bir sonraki programda o merak ettiğim hususları da konuşalım. Çünkü onlarca mozaik, onlarca görsel Kariye'ye ilişkin var. Daha günümüze kadar bile getiremedik. Yüzlerce yıllık bir tarihten bahsediyoruz ama ilerleyen dönemde tekrar kaldığımız noktadan Kariye'yi konuşmak isteriz sizlerle. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Kariye'yi anlatmak benim için büyük bir keyif. Bu fırsatı verdiğiniz için ben size teşekkür ederim.
1: Estağfurullah. Bizler için de büyük bir zevkti. Sizin önemli bilgilerinizi, güzide anlatılarınızı dinlemek bizim için de onur verici. Efendim Kariye'yi konuştuk. Yüzlerce yıl önce inşası gerçekleşen ve günümüze kadar gelen birçok toplum tarafından da kullanılan bir yapı, mimari özellikler açısından da birçok şey ifade eden bu yapıyı görseller eşliğinde İstanbul Rehberler Odası Başkanı Selçuk Eroç'un bizlere anlattı. Önümüzdeki hafta evvel zaman içinde de yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

Alper ekranlarından herkese mutlu sabahlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Seans öncesi bülteniyle karşınızdayız ve hemen günün, haftanın öne çıkan gelişmeleriyle bültenimize başlıyoruz. Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunu bugün saat 10.30'da kamuoyuyla paylaşacak. Başkan Fatih Karahan'ın gerçekleştireceği sunumda enflasyon tahmin ve beklentisine ilişkin yapacağı açıklamalar piyasaların odağında olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar YEKA ihalesinin 2027'nin ilk çeyreğinde gerçekleştireceğini açıkladı. Bayraktar, offshore rüzgarı sadece yeni bir kaynak olarak değerlendirmiyoruz. Aynı zamanda ülkemizin arz güvenliğine dengeli bir katkı sağlayacak, yerli sanayimizi destekleyecek, nitelikli istihdamı artıracak bir alan olarak görüyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye'nin offshore rüzgarda 2035 yılına kadar 5000 megawatt kapasite hedeflediğini belirtti. Motorinde uygulanan özel tüketim vergisi Ağustos sonuna kadar sıfırlanırken Eylül'den itibaren kademeli olarak artırılacak Eşel Mobil Sistemi ve uygulanan vergi indirimleri nedeniyle pompa fiyatına yansıyan fiili ÖTV tutarı dün itibariyle litre başına 7,74 lira seviyesinde bulunuyordu. Yeni düzenleme ile birlikte Eşel Mobil Sistemi motorinde uygulanmayacak. MSCI Ağustos ayı endeks gözden geçirmesini tamamladı. Buna göre Astor Enerji MSCI Global Standard Endeksine dahil edilirken Türkiye'den 6 şirket MSCI Small Cap Endeksine alındı. 2 şirket ise endeksten çıkarıldı. Değişiklikler 31 Ağustos 2026 seans kapanışından itibaren geçerli olacak. Pakistanlı hükümet kaynakları ABD ve İran'ın 17 Ağustos'ta süresi dolacak olan İslamabad mutabakatı kapsamında 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda anlaştığını söyledi. İran'dansa ABD ile ateşkesin uzatıldığı açıklamasına yalanlama geldi. İranlı kaynak, taraflar arasında ateşkesin uzatılması konusunda görüşme yapılmadığını söyledi. Reuters'ta da İran'la ABD arasında ateşkesin uzatılmasına ilişkin herhangi bir görüşme yapılmadığına ilişkin haber yer aldı. İran ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik açıklamalarına ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'ndaki İran ablukasının kaldırıldığına ilişkin peş peşe yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları gerçeği değiştirmiyor. Şartlarımız kabul edilene kadar boğaz yeniden açılmayacak yanıtını verdi. Öne çıkan gelişmeler bu şekildeydi. Şimdi sayın seyirciler, verilerle devam ediyoruz. Hemen bakalım. Altın 4399 dolar seviyesinde, 4400 doların üzerindeydi. Dün gümüş 65,28 dolar seviyesinde, paladyum ve platinde de bir miktar düşüş olduğunu görüyoruz. Devam edelim diğer verilerle. Petrol 82,48 dolar, Brent petrol 88,51 dolar seviyesinde ve doğalgaz da 2,79 seviyesinde. Şimdi Asya borsalarına bakalım. Çin yükselişte 3.963, Japonya %2'nin üzerine primlenme var, 66.970. Hindistan 77.784, Hong Kong 25.464 ve Güney Kore %4,3'lük primlenme var, 6.862 seviyesinde. ABD piyasalarına da bakalım hızlıca. Dow Jones 53.753, Nasdaq 29.773 ve S&P 500'de 7.753 seviyesinde. Ve verilerden sonra şimdi dönelim yurt içine. Tabii bugün önemli bir gün. Yılın 3. enflasyon raporu yayınlanacak saat 10.30'da. Bakalım detaylarına hemen. Piyasalar Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı yılın 3. enflasyon raporuna ve vereceği yeni mesajlara odaklandı. Başkan Fatih Karahan'ın sunumuyla gerçekleştirilecek toplantıda Merkez Bankası'nın enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmeleri ve yılın kalan dönemine yönelik mesajlar

0: yakından takip edilecek. Merkez Bankası Şubat ayında yayımladığı yılın ilk enflasyon raporunda enflasyonun yıl sonunda %15 ile %21 aralığında, 2027 sonunda ise %6 ile 12 aralığında gerçekleşeceğini öngörmüştü. 14 Mayıs'ta açıklanan ikinci raporda ise yıl sonu enflasyon tahmini %26 olarak revize etmişti Merkez Bankası ve 2027 tahmini %15'e, 2028 tahmini ise %9'a çıkarıldı. Aslında genel anlamda bugün açıklanacak enflasyon raporunda tahminlerde herhangi bir revize beklenmiyor. Beklentilerini paylaştı Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Dr. Kutay Közgör. Şimdi onu seyrediyoruz.
1: Herhangi bir revize beklemiyorum ara hedeflerde de. Ton olaraksa aslında temkinli duruşunu korumasını bekleyen taraftayım. Çünkü enflasyon görünümüne göre adımlar atılmaya devam edecek. Zaten hem toplantı metinlerine bakıldığında hem de toplantı özetine bakıldığında ısrarla bu vurgulanıyor. Enflasyon görünümüne göre para politikası şekillenecek. Aslında verilen mesajın net olduğunu söyleyebilirim. Fakat bazı şeyleri detaylarda öğrenmeye çalışacağız. En önemlisi repo ihale süreci. Şimdi şunu biliyoruz ki Temmuz ayı enflasyon beklentinin altında kaldı. Ağustos ayı enflasyonunu tahmin için henüz daha erken, ay başında sayılırız ama yine bazı veriler geliyor. Örneğin eğitim kaleminin bu ay içerisinde etkili olmasını bekliyoruz ve yine şu an itibariyle yaklaşık 1,5 aylık bazda bir buçuk 1,60 civarı bir Ağustos ayı enflasyonu tahmin ediyoruz ama tabii ki daha çok erken verilerle ilgili bir şey söylemek için. En önemlisi enflasyon görünümüne göre atılacak ilk adımın repo ihalesinin açılması yönünde olacağını düşünüyorum. Ardından da faiz indirimlerini konuşacağız. Noktaya geleceğiz. Enflasyon raporundaki sunumdan sonra soru cevap kısmında biraz bunu merak edeceğiz. Yani bir sonraki adımın repo tabii ki net bir mesaj vermeyecektir ama en azından mesaj almaya çalışacağız. Çünkü enflasyon raporuna genelde bu sinyallerin verildiğini söyleyebilirim ve ona göre fiyatlamalar olacaktır. İçeride Borsa İstanbul'dan tutalım bir sürü TL varlıklarını etkileyeceğini söyleyebilirim. İkincisi ise çekirdek enflasyondaki görünüm. Aslında biz evet petrol fiyatlarını daha çok manşet enflasyonu yükselttiğini görüyoruz ama özellikle enerji fiyatlarının yükselmesinin çekirdek enflasyon yani gıda ve enerji hariç enflasyona bir etkisi oluyor. Oradaki beklentileri de açıkçası ben şahsi olarak merak ediyorum. Yani geçişkenlik nasıl, ne kadar sürede geçiyor gibi sorularına cevaplarını arayacağız ama özetlemem gerekirse repo ihale tarafı önemli. Bir sonraki adımın repo ihalesi açılarak en azından toplantı tarihine kadar, Eylül ortasında yapılacak tarihe kadar fonlama maliyetinin düşürmesini bekleyen taraftayım. Tabii ki bunun zamanlaması önemli. Ardındansa ılımlı da olsa bir faiz indirimi için alanı var Merkez Bankası'nın. Onu kullanıp kullanmadığına bakacağız.
0: Evet devam ediyoruz. Borsada ikinci çeyrek bilanço dönemi devam ediyor. Sabancı ve Pegasus yılın ikinci çeyrek finansallarını açıkladı. Hemen bakalım. Sabancı ile başlayalım. Holding ikinci çeyrekte 14,2 milyar lira net kar açıkladı. Net kar önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %512 arttı. Öz kaynak karlılığı bu yılın ikinci çeyreğinde %4,9'a yükseldi. İlgili dönemde holding 315,3 milyar lira konsolide hasılat elde etti. Fabök yıllık bazda %24,6 iyileşmeyle 36,4 milyar liraya yükseldi. Banka dışı Fabök marjı aynı dönemde 163 bas puan genişledi ve Sabancı Holding'in ikinci çeyrek bilançosu bu şekildeydi. Pegasus'la devam edelim. Pegasus'a hemen bakalım. Şirket yılın ikinci çeyreğinde 92 milyon euro net zarar açıkladı. İlgili dönemde şirket 865 milyon euro hasılat elde etti. Taşınan toplam yolcu sayısı yıllık bazda %1 azalarak 10,5 milyon kişi oldu. Fabrik bu dönemde 80 milyon euro olarak gerçekleşti. Operasyonel karlılık yıllık bazda %69 oranında geriledi. Doff Robotik ikinci çeyrekte 65,4 milyon lira net kar açıkladı. Doff Robotik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan hayata geçirdikleri yeni projeleri ve yıl sonu beklentilerini değerlendirdi. İzliyoruz.
2: Gayet güzeldi, evet. Güzel bir büyüme yakaladık bu 6 ayda da. Her teknoloji şirketinde olması gerektiği gibi önümüzdeki süreç içinde güzel sinyaller veriyor bize. Dönem sonları hak edişlerimiz yıl sonlarında gerçekleşir. Gerçek rakamları net bir şekilde görebileceğimiz dönemler genelde yıl sonları olur. Bu tabii ki ara dönem için gayet güzel ama esas karlılığı gerek faaliyet tarafında gerek brüt kar tarafında gerekse net kar dönem kar tarafında gerçek karlılığı göreceğimiz yer yıl yıl sonları. Bunu da şöyle açıklamak lazım. Şimdi biz amusement dediğimiz Türkçe'de tam karşılığı olmayan eğlence endüstrisi tarafında yüksek teknolojili cihazlar üretiyoruz ve bunların kullanım yerleri çoğunlukla müşterinin talebi doğrultusunda Haziran ayında en geç teslim edilmiş olmasını istiyor. Tabii ki buna istinaden siz de en geç ürünleri Türkiye'den yurt dışına çıktığımıza göre Aralık ayında çıkartmanız lazım. Dolayısıyla Aralık'ta çıkartıp bunların kurulumları ve işletmenin devreye alınması derken hak edişlerin neredeyse %60'lık, %70'lik kısmı o döneme kalıyor diyebiliriz son çeyreğe. Dolayısıyla da gerçek rakamları, çok daha güzel rakamları inşallah son çeyrekte görmeyi hedefliyoruz. Biz ilk 3 çeyrekte güzel bir gelir üretilir ama 4. çeyrekte esas en büyük satışları gördüğümüz dönem olur her zaman. Örneklerle gidelim. 270 milyon TL geçtiğimiz 6 aydaki, yani 2025 6 ayındaki rakamlarken 1 milyar TL ciro ile kapatmıştık biz. Şu anda da ilk 6 ayda 460 milyon 70 milyon TL civarında bir ciro üzerinden gittiğimizi düşünürsek eğer son 6 ay, son 3 ayda daha doğrusu çok daha güzellerini göreceğimizi düşünüyoruz. Çünkü her yıl böyle oldu. Yıl sonlarında her şeyi çok dengeli ve net, şeffaf olarak görebileceğimizi düşünürsek bu yıl sonu için bizim beklentimiz de fiyat tespit raporunda yazdığımız gibi dolar bazlı, dolar fonksiyonel para birimi dolar olan bir şirket olarak yaklaşık 30 milyon dolarları göreceğimizi düşünüyoruz. Önceki yıllarda yine aynı fiyat tespit raporunda olduğu gibi büyümeleri aynı şekilde görmeyi hedefliyoruz. Hatta daha da üstünde görmeyi hedefliyoruz. Çünkü bu sebeple halka arz olduk. Esasında konumuz da bu ya. Büyümek için halka arz olduk. Dolayısıyla ilk halka arz olduğumuz andan itibaren de yatırımlar yapmaya başladık. İşte bunların ilki Kapadokya'da yaptığımız büyük bir tema park projesi. Kompakt tema park dediğimiz bir proje. Tıpkı Disney, Universal Studios'ta olduğu gibi çok önemli birkaç atraksiyonun, ki bunlar bizim ürettiğimiz atraksiyonlar. Şu anda %90'ın üzerinde ihracat yapan bir teknoloji şirketiyiz ve ürettiğimiz ürünlerin çoğunluğu yurt dışına gidiyor. Ve bu yurt dışı dediğimiz alanda da %40'lık bir tarafı neredeyse Amerika Birleşik Devletleri oluşturuyor. Yani daha doğrusu Amerika bölgesi oluşturuyor. Haliyle de bu ürünlerin kullanıldığı yerler Disney, Universal Studios, Six Flags gibi çok büyük tema parklar oluyor. Biz bu teknolojileri aynı zamanda ülkemize getirerek buna benzer bir tema park projesini kendi ülkemizde yıllık 5 milyon civarında bir ziyaretçisinin olduğu Kapadokya gibi inanılmaz doğa harikası şehrimizde konumlandırmayı düşünerek ilk önemli projelerimizden bir tanesini hayata geçirmeye başladık.
1: Ne kadar?
0: Evet, devam ediyoruz şimdi MSCI Türkiye Endeks değişikliklerine hemen bakalım. Astor Enerji MSCI Global Standard Endeksine dahil edildi. Morgan Stanley tarafından oluşturulan Türkiye'deki büyük ve orta ölçekli şirketlerin performansını gösteren bir endeks. Arçelik ve Katılım Evi MSCI Small Cap Endeksinden çıkarıldı. MSCI Small Cap Endeksine dahil edilen şirketlere bakalım. Bu da küçük ölçekli ancak yüksek potansiyeli bulunan şirketlerin performansını gösteren bir endeks. Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Teknoloji Holding, Rönesans Gayrimenkul Yatırım, Borusan Birleşik Boru Fabrikaları, Kardemir, Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret, Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret MSCI Small Cap Endeksine dahil edilen şirketler de bu şekildeydi. Şimdi devam ediyoruz. Link Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Geyik, Link Bilgisayar'ın 2026 yılı beklentilerini paylaştı. İzliyoruz.
3: Şunu söylemek lazım. Bizler tabii ki hisse fiyatını değil, aslında şirketin değerini yönetiyoruz. Şirketin değerini yönetirken de şirketin değerini arttırmanın yolları, o sürdürülebilir büyümenin, o teknolojik yatırımların önünü açmanın çalışmalarını yürütüyoruz. Tabii ki günlük olarak hisse fiyatı hareketleri veya yatırımcının alım satım kararlarını bizim yorumlamamız çok doğru olmaz. Bizler burada gerçekten şirketin değerini yükseltmek adına adımlar atmak yönünde bir motivasyonumuz var. O yönde de çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Link Bilgisayar'ın son 2,5 senelik periyoduna bakacak olursak sürekli büyüyen ve ileri yönde hareket eden bir firma tablosu göreceksiniz. Bunu yaparken de tabii ki bizler Link Bilgisayar'ı, başta da söylediğim gibi, aslında aynı zamanda dönüştürüyoruz. biliyoruz. Link Bilgisayar standart bir ERP firması olma konumundayken şu anda teknoloji üreten, birden fazla faaliyet alanında çıktılar oluşturan ve iş ekosistemi kurmuş bir firmaya dönüştü. O yönde giderken de aslında bizler bunun karşılığında aslında imzaladığımız projelerle, teslim ettiğiniz projelerle bunların da karşılıklarını aldığımızı görüyoruz. Link Bilgisayar'ı yatırımcıları veya kullanıcıları nerede görecekler? Link Bilgisayar

0: Kendi uzmanlık alanlarında olan iş süreç yazılımları yaparken link bilgisayar, yapay zeka teknolojilerinde, sürdürülebilirlik teknolojilerinde ve bulut teknolojilerinde en büyük güçlü kaslarından biri olan güvenlik ve savunma alanında da görüyor olacak. Daha önceden de hep bahsettik. Link bilgisayar bir iş ekosistemi kurma hedefinde çıktığı yolda birçok paydaşlarla bu ekosistemi güçlendiriyor. Güvenlik savunma alanında Aselsan'la Emniyet Genel Müdürü, Havelsan iş ekosistemin paydaşıyız. Akademik anlamda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi gibi üniversitelerimizde işbirliklerimiz devam ediyor. Link bilgisayar tüm çözümlerini bulut teknolojilerine taşıyarak ve onları yapay zeka ile güçlendirerek aslında daha katma değerli ve iş süreçlerini verimli hale getirecek çözümler üretiyor. Ve bunları da sürekli tekrarlayan bir gelir modeline dönüştürüyor. Aslında en büyük kritik noktası orası. Link bilgisayarın güçlü gelir yapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için attığımız adımlar aslında devam eden süreçte de meyvelerini veriyor. Link bilgisayar aslında biz farklı bir lige çıkarttığımızdan hep bahsettik. Bizler o ligde link bilgisayarı tutarken aslında globalde de bir teknolojik yarışın içerisine girebilecek ve teknolojik kabiliyetleri yüksek bir firma moduna geçirmeye çalışıyoruz. Ve o tarafta da o teknolojik yapımız, iş ekosistemimizin bize getirdiği kıymetlerle o yolda gidiyor olacağız. Link bilgisayarın tabii ki şu anda yüzünü globale dönebilmek için attığı adımlar var. Şu anda bizler ne yaptık? Link bilgisayarı dönüştürdük. Yeni ürünler, yeni faaliyet alanları kattık. Şu anda kurduğumuz ekosistemle birlikte yüzümüzü artık global pazara çevirip orada ihracat yapan, katma değerli ürünler üreten ve Türkiye'ye teknolojiyi geliştirmiş bir şekilde katma değer sağlayan bir firmaya bürünmek istiyoruz. Bu ivmelenme yukarı doğru devam etmesini arzuluyoruz ama burada kritik olan tabii ki sürdürülebilir ve güçlü büyümeyi kurmak. Yani Link bilgisayarın oradaki istikrarını koruyacak şekilde, yaptığı yatırımların karşını alacak şekilde bir büyüme yolunda tutmak istiyoruz. Bunun için de aslında bir araya gelme modunun çok önemli olduğunu bizler işaret ettik. O yüzden de Türkiye teknoloji ekosisteminde yer alan tüm firmalarla, uygun paydaşlarla, uygun zeminlerde bir arada hareket etmeye de hazırız. O yönde de çalışmalarımız, işbirliklerimiz devam edecek. 2026 yılının içerisinde biz Link bilgisayarın ilk ihracat adımlarını atmak istiyoruz demiştik. O yolda şu anda çok daha kısa bir yola dönüştü. Çünkü Link bilgisayarın şu anda odaklandığı, ihraç edeceği ürünler kısmında resim netleşmek üzere. Link bilgisayar şu an sürdürülebilirlik alanında kurduğu teknoloji platformlarıyla hem de bulut tabanlı kurduğu teknoloji platformlarıyla şu anda ihracat adımları atmak adına son çeyrekte koyduğu hedefler var. Öncelikle ilk adım atmak tabii çok kıymetli. O adım attıktan sonra Link bilgisayar artık sürekli ihraç eden, teknoloji ihraç eden bir firma olarak korunması yönünde de devam eden planlarımız hep olacak. Açıkladığımız üzere yaklaşık 50 milyona yakın 3 tane farklı sözleşme imzaladık. Onların sahada çalışmalarına başlattık. Yani Link bilgisayar aslında sahada da dönüşürken, bir uçtan uca dönüşüm partneri olurken yaptığı işlerle de aslında aldığı sözleşmelerde de bunları tescillemiş oldu. Aselsan.net'le yapmış olduğumuz ikinci aldığımız fazı teslim ettik. Bu da ikinci onlarla yürüttüğümüz başarılı projenin sonucu olmuş oldu. En yeni açıkladığımız çalışma Ziraat Katılım Bankamızla birlikte çok önemli bir işbirliği anlaşmasına imza attık. Orada da gömülü finans hareketlerinin, yani bizlerin ürettiği teknoloji platformlarının artık iş süreçleri içerisinde bankacılık hareketlerinin de aynı platform içerisinde dışarıya çıkmadan yapılabilmesi adına çok önemli bir işbirliği modeliydi. O modelin çok daha farklı katma değerli ürünlere dönüşeceğini öngörüyoruz. Güzel haberler de aldık tabii. Türkiye'de Bilişim 500 ödüllerinde Link Bilgisayar 2 tane birincilik ödülü aldı. Aslında bu anlattıklarımızı tescilleyen ödüllerdi. Türkiye Merkezi Üretici İnsan Kaynakları yazılımında birincilik. Son 3 yılda en hızlı büyüyen 10 bilişim şirketi arasında birinci olarak Link Bilgisayar'ı ödüllendirmiş oldular.
1: Evet, devam ediyoruz. Dün ABD enflasyon verisini takip ettik. TÜFE aylık %0,1, yıllık %3,4 oranında arttı. Beklentilere paralel bir veriydi aslında. Yıllık enflasyon üst üste ikinci ayda da yavaşlamış oldu. Geçtiğimiz ay beklentinin altında bir veriydi. Bu ay beklentiye paralel. Çekirdek enflasyon aylık %0,2, yıllık %2,5'te tahminlere paralel yükseldi. Yıllık bazda çekirdek enflasyon Mart 2021'den beri en yavaş hızda artmış olsa da Amerika'da enflasyon hedefi %2 hala hedefin 2 katına yakın bir enflasyon olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi konuğumuza devam ediyoruz. Profesör Doktor Murat Atan bizimle birlikte. Murat Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, günaydın.
1: Günaydın. Yurt içiyle başlayalım. Bugün önemli bir gün. Yılın 3. enflasyon raporu açıklanacak. Tabii aslında tahminlerde bir revize beklenmiyor. Siz Ne söylersiniz? Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan hangi mesajı verecektir? Tabii

0: Temmuz enflasyon verisine baktığımızda beklenti altı bir veri olmuştu. Sadece bu veri ne kadar belirleyici olacaktır yılın 3. enflasyon raporunda? Buyurun.
1: Merkez Bankası Başkanı Sayın Karahan zaten veri odaklı hareket ettiğini toplantı notlarında da bize her zaman belirtiyor. Beklentim gene burada benzer şekilde hareket etmiş olmaları olacak. Faiz oranında ben bir değişiklik yapmalarını beklemiyorum. Çünkü burada temkinli davranış söz konusu ama aslında Merkez Bankası'nın dezenflasyon politikasında burada ne derece güvenli olduğunu açıklayacak Karahan. Dipnotlar bizim için burada belirleyici olacak.
0: Evet, şimdi Temmuz enflasyonuna baktığımızda %31,75'e gerilemişti. Sanayi üretimindeki daralmayı da düşündüğümüzde 50'nin altındaydı, daralma bölgesinde kalmıştı imalat PMI. Eylül ayında bir faiz indirimi görme ihtimalimiz var mı, yoksa bu yıl için bu ihtimal erken mi?
1: Bu ihtimali görmek için farklı koşullara bakmak lazım. Sadece bu kısım yeterli değil. Tabii ki enflasyondaki ana eğilimin, düşme eğiliminin ne derece devam ettiği önemli. Sayın Karahan'ın da bunu vurgulayacağını düşünüyorum. Önemli beklentilerden bir tanesi bu. Ağustos enflasyonu aslında bu kararın verilmesindeki ön koşulların hazırlanmasına zemin hazırlayacak. En önemli noktalardan bir tanesi bu. Tabii ki reel kesim beklentilerini özellikle açıklıyor. Maliyetlerin yükselmiş olması, reel kesim açısından kredi kanallarının kapalı olması ya da ulaşılabilir olmasının zorlaşmış olması önemli noktalardan bir tanesi. Ekonomik çevrelerinin tartıştığı ana noktalardan biri bu. Burada tabii ki önemli sorun şu. Merkez Bankası yıl sonunda %26 ya hedefliyor, ara hedefi %24, %26 ana hedef olarak gösterdiği bir rakam var. Piyasalar bunu %32-32,5 bandında tutuyorlar. Hane halkları ise %42-45 bandına doğru ilerlettikleri bir enflasyon farkı var. Burada bir gap oluşmuş durumda. Merkez Bankası'nın da ana noktası aslında bu üçlü beklenti arasındaki farkı daha düşük hale getirmek, makası daraltmaya çalışmak, beklentileri yönetmek burada önemli hedef haline geliyor. Merkez Bankası'nın burada tabii ki işi çok zor çünkü piyasalarla rakamlar arasındaki temel farkı yönetmek kolay bir noktada değil. Enflasyonun ana eğilimine ve çekirdek enflasyona bakacaklar. Özellikle eğitim, gıda gibi hizmetler sektöründeki enerji fiyatları gibi noktaların, jeopolitik risklerin vurgulanmasını bekliyorum. Karahan'ın raporunda bunlardan bahsedeceğinden dolayı enflasyonla ilgili gelişimleri buradan takip edip ondan sonra eğer koşullar olumlu oluşursa bu toplantıda değil ama Eylül ayında değil ama Eylül ayı sonrasında faiz koridorunda biraz daha azalma eğilimi konusunda beklentimizin oluşup oluşamayacağı konusunda net bir açıklama yapabiliriz.
0: Peki, borsayla devam edelim. Dün BIST endeksi %2,96'lık bir yükseliş kaydetti. 14.000 üzerine çıktı ki uzun zaman sonra, yaklaşık bir ay sonra tekrar 14.000 üzerine çıktı. 14.110'dan günü kapattı. Nasıl okumak gerekiyor BIST endeksindeki bu yükselişi? Tabii bankacılık endeksinde de bir pozitif ayrışma söz konusu. BIST Banka'da %4,19'luk bir yükseliş var. Buyurun, bu haftaya nasıl başlayacağız? Bugüne özür dilerim.
1: Vallahi bir önce dünkü gibi başlangıç seansı bekliyorum. Temel noktada önce piyasalar yatay seyirle başlar. Sonra enflasyon raporuyla beraber burada beklentileri okuyacak şekilde piyasa. Önemli olan burada, en önemli noktalardan bir tanesi borsa için benim kendi kanaatim, yabancı sermaye girişinin artmış olması. Eğer yerli yatırımcıyla devam edilirse borsa belirli nokta aşmakta, eşik değerlerde zorlanıyor. Zaman zaman piyasalar tepki vererek belli noktalarda ilerliyor. Burada tabii ki bankaların bilançolarının açıklanmış olması biraz daha bankacılık sektörü üzerinde olumlu yansıdı. O yüzden dünkü seansta bankacılık sektörünün ayrışmasının temel sebeplerinden bir tanesi o. Burada borsanın da olumlu ilerleyebilmesi açısından bakıldığında yıl sonunda yatırımcıların yapmış oldukları yatırımların karşılığını alabilmesi ve belli bir noktaya gelebilmeleri açısından özellikle yabancı sermaye girişinin çok önemli olması söz konusu borsa açısından bakıldığında. Ama tabii ki buradaki yatırımcıların yaptıkları yatırımlarda hem şirketlerin bilançoları hem genel sektörel olarak nereye gittiği ve şirketler bazında çok iyi analiz yapmaları gerekli.
0: Evet, ikinci çeyrek bilanço dönemi devam ediyor. Küresel gelişmelere baktığımızda, maliyetlere baktığımızda nasıl bir tablo var karşımızda? Sabancı Holding ve Pegasus bilançosunu açıkladı bugün. Sabancı Holding 14,2 milyar lira net kar açıkladı. Pegasus da ikinci çeyrekli 92 milyon euro net zarar açıkladı. Nasıl değerlendirmek gerekir?
1: Bu çok normal çünkü özellikle ulaştırma sektöründe yer alan firmalar açısından bakıldığında son Hürmüz Boğazı'nda yapılan operasyonlar sonrasında petrol fiyatlarındaki yükseliş tabii ki doğal olarak maliyetler açısından bu sektörde yer alan firmaları çok olumsuz etkiledi. Bu nedenle de bu firmalar açısından bakıldığında petrol fiyatlarının bu şekilde uzun sürede devam etmesi bunlar açısından önemli bir risk teşkil ediyor. Ve bu sektördeki yatırım yapacak finansörler ya da yatırım yapmayı düşünenler açısından da temkinli bakılması gereken ana noktalardan bir tanesini oluşturuyor. Holdingler beklenenden daha yüksek miktarda kar açıklaması beklenirken daha düşük miktarlarda açıkladılar. Çünkü onlarda da maliyetle ilişkili bir zorlanma var. Girdi maliyetlerindeki artış bilançolarına yansıyor. Burada önemli olan nokta kredilere ne kadar kolay ulaşabilecekleri ve ihracat potansiyelleri, ama tabii ki önemli noktalardan bir tanesini unutmamak lazım. Tüm dünyada dezenflasyon süreçleri sonunda bizim ülkemizde de aynı şekilde devam eden politikalar özellikle bizim ihracat yaptığımız ülkelerde ticari anlamda bakıldığında ihracatın yükselmesi, oralardaki ekonomik canlanma bizim reel sektörümüzü etkiliyor. Bu nedenle buradaki belli sektörlerde faaliyet gösteren firmalar açısından bakıldığında bu olumlu bir gelişme diye düşünüyorum.
0: Peki, küreselle devam edelim. Şimdi Pakistan, İran'la ABD'nin geçici ateşkes konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. İran bunu yalanladı. Dün petrole baktığımızda Brent petrolün varil fiyatı 90 doları görmüştü. Bugün de 90 dolara yakın seviyelerde seyrini sürdürüyor. 88 dolar seviyelerinde. Ve tabii OPEC'te 2026 küresel petrol talebi artışı tahminini günlük 580 bin varile düşürdü. Bütün bu gelişmeleri düşündüğümüzde, bunlara baktığımızda petrolün seyrine ilişkin neler söylersiniz? Önümüzdeki dönemlerde yükseliş devam edecek mi, yoksa ara seçimden dolayı Trump kendisini riske atmamayı mı tercih edecek?
1: Bence burada zaten en kritik, tüm dünya için en kritik soru petrol fiyatlarının nereye gideceği sorusu. Bu çok önemli. Ben burada söylediğiniz ikinci cümleden yanayım. Yani Trump'ın iç siyaset dolayısıyla bu gerginliği çok daha fazla sürdürerek petrol fiyatlarının yükselmesine izin vermeyeceği, her ne kadar Amerika petrol üreticisi bir ülke olarak pozisyon almış olsa bile hem kendi ülkesi açısından da hem diğer noktalar açısından da petrol fiyatlarının yükselmiş olmasının tüm dünyada global olarak, küresel olarak etkisinin daha olumsuza doğru sürükleyeceği için Trump'ın da bu gerginliği çok daha yüksek seviyede sürdürmeyeceğini, belli bir süre sonra dengeye gireceğini düşünüyoruz. Ama tabii ki İran'ın da Amerika'ya karşı bazı beklentileri var. Bu beklentilerin karşılaştırılması, hatta son dönemde işte takip ediyordur izleyicilerimiz de kendi tazminatını ön plana çıkarıp İran'dan biz de tazminat istiyoruz savaşla ilgili şeklinde bir açıklama yaparak belli bir farklı noktaya doğru ilerletti Trump görüşmeleri. Ama tabii ki iki tarafın ortak bir noktada uzlaşma konusunda hareket edeceğini düşünüyorum. En önemli noktalardan bir tanesi şu: gerginlik devam ediyor ama dikkat ederseniz görüşmeleri de tamamen koparıp masadan kalkıp masayı devirme söz konusu değil. Bir yandan aracılar aracılığıyla bu işlemin devam ettiğini bildirmeleri önemli. ön plana çıkıyor. Bu önemli çünkü tüm dünyada petrol fiyatlarının bu şekilde yükseliyor olması hem ticari açıdan bakıldığında hem ulaştırma hem de genel girdi maliyetleri açısından olumsuz bir nokta. Bunun da uzun süre sürdürülebilirliği çok dünya ülkeleri açısından kolay bir nokta değil. Bu nedenle de herkes konjonktür olarak bir barışın olmasından yana hareket ediyor. Bu önemli noktalardan bir tanesi. Dediğim gibi petrol fiyatları artışı bir süre

0: Her ne kadar beklentilerin altında veya beklentilere paralel bir veri olsa da sonuçta %2'lik bir enflasyon hedefi var ve bu hedefin iki katına yakın bir enflasyon verisi olduğunu görüyoruz. Neler söylersiniz? Amerika'da enflasyon önümüzdeki dönemlerde enflasyonun seyri ne olacak?
1: Tıpkı bizde olduğu gibi FED'de tabii ki faiz indirimi konusu tartışılıyor. Orada da aynı dezenflasyon süreciyle sıkı bir para politikası sürdürülüyor. Bunun tabii ki doğal beklentisi normal olarak enflasyon üzerinde oluşturulan bu baskı enflasyonda beklentilerin altında hareket edilmesini sağladı. Bu bir süre daha devam edecek. Orada tabii ki Sayın Trump burada FED'den faiz indirimini bekliyor ama onlar da bizim gibi veri odaklı hareket ettikleri için ve jeopolitik riskleri de göz önüne alarak hareket ettikleri için bu konuda biraz daha beklentilerin aksine daha şahin bir duruş sergiliyorlar. Orada yapılan işlemler de bunu gösteriyor. Tabii ki bizim oranlarımızla kıyasladığımız zaman Amerikan ekonomisi açısından hala çok yüksek bir rakam. Ama burada önemli olan nokta oradaki kırılmanın aşağı eğilimin trendi. Burada ana nokta bir tanesi o. Bizde de aynı şey söz konusu. Bizim ülkemiz için de geçerli bu durum. Buradaki eğilim devam ettiği sürece Amerika'da da faiz indirimi politikaları konusunda Fed'in eli daha rahatlayacak ve daha kolay bu kararı alıp hareket edebilecek. Onlarda da bizim gibi sıkı para politikası duruşu ve alınan önlemler enflasyon sebebiyle biraz daha aşağıya doğru hareket ettiriyor. Bundan sonraki kırılımın biraz daha hızlı ilerleyebileceğini düşünüyorum.
0: Yani faiz artırım ihtimali %40'a gerilese de FED için hala faiz artırma seçeneği masada güçlü bir seçenek olarak duruyor,
1: Evet,
0: değil mi?
1: duruyor. Evet, eğer enflasyon özellikle biraz daha azalma yönlüsü hareket ederse Fed bu kararı alabilir yıl sonuna doğru diye düşünüyorum. Benim ana görüşüm bu. Çünkü görünen ana emareler onu gösteriyor. Zaten Sayın Trump'ın da sürekli Fed üzerindeki en büyük beklentisi ve baskısı da faizlerin indirilmesi yönünde. Ama tabii onlar da bizim gibi veri odaklı hareket ettikleri için, jeopolitik risklerle devam ettiği için, işte biraz önceki soruya bağlarsak Trump savaşın sürdürülmemesi ve petrol fiyatlarının belli bir stabilize düzeye düşebilmesi açısından iç piyasadaki dengelerin de oluşabilmesi açısından enflasyon üzerindeki baskılar diğer tabii makroekonomik göstergeler Amerika'da daha iyi geldiği için süreç ilerleyen dönemde dönem sonuna doğru faiz indiriminin gerçekleşebileceği konusunda beklentilerim var.
0: Peki Avrupa ile devam edelim. Şimdi petrol kısa vadede dalgalanmalarını sürdürüyor son günlerde. Geçtiğimiz haftalarda 100 doların üzerine çıktı. Sonra 100 doların altına geriledi. Şimdi 90 dolara yakın seviyelerde. Bu durum Avrupa'yı nasıl etkiliyor? Yani enerji kaynaklı enflasyon riskini düşündüğümüzde Avrupa enflasyonla mücadele konusunda nasıl bir pozisyonda? Eylül ayında ECB bir faiz artırımına gidebilir mi sizce? Ki ECB başkanı da faiz artırımına gidilebileceğine dair sinyalleri de vermişti daha önce. Nasıl bir pozisyon alacaktır ECB?
1: ECB de benzer bir pozisyonda. Herkes şu anda tüm dünyada olduğu gibi verileri takip etmek durumundalar. Jeopolitik riskler özellikle Orta Doğu'da Amerika ile İran üzerindeki ana nokta ve tartışmalar ve savaşın bölgesel olarak yayılma riski Avrupa'yı da en çok endişelendiren noktalardan bir tanesi. Çünkü sadece petrol fiyatlarındaki artış değil, özellikle Hürmüz Boğazı ticaret hacmi açısından bakıldığında pek çok ticaret yollarını ulaştırma açısından, nakliye açısından değerlendirildiğinde çok önemli bir jeopolitik nokta ve burada maliyetler, özellikle girdi maliyetler açısından bakıldığında Avrupa'nın da hem ihracatı açısından da önemli bir ana sorunu oluşturuyor. Bu tabii ki bütün ülkelerde enflasyon baskısı oluşturuyor ama Avrupa dönüp baktığımız zaman aslında dezenflasyon sürecinde Avrupa ülkelerinde alınan kararlar ülkelerin enflasyon mücadelesinde önemli ölçüde başarı sağlamasını sebep oldu ve bu da onları biraz rahatlattı. Eğer burada Hürmüz Boğazı'nda Amerika ile Amerika, İsrail ve İran üçlemesi açısından gerginlik belli bir noktada kalabilmiş olsaydı, bir barış sağlanabilmiş olsaydı bizim açımızdan da çok önemli olacak.

0: yaptı. Çünkü oradaki enflasyon ve oradaki atılım bizim ekonomimizi de etkiliyor. Çünkü bizim de dış ticarette önemli bir partnerimiz Avrupa Birliği ülkeleri. Buraya yapmış olduğumuz ihracatlar bizim açımızdan da içeriye olumlu yansıyan ana noktaları oluşturuyor. Bu nedenle oradaki gelişmeler doğrudan da bizim ülkemizde de ana bir bağlantı oluşturduğu için temel noktada bakıldığında, değerlendirildiğinde Avrupa Birliği'nin de almış olduğu, Avrupa ülkelerinin almış olduğu ekonomik kararlar da önemli. Ben Eylül ayında değil ama izleyen tarihlerde sürecin iyileşmesiyle beraber onlarda da benzer bir kararın alınacağını düşünüyorum. Şimdilik izle ve gör politikasına devam edecekler bir süre daha.
1: Peki Asya ile devam edelim. Şimdi Çin'de tüketici enflasyonu verisini takip etmiştik. Geçtiğimiz gün %0,5 olarak açıklandı. Daha önce %1'di. Yani artış hızında yarı yarıya bir düşüş olduğunu burada söyleyebiliriz. Üfe'de %3,5'te Şubat ayından bu yana ilk kez yavaşladı. Tabii bir taraftan ikinci çeyrek verisi, büyüme verisi beklentinin altındaydı. Büyümenin zayıfladığı, işte üretimin yavaşladığı, enflasyonun artış hızının gerilediği bir tablo var Çin'de. Bu tabloyu nasıl okumak gerekir ve bu görünüm genel anlamda Asya piyasalarını nasıl etkiliyor?
0: Asya piyasalarındaki temel oynaklığın ana sebeplerinden bir tanesi de buydu. Çin tabii ki tüm Asya piyasalarını için belirleyici ülkelerin başında geliyor. Tüm ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de faiz indirimi olmadığı için temel olarak bakıldığında finansman kaynaklarına ulaşım zorlaştığından dolayı reel kesimde sıkıntılar olduğu gibi Çin'de de aynı şey söz konusu. Çin için de orada da enflasyonla ilgili atılan adımlar fiyatları geriye çekmek için, fiyatların yükselim seviyesini azaltabilmek için atılan adımlar reel kesimi etkilediği için orada da büyümeye başlıyor. Ama tabii ki Çin dünya açısından bakıldığında şöyle değerlendirilmesi gereken bir ülke. Çin'in büyümesindeki yavaşlama sadece Çin'i değil tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen ana noktalardan bir tanesi. Çünkü Çin hemen hemen tüm ülkelerle ticaret hacmi olan ve bu dünya ülkelerine önemli ölçüde hem ihracat hem ithalat çift yönlü bir ticari hacmi oluşturan temel ülkelerin başında geliyor. Bu nedenle de Çin'in büyümesi ya da Çin'in büyümesindeki küçülme, daralma tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen ana noktalardan bir tanesi. Ama ilerleyen konjonktürde hem Çin'in attığı olumlu adımlar, gümrükle ilişkili olarak ülkelerle yapılan tekrar revizyonlar ve diğer farklı uygulanan makro politikalar çerçevesinde Çin'in beklenen, hedeflenen düzeye yakın düzeyde bir büyüme yıl sonunda çıkarabileceğini, gerçekleştirebileceğini düşünen taraftayım.
1: Peki Japonya ile devam edelim. Oradaki en önemli konulardan bir tanesi dolar-yen paritesiydi. 163-164 seviyelerine çıkmıştı. Ortak müdahale geldi Japonya ile ABD arasında. Tabii ondan sonra 157-156'lara kadar düştü. Şu an geldiğimiz noktada 159'un üzerinde. Aslında kazancının neredeyse yarısını vermiş durumda. Tekrar bir döviz müdahalesi görebilir miyiz ve Japonya bir faiz artırımına gitmek zorunda kalabilir mi? 31 yılının bence en yüksek orada seviyesinde olmasına rağmen %1'le. Buyurun.
0: Bence orada evet. Japonya diğerlerinden biraz farklılaşıyor. Ben orada Japonya'nın bir noktada faiz artırımı yapacağını düşünen taraftayım. Çünkü dengeleri oluşturma konusunda adım atıyorlar. Evet, Japonya burada belki Japon iç siyaseti açısından bakıldığında Amerika ile ilişkileri çok iyi şekilde yönetiyor. Orada kendi açısından dezavantajlı görülse de uzun vadede süreyen ilişkilerin sürdürülebilmesi açısından bakıldığında belli sektör açısından bu çok önemli. O nedenle de Japonya burada özellikle belli alanlardaki kendi yapısını kaybetmemek için de o adımları atacak. Ben faiz oranında Japonya'nın evet biraz yükselim göstereceğini düşünen taraftayım.
1: Peki altınla devam edelim. Altın ons fiyatına baktığımızda 4300 doların üzerindeki seyrini sürdürüyor. Dün daha yüksek bir seviye vardı. Tabii burada ABD enflasyon verisi önemli bir parametre altın için. ABD enflasyon verisi nasıl bir tepki oluşturdu altında ve önümüzdeki dönemlerde altında nasıl bir seyir olacak?
0: Valla altın yatırımcısı açısından altın tabii ki farklı bir emtia, tüm değerli madenler açısından değerlendirildiği gibi ona da temkinli yaklaşmak gerekiyor.

0: Ben kendi adıma bir süre daha yükselmenin devam edeceğini düşünüyorum. Hani bugün düne göre biraz düşme gibi gözükse bile dönem sonunda, Aralık sonunda 4600, 4500, 4600 bantı arasında onsunun kalacağı şeklinde bir süre daha yatırımın biraz daha devam edeceği düşüncesindeyim. Çünkü güvenli liman pozisyonunda kalmaya devam ediyor. Jeopolitik riskler devam ettiği için burada tabii ki merkez bankalarının altın alımı da önemli. Çin'in, Rusya'nın ve diğer büyük merkez bankalarının altına olan talebi altın onsu üzerinde de belirleyici hale geliyor. Bu nedenle bir süre daha temkinli hareket edilerek bu yükselme eğiliminin biraz daha yıl sonuna kadar bir süre daha 4500-4550-600 bandına kadar gidebileceğini düşünen taraftayım.
1: Peki, gümüşte nasıl bir seyir olacaktır? Şimdi bir süredir aslında gümüşte daha agresif bir yükseliş olduğunu görmüştük, takip etmiştik. Altına göre önümüzdeki dönemlerde gümüşte nasıl bir seyir olacak? Çin'deki yavaşlamayı da düşündüğümüzde, imalat PMI'nin daralma bölgesinde kaldığını da düşünecek olursak, gümüşe olan talep ve bununla birlikte platin ve paladyum olan talep nasıl şekillenecektir?
0: Tabii bunlar biraz daha farklı. Bazı emtialar biliyorsunuz ki üretim bandında kullanılan ana noktalardan bir tanesi. Gümüş de bunlardan biri. Tabii ki biraz önce bahsettiğimiz ana nokta burada devreye girdi. Gümüşteki yükselme önemli, altından farklı olarak. Çünkü orada gümüşün üretim içinde kullanılması da söz konusu olduğu için buradaki yapı biraz daha farklı hale geliyor. Platin ve platon gibi diğer emtia ürünleri için de bunlar da geçerli. Burada birazcık dikkat edilmesi gereken ana noktalardan bir tanesi şu, yatırımcılar açısından bakıldığı zaman da altın gibi düşünmemek gerekli. Üretim eğer burada enflasyon süreçlerinde ülkeler başarılı olup üretim bantında artma oluştuğunda, büyüme anlamında ilerleme kaydedildiğinde, sektörel olarak belli sektörlerde gümüş önemli ölçüde talep edilip kullanılan bir ürün olduğu için bu sektörel gelişmeler burada ki fiyatları belirleyici oluyor. Gümüşün talebindeki önemli bir artışı bu tarafa doğru kaydırıyor. Enerji açısından bakıldığında ama dediğim gibi burada tüm yatırımcılar açısından şu cümleyi imtina ederek kullanmak istiyorum. Bu tür madenlere olacak yatırımların uzun vadeli düşünülmesi gerekiyor. Kısa vadede alsat yatırımları riskli pozisyon anlamında ortaya çıkan noktalar. Uzun vadede bunların fiyatlarının da birbirine paralel ilerleyeceğini, belli bir noktada daha artış trendinin emtia maden anlamında biraz daha orta vadedeki beklentilerin olumlu yönde hareket edeceğini, ancak bunun çok yüksek volatiliteyle hızlı bir şekilde ilerleyen bir kırılımla hareket edeceği konusunda beklentim yok. Veriler de bunu göstermiyor.
1: Murat Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız
0: için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sayın seyirciler, devam ediyoruz. Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu açıklanan ABD enflasyon verisi hakkında görüşlerini aktardı. İzliyoruz.
2: Bir önceki enflasyon tabii ki özellikle enerji fiyatlarının artmasıyla beraber yüksekçe beklenirken gelen enflasyon rakamları o yüksek beklentileri yanıltmıştı. Beklenenden daha iyi gelmişti. Şimdi de beklenen şekilde geldi. Çünkü artış hızında bir imelenme, yukarıya imelenme açıkçası beklenmiyordu. Çünkü bu iki ayda görünen o ki hala özellikle enerjinin artan maliyetleri Amerika'da fiyatlara yansımış değil. Sadece Amerika'da değil, dünyada da benzer bir seyir var. Sadece baktığınızda Avrupa bölgesinde enflasyonda bir miktar yukarı gidiş söz konusu. Dünyanın geri kalanı şu anda tahmin edilen neyse onu gerçekleştiriyor. Japonya'da uzun zamandır az da olsa yükselen bir enflasyon seyri var. Bunun Japonya'nın etkisi var ki geçtiğimiz hafta Amerika ile birlikte yapılan müdahaleyi izlemiştik. Şimdi burada tabii bu çıkan enflasyonla beraber Amerika'da en çok konuşulacak şey faiz artırımı gelir gelmez meselesi. Bu haliyle faiz artırımı olmayacaktır. Bir indirim de söz konusu olmayacaktır. Fed muhtemelen izle gör politikası takip edecektir. Önümüzdeki

0: kalifikasyon okumasına kadar. Şu an bu sonuç bakıldığı zaman Amerikan ekonomisi için evet süper olumlu değil ama en azından beklenen ya da konuşulan kötü şeyi de destekleyecek durumda değil. Yani beklenenden daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Ve bundan sonra da belki de bir sonraki enflasyon gerçekleşmesi de buna yakın veya bundan biraz daha iyi gelirse tekrar Amerika'da faiz indirim sürecinin konuşulduğu bir dönem başlıyor olabilir. Ve genel tavır da genel satın alma da bence bu yönde olacaktır önümüzdeki birkaç hafta için. Ben daha önce de beklentimi şöyle ifade etmiştim. Fed neticede laflarla değil rakamlarla hareket ediyor ve izleyip görüp ona göre hareket eder görüşündeydim. Nitekim bugün şimdi yine bir enflasyon datası geldi. Orada izleyip görüp de varacakları yargı bekle gör, izle göre devam olacak. Şu anda evet üyelerin bir kısmı şimdiden faizi artıralım. En azından artma olasılığı, yükselme olasılığı olan enflasyonun önüne geçelim modundayken bir kısmı da tam tersi faizi indirmek yönünde ki azınlık bu. Faizi indirmek yönünde tavır koyanların sayısı azınlıkta. Böyle düşünüyor. Borçta ortada durmak zorunda olan. Bu şu anki gelen bir rakam her iki tarafı da rahatlatır. En azından iki aylık süre zarfında bir şeyi değiştirmeden onlara yine izle gör politikasını devam ettirme şansı verir. Polemiğin de önüne geçer. Tabii ki Trump arzu ettiği şey faiz aşağı gelsin, ekonomi canlansın, büyüme hızlansın. Aşağı gelen faizle de Amerika dünyanın en borçlu ülkesi, borç yükü için gelecek ihalelerle, ihale süreçlerinde yenilenen borcun da yükü azalsın. Trump'ın temel amacını gayesi bu. Ama şu anda görünen o ki belki bir ya da iki ay, en az iki ay bekle gör politikası devam edecek. Faiz de Amerika'da muhtemelen açıklanan faizi değişmeyecek. Mevcut seviyesinde kalır bence.
1: Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş piyasalarda takip edilen gelişmeleri değerlendirdi. İzliyoruz.
2: Enflasyon raporunda çıkacak belki detaylar piyasa tarafından beklenilecektir. Tabii faiz indirimi şimdilik beklenmiyor ama o yönde aslında önümüzdeki 2-3 ayında biraz daha renk almaya başlayacağız ki talep tarafının yavaşladığını, biraz enflasyonist baskıların azaldığını hissediyoruz. Belki Ağustos'ta olmasa da Eylül, Ekim, Kasım gibi bunları da görebileceğiz. Şu andaki hareketi biraz bankalarda olmasını, bankalar epeydir baskı altındaydı. İkinci çeyrek rakamları geldi, yani zayıf geldi. Üçüncü çeyrek biraz daha toparlayabilir ama çok radikal bir hareket beklenmiyor. Bunu sanki çok sıkışan piyasanın biraz rahatlama hareketleri ya da geride kalmış işte bankacılığı biraz daha iyi yönde etkileme gibi düşünebiliriz. Bir de tabii geri planda tabii bazı gelişmeler var, işte terörsüz Türkiye gibi konular, orada oylamalar oldu, yani bazı şeyler geçiyor, süreçler. Bunlara tabii birebir bağlamamak lazım ama şu anda sanki orada da bir yola girildi. Bir de bu hafta içerisinde yine önemli gelişmeler oldu. Hatta geçen hafta sonu muydu diyelim, cuma günü Halkbank'ın ikinci halka arzı gündemde. Yani bu ikinci halka arzı gündemde olması aslında ilk başta bizde şaşırtıcı bir durumdu. Çünkü bu ortamda özellikle yabancı yatırımcıya da ihtiyaç olunacak büyüklükte bir halka arzı olacaktır. $1 milyar üzerinden en azından bizim tahminimiz. Bu da aslında şunu da gösterdi. Acaba beklentiler olumluya mı dönüyor? Yani böyle bir şeye niyetleniliyorsa acaba yurt dışındaki yatırımcıyla bir iletişime mi geçildi gibi gibi bu konular içerisinde biraz daha savruluyoruz. Ama yine başta söylediğim gibi önümüz Kasım'a kadar olan dönemde böyle gitgelleri göreceğiz. Petrolde henüz bir hareket yok ama ona da bağışıklık mı kazandık diyelim ya da çare olmadığı için mi bir durumdayız? Yani dalgalanma içerisindeyiz. Bunları da tabii artık biraz yani dalgayla birlikte hareketleri görüyoruz. Ama orada da tabii petrol fiyatlarının çok yükselmemesi, 70-80 dolarlarda kalması lazım ki biz ileriye dönük kendi adımıza sağlıklı düşünelim. Ama yani şu andaki şey en azından bir hareket olmasını, biraz daha genel sıkışmışlık sonrası bir miktar rahatlamaya bağlıyorum.
1: Evet, piyasa takvimiyle devam ediyoruz. Bugün takip edeceğimiz verilere hemen bakalım. Yurt içinde enflasyon raporu, konut ve iş yeri satış istatistikleri, ödemeler dengesi istatistikleri ve brüt döviz rezervleri, Euro bölgesi sanayi üretimi, İngiltere imalat sanayi üretimi, ticaret dengesi, hizmetler endeksi ve ABD üfe, çekirdek üfe, bu verileri takip edeceğiz. Sayın seyirciler, şimdilik noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para, emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 24. Kocaeli 30, Sakarya ve Bursa 32, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Sivas 31, Kayseri 32, Nevşehir 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 26. Denizli 40, Aydın 41, Muğla 39, Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 28. Mersin 34, Adana 36, Kahramanmaraş 40, Hatay 33. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 23. Bolu ve Rize 30, Karabük 32, Samsun 29. Erzurum gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 35, Erzincan 32, Van 28, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25. Mardin 37, Şanlıurfa 40, Siirt 38 ve Diyarbakır 39 derece.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimde indi düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Info yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

Konferans öncesi devam ediyor. Ben Sema Ertekin. Gündeme bakacağız. Amerika'da enflasyon verisi geldi. Piyasaları nasıl etkiledi? Risk iştahı nasıl? Küresel piyasalara bakacağız. İçeride Borsa İstanbul artı tarafta kapattı. 14.000 puanın üzerine çıktı. Hepsini konuşacağız. Güçlü bir canlı yayın kadrom olacak. Ama onun öncesinde gündem başlıklarına bakalım hızlıca. Üstelik bugün Merkez Bankası'nın da saat 10.30'da yılın 3. enflasyon raporu gelecek. Gündem başlıklarında rapor var ilk madde olarak. Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunu saat 10.30'da kamuoyuyla paylaşacak. Başkan Fatih Karahan'ın gerçekleştireceği sunumda enflasyon tahmin ve beklentisine ilişkin yapacağı açıklamalarda piyasanın odağında olacak. Devam edelim. MSCI Türkiye Endeksinde güncelleme yaptı. Detaylandıralım. 31 Ağustos kapanışı itibariyle geçerli olacak endeks değişikliklerini açıkladı. Buna göre MSCI Türkiye Standart Endeksine Astor Enerji eklenirken endeksten herhangi bir şirket çıkarılmadı. MSCI Türkiye Küçük Ölçekli Şirketler Endeksinde ise 6 şirket endekse dahil edilirken 2 şirket endeks dışında kaldı. Borusan Boru, Europower Enerji, Kardemir ve Rönesans Gayrimenkulle Tera Finansal Yatırımlar ve Tera Yatırım Menkul MSCI Türkiye Küçük Ölçekli Şirketler Endeksine eklendi. Arçelik ve Katılım Evim ise endeksten çıkarıldı. Değişiklikler 31 Ağustos 2026 seans kapanışı itibariyle geçerli olacak. Bir başka önemli gündem maddesi Amerika-İran arasında ateşkes belirsizliği var. Her iki taraftan da farklı açıklamalar geliyor. Pakistanlı hükümet kaynakları Amerika ve İran'ın 17 Ağustos'ta süresi dolacak olan İslamabad mutabakatı kapsamında 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda anlaştığını söyledi. İran'dansa Amerika ile ateşkesin uzatıldığı açıklamasına yalanlama geldi. İranlı kaynak taraflar arasında ateşkesin uzatılması konusunda görüşme yapılmadığını söyledi ve Reuters'ta da İran'la Amerika arasında ateşkesin uzatılmasına ilişkin herhangi bir görüşme yapılmadığına ilişkin haberler yer aldı. Bir başka önemli gündem maddesi de JP Morgan'dan Fed faizleri mevcut seviyede tutmalı dedi. JP Morgan Asset Management baş küresel stratejisti David Kelly de Amerikan Merkez Bankası'nın faiz oranlarını mevcut seviyede tutması gerektiğini söyledi. Kelly Fed'in enflasyonu hızlandırmak için faizleri değiştirmesine gerek olmadığını savundu. Ve son madde, yatırımcı dolar ve eurodan vazgeçti. Altına yöneldi. Döviz hesapları içerisinde gösterilen dolar, euro, diğer ülke paraları ve kıymetli madenlerin toplam içerisindeki değişime bakıldığında ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. Gerçek kişilerin döviz hesaplarının büyüklüğü 2025 yılı sonunda 142,7 milyar dolar seviyesindeydi. Aradan geçen 7 aylık süreçte dolar hesaplarının payı %2,57 puan azalarak %21,27'ye indi. Euro hesaplarının payı ise 1,36 puan geriledi ve %18,53 oldu. Ve bu süreçte kıymetli maden hesaplamalarının payı 3,92 puan artarak %57,9'a kadar çıktı. Başka bir ifadeyle son yıllarda enflasyonun altında bir değer artışına razı olan döviz yatırımcısı altına yönelmiş durumda. Gündem başlıkları böyleydi. Küreye gideceğiz. Son fiyatlamalara bakacağız. Tabii ki Asya ile başlayacağız. Asya'daki görünüm bugün nasıl? Amerika'da dün gelen enflasyon verisinin ardından etkilerini Asya piyasasında da görüyoruz bugün. Güney Kore yukarı yönlü hareket ediyor. %3,89 oranında kazancı var. Çin yarım puana yakın yükseldi. Hindistan ve Hong Kong'da ise geri çekilme hareketi takip ediyoruz. Avrupa tarafında durum ne? Hızlıca ona da bakacağız. Kırmızı bir tablo vardı. Avrupa tarafında geri çekilerek kapattı günü. Frankfurt, Paris, Londra ve Madrid'de son durum nasıldı? Hızlıca bakalım ve tabii bu geri çekilmenin gerekçeleri de var. Canlı yayın konuklarımla konuşacağız hepsine. Bir miktar Madrid'in geri çekildiğini, 20.204 puandan kapandığını takip ettik. 0.10'luk kaybı vardı. Londra'nın 10.833 puandaydı. Paris'te yarım puana yakın düşüş vardı. Frankfurt'ta da 0.23 oranında kayıp takip ettik. Şimdi Amerika tarafına açalım. Amerika'da yukarı yönlü hareket etti. S&P 500 7.755 puandan geçti. Devam edelim Nasdaq'la. Nasdaq tarafında da 0.15'lik kazanç vardı. 29.786 puandan geçti. Ve Dow Jones'a bakalım. Dow Jones'ta da 53.

3766 seviyesini takip ettik. Orada da bir miktar aşağı yönlü hareket izledik. Borsa İstanbul'da artı taraftaydı dün kapanışta. 14.000 puanın üzerine çıktı. 14.110 puandan kapattı günü ve %2,96 oranında kazancı vardı. Sektörel açıdan da bakacağız birazdan. Bugün önemli. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yılın 3. enflasyon raporunu takip ediyor olacağız. Başkan Karahan'ın açıklamaları çok önemli. Bakalım bugün yatırımcı hem karar öncesinde hem de sonrasında nasıl bir pozisyon alacak? Kıymetli metallere bakalım. Kıymetli metaller tarafında altın ons %0,30 oranında geri çekildi. 4.395 puan dolardan fiyatlanıyor. Gümüş tarafında yukarı yönlü hareket var. 65,3 dolarda takip ediyoruz gümüş onsu. Platin geri çekildi. 0,54 oranında kaybı var platinin. 1747 dolardan fiyatlanıyor. Ve paladyumda da 0,49'luk geri çekilme hareketi takip ediyoruz. Enerji emtia diyelim. Enerji emtia tablosunda da petrolün yarım puana yakın düştüğünü, 82,9 dolardan fiyatlandığını izliyoruz. 88,8 dolardan fiyatlanıyor Brent petrol. 0,11'likte kaybı var. Doğalgaz tarafında 2,7 dolar seviyesini izliyoruz. 0,36'lık kaybı var doğalgaz tarafının. Şimdi şirket haberlerine bakacağız. Şirket haberlerinde bugün öne çıkanlar hangisi? Astor Enerji, Astor RO Enerji şirketindeki payların 56,7 milyon euro bedelli Astor Holding'e devredilmesi için hisse devir sözleşmesi imzaladı. İş yatırım, menkul değerler, Futurens kripto varlık alım satım platformu anonim şirketinin sermayesinin tamamını satın almak üzere karar aldı. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın Konya Meram 2. etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesinin 2. oturumu gerçekleştirildi. Tabii gelen bilançolar da var. Birazdan onlara da daha detaylı olarak bakacağız. Şirket haberleri de böyleyken gazetelerle devam edelim. Gazetelerin ekonomi sayfalarında bugün hangi başlıklarla, hangi haberler, hangi detaylarla çıkıyor? Sabah gazetesiyle başlayalım. Sabah gazetesindeki haberin başlığı fırsatı kaçırma, borçtan kurtul diyor. Vergi, prim, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi, öğrenim kredisi gibi kamuya borcu olanlar için yapılandırma fırsatı devam ediyor. 31 Ağustos tarihine kadar başvuranlar düşük faiz ve uzun vade imkanından yararlanacaklar. Faruk Erdem imzalı bir haberdir. Soru cevap şeklinde hazırlanmış bir haber ve yasadan da önemli ayrıntıları sayfasına taşımış Sabah gazetesi. Hangi borçlar kapsam dahilinde bulunuyor? Vergi dairelerine olan 5 Haziran itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş gelir ve kurumlar vergisi, KDV, motorlu taşıtlar vergisi, harç, trafik idari para cezası, ecri misil, adli para cezası ve öğrenim kredileri bu borçlar kapsamında bulunuyor. Yapılandırmanın içeriğinde ne var? Kamuya ait borçlar için 31 Ağustos tarihine kadar başvurulursa 72 aya varan taksit 10 puan indirimle yıllık %29 olarak belirlenen tecil faizi imkanından yararlanabilecekler. Ve SGK'ya olan prim borçları için başvurular nereye yapılacak sorusunun yanıtı, SGK'ya prim borcu olan vatandaşlar ilk olarak ilgili SGK müdürlüğüne başvuracak. Eğer takibe düşmüş borç varsa başvurular İcra takip işlemlerinin yürütüldüğü ünitelerden yapılması gerekiyor diyor. Vergi borçlarının başvurusu nasıl yapılacak? Vergi dairelerine borcu olanlar başvurularını GİB'in internet adresinden, dijital vergi dairesinden ya da e-devlet üzerinden yapabilecekler. Taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? Vergi dairelerine olan borçlar için ilk taksit ödemesi 30 Eylül tarihine kadar yapılabilecek. Tabii mükellefler için başka hangi avantajlar yer alıyor? Bu soru önemli. Vergi dairelerine başvurulup taksitlendirilen borçların en az %10'unun ödenmiş olması halinde bunlara borç durumunu gösterir belgede yer verilmeyecek. Motorlu taşıtlar vergisi ve buna bağlı bazı alacakların tecil edilmesi halinde de tecil şartlarına uyulması kaydıyla araçlara ilişkin fenni muayene izin belgesi alınabilmesine imkan sağlanacak ve prim borçlarında ilk taksitin ödenmesinden sonra da tecil devam ettiği sürece icra takip, haciz ve satış işlemleri durdurulacak. Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesinde bir haber daha var. Hızlıca onu da okuyalım. Bir depo mazotta 387 lira cepte kalacak. Maliye Bakanlığı petrol zammının

0: Motorun fiyatlarına yansımaması için harekete geçti. Motoründeki 7 lira 74 kuruşluk ÖTV tutarı Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı ve böylece 50 litrelik bir araç deposu yapılan düzenlemeyle 387 lira daha ucuza dolacak. Takvim gazetesi var sırada. Takvime bakalım. Rüzgar denizden esecek dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, detaylandıralım. Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar ihalesi Eylül'de duyurulacak. İhale de 2027'nin ilk çeyreğinde yapılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, offshore rüzgarda 2035 hedefimiz 5000 megawattlık kapasite dedi. Tabii yatırımcılara da çağrı var bakandan. Offshore rüzgarda 2035 hedefimiz 5000 megawattlık kapasite. Bu kapasiteye 2035 olmadan ulaşacağımıza inanıyorum. Şimdiden yerli ve yabancı yatırımcıları ihale süreçlerini takip etmeye ve yarışmalara katılmaya davet ediyorum dedi. Milliyet'le devam edelim. Milliyet gazetesinde hangi haber var? Bugün başlığı ne? Sitelere müdahale kapasitesi geliştirildi dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen yasa dışı sanal bahis ve kumar eylem planı izleme ve koordinasyon toplantısına başkanlık etti. Toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, bazı bakan yardımcılarıyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Yılmaz, sanal ortamda yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesi ve erişimin engellenmesine yönelik kapsamlı teknik çalışmalar yapılarak yasa dışı platformların kullandığı internet siteleri, sunucular ve bağlantı adreslerine yönelik müdahale kapasitesi geliştirilmiştir dedi. Seans öncesi devam ediyor. Kıymetli bir konuğum var. Gökhan Uzun, Marbaş Menkul Değerler Satış Müdürü bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydınlar Sema Hanım, hoş buldum.
0: Öncelikle Amerika'da açıklanan Temmuz ayı enflasyon verisini sormak istiyorum, değerlendirmenizi. Beklentilere paralel bir veri geldi. Ekonominin gidişatının iyi olduğunu da gösteriyor. Fed'e o istediği alanı açmadı, evet, ama yine de faiz arttırımı yönündeki alanı daralttı. Nasıl değerlendirdiniz? Piyasalara etkisini nasıl gördünüz dün?
1: Tabii beklenen bir veriydi. Özellikle Temmuz ayında, Haziran ayından sonra petroldeki yükselişin enflasyona ne kadarının yansıyacağı ve ABD'deki enflasyonun yükselmesine bağlı olarak Fed'in faiz politikasındaki hamlelerini merak eden bir piyasa vardı. Beklentilere paralel geldi. Özellikle çekirdek taraftaki 0.2 beklenti 0.1 ile karşılandı. Tabii gıdanın buradaki negatif etkisi, işte ikinci el arabalardaki negatif etki biraz baskılayan unsurlar oldu. Nitekim ilk önce tahvillerdeki aşağı yönlü hareket piyasaları olumlu yansıdı. Devamında da beklentilere paralel gelen ya da beklenilenin negatif anlamda gerçekleşmediği bir senaryoda piyasalarda ciddi bir alım döngüsüne geçmiş oldu. Biz de bunlardan ciddi anlamda yararlanmış olduk zaten. Bir haftadır, 10 gündür nitekim baskılanan bankacılık endeksiyle beraber geri çekilen endeksimizde gelen bilançoların da etkileri sınırlı kalmaya devam ediyordu. 14.000 üzerine çok hızlı bir hareket sergiledik. Özellikle direnç noktalarında bile zorlanmamamız burada etkili oldu. ABD'deki enflasyon datasının devamında da artık gözler ateşkes tarafındaki haberlere odaklanmış durumda diyebiliriz.
0: Ayrıntı. Hala hedefin üzerinde, %2 hedefinin üzerinde Amerika tarafında. Dolayısıyla da enflasyon düştü, Fed kesin olarak güvercinleşti ve altın kesin yükselir diye bir yargıya varmak da doğru olmaz. Burada asıl soru bundan sonraki verilerin bu eğilimi test edip etmeyeceği. Şunu sormak istiyorum, dolar endeksi ve Amerikan tahvilleri üzerinden. Bu durum sizce altını nasıl etkileyecek? Bu veri altında yeni bir yükseliş dalgasının önü açılır mı? Ne dersiniz? Amerikan tahvilleri geri çekildi. Orada kırmızı bir tablo var ve dolar endeksi de 100 bandında.
1: Altındaki özellikle bir hafta 10 gündür artık hareket düşüş trendinden çıkmış durumdaydı. Özellikle 4100

0: 4200 bandından yukarı hareketler 4400'e kadar ulaşmış oldu. Arkasından gümüşün takip etmemesi biraz orada konuşulması gereken taraftı. Özellikle 63-65 dolar bandını geçemiyordu. Altında kısa vadede özellikle o 4000'in altındaki fiyatlamalar gerçekleşecek mi soruları şimdilik rafa kalktı. Bizim de beklentimiz o seviyelerdeydi açıkçası. Oradaki düşüş trendi artık bitti diyebiliriz. Ama tabii ki hareketi ivmelendirecek yukarı özellikle 4700-4800 tarafına taşıyacak gelişmeler sadece enflasyon datalarının iyi gelmesi değil. Savaşla ilgili artık beklentilerin ateşkesten ziyade bir tık daha kesinleşmesi, sürecin normalleşmesi, merkez bankalarının alımlarına tekrar başlaması, altın tarafındaki güveni tekrardan tahsis edecek gelişmelerde şimdilik o düşüş döngüsü bitti diyebiliriz. Ama yatay gelişmelere göre negatif işte 4200-4600 bandına doğru hareketleri şu anda konuşabiliriz. Nitekim S&P tarafındaki yükseliş döngüsünün artık biteceği beklentisi, yatırımcılardaki karamsarlığı tetikleyen konular, işte Japonya'daki gelişmeler bir süredir devam ediyor. İlk defa Amerika Merkez Bankası tarafından yapılan bir müdahale de söz konusuydu. Her ne kadar oradaki müdahale küçük gibi gözükse de müdahalenin olması önemliydi. İşte büyüme tarafındaki endişeler, petrolün enflasyona geçişkenliği ne derece etkili olacak, sürecin 2026 tarafının işte son çeyreğinde artık normalleşme olur mu yoksa 2027'ye kalacağız mı? İşte bu gibi soruların cevabı biraz daha emtialardaki yükselişi belirleyecek. Ama olur da negatif bir durum olursa, dediğim gibi altın tarafındaki işte S&P tarafında bir geri çekilme olursa ya da fiyatlama kötümsere giderse yeni likidite aracı olarak altında yeni baskı görebiliriz. O tarafta gümüş biraz daha öne çıkması muhtemel gibi gözüküyor. Hareketin sonuçlanması, sürecin normalleşmesiyle beraber tekrardan altın gümüş tarafında yukarı yönlü hareketleri seyredebiliriz. Ama bu dediğim senaryo biraz daha orta vadede gerçekleşecek gibi duruyor. Şu anda yakın vadedeki gündem başlıklarımız hala savaş konusundaki gelişmeler, ABD'deki işte Kasım ayındaki seçimler, hala enflasyon tarafındaki yansımalar, enerjilerin devamında Fed'in faiz politikasındaki yönlendirmelerinden ziyade konuşmalar çok şahin gerçekleşiyor. Ama verilerle beraber piyasa daha güvercin tarafta fiyatlamaya çalışıyor. Şu andaki tablo, 1-2 aylık tablo bize onu gösteriyor. Özellikle Ağustos ayında da Temmuz'daki kötümser bekleyiş Ağustos ayında biraz daha normalleşti diyebilirim. Özellikle Eylül ayındaki veri biraz daha güvercin olacaktır. Piyasalar bunu fiyatlamaya da normalleşmeye devam edeceğini düşünüyorum. Bir sonraki süreçte, birkaç haftalık süreçte.
1: Brent petrol tarafına baktığımızda da hemen 88 doların kıyısında bir Brent petrol fiyatlaması var. Tabii piyasalarda da merkez bankalarının faiz indirim alanını da daraltan bir fiyatlama gibi görünüyor. Ne dersiniz? Yatırımcı risk iştahı açısından Brent petroldeki bu fiyatlamayı nasıl görüyor?
0: Tabii 80 dolar, özellikle 70 dolar 80 dolar arasında biraz daha alt bandı fiyatlanan Brent petrol tarafı. 80-90 arası artık normalleşen seviyeler diyebiliriz. Çok yukarı istekli olmuyor. Dün de mesela keza öyle ABD tarafından gelen ateşkes haberleri İran tarafından tekrar yalanlandı. Normalde %3-5 marjları göreceğimiz haber akışlarında artık biraz daha itidalli piyasa devam ediyor. Yatay yukarı ya da yatay aşağıya bir gelişme söz konusu. Haberin ya da açıklamaların değeri Brent üzerindeki etkiler daha da etkileri daha da azalttı diyebiliriz. Anlaşmaya yakın mıyız, uzak mıyız? Şu anda piyasanın aradığı satır aralarında ya da alt metindeki noktaların başında bunlar geliyor. Ama günün sonunda uzayan bu savaş ortamı ABD'nin de İran tarafının da dünyadaki global tarafında çok sürdürebildiği ya da sürdürebileceği bir takvim aralığında değil. Rusya-Ukrayna tarafındaki örneklemeler biraz daha uzak kalıyor.

0: Amerika'daki sistemle de öngörü bambaşka, dünyaya etkileri bambaşka. Ama Amerika-İran tarafındaki gelişmeler çok daha sıcak etkileri oluyor. Anlık olarak etkilerini barındırıyor. O yüzden artık piyasadaki yatırımcılar ve büyük fonlar, hedge fonlar özellikle fiyat seviyesinden ziyade haber akışlarının normalleşmesine biraz daha ön plana çıkarıyor. Tabii buradaki ana etken teknoloji tarafındaki hisselerin çok ciddi potansiyelle geçirmesi bu döneme. Bizim tarafta savunma sanayine çıkan şirketlerimizin daha ön planda kaldığı, daha bankacılık tarafındaki geri çekilmelerin enflasyonist ve büyüme tarafındaki etkilerine, işte faiz tarafındaki dezenflasyon sürecinin gecikmesiyle beraber oluşan süreci yaşamaya devam ediyoruz. Ama ciddi anlamda şu anda bugün itibariyle hala özellikle ateşkes tarafındaki gelişmelerin netleşmemesi bizdeki süreci de ABD'deki süreci de uzatıyor. Özellikle Haziran ayında faiz arttırım döngüsünden en azından bekle gör tarafına geçen bir piyasa beklentisine netleşen tarafı konuşabiliriz. Eylül ayında da büyük bir faiz arttırımı beklemiyorum yine FED tarafında. Bizde de süreç yine bekle gör tarafına geçecek. Şu anda piyasaların odaklandığı tek şey ABD-İran tarafındaki ateşkesin uzamasından ya da artık sonuca varması üzerinde oluşan haber akışları diyebiliriz.
1: Gelen enflasyon verisi Amerika'da aynı zamanda Fed'in faiz arttırımı ihtimalini işte %54'lerden %40'lara kadar çekmiş olması, Amerikan tahvil faizleri özellikle 10 yıllıklar açısından baktığınızda ve Eylül ayında Fed'den daha yumuşak, daha güvercin bir tavır, iletişim dili görürsek Kevin Warsh'tan 4.50'lere kadar geri çekilme ihtimali var mı? Ne dersiniz 10 yıllıkların?
0: Tabii ki beklenen %3,5'tu. 3.4 geldi genel enflasyonda. Hani buradaki patikanın 2'ye yakınsaması ana hedef. Bunu da Kevin Warsh özellikle ilk geldiği günden itibaren vurguluyor. Buradaki 2'ye yakınsama onu ilgilendiren taraf. Veri odaklı bir Fed'in ilk baktığı durum ABD'deki işte enerji fiyatlarındaki geçişkenlikten ziyade sürecin ne kadar yönetilebildiği ve yansıması hangi gecikmeyle ulaşacağı. O yüzden hani ABD'deki özellikle 2 yıllıklardaki hareketleri çok ciddi konuşmaya başlamıştık son dönemlerde. İşte 5 yıllıklarda dediğiniz gibi aşağı yönlü bir hareket devamı gelirse eli biraz daha rahatlayacak mı? Evet, ama özellikle patikadaki 2'ye yakınsamanın yavaşladığı yerde hemen sıkılaşma konusunda metin olarak da şahinleşme konusunda geçmekte o taraf geçmekten hiç çekinmiyor Kevin Warsh. O yüzden hani sürecin biraz daha böyle önden yüklemeli değil de aylık olarak gelen veri odaklı enflasyonun buradaki yansımalarının metindeki ve söylemlerdeki süreci özellikle değiştireceğini düşünüyorum. O yüzden de bazı konularda netleşmeden ya da veri odaklı sürecin normalleşmediği yerlerde süreç biraz daha böyle bekle gör tarafında kalmaya devam edecek ki bunu özellikle Haziran ayından beri vurgulayan bir FED tarafında olduğunu düşünüyorum.
1: Gelelim içeriye, çünkü bugün önemli. Merkez Bankası'nın yılın içi 3. enflasyon raporunu takip ediyor olacağız. Saat 10.30'da tekrar da edelim ekran başındaki izleyici için. Tabii dolayısıyla piyasada asıl fiyatlanacak konu yalnızca revizyon olup olmayacağı değil, gerekçelendirme de olacak. Notlarıma bakıyorum, Mayıs ayındaki son raporunda Merkez Bankası'nın 2026 petrol fiyatı varsayımı 89,40 olarak 40 dolara yükseltilmiş ve aynı raporda da yıl sonu enflasyon tahmini %26, 2027'de %15, 2028'de de %9 olarak belirlenmiş. Dolayısıyla da bugün önemli noktalardan biri de petrol varsayımı olacak mı? Ne dersiniz?
0: Tabii orada önemli bir etken. Mart ayından beri yönetilmeye çalışılan bir süreç var. Gerek eşel mobil sistemiyle desteklenen işte gelirlerden feragat edilip enflasyonu biraz daha düzgünlemeye çalışılan bizim Merkez Bankamızın da özellikle önemsediği üstünde durduğu şey büyümeden feragat edip enflasyonun yeterli anlamda istenilen yere çekilmesi. Bunda oluşan etkenler ciddi anlamda süreci baltaladığını görüyoruz. İşte 29'lara yakın sayan bir enflasyon enflasyonu da seyrediyoruz şu anda. Özellikle bir saat sürecek enflasyon raporunda soru cevap kısmı

0: biraz da kritik olacak gibi duruyor şu aşamada. Beklentilerin revizyon edilmesi, revize edilmesini çok beklemiyorum ama özellikle piyasadaki o likiditeyi sıkılaştırıcı önlemlerin devam etmesiyle beraber piyasadaki o daralan taraftaki işte krediye ulaşma zorluğu çeken hem reel tarafta hem de ticari taraftaki şirketlerin burada sıralarını biraz daha okuyacağı ya da orada bir anlam arayacağı bir toplantıyı beraberinde getiriyor. Eylül ayında bir, özellikle Ağustos ayında ya da Temmuz ayında bir gevşeme olur mu diye beklerken sürecin tekrardan uzaması biz de Eylül ayına tekrardan öteledi. Eylül ayındaki haftalık depo tarafındaki özellikle 41-42'ye varan o gecelik faizlerin biraz daha 37'ye çekilmesi ilk etapta piyasayı rahatlatacaktır. Ama özellikle faiz indirimi tarafında ya da normalleşme tarafında bir adım gelecek mi sorusuna toplantıda biz de öğreneceğiz. Ama beklenenden daha iyi gelen bir Temmuz verisi burada biraz daha moralleri düzeltti. Ama bunun biraz daha düzenli olması için özellikle yüksek baz etkisi olan Ekim-Kasım-Aralık dönemine girmeden önce de çok ciddi bir gevşeme ya da metinde bir yumuşama açıkçası beklemiyorum diyebilirim.
1: Tabii bugün özellikle odak nokta revizyonun kaç puan olup olmayacağı değil de Başkan Karahan'ın öyle bir revizyon ihtimali olduğunda onu nasıl anlatacağı çok önemli olacak. Bu noktadan Borsa İstanbul'a gidelim. Güçlü bir görünüm vardı. İyi de kapandı. 14.110 puandan kapandı. 2.96'lık kazanç takip ettik Borsa İstanbul'da. Şimdi sunum öncesi ve Başkan Karahan'ın konuşması öncesi ve sonrası açısından baktığınızda bugün nasıl bir beklentiniz var Borsa İstanbul'la ilgili?
0: Dün çok güzel bir gün geçirdik diyebilirim. Hiçbir direnç noktasına takılmadık. Her gelen alışlar biraz daha yukarı tetikledi. Tabii burada öncü bankacılık endeksiydi. Ciddi anlamda destek noktalarına yaklaşan bir süreci vardı. Özellikle Halkbank'ın ikinci halka arzı ve gelen bilançoların etkileri satış nedenine dönüştü diyebiliriz. Oradan gelen tepki alımları genele yayılınca tabii ki bazı şirketlerdeki geri çekiliş olmadı mı? Oldu ama genele yayılan bir yükselişle beraber özellikle 13.850 13.900 bandında biraz daha takılırız diye düşünüyordum. Orayı da çok hızlı geçtik. 14.000'in üzerine hızlı bir şekilde attık. Özellikle BOFA'nın alımları burada ciddi etkiliydi. Tabii ki bir gün al bir gün ver tarafına her gün yapan bir sistemin içinde bugün tekrardan satış gelecek mi göreceğiz ama ciddi anlamda pozitif bir senaryo beraberinde getirdi. İhtiyacımız var mıydı? Vardı ama hala dediğim gibi hani süreç tam tersine döndü diyebileceğimiz noktadan uzak. Bu beklentiye göre şekillenen bir piyasamız var. Ama ne kadar ciddi iskontoların olduğunu da olumlu bir günde yani gösterilen getirilerinde ne kadar şiddetli olabileceğini gördük burada. Tabii MSCI değişiklikleri de açıklandı. Oradaki ordinolar da bir tık daha beklentilere paralel gerçekleşti. Bugün enflasyon datasıyla beraber, raporuyla beraber, açıklamalarıyla beraber biraz daha şekillenen 14.000 üzerinde, 13.900 üzerinde bir kalıcılık sağlayacağız mı durumunu biraz daha piyasa arayacak. O yüzden şimdilik Ağustos ayını kötü geçirmiyoruz ama hem vade değişiminin de bu ay olacak olması endekste son haftalara doğru bir baskı unsuru yaratabilir. Fatih Karahan'ın açıklamaları piyasadaki o 1-2 haftalık süreci özellikle Eylül'e kadar olan süreci hikayesini biraz daha netleştirecek gibi duruyor. Olumlu ya da olumsuz anlamda diyebilirim.
1: Şimdi Borsa İstanbul'daki o hareketin kalıcılığını da anlayabilmek için aslında bankacılık endeksine çok dikkatle bakmak gerekiyor, öyle değil mi? Bankacılık nasıl bir görünüm sergiliyor? Nasıl görüyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz bankacılığın endeksin gidişatını?
0: İskontolar ciddi anlamda arttı diyebilirim. Özellikle hedef fiyatlar revize edilmedi, düşürülmedi gelen bilançolardan sonra. Hala orada %40'a yakın bir upside'ımız var. Ama hani bunun fiyatlanmaya geçme kısmı şu anda hala istenilen ölçüde değil. Çünkü birçok negatif etkiyi hala sıkılık anlamında bankalar üzerinden yaşıyoruz. O yüzden de buradaki reel anlamda işte faiz tarafındaki gevşemenin

0: hafta mı, 10 gün mü, 2 hafta mı, 1 ay mı olacağını tamamen açıklamalar belirleyecek. O yüzden de piyasa burada hazır olda biraz duruyor gibi duruyor. Özellikle emtiaların çok hala yavaş ilerledi, ağır ilerledi. İşte gıda perakendinin oradaki defansifliğini kaybetti. Özellikle petrokimyanın bir tık daha doyum noktasına acaba ulaştı mı? Ama beklentilere paralel giden bir süreçte yatırımcının da hangi sektörlere ulaşacağı ya da oradaki alımlarına biraz daha güvenli yapacağı durumlarda azaldı. Bankacılık burada birazdan nefes olabiliyor diyebiliriz ama hani bu nefes olma tarafı da dediğim gibi hala burası dip mi sorusunu barındırıyor her gelen kötü haberde. Ama artık bankacılık endeksi dediğim gibi dünkü hareket artık destek noktalarından gelen güçlü bir harekette. Gelen açıklamalar ya da yapılan revizeler özellikle enflasyon tarafındaki aşağı yönlü seyri biraz daha ön plana çıkaracak ama dediğim gibi önümüzde bir 2-3 aylık bir sınav daha var. Özellikle Eylül ayındaki genellikle datanın yüksek gelmesi Kasım Aralık'taki sürecinde biraz daha yüksek baz etkisi yaratması orada ön plana çıkacak gibi duruyor.
1: Bugün için özellikle tabii raporu karşılayacağımız için de açılış ve kapanışta yatırımcıya ve gün içinde özellikle hangi detaylara dikkat etmesini, hangi stratejiyle ilerlemesini önerirsiniz?
0: 14.200-14.300 bandı şu anda en güçlü direncimiz gibi duruyor. Özellikle bankacılıktaki bu pozitif seyir açılış itibarıyla bir tık daha devam edecektir açıklamalarla beraber. Açıklamalarla etkisiyle oradaki bir sürecin sağlamlığını konuşacağız. Yani yukarı gitmekten ziyade az önce belirttiğiniz gibi Sema Hanım, hani 14.000'in üzerindeki kalıcılığımız burada önemli. Çünkü piyasa 13.500-14.000 bandına oturan bir süreci 2 haftadır seyrediyoruz. 14.000'in üzerindeki kalıcılık yarın açıklamalarla olacak. Açıklamaların güvercinliği ya da şahinliği biraz daha orada belirleyici olacaktır ama öğleye kadar enflasyon sunumuna kadar dünün olumlu seyri yatay yukarı dünkü tempoda olması da devam edecektir diye düşünüyorum. Yeni açıklamalarla beraber biraz kar realizasyonları görebiliriz. Özellikle 14.000'in altındaki seviyelerde biraz daha hızlanabiliriz ama 13.900-14.200 arasında bir bugünü geçireceğimizi düşünüyorum.
1: Tabii şunu da konuşalım. MSCI 31 Ağustos kapanışı itibariyle geçerli olacak endeks değişikliklerini de açıkladı. Yakından baktığınızda nasıl değerlendirdiniz?
0: Beklentilere paralel oldu. Özellikle Astor'un gireceğini bekliyorduk. Sabancı tarafında bir çıkarılma söz konusu olur mu gibi bir durum vardı ama orada o gerçekleşmedi. Küçük ölçeklilerde de endekse dahil olanlar, biraz sürpriz olanlar da vardı. Beklentilere paralel diyebilirim. Özellikle konuşulan regülasyonların ya da düzenlemelerin Kasım ayındaki MSCI tarafındaki gelişmelerin öncesinde atılan adımlar da burada önemli oluyor açıkçası. O yüzden de MSCI'deki değişiklik dün olumlu yansımıştı. Bugün de olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü Astor tarafına gelen ordinolara yanılmıyorsam günlük işlem hacminin %70-%80'i civarında bir alım ordinosu gelecekti. Dün onun öncesinde güçlü bir hareket yaptı. Bir tık daha bu olumlu hareket devam edebilir. Küçük ölçekler tarafında da güzel şirketlerimiz bence dahil oldu. Bunların bir tık daha genele yayılan dünkü yükselişle beraber genişlemesine ümit ediyoruz diyebilirim.
1: Peki sizin bugün radarınıza aldığınız sektörler hangileri bankacılık yanında?
0: Açıkçası az önce de dediğim gibi yani savunma sanayinde ciddi bir sıçrayış vardı. Oradaki geçişkenlik tam direnç noktalarına varmış durumda. Olumlu haber gelirse oradaki hareketle devam edecek diye düşünüyorum. Petrol tarafındaki olumlu seyir de devam ediyor. O yüzden petrokimya tarafında yine olumlu hareketleri görmeye devam edeceğiz. Az önce belirttiğim gibi tabii ki bankacılık yıldızımız da bankacılıkta özellikle 14.200'ü geçebilirsek eğer bu güçlü hareket devamını getirecektir. Ortalamalara ciddi anlamda yakınız direnç olarak. Onun üzerindeki hareketler biraz piyasayı da tetikleyecektir. Geri kalan sektörler biraz daha zayıf kaldı da kalmaya devam edecek gibi duruyor. Özellikle otomotiv tarafı, işte gıda perakende de dün Migros'un bilançosu geldi. Beklentilerin aşağısındaydı. Madencilik

0: tarafında satışlar devam ediyor. Özellikle dün Pegasus'un bilançosu geldi. Beklentilere paralel havacılık tarafında da tabii gelişmeler ön plana çıkıyor. Ciddi maliyet unsuru hala Brent petrol tarafında. O tarafı yönetmek biraz daha sıkıntılı ama şirketlerin bilançosunun detayına baktığımızda işleri gayet iyi gidiyor. Orada bir olumlu gelişme olursa oraya fiyatları gibi duruyor ama olumlu bir piyasanın 14.200'ü geçmesi o tarafta da alımları hızlandıracaktır diye düşünüyorum.
1: Analizleriniz çok kıymetli. Çok teşekkürler yayına katkı için. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum. Kolaylıklar Gökhan Bey.
0: İyi yayınlar Sıman Hanım. Sağ olun.
1: Teşekkürler. Seans öncesi devam ediyor. Bir canlı yayın konuğum daha var. Stratejist Yunus Kaya bizimle birlikte şimdi seans öncesinde son duruma, piyasalara bakmak üzere. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Temmuz, Amerikan Temmuz enflasyon verisini konuşarak başlayalım. Makro strateji açısından nasıl okuyorsunuz gelen veriyi? Sizce burada piyasa en önemli mesaj olarak neyi aldı bu veriyle?
2: Allah beterinden korudu diyelim piyasa için. Çünkü şöyle bir durum var. Amerika'da eğer enflasyon yükseliş trendine gerçekten girmiş olsaydı faizlerin artma beklentisi piyasaları allak bullak edebilirdi. Dolayısıyla orada sakin bir enflasyon datası işte çekirdek %2,5 yıllıkta kaldı. Gözüküyor. Gayet iyi bir rakam. Normal enflasyonda %3,4 civarı, 3,5 civarı diyebiliriz. Mesela tersinden bakalım, Avrupa'da, Almanya'da %0,7 gelmişti geçen Temmuz ayı enflasyonu. Orası ciddi bir sıçrama yaşamıştı. Amerika'da böyle bir sıçrama olmaması Amerika'nın kendine has özellikleriyle beraber en azından piyasayı da rahatlatacak bir sonuç olmuş oldu. Dolayısıyla orada piyasalar bu haberden memnun olduklarını söyleyebiliriz. Hatta dünden beri de yükseliş trendini devam ettiriyorlar. Rekor seviyeler civarında. Yani piyasanın iştahını bozacak bir durum yok diyebiliriz özellikle.
1: Amerikan tahvillerine baktığımızda kırmızı bir tablo izliyoruz. Dolar endeksi 100 seviyesinde. Tabii altına etkisi var. Fed'in faiz kararı açısından %54'lerden %40'a gerileyen bir ihtimal, beklenti var. Ne dersiniz? Daha yumuşak bir Fed mi izleyeceğiz gelen bu veriyle? Evet, çok rahatlatmadı ama en azından faiz artışı ihtimalini de geri çekti. Fed'e biraz daha alan bıraktı gibi görünüyor.
2: Fed'in üyeleri arasında zaten toplamda 3 üye faiz artıralım demişti son toplantıda. Bu toplantıda da yine 3 üyenin itirazı gündeme gelebilir ama diğerlerinin fikrini değiştirecek ölçüde bir değişim yok. Az önce de söylediğim gibi enflasyon datası Avrupa'ya göre gayet iyi bir data ve bu data bize diyor ki burada pek sorun yok. Hala da fiyatlar seviyesi faiz arttırmaya gerektirecek bir boyutta değil, petrolle mücadele edebiliyoruz şeklinde söyleyebiliriz. Hatta Amerika'nın ticari petrol stoklarında da bir artış yaşandı. Yani evet, bu şunu gösteriyor, İlla her şey kötüye gitmiyor. Kötüye giderken ara ara rahatlama gelebiliyor. Bir ara faiz arttırım ihtimali çok artmıştı. Çünkü işte petrol fiyatları 70 dolardan 95'lere tekrar fırladığında acaba yine bu sefer bozulacak mı beklentisi vardı ama bozulma gelmediğini gözlemledik. Çünkü tekrardan düzeltmeye geliyor. Trump sanki bu süreci iyi yönetiyor. Yani ara ara girip bu petrolün enflasyona etkisini rahatlatıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla şu anda orada Merkez Bankası'nın faiz arttırım beklentileri törpülenmiştir. Bu da piyasaların rahatlamasına yol açmıştır diye gözüküyor. Önümüzdeki süreçte de bunu bozmak için tekrardan petrolün sert bir hareketini olursa ancak bunu de zorlayabilir diye düşünebiliriz. O da şu anda uzak gibi duruyor.
1: Peki Fed'in alanının açılmasıyla alakalı, rahatlatmasıyla alakalı oradan yürürsek eğer hem dolar endeksinin seviyesi, onun altın onsun yönüne yönelik etkisini de değerlendirdiğinizde altın ons için öngörünüz ne yönde? Dolar endeksi şu an 100 seviyesinde.
2: Altın bir kere 4000 dolarlarda 2 ay durdu. Haziran sonundan Ağustos'un işte ortasına kadar neredeyse diyebiliriz. Onuna kadar. Altın 4000 dolarlarda durdu ve bu fiyat aslında iyi bir fiyattı. Alım için ideal bir fiyattı. Oradan gelen hareketle 4400'e yükseldi. %10 dolar bazında kazanç sağladı şurada altın bir hafta içerisinde. Çok iyi bir getiri bu. Dolayısıyla buradaki kazancı bir süre daha taşıma potansiyeli var. Hatta şöyle bir şey söyleyebiliriz. 4500'ü geçmesi halinde altının yeniden 5500'deki rekor seviyelerine doğru gitme olasılığı, hedef fiyatların revizyona gitme olasılığı artacaktır. Şu anda altındaki bu hareket o iki aylık birikmenin etkisiyle tepki hareketi olarak gözükebilir. Ancak 4500 geçmesi halinde olağan dışı bir beklenti tekrardan fiyatlanıyor olabilir ki daha önceki rallisi Amerika-Çin gerginliğinin artmasıyla ortaya çıkan hareketlilik tetiklemişti. Şimdiki hareketi neyi tetiklediğini henüz kestirmek zor. 4500'ün üzerinde dediğim gibi hareket güçlenirse bu sefer arkasından başka bir Amerika'nın hamlesi geleceğini, bunun da muhtemelen Çin'e yönelik bir hamle olacağını kestiriyorum. Önümüzdeki süreçte onu netleyebiliriz. Ama şu an kısa vadede, yani iki aydır pek bir etki görmeyen FED'den olsun, İran gerginliğinden olsun bir etki görmeyen altın hareketi tepkisel bir hareket olarak görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Altın onsdaki fiyatlama, altın yatırımcısı açısından baktığınızda şu anda bu fiyatlama fırsat fiyatlaması mı?
2: Yok, onu demek zor çünkü 4 günde 2 ay kaldıktan sonra şimdi yükseldi, %10 yükseldi ki dolar bazında %10'dan bahsediyoruz aslında. Çok iyi bir getiri. Amerikan devlet tahvili bile 2 yılda bu getiriyi sağlayamıyor. O yüzden bu noktada bir miktar realizasyon, burada dinlenme moduna girme olasılığı vardır. Geri çekilme de yaşayabilir. Asıl hareket ise 4500'ü geçmesi halinde artık rally moduna girmiş olabileceğini düşünebiliriz diye aklıma geliyor.
1: Bugün 10.30'da içeride Merkez Bankası'nın yılın 3. enflasyon raporunu karşılıyor olacağız. Çok önemli. Fatih Karahan'ın iletişim dili, açıklamaları, eğer bir revizyon yapılacaksa onu nasıl anlattığı çok önemli olacak piyasalar açısından. Sizin beklentiniz ne yönde? Yukarı yönlü bir revizyon bekliyor musunuz enflasyon için?
2: Yani bir dayanak olarak petrol fiyatlarının 89 dolarlar civarında olmasına geçen toplantıda revizyon yaptıklarını da söylemişlerdi. Şimdi bugün bakıyoruz petrol fiyatı 87 dolar seviyesinde. O yüzden çok da bir revizyona ihtiyaç duyulacağını zannetmiyorum. 26 seviyesindeki yıl sonu enflasyon beklentisi korunacaktır diye tahmin edebiliriz. Bu da bize yani hedef rakamlarda revizyondan ziyade sözlü yönlendirmenin daha öne çıkacağı bir toplantı olacağını söyleyebilir. Bir miktar daha sert ton ve ekstra önlemler iması bu toplantıda gündeme gelebilir diye düşünüyorum. Ha, bu ilk etapta belki çok yetersiz gibi gözükebilir ama en azından enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın hala direksiyonda olduğu ve bu amaca yönelik hizmet edecek her türlü aracı da kullanacağına piyasa ikna ederse bizim borsa açısından, bankacılık sektör hisseleri açısından çok pozitif olacaktır diye düşünebiliriz.
1: Tabii petrolün 90 doların üstündeki fiyatlamasını da aslında sormak istiyorum. Böyle bir fiyatlama merkez bankalarının dezenflasyon süreci açısından nasıl bir sıkıştırma yaratabilir 90 dolar üstü?
2: 90 dolar üstü bizim için zaten kötü. O olduğu zaman korkulu rüyalar görüyoruz. Hele yüzün üzerinde neler oluyor diyoruz. Dolayısıyla şu an itibariyle sistem 80-90 dolar aralığında bir Brent petrolü kabul edilebilir bir oyun alanında olduğunu söyleyebiliriz. Bize etkisi açısından. İnşallah bu aralıkta kalır. Çünkü İran Hürmüz konusu hala daha gündemde.
1: Ve belirsiz.
2: Amerika işte orada süreci uzattım diyor, durdurdum diyor. İran işte ben çelik duvar ördüm dedi dün bu sefer Trump. Her gün yeni bir şey uyduruyor. İşte bu süreçler içerisinde baktığımız zaman hala bu belirsizlik saldırı olmadığı sürece piyasaları etkilemez konuma geçmiş durumda. Yani bir arka planı atma var ama ne zaman ki füzeler falan ateşleniyor o zaman piyasalar ciddi hasar alıyorlar. Şu an itibariyle o füzesiz günlerde olduğumuz için en azından borsalar rekor seviyelere gidebilme olasılıkları oluyor. Ama petrol bundan tabii negatif etkilenebiliyor. Yine de petrolün 80-90 dolar aralığında kalmaya devam etmesini diliyoruz ve şu anda da o aralıkta kaldığı için Merkez Bankamız için de pozitif diyebiliriz.
1: Pozitif tarafta olan bir Borsa İstanbul'da takip ettik dün. 14.110 puandan kapattı. %2,96'lık gibi de güçlü bir yükseliş sergiledi. Nasıl değerlendirdiniz?

0: Orada da birikmiş bir enerji var. O enerjiyi hızlı bir şekilde 14.000'i kırarak gösterdi bankacılık hisselerine gelen alımlar. Bugünkü toplantıdan sonra da bunun daha da güçlenerek 14.400'ü geçme olasılığı var diye düşünüyorum. Piyasanın böylece aslında 15.000'lerin üzerindeki rekor seviyeyi önümüzdeki bir ay içerisinde tekrardan revize edip yukarıya geçme potansiyeli var. Yani kısa süreli bir rally havası oluşabilir. MSCI endeks değişiklikleri de evet, piyasayı bozacak ölçüde gelmedi. En azından Astor'un da katılması, küçük hisselerin de katılmasıyla endeksi bozacak bir hamle gelmemesi piyasa açısından pozitif olarak algılanabilir. Yabancı girişinde tekrardan gözlenmeye başlandığını izliyoruz. Hacmin de arttığını gözlemliyoruz. Yani dünkü hacim 250 milyar liradan fazla. 250 milyar öyle küçük bir rakam değil. Bu kadar günlük hacmin dolaştığı bir piyasa yukarı iştahını da bize açıkçası gösteriyor. Çünkü düşüşlerde hacmin çok sert düştüğünü, alıcının kaçtığını gözlemlemiştik. Şimdi trend tersine dönüyor gibi gözüküyor.
1: Üstelik yaz aylarında o hacmin de biraz daha küçük olması beklenir, öyle değil mi? Yaz aylarında böyle bir harekette Borsa İstanbul'un gücünü gösteriyor. Peki destek direnç seviyeleriniz neresi? Yatırımcı bugün hangi seviyeleri takip etmeli sizce?
0: Yukarıda 14.400 önemli bir direncimiz olduğunu söyleyebiliriz biz siz için. Oranın üzerinde 14.700. Aşağıda ise artık 14.000 önemli bir destek görevi görecektir bize. 14.000'in altında 13.850-13.900 destek olarak takip edeceğimiz nokta olabilir. İyimser bir piyasa bekleyebiliriz. Çünkü Asya'da da mesela bugün hem Nikkei hem Güney Kore borsası artışlarla devam ediyorlar. O yüzden globalde iyimserlik, içeride iyimserlik deyip yolumuza devam edeceğiz gibi gözüküyor.
1: Evet, Asya'yı söylediniz. Ben bu noktadan aslında Wall Street'i de sormak istiyorum. Orada Amerikan borsalarındaki görünüm size ne söylüyor? Özellikle Nasdaq tarafındaki bandı nasıl değerlendirdiniz?
0: İştah var orada. Özellikle çip sanayi, yapay zeka konusu. Ara ara sorunlar gündeme gelse de düzeltmeler de geliyor. İşte Nasdaq'ta gördüğümüz üzere. Ancak hala da piyasanın itici gücü olmaya devam ediyorlar. Artık geleneksel sanayi dünyada da Türkiye'de de çok cazip gözükmüyor. Ara ara çok iyi karlar getirdikleri dönemde döngüsel işte şirketler dediğimiz nokta ara ara iyi karlar getiriyorlar. Onun dışında yüzlerine pek bakan olmuyor ama yeni dünyanın yeni sektörleri ve şirketleri popüler olmaya devam ediyorlar. Güney Kore borsasının yarısını Samsung'la CX'i karşılıyor. İşte Japonya'da ana itici güç yatırımcı, yapay zeka yatırımcıları, Amerika'da yapay zeka şirketleri ve büyük teknoloji şirketleri. O yüzden bunu da takip ediyoruz, dediğimizi gözlemliyoruz açıkçası. Şu anda piyasa bunları almaya devam edecek gibi duruyor.
1: Size ayrıca tabii şunu da sormak istiyorum. Amerikan Hazine Bakanlığı'yla Japonya'nın Temmuz ayı sonundaki o koordineli olarak ortak döviz müdahalesini, yenin dolar karşısında son 40 yılın en düşük seviyesi olan o 164 sınırına dayanması üzerine ki aksiyonu sormak istiyorum. Ve 2011 yılındaki depremden bu yana da ilk kez ortak bir savunma hattı kurdular. Nasıl değerlendirdiniz? Ve Fed'in faiz patikası açısından aslında bize bir mesaj veriyor mu bu hareket?
0: Faiz patikasından ziyade kendisini en önemli müşterisi diyebiliriz. Amerikan tahvillerini en çok elinde bulunduran ülke Japonya. Japonya ihtiyaç oldukça tahvil satıp kendi döviz piyasasına müdahale eden hale gelince Amerika'nın da bir destek atması gerekti oraya. Ama Japon yenindeki bu durum tabii çok sıkıntı yaratıcı boyutlara ulaşmış durumda. 160'ı bir türlü tutturmakta zorlanıyorlar. Bu da Japon yenine hücumu da gösteriyor. Japon yeni bu kadar kötü durumda zor gerilediği için de diyelim dünyanın da carry trade parası olmaya devam ediyor. Yani orada borçlanıp diğer tarafa gitmek mantıklı oluyor faiz arttığı halde. Çünkü parası değer kaybediyor. Bu para değer kaybını durdurmaya çalışıyorlar açıkçası. Türkiye'den bile Japonya'ya son 3 yılda gidenlerin sayısı 10 kat arttı. 17.000'den 180 binlere çıktı turist olarak. Japonya bu yenindeki değer kaybı nedeniyle çok Türkiye'ye göre de ucuzlamış bir ülke konumuna geldi. Dünyada da öyle yani. Dünyada turistini en çok arttıran ülke Japonya gözüküyor. Bunun finansal piyasalara etkileri daha sert oluyor tabii ki uluslararası. Amerika bu noktada artık ben de bir müdahale edeyim, destek olayım diye girdi. Ama tabii sürdürülebilirliği şüpheli. Şu anda 159 seviyesinde dolar Japon yeni.
1: Evet.
0: Muhtemelen 165'i geçecektir bu sene. Yine o değer kaybını sürdürecektir diye düşünüyorum.
1: Tabii Trump'la Takaichi yönetimlerinin de verdiği bu ortak fotoğraf aslında bir bakıma da Pekin ve Moskova'ya da ortak hareket edildiğine dair de bir mesaj veriyordu olabilir, öyle değil mi?
0: Tabii Amerika dostlarının yanında olmaya devam ediyor.
1: Evet.
0: Düşmanlarına
1: karşı. Çok teşekkürler. Yayına katkılarınız çok kıymetli. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum Yunus Bey size. Kolaylıklar.
0: Yayın.
1: Teşekkürler. Seans öncesine noktayı koyalım. Saat başında paranın rotasında karşınızda olacağım efendim. Birazdan görüşürüz.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar. Terra Yatırım sunar.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 24. Kocaeli 30, Sakarya ve Bursa 32, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Sivas 31, Kayseri 32, Nevşehir 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 26. Denizli 40, Aydın 41, Muğla 39, Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 28. Mersin 34, Adana 36, Kahramanmaraş 40, Hatay 33. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 23. Bolu ve Rize 30, Karabük 32, Samsun 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 35, Erzincan 32, Van 28, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25. Mardin 37, Şanlıurfa 40, Siirt 38 ve Diyarbakır 39 derece.

0: Hayatım köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan böyle gövdenle.
1: Aa!
0: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
1: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
0: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
1: Pet otel var.
0: Daha bir sürü şey var ama yani.
1: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
0: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
3: Aa Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
1: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
0: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
2: Çok isteriz.
0: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
5: Rams.
6: Türker Beyaş olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
7: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde çekilişsiz model nedir?
3: Teslim tarihinin sözleşme başında net olarak belirlendiği, bekleme süresinin belli olduğu modeldir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.
5: İdefix, İdefix.
4: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu.
5: İdefix, İdefix.
6: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
7: Kaplumbağam düştü.
8: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
7: Elimde indi düştü.
6: Canım ailem kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
8: Ne olur artık affet beni Meliha.
6: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
8: Bona notte, bona notte.
7: Samim, ne işi var bunun burada?
8: Tanrı misafiri ciğerim.
6: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
9: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

9, ben Sema Ertekin. Paranın rotasını bugün 3 kritik başlık belirliyor. Enflasyon, faiz ve jeopolitik risk. Amerika'da Temmuz enflasyonu beklentilere paralel geldi. Çekirdek enflasyonun da Mart 2021'den bu yana en düşük yıllık artışı kaydetmesi Fed'in önündeki faiz denkleminde yeni bir alan açtı. Piyasalar şimdi Fed'in faiz patikasını, doların yönünü ve Amerikan tahvil faizlerini yeniden fiyatlıyor. Bir tarafta 4400 doların üzerini gören bir ons altın var. Diğer tarafta 88 doların hemen kıyısında bir Brent

petrol takip ediyoruz ve altın güvenli liman talebine daha güvercin FED beklentisini fiyatlarken petrol de Orta Doğu gerilimi üzerinden enflasyon riskine masada tutuyor. Yani küresel piyasalarda kritik denklem şu: petrol enflasyonu yukarı mı itecek, FED faizleri aşağı mı çekecek? Bu sorunun yanıtı da yalnızca Wall Street'in değil, Asya'dan Avrupa'ya, gelişen piyasalardan Borsa İstanbul'a kadar bütün varlık fiyatlarının yönünü belirleyecek. Dün Borsa İstanbul'da da güçlü bir kapanış vardı. %2.96 kazançla bitirdi dün günü ve bugün de gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 2026 yılının 3. enflasyon raporunda olacak. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Orta Doğu'daki gelişmeler enflasyon tahminlerine nasıl yansıyacak? Başkan Fatih Karahan'ın mesajı faiz patikası açısından piyasaya ne söyleyecek ve en önemlisi de 14 bin puanın üzerine çıkan Borsa İstanbul bu yükselişi sürdürebilecek mi? Hepsini konuşacağız. Tek tek de konuşacağız. Birbirine bağlı bir zincir gibi genel tabloya da bakacağız. Çok da güçlü canlı yayın konuklarım olacak bugün. Paranın rotasına gündemin öne çıkan başlıklarıyla startı verelim. Bakalım neler var. Enflasyon raporu sunumu saat 10.30'da olacak. Piyasalar Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı bu rapora kilitlenmiş durumda ve mesajlar önemli olacak. Başkan Fatih Karahan'ın sunumuyla gerçekleştirilecek o toplantıda Merkez Bankası'nın enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmeleri ve yılın kalan dönemine yönelik mesajları yakından takip edilecek. Bir başka önemli gündem maddesi diyelim. Borsada 6 şirket pay geri alımı açıkladı. Borsa İstanbul'da işlem gören 6 şirket 12 Ağustos Çarşamba günü piyasa değerlerini desteklemek ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlamak amacıyla pay geri alımı yaptı. Yayla Agro, Gıda Sanayi, Enerya Enerji, Türk Altın İşletmeleri, Arsan Holding, Ahlatçı Doğalgaz Dağıtım, Ekim Turizm, Ticaret ve Sanayi geri alım açıklayan şirketlerden oldu. Devam edelim. Gündemin önemli maddesi borsada bilançolarda devam ediyor. Sabancı Holding'in ikinci çeyrek bilançosunu açıkladığını söyleyelim. Holding İkinci çeyrekte 14,2 milyar lira net kar elde etti. Pegasus ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirket yılın ikinci çeyreğinde 92 milyon euro net zarar ettiğini açıkladı. Ve bir başka önemli gündem maddesi de Amerika'dan Çin'e karşı kritik mineraller adımı geldi. Amerika ve Japonya Çin'in nadir toprak hakimiyetini kırmak için Pasifik'te 6000 metre derinlikte maden operasyonuna hazırlanıyor. Minami Torishima çevresindeki yüksek basınçlı yataklardan çıkarılan çamur, mıknatısa uzanan bağımsız bir tedarik zincirinin de ilk adımı olacak. Bir başka önemli gündem maddesi daha: Amerika'da bütçe açığı artıyor. Amerika'da federal hükümetin bütçe açığı Temmuz'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %48 oranında artarak 432 milyar dolara yükseldi ve Amerikan Hazine Bakanlığı da Temmuz ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Rapora göre 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül'de sona erecek 2026 mali yılının 10. ayında federal hükümetin bütçe açığı 432 milyar dolar olarak kaydedildi ve federal hükümet geçen yılın Temmuz ayında 291 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı Temmuz'da yıllık bazda %48 oranında artmış oldu. Bir başka önemli gündem maddesine bakacağız. Altında fiyatlar 2 ayın zirvesinde. Amerika'da enflasyonun yavaşladığını gösteren verilerin ardından da yükselişini sürdürürken altın ons perşembe günü bu sabah 2 ayın zirvesine yakın seviyelerde dengelendi. Fiyat gün içinde yaklaşık %1 yükselerek 5 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkmış oldu. Gündeme baktık. Şimdi rakamlarla, verilerle, grafiklerle konuşalım. Piyasaların barometresiyle başlayalım. Brent petroldeki fiyatlama 88,9 dolarda görünüyor ve son bir ayda da %3,7 oranında bir yükseliş takip ediyoruz. Burada piyasanın bir gözü Orta Doğu'daki arz riskinde, diğer gözü de küresel petrol talebinde. Dolayısıyla da 90 dolar eşiği sadece teknik değil, aynı zamanda enflasyon açısından da oldukça kritik. Çünkü petrol yükseldikçe merkez bankalarının dezenflasyon mücadelesi de zorlaşıyor ve petroldeki bu enflasyon riski bizi doğrudan altına getiriyor. Bakalım altın fiyatlaması nasıl? Çünkü aynı anda jeopolitik risk de güvenli liman talebini arttırıyor. Altın ons tarafında 0.74'lük bir geri çekilme takip ediyoruz. 4.300

0: 76 dolardan fiyatlanıyor şu anda altın ons. Yani petrolün enflasyon riskine karşılık altında hem güvenli liman talebini hem de FED beklentisini aynı anda görüyoruz ve özellikle de Amerikan enflasyonunun FED'i daha az şahin bir patikaya itmesi altının elini güçlendiriyor. Tabii şimdi gözlerde 4400 dolar üzerindeki kalıcılıkta olacak. Altının bu kadar güçlü hareket etmesinin bir başka nedeni de tabii ki dolar. Dolayısıyla şimdi de dolar endeksine bakalım. Dolar endeksi de 100'ün altına indi. 99,8 seviyesinde bir dolar endeksi takip ediyoruz. Piyasa burada Fed'in daha az şahin olabileceğini fiyatlıyor ama 100 seviyesi de kritik, kalıcı olarak aşağı kırılması halinde de doların küresel rezerv para avantajına rağmen yeni bir zayıflama dalgası takip edebiliriz. Devam edelim şimdi. Küresel piyasaları açacağız. Küresel piyasalarda risk iştahı nasıl? Son durum ne? Bakalım. Piyasalarda yatırımcı tamamen riskten çıkmış değil. Tam tersine Fed'in daha az sıkılaşacağı beklentisi risk iştahını da canlı tutuyor. Asya tarafıyla başlarsak 0.34'lük kazancı var. Çin'in bugün 3960 seviyesinde, Güney Kore'de %3'e yakın yükseliş takip ediyoruz. Hindistan tarafında 0.33'lük bir geri çekilme var. Hong Kong'da da bir miktar aşağı yönlü hareket izliyoruz. Amerika tarafında S&P 500 0.11'lik kazançla 7757 puandaydı. Nasdaq'ta 0.21'lik yukarı yönlü hareket izledik. Dow Jones'ta da bir miktar yukarı yönlü hareket vardı. Bakalım Avrupa'da durum ne? Londra geri çekildi. 0.10'luk kaybı vardı. Frankfurt'ta 0.23'lük bir geri çekilme takip ettik. Madrid'de aynı şekilde düştü ve Paris'te de 0.46 oranında düşüş izledik. Borsa İstanbul'a gelelim. %2,96'lık yükselişle, güçlü bir performansla 14.000 puanın üzerine çıktı. 14.110 puandan tamamladı Borsa İstanbul dün günü. Bugün önemli. 10.30'da yılın 3. enflasyon raporu gelecek. Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları çok önemli olacak. Bakalım yatırımcı nasıl reaksiyon alacak? Borsa İstanbul'daki o güçlü ivmenin devamının gelip gelmeyeceğini görmek için de aslında bankacılık endeksine bakmak çok kıymetli. Şimdi bankacılık endeksine bakalım. %4'ün üzerinde yükselen bir bankacılık endeksi takip ettik dün. Günü de 15.826 puandan kapattı. Rakamlar, veriler böyleyken Asya piyasalarındaki işlemler bize ne söylüyor? Görünüm bize ne söylüyor? Çin'den Mehmet Zeyrek Asya piyasalarındaki bugünkü durumu anlatacak, ona gidelim şimdi.
1: Günaydın, iyi sabahlar Sema Ertekin. Asya piyasalarında bugün en güçlü performansı Güney Kore sergiliyor. Kospi yükselişte, özellikle yarı iletken sektörleri bugün öne çıkıyor. Yatırımcıların Amerikan enflasyon verisini FED açısından daha güvercin yorumlaması teknoloji ve çip hisselerine yeniden alım getirdi. Güney Kore hükümeti de bugün ayrıca konut arzını artırmaya ve gençlerin konut edinmesini kolaylaştırmaya yönelik yeni bir paket açıkladı. İnşaat projelerine finansal desteğin artırılması ve bazı düzenlemelerin gevşetilmesi planlanıyor. Japonya'ya baktığımızda Nikkei yükselirken yatırımcıların gözü bu kez üretici fiyatlarında. Temmuz ayında Japonya'da üretici fiyatları yıllık bazda güçlü artış gösterdi ve bu durum Japonya Merkez Bankası'nın ilerleyen dönemde faiz artırabileceği beklentisini de güçlendirdi. Yani Japonya'da piyasanın önündeki temel denklem şu: güçlü şirket ve teknoloji hisseleri bir tarafta, yüksek fiyat baskısı ve olası faiz artışı diğer tarafta. Çin tarafına baktığımızda ana kara piyasalarda bugün bölgedeki yükselişe daha sınırlı bir eşlik ettiğini görüyoruz. Yatırımcılar özellikle Amerika'daki faiz beklentilerini, Yuan'in hareketini ve teknoloji hisselerine yönelik küresel iştahı izliyor. Amerika'da enflasyonun beklentiler doğrultusunda gelmesi, Asya'daki riskli varlıklar açısından genel olarak da olumlu karşılandı. Çin açısından ayrıca yapay zeka ve yüksek teknoloji şirketlerine yönelik küresel yatırım iştahı önemli olmaktadır. Devam ediyor. Hindistan'da enflasyon yükseldiği haberleri bugün yine öne çıktı. Temmuz ayı tüketici enflasyonu %4,45'e yükseldi.

0: geldi. Buna rağmen uzmanların değerlendirmesine göre rakamın Hindistan Merkez Bankası'nın kısa vadede bir faiz artışına yöneltmesi beklenmiyor. Ancak Hindistan'ın başka bir problemi var. Rupi üzerindeki baskı. Hindistan Merkez Bankası dolar talebinin rupiyi daha fazla zayıflatmasını önlemek amacıyla piyasaya dolar sağlayarak müdahalelerini sürdürüyor. Petrolün yüksek seyretmesi de Hindistan açısından ayrıca takip ediliyor. Avustralya Merkez Bankası'nın da değerlendirmeleri bugün piyasaların gündeminde. Banka daha önceki faiz artışının hane halkı harcamalarını sınırlamaya başladığına işaret ediyor. Son olarak Japon yeni bugün önemli bir eşikte. Yen bugün dolar karşısında yeniden zayıflama eğiliminde. Japonya'daki yüksek üretici fiyatları Merkez Bankası'nın faiz artırabileceği beklentisini desteklese de piyasadaki temel soru şu: faiz artırımı yenin değer kaybını gerçekten durdurabilecek mi? İşte Asya'da bugün öne çıkan haberler bu yöndeydi. Artık piyasaların kapanışına doğru ilerliyoruz. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Sema Ertekin.
1: Mehmet Zeyrek Asya piyasalarındaki son durumu anlattı. Şimdi stüdyomda çok kıymetli bir konuğum var. Paranın rotası devam ediyor. Altına, dolara, tahvillere, Borsa İstanbul'a, küresel piyasalara hepsine bakacağız. Amerika'dan gelen enflasyon verisini değerlendirecek konuğum. Euro Portföy Yönetimi Genel Müdürü İsmail Erdem bizimle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Öncelikle tabii Temmuz ayı enflasyon verisini Amerika'dan gelen onu değerlendirmenizi isteyeceğim. Nasıl yorumladınız bu gelen veri? Fed'in faiz patikası açısından Amerikan tahvilleri, dolar endeksi tabii onun da etkilediği altın açısından nasıl bir tablo oluşturacak dersiniz?
2: Yani rakamlar beklentilere çok yakın geldi. Aşağı yukarı hemen hemen tam beklentiler doğrultusunda geldi. Tabii burada ileriye dönük ne olacağı, bundan sonraki aylarda rakamların ne şekilde gelişeceği önemli. Biraz sanki Amerika'da bu enflasyon tedirginliğinin tepe noktasına gelmişiz gibi ben görüyorum rakamları. Yani bundan sonra bir miktar daha ılımlı rakamlar gelme ihtimali yüksek olabilir. Trump'ın geçen sene ve bu sene devreye koyduğu tarifelerin enflasyon üstündeki etkisi de büyük ölçüde yansımış vaziyette. Malum bu tarifelerin etkisi bir kerelik oluyor. Yani sürekli devam etmiyor. Bir kere fiyatlar artıyor ve o arttığı seviyede kalıyorlar. Oradaki enflasyonist etki de tarifelerden kaynaklanan etki okuduğum analizler ve rakamlara baktığımda büyük ölçüde yansımış vaziyette. Tabii petrol fiyatlarının yarattığı bir belirsizlik devam ediyor. Bunun için zaten İran'la savaşta bir an önce bir kalıcı barışa kalıp Hürmüz'ü açıp petrol fiyatlarının tekrar savaş öncesindeki seviyelere gelmesini çok istiyor Amerika. Oradaki gelişmeler de Amerika'daki enflasyon görünümünü belirleyecek. Ama günün sonunda enflasyon rakamlarına Amerika'da bakmamızın sebebi Fed ne yapacak bundan sonra
1: evet,
2: sorusu.
1: Eylül masası nasıl şekillenecek?
2: Evet. Yani sanırım arttırmayacak faiz. Sabit tutacak gibi tahmin ediyorum ben. Bu da piyasalar için nötr, kısmen olumlu bir gelişme olur. Yani livar ve faiz artırım tedirginliği ciddi şekilde ön plana çıkmıştı. İşte zaten 10 yıllık faizler de biraz bir yüksel 4.7'lere kadar geldi. Tahminim bu noktalarda stabilize olur. Fed bir sonraki toplantıda faiz arttırmaz. 10 yıllıkta herhalde bir miktar geriler 4.6'lara falan doğru diye düşünüyorum veya 4.5'lere doğru.
1: Tahvillerdeki 10 yıllıklardaki bant eğer Eylül'de daha güvercin bir FED görürsek 4.5 seviyesine ihtimal var mı? Ne dersiniz?
2: Olabilir, olabilir. Yani tabii Amerikan 10 yıllık tahvilleri çok şey, çok birçok faktörden çok etkileniyor. Amerika haricindeki işte Avrupa'sı, Japonya'sı vesairesi çok tahmin etmesi zor bir değişken ama tahminim bu son birkaç aydır gördüğümüz 10 yıllıklardaki yükselişin biraz böyle tepe noktasına sanki geldik gibi buradan biraz daha aşağıya doğru herhalde gelir diye bekliyorum.
1: Dolar endeksinin bandına baktığınızda ve altın ons fiyatlamasını da dikkate aldığınızda altın ons için dolar endeksinin seviyesi bize ne söylüyor bugün? Yüzün altında şu anda.
2: Evet. Altında ben olumlu bakıyorum. Yani altın malum bu sene çok iyi bir performans göstermedi. Bu da kısmen normal diye düşünüyorum. Çünkü son birkaç yıldan beri çok çok kuvvetli gitmişti altın ve bir miktar

0: nefes alması, biraz o kârların sindirilmesi tabiri caizse uygundu. Ama altının yukarı gitmesine sebep olan temel dinamikler, işte merkez bankalarının alımları, genelde böyle dolara olan güvensizlik gibi faktörler, altının finansal portföylere giderek daha fazla giriyor olması ve oradan talep geliyor olması, bu faktörler hala yerinde. Dolar da böyle aşırı güçlenecek gibi gözükmüyor bu noktadan sonra, özellikle Fed faiz artırmaz ise. Bu ortamda altın uygun bir yatırım aracı olabilir. Ama altın yatırımcılarına şunu tavsiye etmeye devam ediyorum. Böyle altında her yıl %20-30 artışlar dolar bazında beklememek lazım. Bu gerçekçi değil. Yani altının yılda %5-6 artması, 6-7 artması dolar bazında zaten gayet tatminkar bir getiridir uzun vadeli yatırımcı için.
1: Peki Brent petrol fiyatlamasına da bakalım. Enflasyonu tetikleyen, piyasanın da barometresi olan ve Orta Doğu'daki risk de hala gündemdeyken ve belirsizlik hakimken Brent petrol fiyatlamasında $90 üzeri bir fiyatlama bekliyor musunuz?
0: Ya orada tabii tahmin etmesi çok güç bir konuyla karşı karşıyayız. Çünkü iki ülke bir pazarlık yapıyor. İşte Amerika ve İran ve tam olarak çok şeffaf bir süreçte yok. İşte İran'da kim karar veriyor, nasıl karar veriyor çok net değil. Amerika tarafında Trump sürekli fikir ve tavır değiştirebiliyor. Tahminim doları, petrolün bundan sonra daha fazla yükselmemesi doğrultusunda. Bunun da sebebi şu, iki ülkenin de işine gelmiyor bu. Yani artık İran nereden baksanız 6-7 aydan beri sürekli savaş, bombardıman ve ambargodan ciddi şekilde bunalmış, sıkılmış vaziyette. Her ne kadar bunu söylemlerinde belirtmese, işte dik dursa da, ama sonuçta ciddi bir yıkıma uğradı İran ve biraz nefes almak istiyor. Evet. Amerika'da da seçimler geliyor, ara seçimler geliyor. Petrol fiyatlarının artması Amerikan halkının günlük hayatına çok dokunan, çok huzursuz eden bir değişken. Herkes araba kullanıyor Amerika'da, herkes benzin alıyor ve petrol fiyatları %60-70-80 arttı. Dolayısıyla iki ülkenin de işine geliyor petrol fiyatlarını biraz aşağı çekmek. Bu beklentiler doğrultusunda da ben Brent'in veya Amerikan petrolünün pek fazla yükselmeyeceğini zannediyorum bu noktada. Hatta aşağı gelme ihtimalini daha yüksek görüyorum.
1: Geçen hafta aldığımız tarım dışı istihdam verisi, şimdi gelen enflasyon verisiyle birleştiğinde Amerikan ekonomisiyle ilgili önemli bir sinyal veriyor aslında. Tabii bundan sonraki okunacak olan enflasyon verisi de önemli olacak Fed'in faiz patikası açısından. Bu yıl için Fed'in faiz arttırma ihtimali tamamen masadan kalktı mı? Ne dersiniz?
0: Benim tahminim evet. Pek arttıracağını zannetmiyorum. Amerikan ekonomisi bir, öyle çok güçlü değil. İki, bu Trump'ın politikalarının yarattığı belirsizlik ileriye dönük bence Amerika'nın büyüme potansiyelini çok olumlu etkilemiyor. Enflasyon konusunda da demin de sohbetimizde bahsettiğimiz gibi sanki enflasyon da biraz bir zirve yaptı gibi. Dolayısıyla bu noktadan sonra Fed pek faiz artırmaz diye düşünüyorum. Her ne kadar Fed bence bağımsız karar veren bir yer olsa da, işte Trump'ın yeni atadığı başkanı da faiz indir diye ciddi böyle talimat demeyeceğim ama telkinlerle oraya atadığını.
1: Psikolojik baskı.
0: Evet, psikolojik baskı olduğunu düşünürsek. Yani Fed'in çok faiz arttıracağını zannetmiyorum bu sene.
1: Şimdi editörümün notlarına da bakıyorum. Orada da özellikle o bütçe açığı Temmuz'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %48 artmış ve 432 milyar dolara yükselmiş. Fed politikalarına etkileri nasıl olur bu bütçe açığının?
0: Yani tabii bütçe açığı yapısı itibariyle enflasyonist bir şey. Yani bütçe açığını finanse etmek için Amerika'nın hazine bonosu ihraç etmesi gerekiyor. Ve bu da faizleri yukarı itecek olan, fazla ihraç ettiğinizde enflasyonist etkisi olacak olan bir şey fazla bütçe açığı. Fakat bu Amerika'nın zaten tarifeleri uygulaması meselesinin ana sebebi bence bütçe açığını kontrol altına alabilmek. Amerika'da hem bütçe açığı hem cari açık var. İşte cari açık için Çin'le şey yapıyorlar. Sürekli bir pazarlık içerisindeler. Ve bu tarifeleri de hem biraz cari açığı frenlemek hem de bütçeyi desteklemek için uyguluyorlar. Yani Amerika'nın tabii şöyle bir uzun vadeli bakıldığında, 5-10 yıllık bakıldığında ekonomik parametreleri aslında biraz böyle bir gelişmekte olan ülkeye benziyor. Yani yüksek cari açık, yüksek bütçe açığı gibi enteresan bir durumu var. Ama tabii Amerika'daki sanayi, teknoloji, altyapısı çok çok kuvvetli. Ve bundan dolayı da bir fiyatlama olarak veya risk primi olarak tabii ki hala çok düşük risk primlerinde işlem görmeye devam ediyor.

0: diyor. Ama bütçe açığı konusu önemli ve biraz orada şöyle bir konu da olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın faizleri, özellikle tahvil faizlerini böyle çok düşürmeden enflasyonu biraz 3 civarında seyrettirmek istemesinin sebebi zaman içinde, yıllar içinde borç stoğunu azaltmak, eritmek olduğunu da düşünüyorum. Yani sonuçta faizi, enflasyonu çok çok düşürdüğünüz zaman bu sefer borç stoğunuz evet, biraz yukarı gidiyor. Böyle bir ince dengeyi yönetmeye çalışıyor Amerika.
1: Zaten ortak müdahale Japonya ile dolar üzerinde bir ortak hareket daha var Amerika ve Japonya ile. Çin'in o hakimiyeti aslında kritik minerallerde kırmak için bir hamle olarak görünüyor ve Pasifik'te 6000 metre derinliğinde bir maden operasyonuna da hazırlanıyorlar. Buna bağlı olarak, kritik minerallerdeki bu adıma bağlı olarak globalde hangi sektörlere etkileyecek Japonya ve Amerika'nın bu hamlesi?
0: Yani tabii bu kritik mineral konusu özellikle yeni teknolojinin kullanıldığı birçok sektörü etkiliyor. Yani buna yapay zeka çiplerinden tutun da gene yapay zekayı destekleyen serverların, bilgisayarların diğer parçalarını, hafıza çiplerini ekleyin. Kısmen yenilenebilir enerjideki güneş ve rüzgar altyapısının belli evet, parçalarını dahil edebiliriz. Dolayısıyla arabalar, elektrikli araçlar da önemli miktarda pillerinde kullanılıyor tabii ki. Dolayısıyla çok hassas ve yıllar içerisinde daha da stratejik önemi olan bir metal grubu veya bir element grubu haline geldi kritik metaller. Tabii bu Pasifik'in altındaki şey ne kadar sürede faaliyete geçer, ne zaman gerçekten üretim başlar, ne zaman endüstriyle gerçekten bir girdi sağlamaya başlar, o biraz soru işareti. Ama en azından burada bence Amerika biraz da Çin'e karşı bunu bir pazarlık aracı olarak kullanıyor. Ya bak ben de bunu yapabilirim, benim de böyle bir gücüm var şeklinde. Hatırlarsınız Elon Musk da işte Ay'da, Mars'ta kritik mineralleri bulup getirecek, getireceğini söylüyordu. Yani oradaki bence karşılıklı mücadele, pazarlık, rekabet daha uzun süre devam edecek.
1: Buradan gelelim Borsa İstanbul'un dün yaptığı tabiri caizse şova. %3'e yakın yükseliş kaydetti ve enflasyon raporu öncesi bir tabloydu bu gördüğümüz. 14.110 puandan kapandı. Nasıl değerlendirdiniz? Yatırımcının iştahı açısından neler gördünüz?
0: Bir kere tabii biraz fazla satış yemişti borsa. Biraz aşırı satım noktasındaydı gibi düşünebiliriz. Bir o faktör var. Bir de bu sabah işte detaylarını gördüğümüz şu ÖTV, akaryakıttaki ÖTV evet, değişikliği haberi de önemli. O da dün borsayı ciddi olumlu etkilemiş olabilir. Çünkü yapılan değişikliğe göre ben de sabahçı hızlıca bakabildim ama gördüğüm kadarıyla enflasyonu en azından önümüzdeki evet, 6 aylık pencerede enflasyonu olumlu etkileyecek olan bir uygulama seti yürürlüğe giriyor. Bu da tabii ki borsada özellikle bankalar tarafından satın alındı bu beklenti. Zira bunun haberleri, detayları belli olmasa da dün çıkmıştı bir miktar. Ağırlıklı bankadaki yükselişi biraz ben buna bağlıyorum. Yoksa bunun haricinde böyle birdenbire dün yukarı gitmesi için öyle çok büyük bir haber.
1: %4'ün üzerinde yükselen bir bankacılık endeksi evet, vardı dün.
0: Evet, malum zaten işte faizlere en hassas sektör evet, bankacılık olduğu için enflasyon aşağı gelirse, dolayısıyla faiz indirme döngüsüne Merkez Bankası tekrar geri dönerse, o zaman bankalar yukarı gider beklentisiyle bir hareket gördük. Tabii burada aslında şu da önemli. Devletimizin böyle bir adım atması biraz da muhtemelen petrol fiyatlarının da yükselmeyeceğini öngörüyorlar veya düşeceğini evet, öngörüyorlar. Bu demin bahsettiğimiz gibi bu savaş bir şekilde İran'la Amerika arasında önümüzdeki birkaç ay içinde bir tatlıya bağlanır. En azından Hürmüz'den petrolün normal akışa dönmesini sağlayacak bir şeye bağlanır ve petrol fiyatları şu andaki seviyesinden 10-15-20 dolar aşağı gelirse zaten o zaman bu ÖTV indirimleri de bir bakıma ileride zaten yapılacak olan bir indirimin şimdiden haberini vermiş gibi bir noktaya gelecek.
1: Borsa İstanbul'da işlem gören 6 şirkette piyasa değerlerini desteklemek ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlamak amacıyla pay geri alımı yaptı. Bunu da sormak istiyorum size. Performansına dair beklentileriniz neler bu şirketlerin? Yayla Agro Gıda var, Enerji Enerji var, Türk Altın İşletmeleri var listede.
0: Yani tabii teker teker hepsini incelemek lazım. Fakat bu geri alımlar genel itibariyle hem şirketlerin bir bakıma iyi niyetini gösteriyor. İyi niyetten öte de yani bu işte ben biraz şeye inanıyorum. Yani kimse iyi niyet için birbirine para vermez. Demek ki şirketinin ucuz olduğunu düşünüyor ya da gelecekte işlerinin düzeleceğini düşünüyor. Dolayısıyla kuvvetli bir olumlu sinyal olarak algılanıyor bu geri alımlar. Genellikle burada malum önce açıklama geliyor. Ondan sonra belli bir zaman penceresi içerisinde o söz konusu rakamdaki alımlar zamana yayılarak yapılıyor. Bu iyi bir şey. Yani piyasadaki kısmı aslında likiditeyi de desteklemek açısından. Yani ilk başta hisseleri alarak likiditeyi geri çekiyor tabii ki şirketler ama onu alırken bir likidite oluşuyor. İleride tekrar satıyor. Bu bence yatırımcı güvenini de artıran bir gelişme. Ben olumlu olduğunu düşünüyorum.
1: Peki gelelim günün en önemli raporuna. Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunu açıklayacak. Yukarı yönlü bir revizyon bekler misiniz? Ve bugün aslında en önemli şey Başkan Karahan'ın eğer yukarı yönlü bir revizyon halinde bunu nasıl anlattığı mı olacak piyasalar açısından?
0: Yani yukarı yönlü bir revizyon, belki çok küçük bir revizyon olabilir. Olmayabilir de biraz %50-50 görüyorum oradaki şansımı. Çünkü son toplantıdan beri ne oldu diye baktığımızda aslında ulaşılmış olan bir barış biraz bozuldu gibi ama tam da bozulmadı. Böyle biraz arada bir noktadayız şu anda. Buna bakarak Merkez Bankası'nın böyle çok radikal bir değişikliğe öngörü, tahmin, hedef değişikliğine gideceğini zannetmiyorum. Ama özellikle petrolle ilgili tabii ki beklentiler bir önceki toplantıdan bugüne biraz daha bozuldu. Bunu yansıtan daha temkinli bir duruşun altını çizecektir Merkez Bankası tekrar. Zaten Merkez Bankası doğru olarak böyle çok tepkisel, kısa vadeli hadiselere tepkisel adımlar atmıyor, kararlar vermiyor. Daha orta uzun vadeli trendlere bakarak stratejisini, politikasını belirliyor. Bu bağlamda çok böyle radikal bir değişiklik beklemiyorum ben Merkez Bankası'ndan. Yani muhtemelen, hatta şunu bile söyleyebilirim, yani petrol fiyatlarında ve savaşta önümüzdeki birkaç ayda olumlu gelişme olursa tekrar indirme döngüsüne, faiz indirme döngüsüne dönebiliriz mealinde, bu manaya gelecek bir açıklamalar bile gelebilir satır aralarında Merkez Bankası'ndan ki bu da olumlu olacaktır piyasa için.
1: Borsa İstanbul bugün güne nasıl başlar?
0: Ya onu bilmek çok zor tabii ki şu anda ne
1: pozitif
0: olacağını.
1: Pozitif tarafta mı açılır dersiniz? Ne
0: yani
1: dersiniz?
0: Dün çok kuvvetliydi. Bilemiyorum. Belki biraz daha yatay, sakin olabilir. Bu ÖTV haberi dün büyük ölçüde fiyatlanmıştı evet. diye düşünüyorum. Bir iki şirket karı geldi. Onlar fena değil ama böyle piyasayı çok radikal etkileyecek şekilde değillerdi gibi okudum sabah baktığımda. Yani bugünkü tahminim, günlük tahmin yapmak dediğim gibi çok çok zor ama herhalde yatay belki bir miktar aşağı da gelebilir. Dünkü yükselişin hafif bir kar satışı belki olabilir ama çok böyle büyük bir hareket olması için bir sebep de görmüyorum bugün çok.
1: Çok sınırlı bir yukarı yönlü revizyonu piyasa tolere edebilir mi?
0: Eder. Yani borsa pahalı değil. Yani borsada sonuçta benim şöyle bir 6-12 aylık beklentim borsayla ilgili olumlu olmaya devam ediyor. Yani olumlu derken de enflasyonun makul bir şekilde üstünde bir getiri. Yani paramı şu anda para piyasası fonuna mı koysam daha çok para kazanırım, borsaya mı koysam önümüzdeki 6-12 ayda diye sorsanız ben borsayı tercih ederim. Tabii ki portföy riskine dikkate alarak gidip paranın tamamını oraya koyulmasını tavsiye etmiyorum da ama riskine göre baktığımda getirisini fena olmayacağını düşünüyorum.
1: Deutsche Bank'ın da tahviller konusunda Türkiye'nin cazip olduğunu söyleyen bir değerlendirmesi vardı. Bugün şimdi bir portföy oluştursanız, tüm fiyatlamalara baksanız, altın ons nereye gidiyor, nereye gider ve bir yatırımcı doğru stratejiyi nasıl çizer, siz nasıl bir portföy sepeti yaparsınız şu anda?
0: Şöyle söyleyeyim, işte orta riskli, orta yaşlı bir yatırımcı için öneride bulunacağımızı varsayarsak, TL faiz hala çok çekici ve portföyün büyük kısmını oluşturmaya devam edecek diye düşünüyorum. Yani yaklaşık %60 civarında buna para piyasası fonu olabilir, mevduat olabilir, katılım hesabı olabilir, belki kısa vadeli özel sektör tahvili olabilir ama TL faiz diyelim %60 civarında. %20 civarında Borsa İstanbul hisselerini koyardım ve belki orada Merkez Bankası faiz indirimine tekrar dönmeye düşünürse o %20'yi %30 arttırırdım şeklinde de bir şey koyup not düşüp beklemede olurdum. Geriye kalan %20'yi de altın, gümüş ve yabancı hisseler tahvillere dağıtırdım. Herhalde orada altına %10'a yakın bir ağırlık verirdim. Geri kalan %10, 11, 12'sini de Amerikan Nasdaq hisse senetleri olabilir.
1: Şimdi

0: Dersek o büyük 6-7 şirketin durumu aslında bence iyi olmaya devam ediyor. Genel itibariyle belki Tesla biraz farklı ama diğer 6 büyük şirket çok ciddi para kazanıyorlar. Ya iyi gidiyor işleri. Evet. Ama tabii bu yapay zekaya yatırılan trilyonlar dolar mertebesindeki paralarında getirisinin ne olacağı, oraya yatırılan paraların bir geri dönüşünün makul bir sürede olup olmayacağı sorusu önemli bir soru işareti ve büyük bir soru işareti. Biraz çalkantılara gebe bir döneme giriyor olabiliriz Amerikan borsası için, Amerikan teknoloji şirketleri için. Ama ya öyle bir şey ki geçtiğimiz 10 yıla baktığımızda buna benzer dönemleri yaşadık ve dönüp dolaşıp dünyadaki büyük para yine oraya gidiyor. Çünkü gelecek dönemlerdeki işte inovasyon, yeni teknolojiler, mevcut teknolojilerin bir adım ileriye gitmesi hep o bölgedeki, o ekosistemdeki şirketlerden çıkıyor ve dünyadaki büyük para da bunu takip etmeye devam ediyor. Yani özet olarak Amerikan teknoloji şirketlerinde kar satışları gelebilir ama orta uzun vadede yine dönüp dolaşıp büyük para, bundan 5-10 yıl sonranın teknolojisini satın almaya çalışan para yine oraya gidecektir diye düşünüyorum.
1: Amerika'yı konuştuk, Avrupa'ya da bakalım istiyorum. Yönetmenim ekrana verirse, kırmızı bir tabloyla kapandı dün Avrupa tarafı. Küresel risk iştahına rağmen Avrupa'da neden böyle bir tablo vardı?
0: Açıkçası yani çok böyle çok büyük bir negatif de yok ama bir miktar herhalde kar satışı falan oldu. Çok böyle özel bir sebebini görmedim. Takip ettiğim haberler çerçevesinde özel bir negatiflik şeyini görmedim. Avrupa'nın aşağı kapanmasına sebebiyet veren. Avrupa genel itibariyle oynaklığı, volatilitesi Amerika'ya göre biraz daha düşük piyasalar. Hele İngiltere'yi bir kenara koyarsak gerisi daha böyle sakin, daha ağır ilerleyen piyasalar. Avrupa'da bu Trump'ın ben NATO'ya destek vermiyorum, ben işte Avrupa'nın savunmasına destek vermiyorum söylemleri sonrasında bir büyüme beklentilerinde ciddi artış olmuştu. Malum işte Avrupa ülkeleri savunma sanayi harcamalarını ciddi şekilde artıracak adımlar, kararlar aldılar. Onun bir büyümeye etkisi var. Ama Avrupa biraz daha böyle muhafazakar büyüyen, daha sakin giden bir yer olmaya devam edecek gibi sanki.
1: Sürenin bu bölümün sonuna geldik. İyi ki geldiniz. Çok da güzel anlattınız. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim ve iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Çok kısacık bir aramız var şimdi. Paranın rotası devam edecek. Canlı yayın konuklarım olacak birazdan ve Borsa İstanbul'un açılışına dakikalar kala da son duruma bakacağız. Birazdan görüşürüz efendim.
2: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.

0: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan böyle gövdenle.
1: Aa!
0: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
1: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
0: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
1: Pet otel var.
0: Daha bir sürü şey var ama yani.
1: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
0: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
3: Aa Hasan Hanım. Ali Bey. Hoş geldiniz.
1: Biz de buradayız artık. Komşu olduk.
0: Artık bir kahve de bekliyoruz.
2: Çok isteriz.
0: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
5: Rams.
6: Türker Beyaş olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
7: Capex Kimya Sanayi, madencilikten çimentoya, agrega üretimi sektöründen ulaştırma projeleri ve altyapıya, sivil amaçlı patlayıcı teknolojilerini millileştiren, sahadan veriye, veriden daha fazla kontrole, Türkiye'den dünyaya ulaşan güç Capex, halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14

0: 13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
1: Mevsim olanı açacağım. Mevsim olan. Bizim olanı keşfedeceksin ha.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Tıs diye de açıvereceksin. Meysugolla. Bizim olanı keşfet gari.
3: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?

0: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
1: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: devam ediyor. Kıymetli bir konuğum var. Serdar Karakaş bizimle. Son duruma bakmak üzere bugün önemli bir gün. Merkez Bankası'ndan enflasyon 3. yılını 3. enflasyon raporunu alacağız. Öncelikle onu değerlendirelim. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar Sema Hanım.
0: Teşekkürler. Öncelikle yılın 3. enflasyon raporuyla başlamak istiyorum sohbete. Beklentiniz ne yönde? Yukarı yönlü bir revizyon bekliyor musunuz? Petrol fiyatına baktığınızda enflasyon sınırlı da olsa Merkez Bankası tarafından yukarı yönlü revize edilir mi bugün?
1: Şöyle bir şey var. Aslına bakarsanız en zorlu enflasyon raporu toplantısından birisi olacak. Ama şöyle de bir şey var. Petrol fiyatları, evet, belki dünyanın geri kalanına baktığımızda biraz daha zorlu olabilir ama bizim içeriye baktığımızda özellikle savaşın başından beri işte önleyici sistemlerin devreye girmesiyle, ön plana alınmasıyla beraber bunların meyvelerini bugün itibariyle konuştuğumuz noktaya geçeceğimizi söyleyebilirim. Ki dikkat ederseniz dün itibariyle de yukarı yönlü fiyat hareketlerine maruz kaldık ve bunlar güzel hareketlerdi. Uzun zamandan beri göremediğimiz hareketlerdi. O yüzden şu an için konuşacağımız konu, aslına bakarsanız, bundan sonraki süreçte savaşın bitmesiyle beraber herhangi bir faiz indirimine geçebilecek miyiz konusunda biz soru işareti arayacağız. Onunla beraber yaklaşacağız bu sürece. Çünkü dediğimiz gibi dünyanın geri kalanına göre biraz daha bu süreç içerisinde iyi bir şekilde geldiğimiz noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama yukarıda da Rusya-Ukrayna tarafı çıktı ve dizel fiyatlarında biliyorsunuz ciddi yukarı yönlü oynamalar gerçekleşti ki bu özellikle üfe tarafına ve üretim tarafına etki eden faktörlerden birisi. Fakat orada da biliyorsunuz ÖTV tarafının sıfırlanmasıyla buradaki riskler de biraz daha bertaraf edilmek isteniyor. Açıkçası bundan sonraki süreçte de herhangi bir revize gelse dahi bence sözlü yönlendirme olabileceğini düşünüyorum bununla ilgili. Rakamsal olaraktan herhangi bir oynama olmayacağını düşünüyorum. Dediğim gibi daha çok bundan sonraki süreçte, evet, biz Amerika'da bile faiz artırımlarını konuşurken yarın savaş bitmesi dahilinde bizim bu sürece daha hızlı ayak uydurup biraz daha faiz indirimleri ve iç talepteki canlanmayı veyahut da likiditeyi konuşacağımız bir döneme adapte olabileceğimiz bir konuşmayı beklenti içerisinde dahil olduğunu söyleyebilirim.
0: Yukarı yönlü revize beklemediğinize göre Eylül ayında ve iletişim dili de tabii güvercin olursa Eylül ayında, o zaman Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi beklentiniz var mı Serdar Bey?
1: O aşamada biraz daha biliyorsunuz yönetimin gidişat şekline baktığım zaman temkin, yani tek kelimeyle özetleyecek olursak temkinli şeklinde söyleyebiliriz. O yüzden yukarı veyahut da aşağı yönlü ilerleyişlerinde de burada temkini ellerinden bırakmayacaklarını düşünüyorum. Ve ilk önce burada ihalelerle beraber, hafta repo ihaleleriyle beraber 37'ye, fonlamanın 37'ye çekilebileceğini, daha sonraki toplantılarda en azından gidişata göre şimdilik şu görünüm baktığımızda 100'er bas puanlık bir indirimle beraber sene sonunu 35'te tamamlamamızı bekliyorum açıkçası.
0: Borsa İstanbul'a bakalım, dünkü kapanışa bakalım. Açılışa da dakikalar kala 14.110 puanda %2,96'lık da yükseliş var. Bankacılık endeksinde %4'ün üzerinde yükseliş var. Enflasyon raporu öncesinde görünüm nasıl? Bugün beklentiniz ne açılış yönünde?
1: Evet, aslına bakarsanız dünkü o sert yükselişle beraber bizim orada 13.900 direncimiz vardı. Ve 13.900 sağlam dirençlerimizden birisiydi ki o da kırılması gerektiği gibi kırıldı. Hacimli ve uzun bir barla beraber orayı kapattık. Şimdiki izleyeceğimiz noktalar ise burada daha çok 14.200 direncinin geçilişi olacak. 14.200'ün geçilmesi koşulunda biz uzun zamandan beri, yani 13.200-13.150 desteğinden almış olduğumuz tepki itibariyle 14.200'deki sürecimize dikkatle bakıyoruz. Çünkü buranın aşılmasıyla ve üstündeki günlük kapanışlarla beraber biz biraz daha farklı bir teknik fiyatlamayı konuşacağımız bir döneme doğru geçeceğiz. bunun üzerindeki tutunmalarla beraber 14.800 direncini yakinen takip edeceğimizi söyleyebiliriz. Ama burada şöyle bir şey var. Bu dirençlerin bu şekilde desteklenmesi veyahut da kalıcı bir yükselişten söz edebilmemiz için bizi temel anlamda da desteklemesi gerekiyor. Yani arkadan gelen bir haber akışının devamlı gerekiyor. Bu haber akışında bugünkü yapacağımız toplantı gibi enflasyon ve faiz denklemindeki gidişat çok önemli olacak. Ondan sonra tekrardan bir önceki zirve noktamız olan 15.000-15.200 seviyelerini konuşabileceğimiz noktalara gelebiliriz.
0: O zaman şimdi de Amerikan enflasyon, Temmuz ayı enflasyon verisini konuşalım. Beklentiye paralel geldi. Geçen hafta aldığımız tarım dışı istihdamla da baktığımızda Amerikan ekonomisine dair önemli bir mesaj veriyor aslında. Tabii zincirin ilk halkası Fed'in yönü. Diğer tarafta da dolar endeksi ve altın bağlantısı var tabii. Nasıl değerlendirdiniz gelen veriyi?
1: Orada aslında bakarsanız işler çok daha karışık. Yani bir veri geliyor, iki tane faizi indirir şeklinde oran çıkıyor. Bir veri geliyor, bir tane. Bir veri daha ekliyoruz üstüne, işte faiz indirimine gitmeyebilir şeklinde. Biz burada oranlara bakıyoruz ama asıl işin gerçek kısmına baktığımız zaman Amerika ekonomisi bu kadar yüksek borçlulukla beraber artırımları tekrardan konuşabileceğimiz bir dönemi. Bu kadar kolay gidebilmesi mümkün olmayacaktır. Diğer taraftan da burada özellikle bazı verileri veyahut da bazı hareketleri geciktirdikçe de daha büyük sorunlar ön plana çıkabiliyor. Özellikle Amerikan 10 yıllıklarına baktığımız zaman yukarı yönlü hareketlerin hızlandığını ve özellikle diğer ekonomi kanadından da açıklamaların geldiğini görüyoruz. Buraya ilişkin hamleler, buraya ilişkin değişiklikler gelebileceğine yönelik sözlü yönlendirmelerin son zamanda geldiğini görüyoruz ki bunun öncesinde dolaylı olaraktan da işte Japon yenine olan bir müdahaleyle beraber de bunu görmüş olduk ve bunun da devamının gelebileceğini bundan sonra düşünüyoruz. Şimdi dediğimiz gibi burada temele baktığımız zaman evet arttırımları biz oransal olarak konuşuyoruz ama temel anlamda o kadar yapılabilmesi kolay şeyler değil maalesef bu boşlukla beraber ki biz ilk başta zaten boşun yönetime gelirken daha çok indirim odaklı bir başkan olaraktan konuştuğumuz bir başkandı. Hatta ilk toplantısını bile biraz daha böyle ben geldim bundan sonraki yönetim şekli ve ilerleyiş şekli şu şekilde olacak şekilde sert bir toplantıyı geçirmiştik. Bundan sonraki süreçte de özellikle arttırım konusunda çok daha böyle katı bakacaklarını düşünüyorum ki o şekilde gidiyor ama indirim için ufak bir fırsat geldiğinde daha çok indirim odaklı olaraktan piyasanın şekillenebileceğini düşünüyorum ki verilerde zaten arttırımı şu an için törplemiş durumda.
0: Yayına katkılarınız çok kıymetli Serdar Bey. Çok teşekkürler kıymetli yorumlarınız için. Kolaylıklar, keyifli kazançlı gün olsun.
1: Ben teşekkür ederim yayınlar Sema Hanım.
0: Teşekkürler. Paranın rotası devam ediyor efendim. Borsa İstanbul'un açılmasına dakikalar var. Dünkü yükseliş devam edecek mi? Hem dünü hem de bugünkü beklentileri konuşmak üzere de şimdi konuğum Tera Yatırım Araştırma Direktörü Mehmet Bilal Bircan bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydınlar Sema Hanım, hoş bulduk.
0: Bugün önemli enflasyon raporunu karşılayacağız ve dünkü tablo da çok önemli aslında bakarsanız. 2.96'lık yukarı yönlü hareket eden 14.110 puandan kapatan bir Borsa İstanbul. Öncelikle bunu nasıl değerlendirdiniz? Bugüne dair beklentiniz ne yönde?
2: Tabii aslında biraz böyle haftayı da değerlendirelim. Çünkü hafta genelinde küreselde çok fazla başlık takip ettik. Bizim endeksimizde hafta genelinde biraz volatiliteyi arttırmıştı. O nokta önemli. Tabii dünkü fiyatlama oldukça iyiydi. Yatırımcıyı da memnun eden bir performans gördük. Sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında 14.100 seviyelerine kadar, 14.110 seviyelerine kadar yükselen bir Borsa İstanbul Yüz Endeksi gördük. Dünkü fiyatlama memnun ediciydi. Ama dediğim gibi bir taraftan da hafta genelinde hem küreselde hem de içeride odaklandığımız başlıklar vardı. İçeride bugün bu anlamda oldukça önemli. Çünkü hafta genelinde içeride odamız aslında enflasyon raporundaydı. Dolayısıyla çok fazla başlık takip ettik. Volatilite yüksekti. Ki bu başlıklar nelerdi diye baktığımız zaman küreselde ABD ve İran tarafındaki haber akışları oldukça önemliydi. Orada hafta başında yaptığımız yayında değinmiştik hatırlarsak. Diplomasi ön planda ama ağır aksak ilerliyor demiştik. Dün gelen bir haber vardı. Ekranlarımıza düşen bir haber vardı. 60 günlük ABD ve İran arasındaki bu anlaşma süresinin uzatılacağına dair ki 17 Ağustos'ta normalde tamamlanıyor 60 günlük bu anlaşma süresi. Ateşkes süresi ama devamında uzatılacağına dair haberlerle beraber hem küreselde hem de içeride aslında biraz dünkü fiyatlamada bunun etkisini gördük diyebiliriz. Bu nokta oldukça önemliydi. Dün ABD'de enflasyon verilerini takip ettik. TÜFE verilerini takip ettik ki bugün de ÜFE verilerini takip ediyor olacağız. Beklentilerle uyumlu geldi enflasyon rakamları hemen hemen bütün kalemlerde. Bu nokta önemliydi. Neden önemliydi? Çünkü bir sonraki aşamada aslında Fed'in baskısını piyasalar üzerinde azaltan bir tablo çizdi diyebiliriz. Teyit etti tabloyu diyebiliriz. Neden? Çünkü geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD'den biz istihdam verilerini karşılamıştık hatırlarsak ve zayıf gelen bir istihdam verisi tablosu söz konusuydu. Hemen öncesindeki hafta büyüme verisi yine beklentilerin altında kalmıştı yine hatırlarsak. Dolayısıyla büyümenin zayıf geldi. Devamında istihdam tarafında görece zayıf bir performansın ortaya çıkması ve dün de enflasyon verisinin beklentilerle uyumlu gelmiş olması, en azından beklentilerin üzerinde bir enflasyonla karşılaşılmamış olması, keza hatırlarsak son gelen veri %3.4 şeklindeydi. Onun öncesinde 3.5'e gerilediğini gördük ki 3.5'e gerileyen veri 4.2'den 3.5'e geriledi. Yani 4.2'den 3.4'e gerileyen son 2 aylık performansta bir enflasyon verisi var ABD tarafında. Bu da aslında Fed'in faiz arttırımları noktasında beklentileri yavaş yavaş terse çevirdiğini, yani faiz arttırım baskısının piyasalar üzerinde azaldığını bir tabloyu ortaya koyuyor ki küresel borsalarda hem dün hem de bu sabah bunun etkisini olumlu anlamda hissediyoruz. Keza dün bizim borsamıza da yansıması pozitifti diyebiliriz bu anlamda. Tabii yeni güne döndüğümüz zaman odağımız içeride biraz daha artık yılın 3. enflasyon raporuna çevrilmiş durumunda. Orada Merkez Bankası bir değişikliğe gider mi gitmez mi, açıkçası bu tarafa odaklanacağız. Salı günkü yayınımızda hatırlarsak ağırlıklı beklentinin piyasalar tarafında bir değişikliğe gidilmeyebileceği, bir revize yapılmayabileceği yönünde olduğunu söylemiştik ki rakamları da belki hatırlatmakta fayda var. Yılın ikinci enflasyon raporunda hatırlarsak Merkez Bankası o tahmin aralığını değiştirmişti. Sadece tahmin yayınlayacağını bildirmişti ve bu tahminler kapsamında da 2026 yılı için %26 olarak öngörmüştü tahminini. Diğer taraftan 2027 yılı içinde %15 olarak görmüştü. Bir de ara hedefimiz vardı. Malum orada da Merkez Bankası ikinci enflasyon raporunda %24'e çekmişti. 2026 yıl sonu enflasyonu için ara hedefini. Diğer taraftan 2027 yılı içinde %15 olarak açıklamıştı. Tabii bugünkü raporda bir değişikliğe gidecek mi gitmeyecek mi noktasında dediğim gibi ağırlıklı beklenti bir değişikliğe gidilmemesi yönünde ama ben açıkçası bir miktar yukarı yönlü revize görme ihtimalimizin de söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Burada önemli noktalar şunlar. İkinci enflasyon raporunda Merkez Bankası'nın öne sürdüğü varsayımlar ve öngörüler vardı. Nelerdi bunlar? Bir kere enflasyon gerçekleşmeleri tahminlerin üzerinde demişti Merkez Bankası. Keza 3. enflasyon rapor dönemine baktığımızda da yine gerçekleşmelerin tahminlerin üzerinde olduğunu görmekteyiz. Bu nokta önemli. Evet, dezenflasyon süreci devam ediyor. Merkez Bankası sıkı duruşunu sürdürüyor ama küresel taraftaki jeopolitik riskler, özellikle de Orta Doğu'daki jeopolitik riskler enerji fiyatlarını dalgalandırıyor. Küresel tarafta enflasyonda yukarı yönlü riskler var. Bunun yansımaları bizde de var. Dolayısıyla 3. enflasyon raporu döneminde de dediğim gibi gerçekleşmeler tahminlerin üzerinde. Yani ana eğilimde keza az önce ifade ettiğim gibi dezenflasyon süreci devam ediyor. Ama bir taraftan da hali hazırda baktığımız zaman ana eğilimde öyle belirgin bir aşağı yönlü geliş yok. Bu nokta önemli ki az önce söylediğim nokta yine ABD ve İran arasındaki gerilim devam ediyor. Bu da beraberinde hem riskleri arttırırken hem de özellikle petrol ve enerji fiyatlarında volatiliteyi arttırarak enflasyon tarafında yukarı yönlü riskleri canlandırıyor. Dolayısıyla ikinci enflasyon raporunda öne sürülen varsayımlar ve öngörüler 3. enflasyon raporu döneminde de devam ediyor. Ben bunu baz alarak bir miktar değişikliğe gidebileceği kanaatindeyim. Tabii hep beraber bunu günün devamında görüyor olacağız. Ama buradaki tablo borsaya nasıl yansır dediğimizde aslında hem küreselde iyimser bir tablo var. Hem de dünkü fiyatlamayı da baz aldığımızda içeride de bir miktar böyle iyimser havanın ön planda kalacağı kanaatindeyim ben. Eğer Merkez Bankası çok ekstra negatiflik yaratacak bir değişikliğe gitmez ise enflasyon raporunda. Sınırlı cüzi değişimler piyasa tarafında görece sınırlı kısa vadeli anlık tepkilere sebep olabilir veya nötr etki bırakabilir. Ama dediğim gibi çok büyük böyle majör bir değişikliğe revizasyona gitmez ise gün içerisinde biraz daha iyimser fiyatlamanın yukarı yönlü hareketlerin öne çıkmasını ben beklerim Borsa İstanbul tarafında. Özellikle de
0: bir virgül koyalım mı? Bir virgül koyalım. İlk fiyatlamaları almak üzere Borsa İstanbul'a canlı gidelim.

0: 14.124'ten açılan bir Borsa İstanbul var. Bu arada son dakika bilgisi de var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek motorinde ÖTV'yi sıfırlıyoruz dedi. Ve Şimşek yıl sonuna kadar da kademeli uygulamaya geçiyoruz ifadesini kullandı. Alt bantta görüyorsunuz. Borsa İstanbul 14.124'ten açıldı. 0.10'luk yukarı yönlü hareketi var. Şu anda da ekranda Mehmet Şimşek'in tweetini izliyorsunuz. Nasıl buldunuz Borsa İstanbul'un açılışını?
1: Halihazırda baktığımız zaman güney yatay pozitif başlıyoruz. Dediğim gibi odamız günün tamamında neredeyse enflasyon raporunda olacak. Enflasyon raporu açıklandıktan sonra da detaylarına bakıyor olacağız. Ama çok majör bir değişiklik olmaz ise piyasalar tarafında ufak sınırlı yukarı yönlü revizelerin

0: enflasyon raporunda veya ara hedefte veya tahmin tarafında çok böyle ekstrem bir hareket, bir baskılanma yaratmasını beklemem. 4124 seviyesinden güne başlıyoruz. BIST endeksi tarafına baktığımız zaman yukarı yönlü hareketlerde 4150 seviyesi direnç konumunda, gün içerisinde takip edeceğimiz ilk direnç. 4150 seviyesinin aşılmasıyla beraber yukarıda 4300-4350 bandındaki 14300-14350 bandındaki direnç bölgesini izleyebiliriz. 14350 seviyesinin aşılmasıyla beraber 14500'lerde psikolojik direncimiz var. Burası biraz güçlü direnç olarak çalışabilir. Ama 14500 seviyesi geçilirse ara dirençler olmakla beraber çok hızlı şekilde 15000 seviyelerine tekrardan gelebilecek bir Borsa İstanbul 100 endeksi var. Burada önemli detay şu, son dönemde sizle yaptığımız yayınlarda da vurgu yapıyoruz sık sık. Aslında bankacılık ve sanayi tarafı birlikte destekleyecek mi, endeksi desteklemeyecek mi? Dün endeks tarafında sert yukarı yönlü hareketleri gördük, izledik. Ama buradaki katkının bankalar tarafından geldiğini de gördük. Dolayısıyla bu bir kez daha biz aslında endekste kalıcı yükselişler olacaksa veya yükselişleri konuşacaksak mutlaka bankaların desteği önemli. Dolayısıyla gün içerisinde bankalar tarafını da yakından takip ediyor olacağız. Sanayi tarafı %0.4'lük bir artışla güne başlıyor. Bankalar tarafı görece yatay pozitif diyebileceğimiz bir seviyede başlıyor. Eğer bankalar tarafında da destekleyici bir performans görürsek endeks tarafında yukarı yönlü hareketlerin biraz daha ivme kazanması söz konusu olacaktır. Böyle bir durumda da ifade ettiğim gibi 14.150 seviyesinin aşılmasıyla beraber daha yukarıda 14.300-14.350 bandı bir sonraki direnç bölgesi olarak karşımıza çıkmakta. Hemen akabinde ise 14.500'leri takip ediyor olacağız. Tabi volatilite yüksek kalabilir. Özellikle enflasyon raporunda negatif bir tabloyla karşılaşabiliriz. Bu tarafı göz ardı etmemek gerekiyor. Böyle bir senaryoda da olası aşağı yönlü hareketlerde şu aşamada halihazırda 13.900 seviyesi bizim için takip edilecek önemli destek noktalarımızdan bir tanesi. Belki 14.050 seviyesinde ara destek olarak takıldığını görebiliriz ama asıl desteğimiz 13.900 seviyesinde olacaktır. 13.900 seviyesindeki desteğinin altında ise daha aşağıda 13.800 seviyesi bir sonraki destek olarak izlenebilir.
1: Bugün Karahan'ın hangi cümlesi sizin için faiz indirim patikası korunuyor anlamına gelir ve bankacılık tarafında güçlü bir fiyatlama yaratır?
0: Açıkçası mevcut tabloya baktığımız zaman dezenflasyona yönelik mesajların öne çıkacağını, dezenflasyon sürecinin devam ettiğine dair mesajların öne çıkabileceği kanaatindeyim ben. Burada biraz daha vurgu yapılacak nokta yine jeopolitik riskler olacaktır. Özellikle de Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin devam ettiğine ve enerji fiyatlarının volatilitesine vurgu yapılacaktır. Burada biraz daha iyimser bir tabloyla veya iyimser bir varsayımla karşılaşırsak ve bu varsayımın akabinde gerçekten ikna edici şekilde yukarı yönlü revize yapsa da bunun çok cüzi evet. miktarda olduğunu veya hiç yapmadığını evet. düşündüğümüzde bu piyasalar tarafında pozitif karşılanabilir.
1: Teşekkürler. Keyifli ve kazançlı bir gün olsun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Paranın rotasını bitirelim efendim. Saat 10.30'da Merkez Bankası'nın yılın 3. enflasyon raporu gelecek. Alpara ekranında da özel yayın olacak. Uzman konuklarla, alanında uzman isimlerle, güçlü bir kadroyla Alpara'da kalın efendim. Görüşmek üzere.
2: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.

Efendim inanılmaz bir gün. Merkez Bankası özel yayınıyla karşınızdayız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı birazdan kameralar karşısına geçecek ve yılın 3. enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirecek. Aslına bakarsak ilk 2 enflasyon raporu sunumuyla arasında nasıl bir fark olacak çok merak ediyoruz. Bu arada petrol fiyatlarında 90 dolar bandı devam ediyor. CDS kanadına baktığımızda Türkiye'nin risk primi 220 seviyesinin üzerinde konumlanmaya devam ediyor. Öte yandan biraz önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları sosyal medya hesabından vardı. ÖTV'yi sıfırlıyoruz dedi Bakan Şimşek. Maliye politikaları anlamında da ekonomi yönetimi biz sahadayız, masadayız, elimizden geleni yapıyoruz mesajı veriyor. Peki

0: Konuklarımız bu mesajları nasıl değerlendirecek? Saatler 10.30'u gösterdiğinde sunum başlayacak. Hemen akabinde sunum tamamlandıktan sonra Başkan Karahan ve Merkez Bankası ekibi gazetecilerin ve ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak. Orada da inanılmaz sorular her toplantıda geliyor. Elbette rezervlere ilişkin, büyümeye ilişkin, enflasyonda gelinen noktaya yönelik hangi mesajlar verilecek merak ediyoruz. Takip edeceğiz. Öncesinde değerli konuklarımızla konuşacağız. Sunum esnasında sunumu yakından takip edeceğiz ve akabinde de yine sunumda öne çıkan başlıkları masaya yatıracağız. Hemen vakit kaybetmeden kıymetli konuklarımı takdim etmek istiyorum. Tespitleriyle piyasaya damga vuran isim Üzeyir Doğan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Değerli öngörüleriyle her zaman var olan isim Murat Ferman Hocam. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Ve bir altın uzmanı diyebiliriz size.
1: Estağfurullah.
0: Piyasaya damga vuran bir diğer isim Tonguç Erbaş. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Hemen bana yakın isim Üzeyir Bey ile başlamak isterim. Nasıl bir toplantı olacak Üzeyir Bey? Ne beklersiniz? Bir yandan Temmuz ayında beklentilere paralel gelen bir aylık enflasyon. Bu arada yıllık enflasyon %32'nin altında konumlanmış durumda. Öte yandan yüksek bir petrolümüz var. Hala Orta Doğu'da belirsizliğin olduğunu görüyoruz. Ve maliyete dayalı enflasyonun da yine masada olduğunu söylemek mümkün. Nasıl bir toplantı bizleri bekliyor?
2: Evet, aslında son para politikası kurulu toplantısından gidecek olursak, çünkü oradan buraya geçiş zamanımız, elimizdeki en taze bilgi Merkez Bankası'nın piyasaya bakışında o metin özetliyordu ve o metinde ben net şekilde şunu görmüştüm. Merkez Bankası diyor ki evet, biz de faiz indirmeyi düşünüyoruz ama jeopolitik gelişmeler ve başta enerji fiyatları buna müsaade etmiyor diye, bu gelişmeleri takip ediyoruz diye. Bugün o konuda da önemli bir adım geldi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafında. Petrolde ÖTV Ağustos ayı için sıfırlandı. Eylül ayı için 3 TL, Ekim ayı için 6 TL, Kasım ayı için 9 TL, Aralık ayında da yanlış hatırlamıyorsam 12 TL gibi, 11 TL gibi bir rakam.
0: Yıl sonuna kadar kademeli devam edecek.
2: Şekilde gelecek. Yani buradaki temel beklenti de muhtemelen, yani şimdi bu en yüksek seviyelerde etkiyi sıfırlayalım. Gelecek aylarda savaş sönümlenebilir. Sönümlenirse işte biz de kademeli bir şekilde tekrar ÖTV yerine koyarız ve enflasyonist etkiyi de azaltabiliriz diye bir adım geldi. Bu da Merkez Bankası'nın aslında elini rahatlatabilecek bir unsur. Yani biraz bir petrol fiyatları soluklansa, nefes alsa, Merkez Bankası ekonomideki sıkışmayı, maliyet kaynaklı enflasyonun farkında ve o faiz indirimlerinin en azından fonlama tarafından normalleşmeye geçişi gösterebilecek bir unsur olacak. İkinci önemli bir konu da şu. Hatırlarsan seninle Mart ayında bir yayın yapmıştık ve bu savaş başladığında ve ben orada şu cümleyi kullanmıştım. Bu Orta Doğu'daki savaş Türkiye'nin enflasyonla mücadelesi için, yani o politikaların devamı için bir turnusol kağıdı görevi görecek diye. Ya yine her zamanki gibi, geçmişe örnek atarak söylüyorum, her zamankiden kastım. Ya evet, enflasyonla mücadele önemli ama biz bir şu savaş dönemini atlatalım, bir rahatlatalım piyasayı, sonra enflasyona bakarız denecekti. Ya da hayır, enflasyonla mücadele bizim öncelikli politikamız, bunu devam ettireceğiz diyecekti ve bu samimiyet sınavıydı. Bana kalırsa şu ana kadarki süreçte bu samimiyet sınavını ekonomi yönetimi topyekun verdi. Yani bunu sadece Merkez Bankası değil, Hazine Maliye Bakanlığı'nı da koymak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere ekonominin genel işleyişi.
0: Kararlı bir irade gördük o zaman.
2: Gördük. Yani o turnusol kağıdı burada, evet, artık eski alışkanlıklarımıza dönmüyoruz. Tamam, enflasyon da düşsün ama şu reel sektörde bir atlatalım. Enflasyon düşsün ama şu hane halkı da biraz coşsun. Enflasyonu düşürelim ama şu 6 ayı bir atlatalım. Bu döngüye girmedik. Yani ve bu savaş döneminde benim en çok endişe ettiğim konu buydu ve o gün bu tabiri kullanmıştım. Bu Orta Doğu'daki bu savaş Türkiye'nin fiyat istikrarında ne kadar kalıcı olup olmadığını politikalar için bir turnusol kağıdı görevi görecek ve biz bunu başaramazsak bir 10 yılı daha kaybederiz diye. Şu ana kadar bu konuda kararlılık gösterildi. İyi gitti ve şu son akaryakıt düzenlemesi de Merkez Bankası'nı biraz daha nefes aldıracak. Yani biraz daha bu enflasyonla mücadele konusunda daha kararlı ve kendinden emin açıklamalar yapabilecek bir konuma getirdi. İnşallah savaş kısa vadede sönümlenir ve Türkiye'de o dezenflasyon sürecine ve faiz indirimi tarafına firmaların da, hane halkının da daha insani şartlarda kredi koşullarına erişmesinin de önü açılır. Ama burada ön koşul yine savaş, yine petrol fiyatları.
0: Evet.
2: Burada bir tane sıkıntı var. Ondan bahsedeyim. Yine son para politikası kurulu toplantısında evet, petrol fiyatları düşerse faiz indirecek Merkez Bankası. Biz bunu çok net bir şekilde anladık ve algıladık. Ama artarsa, yani 100 dolar, 110 dolar, 120 dolar olursa Merkez Bankası ne yapacak? O sorunun cevabı açıkçası bende yok.
0: O toplantıda zaten enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası kurulu duruşunun sıkılaşacağını ifade etmişti. Ama buradan kasıt 110 dolara petrolün gelmesi, 120 dolara gelmesi mi? Belki buna ilişkin de bir mesaj bu toplantıda, bu sunumda Merkez Bankası Başkanı'ndan yakalayabiliriz. Bu arada değerli hocam, hemen hemen her toplantıda Başkan Karahan'a maliye politikaları ile para politikası arasında istenilen düzeyde bir eş güdümün olup olmadığı, yeteri kadar desteğin alınıp alınmadığı sorusu malumunuz geliyor. İşte 3. enflasyon raporu sunumu öncesinde Bakan Şimşek'in açıklamalarını Üzeri Bey de temas etti. ÖTV'ye verilen destek, ÖTV Ağustos ayında sıfırlandı ve yıl sonuna kadar da kademeli olarak bu uygulanacak. Bakan Şimşek şöyle diyor: maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri azaltmayı hedefliyoruz. Tam da 3. enflasyon raporu sunumu öncesinde gelen bu adımı da sokmak gerekir.
3: Evet, aslında enflasyonla mücadelede temel üç ayaklı bir yapı söz konusu. Bunu baştan beri söylüyoruz. Özellikle 36. ayına doğru ilerleyen enflasyonla mücadele programının hemen başında Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey bunu çok açık ve net olarak ifade etmişti. Parasal politikalar, maliye politikaları ve yapısal reformların esas çatısını oluşturduğu, birliktelikten doğan güç sinerji çerçevesinde sonuç alınabileceği ortada. Fakat gelinen noktada şunu vurgulamakta fayda var. Parasal politikalar sadece Türkiye özelinde veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası etiketinde değil, ama bütün dünya ekonomilerinde ve bütün dünya merkez bankacılığı açısından daima ön plandadır. Teşbihte hata olmaz. Aslında parasal politikalar az solist gibi bütün projektörlerin üzerine çevrildiği temel yapıyı işaret eder. Ama nasıl bir az solistin mutlaka onu destekleyen kuvvetli bir alt kadrosu olması gerekiyor ve onsuz az solist olunamıyorsa, öyle ya, bazıları solist olacak ki diğerleri de az solist olabilsinler. Bu yapının korunması gerekiyor. Maalesef bugüne kadarki uygulamalarda bu senkronizasyonu, bu desteği, bu birliktelikten doğan gücü, sinerjiyi görmedik. Bugün açıklanan bu destek ve Sayın Bakan'ın ifadeleri aslında tırnak içinde bir çiçek atma olarak düşünülebilir. Kalıcı bir ve istikrarlı bir duruştan ziyade bir temporal, palyatif durumu kurtarma, zevahire vaziyet etme durumu olarak karşımıza çıkıyor. Keşke aksini iddia eden birçok somut delil aylar evvelinden gündeme gelseydi. Dolayısıyla geçici arizi düzenlemelerin 36. ayın sonunda aslında istenilen neticeyi vermediği görülüyor. Katılık, yapışkanlık ve yaygınlık kriterleri bakımından enflasyonda istenilen düzeye ulaşılmış değil. %30 civarında bir sıkışıp kalma durumu var. Benim geçenlerde takdim ettiğim sürgit salınım sendromu çerçevesinde bütün dünyada finansal varlıklar ve piyasalarda süre gelen bir salınım girdabına, rakkasın adeta temposuna kendisini kaptırmış durumda. Bu çerçevede özellikle altınla petrolün aynı anda hareket etmesi gibi hiç de hayra alamet olmayan, mevcut dinamiklerin her an farklı açılımlara doğru gidebileceğini gösteren bir istikrarsızlık var. Hal böyleyken bugün Merkez Bankası'nın 3. görünüm raporunu bu şekliyle ifade etmek lazım. Parasal politikalar, özellikle parasal PPK toplantıların saklı kalmak üzere ben dönemsel raporlara bir parça daha farklı bakıyorum. Bugün açıkçası ben Merkez Bankası'nın bu sürgüt salınım ve belirsizlik atmosferi yardımıyla da veya o eksende de bekle gör duruşunu tercih edeceğini düşünüyorum. Benim açımdan önemli olan özellikle Çetinkaya döneminde başlayan ve devam eden, gittikçe kalitesi artan ama bazı çok temel sorunlarla da hala mağlul bulunan bu ek araştırmalar, kutu tabir ediliyor biliyorsunuz. Oralarda bakalım yeni neler çıkacak. İşte petrol fiyatlarındaki artışın enflasyona etkisi, altın fiyatlarının talebe darbe veya sıkılaştırma politikalarına etkisi gibi konularda bir parça daha böyle ayakları yere basan daha geniş araştırma ve arka plan okumaları olacak mı? Özellikle petrolde öngörüler ne olacak? Bunlara bakacağız ama açık ve net olarak söyleyeyim. Ben bugün Merkez Bankası'ndan bir piyasalara yön verecek sözlü veya sözlü

0: sözsüz iletişim bakımından diğerlerinin tam tersine veya genişletici bir çaba beklemiyorum. Netice itibariyle mali politikaların yanı sıra yapısal reformları da herhalde gündeme getirmek gerekecek. Son söz, biz merkez bankalarını daima enflasyonla mücadele söz konusu olduğunda ön plana çıkartıyoruz. Doğrudur. Onlar ön plandadır ama unutmayın, cephe gerisi olmadan, arka plan olmadan siz birinci sınıf bir performans bekleyemezsiniz.
1: Hemen piyasalardaki son tabloyu da ekrana getirelim. BIST endeksinde 22-23 Temmuz'dan bu yana yüksek seviyeler test ediliyor. Endeks %0.6 civarında bir yükseliş kaydediyor. Haftanın 4. işlem gününde endekste pozitif bir havanın olduğunu söylemek mümkün. Bu hareketle birlikte BIST endeksi 14.190 puan seviyesine gelmiş durumda. Bankacılık endeksi birkaç günde 800 puan kadar bir yükseliş kaydetti. Öyle ki 15.800 puan seviyesinin üzerinde konumlanmaya devam ediyor. Bugün Astor'da %4'leri bulan bir yükseliş var. MSCI endeksine yönelik açıklama geldi. Karar çıktı. Burada da Astor'u MSCI kanadında artık göreceğiz. Dün de tavan bir fiyatlama söz konusu olmuştu. Bugün de 344 liranın üzerine çıktı. Yine bankalara baktığımızda Akbank'ta %1 civarında yükseliş var. Yapı Kredi'de yarım puan aşan bir alımın olduğunu söylemek mümkün. Garanti Bankası %0.31 yukarı yönlü hareket gösteriyor. Türk Hava Yolları'nda da 310 TL'nin altında fiyatlar devam ediyor. Sunum öncesinde piyasada daha 10 dakika kadar önce açıldı. Görüntü bu şekilde, alıcılı bir seyir devam ediyor diyelim. Tonguç Bey, nasıl bir sunum beklersiniz? Piyasalardaki son fiyatlamaları da ekrana getirdik. Birazdan yine piyasalara bir parantez açarız ama bugün Başkan Karahan'dan hangi hususlara ilişkin önemli mesajlar sizce gelecek?
2: Yani tahmin ediyorum Merkez Bankası çok fazla bir önceki toplantı ve sunumdan sonra gerçekleşen bu değişimler sonrasında çok fazla kendi beklentilerini, hedeflerinde bir ayrıca revizyona gideceğini düşünmüyorum. Ben de biraz daha Murat Hocam gibi. Belki empoze edilmek istenen şey, anlatılmak istenen konu aslında birkaç, hem Merkez Bankası toplantısında hem de enflasyon sunumlarında benzer bir görüntü olacaktır. Ama şartlar biraz daha değişmiş gibi gözüküyor. En azından bir önceki sunumdan sonra yeni bir böyle panik havasıyla enerji maliyeti yaratabilecek ya da talebin artış göstererek enflasyon yaratabilecek bir durumda değiliz. Aksine bugün anlatılmak istenen talebin yurt içinde özellikle geri çekilmeye devam edebilme ihtimali ve şu an son 2-3 aydır bu talep tarafındaki biraz da aşağı yönlü baskılanan durum enflasyona yardımcı olduğu noktası olacaktır. İkincisi, biz geçen yılın sonundan itibaren, hatta bu yılın başından itibaren bu eğitimin, konutun biraz daha gecikmeli de olsa enflasyona aşağı doğru bir katkı sağlayacağı, gecikmeli de olsa bunun bir avantaja dönüşeceği konusu vardı. Bu hakikaten biraz geç gerçekleşiyor ama bunun da önümüzde ki aylarda enflasyona aşağı yönlü katkı sağlamaya devam edeceği konuşulacaktır. Gıda konusunda geçen toplantıda bir yukarı doğru revizyon oldu. Tabii petrol fiyatlarında da oldu beklenti açısından. Dolayısıyla bu tarafta hala böyle 100-120 dolarlarda bir petrol fiyatı olmamasına rağmen belli riskler de devam ediyor. Dolayısıyla çok yüksek oynaklık olmaması adına buradaki beklentilerini bu yıl için sürdüreceğini düşünüyorum. Üçüncü başlığı da veya dördüncü başlığı da aslında bu şartlar altında mevcut enerji maliyetlerinin yarattığı enflasyondaki, işte Nisan'dan başlayan ve Temmuz ayında da biraz Üzeyir'in dün geçen bahsettiği son toplantıdaki işte geçici enflasyondaki yükselme hem enerji fiyatları hem bazı fiyat düzenlemeleriyle ilgiliydi. Dolayısıyla bu konulardan sonra eğer enerji işte bunun bir risk olduğu, bunun takip edildiği, enflasyon üzerine yarattığı etki ama sonuç itibariyle talep düşüyor. Bir de bir üzerine enerji maliyetlerinde bir azalış olursa aslında bir faiz indirimine doğru gidebilecek. Bunu tabii doğrudan söylemeyeceklerdir ama piyasada böyle bir yönlendirmeye doğru gidebilecek bir sunum olacağını ben düşünüyorum. Tabii hepimiz merak ediyoruz herhalde. Burada acaba son toplantıya mı bırakılacak, yoksa bu toplantıda mı bir 2027 profili oluşturulacak? Tahmin ediyorum bu kadar belirsizliğin hala kısmen devam ettiği bir ortamda 2027 tarafı

0: Fını da biraz daha yıl sonuna doğru bırakmaları durumu söz konusu olabilir. Zaman zaman şaşırtıcı oluyor ama bu tarafta da çok fazla bir değişikliğe gitmeyebilirler. Ya da gidiliyorsa da bunun hep anlatımı biraz daha işte maliyet ve talep tarafıyla ilgili detaylar sonrası yapılıyor. Bunu görebiliriz diye düşünüyorum. Yani genel kapsamda aslında bir önceki toplantı çok şeydi galiba, değil mi, yanlış hatırlamıyorsam. Çok hararetli bir dönemdeydi. Yani tam böyle savaşın maliyet yarattığı işte Mayıs ayıydı galiba. Dolayısıyla oradaki bilinmezlikten biraz daha öngörülebilir tarafa geçtik, tam olarak olmasa da.
1: O zamanki dönemde de bir öncekine göre biraz daha iyi durumdaydık demiştik. Tam Nisan'ın başından itibaren ateşkes görüşmeleri başlamıştı. Tabii. Bu ateşkes görüşmeleri sürer mi, sürmez mi, taraflar tekrar birbirine saldırıya geçer mi ya da petrol fiyatlarındaki ateş söner mi derken bugüne kadar geldik. Şimdi yani her geçen ay sanki biraz daha iyiye doğru ilerliyor.
0: Doğru. Hatta şöyle, 12 Haziran Cuma'ydı galiba, 15 Haziran'da Pazartesi, yani o hafta sonu anlaşma oldu ve 70 doların altına düşen de bir piyasanın zihninde, hafızasında bir şey var, potansiyel var. Eğer o gün o anlaşma olup bugüne kadar devam ediyor olsaydı, bugün büyük ihtimal sunum içinde de çok farklı şeyler görecektik. Biz yorumlarken de çok daha farklı şeyler konuşabilirdik. Ama maalesef Temmuz ayında başlayan o stres bu toplantıya kadar devam etti. Dolayısıyla talebin azalması ve enerji maliyetlerinin yüksek kalmasının yarattığı o denklemi ve hangisinde nasıl bir ilerleme olursa Merkez Bankası'nın nasıl hareket edebileceği konusunu da, eğer doğru soru cevap kısmında şeyler olursa, iletişim olursa, burada da anlamaya çalışacağımız bir sunum olacak diye düşünüyorum.
1: Üzeri Bey, şimdi özellikle Tonguç Bey bu eğitim kanadına yönelik görüntüye de vurgu yaptı. 32'nin altında enflasyon. Biz yavaş yavaş eğitim enflasyonunun etkisini, belki konut enflasyonunun etkisinin arttığı bir süreç de göreceğiz. Bu bileşenlerle birlikte bu seneyi hangi bant aralığında enflasyonda tamamlarız? Bir de buna yönelik bir revizyon ihtiyacı da olacak mıdır? Merkez Bankası Başkanı bu sunumda bu hususta bazı notlar iletebilir mi?
2: Şimdi şöyle, yani enflasyonun alt kalemlerine baktığımızda çok konuştuğumuz belli kalemler vardı. İşte eğitim, sağlık, gıda, konut, işte enerji vesaire. Bunların hiçbiri Merkez Bankası'nın aslında para politikasıyla çok fazla etkileyemeyeceği alanlar. Yani bunlar yapısal reformlar dediğimiz adımlarla düzenlenmesi gereken yerlerdi. Yani Merkez Bankası ne kadar ifade etse de, ki birçok şeyde ifade etti. Mesela bu eğitim enflasyonu ile ilgili kural bazlı sisteme geçileceğini biz Merkez Bankası Başkanı'na öndük. Halbuki onun görev ve sorumluluk alanında değil.
0: Doğru.
2: İşte gıda konusunda en çok izahatı biz Merkez Bankası Başkanı'ndan istiyoruz. Yani gıda fiyatlarının etkisini. Halbuki Merkez Bankası'nın gıda politikasıyla doğrudan bir ilgisi yok. Sadece gıda politikasının bir katılımcısı. Ben geçen toplantıda onu sormuştum ve demişti biz gıda komitesinde ve diğer kurullarda görüşlerimizi ifade ediyoruz dedi. Haklı olarak onun sorumluluğunda değil. Şimdi biz enflasyonda şöyle bir sarmalımız var. Evet, enflasyon raporu sunumları önemli. Merkez Bankası ile iletişim kurabilmek açısından, piyasa açısından çok önemli bir toplantı. Bunun devam etmesi de gerekiyor. Ama biz şöyle bir yanılgıya giriyoruz. Ortada bir enflasyon problemi var. Bu enflasyon problemini de Merkez Bankası çözecek. Tek sorumlusu ve tek çözüm mekanizması da Merkez Bankası'ymış gibi davranıyoruz. Yani biraz onun dışındaki alanların da topa girmesi lazım. Ben daha önce de ifade ettim. Yani tıpkı Merkez Bankası Başkanı'na sorabildiğimiz gibi, keşke enflasyonun müsebbibi olan alanlardaki ilgilileri de görebilsek. Yani Milli Eğitim'in sorumlusu kimse, Sağlık Bakanı'nın sorumlusu kimse, gıdanın sorumlusu kimse, enerjinin, konutun sorumlusu kimse. Yani başkan yanına, başkan yardımcılarını alıp yaptığı toplantı gibi buraların sorumlularının da olduğunu ve bizim onlara doğrudan bu soruları sorabileceğimiz bir iletişim mekanizması da kurulabilse. Yani Ocak ayında gıda fiyatları arşa alaya çıktığı bir dönemde, Şubat'ta çıktığı dönemde, yani tarımla ilgili birilerinin çıkıp ya da gıda ile ilgili birilerinin çıkıp sebebi bu, bunu çözmek için de bunu yapıyoruz demesi lazım. Yani bu sene yağış çok oldu. Enerjiye hidroelektrik santrali üzerinden katkımız sağladı. Yenilebilir enerji kapasitemiz oldukça iyi seviyede. Enerji fiyatları düşük seyrediyor. Bak, bu enflasyona pozitif katkı sağladı. Yağış çok oldu. tarımsal verim arttı. Özellikle tahıllar tarafında bu son dönemde gördük. Yani Türkiye ciddi bir rekolte rekoru kırdı. Şimdi bunlar ama hani

0: Rabbimin yağdırdığı yağmurun bu seneki etkisi. Seneye yağdırmazsa ne konuşacağız? Yani yine bu sefer dönecek bunları konuşacağız. Yani o nedenle bu ilgililerin de belki bu enflasyonla mücadele konusunda sorumlulukların olduğunun bilincinde olup kamuoyuyla enflasyon açısından da kendi alanlarını değerlendirecek bir platform oluşturması gerekir. Tahminler tarafında biraz önce dedim ya, enflasyonla mücadele konusunda mevcut yönetim o turnusol kağıdı işlevini gördü ve biz bu kararlılığı net bir şekilde gördük. Buradan sonra olması gereken şey bana kalırsa toplumu da bu mücadeleye daha da ikna edebilmek adına daha gerçekleşebilir hedefler ortaya koymak. Yani söyledi ve yaptı, söyledi ve yaptı diyebileceğimiz bizim tahminlere ve hedeflere ihtiyacımız var. Ben normal şartlarda hani Merkez Bankası'nın öngörülerinde belki çok değişim olmayabilir ama zamanın getirdiği etkiyi de göz önünde bulundurarak normal şartlarda tahmin de bir değişiklik yapması gerektiğini düşünüyorum.
1: Ve piyasa hangi bant aralığına gelmeli?
0: Ya şöyle söyleyeyim, piyasada şu anda 28-29 civarı bizim bir enflasyon tahmini beklentimiz var. Yani Merkez Bankası'nın en azından bu toplantıda 27'nin üstü 27'lere 28'lere yıl sonu enflasyon tahmini çekmesi lazım.
1: Her toplantıda yılda, böyle yukarı yönlü revizelerin gerçekleşmesi Merkez Bankası açısından peki nasıl bir tablo oluşturuyor
0: işte sizce? Sıkıntı o. Yani ben diyorum yüksek olsun ama tutturulabilir bir hedef olsun. Yani alttan koyalım sonra revize edelim. Hani tahminler revize edilmek için var. Sürekli revize edelim değil de söyledi ve yaptı. Yani 28 dedi 28 oldu. 25 dedi seneye 25 oldu. Ondan sonraki sene 20 dedi 20 oldu. Yani biz birkaç yıl bu hedeflerin yakalandığını görebilirsek o toplumsal mutabakat ve uzlaşı öyle sağlanabilir. Evet, benim Merkez Bankam bir tahmin açıklıyor ve o tahmin tutuyor. Bunu dedirtebilmek önemli. Ben şu ana kadar bizim bu hani ben Murat Hocam biraz önce enflasyonla mücadele 3 bacaklı bir politikayı ben ona 4 bacaklı demiştim. Hani orada işte para politikası, maliye politikası, yapısal reformların yanına bir de toplumsal mutabakatı eklemişti. Yani toplumsal mutabakat dediğimizde bu beklenti yönetiminin sonucu. Bizim orayı da yönetebilip evet bir hedef kondu ve bu hedefi yakalamak için de elinden geleni yapacak bu Merkez Bankası diyebileceğimiz gerçekçi hedeflere de ihtiyacımız var. Mesela ben %5 hedefi benim neslim için çok olası görmüyorum. Yani çocuğum görür inşallah öyle bir seviyeye ulaşılıp devam ettirildi.
1: Her
0: ama
1: toplantının
0: çok
1: son
0: onlar.
1: Paragrafında bu %5 hedefi var.
0: Bence gerek yok. 3 yıllık 5 yıllık bir hedef koyalım. Önce onları bir yakalayalım. Sonra ilerleyen dönemde önümüze bakarız. Yani o %5 gerçekten yani baştan işi havluya atmamıza sebebiyet veren de bu rakamlardan biri bana kalırsa ama yakın evet. Vade hedeflerini de bence bir 5 yıllık vadede daha gerçekçi rakamları ortaya koymamız
1: dakikalar
0: lazım.
1: Dakikalar kaldı. Sizi birazdan yolcu edeceğim içeriye geçmeniz için ama hemen öncesinde Tonguç Bey'e bir piyasa değerlendirmesi adına başvurmak isterim. %0.7'lik bir artı var BIST endeksinde. 14.200'ün üzerinde yeni işlem günündeki bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yüksek montanlı şirketlerde biraz daha pozitif bir görüntü var. Piyasada bugün neler olabilir? 14.200'ün üzerinde kalıcı olabilir mi endeks?
2: Hacme bağlı olacak bir gelişme bana kalırsa. Dün hacim gayet güçlüydü. Sadece bankacılık tarafı değil, aslında işte Tüpraş gibi, Türk Hava Yolları gibi hani endeksin içindeki bazı büyük şirketlerde de iyi performanslar gördük. Bana kalırsa yani bugünkü enflasyon rafanından çok bağımsız olarak bugün çok etkisi olacağını düşünmüyorum piyasaya. Ama borsa için ve hatta bizim belki de TL bazlı ürünler açısından baktığımızda bu savaşın sona erebilme ihtimali veya sona ermesi. Bu bizim hemen beklentilerimizi değiştiriyor. İyimserliğe doğru bizi götürebiliyor. Bilanço döneminin de az çok finansal tabloların bir kısmını da görüldüğü için yani büyük montanlı bazı şirketlerde burada risk 13.500'de 13.700 arasında falan sönmüş gibi gözüküyor. Dün çok iyi bir performans var. Yani şimdi bugünden 14.200'ün üstünde bir kapanış olur deyip saat şu an henüz 10.30. Yani gün içinde o kadar fazla haber akışı oluyor ki özellikle bu yurt içinden değil yurt dışı kaynaklı oluyor. Ama ben şunu düşünüyorum. Yani ben hala 17.000 18.000 potansiyeli Borsa İstanbul'da olduğunu düşünüyorum. Stratejimi de daha iyimser tarafta kuruyorum. Yani hem enflasyon açısından hem petrol fiyatları açısından ama bu benzer bir endeks getirisiyle tüm hisse senetlerine de sirayet etmeyeceğini bize son 7-8 ayda çok net bir şekilde gösterdi. O açıdan yeni bir haber akışı gelmezse pozitif tarafta borsanın 14.200'ün hafif üstü olur, civarı olur. Buralarda bir kapanış yapabileceğini

0: düşünüyorum ama gün içi haberleri de takip etmek gerekiyor dolayısıyla.
1: Birazdan yine değerlendireceğiz. Başkan kararının sunumu sonrasında da yine değerli görüşlerinize başvuracağız. Şimdilik çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Sizi de ufak ufak toplantı salonuna uğurlamış olalım. Bizler de hemen kısa bir süre kala sunuma piyasalardaki son rakamları ekranlarınıza taşıyalım. Endekste yükseliş var yeni işlem gününde. 14.200 puan seviyesinin üzerinde bir fiyattan bahsediyoruz. 22 Temmuz sonrasında görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Endeksteki bu görüntü yaklaşık son 20 iş gününün de en yüksek seviyesi olarak değerlendirilebilir. An itibariyle de 14.205 BIST 100'de görülüyor. Kur tarafında sınırlı hareketler var. 47.77 Euro tarafında da 55.16.83 seviyesi var. 55 TL'nin üzerinde konumlanan bir Euro TL paritesinden bahsedebiliriz. Sektörel anlamda nasıl bir seans oluyor? Bankacılık endeksinde 15.923 puan seviyesi hakim. %0.6'lık yükseliş var. Bankacılık endeksinde, sanayi endeksinde %0.77 yukarı yönlü hareket hakim. Biz turizmde yarım puanın üzerinde hareketler devam ediyor. Teknoloji endeksi %2'nin üzerinde alıcılı seyrediyor. Diğer sayfaya da bakalım. Sektörel anlamda genele yayılan bir alımdan bahsedebiliriz. Haftanın 4. işlem gününde Borsa İstanbul'da 13.100'ün kıyısına gelen bir görüntü vardı. Geçtiğimiz hafta o noktadan yaklaşık 1000 puanlık bir toparlama gerçekleştirdi BIST 100 endeksi. Bu arada sigortacılık endeksi, kimya endeksi, inşaat ve bilişim kanadında da yükseliş var. İnşaatta sınırlı hareketler görüyoruz. Gıda endeksi ve madencilik endeksinde ise aşağı yönlü hafif geri çekilmelerden bahsedebiliriz. Madencilik kanadı özellikle dün baskı yemişti. Türk altın işletmeleri ciddi geri çekilmişti. Bugün de bir miktar madencilik endeksinde aşağı yönlü satışları söylemek mümkün. Finansallar gelmeye devam ediyor. Finansallar sonrasında bazı şirketler iyi bilançoları iyi fiyat diyor. Kimisi daha önceden bu beklentileri satın aldığı için kar realizasyonları gerçekleştiriyor. MSCI haberini Astor yatırımcısı bekliyordu. Bir Astor'un da görüntüsüne bakalım. Orada beklenen haber geldi. Astor'da bir hafta içerisinde %13, %14'leri bulan yükselişler yaşandı. An itibarıyla da %3.3 civarında bir alım var. Astor Enerji'de 343 TL'nin üzerinde konumlanıyor. Astor Enerji bu saat diliminde. Bankalardaki yükselişlerden bahsettik. Bu arada Akbank, Yapı Kredi, Garanti Bankası'nda da yukarı yönlü hareketler olduğunu ifade edebiliriz. Banka şirketleri son dönemde epey bir geri çekilmişti. Bu bağlamda baktığımızda şimdiki hareketler bazı uzmanlar tarafından öngörülen bir tepki olarak değerlendirilirken kimi uzman tarafındansa sene sonuna doğru faiz indirimlerinin olası olduğu görüşüyle bugünlerden itibaren banka hisselerine yönelik alımların oluşabileceği, maliyetlenmelerin yapılabileceğine ilişkin kanaatler var. Banka şirketlerinin hemen hemen hepsinde yükseliş var. Halk Bankası, Vakıf Bank da bugün o yükselişlere katılıyor. Öyle ki Vakıf Bank'ta %1.4'lük yükselişten bahsedebiliriz. 31 lira 36 kuruş son görülen seviyeler arasında. Birazdan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kameralar karşısına geçecek. Yılın 3. enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirecek. Sunumda enflasyona dair öngörülerde bir değişiklik olacak mı? Ara hedeflerde ve sene sonu hedeflerinde bir değişiklik olacak mı? Takip edeceğiz. Buna yönelik bir ipucu olacak mı? Yine Başkan Karahan'ın sunumunu detaylı bir şekilde dinleyeceğiz. Bu arada sadece enflasyon değil, petrol fiyatlarına yönelik de Merkez Bankası son toplantıda yukarı yönlü revizyon gerçekleştirmişti. Petrol fiyatları ateşkes haberleriyle birlikte Haziran ayında 70 dolarlara inmişti ve Başkan Karahan geldi, kameralar karşısına geçti, hitaplarına başladı. Kulak verelim.
2: Yüksek belirsizlik ortamında sıkı ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürürken para politikamızı kısa vadeli gelişmelerin yanı sıra orta vadeli enflasyon görünümünü de gözeterek şekillendirmeye devam ediyoruz. Nitekim jeopolitik gelişmelerin yol açtığı arz yönlü şoklar dezenflasyon sürecine olumsuz yansısa da

istikrarına ulaşmak için tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Sunumumda öncelikle küresel ekonomi, makroekonomik görünüm ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerimize yer vereceğim. Daha sonra orta vadeli tahminlerimizi sunacağım. Sunum sonrasında ise başkan yardımcılarımızla birlikte sizlerin sorularını yanıtlayacağız. Değerlendirmelere geçmeden önce bu raporumuzda da öne çıkan konulara ve tematik analizlerimize kutu çalışmalarıyla yer verdiğimizi hatırlatmak isterim. Haziran ayında ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından jeopolitik risklerde geçici bir gerileme gözledik. İzleyen dönemde jeopolitik riskler, savaşın seyri ve taraflar arasında yeni bir anlaşma ihtimaline ilişkin haber akışı nedeniyle dalgalı bir görünüm sergiledi. Bu durum, küresel ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin devam etmesine yol açmakta. Küresel arz koşullarında sınırlı bir iyileşme gözlenmesine rağmen girdi ve navlun maliyetleri yüksek seyrini koruyor ve tedarik zincirlerindeki aksamalar da devam ediyor. Küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri mutabakatın ardından bir miktar arttı. Ancak izleyen dönemde geçişler yeniden azalarak durma noktasına geldi. Petrol fiyatları da mutabakatın akabinde savaş öncesi seviyelere yakınsadı, ardından yeniden yükseldi. Mevcut durumda petrol fiyatları yüksek ve oynak seyrini sürdürüyor. Doğalgaz fiyatlarında da benzer bir görünüm hakim. Daha genel baktığımızda gerek enerji gerekse enerji dışı emtia fiyatları savaş öncesine kıyasla yüksek düzeylerini koruyor. Buna bağlı olarak ithalat fiyatlarının da savaş sonrasında belirgin ölçüde arttığını gözlüyoruz. Küresel büyümenin 2026 yılında ivme kaybetmesi bekleniyor. 2027 yılında ise baz etkilerinin de katkısıyla büyüme görünümünün bir miktar toparlanması öngörülüyor. Diğer taraftan savaşın seyrine bağlı olarak küresel büyüme üzerindeki riskler her iki yönde de geçerliliğini koruyor. Dalgalı bir seyir izleyen enerji fiyatları küresel enflasyon ve enflasyon beklentileri üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Savaşla birlikte yukarı yönlü güncellenen enflasyon tahminlerinin yüksek seviyeleri koruduğunu görüyoruz. İkinci etkiler nedeniyle küresel enflasyon görünümünde bozulmanın devam edebileceği değerlendiriliyor. Bu durum küresel olarak daha sıkı para politikası beklentilerini de güçlendirdi. Artan jeopolitik belirsizlik nedeniyle gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy hareketleri de dalgalı bir seyir izliyor. Son dönemde gelişmekte olan ülke hisse senedi piyasalarından çıkışlar, tahvil piyasalarına ise girişler gözleniyor. Fed'in sözlü yönlendirmeyi bırakması sonrası faiz patikasına yönelik belirsizliğin arttığını görüyoruz. Öte yandan Japonya Merkez Bankası'nın atacağı adımlar da küresel piyasalar açısından önem taşıyor. Bu gelişmelerde küresel risk iştahı ve portföy hareketleri üzerinde belirleyici olacak. Değerli konuklar, küresel görünümün ardından yurt içi makroekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerimize geçmek istiyorum. Yılın ilk çeyreğinde büyüme yavaşlamaya devam etti. Bu çerçevede mevcut büyüme verileri sıkı para politikası duruşumuzun hedeflenen bir sonucu olarak talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde kaldığını teyit etti. İkinci çeyreğe ilişkin biraz sonra detaylandıracağım görünüm ise büyümenin özel tüketimdeki zayıf seyre karşın dış talep kaynaklı olarak bir miktar toparlandığını ima ediyor. Yılın ikinci çeyreğine ilişkin göstergelere bakacak olursak 2025 yılının son çeyreğinde ve bu yılın ilk çeyreğinde görece yatay bir seyir izleyen sanayi üretimi ihracatın beklenenden de güçlü seyretmesinin katkısıyla arttı. Oynaklığı yüksek sektörler dışlandığında da benzer bir eğilim söz konusu. Hizmet üretimi ise Nisan ve Mayıs aylarında aylık bazda gerilerken çeyreklik bazda yataya yakın seyretti. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı yılın ikinci çeyreğinde sınırlı olarak artmakla birlikte tarihsel ortalamasının altındaki seyrini sürdürdü. Temmuz ayında ise bir miktar geriledi. İş gücü piyasasında ikinci çeyrekte manşet işsizlik oranının gerilediğini görüyoruz. Buna göre işsizlik oranı geçmiş dönem ortalamalarının oldukça altında seyrederken geniş tanımlı göstergeler daha az sıkı bir iş gücü piyasasına işaret ediyor. Nitekim atıl iş gücü oranı ve ilan başına başvuru sayıları yüksek seyrediyor.
Talep koşullarına gelirsek,

altın hariç bakıldığında perakende satışların büyümesi bir önceki çeyreğin altında gerçekleşti. Trendinden arındırılmış veriler de perakende satışlardaki ivme kaybının sürdüğünü gösteriyor. İkinci çeyrekte gerileyen kart harcamaları da talepteki yavaşlamanın belirginleştiğini teyit ediyor. Temmuz ayına ilişkin veriler kart harcamalarındaki zayıf seyrin 3. çeyrekte de sürdüğüne işaret ediyor. Talebe ilişkin veriler bir bütün olarak 2. çeyrekte talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu gösteriyor. Farklı yöntemlerle hesapladığımız çıktı açığı göstergelerinin büyük çoğunluğu ve ortalaması bir süredir olduğu gibi 2. çeyrekte de negatif düzeye işaret ediyor. Yılın geri kalanında talep koşullarında dezenflasyonist görünümün korunacağını öngörüyoruz. İktisadi faaliyete ilişkin olarak dış ticaret gelişmelerinden de bahsetmek isterim. Küresel ticaret ve jeopolitik koşullardaki zorluklara rağmen 2. çeyrekte ihracatta artış gerçekleşti. İhracattaki güçlü görünümde jeopolitik gelişmelerin ve artan lojistik maliyetlerinin talebi kısmen Türkiye'ye kaydırmasında rol oynadığını değerlendiriyoruz. Bu dönemde savaşın başlamasından sonra Orta Doğu ülkelerine olan ihracattaki düşüş bir miktar telafi edilirken Afrika, Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika ülkelerine ihracat arttı. Aynı dönemde ithalatta nispeten daha düşük bir artış oldu. Yüksek fiyatlar nedeniyle enerji ithalatı artarken altın ve enerji hariç ithalatta düşüş gerçekleşti. Böylelikle dış ticaret açığı 2. çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla gerilerken Temmuz ayı geçici verileri de önceki çeyrek seviyelerinin altında bir görünüme işaret etmekte. Tüketim malı ithalatına baktığımızda 2. çeyrekteki gerilemede büyük oranda binek otomobil ithalatındaki yavaşlamanın rol oynadığını görüyoruz. Temmuz

Bir seyir izledim. Az önce bahsettiğim gibi savaş nedeniyle artan enerji fiyatları enerji ithalatındaki belirgin yükselişe neden oldu. Bir önceki çeyreğe göre gerileyen altın ithalatı ise cari açıktaki artışı sınırladı. Bununla birlikte yılın geri kalanında cari açık üzerinde uluslararası ticarette artan korumacı önlemler, jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki artış kaynaklı yukarı yönlü riskler var. Bütün bu gelişmelere rağmen 2026 yılında cari açığın milli gelire oranının uzun dönem ortalamasının altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Saygıdeğer katılımcılar, yurt içi iktisadi faaliyetin ardından şimdi enflasyon gelişmelerine dair değerlendirmelerimizi paylaşmak istiyorum. Son aylarda dezenflasyon sürecinin yavaşladığı bir dönemden geçtik. Arz yönlü baskılar önceki rapor dönemine kıyasla bir miktar hafiflese de dezenflasyonda ivme kaybına neden olmaya devam etti. Bu dinamikler eşliğinde yıllık tüketici enflasyonu Temmuz ayı itibarıyla %31,8 seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon göstergeleri ise manşet enflasyonun biraz altında kaldı. Nitekim enerji ve gıdayı dışlayan C endeksinde yıllık enflasyon %30'un hafif altında gerçekleşti. Diğer taraftan yönetilen yönlendirilen ürünlerde fiyat artışları bir süredir tüfenin üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla söz konusu ürünleri dışlayan F endeksi manşet enflasyonun altında seyrediyor. Temmuz ayında enflasyonun ana eğiliminde dağılım bazlı göstergeler öncülüğünde gerileme gördük. Bu göstergeler B ve C gibi dışlamaya dayalı göstergelere kıyasla daha belirgin geriledi. Bu nedenle düşük gerçekleşti. Bu görünümde temel mal ve işlenmiş gıda gibi alt kalem sayısı farklı olan geniş kapsamlı gruplardaki fiyat gelişmeleri öne çıktı. Son 3 aydaki yıllıklandırılmış ana eğilimi hesapladığımızda takip ettiğimiz 6 gösterge %27'li seviyelere işaret ediyor. Bununla birlikte tasarım gereği daha uzun vadeli eğilimleri yansıtan ve tek seferlik etkileri dışlayan trend enflasyon göstergesi görece yatay. Ana eğilimin iki temel bileşenine yakından baktığımızda Temmuz ayı itibariyle korurken duruyor. Gibi enflasyondaki ilk yansımaları ağırlıklı.

0: Bu yıl öne çıkan jeopolitik gelişmeler, Mayıs enflasyon raporundan bu yana dalgalı seyrini koruyor. Bu gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini proaktif bir şekilde takip ediyoruz. Savaşın seyrine ilişkin söz konusu yüksek
1: arz koşulları ile üretim maliyetlerinin etkilerini raporumuzda yer alan bir kutu çalışmasında ayrıntılı olarak ele alıyoruz. Bu bölümde gıda enflasyonunun yüksek arz koşullarındaki iyileşmenin gıda fiyatlarını dezenflasyon sürecine olumluyla değişkenlik gösteriyor. Sebze üretimi genel olarak yatay bir görünüm sergilerken ürün bazında farklılaşmalar görüyoruz. Ağırlığı yüksek bazı ürünlerde Haziran-Temmuz döneminde arz sıkıntısı yaşarken ve fiyat zayıfladı ve dezenflasyon devam etti. Yurt içi dinamiklerde izlediğimiz bu olumlu gelişmeleri kararlı politikamızın bir sonucu olarak değerlendiriyoruz. Enflasyon beklentileri ile fiyatlama davranışlarının da önemini koruduğu bu dönemde sıkı duruşumuzu sürdürecek, temel amacımız olan fiyat istikrarına ulaşmak. Dezenflasyon sürecinin seyrinde bu yıl öne çıkan jeopolitik gelişmeler, Mayıs enflasyon raporundan bu yana dalgalı seyrini koruyor. Bu gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini proaktif bir şekilde takip ediyoruz. Savaşın seyrine ilişkin söz konusu yüksek belirsizlik ortamında sıkı ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürürken, para politikamızı kısa vadeli gelişmelerin yanı sıra orta vadeli enflasyon görünümünü de gözeterek şekillendirmeye devam ediyoruz. Nitekim jeopolitik gelişmelerin yol açtığı arz yönlü şoklar dezenflasyon sürecine olumsuz yansısa da, para politikamızın talep koşulları üzerindeki sıkılaştırıcı etkilerini açık bir şekilde gözlemliyoruz. Bu bağlamda maliyet artışlarına karşın temel mal enflasyonu düşük seviyelerini korurken, belli başlı hizmet kalemlerinde de enflasyon hatayeti zayıfladı ve dezenflasyon devam etti. Yurt içi dinamiklerde izlediğimiz bu olumlu gelişmeleri kararlı politikamızın bir sonucu olarak değerlendiriyoruz. Enflasyon beklentileri ile fiyatlama davranışlarının da önemini koruduğu bu dönemde sıkı duruşumuzu sürdürecek, temel amacımız olan fiyat istikrarına ulaşmak, dezenflasyon sürecinin seyrinde
2: daha gördük.
1: Talep koşullarının enflasyon üzerindeki etkilerini hizmet sektöründe de görüyoruz. Arz şoklarına rağmen hizmet enflasyonundaki yavaşlama devam ediyor. Talebin zayıflaması bu görünüme katkıda bulunuyor. Nitekim yıllıklandırılmış son 3 aylık ana eğilimin yıllık enflasyonun altında olması bu eğilimin devamını ima ediyor. Bir defalık etki oluşturan Temmuz ayındaki muayene katılım payı düzenlemesi ile son dönem akaryakıt artışları ulaştırma hizmetleri üzerinden hizmet enflasyonu yukarı yönlü etkiledi. Bu etkileri dışladığımızda hizmet enflasyonu ana eğilimindeki düşüş daha belirgin hale geliyor. Hizmet enflasyonundaki yavaşlamada özellikle kira ve eğitim hizmetlerinin rolü belirgin. Yılın ilk 7 ayındaki birikimli enflasyona bakıldığında her iki kalemde de enflasyon geçen yıla göre önemli ölçüde geriledi. Bu durum hizmet enflasyonunda bu kalemlerden gelen ataletin gücünü yitirdiğini gösteriyor. Kira tarafında yeni kiracı endeksi gibi öncü göstergeler düşüş eğiliminin önümüzdeki dönemde de devam edeceğine işaret ediyor. Eğitim hizmetlerinde ise fiyat ayarlamalarında son 24 ay yerine 12 aylık enflasyonu esas alan düzenlemeleri önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu değişikliklerin geriye dönük endeksleme eğilimini zayıflatmaya devam edeceğini ve dezenflasyon sürecini destekleyeceğini öngörüyoruz. Bu bakımdan Ağustos-Eylül döneminde vakıf yüksek öğretim ücretlerindeki gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip edeceğiz. Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinde ise farklı bir seyir izliyoruz. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkileriyle ulaştırma hizmetlerinin ilk 7 aydaki fiyat artışları güçlü oldu.

Son dönemde haberleşme hizmetleri enflasyonu da güçlendi. Bu iki kalem hizmet enflasyonundaki iyileşmeyi sınırlıyor. Diğer taraftan talep koşullarına duyarlılığı görece yüksek olan lokanta oteller gibi alt kalemlerde dezenflasyon devam ediyor. Bu dönemde beklentiler kanalıyla ortaya çıkabilecek ikincil etkileri de yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede son olarak enflasyon beklentilerine değinmek istiyorum. Küresel gelişmelerin enflasyon beklentileri üzerindeki etkisi sektörler arasında farklılık gösterdi. Önceki rapor dönemine kıyasla piyasa katılımcılarının beklentileri yükselirken reel sektör ve hane halkı beklentileri de geriledi. Raporumuzda yer alan bir kutu çalışması da gösteriyor ki zayıf talep koşulları maliyet artışlarının enflasyon beklentilerine etkisini sınırlıyor. Para politikasının sıkılığını, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon sürecine katkı verecek şekilde oluşturmaya devam edeceğiz. Saygıdeğer katılımcılar, konuşmamın bu bölümünde para politikası duruşumuz hakkında bilgiler sunacağım. 2026 yıl Ocak ayında politika faizini 100 baz puanlık bir indirimle %37 seviyesine getirmiştik. Mart ayı başından bu yana yaşanan savaş ve jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümüne etkilerini sınırlamak amacıyla sıkı duruşumuzu koruyarak politika faizini sabit tuttuk. Son rapor döneminden bu tarafa sıkı para politikası duruşunu desteklemek amacıyla bir hafta vadeli repo ihalesi açmadık. Piyasanın likidite ihtiyacını ise üst banttan yapılan gecelik fonlama işlemleriyle karşılamayı sürdürdük. İki rapor arasında kısa bir dönem piyasada likidite açığı oluşsa da genellikle likidite fazlası koşulları hakimdi. Bu dönemde likidite fazlasını sterilize etmek amacıyla depo alım ve swap ihalelerine devam ettik. Etkin likidite yönetimimizle para piyasalarında gerçekleşen faiz oranlarının üst bandımız olan %40'a yakın seviyelerde oluşmasını sağlıyoruz. Türk lirası mevduat, kredi büyümesi ve likidite yönetimi odaklı makro ihtiyati tedbirleri sıkı parasal duruşumuzu desteklemek üzere uygulamaya devam ediyoruz. Türk lirası mevduat payını artırmayı hedefleyen düzenlemeleri finansal koşullara göre revize ederek uyguluyoruz. Kredi büyümesindeki dalgalanmaları yönetmek için ise büyüme sınırlarını kullanıyoruz. Mevduat ve ticari kredi faiz oranları ağırlıklı ortalama fonlama maliyetiyle uyumlu hareket ediyor. Tüketici kredisi faizleri üzerinde ise ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yanı sıra makro ihtiyati tedbirler ile kredi riski gelişmelerinin etkili olduğunu değerlendiriyoruz. 2025 yılından itibaren kıymetli maden fiyat gelişmeleri ve artan jeopolitik riskler sonucunda Türk lirası payında dalgalanmalar yaşandı. Ancak sıkı para politikası duruşumuz ve destekleyici makro ihtiyati araç setimiz yurt içi yerleşiklerin TL mevduat tercihinin korunmasında etkili oldu. Özellikle ikinci çeyrekten itibaren Türk lirası mevduata girişlerin hızlanması ile birlikte TL mevduatın payı %62'ye yükseldi. Yatırım fonlarını dahil ettiğimizde de bu görünüm değişmiyor. 2025 yılı son çeyreğinde hızlanan kredi büyümesi 2026 yılı ikinci çeyreğinden itibaren belirgin yavaşladı. Para politikasındaki sıkı duruşa ilave olarak KMH limitlerinin büyüme sınırına dahil edilmesi, büyüme sınırlarının düşürülmesi ve istisna kredileri kapsamının daraltılması gibi adımlar bu yavaşlamada etkili oldu. Sonuç olarak Şubat sonunda %34,6 seviyesinde olan toplam kredi büyümesi %25 dolayına geriledi. Kredi büyümesindeki bu yavaşlama tüm kredi türlerinde görülüyor. Nitekim TL ticari ve bireysel kredi büyümeleri %35 seviyesine gerilerken YP kredi büyümesi %10'un altına geriledi. Kredi piyasasındaki bu gelişmelerin kredi kompozisyonunu iyileştirerek finansal istikrarı destekleyeceğini ve iç talepteki dengelenmeye katkı vereceğini değerlendiriyoruz. İki rapor dönemi arasında kısa vadeli tahvillere yönelik artan ilgiyle birlikte getiri eğrisinin kısa ucu geriledi. Orta uzun vadelerde ise sınırlı bir yükseliş oldu. Artan jeopolitik belirsizliklerin risk göstergelerinde yol açabileceği bozulmayı kararlı ve proaktif politika duruşumuzda sınırlı tuttuk. Risk primi ve döviz kuru oynaklığı bir önceki rapor dönemine kıyasla da belirgin iyileşme kaydetti ve söz konusu gelişmeler öncesindeki seviyelerine yakınsadı. 27 Mart'ta 155 milyar dolar olan brüt rezervler 30 milyar dolar artışla 12 Ağustos itibariyle 185 milyar dolar seviyesine yükseldi. Swap hariç net rezervler aynı

Aynı dönemde 35 milyar dolar artışla 56 milyar dolar seviyesine ulaştı. Enflasyon tahminlerimizin detaylarına geçmeden önce tahminlerimize baz oluşturan temel varsayımlarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi küresel büyüme görünümüne ilişkin beklentiler jeopolitik gelişmelerin etkisiyle zayıf seyrini sürdürdü. Bu bağlamda dış talep varsayımımızı 2026 yılı için aşağı yönde sınırlı olarak güncelledik. İkinci güncellememiz petrol ve ithalat fiyatları ile ilgili. Ateşkesin ardından düşen ancak sonraki gerilimlerle yeniden yükselen petrol fiyatlarında gerçekleşmelerin de etkisiyle aşağı yönlü bir güncelleme yaptık. Sürecin seyrine ilişkin belirsizlik devam etmekle birlikte petrol fiyatlarının 2026 yılı içinde kademeli olarak gerileyeceğini varsaydık. 2027 yılı petrol fiyatları varsayımımızı ise savaşın gidişatını göz önünde bulundurarak yukarı yönlü güncelledik. Öte yandan motorin rafineri marjları, doğalgaz ve diğer bazı emtia fiyatlarının da etkisiyle 2026 yılı ithalat fiyatları varsayımımızı bir miktar yukarı yönlü güncelledik. 2027 ithalat fiyatı varsayımımızı ise baz etkisi kaynaklı olarak aşağı çektik. Bunlara ek olarak gıda fiyatları varsayımlarımızı gerçekleşme ve tarımsal emtia fiyatlarındaki görünüm kaynaklı olarak yükselttik. Tahminlerimizi oluştururken para politikasında sıkı duruşun korunduğu bir görünüm esas aldık. Ayrıca ekonomi politikalarındaki eş güdümün de devam edeceği varsayımını yansıttık. Şimdi enflasyon tahminlerimize geçelim. Şimdiye kadar özetlediğim görünüm altında 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğalgaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu. Eşel mobil uygulamasına yönelik düzenlemelerin etkisini de tahminlerimize yansıttık. Bunun yanı sıra gıda enflasyonu varsayımında yapılan yukarı yönlü güncelleme ile yönetilen yönlendirilen fiyatlar da enflasyon tahminimizin yükselmesinde rol oynadı. Çıktı açığı tahminimizde ise önceki rapor dönemine göre kayda değer bir güncelleme olmadı. Finansal koşullardaki sıkılığın korunmasıyla yurt içi talebin zayıf seyrini önümüzdeki dönemde sürdürmesini bekliyoruz. Ayrıca geçmiş enflasyona endeksleme eğiliminin güçlü olduğu hizmet kalemlerinde ataletin zayıflamasıyla hizmet enflasyonundaki düşüşün giderek daha belirgin hale geleceğini öngörüyoruz. Sıkı parasal duruşun beklenti ve fiyatlama davranışlarındaki iyileşmeyi desteklemesiyle enflasyonun ana eğilimindeki gerilemenin önümüzdeki dönemde sürmesini bekliyoruz. Hatırlayacağınız üzere Mayıs toplantımızda tahmin iletişimine ilişkin yeni bir yaklaşım belirlediğimizi açıklamıştık. Bu kapsamda şimdi de sizlerle öne çıktığını düşündüğümüz riskleri paylaşmak isterim. Enerji fiyatları ile başlamam gerekirse, savaş ve ateşkesin gidişatına bağlı olarak petrol ve doğalgaz fiyatlarının daha uzun süre daha yüksek kalması yukarı yönlü risklerin başında geliyor. Ayrıca motorun fiyatlarında rafineri marjları kaynaklı yükselişler de enerji fiyatları üzerindeki yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor. Diğer taraftan ateşkese ilişkin haber akışının daha olumlu olması durumunda ise petrol fiyatları temel varsayımlardan düşük kalarak enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki yapabilir. Gıda fiyatları tarafında da uluslararası tarımsal emtia fiyatları, tarımsal girdi fiyatları, iklim koşulları ve arz gelişmeleri her zamanki gibi önemini koruyor. Özellikle işlenmemiş gıda grubunda arz yönlü gelişmeler kısa vadeli enflasyon görünümü üzerinde her iki yönde de etkili olabilir. Bunun yanı sıra farklı arz yönlü şokların son dönemlerde art arda ve daha sık görülmesinin fiyatlama davranışları ve enflasyon ataleti açısından riskler barındırdığını yeniden vurgulamak isterim. Para politikası duruşumuzu oluştururken risklerin yönünü ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkilerini bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeye devam edeceğiz. Değerli katılımcılar, konuşmamda belirttiğim gibi jeopolitik gelişmelere ve bu gelişmelerin makroekonomik etkilerine ilişkin belirsizlik devam ediyor. Dezenflasyon süreci
Yaşanan bu gelişmelerin de yansımalarıyla ivme kaybetmesine rağmen devam

ediyor. Sıkı para politikası duruşumuz sayesinde iç talepteki zayıf seyir belirginleşti. Ayrıca piyasa katılımcılarının beklentileri bir miktar yükselse de reel sektör ve hane halkı beklentileri geriledi. Para politikasının daha yoğun etkilediği kalemlerde enflasyonda yavaşlamayı daha net görüyoruz. Ancak arz yönlü şoklar nedeniyle bu gelişmenin manşet enflasyona yansımaları sınırlı kaldı. Bu şokların etkisi hafifledikçe sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden hızlanacağını öngörüyoruz. Her fırsatta vurguladığım gibi fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul. Bu nedenle ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim. Konuşmama son verirken rapor sürecindeki emekleri için başta para politikası kurulu üyelerimiz, baş ekonomist ve baş danışman ekibimiz ile araştırma ve para politikası genel müdürlüğü çalışanlarımıza ve bilgilendirme toplantımızın hazırlıklarında görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Şimdi başkan yardımcımızla birlikte toplantımızın soru cevap bölümüne geçebiliriz.

0: Evet, bir her zamanki hatırlatmamızı yaparak başlamak istiyorum. Enflasyon raporunu değerlendirmek için buradayız. Sorularınızı bu çerçevede tutmanızı rica edeceğim. Bir de hem zaman yönetimi açısından hem de mümkün olduğu kadar fazla katılımcıya söz verebilme adına tek bir soru sormanızı rica edeceğim. Tek bir soru alıp cevaplayıp sırayla devam edeceğiz. Buyurun, sorunuzu da başlayabiliriz. Evet, buyurun. Bir mikrofon alalım bir saniye.
1: Serdar Pazı, Pusula Portföy. Sayın Başkan, teşekkür ederiz sunumunuz için. Kontrol altında olan değişkenlere ilişkin tabii ki para politikasının şu ana kadar sıkı duruşuyla görevini layığıyla yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Ama kontrol altında olmayan değişkenlere ilişkin iyimser beklentilerin şu ana kadar, yani geçtiğimiz 5-6 yıl düşünecek olursak, pandemi, savaşlar, jeopolitik riskler, kontrolünüz altında içeride ve dışarıda risk primini yukarıda tutan gelişmene ilişkin hep iyimser beklentilerin hakim olduğunu ve bunun da enflasyonda hedefe ulaşmakta oldukça zorlanıldığı gibi bir yansımasını görmekteyiz. Dolayısıyla önümüzdeki döneme ilişkin de işte küresel kuraklık, savaşların devamı vesaire gibi risklerin olduğu yerde beklentiler acaba bu dışsal şokları yeterince dahil ediyor mu? Burada bir öz eleştiri sizden gelir mi? Teşekkür ederim.
0: Evet, aslında bir süredir enflasyonda, tabii dezenflasyonda epey mesafe kat etmiş olsak da son 3 yıla baktığımızda genel olarak tahminlerimizin ve hedeflerimizin üzerinde kaldığını kabul etmemiz gerekiyor. Bu açıdan bir taraftan enflasyonun %75'te sınırlanmış olması ve daha sonra 30'lara kadar gelebilmiş olması başarıyken, hedeflerimizin üzerinde kalmış olması da bir kısmi başarısızlık olarak önümüzde duruyor. Bu süreçte birkaç faktör var. Siz dışsal faktörleri listediniz. Ben daha genel bir değerlendirme yapayım. Bir kere ilk başta bakacak olursak ilk dönemde 2024 için söyleyebiliriz. Kira ve eğitim gibi kalemlerde ataletin bizim tahminimizden daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz o dönem itibariyle. Dolayısıyla ilk başlarda belki enflasyonun daha yavaş düşmesinde bu tarz bir unsur öne çıktı. Daha sonra yine ilk dönemler itibariyle söylemek gerekirse, para politikasının iktisadi faaliyet üzerine etkisi, yani aktarım mekanizması ve onun üzerinden fiyatlama davranışları ve enflasyon beklentilerine yansımaları bizim düşündüğümüzden daha yavaş gerçekleşti. Burada bir kısmı aktarım mekanizmasının yavaş olması, bir kısmı da bu süreç içinde esen, tabii karşıda esen rüzgarların da etkisini söylemek lazım. Depremin getirdiği enflasyonist etkiler burada ortaya çıkıyor. İnşa faaliyeti ve çeşitli etkiler üzerinden. Bir de geçtiğimiz sene gördüğümüz altın

0: fiyatlarında yükselen, yaşanan ciddi ve hızlı yükseliş. Bu da servet üzeri etkisinden talep yönetimini zorlaştırdı. Dolayısıyla istediğimiz soğumayı biraz daha geciktirdi. Bir de tabii uzun bir süreden bahsettiğimiz için birçok dışsal şokla da karşı karşıya geldik. Bunlar da açıkçası hep olumsuz yönde oldu. Yani olumlu yönde de olabileceği bir senaryo vardı. Gıda enflasyonu dönem dönem öne çıktı. Maalesef son dönemde sunumumda da net bir şekilde gösterdim. Manşetle ile arasındaki fark epey açılmış durumda. Bir de tabii bu seneye özel olarak enerji arzı kaynaklı yaşadığımız çok ciddi küresel fiyat artışı ve bunun bizim enflasyon dinamikleri üzerindeki yansıması. Şunu söylemek lazım belki, evet belki bu şoklar neticesinde enflasyonda hedeflerimizin genel olarak üzerinde kaldık, ama böyle bir ortamda sıkı para politikası olmasaydı da çok daha yüksek seviyeleri göreceğimizi söylemek lazım. Bunu nereden biliyoruz? Daha önceki benzer küresel şoklara baktığımızda enflasyonda çok daha hızlı bozulmalar ve çok daha yüksek bozulmalar gördük. Bu dönemde bunu yaşamadık. Bu da sıkı para politikasının bir kazanımı olarak önümüzde duruyor. Burada kısa vadeden ziyade orta vadeye odaklanmak lazım. Her zaman söylüyoruz, sürdürülebilir büyüme için, kalıcı refah artışı için fiyat istikrarı şart. Dönem dönem politikaların çalışmadığı yönünde eleştiriler de olabiliyor. Böyle bir algı oluşabiliyor. Ama daha detaylı baktığımızda para politikasından etkilenen kalemlerde aslında dezenflasyonun bütün bu maliyet yönlü şoklara rağmen devam ettiğini görüyoruz. Bu da önemli bir kazanım para politikası adına. Bundan sonra da en doğrusu kararlılıkla devam etmek. Biz de bu doğrultuda dezenflasyon odaklı sıkı duruşumuzu sürdüreceğiz.
1: Evet. Alper Topkaya, Oyak Yatırım. Son PPK metninde talep görünümünün belirgin bir şekilde yavaşladığını dile getirdiniz. Fakat bir önceki parasal sıkılaşma dönemiyle karşılaştırdığım zaman 2018-19'u kıyaslıyorum. Talep o döneme göre çok daha aslında güçlü. Şimdi burada parasal gevşeme döngüsüne girdiğiniz zaman talep görünümün 2018-2019'daki kadar kötü mü olması lazım? Yani sert mi daralmış olması lazım? Yoksa şu anki yavaşlama sizin makro ihtiyati tedbirleri kaldırıp faiz indirimini yapmanız için yeterli bir yavaşlamayı ima ediyor mu?
0: Teşekkür ederim. Evet. Şimdi öncelikle burada talep koşullarında son dönem gittikçe belirginleşen bir soğuma söz konusu. Burada bunu birçok veride görüyoruz. Dönem dönem bazı verilerde görüyorduk, bazılarında görmüyorduk, ama gittikçe bütün verilerinde teyit ettiği bir zayıflama söz konusu iç talep özelinde. Bunu perakende satışlarda görüyoruz ki bu seri bir miktar daha dirençliydi, ama onun dışında dayanıklı mal talebinde bu çok net gözüküyor, kartlı harcamalarda çok net gözüküyor, anketler, çeşitli anket bazlı verilerde bu yavaşlamayı teyit ediyor. Dolayısıyla bu zaten bu dönemde temel mal üzerine özellikle maliyet yönlü baskılar da oldu. Buna rağmen aslında oradaki enflasyonun sınırlı kalmış olması, hatta belli kalemlerde aslında dezenflasyon sürecinin devam ediyor olması önemli bir kazanım ve iç talebin de baskılayıcı olduğunu aslında net bir şekilde bize gösteriyor. 2018'de karşılaştırmak belki çok adil olmayabilir. Her döngünün kendine özgü dinamikleri var. O döneme baktığımızda kredilerin milli geliri oranının, yani borcu milli geliri oranının hem ana halkı tarafında hem şirketler tarafında çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla oradaki sıkılaşmanın, bir birim sıkılaşmanın ekonomiye etkisi daha fazla ve daha hızlı gerçekleşebiliyor. Bu dönem ise dinamikler oldukça farklı. Geçmiş dönemdeki enflasyonun etkisiyle kredinin milli geliri oranının da azalmasının bir yansıması olarak para politikasının aktarım mekanizması zayıfladı. Bu nedenle de biraz daha gecikmeli etkiler gördük. Bir de dediğim gibi 2018'den farklı olarak bu yönde, bu son süreçte Karşı yönden esen birkaç rüzgar oldu. Bunlardan belki geçen sene özelinde en önemlisi altın fiyatlarındaki artışla beraber gelen servet etkisi ve bunun talep yönetimini zorlaştırması. Dolayısıyla özetle söylemek gerekirse farklı dönemlerin dinamikleri farklı oluyor. Karşılaştırmak çok adil değil. Ama önümüzdeki dönem para politikasını şekillendirirken mevcut sıkılığı koruyacak şekilde şekillendirmeye ve enflasyon görünümü odaklı gitmeye devam edeceğiz. Evet, buyurun şimdi. Evet.
2: Merhabalar, Dağlar Özkan İş Yatırım. Teşekkürler soru için. Benim soracağım soru son iletişiminizde yanıldığınız, saptığınız alanlarla ilgili. Özellikle PPK basın duyurusunda ana eğilimin düşeceğine yönelik bir, pardon, artacağına yönelik bir evet. yönlendirmeniz vardı. Toplantı özetinde dayanıklı mal enflasyonunun artacağına yönelik bir öngörünüz vardı. Bu arada uzun zaman sonra ilk defa daha temkinli kalıp yukarıda yanılmanız da bence değerli. Hani ben bunun olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum ama bu durum size neyi düşündürüyor? Yani gözlemlediğiniz fiyatların doğasıyla ilgili bir sapma mı oldu? Ve de burada Ağustos'a kayacak bir bozulma mı var? Yani siz belki önceden gördünüz. Temmuz tüfesine yansımadı. Ağustos tüfesinde dayanıklı malda bir bozulma mı göreceğiz? Siz nasıl değerlendirirsiniz bu gelişmeyi?
0: Teşekkür ederim. Öncelikle Temmuz verisini bir kısaca değerlendireyim. Daha sonra Ağustos'la ilgili kısa bir sorunuzu kısaca yanıtlayacağım. Dediğiniz gibi aslında ana eğilimin bizim tahminlerimizden farklı olarak olumlu olduğu, fakat manşet veriye baktığımızda da aslında ana eğilimdeki iyileşmenin manşete aynı oranda yansımadığı bir ay oldu. Bu farklılaşmada birden fazla faktör öne çıkıyor. Bunlardan belki en önemlisi tabii savaşın yeniden başlaması. Haziran ayında gerilim durulmuştu. Temmuz'da tekrar başlayınca özellikle akaryakıt fiyatlarında ve buna bağlı olarak da ulaştırma fiyatlarında aylık bazda %3'ün üstünde hatta 4'e varan artışlar gördük. Bir diğer unsur yine yönetilen yönlendirilen fiyatlar özelinde sağlıkta uygulama tebliğinde yapılan değişiklik. Bu da bir süredir yapılmıyordu. Bunun da 22 baz puan kadar sağlık yani manşet enflasyonuna katkısı oldu. Bu da hizmet kalemi olduğu için dolayısıyla ana eğilimi aslında biraz daha yukarı bile çekti. Daha iyi bile gelebilirdi. Bir de haberleşmede yüksek zamlar gördük. Ve son olarak ana eğilime girmiyor ama ana eğilimle manşeti farklılaştıran bir unsur olarak tabii gıda son dönemde öne çıkıyordu. Temmuz ayında da yine öne çıkan bir unsur oldu. Özellikle sebze kaleminden gelen aylık bazda %16'ya varan bir artış gördük. Belli başlı ürünlerde burada öne çıktı. Ana eğilim ise sizin söylediğiniz gibi bizim öngörülerimizden farklı olarak bir miktar geriledi. Burada temel fark nereden geldi dersek aslında bizim okumalarımızdan farklı olarak temel mal enflasyonunun daha iyi gelmesinden kaynaklandı. Bir de tabii kira ve eğitimde aslında belki bizim beklediğimizden bir miktar özellikle kira üzerinde daha iyi bir görünüm söz konusu. Bu önceki iletişimimizde uyumlu yılbaşından başlayarak hatta 2025'in son çeyreğinden başlayarak aslında kirada ve eğitimde ataletin kırılmaya başladığını ve bunu verilerde göreceğimizi söylemiştik. Bu sene bütün bu aslında savaşa yönelik gelişmelere rağmen bu iyileşmenin iyice netleşiyor olması bir taraftan oldukça olumlu. Daha önce söylediğim gibi aslında burada zayıf talep koşullarının etkili olduğunu gösteriyor ve para politikasında, sıkı para politikasında bir kazanımı olarak önümüzde duruyor. Özetle bakmak gerekirse Temmuz ayında bizim beklentimize göre farklı gerçekleşmenin temel mal özelinde kaynaklandığını, burada da sıkı para politikasının bizim tahminimizden daha etkili olmasının öne çıktığını görüyoruz. Ağustos'a sarkan özetle bir etki söz konusu değil. Yani ölçüm zamanlamasıyla ilgili bir unsur söz konusu değil. Ağustos ayının kendine has dinamikleri var olacak. Ama tabii biraz erken olduğu için şu anda yaptığımız okumalar çok sağlıklı olabilir. Dolayısıyla Ağustos ayı enflasyonu için bir yönlendirme yapmayı çok sağlıklı bulmuyorum. Teşekkür ederim. Evet, buyurun.
3: Merhabalar, Ulusal Kanal Dilek Doğan. Efendim şimdi iş dünyasının peş peşe tepkileri var. Özellikle yüksek faiz politikası ile ilgili. Oksijensiz kaldık görüşündeler, bunu dile getiriyorlar. Son olarak Tim Başkanı Mustafa Gültepe'nin de çeşitli açıklamaları olmuştu. Sanayimiz 3 yıldır güç kaybediyor, erken sanayisizleşme riski büyüyor dedi. Enflasyonla mücadele ederken Türkiye'nin sanayi altyapısı çöküyor mu? Bununla ilgili bir ek paketiniz ya da bir açıklamanız olacak mı? Teşekkürler.
0: Evet. Dönem dönem sanayisizleşme eleştirilerini duyuyoruz. Gündeme geliyor. Biz de bu doğrultuda 2025 yılından beri başladığımız reel sektör görüşmelerine devam ediyoruz. Ve bu görüşmelerde de, ziyaretlerde de, çeşitli şehirlerde de tespitler yapma imkanımız oluyor. Şimdi tabii sanayi görünümünü etkileyen birden fazla faktör var. Genelde para politikası suçlanabiliyor ama baktığımızda daha fazla öne çıktığını düşündüğümüz unsurlar söz konusu. Bunlardan en önemlisi, her zaman vurguladığımız gibi, dış talep görünümü. Maalesef küresel büyüme bir süredir zayıf seyrediyor çeşitli unsurlardan dolayı. Bu sene de savaş nedeniyle beklenen toparlanma olmadı. Bu bir kere dış talep tarafında genel olarak sanayi açısından olumsuz bir görünüm arz ediyor. İkincisi, geçen seneden başlayan, aslında bir süredir de devam etmekte olan ama geçen sene hız kazanan dış ticarette artan korumacı politikalar. Bu sene jeopolitik gelişmeler ve ortaya çıkan belirsizlikler de buna eklendi ve özetle küresel konjonktür itibariyle hem dış talep hem de bu saydığım unsurlar itibariyle sanayi için olumsuz bir görünüm söz konusu. Yani işleri zorlaştıran bir unsur bunlar. Onun dışında iç dinamiklerimiz de önemli. Burada birçok zenginleşen ülkede yaşandığı gibi ülkemizde de hem bir taraftan sanayiden hizmete geçiş söz konusu ama daha da önemlisi sanayi içinde bir dönüşüm söz konusu. Bu da daha yüksek katma değerli sektörlere ve daha teknoloji yoğun sektörlere yönelik oluyor. Bunun da biraz daha gene geleneksel sektörlerde etkisinin hissedildiğini görüyoruz. Ve son olarak da tabii ki bazı eleştirilerde bizim politikalarımız nedeniyle artan finansman maliyeti ve kur konusunda olabiliyor. Şimdi sanayisizleşme denildiği zaman aslında önemli olan arz kapasitesinin korunması. Mevcut verilere baktığımızda arz kapasitesi yönünde bir bozulma olmadığını değerlendiriyoruz. Açıkçası baktığımızda üretimdeki düşüşün kapasite kullanım oranının azalmasından kaynaklandığını görüyoruz ki bunu sunumumda da bugün gösterdim. Bu da şu demek, fiyat istikrarı sağlandığında ileride tekrar iç ya da dış talep kaynaklı bir talep artışı olacak olursa bu kapasite kullanım oranı, yani mevcut kapasite daha fazla kullanılarak karşılanabilir. Dolayısıyla bu kanaldan bir enflasyonist baskının ileride gelmesini öngörmüyoruz mevcut veriler ışığında. Bu görüşümüzü destekleyen iki unsur daha var. Kapasite kullanım oranı dışında son dönem verimlilikte ciddi artışlar gördük, özellikle 2025 yılından başlayarak. Bu da önümüzdeki dönemde mevcut kaynaklarla daha da fazla üretim yapabileceğimizi ve dolayısıyla arz kapasitesinin bulunmadığını gösteriyor. Ve son olarak bugün aslında raporumuzda yayınlayacağımız bir kutu çalışmamız var. Bu kutu çalışmamızda da aslında özetle, detaylarına bakabilirsiniz, özetle şunu gösteriyoruz: makroekonomik ve finansal koşulların sıkı olduğu dönemlerde kurulan firmaların sayıca daha düşük olsa da aslında daha başarılı olduğu ve daha verimli olduğu yönünde bir bulgumuz var. Bunun da önümüzdeki dönem için önemli olduğunu düşünüyoruz. Uygulamakta olduğumuz sıkı para politikası, üretim ve tüketim faaliyetlerinin uzun dönemde daha dengeli, öngörülebilir ve en önemlisi dışsal şoklara daha dayanıklı bir yapıya kavuşmasını sağlayacak. Böylelikle fiyat istikrarıyla uyumlu, sürdürülebilir bir büyüme politikasına ulaşacağımızı düşünüyorum. Evet, buyurun.

Merhaba, Iris Cibre, Phoenix Danışmanlık. Netata 90'daki revizyonlar sonrası yeni revizyonda yapıldı bugünkü veriyle birlikte. Birikimli net çıkış 20 milyar dolara gerilerken Netata 90'da cari açıkla birlikte bakıldığında finansman ihtiyacının 59 milyar dolara gerilediğini görüyoruz, yani gerilemiş haliyle. Finansman desteğini ise krediler ve rezervlerde görüyoruz. Birikimli doğrudan yatırım girişi net 300 milyon dolara gerilemiş. Yerli ve yabancının TL'de tuttuğu çok kısa vadeli sıcak para, uzun süreli yüksek faiz sayesinde 132 milyar dolara ulaşmış durumda ve her ay hızla artmaya devam ediyor. Bir kara kuru durumunda ya da işte Şubat'ta gördüğümüz

0: savaş gibi bir yeni bir gelişme durumunda bu sıcak para çıkmaya kalkarsa ne gibi bir hazırlığınız söz konusu? Bu seviyede sıcak paranın Merkez Bankası'na yüksek faize bağımlı hale getirdiğini düşünüyor musunuz?
1: Evet, teşekkür ederim. Net hata noksanla ilgili önemli bir revizyon yaptık bugün. Onun detayları için sözü Fatma Hanım'a, başkanımız Fatma Hanım'a vereceğim ama öbür yani aslında ikinci kısmıyla ilgili kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bu Türk lirasının çok fazla artması ve bunun aslında bir risk oluşturuyor olması gibi bir görüş arz ettiniz. Açıkçası yani bu ülkede yerel paranın payının artmasının risk olarak değerlendirmesini ben çok anlamakta biraz zorlanıyorum. Finansal sistemi sağlıklı işleyen, ekonomi politikalarına ve yerel paraya güvenin olduğu, sürdüğü bir ekonomide zaten bu oranın yüksek olması beklenir. Geçmişte düşüktü ama politikalar eşliğinde belli bir noktaya geldik. Bunu bir risk değil, bir başarı unsuru olarak görüyorum. Tabii ki Türk lirası payının sıkı para politikası altında cazip olması anlaşılır bir durum. Tercih edilmesi normal bir durum. Yakın geçmişte çok fazla oynaklık yaşadık. Dolayısıyla Türk lirasına güvenin tesis edilmesini oldukça önemli buluyorum. Ve Türk lirasının cazibesinin de korunması gerektiğini düşünüyorum. Bakacak olursak geçen seneden bu yana aslında para politikası faizi %50'den %37'ye geldi. Yani bakacak olursanız aslında hani şu anda mevcut enflasyona göre oldukça sıkıyız. Doğru bir sıkılığı sağladığımızı düşünüyoruz ama ciddi indirimler de yapıldı bu süreçte. Bu düşen getiriye rağmen aslında ki bu süreçte aynı zamanda çok ciddi şoklarla da karşılaştık. Hem algıya yönelik şoklar, hem cari açıkta bozulacak şoklar, hem işte küresel portföy akımlarını etkileyecek şoklar. Bütün bu şoklara rağmen getirinin de azaldığı bu dönemde Türk lirası payının azalmadığını, tam tersine arttığını görüyoruz. Bu da aslında politikaları olan güvenin arttığını gösteriyor ve bunu da tekrar en başta söylediğimi tekrar etmek gerekirse bir risk unsuru değil de bir başarı unsuru olarak görüyorum. Net hata noksan önemli bir revizyon. Dolayısıyla o konuda değerlendirme yapmak da önemli. Sözü Fatma Hanım'a bırakıyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Evet, riskli görülen hesaplardan bir tanesi de net hata noksan kalemi. Ödemeler dengesi istatistiklerinde en çok gündeme gelen kalem aslında net hata noksan. Özellikle pandemi sonrası dönemde biz bu net hata ve noksan kaleminde büyük dalgalanmalar gördük. Kısa vadede aslında bu dalgalanmaları olağan bir durum olarak değerlendirebiliriz. Çünkü diğer ülke verilerine baktığımızda da biz aslında aynı durumu görebiliyoruz. 2021-2022 döneminde bu kalem çok yüksek pozitif bakiye veren yaklaşık 38 milyar dolar civarında bir seyir izlemişti. 2023 sonrasında da tam tersi negatif yüksek bir bakiye veren hesap 58 milyar dolar civarında. Biz bugün kamuoyuyla bir 3 farklı revizyon paylaştık. Ve bu revizyonla da görüyoruz ki aslında yüksek, özellikle de son dönemde yüksek seyir izleyen bu net hata noksan hesap kaleminin aslında büyük ölçüde finans hesabı ile ilgili olduğu. Bilanço mantığıyla aslında baktığımızda bu net hata noksan, daha doğrusu yanlış bilinen diyebileceğim net hata noksan hesabının bakiyesini bilanço mantığıyla anlattığımızda çok daha kolay aslında anlayabiliyoruz. Ödemeler dengesinde yer alan cari işlemler hesabıyla finans hesabının esasen birbiriyle dengelenmesi gerekiyor. Ama birçok nedenden ötürü biz bunun dengelenmediğini görüyoruz. Bunlar işte veri eksikliğinden kaynaklanabiliyor veya gelen verilerin doğru ölçülmemesinden kaynaklanıyor. Gerçek zamanlı bilgilerin gelmemesinden kaynaklanabiliyor veya yastık altı dediğimiz bazı döviz hareketlerinin doğru hesaplara kaydedilmemesinden kaynaklanıyor. İşte bu cari işlemler hesabıyla finans hesabı arasında oluşan farkı da, yüksek belirgin farkları da net hata noksan kaleminde görüyoruz. Şimdi biz bugün açıkladığımız revizyonu 3 temel başlıkta kısaca sizlere izah edeyim. Birincisi yurt içi yerleşiklerin yurt dışında bu bulunan banka hesaplarındaki mevduatlarını daha doğru ölçümleme imkanımız oldu. Diğer revizyonumuz finansal türev işlemlerinden kaynaklanan kar ve zararlarımız oluyor. Bu kar ve zararı daha doğru tespit edebildik ve ilişkili hesaplara, finans hesaplarına kaydedildi. Son olarak da yine yurt içindeki efektif hareketlerin, yani bankalara olan giriş çıkış efektiflerinin doğru hesaplarla ilişkilendirdik. Burada özellikle de seyahat geliri veya mal ticaretiyle ilişkilendirilmeyen, yastık altı olarak nitelendirebileceğimiz döviz hareketlerinin, efektif hareketlerini doğru hesaplarla ilişkilendirdik. Özetle şunu söylemek isterim ki bizler bu revizyon sonrasında aslında çok yüksek bir hacim gösteren net hata noksanın 58 milyar dolardan yaklaşık 23 milyar dolara gerilediğini gördük. Ve şunu da belirtmek isterim ki doğru ölçümlemeyle, daha sağlıklı verilerle, verilerimiz zenginleştikçe bunları daha doğru raporluyor olacağız. Ve tabii ki amacımız bu net hata noksan kaleminin uzun vadede sıfıra yakınsamasını sağlamak. Teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederiz. Evet. Evet, buyurun. Buraya mikrofon alabilir miyiz?
3: Teşekkür ederiz Sayın Başkan, değerli PPK üyeleri. İş Portföy Hande Şekerci. Para politikası faiziyle fonlama maliyeti arasındaki farkın giderilmesiyle ilgili bir karar alırsa Merkez Bankası bu fonlama kompozisyonunda nasıl bir değişimle mümkün olabilir? Yani Merkez Bankası bu konuda bize bir yönlendirme yapabilir mi? Örneğin faiz aralığı, faiz koridoru mu kullanılır, yoksa bir hafta vadeli repo ihalelerinin açılması mı tercih edilir? Burada bir zamanlama düşünülüyor mu? Yani zamanlama derken ne zaman yapılacağı değil ama yapılırken bunun ne kadar süreceğiyle ilgili bir yönlendirme alabilir miyiz? Teşekkür ederim.
1: Evet, teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi savaşın başlamasıyla birlikte proaktif bir politika tepkisi verdik. Koridor uygulamamız bu gibi hızlı değişen ve riskin çok hızlı artabildiği durumlarda oldukça esneklik sağlıyor bize. Burada aslında bir hafta vadeli repo uygulamasına ara verirken iki temel riske, iki temel unsura biz vurgu yapmıştık. Bunlardan bir tanesi tabii en başta savaşın gidişatı. Burada hem büyüklüğü hem süresi o dönem itibariyle ve sonra da ilerleyen süreçte de bir belirsizlik oluşturdu. Yukarı yönlü risk oluşturdu. İkincisi de buna yönelik, bu savaşın çıkardığı duruma yönelik ya da bunun sonucunda beklentilerde yaşanabilecek olası bozulma, çünkü enflasyon bir süre aylık bazda yüksek seyrediyor ve seyredecekti ve seyretti. Bunun beklentiler üzerinden yaratabileceği ikincil etkiler. İkincisi de ekonomik aktivitede gördüğümüz soğumanın savaşın da etkisiyle belirginleşerek enflasyon görünümüne yönelik, orta vadeli enflasyon görünümüne yönelik aşağı yönlü etkileri. Burada söz konusu riskler tabii aradan geçen sürede devamlı bir belirsizlik sergiledi ve yüksek oynaklık sergiledi. Biz de bu belirsizlikler azalana kadar açıkçası mevcut duruşun sürdürülmesi gerektiğine karar verdik. Şimdi geldiğimiz noktada bakacak olursak aslında savaş kaynaklı risklerde en kötünün geride kaldığını görüyoruz. En azından piyasa fiyatlamalarına baktığımızda, raporlara baktığımızda en kötünün aslında geride kaldığını, çok uç gelişmelerin artık beklenmediğini görüyoruz. Öte yandan enflasyon görünümü üzerinde etkili olabilecek iki unsurdan bahsetmiştim. Bir tanesi ekonomideki soğuma, diğeri enflasyon beklentileri. Soğumanın iyice netleştiğini görüyoruz. Özellikle talep yönlü gösterge, iç talebe dair göstergelerde bunu net okuyabiliyoruz. Bununla beraber de enflasyon beklentilerinde bozulmanın sınırlı kaldığını görüyoruz. Piyasa katılımcılarında sadece bir bozulma oldu ama bizim 3 yıldır aslında vurguladığımız daha önemli, bir miktar daha önemli gördüğümüz reel sektör ve hane halkı beklentilerinde ise iyileşmenin artık devam ettiğini, belirginleştiğini görüyoruz. Tabii kısa vadeli enflasyon verilerinde yüksek oynaklık var. Birçok faktör var. Sunumumda da değindim. Ancak saydığım nedenlerle orta vadeli enflasyon görünümünün aslında bozulmadığını, hatta bunun üzerindeki yukarı yönlü risklerin ciddi anlamda azaldığını düşünüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde temel fonlama aracımız olan bir hafta vadeli repoya dönüş gündemimizde zamanlama olarak piyasa koşullarına tabii bakacağız. Mevcut veriler ışığında önümüzdeki dönemde bunu değerlendirebiliriz. Şu anda üst bant oluşumunu, yani para piyasasındaki faizin üst bantta oluşumunu biz sterilizasyonla aslında sağlıyoruz. Çünkü piyasada likidite fazlası var. Fonlama üzerinden değil de depo ihalelerini üst banttan karşılayarak bunu sağlıyoruz. Burada tabii ki bir hafta vadeli repoyu açtığımızda farklı bir görünüm ortaya çıkacak ve para piyasasındaki faizlerin bu dönemde para politikası faizine yakınsamasını bekleriz. Evet, buyurun.
4: Teşekkürler. John Paul Rathbone, Financial Times. Excuse me if I ask this question.
5: İzninizle sorumu İngilizce soracağım.
4: I wanted to talk about inflation expectations.
5: Özellikle enflasyon beklentilerinin nasıl oluştuğu ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Bu konuyla ilgili son zamanlarda yapılan bazı akademik çalışmalar var. Siyasi kutuplaşmanın merkezi bankaların enflasyon beklentilerini yönetmesini daha zorlaştırabildiğine yönelik bazı sonuçlar var. Türkiye bağlamında bu konuyu ele aldınız mı? Sizce bu gelişmeler sizin faiz oranlarını ve enflasyon oranları beklentilerini yönetmenizi zorlaştırdı mı?
1: Soru için teşekkür ederim. Bu sorunuzu Başkan Yardımcımız Hatice Hanım'a rica edeceğim cevaplamasını.
6: Sorry that I'll be answering it in Turkish. Okay. Beklentiler para politikası kararlarımızda oldukça önemli yer tutan bir faktör. Sorunuza yanıt olarak özellikle hane halkına burada değinmek isterim. Çünkü 3 farklı kesimin beklentilerini takip ediyoruz, ölçüyoruz. Ve hepsinde iyileşmelerde, düzeylerde, çok farklı seviyelerde olabiliyor. Hem para politikasına verilen tepkiler hem de farklı şokları, örneğin jeopolitik gelişmeler sonrasında gördüğümüz tepkiler. Hane halkı beklentileri sorunuzda geçirdiğiniz gibi uluslararası literatürde ve uluslararası örneklere baktığımızda da aslında daha gecikmeli etkiler verebilen bir faktör. O kesimde sınırlı veya yavaş düzelmeler görebiliyoruz. Fakat son döneme odaklandığımızda, savaş sonrası dönemde hane halkı enflasyonuyla reel sektör ve piyasa katılımcıları enflasyon beklentilerini karşılaştırdığımızda özellikle hane halkı enflasyon beklentilerinde hala seviyenin yüksek olduğunu, ancak diğer kesimlere göre çok daha iyi bir toparlanma olduğunu gözlemliyoruz. Bu sene Nisan'dan Temmuz'a, yani savaş sonrası dönemden Temmuz'a kadar 12 aylık enflasyon beklentilerinde nasıl gelişmeler oldu diye bu 3 sektöre ayrı ayrı baktığımızda, bildiğiniz gibi piyasa katılımcılarında sınırlı bir artış gözlemledik. 0.6 puanlık. Reel sektörde bir gerileme oldu. 1.2 puanlık enflasyon beklentilerinde. Fakat hane halkında az önce bahsettiğim o daha güçlü iyileşmeyi 6.6 puanlık bir toparlanmayla gördük. Bu da bizi tatmin eden, daha doğrusu mutlu eden bir gelişme. Fakat tabii seviyelerin halen yüksek olması da aslında istediğimiz düzeylerde olmaması, enflasyonun fiyatların çıpalanması anlamında halen beklentilerin iyileşmesi anlamında bir yolumuz olduğunu gösteriyor. Fakat son olarak belirtmek gerekirse hane halkı beklentilerinde farklı faktörlerin söz konusu olabileceğine değindiniz. Biz özellikle burada gerçekleşen enflasyonun hane halkı beklentilerini etkilediğini yine uluslararası literatür ve örneklere baktığımızda da görüyoruz. Bu nedenle de iyileşmenin enflasyon, dezenflasyondaki sürecin devam etmesiyle birlikte geleceğini öngörüyoruz. Fakat tabii tüm kesimlerdeki iletişimi bu anlamda, beklentileri çıpalamak anlamında sürdürmeye devam ediyoruz. Teşekkürler.
1: Evet, buyur.
7: Thank you. Sayın Başkan, sunumunuz için teşekkür ederim. Bloomberg News'dan Beril Akman. Ben daha önce sorulan bu kur sorusuna ilişkin bir ek soruda soru sormak istiyorum. TL'ye olan cazibenin devam etmesine önemsediğinizi dile getirdiniz. Bunun bir kısmı da tabii ki de sıkı para politikası ve şu an olan politikalardan kaynaklı. Peki faiz indirim döngüsüne girildiği zaman hangi noktada

0: vardı. Cari açığın çok yüksek seviyelere çıkabileceği konuşuluyordu. Politikalarımız sayesinde bu gerçekleşmedi ama çok yüksek tahminler tabii o dönem piyasada dolanıyordu. Bütün bunlara rağmen aslında hane halkının çok ilgisinin, yani Türk lirası ilgisinin çok güçlü olduğunu, hatta artarak devam ettiğini görüyoruz. Yani YP mevduat üzerinden bakacak olursak bu süreçte 12 milyar ABD doları kadar arttı ama YP mevduat bunun çok çok büyük bir kısmı şirketler tarafından. Orada farklı unsurlar söz konusu. Ama hane halkı tarafında sadece 1 milyar dolarlık bir artış söz konusu. Bunu da gerçekten önemli bir kazanım olarak düşünüyoruz. Burada getirilerle ilgili söylediğiniz konuda tekrar vurgulamam gerekirse, faizlerin %50'den 37'ye geldiği bir dönem yaşadık. Bu süreçte çok ciddi algıyı bozucu şoklar, Türk lirasına olan algıyı bozabilecek böyle potansiyel olan şoklar da yaşadık. Tabiri caizse birkaç kez test edildi bu politika ama her seferinde başarıyla çıktığını düşünüyorum. Bunun neticesinde de aslında güvenin her seferinde artarak devam ettiğini düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte de önemli olan indirim ileride olacak olursa, ne zaman başlayacak olursa, o süreçten sonra o dönemin doğru yönetilmesi, hem iletişim anlamında hem de indirimlerin zamanının ve miktarının bu tür hassasiyetleri gözetilerek yapılması. Doğru politikayı doğru şekilde uyguladığımız zaman da Türk lirası payının yüksek kalacağını göreceğiz. Bu süreçte de enflasyonun birlikte düşeceğini göreceğiz diye değerlendiriyorum. Evet. Buyurun. Evet.
1: Bekir Gürdamar, Bloomberg HT. Sayın Başkan, likidite yönetimi oldukça önemli para politikasının bu şu anki seyri için. Yılın başlarında likidite yönetiminde esnekliği sağlamak için 450 milyar lira civarında bir API portföy büyüklüğü hedeflemiştiniz. Doğrudan ihalelerle, alım ihaleleriyle buna yaklaştık veya o seviyelere geldik gibi görünüyor. Bundan sonra burada artık duracağız mı, yoksa burayı daha büyütmeyi düşünüyor musunuz?
0: Evet, teşekkür ederim sorunuz için. Yıl başında ya da 2025 sonunda aslında para politikası metninde de açıkladığımız gibi API portföyümüzün biraz daha güçlendirilmesi, desteklenmesi gerektiğini söylemiştik. Bunu da 2026 yılında bu API portföy hedefini 450 milyar TL olarak belirlemiştik. Tabii bu hedefi belirlerken belli bir bilanço büyüklüğü üzerinden bu hesabı yapmıştık. Bugüne kadar 220 milyar TL'ye kadar alım yaptık ve bu alımlar sonucunda aslında bir portföyümüz 450 milyar TL'ye ulaştı. Ha, son dönemde belli itfalar olduğu için bir miktar azaldı. Dolayısıyla onları yerine koyabiliriz. Ama şunu vurgulamak lazım. Bu 450 milyarı hesaplarken biz belli bir bilanço, yıl sonu bilanço büyüklüğü üzerinden bu hesabı yapmıştık. Şu anda yıl içinde yaşanan gelişmeler nedeniyle bilanço büyüklüğümüz biraz daha fazla olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu sene için bir miktar daha alım imkanımız olduğunu, alım alanımız olduğunu değerlendiriyoruz. Aynı hedefe ulaşabilmek için bu alımların zamanlamasını önümüzdeki dönemde bir miktarını piyasa koşullarına göre belirleyeceğiz. Evet. Evet.
2: Öncelikle sunum için teşekkürler. Sözcü Televizyonu Merve İkinci Erdoğdu ben. Siz de belirttiniz, talep koşullarında soğuma var, iç talep zayıf, dezenflasyon devam ediyor ama şöyle, gıda enflasyonuna baktığımızda yıllık bazda %37,5'la dünyada en yüksek gıda enflasyonuna sahip ülkelerden biriyiz ki geçen sene hem ziraidon hem kuraklık. Ama bu yıl yağışlar iyi gitti, mahsul bol hem tahılda hem sebze meyvede. Buna rağmen bunun tüketiciye hiçbir şekilde yansımadığını görüyoruz. Yıl sonunda da %28,5'a çektiniz tahminleri. Yıllık enflasyon tahminlerini de yükselttiniz. Yani şu koşullarda talep soğusa bile bunun hiçbir şekilde tüketici kanadına yansımadığını görüyoruz. 3 yıl geride kaldı dezenflasyon programında. Şöyle

0: yorumlarda görüyoruz artık hem sanayici hem tüketici tarafında. Yani bu programın tadı kaçtı. Bununla ilgili önümüzdeki süreçte özellikle gıda tarafında mevcut politikaların, para politikasının bir noktada tabii ki etkisi vardır ama yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Önümüzde ciddi ve büyük yapısal sorunlar yok mu sizce de? Ve gerçekten bu dezenflasyon programı ne kadar daha uygulanabilir?
1: Evet, teşekkür ederim. Öncelikle gıda enflasyonunu bir değerlendireceğim. Daha sonra bu uygulanan sıkı para politikasının yan etkileri diyelim, işte sanayi tarafında olsun, başka taraflarda olsun, bu konuda değerlendirme yapması için sözü başkan yardımcımız Gazi Bey'e de vermek istiyorum. Şimdi gıda enflasyonu önemli ölçüde arz yönlü gelişmelerden etkilenen bir kalem. Dolayısıyla para politikasının tamamıyla etki alanı dışında değil ama görece etki alanı dışında kalan bir kalem. Özellikle kısa vadede söylemek gerekirse. Bu kalemlerde fiyatlar büyük ölçüde hava koşulları, işte yağış miktarı, arz zinciri gelişmeleri ya da dış unsurlar, dış maliyet unsurları gibi, dış ticaret politikaları gibi gelişmeler etrafında şekilleniyor size takdir edersiniz ki. Sizin de söylediğiniz gibi gıda fiyatları yıl boyunca aslında oldukça oynak bir seyir izledi ama son dönemde çok yüksek, yani manşet enflasyonun oldukça üstünde. Sunumumda da bugün buna ayrı bir pencere açtım. Biraz daha normal rapor sunumundan daha fazla, daha geniş bir değerlendirmede bulundum. Burada tabii işlenmemiş gıda da arz yönlü faktörler hala etkili ama et süt ürünlerinde de tabii yüksek fiyat artışları var. Şimdi önümüzdeki seyrine bakacak olursak burada girdi fiyatlarına biz baktık. Aslında bunu incelediğimiz, sizin sorduğunuz soruyu incelediğimiz bir kutumuz var. Özetle oraya da referans verebilirim ama orada tarımsal girdi fiyat endeksine baktık. Burada yıllık bazda %36 civarında bir artış var. Acaba bu mevcut seviyeyi açıklayabilir mi diye bunu incelediğimizde aslında burada geçişkenliğin %50 civarında olduğunu ve dolayısıyla buradaki maliyet artışlarının ki sübvansiyonları da göz önünde bulundurduğumuzda aslında mevcut gıda enflasyonunu açıklayamadığını fark ettik. Dolayısıyla mevcut gıda enflasyonu bu dışsal unsurların, maliyet yönlü unsurlarını ima ettiğinin oldukça üstünde. Bu da aslında olumlu arz koşullarına karşın, siz de vurguladınız, arz koşulları bu sene geçen seneye göre oldukça farklı. Geçen sene don da yaşadık, kuraklık da yaşadık. Bunların etkisini üretimde çok net gördük ama bu sene toplam olarak baktığımızda, ürünsel olarak farklılıklar var ama toplam olarak baktığımızda arz koşullarının çok daha olumlu olduğunu görüyoruz. Ama buna rağmen gıda enflasyonunun yüksek seyretmesi burada yapısal unsurların çok net bir şekilde öne çıktığını, önemli olduğunu kesinlikle gösteriyor. Önümüzdeki döneme yönelik sadece şunu söyleyebilirim. Güçlü rekolte beklentileri var. Özellikle tahıl, bakliyat ve meyve gruplarında. Burada belki önümüzdeki dönemde yıl sonuna kadar biraz daha gıda enflasyonunun aşağı gelmesini bekliyoruz diyebilirim. Evet. Arkaya.
2: Burcu Göksüzoğlu, Siyan Bilzi'ye. Önümüzdeki dönemde bir hafta vadeli repoya dönüşün gündeminizde olduğunu söylediniz. Ancak bugün hani tahminle hedef arasındaki fark açılmış oldu. Bu farkın açılması aslında bir önceki enflasyon raporuna göre daha uzun süre mi sıkı duruşunuzu koruyacağınız anlamına geliyor. Ve tahminle hedef arasındaki fark açıldığında piyasa açısından ara hedefin gerçekten bağlayıcılığını nasıl koruyacaksınız? Enflasyonun ana eğiliminin hangi seviyede kalıcı olarak gerilemesi para politikasında daha belirgin bir gevşeme için yeterli olur.
1: Teşekkür ederim. Şimdi revizyonla ilgili bir değerlendirme yapacağım. Az önceki soruda da unuttum. Gazi Bey'e söz verecektim. Ondan sonra o soru için geri döneceğim. İnşallah bu sefer unutmam. Şimdi 2026 yılında bir güncelleme yaptık. 2 puanlık. Burada birkaç unsur öne çıkıyor. Sunumumda vurguladım ama tekrar etmek istiyorum. Bir tanesi savaşın devam eden etkileri, hatta tekrardan Temmuz ayında tekrardan canlanmış olması. Özetle aslında motorin, doğalgaz gibi ve diğer emtia gibi ürünlerin fiyatlarında bizim tahminimizi üzerindeki fiyat artışları, belki Temmuz ayındaki gelişmeler olmasa daha farklı bir tahminle bugün karşınızda olabilirdik. Onun dışında bazı yönetilen, yönlendirilen fiyatlarda yapılan ayarlamalar, ki bunların bir kısmı bir süredir erteleniyordu, dolayısıyla en de sonunda yapılmış oldu. Bir de belki

0: Yani önem sırasında en son söylüyorum ama en önemlilerden biri de olabilir. Gıda enflasyonu varsayımında yapılan yukarı yönlü güncelleme. Bu üçü bir araya geldiğinde yıl sonu tahminlerimizin yükselmesinde bunlar etkili oldu. Finansal koşullarda her zaman söylediğimiz gibi sıkılığın korunmasıyla yurt içi talebin zayıf seyrini destekleyeceğiz. Bu önümüzdeki süreçte dezenflasyon için oldukça önemli. 2027 görünümünü etkileyecek, yani sadece 26 değil aslında, çünkü yıl sonuna biraz az kaldı. Ondan sonraki dönem içinde etkili olacak iki faktör öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi savaş konusunda devam eden belirsizlik. Bu oldukça önemli. Net bir tahmin vermeyi zorlaştırıyor. Hedef iletişimini de zorlaştırıyor. Diğeri de OVP süreci. Burada bir makroekonomik çerçeve üzerinden ilerlenecek, o belirlenecek. Önümüzdeki dönemde özellikle OVP sürecinde bu belirsizliklerin bir miktar daha azalmasını bekliyoruz. Bir de tabii bundan sonraki süreçte, çünkü para politikası olarak belli bir sıkılığa ulaştık. Bunu temel mal ve hizmet kalemleri üzerinden, para politikasının etkili olduğu kalemler üzerinden okuyabiliyoruz. Ama bundan sonra dezenflasyon seyri için hem gıda fiyatlarının seyri hem de daha genel olarak eşgüdümün daha önem arz ettiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda da aslında 2007 ve sonrası hedefleri güncellemedik ama bu hedefleri OVP sürecinde tekrar gözden geçirmeye karar verdik. 2027 ve sonrası tabii kontrol ufkumuz dahilinde olduğu için hedeflerle birlikte tahminlerinde aynı seviyede, eğer revize edilecek olursa aynı seviyeye revize edileceğini söyleyebilirim. Şimdi unutmadan bir önceki soru için sözü Başkan Yardımcımız Gazi Bey'e veriyorum.
1: Teşekkür ederim. Gıda konusunda bir iki ekleme yapayım. Sonra genel değerlendirmeyle devam edeceğim. Gıda konusunda tabii ki Başkan Bey'in dediği gibi arz yönlü faktörler etkili oluyor. Bunun yanı sıra pek çok yapısal faktör var. Burada üretim konusunda arzın planlanması ve zamanlanmasını dile getirebiliriz. Yine üreticiden tüketiciye ulaşan tedarik zincirindeki fiyatlama davranışları, fiyat oluşumu, depolama ve dağılım kanalları ve piyasada rekabetin yapısı ve fiyatlama davranışları gibi yapısal faktörler de gıda fiyatlarının oluşumunda rol oynuyor. Tabii bütün bunların birlikte değerlendirildiği ve planlama yapıldığı bir gıda komitesi var. Merkez Bankamızda bu komitenin aktif bir katılımcısı kurulumundan bu yana Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımızla birlikte bu yapısal konularda da gıda enflasyonunu ileriye dönük olarak daha kontrol altında tutmak, bizim dezenflasyon patikamızda eşgüdümlü bir şekilde yürütmek için ortak çalışmalarda yapıyoruz. Onu da eklemiş olayım. Genel olarak enflasyon sürecinde dezenflasyonun maliyetinden bahsetmiştiniz. Tabii ki kısa vadede bir takım ödünleşmeler olabiliyor. Örneğin kredi gecikmelerinde artışlar oluyor, tahsil düşmüş alacaklar artışmalar olabiliyor. Ancak uzun vadede dezenflasyon sürecinin sağlanması sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme için ön bir koşul. Çünkü düşük enflasyon ortamı öngörülebilirliği artırıyor, belirsizlikleri azaltıyor. Kaynak dağılımının daha adil ve daha sağlıklı bir şekilde oluşmasını sağlıyor. Dolayısıyla biz bu öngörülebilir ve sürdürülebilir büyümenin olması için bu dezenflasyon maliyetinin katlanmanın makul bir seçim olduğunu değerlendiriyoruz. Bu anlamda sıkı para politikası duruşumuzla dezenflasyon sürecinin devamına da destek vermeye devam edeceğiz. Teşekkürler.
0: Evet. Arkada Nevzat Bey, buyurun.

0: Nevzat Devranoğlu, Reuters Haber Ajansı, teşekkürler. Az önce kısmen cevap verdiniz ama tekrar sormak istiyorum. 2026 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahmininizde belirgin yukarı yönlü bir revizyon yapmanıza rağmen önümüzdeki yıl sabit bıraktınız. Bu revizyonu daha sonraya mı bırakmak amaçlı, biraz daha açıklık getirebilirseniz sevinirim. Yoksa yani piyasa beklentileri bu yıl için uyumlu bir hale geldi enflasyonda. Ama önümüzdeki yıl piyasayla Merkez Bankası tahminleri arasında şimdi ciddi bir fark oluşmuş oldu. Bu konuda biraz bilgi verirseniz teşekkürler.
1: Teşekkür ederim. Bir kere 2 puanlık bir revizyon. Yani bunun sarkan etkisi önümüzdeki seneye ne kadar olur, bu

0: bu ayrı bir konu ama revizyonun kaynaklarına bakacak olursak aslında bir önceki soruda açıkladım. Öne çıkan faktörler gıda ve savaşın gidişatı. Burada ikincil etkiler bizim için önemli. Beklentilere ve ekonomik aktivitenin görünümüne baktığımızda da ikincil etkilerin sınırlı kaldığını, hatta nette belki aşağı yönlü de olabileceğini değerlendiriyoruz ama yukarı yönlü olmadığını özetle düşünüyoruz. Dolayısıyla burada revizyon kaynaklı baktığımızda önümüzdeki yılı revize etmemizi gerektirecek çok net bir süre, bir sebep yok. Bununla birlikte dediğim gibi önümüzdeki yıllara dair başka belirsizlikler var. Bunlardan bir tanesi savaşın süresi ve yani küresel ekonomide bırakacağı tortu, petrol fiyatlarının hangi seviyede ileride normalleşeceği, enerji fiyatlarının, emtiaların nerede normalleşeceği, bir de tabii OVP süreci önemli olacak, makroekonomik çerçeve. Önümüzdeki süreçte bu netleşeceği için o tarafı şu anda revize etmemekle birlikte OVP sürecinde tekrar değerlendirmeyi de düşünüyoruz. Evet. Buyurun. Haluk Bey. Evet.
1: Teşekkürler. Haluk Bürümcekçi. Aslında ben Burcu Hanım'ın sorusunu tekrar soracağım. Çünkü cevabınızdan çok anlayamadım ben. Yani şöyle ki, şimdi enflasyon yıl sonu tahmininizi 28 olarak güncellediniz. Konuşmanız sırasında mevcut sıkılığı koruyarak vurgusunu yaptınız. Şimdi enflasyon tahmini, yıl sonu tahmini güncellendiğinde gelecek dönem enflasyon beklentileri de olumsuz etkilenebilir, aslında bu risk var. Ve arkasından işte mevcut sıkılığı koruyarak devam edeceğiz dedikten sonra bu soru cevap kısmında işte haftalık raporu dönüşler gündemimizde dediniz. Yani bu biraz önceki enflasyon raporuna göre daha mı iyi durumdayız? Yani ben bir çelişkili mi bu, ya da biz bu gündemimizde deyince piyasa şöyle anlar: ha, yani o zaman bu ay içinde işte bir ara atıyorum enflasyon sonrası falan herhalde Merkez Bankası haftalık raporlara dönecek diye okumuştur eminim şu anda. Ya, nasıl okumalıyız? Teşekkür ederim.
0: Evet, sorunuz için teşekkür ederim. Revizyonun kaynaklarını tekrar etmek gerekirse burada biraz daha arz yönlü ve para politikası dışında unsurlar olduğunu, dolayısıyla bunun enflasyonun ana eğiliminde bir bozulmayı yansıtmadığını tekrar vurgulamak istiyorum. O anlamda bu doğrudan para politikası tepkisi gerektirecek tarzda bir revizyon değil. Daha önceki revizyonlarımızda hep vurguladık, yukarı yönlü revize ederken bir taraftan da para politikası daha uzun süre daha sıkı kalacak. Bu sefer verilere baktığımızda aynı iletişim yapmanın gerekliliğini görmüyoruz. Bununla birlikte para politikasının sıkılığının korunması gerektiğini düşünüyoruz. Burada da daha önce söylediğim bir şeyi tekrar hatırlatmak istiyorum. Enflasyonun ve enflasyon beklentilerinin iyileştiği bir durumda faizin sabit kalması aslında para politikasının sıkılaşması anlamına geliyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu birlikte bunları hareket ettirerek parasal sıkılığı koruyabiliriz. Mevcut sıkılığı değerlendirdiğimizde de aslında şu anda net bir soğuma görüyoruz. Dolayısıyla mevcut sıkılığın aktiviteyi soğutma ve para politikasının etkili olduğu alanlarda dezenflasyonu destekleme yönünde yeterli olduğunu düşünüyoruz. Bu bir hafta vadeli repo konusu bir normalleşme konusu. Ondan sonraki dönem için bir sinyal niteliği taşımıyor. Her zaman enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı gitmeye devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi de enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulma olması durumunda tekrar sıkılaşma yapmaya hazırız. Evet, buyurun.
2: Teşekkürler Sayın Başkan. Erol Gürcan, Yatırım Finansman. Enflasyon görünümü açısından bu yıl tabii ki savaş riskleri ciddi ölçüde olumsuz etkiledi. Yani geçen sene yıl sonunda 30.9 enflasyonu kapattık. Yani 31 seviyesinde kapattık. Şimdi 7. ayın sonunda geldiğimiz yer yine yıllık bazda %31 civarında. Ve aylık ana eğilim göstergelerine baktığımız zaman da %2'nin hafif altına sarkma eğilimi var ama %1.5 veya altına gitme ihtimalini önümüzdeki dönemde görüyor musunuz? Aylık patika açısından yılın son çeyreğinde ya da önümüzdeki dönemde bir hızlanma ihtimali görüyor musunuz diye sormak istiyorum. Ve bu yılki belki de baz etkisi oluşturacak şekilde gelecek yılın ilk yarısında enflasyon tarafında yıllık enflasyonda bir iyileşme görebiliriz ama bu yıl 30-32 bandında takıldığımız gibi gelecek yılda örneğin 23-25 bandı gibi yerlerde takılma riskini ne kadar yüksek görüyorsunuz? Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Enflasyon konusunda birkaç kez değerlendirme yaptım. Kısaca sorunuzu cevaplayacağım. Bir de son kez bu konuda görüşünü almak için Başkanım Hocamız Emre Bey'e de bir söz vermek istiyorum. Dediğiniz gibi aslında geçen sene sonunda %30'lu seviyelere inen bir enflasyon söz konusuydu. Ama bir süredir bunun 30 etrafında dalgalandığını, 30'un üstünde dalgalandığını görüyoruz. Dolayısıyla 2026 genelinde bir net bir dezenflasyondan bahsetmek söz konusu değil. Ancak enflasyon verilerini değerlendirirken her zaman detaylar da önemli. Burada bir kısa vade var, bir de orta vade söz konusu. Bu ayrımı bir süredir yapıyoruz ve para politikasının her zaman orta vadeli enflasyon görünümü üzerinden şekillenmesi gerektiğini söylüyoruz. Kısa vade önemli. Neden önemli? Çünkü yüksek gerçekleşmeler olduğunda beklentiler üzerinden ikinci etkiler söz konusu olabiliyor. Burada bir süredir aslında para politikasının etkili olduğu kalemlerde enflasyonun düştüğünü, hatta bazı kalemlerde ciddi maliyet artışlarına rağmen sınırlı kaldığını ya da düşmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu da aslında para politikasının bir kazanımı olarak ortaya çıkıyor. Tam olarak ana eğilim nereye gider bunu kestirmek zor çünkü birçok faktörden etkileniyor. Bu genel değerlendirmeyi yaptırdıktan sonra sözü Başkanımızın Emre Bey'e vermek istiyorum.
3: Teşekkürler. Başkan Bey zaten genel olarak cevapladı ama ben şunu ekleyeyim. Tabii beklentiler tarafında reel sektör hane halkı beklentilerinden sonunda da bahsettik aslında. Savaştan sonra tekrar bir iyileşme de gördük. Ama dediğiniz risk önemli. Yani şu önemli. Farklı sebeplerle de olsa bir kısmı gıdadan oldu, bir kısmı enerjiden oldu. Burada bir süredir 30'da giden bir enflasyon var. Yani buradaki en önemli risk, biraz da gördüğümüz de bir risk, bu takılma gibi görünen yavaşlamanın fiyatlama davranışlarını ve uzun vadeli beklentileri bozması, işte gelecek yılda tekrar bir takılma riski oluşturması, o anlamda fiyatlama davranış kanalı üzerinden. Bunun çözümü de sıkı para politikasının devam etmesi. Yani daha temkinli bir şekilde bizim hareket etmemiz ilerleyen dönemde. Tabii verilere göre hareket ediyoruz. O anlamda şimdiden bir şey söylemek biraz zor. Ama gelecek yılda bizim temel araçlarımız belli, temel hedeflerimiz belli. O ikisiyle uyumlu bir şekilde hareket ederiz diye varsayıyorum.
0: Teşekkürler. Evet. Son bir soru alacağım. Peki sizden alalım. Buyurun. Öne demiştik. Neyse sonra bir soru daha alacağım. Siz buyurun.
4: İbrahim Şişman, Kuzey Menkul Değerler Araştırma Analisti. Tabii Başkan, sunum için teşekkür ederiz. Öncelikle orta vadeli görünümde para politikasının da önemine değindiniz. Şimdi geçtiğimiz yıla baktığımızda özellikle altın tarafında bir servet etkisi görmüştük. Bu yılda reel faiz veriyoruz. Bunun ileri vadede bir servet etkisi mahiyetinde bir durumu olabilir mi? Çünkü şimdi talep yönlü enflasyona C endeksine baktığımızda aslında gayet ılımlı gözüküyor ve ileri vadede de en azından orta vadeli görünümde de enflasyon risklerin büyük ölçekte yansıdığını da görüyoruz. Bunu baz aldığımızda aslında bunu şuraya ilişkilendirmek istiyorum. Tabii ki arz yönlü etkilere çok fazla burada müdahale edemiyoruz. Talep yönlü riskleri şu anda kontrol altına aldık. Konut arzının artması için, konut talebinin canlanması için bir miktar burada piyasa faiz oranlarıyla da aslında ilişkili oluyor. Yani burada bir normalleşme eğilimi, düşüş eğilimi, reel getirideki azalış eğilimi orta vadede burada konut fiyatlarında da bir normalleşmeyi de beraberinde getirebilir mi? Çünkü piyasa şu anda Merkez Bankası çok sıkı, belirsizlikler var, savaş var, herhangi bir şeye yatırım yapmayalım gibi bir temkinli duruşu da aslında ortaya koymuş oluyor. Ama sizlerin Merkez Bankası olarak yönlendirmeleriniz burada biraz daha evet riskleri kabul ettik, bundan sonra normalleşeceğiz. Faizlerde de en azından reel getirilerde bir normalleşmeyi görürsek bundan sonra yatırımın ve ekonomik aktivitenin, belki sanayinin de burada daha da canlanacağı bir döneme doğru da geçiş yapabilir miyiz?
0: Evet, teşekkür ederim. Tabii sektörel bazda değerlendirme yapmam çok doğru olmaz. Ama konut tarafında bir ölçüde tabii kredilerin zayıf olduğunu görüyoruz. Bankacılık açısından aslında bakacak olursak teminatsız kredi oranı bankacılık bilançosunda oldukça yüksek oran olarak. Teminatlı krediler, konut ve taşıt kredileri daha sınırlı kalmış durumda. Bankacılık bilançosunun sağlığı için bu oranın tabii biraz daha yüksek olması

0: değerlendirilebilir. Ama mevcut dönemde uyguladığımız politikaların bir etkisi olarak biraz da tabii ki enflasyon görünümüne dair ciddi belirsizliğin etkisi olarak uzun vadeli konut kredilerinin daha sınırlı olduğunu ya da kullanılmadığını görüyoruz. Aslında burada enflasyonun düşmesiyle, enflasyonun düşeceğine olan inancın artmasıyla birlikte biraz daha konut tarafında, kredi tarafında bankacılığın daha cesur olabileceğini, daha farklı imkanlar sunabileceği, kendiliğinden sunabileceğini göreceğiz. Dolayısıyla burada tekrar diğer sorularda söylediğimizi tekrar etmek gerekirse aslında esas sorunun yüksek enflasyon olduğunu ve fiyat istikrarına kavuştuğumuzda bu tarz unsurların da daha makul bir çerçeveye oturacağını söylemek isterim. Son soru olarak buraya söz vermiştim. Onu da alalım, ondan sonra kapatalım.
1: Ezgi Gündüz, Eko Türk TV, Sayın Başkan, Sayın Başkan Yardımcıları, sunumlarınız için teşekkür ederiz. Öncelikle tabii enflasyon tarafında özellikle hane halkı ve reel sektör tarafında bir geri çekilme ama piyasa katılımcıları noktasında da bir miktar yükseliş var yıl sonu itibariyle. Bu bağlamda da aslında siz tabii fiyat istikrarının nihai hedefi olan Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı sebebiyle de aslında sıkı para politikasını uygulamaya devam edeceğini bu noktada açıklamıştınız. Merkez Bankası'nın ikinci hedefi olan finansal istikrar noktasında da özellikle yurt içi talebi desteklemek için de bu sıkı para politikasında devam edeceğinizi de vurguladınız. Bu anlamda aslında finansal istikrar noktasında da kredi kompozisyonlarının devamı ya da bu noktadaki dağılımıyla da ilgili aslında sunumda da bahsettiğiniz bir nokta vardı. Burada hem reel sektör hem hane halkı üzerinden de yorumlarsanız bu kredi kompozisyonları ile ilgili ne söylemek istersiniz?
0: Evet, finansal istikrar açısından iki boyutu var. Siz kredi büyümesini sordunuz, onu kısaca değerlendireyim. Bir de onun dışında bu son dönemde TGA'lar da gündeme gelebiliyor. Onunla ilgili de kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Şimdi geçen sene özelinde bakacak olursak aslında kredi büyümesinde arzu ettiğimiz dezenflasyonla tutarlı seviyeleri geçen sene görememiştik. Özellikle ticari kredilerde büyüme hızı %50 hatta %50'nin üzerine çıkmıştı. Geçen sene tüketici kredilerinde de yüksek yine bir seyir özellikle belli kategorilerde görmüştük. Attığımız adımların etkisiyle bu sene kredi büyümesinin yavaşladığını ve dezenflasyonla tutarlı seviyelere geldiğini görüyoruz. Ticari kredi büyümesi %35'te, tüketici kredisi büyümesi de yine düşük seviyelerde ve böylece toplam kredi büyümesinin aslında %25'e düştüğünü görüyoruz. Bu dönemde uyguladığımız sıkı para politikası kadar tabii kullandığımız kredi büyümesi limitleri de önem taşıyor. Bu dönem dönem aşırı kredi büyümesine karşı bir sigorta görevi görüyor. Dolayısıyla bunları önemli buluyoruz. Burada TGA tarafına, finansal istikrar açısından diğer bir unsur olan TGA tarafına bakacak olursak sıkılaşma dönemlerinin TGA oranlarında bir artış olması aslında normal ama bunun çok hızlı olmaması önemli diyebiliriz. Burada da baktığımızda buradaki artışın aslında kademeli gerçekleştiğini görüyoruz. Şu anda toplamda TGA oranı %2,9 tarihsel ortalamalarının altında, ciddi anlamda altında. Tabii kredi türleri bazında da bakmak gerekebilir. Böyle baktığımızda ihtiyaç kredileri dışında aslında birçok kredi türünde TGA'ların tarihsel ortalamaların altında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla finansal istikrar açısından şu anda bir sorun olduğunu düşünmüyoruz. Normal sıkı para politikasının bir yansıması olarak görüyoruz bu gelişmeleri. Ama tabii ki her zaman bu alandaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. İlginiz için çok teşekkür ederim. Süreniz bizi oldukça aştık. Katılımınız, sorularınız için, katkılarınız için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
2: Evet, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ı dinledik, sorulara cevapladı. Yılın 3. enflasyon raporundaydı, piyasaların gözü kulağı. Tabii önemli mesajlar verdi, revizeler var. Hemen başlayalım, satır başlıklarını aktarmak isterim size. 2026 yıl sonu enflasyon tahminini

0: %28 olarak yukarı yönlü güncelledik açıklamasında bulundu. Başkan Karahan bir önceki tahmin %26 idi. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 2028 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz açıklamasında bulundu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan. 2027 yıl sonu enflasyon tahmini %15 ve 2028 yılı tahmini %9'a bırakıldı. Yani sabit tutuldu ama bu yıl için enflasyon tahmini 2 puan yukarı yönlü revize edildi. Şimdi İstanbul Finans Merkezi'ne dönüyoruz. Arkadaşımız Uğur Korkmaz orada, ona bağlanıyoruz.
1: Günün üçüncü, yılın üçüncü enflasyon raporu sunumu gerçekleşti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan sunumu yaptı. Akabinde gazetecilerin sorularına başkan ve başkan yardımcıları cevap verdi. Enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü revizyon var. Sene sonu için enflasyon hedefi daha önceki toplantıda %26 olarak açıklanmıştı. Bu toplantıda %28'e revize edildi. Önümüzdeki sene sonu içinse enflasyon beklentisi %15 oldu. 2028 yılı adına enflasyon beklentisi %9. Yani bu sene adına %2'lik yukarı yönlü bir revizyon görüyoruz. Aslında sene sonu için petrol fiyatlarına yönelik beklentilerini Merkez Bankası aşağı yönlü revize etti. Yaklaşık 1,5 dolarlık bir revize söz konusu. Büyüme adına, küresel büyüme adına da yine beklentilerini biraz daha muhafazakarlaştırdı, düşürdü ama enflasyona dair beklentilerde ise yukarı yönlü bir revizyonu tercih etti Merkez Bankası. Konuklarımızla Merkez Bankası'nın bu revizyonunu, diğer yandan öne çıkan başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Tonguç Erbaş bizlerle olmayı sürdürüyor. Tonguç Bey, nasıl buldunuz sunumu, ne dersiniz?
2: Yani aslında bizim yayın öncesinde ya da toplantı öncesinde konuştuğumuzdan çok farklı değil. Merkez Bankası'nın bize anlatmak istediği tablo, yani talebin düştüğü ve enerji maliyetlerinin hala bir risk teşkil ettiği konusu bence aslında sunumun ana konu başlıklarıydı. Yalnızca şöyle bir şey olabilir, bizim sunum öncesinde konuştuğumuzdan farklı olarak gelen revizyonlar, beklentiler, sen de biraz önce ifade ettin, yani bizim ihracat yaptığımız 110 ülkenin yıl sonu büyüme beklentileri geçen toplantıda 2.3'ten 1.7'ye çekilmişti. Bu toplantıda burada büyümenin o ülkelerde sınırlı kalmaya devam edeceği ve 1.6'ya doğru gerilediğini görüyoruz. Benzer bir beklentiyi de yine sen söyledin. İşte 1.6 puanlık bir petrolde ortalamada bir şey var. Aşağı yönlü revizyon var. Ama buna bağlı olarak da özellikle yıl sonu enflasyon beklentisinde 2 puan yukarı çekti. Yani dolayısıyla bir şunu tartışabiliriz. Yani ülkelerin büyüme beklentileri aşağı gelirken, petrolde fiyat beklentisi aşağı gelirken, çok sınırlı da olsa, biz enflasyonda neden bir 2 puanlık daha yükseliş beklentisi içinde olduk? Dolayısıyla burada aslında yine yayın öncesi, daha doğrusu sunum öncesinde yaptığımız yayında Mayıs ayındaki toplantıda çok hararetli bir dönem oldu. Ve bu dönem içerisinde de bazı beklentilerin ya da hesaplamaların tam olarak hesaplama noktasında bazı sıkıntılar yaşayabileceği bir ortamda Merkez Bankası'nın bu toplantıyı yaptığını ve aslında da dolayısıyla işte 24 ve 26 gibi, yani hedef ve beklentiler üzerinde o dönem biraz daha tutuculuk ama petrol fiyatı ve ülke büyümeleri nezdinde de biraz daha tahminlerin yukarıda tutulduğunu görüyoruz. Ama ben büyümenin yani bu ülkeler içinde düşük kalması, petrolün geri çekilmesi beklentisi olurken aslında hedefinde veya beklentinde 26'da kalmasını düşünebileceğimizi tahmin ediyorum. Biraz gecikmeli bir enflasyon patikası beklentisi görüyoruz. Ne demek? Yani 27-28 yılları arasındaki beklentiler, hedefler çok değişmeden bu enerji maliyetinin yarattığı etki bu toplantıda biraz daha netleşmiş ve dolayısıyla o gecikmeli etkiyle birlikte daha yukarıdan aşağı doğru süzülebilecek, tabiri caizse, bir enflasyon

0: enflasyon beklentisine doğru Merkez Bankası yönelmiş. Yalnız yanlış hatırlamıyorsam Mayıs ayındaki toplantıda petrol fiyatı 105 dolardı. Bugün 88-87 dolarlardayız. Yani arada aşağı yukarı 17-18 dolarlık bir fark var. Ama sadece petrolle ilgili bizim revize ettiğimiz fiyatlama ortalaması 1.6 dolar aşağı gelmiş. Yani ben hala aslında beklentilerin tam olarak Merkez Bankası kafasında da oturmadığını düşünüyorum çok doğal olarak. Ama görüntü talep düşmeye devam edecek. Kredilerde yine benzer bir aşağı yönlü hareket var. Bunun hemen tersine dönmesini biz de beklememeliyiz. Merkez Bankası da beklemiyor. O açıdan enerji fiyatları geri çekilirse hızlı bir şekilde, bana kalırsa biz faiz indirimine o toplantıda başlayacağız gibi duruyor. Tabii bunun bir hazırlığı da olacaktır. Yani haftalık fonlamaya geçtikten sonra olmaması durumunda, yani petrol fiyatları Merkez Bankası'nın hesap ettiği aşağı yukarı 87, 88, 90 dolar aralığında kalırsa, Merkez Bankası'nın faiz indirme içinde çok sınırlı belki bir alanı olabilir. Yani 100 puan, 200 puan gibi o da maksimum. Dolayısıyla böyle bir hani detayların dışında böyle bir enflasyon rapor sunumu sonrası bir kafamda kalanlar, aklımda kalanlar biraz bu detaylar gibi gözüküyor. Hı
1: hı. Birazdan detaylandıracağız. Bu bahsettiğimiz hususlar çok kıymetli. Yine tek tek bakarız. Profesör Doktor Murat Ferman hocamız da bizlerle olmaya devam ediyor. Enflasyon raporu sunumunda öne çıkan başlıkları değerli hocamıza da soracağız. Hocam nasıl buldunuz? 2 puanlık yukarı yönlü bir revizyon var enflasyona dair. Bunu Merkez Bankası Başkanı da açıkladı. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
2: Evet, aslında bu yapılan revizyon bence matematiği gereği olarak yapılmış. Yani yapılmasa zaten esas işi tamamen matematikle, sayılarla olması gereken Merkez Bankası'nın herhalde kendi durumunu inkar etmesi anlamına gelecek.
1: Hocam bir müsaadenizle araya gireceğim, bir toparlayayım hemen tekrar. Hedef 2026 adına enflasyonda %28, sene sonu için enflasyon beklentileri %28 olarak şekilleniyor. Önümüzdeki sene adına 2027 için %15'lik bir beklenti var. 2028 noktasında da %9'luk bir enflasyon tahmini Merkez Bankası tarafından gerçekleşti. Petrole dair beklentiler aşağı yönlü revize edilirken, küresel büyümeye yönelik beklentiler aşağı yönlü revize edilirken, enflasyona dair beklenti yukarı yönlü revize edildi. Hocam ufak bir problem vardı, hallettik. Buyurunuz, kaldığımız yerden
3: tabii,
1: devam edelim.
3: Tabii. Toplantıyla ilgili ilk izlenimlerimizi ve göze çarpan noktaları vurguluyoruz. Tabii 2026 ile ilgili %28'e yukarı yönlü revizyonu Sayın Başkan 2 puanlık bir düzeltme olarak nitelendirdi. Bunun elbette 2027 ve 2028 yıllarına sirayet etmemesi mantıksal bir tutarlılık göstermiyor. Bu soru da kendilerine soruldu. Ancak netice itibariyle anlaşıldığı kadarıyla orta vadeli programla ilgili gelişmeler bekleniliyor. Bu bir yerde doğal kabul edilebilir. Ancak enflasyonun seyri açısından aritmetik gerçeklerle uyuşmayan ve sorulan bir soru çerçevesinde de belki piyasanın beklenti yönetimi açısından yeniden sil baştan bazı farklı değerlendirmelerin kapısını açabilecek bir görünümle karşı karşıyayız. Toplantı öncesinde belirttiğimiz aslında bu bir parça bekle ve gör ve zaman kazanma politikasına yakın duran, bu profile yakın duran bir Merkez Bankası gördük. Sunumla ilgili olarak tabii kutularda yer alan konular enteresan olmakla beraber henüz inceleme imkanını bulamadık. Ümit ederiz bununla ilgili özellikle gıda konusunda doyurucu çalışmalar veya arka plan okumalarına kapı açacak yeni birikimler vardır. Ama onun dışında özellikle sorulara verilen cevaplar konusunda piyasaları yönlendirecek hiçbir kuvvetli mesaj karşımıza çıkmadı. Önemli bir nokta, teknik bir nokta, net hata noksan bakımından Merkez Bankası'nın anlaşılıyor ki bazı kaynaklara erişim imkanı gelişmiş. Uluslararası

0: Kaynaklar veya Hazine Bakanlığı'yla ilgili koordinasyonlarla yurt içi yerleşiklerin yurt dışı varlıkları vesaire gibi konularda bir parça daha rezervin veya bilgiye erişimin çoğaldığını görüyoruz. Dolayısıyla cari işlemler ve finans hesabının dengelenmesinde bayağı gelişme olmuş. Nitekim 58 milyar dolardan 23 milyar dolara kadar bir gerileme olduğu görülüyor. Dikkatimi çeken bir nokta da aslında bir başkan yardımcısı tarafından ifade edildi. Takılmadan bahsedildi. Takılma kavramının kullanılması beni çok irrite etti, rahatsız etti. Çünkü burada bir takılmadan bahsetmek mümkün değil. Takılma olsaydı 36 aylık süreç içerisinde bu takılmaları sıkılaştırıcı palet politikalarıyla gidermek mümkündü. Enflasyonla mücadelede etkin sonuç alabilmek için doğru teşhis koymak lazım. Bütün enflasyon matematiği ve enflasyonun karakteristik arka plan okumaları bize şunu gösteriyor. Keşke takılmadan bahsedebilsek. Tam tersine bir takılma değil, bir katılık, bir takılma değil, bir yapışkanlık, bir takılma değil, bir yaygınlık ortaya çıkan esansiyel tansiyon gibi yerleşik enflasyon görüyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcısı düzeyinde takılma kelimesinin kullanılması enflasyonla mücadelede doğru ve etkin sonuç alınması bakımından herhalde tekrar bazı değerlendirmelerin yapılması gerektiğini düşündürüyor. Bence bu toplantının en önemli ibaresi veya eğer bir manşet atacak olsak madem değerlendirmemizi evet. Bu çerçevede yapıyoruz. Saat 11.53 itibariyle Sayın Merkez Bankası Başkanı tarafından söylenildi. 2026 yılında net bir dezenflasyondan bahsetmek mümkün değil. Bu da aralarında benim de bulunduğum pek çok akademisyenin 2026 yılını enflasyonla mücadelede kayıp yıl olarak ilan etmemizin aslında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası otoritesi tarafından da kabul edildiğine dair önemli bir ibare. Bu toplantıdan aklımda kalan dediğim gibi evet. Saat 11.53'te 2026 genelinde net bir dezenflasyondan bahsetmek mümkün değil. Tırnak içinde Sayın Başkan'ın ifadesidir. İlerleyen dakikalarda teknik birkaç konuya daha yer vermek isterim.
1: Evet, elbette hocam. Çok kıymetli görüşleriniz. Tahminler 2 puan yukarı yönlü revize edildi ve enflasyon tahmini %28 olarak açıklandı. Ara hedefler korundu ve önümüzdeki süreçte bir faiz indirimi olacak mı olmayacak mı bunu da merak ediyoruz. Yatırımcılar da bu hususa kilitlenmiş durumda. Bu arada Hande Şekerci de bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba. Sağ olun.
1: Nasıl buldunuz sunumu? Sene sonu enflasyon tahmininde %2'lik yukarı yönlü bir revizyon söz konusu oldu. Ama ilginç olan nokta petrole dair beklenti biraz aşağı yönlü revize edildi. Küresel büyümeye yönelik beklenti aşağı yönlü revize edilirken enflasyona dair tahmin yukarı yönlü revize edildi. Bir önceki enflasyon raporu sunumunda daha yüksek petrol fiyatı vardı. Şu an görece 20 dolar civarında daha düşük bir petrol fiyatı var. Merkezin çekincesini nasıl görüyorsunuz? Bu 2 puanlık yukarı yönlü yeni revize edilmiş tahmini nasıl okumak gerekir?
2: Biz bugünkü revizyonu yani %26'dan bu yıl sonu için %28'e olan güncellemeyi aslında çok belirgin bir hani farklı bir para politikası uygulanacak anlamına gelmediğini aslında sadece bir düzeltme olduğunu düşünüyoruz. Nitekim Sayın Karahan'ın da rapor sunumundaki yorumları buna benzerdi. Biraz para politikası etki alanının dışındaki kalemler nedeniyle bir revizyon yapıldığını özellikle vurguladı. Bunlar motorin fiyatları, doğalgaz fiyatları, enerji dışı emtia fiyatları gibi yani biraz da aslında bu dönemde bir önceki enflasyon raporuyla şimdi bugünkü rapor arasında geçen süreçte savaşın ara ara tekrar alevlenmesi, mutabakat zaptı iptal olması vesaire bazı ülkelerin dizel ihracatının kısıtlı kalması gibi nedenlerle aslında biraz daha böyle enerji maliyetiyle ilgili kaynaklı bir revizyon. Zaten piyasanın hatırlatmak gerekirse bu yıl sonu için enflasyon beklentileri yaklaşık %29-30'lar civarında ve bir süredir böyle. Biz savaş başladığı zaman Şubat sonundan itibaren hızlı bir şekilde yurt içine dair enflasyon tahminlerimizi yukarı revize etmiş

0: %24'lerdeydi. Bizim de örneğin iş portföy araştırma olarak %29.7 seviyesinde. Bunun da bu büyük bir sebebi, yani güncellemenin sebeplerinden bir tanesi zaten Brent petroldeki yükseliş, fiyat artışı ve bunun da enflasyona kısa süre içinde geçişkenliğiydi. O nedenle aslında bu 2 puanlık revizyonu bence çok da hani Merkez Bankası'nın para politikası duruşu değişebilir, değişecek gibi okumamak lazım. Sadece aslında bir piyasa beklentilerine yaklaşma, mevcut konjonktüre yaklaşma gibi okumak lazım diye düşünüyorum. Bundan sonra tabii bugün Merkez Bankası bir fonlama kompozisyonuyla ilgili bir normalleşmeye gider mi? Önümüzdeki dönemde nasıl adımlar atabilir? Belirsizlikler de halen korunuyor. Bununla ilgili bazı mesajlar aradık sunumda ve başkanın mesajlarında ve diğer PPK üyelerinin mesajlarında. Buradan bizim anladığımız, yakın zamanda biliyorsunuz son birkaç aydır enflasyon yurt içinde bir miktar daha ılımlı kalabiliyor. Gıda enflasyonunun da verdiği destek sayesinde. Ama Ağustos ayına dair tabii riskler sanki biraz daha yukarı yönlü gibi gözüküyor. Daha önce bizim Ağustos ayıyla ilgili projeksiyonumuzda aylık olarak %1 ya da 1,5 civarında bir tüfe vardı Ağustos beklentilerimizde. Şu anda özellikle eğitim hizmetleri fiyatlarının da belki devreye girme ihtimali ortaya çıkmış durumda ki Sayın Başkan da kendi belirtti sunumda. Vakıf ve diğer üniversite ücretlerindeki artışları Ağustos ve Eylül ayları için yakından takip ediyoruz diye. Çünkü bazı senelerde 2022 gibi, 2024 gibi hizmet enflasyonun çok hızlandığı özellikle senelerde biz eğitim ücretlerinin ikiye bölündüğünü de görmüştük. Yani Ağustos ayında 30 puan üzerine Eylül ayında 30 puanlık daha önce ücret artışları gördük eğitimde ki tüfe sepetine yansıyacak şekilde. Bazı dönemlerde de sadece Eylül ayında yani Ağustos'ta hiç kalmayıp sadece Eylül'e yüksek artışların geçirildiğini tüfe sepetini etkileyecek şekilde görmüştük. O nedenle bu sene biraz muhtemelen Ağustos'u da olumsuz etkileme ihtimali var eğitim enflasyonu gibi gözüküyor. Buna da bağlı olarak biraz aslında Ağustos ayında nasıl bir tüfe verisi göreceğiz? Yani %2'ye çok yaklaşan ya da %2'yi aşan bir veri bence önümüzdeki yakın vadede Merkez Bankası'nın faiz patikasında bir normalleşme yapabilmesi için biraz işleri güçleştirebilir. Ondan sonra da Eylül enflasyonunu tabii ki takip edeceğiz. Bizim şu anki ileriye dönük Eylül için beklentilerimiz aylık %3 civarında. Bunları çok aşan bir veri olma ihtimali yükselirse o zaman tabii ki yine faizde ve fonlama kompozisyonunda bir normalleşme zorlaşabilir veya gecikebilir. Bir yandan da dışarıyla ilgili beklentiler var. Sayın Karahan bugün dedi ki savaşla ilgili en kötünün geride kaldığını düşünüyoruz dedi ki bu bizim değerlendirmelerimiz ve öngörülerimizle de uyumlu aslında. Eğer böyle giderse en azından dış konjonktür ve Orta Doğu'daki gelişmeler bir miktar içerideki fonlama kompozisyonunun normalleşmesine zemin hazırlayabilir ama dediğim gibi burada sadece dışarıya değil tabii içerideki enflasyona da bakacağız maalesef.
1: Erol Gürcan da bizlerle birlikte. Erol Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Nasıl buldunuz 3. enflasyon raporu sunumunu, ne dersiniz?
2: Merkez Bankası aslında nispeten ihtiyatlı duruşunu vurgulamaya devam etti diyebiliriz ama enflasyon görünüm açısından özellikle Hande Hanım'ın da az önce değindiği gibi savaşta en kötünün geride kaldığı vurgusu öne çıktı. Artı bir hafta vadeli repo ihale fonlamasında masada tuttuklarını değerlendirdiler, ifade ettiler. Bu yıl için enflasyon tahmininde yapılan 2 puanlık revize aslında piyasa tahminleriyle yakınlaşması ve daha gerçekçi olması adına bence olumlu sinyallerden bir tanesiydi. Aslında ben bu 2 puanlık revizeyle beraber 2027 yılında da en azından 1 puan da olsa, sembolik de olsa bir revize olması gerektiğini düşünüyorum ama Sayın Başkan burada özellikle OVP tarafına vurgu yaptı ve muhtemelen maliye politikası eşgüdüm içerisinde belirlenecek bir hedef olacağı anlaşılıyor buradan hareketle. Gelecek yıl için enflasyon görünümü halen zorlu kalmaya devam edecek ama Merkez Bankası da burada gereken sıkılığı sağlamaya devam edeceğini defaatle vurgulamış oldu toplantıda.
1: Bir yandan piyasaya da bakıyorum. Borsa İstanbul'da alım vardı bu sunum öncesinde. Yarım puan aşkın bir yükseliş vardı. Nötrleşmiş gibi, çok yataylaşmış. Bankalarda ise %0.5'in üzerinde değer kayıpları var. Tonguç Bey, piyasa biraz daha faizlerin yüksek kalacağını mı fiyatlıyor? Faiz indirimlerin biraz daha gecikeceğini mi fiyatlıyor? Görüntüyü bu sunuma bağlamak gerekir mi?
3: Ya tabii Merkez Bankası sunumu yaparken farklı bir haber akışı geldiyse biz onu kaçırmış olabiliriz. Ama bence çok bu sunumla ilgili piyasayı bozabilecek

0: böyle uzun vadeli bir gelişme yok. Zaten işte beklentiler üzerinden gittiğimizde Merkez Bankası'nın kendi beklentilerinden çok daha yüksek, yani baktığımızda reel sektör, hane halkı, böyle bir dönem içinden geçiyoruz. Yani piyasa ile ilgili şöyle bir şey olabilir. Dün çok iyi bir piyasa, yani borsa için yükseliş vardı. Bu sabah da çok iyi bir aslında yükseliş inmesi devam ediyordu. Gün içerisinde belli bir realizasyon görüyor olabiliriz. Ben bir piyasacı gözüyle baktığımda hani Merkez Bankası 2 puan beklentisini yükseltti. Buradan bir faiz indirimi gelmez açısından bir değerlendirme yapılabileceğini düşünmüyorum. Ama biraz önce hocamın söylediği gibi aslında hani yılın genelinin enflasyonla ilgili bizim ekonomik programın enflasyonu aşağı çekici etkisi, dış etkenler tabii ki oldu. Konusunda bir ne diyelim hani hikaye yazılabilme ihtimalinin 7. ayı kapadıktan 8. ayın içinde olduğumuz süre zarfında gerçekleşmeme durumu var. Belki bu biraz daha hani ne diyelim yani gün içerisinde bir değerlendirme olarak kısa vadeli bir kar realizasyonu getirmiş olabilir. Çok özür dilerim ama benim yani piyasa için gördüğüm en büyük etki edebilecek konu savaşın gidişatı ile ilgili olan durum. Onunla ilgili herhangi bir haber akışı görmediysek belki bu kısa realizasyonu biz şu an için yaşıyoruz diyebiliriz piyasada. Hı
1: hı. Erol Bey, bu sene içerisinde bir faiz indirimi bekler misiniz peki?
2: Burada tabii ki petrol fiyatlarının seyri önemli bir belirleyicilerden bir tanesi olacak. Ben bu yıl için hala olabileceğini düşünüyorum. Burada özellikle Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli fonlamayı ne zaman geçeceği en önemli kriterlerden bir tanesi olacak ve bugün aldığım mesaj aslında Eylül toplantısından önce böyle bir durum şu an için çok masada değil ama Eylül toplantısına geldiğimizde koşul oluşursa belki bu toplantıda bundan bir süre sonra bir hafta vadeli fonlamaya dönebiliriz ve biz ilk aşamada aslında piyasadaki ortalama fonlama faizinin 40'tan kademeli bir şekilde 37'ye yakınsadığını göreceğiz. Sonrasında Ekim ve Aralık toplantıları var. Bu toplantıların belki ikisinde belki bir tanesinde piyasa koşullarına göre bir indirim olma ihtimali olduğunu düşünüyoruz. Yıl son tahminimiz şu anda 35 seviyesinde. Aslında baz senaryomuz Eylül itibariyle fonlama yapısının normalleşmesi, Ekim ayında ve Aralık ayında birer puan indirim gelmesi ama eğer enerji fiyatlarında ya da enflasyon görününde beklenen iyileşme olmazsa bu bir indirime de düşebilir ya da indirim olmama ihtimali de söz konusu olabilir. Biraz da veriye bağlı şekillenecek gibi gözüküyor.
1: Bu arada ham petrol 81 dolar 71 sentte, Brent petrolde 87 dolar seviyesinin biraz üzerindeki seviyeler var. Petrolde geri çekilmeleri takip ediyoruz. Merkez Bankası da 3. enflasyon raporunda petrole dair sene sonu tahminini bir miktar aşağı yönlü revize etti. Küresel büyüme tahminini de yine bir miktar aşağı yönlü revize ettiğini tekrar hatırlatmış olalım. Murat Hocam, bu sene siz faiz indirimi bekler misiniz? Fonlama faizinin 37'ye gelmesinden ziyade politika faizinde bir indirim söz konusu olabilir mi?
3: Evet, Merkez Bankası'nın aslında bu açıdan gönlünün o tarafta olduğunu söylemek mümkün. Tabii ben piyasacı olmadığım için akademik açıdan değerlendirmem lazım. Onun için bütünleştirici bir yapıyla deminden beri eleştirilerimi sürdürüyorum. Anlaşılıyor ki Merkez Bankası hani şu havada parasal politikalar konusunda biz elimizden geleni yapıyoruz. Sıkılaştırma politikalarından taviz vermiyoruz ama şu hani filmlerde vardı, Tonguç onu çok sever, kahrolası federaller derler ya, kahrolası dış etkiler, biraz vulgarize ederek söyleyelim, kahrolası dış etkiler yüzünden savaş oldu, o oldu, bu oldu vesaire. Şimdi ben iktisat teorisi açısından bir şey hatırlatayım değerli meslektaşlarımıza ve talebelerime, orada oturanlara. Dış etkenler konusunu çok fazla vurgularsan kurumsal olarak etkisiz eleman haline gelme riskin olur. Dış etkenler konusunda örneğin petrol fiyatları, Körfez Savaşı biliyorsunuz petrol fiyatlarıyla ön plana çıktı. Merkez Bankası mesela o öz eleştiriyi görmedik. Sadece bu toplantı için söylemiyorum, genel olarak söylüyorum. Sene başındaki Allah aşkına petrol tahmin öngörüsüyle ondan sonra ortaya çıkan, yani 60'lı dolarlarla birdenbire ortaya çıkan 90'lı dolarlar sürgüt salınım sendromunu nasıl izah edeceğiz? Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında yani evet ben gerçekçiyim. Merkez Bankası'ndan, hele Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan amaç bağımsızlığını beklemiyoruz. Ama araç bağımsızlığı konusunda da mesela bugün Sayın Başkan benim sayabildiğim kadarıyla üstün körü iki defa mali politikalarla bütünleşmekten bahsetti. Yapısal reformları hiç ağzına bile almadılar. Yani netice itibariyle sonuçta

0: Enflasyon kendi kendine çıkmaz. Bu işin parasal yönü vardır. Emisyon yönünü nasıl halledeceksin? Cumhuriyet tarihinin en yüksek bütçeden pay alan kamu çalışanı sayısını nasıl halledeceksin? Yani bütün bunlar devreye gelmeden işte gıda fiyatlarında arz artıyor ama hala şeyler devam ediyor. Peki yapısal sorun olduğunu kabul edelim ama aynı zamanda gene Sayın Başkan Yardımcısı da Başkan da diyor ki biz aynı zamanda Gıda Komitesi'nin etkin bir üyesiyiz. Yani tamamen dışsal faktörlerle hareket etmek veya dışsal faktörlere ağırlık vermek korkarım işin sonunda enflasyonla ilgili olumlu sonuç almayı geciktiriyor. Yani bu tedavi protokolünün yeniden yazılması gerekiyor ki tedavi protokolü üzerinden yeni reçeteler gündeme gelsin. 36 aydır süren reçete uygulamalarının ve tedavi protokolünün artık geçersiz olduğu anlaşılıyor. Teşbihte hata almaz. Yüksek enflasyon esansiyel tansiyona benzer. Bunu antibiyotikle veya dil altı pastille indiremezsin.
1: Hocam Başkan Karahan da diyor ki bu politikalar uygulanmasaydı daha yüksek bir enflasyon görürdük
0: tabii,
1: diyor.
0: Tabii doğrudur ama o zaman
1: yani sizin bahsettiğiniz tabii, bu 36 aynen. ayda dünyada başımıza gelmeyen kalmadı. Evet, bunu da gözetmek
0: evet,
1: gerekiyor.
0: Evet, yani netice itibariyle daha kötüsü ne olabilir? Venezuela'ya mı geçeceğiz? Arjantin'e mi geçeceğiz? Yani netice itibariyle hatırlarsan toplantının öncesinde şunu söylemiştim. Merkez Bankası'na ve özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na karşı insaflı davranmak gerekir. Ama birilerinin de herhalde bu konuda değil mi? Sorumluluğunu müdrik olarak hareket etmesi gerekiyor. Çünkü yasalar gereği ve yapılandırma gereği fiyat istikrarından bir numaralı sorumlu olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dır. Allah'tan FED gibi bir de yanına istihdamı eklememişiz. Yani netice itibariyle burada anlaşılıyor ki özellikle ben takılma meselesini de onun için söyledim. Takılmaya onun için takıldım. Bu takılma makılma değil. Bu katılık, bu yapışkanlık, bu yaygınlık. Bunu kabul etmeden dışsal faktörlerle yarın öbürsü gün savaş koşulları daha da artsa. Bak son olarak şunu da söyleyeyim.
2: Buyurun.
0: Savaş koşulları diyoruz. Savaştaki Ukrayna'ya bak, savaştaki Rusya'ya bak, savaştaki İran'a bak, oradaki enflasyonlara bak. Enflasyon oranlarına baktığında yani egzojenel dış faktörleri elbette kabul ediyoruz. Ama netice itibariyle mesela bakın gayet açık ve net Sayın Başkan söyledi. Biz dedi özellikle kira ve eğitimde bu kadar katılık ve olacağını öngöremedik. Niye öngöremediniz? Bir kere bunu doğru ölçmek lazım. TÜİK'le Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ortalama kira rakamları da tutmuyor. Dolayısıyla burada aslında böyle takılma makılmadan ziyade daha yapısal meseleler var. Yapısal derken strüktürel meseleler var. Merkez Bankası'nın bunları dikkate alması gerekir.
1: Evet.
0: Mesela net hata noksanında onu da söyledim. Nasıl belirli bazı iyileştirmeler yapılıp bunu 58 milyardan kötü bir durumdan daha az görece kötü bir duruma 23 milyara çekmişler. Aynı şekilde bunun da ortaya koyulması lazım. Aksi takdirde yani netice itibariyle dış faktörlere bu kadar bel bağlamak o zaman etkisiz eleman olma riskini karşımıza çıkarır ki herhalde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ibaresinde Türkiye Cumhuriyeti unvanını taşıyan bir kurumun bu duruma düşmesi asla düşünülemez, öngörülemez ve öngörülmemek gerekir. Dolayısıyla burada aslında yani yapısal kavramını çok farklı anlamlarda kullandığımız için şey yapıyorum ama yani vaziyet etmede bu duruma, enflasyona vaziyet etmede sil baştan yeni bir bakış açısının yeni bir revizyona ihtiyaç var. Ama bu toplantıda da bunu göremedik. Bu toplantıda göremezsek dönemsel parasal politika toplantılarında hiç göremeyiz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bir başka bahara yani 2026 genelinde net bir dezenflasyondan bahsetmek mümkün değil. Politikaların yeniden revizyonundan bahsetmek mümkün değil. Yeni bir tedavi protokolünden bahsetmek mümkün değil. Yeni tedavi protokolüne göre yeni reçetelerin yazılması mümkün değil. Anlaşılıyor ki bekleyeceğiz. Orta vadeli program vesaire gibi, savaşın gidişatı, gıdada aracıların insafı gibi konular. Bunlar kontrol dışı olabilir ama aynı zamanda kontrol içidir. Yani bunlar zaten kontrol dışı olduktan sonra o zaman ekonomi yönetiminin de gerek kalmamak gerekir. Ekonomi kendi başına salarsın çayıra, nereye giderse gider değil mi? Halbuki ekonomiye niye ihtiyaç var, ekonomi politikalarına? Saldım çayıra, Mevlam kayıra değişili ekonomide veya ekopolitikte hakim

0: genel değerlendirme
1: yükleniş deme. Yani yükleniş değil. Bu bir kritik eleştirme. Merkez Bankası'nı genel olarak eleştirme. Çünkü
0: zaten Başkan Bey kısmi bir başarısızlık dedi. Ben de onun için olarak çalışma demedim. Kısmi başarısızlık ya, ifadesini kullandı. Ama zaten şunu da ifade etmek gerekir. Sadece iç sebeplerden ötürü değil, dış kaynaklı da birçok mesele yaşandı. Doğru. Şimdi oturup Merkez Bankası bir şey yapmıyor ya da işte bu enflasyon saldım çayıra mevlam kayıra tarzı bir yaklaşımın ben doğru olduğunu düşünmüyorum.
1: Bak, şimdi o halde bir saniye bunu düzeltelim. Ben bunu
0: Merkez o yanlış Bankası'nın anlaşılabilir çünkü etmeyelim. Yani burada bir ekonomi yönetimi var. Bu ekonomi yönetimi iş başında.
1: Onun için var zaten. Yani ekonomi yönetimleri niye vardır? Kendi başına işleri bırakmamak için. Ben de tam onu vurgulamaya çalışıyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan ve ekonomi yönetiminden beklediğimiz ki baştan beri hatırlarsınız Sayın Cevdet Yılmaz bu üçlü yaklaşıma önem veriyor ve toplantı öncesinde de ben onu söyledim. Parasal politikalara sadece bel bağlayarak enflasyonla mücadele edilmez. Sadece Merkez Bankası'nı sorumlu tutmak veya bütün çözümleri ondan beklemekle haksızlıktır. Ama netice itibariyle parasal politikalar eğer çalışmıyorsa bütüncül politikalara, sinerjik yaklaşımlara dikkat edeceğiz. Ve anlaşılıyor ki bu iş eğer çalışmıyorsa, katılık, yapışkanlık ve yaygınlık kırılamıyorsa o zaman bu bir takılmadan ziyade acaba tekrar politikaları bir gözden geçirip yeniden masaya yatıracak mıyız? O bakımdan söyledim. Hı hı. Yoksa genel anlamıyla elbette hepimizin amacı enflasyonun zaten kontrol altına alınmasıdır, yürütülmesidir. Ekonomi yönetimi onun için vardır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası onun için anayasayla ve ilgili kanunlarla böyle bir görevle üstlendirilmiştir. Bizim amacımız ortak bir şekilde enflasyona karşı mücadelenin etkin hale getirilmesi.
0: Değerlendirmeler durumun daha iyi noktaya gelmesi.
1: Aynen öyle. Yoksa biz herhangi bir şekilde bir sektörün, bir görüşün vesairenin temsilcisi olarak değil, tam tersine bunlardan uzak ve areste olduğumuz için yukarıdan bir görüşle, objektif bir görüşle sadece piyasayı, sadece yatırımcıyı değil ama aynı zamanda genel gidişatı ve ekonomik dengeleri öngören bir yapıyla yaklaşıyoruz. Bir formül çalışmıyorsa, bir reçete sıkıntı yaratıyorsa veya istenilen sonucu vermiyorsa tekrar oturup o reçeteye bakmak lazım. Ha, o reçeteyi uygulamakla sorumlu birinin olması lazım. Müdahale kim? O kimdir? Merkez Bankası. Ama bu müdahale kim de mesela diyecek ki örneğin hastanın eşine biz bu reçete uyguluyoruz ama sizin de örneğin mutfakta ona göre yemekleri yapmanız lazım veya şunları ortadan kaldırmanız lazım. Dolayısıyla burada bir kere daha görüyoruz ki bütüncül yaklaşım olmadan ilk programın başında da söyledim hatırlarsan toplantıdan da evvel. Merkez
0: Hocam
1: Bankası,
0: birkaç cümleyi toparlamanızı rica edeceğim.
1: Merkez Bankası sahnenin önündedir ama netice itibariyle performans ondan sorulur ama o performans sadece Merkez Bankası'nın sırtına yüklenmeyecek kadar önemli ve geniş bir arka plan okumasını da gerektirir.
0: Hande Hanım, siz Merkez Bankası'nın tavrını, politikalarını savaş esnasında uyguladığı adımları, attığı politikaları ya da attığı adımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Başkana çünkü bu soru geldi. Evet, kısmi bir başarısızlık olabilir. Ortaya konulan hedefler yakalanmıyor olabilir son dönemlerde ama netice itibariyle sıkı para politikası uygulanmasaydı daha başka bir tabloda olabilirdi. Yani bir eleştiri varsa evet bu kabul ama yanı sıra 75'lerden bu seviyeye gelen ya da 50 seviyesinden politika faizi 37'lere kadar geldi. Bunu da gözetmek gerekiyor şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Bu süreçte bir sürü adım da atılıyor. Şimdi biz bu yayına başladığımız anda Cumhurbaşkanı kararıyla motorinde ÖTV indirimlerinin geldiğini de aktardık. Mali açısından da önemli adımların atıldığını da görüyoruz. Eksik mi kalıyor para politikası adımları ya da maliye adımları? Bu süreç sizce nasıl ilerliyor?
2: Bir hatırlatalım kısaca Merkez Bankası neler yaptı, neler oldu diye. Şimdi tabii yakın zamandaki senelerde Türkiye'de yıllık enflasyon çok ciddi yüksek seviyelere yaklaştı. %90'lara yaklaşmıştı. Bundan sonra da 2023 ortasından itibaren birdenbire hani parasal duruş değiştirildi ve daha çok daha sıkı bir parasal duruşa geçilmesiyle birlikte enflasyonda da yıllık olarak bir düşüş görüyoruz. görüyoruz. Ama tabii ki istenilen, ilk başta istenilen hızda değil, biraz daha yavaş bir düşüş oluyor. Bu aralarda çünkü birçok yurt içinde ve yurt dışı kaynaklı riskler meydana geldi. Yani bir olay riski dediğimiz, geçen sene

0: ki siyasi gelişmelerin Türkiye piyasalarını etkilemesi, kurda bazı hareketlerin, bazı değişimlerin, beklenmedik ani değişimlerin olması. Bu senede yine beklenmedik şekilde, aslında hatırlayın, Ocak ayında gelişmekte olan ülkelere portföy girişleri bu sene çok güçlüydü. Güney Kore öncülüğünde Türkiye'ye de hatta hisse senedi piyasalarına ciddi fon girişleri vardı. Ama sonra beklenmedik şekilde maalesef Şubat sonundan itibaren Orta Doğu'da savaş başladı. ABD-İran arasında. Böyle olunca bütün, hem dışarıda hem içeride bütün beklentiler değişti. Şimdi bu kadar fazla olay yaşandığı zaman aslında bunların da etkilerini bence mutlaka katmak lazım. Para politikasında bana göre doğru adımlar atılıyor ama o kadar çok olay var ki, sadece dış kaynaklı da değil, iç kaynaklı da var. O nedenle belli bir noktadan sonra tabii ki doğal olarak yıllık enflasyonda düşüş daha zor ve kademeli şekilde gerçekleşiyor. Bu arada bugün Sayın Karahan'ın yönetilen ve yönlendirilen fiyatlara da bazı vurguları vardı aslında. Tabii bunlar biliyorsunuz en son gördüğümüz Temmuz ayında yapılan sağlıktaki hekim ücretlerindeki değişiklik. Bu en son Ocak ayında, bu senenin başında yapılmıştı. Yılın ikinci yarısında aslında Ocak ayından da biraz daha yüksek bir artış yapıldı. Bunların tabii gecikmeli etkileri, gecikmeli adımlar atıldığını burada fark ediyoruz, anlıyoruz. Hani yapılması gereken belki fiyat artışları. Ama böyle tabii tek seferde belli dönemlerde yapılınca mecburen aylık enflasyonu ve yıllık enflasyonu da ciddi şekilde etkileyebiliyor. Para politikasının da işini dönem dönem zorlaştırabiliyor. Maalesef gelişmekte olan bir ülkede yaşıyoruz ve çok fazla hem dışarıdan hem içeriden enerji fiyatları da dahil olmak üzere şoklara maruz kalıyoruz. O nedenle para politikasını da yönetmek çok kolay değil ama ben doğru adımlar atıldığını, biraz daha sabır gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bir yandan kur politikasıyla ilgili de biliyorsunuz çok eleştiriler oluyor dönem dönem. Hatta savaş başladığı zaman acilen derhal kur politikasının bırakılmasıyla ilgili görüşler de piyasada çok sıklıkla dile getirilmeye başlandı. Ama bence burada Merkez Bankası yine doğru olanı yaptı ve kontrollü rejime devam ettirdi. Çünkü burada şu anki politikaların en önemli ayaklarından bir tanesi yurt içi yerleşiklerin TL varlıklara olan ilgisi. Bunu biz tabii çok geçmiş yıllarda çok alışkın olmadığımız için TL varlıklara ilginin aslında sanki hani sürekli devam etmemesi gereken bir unsur olarak da bazen düşünebiliyoruz ama bence tam tersi, mutlaka yerli para biriminin aslında toplam mevduatlar ya da toplam fonlar içinde daha ağırlıkla devam etmesi gerekiyor. O yüzden şu anki kur politikası ve TL varlıklarla ilgili onun o oranın %60'ların üzerinde tutulmasıyla ilgili politikaların da ben doğru olduğunu düşünüyorum. Burada tabii ki şeyi de farkındayız. Bankacılık sektörü makro ihtiyati çerçeve biraz bankacılık sektörünün üzerinde de baskı yaratabiliyor dönem dönem. Mevduat faizleri, kısa vadeli TL getirilerinin daha yüksek kalması gerekebiliyor. Yurt içi yerleşiklerin de içeride bir dolarizasyon eğilimine girmemesi nedeniyle. Ama bu politikaların hepsi bir arada eninde sonunda bence istediğimiz donelere erişecektir diye düşünüyorum. Yani hem enflasyon tarafında hem de kur tarafında.
1: Erol Bey, yaşanan bu gelişmeleri ve atılan adımları, enflasyonun düşüş hızını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerekli adımlar atılıyor mu? Eksik mi bu adımlar? Başka adımlar atılamaz mıydı? Ya da bu süreçte ne olsaydı da durum daha müspet olurdu?
2: Bu programı uygulanmaya başladığı dönemden bu yana ele aldığımızda aslında ilk faiz artış hızı aslında beklenenden biraz daha yavaş gerçekleşti diyebiliriz. Belki burada biraz daha hızlı adım atılabilirdi ama bu tabii ki büyüme tarafında negatif sonuçlar getirebilirdi. Artı daha önce uygulanan politikaların aktarım mekanizmasının işleyişini zayıflatması da aslında burada bir miktar eli zorlaştırdı. Ve bozulan beklentilerin yeniden çıpalanması bugünden yarına çok kolay olmuyor. Çünkü o güven küresi kırıldığı zaman onu yeniden inşa edilmesi ciddi bir zaman alıyor. Bu gibi zorluklar vardı. Ve günün sonuna geldiğimiz noktada evet belki birazcık ağır aksak ilerledi ama para politikası tarafında şu anda arzu edilen sıkılığın büyük ölçüde sağlandığını söyleyebiliriz. Burada maliye politikasının biraz daha fazla devreye girmesi beklenebilir. Özellikle hane halkı beklentilerinin şekillenmesi açısından kamuoyunda etki yapacak ölçüde tasarruf tedbirlerinin belki öne çıkması önemli olabilir bu açıdan. Örneğin bugün devreye giren ÖTV uygulaması bence yerinde ama bundan önce ÖTV'den çıkış stratejisinin açıklanması bence zamanlama olarak biraz erkendi. Enflasyon açısından, risk oluşturması açısından. Artı Hande Hanım'ın vurgu yaptığı gibi sağlık tarafında yapılan zamlar belki biraz daha

0: sınırlı olsaydı enflasyon görünümüne biraz daha fazla katkı sağlayabilirdi gibi unsurlar var. Yani burada para politikası belki biraz ağır aksak geldi. Günün sonunda istenen sıkılı sağladı. Maliye politikasında biraz daha fazla iş düşebilir bundan sonraki süreçte. Ama dezenflasyon istediğimiz hızda gitmiyor. Bu çok bariz, net. Ben aslında toplantıda buna yönelik bir soru yönelttim. Sene başından beri 30-32 bandına sıkışan, burada katılaşan bir enflasyon var. Ve belki gelecek yılın ilk yarısında baz etkileriyle beraber 30'un aşağısına 25'lere gelebiliriz ama sonrasında yeniden bir katılıkla yüzleşme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Dolayısıyla burada hala işimiz uzun ama programın süresi uzadıkça da hem reel sektör hem de hane halkı açısından da bunu sabrı göstermek biraz zorlaşıyor. O yüzden aslında 2027 yılı bu açıdan belki de maliye politikasının daha etkin olması gereken bir yıl gibi gözüküyor.
1: Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. O paylaşımın ayrıntılarına da bakalım. Haziranda yıllıklandırılmış cari açık 38.9 milyar dolar oldu. İkinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yaklaşık %2.3 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz diyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Enerji ve diğer emtia fiyatlarının yüksek seyri cari denge üzerinde baskı oluştursa da cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalacağını öngördüklerini dile getiriyor ve dış finansman erişimine temas ediyor. Bu noktada da dış finansmana erişimdeki güçlü görünüm program döneminde tesis ettiğimiz güvenin önemli bir göstergesidir değerlendirmesinde bulunuyor. Son bir yılda dış borç verme oranları bankacılık sektöründe %161, reel sektörde %246 olarak gerçekleşmiştir. Cari dengede elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için verimlilik ve dönüşüm odaklı politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz diyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Biraz önce sosyal medya hesabından bu paylaşımı gerçekleştirdi. Tonguç Bey, bu biraz önce konuştuğumuz konuyu eklemek istediğiniz bir husus var sesle. İsterseniz onu dinleyelim. Öte yandan Bakan Şimşek'in bu değerlendirmesini de yorumlamanızı rica edeceğim.
2: Ya ben genel olarak şöyle düşünüyorum. Aslında bizim 3 sene diyelim bu programın hani geldiği noktada Merkez Bankası'nın durduğu konum itibariyle bir stratejisi var. Yani işte daha düşük olabilirdi, daha sıkı olabilirdi falan ama biz 3 sene önce şöyle bir yola girmedik. Yani enflasyon %75 iken işte buradan bir şok etkisiyle enflasyonu düşürme yönünde bir para politikasına gitmedik. Daha kademeli bir aşağı yönlü hareket ve ekonomide de bir denge bozukluğu istemedik. Yani bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Ama esas mesele bunun dışında kalan, yani maliye ile eşgüdüm, yani mali disiplin meselesi son senede geldi ve reform dediğimiz ve bunun bugün konuştuğumuz konut, kira, gıda, hatta bir kısım eğitimle de ilgili olabilir. Yani yatırım ve ileriye dönük beklentisi de kısmen son 6 ayda biraz daha gündeme oturdu. Çünkü para politikasıyla ilgili içeride ya da dışarıda olan gelişmelerin net olarak bizim enflasyon sürecine doğrudan katkısında biraz da azaldığı bir süreci görüyoruz. Şimdi bu Sayın Bakan'ın açıkladığı cari açık meselesi, bütçe dengesi mesela deprem kaynaklı. Bugün Sayın Başkan da bazı başlıklara değinirken işte hani enflasyonun yüksek kalması konusundaki son 5-6 yılı değerlendirdi, bunlara dem vurdu. Dolayısıyla Türkiye'nin bana kalırsa yani para politikasıyla ilgili stratejisinde bir sıkıntı var mı çok emin değilim. Ama diğer etmenler, diğer gerçekleşmelere bizim bu reform dediğimiz süreç, yani aslında seferberlik de demek lazım. Yani gıda konusunda üretiminden lojistiğe kadar ve ne diyelim hani bunun aktarım mekanizması, yani üretimden tüketime gelirken ki yatırımlar, teknolojik veya lojistik anlamda örnek olarak söylüyorum, yapıla gelseydi bizim 3 sene sonra da bir hedefimiz, yani bu bize 5 puanlık bir katkı sağladı. 5 puan daha katkıyı veya kalıcı bir düşük enflasyonu gıdada biz şu nedenle sağlayabileceğiz diye düşünseydik, o zaman bugün biraz da aslında Merkez Bankası'nın söylemleri ve yaptıklarının dışında o tarafta da neler oluyor, bize nasıl destek veriyor, belki daha detaylı konuşurduk. Yani topyekün bir enflasyon mücadelesi noktasında zaman zaman Merkez Bankası'nın yalnız kaldığı dönemler olduğunu düşünüyorum.

0: düşünüyorum. Ama piyasa güvenilirliği, işte piyasadaki diğer ne diyelim oranlar, cari oranlar, bütçe dengesi, büyüme oranı, işsizlik oranı vesaire, bunlarda da tartışılabilir konular olur. Ama birçok kriterinde altında bir görüntü var. Yani işte yabancı kurumların değerlendirmelerinde görüyoruz. Bizim için şu anda rezerv meselesi, enflasyon tekrar bir rotaya girip girmemesi ve Türkiye'nin de aslında bu cari açık meselesinde o dengeyi kaçırmaması konusu daha çok ön plana çıkıyor. Neredeyse uzun süredir, yani işsizliğin çok konuşulabilir tarafı var ama hani buralara çok değinmiyoruz, yatırımlar tarafına değinmiyoruz. Ama şöyle bir gerçek var, reel sektör tarafında mesela borsada değerli dostlarım da biliyor, ben çok böyle 3 adet konkordato görmüş, halka açık bir şirketi, halka açılmadan böyle sıkıntılara, finansal sıkıntılara düşmüş şirketleri çok fazla yaşadığım bir dönem olmadı. Yani kriz olduğunda evet zaten halka arz olmuyordu. Ya yani buraları etkileyen de bir ekonomik döngümüz var. Bir an önce o etki, bu etkiden çıkıp aslında bu bana kalırsa seferberlik diyebileceğimiz ve para politikasının dışında kalan konulara, bunu çok konuştuk aslında son bir senede, daha çok eğilmek gerektiğini düşünüyorum. Yani cari açığında aslında kendi ritmi içerisinde çok fazla şu an için risk teşkil etmediğini düşünüyorum. Çok daha enteresan dönemlerimiz olmuştu.
1: Çok teşekkür ediyorum. Değerli konukların bizlerle olduğu, çok teşekkür ediyorum hepsine. Bu arada bir araya gitmeden önce piyasalardaki son duruma da hemen bir bakalım. BIST 100 endeksinde sınırlı bir hareket var. An itibarıyla 14.124 puan seviyesi görülüyor. Bankacılık endeksinde 15.778 puan seviyesi hakim. %0.3 aşağı yönlü bir hareket var. Diğer yandan Akbank'ta %0.07'lik bir düşüş görüyoruz. Yapı Kredi'de %1.3'lük değer kaybı var. Garanti Bankası'nda 129 lira 50 kuruş son görülen seviye olarak kayıtlara geçiyor. Açılış sonrasında Türk Hava Yolları'nda yükseliş vardı. Şu sıralarda 308 TL görülüyor. %0.24'lük bir geri çekilmeden bahsedebiliriz. 2026 yılının öne çıkan hisselerinden Ereğli %1 civarında artı bir görüntü çiziyor. 37 lira 56 kuruşta Ereğli'nin geldiği noktada. Bir sonraki saat dilimimizde yine piyasada öne çıkan fiyatlamaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Enflasyon raporu sunumunda öne çıkan hususları konuşmayı sürdüreceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var. Araya gidelim. Saat başında burada olacağız.
2: Tera Yatırım sunar.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki. Daha omuzdan, böyle gövdenle.
1: Aa!
0: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
1: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
0: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
1: Pet otel var.
0: Daha bir sürü şey var ama yani.
1: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
0: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
2: Aa Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
1: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
0: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
3: Çok isteriz.
0: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla...

0: katın.
1: Rams.
2: Türker Beyaz olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
3: Kapex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
4: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
5: Bankam Tonbank, kartıma gel.
6: 8-14 Ağustos arasında Bim'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
4: Tasarruf finansman modelinde tapu veya ruhsat kimin adına olur?
5: Genellikle teslim anında ev veya araç doğrudan katılımcının adına alınır.
3: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: borçlanma. Bütçe açığının veya bir yatırım ihtiyacının eksik kalan finansman bölümünün ya da herhangi bir ihtiyacın karşılanması için geçici olarak başka kaynaklardan alınan parasal destek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol.

0: Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özel yayınımızla karşınızdayız. Yılın 3. enflasyon raporu sunumu artık gerçekleşti. Öne çıkan başlıkları bizler de değerlendiriyoruz. Sene sonu için tahmin %28 oldu enflasyon adına. Merkez Bankası petrole dair beklentisini bir miktar düşürdü. Küresel büyümeye yönelik beklentisini bir miktar düşürdü. Ama enflasyona dair yeni tahmin ise sene sonu adına bir miktar yukarı yönlü revize edildi. Hali hazırda 2. enflasyon raporu sunumu gerçekleşirken petrol fiyatları 105-110 dolar bant aralığındaydı. Bugün baktığımızda 80-85 dolar bant aralığında bir petrol fiyatını takip ediyoruz ve hala belirsizlik süreci olmasına rağmen taraflar ateşkes sürecine devam ediyor. Merkez Bankası da çekincelerini dile getirdi ve önümüzdeki sürece yönelik uygulanacak politikalar hususunda bazı ipuçları verdi. Bizler de o ipuçları değerlendiriyoruz. Değerli konuklarım bizlere eşlik etmeye devam ediyor. Tonguç Erbaş, Üzeyir Doğan, Serkan Güneşler, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Biz ilk bölümde Tonguç Bey ve diğer isimlerle konuşmaya, değerlendirmeye başlamıştık. Genel bir değerlendirme Üzeyir Bey ve Serkan Bey sizlerden de almak isterim. Önce Üzeyir Bey, sizi dinlemek isteriz. Nasıl buldunuz sunumu? Aslında sunum öncesinde bazı rakamlar siz vermiştiniz. Şimdi yeni tahminde sizin bahsettiğiniz noktaya da geldik gibi %28.
2: Evet, yani sürpriz olmadı. Çünkü Merkez Bankası yakın dönem de hani o aylık gerçekleşmelerde dikkate alarak yılın sonuna yaklaştık artık. Daha gerçekleşebilir bir tahmin tarafına geçti. 28'de toplantıdan önce ifade etmiştik, o noktaya gelindi. Piyasa beklentileri de buraya yakın. Yani 28-30 aralığında bir rakamla muhtemelen yılı kapatacağız. O açıdan bu yıl tarafında bir sürpriz yok. Ama 2027 hala sürpriz olarak devam ediyor. Orada da orta vadeli programa biraz daha atıfta bulunuldu. Muhtemelen bir sonraki toplantıda orta vadeli programla beraber gelecek yılın enflasyon tahmininde de bir revizyon göreceğiz. Ama Merkez Bankası'nın açıkçası bu tahminler tarafında topyekün bir revizyon yapma ihtiyacı var bana kalırsa. Yani şu ana kadar çünkü yıllardır devam eden bir gerçekleşmeyen tahmin silsilemiz var. Yani bu tahminler sene başında verilir, sonra yukarı doğru revize edilir algısı var. Merkez Bankası'nın bir iletişim politikasıyla ortaya konan tahminin gerçekçi olduğunu, hatta bana kalırsa biraz kötümser senaryoya yakın olduğunu, eğer bir revizyon olursa önümüzdeki dönemde bunun aşağı yönlü olabileceğini deklar ederek topluma artık ortaya konan tahminlerin ve hedeflerin gerçekleştirilebilir olduğunu ve bunu gerçekleştirmek için çaba sarf edileceğini bir şekilde deklare etmesi gerekir kanaatindeyim. Çünkü toplumda oluşan algı şöyle. Şimdi 15 bekliyoruz deyip revizyon yapıp 20 yaptığınızda yine tahmin tutmada algısı var. Halbuki 25 bekleyip 20 yakalasanız Merkez Bankası beklentisinden daha iyi, daha pozitif, hani beklentiler yakalanıyor, üstüne bir şeyler konabiliyor algısı bence pozitif tarafta daha fazla katkı yapar gibi geliyor. Yani iletişim dilinin değiştirilmesi, bu tahmin gerekçelerin açıklanması gerekiyor. Yani kafa karışıklığı yaratan taraflar orası.

0: Yani bir önceki toplantıda da biraz önce konuşuyorduk. Yani tahminde revizyon yapıyoruz, hedefte daha doğrusu. Ama tahmin ondan farklı bir yerde oluşuyor. Gelecek yıla yönelik başka bir tahmin ve hedef ortaya koyuyoruz. Sonra yıl yaklaşınca o tahmin hedefin üzerinde yeni bir tahmin deklare ediyoruz. Yani bunu teke düşürmekte fayda var. Hani hep sadeleşme diyoruz. Tek rakam üzerinden gitmekte bence fayda var. Yani gerçekleşme ihtimali kalmayan bir hedefin kağıt üzerinde kalmış olmasının da ben çok anlamlı olduğu kanaatinde değilim. Eleştireceğim taraf burası olur. Onun haricinde bence Merkez Bankası önceki enflasyon raporlarını da dikkate aldığımızda ve aradaki para politikası kurulu kararlarını da dikkate aldığımızda çok tutarlı bir şekilde söyleyeceğini söyleyerek devam ediyor. Yani o tarafta sürpriz yaratmıyor. Bir önceki enflasyon raporunda bu savaşın da etkisiyle tahminlerde ciddi bir revizyon yapmış ve tahmin tarafında, hedef tarafında yeni bir politikaya geçtiğini ifade etmişti. Yani o bant aralığını kaldırması. Bu toplantıda yakın vade için hedefte yükseliş yaptı. Faizler tarafındaki söylemlerine baktığımızda son para politikası kurulu metninde benim çıkardığım sonuç şuydu. Yani artık talepteki yavaşlama ciddi manada belirginleşti. Yani daha önce bunu hep yavaşlama var, yavaşlıyor vesaire gibiydi ama belirginleşti ifadesini kullanmıştı ve ben o metinden şunu anlamıştım. Biz artık faiz indirimini düşünüyoruz ama şartlar şu an çok müsait değil. Onu takip ediyoruz diye. Bu toplantıda da özellikle haftalık fonlamaya geçişin gündemlerinde olduğunu ifade etmesi Merkez Bankası'nın önemliydi. Yani bu geçiş hemen bir anda belki gecelikten haftalığa geçiş olmayacak ama hibrit bir fonlama yapısına ben çok yakın bir zamanda geçilip kademeli bir şekilde de haftalık fonlamaya dönüşülebileceği kanaatindeyim. Yani bir anda 40-37 yaptık olmaz ama fonlama kompozisyonunu değiştirerek örneğin 39'a, daha sonra 38,5'a, 38'e ve belli bir süre sonra da 37'ye kadar gerilediğini görebiliriz bunun. Ben bu sürecin çok yakın bir dönemde başlayacağı kanaatindeyim. Yani o hibrit fonlamaya, gecelik ve haftalık fonlama yapısına belki bu ay içerisinde başlanabilir diye düşünüyorum. Faiz indirimi de yılın sondan bir önceki toplantısına, herhalde 22 Ekim diye yanlış hatırlamıyorsam 22 Ekim'deki toplantıya kalır diye düşünüyorum. Orada da ılımlı bir faiz indirim, eğer şartlar elbette buna müsaade ederse, petrol fiyatları daha fazla yükselmez, jeopolitik riskler daha fazla artmazsa, işte Amerikan seçimleri bir piyasada bir belirsizlik oluşturmazsa sonrasında gibi birçok etken yerine gelecek.
1: Bazı şartlar var ama.
0: Var. Yani aslında Merkez Bankası'nın şeyine baktığımızda da hani enflasyon işte tahminimiz bu diyor. Riskler ve fırsatlar gibi bir tablosu vardı. Yani yukarı yönlü riskler, aşağı yönlü fırsatlar gibi bir tablosu vardı riskleri verdiği. Şimdi risklere bakıyorsun madde madde gidiyor. Fırsatlara bakıyorsun
1: tek
0: yok.
1: Madde.
0: Tek madde. Şimdi
1: o da aslında yine aynı petrole dayalı bir
0: tabii
1: şey.
0: Tabii o da düşerse. Merkez Bankası da aslında şunu biliyor. Yani bu tahmini yapıyorum ama riskler daha fazla. Yani önümüzde fırsat az, riskler daha fazla. Şimdi mesela oradan çevir buradan çevir. Ben ekonomist değilim ama Serkan ekonomist. O daha iyi yapıyordur. Şimdi gelecek yıl için 15 tahminini yapabilecek nasıl bir varsayım ortaya koyabilirsin? Yok. Yani mesela gıda fiyatlarında 28,5'tan 19'a düşeceğiz diyoruz. Yani şimdi mesela bunu tek açıklayabilecek şey enflasyon ana elimde düşüş olunca onlar da belki azartar diyebilirsin. Yani tek söyleyebileceğin belki bu. Ama koşulları bilmiyoruz. Bu sene don yoktu. Kuraklık yoktu. Hatta mevsim normallerinin üzerinde bir seyir vardı ve rekolte tarihsel yüksek seviyelere çıktı. Birçok üründe. Ama yine gıda fiyatları yüksek. Seneye kuraklık olmayacak. İşte don olmayacak. Rekolte tarih yüksek seviyelerde seyredecek ve enflasyon ana eğilimi düşecek. Gıda fiyatları da bununla beraber 28,5'tan belki 19'a düşecek. Yani bu çok çok iyimser bir senaryo gibi geliyor. Yani burada tahminlerde tek eleştirdiğimiz yer orası zaten. Diğer duruşta ya da fiyat istikrarını sağlama konusundaki kararlılıkta ben zerre şüphe görmedim. Hatta yayının başında konuşmuştuk ilk bölümde toplantıdan önce. Orada da şunu söylemiştim. Yani bu savaş turnusol kağıdı görecek ve yine biz enflasyon da tam önemli ama hele şu dönemi bir atlatalım diye böyle yine bir şeyler yapar mıyız endişemiz vardı. Yapmadık. Geçen sene Mart'ta da yapmadık. Yani Türkiye'deki bu siyaseti ilgilendiren hukuki davaların olduğu dönemde de Merkez Bankası ya şu dönemi bir atlatalım da sonra bakarız demedi. Ya da maliye tarafında gelen anlamda şurayı bir atlatalım da seneye bakalım olmadı. Yani fiyat istikrarı konusunda bir kararlılık var. Bu yönde bir çalışma var. Ama bu kararlılık ve çalışma mevcut koşullarda ortaya konulan tahmin ve hedefleri gerçekleştirme konusunda

0: yetersiz. Yani bunu da kabul etmek lazım. O nedenle ben açık söylemek gerekirse hani gelecek yılın tahminlerinden başlayarak hatta uzun vadede %5 fiyat istikrar hedefinin de bence yüksek tek haneli rakamlar ya da tek haneli rakamlar diye bir yuvarlak ifadeye geçirilmesinin daha sağlıklı bir iletişim olacağı kanaatindeyim. Yoksa o 5 her ay metinde görüyoruz. Yılda 8 defa %5 fiyat istikrar hedefine ulaşmak
1: zaten için. 2028 için bile %9 var şu an.
0: Aynen. Yani
1: bugünün koşuluyla. Yani sizin tespitinize göre sonrakinde diğerleri de revize olacaksa belki o da zaten 2028'de
0: 2028 o da zor. Yani açık söylemek ya biraz objektif olmak lazım. Şimdi senaryolar oluştururken böyle tahminler yapardık eskiden. İyimser senaryomuz, baz senaryomuz, kötümser senaryomuz. Merkez Bankası tahminlerini iyimser senaryoya göre yapıyor. Yani baz bile değil bence. Yani
2: hatta çok iyimser senaryoya göre de diyebiliriz yani.
0: Çok iyimser mi diyelim ya da en iyimser senaryoya göre. Yani baz bile değil. Yani o tahminleri bizim baza hatta bana kalırsa biraz kötümser tarafa kaydırmamız lazım. Çünkü evet. Türkiye'de bir jeopolitik riskler, iki politik riskler, üç mevsimsel riskler her zaman var ve olmaya da devam edecek. Yani bunlar varken bizim iyimser senaryoya göre hiçbir olmayacakmış gibi davranıp bir tahmin ya da hedef koymamız çok gerçekçi olmuyor. Tek eleştireceğim taraf orası diyebilirim.
1: Serkan abi sen ne dersin?
2: Hangi taraftan başlayayım onu düşünüyorum. Hani enflasyon beklentileri
1: İstersen
2: neden?
1: Genel başta sonra evet, yine tek tek bakarız.
2: Enflasyon beklentilerinden yüksek kalmasından girdiği için üzeyir. Oradan devam edeyim. Ya orada tabii de enflasyon Merkez Bankası iyimser tarafta kalmaya devam ediyor. Yani bu seneyi örneğin 28'e revize etti. Gelecek seneyi değiştirmedi ama bu da zaten o iyimser tarafı kurulduğunu gösteriyor. Yani bu seneyi yükseltmemiz işte gıda kaynaklı dedi ve Temmuz'daki akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş kaynaklı dedi. Ama gelecek seneyi bu etkilemiyor gelecek sene tahminimizi. Demek ki işte petrol fiyatlarının geri döneceğini varsayıyor. Gıda fiyatlarında da gelecek sene daha düşük bir gıda enflasyonu varsayıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın aslında daha iyimser taraftan bakıyor. Şimdi ben buradan şeye geçeyim genel değerlendirmeme. Tabii en öne çıkan şey zaten toplantı öncesinde de çok merak edilen enflasyon tahminleri nereye revize edilecekten ziyade bu haftalık repoyu ne zaman geçecek konusuydu. Orada da gündemimizde dedi. Bu tabii hemen beklentisini de doğurdu. Çok kısa bir süre içinde haftalık repoya geçilecek. Hatta bu ay içinde başlar diyor Üzeyir. Evet. Ben açıkçası o kadar o tarafta o kadar şey değilim. Yani biraz daha Merkez Bankası temkinli duruşla koruyor. Evet gündemimizde dedi ama bir yandan da petrol fiyatına ilişkin belirsizlikle ortada kalkana kadar mevcut duruşu sürdürmek, mevcut fonlamayı sürdürmek de çok onun yerinde olduğunu düşünüyoruz dedi. Dolayısıyla aslında bir süredir olduğu gibi bu hem enflasyonun gidişatı hem para politikası nasıl şekillenince çok fazla bu petrol fiyatlarının seyrine göre şekillenmiş durumda. Yani petrol fiyatları bence burada belirleyici olacak. Petrol fiyatlarında o 86-70-75'e bence düşüşü gördüğü noktada Merkez Bankası haftalık repoya kaydırma noktasında olacaktır. Bir adım atacaktır diye düşünüyorum. O yönde de sinyalleri veriyor. Evet. Merkez dediğim gibi gelecek sene tahmini revize etmemesi oradaki iyimser duruşunu koruduğunu gösteriyor. İki nokta daha var aslında. Daha diyebileceğimiz bu eğilimi yansıtan. Mesela enflasyon beklentilerinde bozulma olmamasına çok fazla değindi. Yani hane halkı ve reel sektör tarafında enflasyon beklentilerinde iyileşme var dedi. Bir bu taraf bir de tabii talepteki yavaşlama oradaki soğumanın çok daha belirgin hale geldiğini söylüyor. Yani bu iki noktada aslında şartlar izin verdiğinde o şartlarda petrol fiyatlarının 70 dolar seviyelerine oturması yani 70'li seviyelere oturması bu izin verdiğinde bence de haftalık repoya geçiş yapacaktır. Ama burada teknik bir şey var. Hani Üzey'in söylediği burada hani ekonomik olarak teknik bir burada katkı yapmaya çalışayım. Hani 40-39-38 bu o kadar şu an likitte fazlası olduğu için piyasada. Merkez Bankası aslında piyasadan sterilizasyon yapıyor, fonlama yapmıyor. Dolayısıyla o kadar çok net bir şekilde fonlamanın bir kısmını haftalıktan yapalım, bir kısmını gecelikten yapalım, kademeli geçirelim. Kısmı da çok orası çok net değil yani nasıl yapacağı. Hande Hanım da sorduğu soruda aslında biraz bu vardı. O geçişi nasıl yapacaksınız diye bir soru sordu. O sorunun cevabı çok net değil yani böyle Dolayısıyla o 40'tan 37'ye geçiş nasıl olacak? O tarafı bekleyip göreceğiz. Ama orada da şey, dediğim gibi bence asıl belirleyici unsur petrol fiyattır. Yani orada bir belirsizliği görmüşe yapmak istiyor.
1: Hazır petrol demişken, olur da petrolde 100 dolar ve üzerindeki senaryo olursa nasıl bir tablo olabilir? Yani burada daha uzun süre yüksek faiz ortamı şeklinde mi bir görüntü söz konusu olur? Yoksa faiz indiriminden ziyade faiz artışı mı beklememiz gerekecek? Ya da yüksek petrol fiyatı maliyet enflasyonu oluşturacağından ötürü faiz artışı bunun ilacı olabilir mi? Nasıl bir periyot bizi bekler o senaryoda Tonguç Bey?
3: Yani şimdi tabii bu dünyada tartışılan bir durum. Hani bugün bizim merkez bankamızın...
1: Biz de tartışalım.
3: Doğru söylüyorsunuz. Biz de bu dünyanın içinde olduğumuz... bugün bizim merkez bankamızın tahminlerde veya öngörülerde de zaman zaman çelişkili bir dönem yaşamasının nedenlerinden biri bu bilinmez. Mesela Fed ile ilgili de işte faiz arttırır mı indirir mi konuları gündeme geldiğinde aslında verileri bir baz alma yöntemi var ve burada da şu anki verilerin yani ekonomik datanın çıktısı aslında enerji maliyetleri üzerinden daha çok tartışılıyor. Dolayısıyla hani böyle bir senaryoya gidersek ki bugün anladığımız veya gördüğümüz kadarıyla aslında belki de son 20 yılda farklı bölgelerde en yüksek tahvil faizlerine yakın seviyelerde bir dünya var. Ve aslında faiz artışı Avrupa tarafı yaptı. İşte biraz Japonya tarafından beklentiler var. Avustralya, Kanada bu yönde bir aslında bir politika izlemeye doğru da gitme noktasında böyle kritik bir eşikteler. Devamı da gelebilme açısından. O açıdan yani diyelim ki bütün bu senaryo tersine döndü ve savaş devam etti. Savaştan veya savaştan bağımsız olarak biz bir enerji maliyeti açısından ki galiba bu 7 ayın en çok aslında enerji maliyeti tarafında yanlış görmediysem bize baskı yapan taraf doğalgaz fiyatları da yani sadece petrol üzerinden değil. Burada bir kalıcılık olacaksa şu tartışılacaktır mutlaka. Yani faiz arttıralım işte burada biraz baskılayalım enflasyonu konusu. Ama bunun bir ikinci bacağı da aslında o zaman yüksek bir enflasyon olacaksa ve yüksek bir enerji maliyeti olacaksa bugün bizim Merkez Bankamızın 1.6'ya çektiği 110 ülkeyle yaptığımız ticaret içindeki ülkelerin büyüme oranı bundan 2-3 hafta önce 1.3 küresel bir büyüme beklentisi olan tarafı da dikkate aldığımızda o zaman bir stagflasyon söz konusu olacak. Stagflasyona dair merkez bankalarının yapabileceği benim anlayabildiğim kadarıyla faizi yükselterek bir çözüm bulma değil. Aslında işte uyguladığımız makro ihtiyadi tedbirler veya para likiditesinin kontrolü noktasında yapılabilecek bazı gelişmeler var. Ya da burada üretim arz tarafını arttırabileceğiniz işte bizim de reformlar içinde konuştuğumuz bazı başlıklar var. O zaman yani mutlaka faizler yüksek kalır ama bu faizlerin yüksek kalması sonrası konuşacağımız konular biraz daha bu stagflasyon dünyası içinde daha fazla şekillenebilir. O bence çok başka ve bambaşka bir dönemi ifade eder. Ama hani şimdi hepimiz petrol fiyatlarını Mart'tan beri izliyoruz. Ne kadar tedirginlik olursa olsun bugün hala 87 dolar seviyesinde bir petrol fiyatı var ve bir anlaşma olduğunda bunun fiyatı nereye kadar geliyor biz Haziran ayında gördük. 70 dolar ve hatta 6 da olabiliyor. Dolayısıyla böyle bir potansiyeli olduğundan dolayı bu karmaşanın içindeki ülkelerin, bu savaş ortamı içindeki ülkelerin bu anlaşmaya yaklaşıp uzaklaşmasıyla ilgili aslında alacakları karar, yani bunu doğrudan söylersek Amerika'nın savaşı uzatarak bu maliyete katlanabileceği bir Amerika ve bir dünya istiyorsa o zaman ona göre ayrıca bir değerlendirme yapmak gerekebilir. Ama mevcut şartlarda biz Merkez Bankası'nı değerlendirdiğimiz için burada ben hep yani aslında diğer merkez bankaları da böyle petrolün veya enerji maliyetinin düşeceği bir senaryo, bir fırsat yakaladığında faizleri de biraz daha aslında aşağıda tutma isteğinin olmaya devam ettiğini görüyorum. O açıdan ya yani o tarafı şu anda petrol fiyatı yüksek kalırsa ne olur sorusu çok başka konulara bizi götüreceğinden şu an değerlendirmek çok doğru olmaz. Böyle bir dünyada petrolün yüksek kalmasını isteyen bir grup çocuğun da olduğunu düşünmüyorum. Bunu da nereden çıkarıyorum? Son 5-6 aylık petrol fiyatı gerçekleşmeleri üzerinden.
1: Serkan abi, Merkez Bankası Başkanı'na bir öz eleştirisi sorusu da geldi. Ortaya tahminler konuluyor ama bu bir türlü yakalanmıyor. Bir öz eleştiriniz var mı denildi. Başkan Karahan da son yıllarda evet ortaya konulan tahminler var ama yaşanan hususlardan ötürü işte savaş olur bu, pandemi olur, iç sebepler olur, krizler olur, petrol fiyatlarının yüksek olması bir miktar sapma beraberinde getirdi. Kısmi bir başarısızlık diyebiliriz ama biz bu politikaları uygulamasaydık daha yüksek bir enflasyon söz konusu olacaktı. Sonuçta kısmi bir başarısızlığı ifade ettiğimiz gibi 75'lerden 30'lara gelen bir enflasyonun olduğunu da belirtmemiz gerekir. Ve politika faizinde 50'lerden 37'lere kadar indiğini de söylememiz gerekir. Yani bir anda kısmi başarısızlık var derken bir anda kat edilen yolu da görmek gerekir şeklinde bir yorumda bulundu. Malumunuz hep yayın yapıyoruz beraber. Özellikle bu savaş ortamında ekonomi yönetiminin attığı adımlar, para politikasının attığı adımları siz nasıl görüyorsunuz? Bunlar yeterli oldu mu? Daha başka adımlar gelebilir miydi? Başkan Karahan'ın şayet sıkı para politikasına devam etmeseydik enflasyonda başka noktalar görürdük. Bu anlamda dizginledik de şeklinde değerlendirmesi var. Bunu da nasıl okumak gerekir? Katılır mısınız?
2: Ya kısmen katılmamak mümkün değil bazı noktada. Yani tabii dışsal faktörler bu dezenflasyon sürecini net bir şekilde etkiliyor. Yani işte petrol fiyatları ciddi bir arz şoku yaratıyor. O dolaylı etkiyle diğer kalemleri etkiliyor. Hizmet enflasyonu katılı neden oluyor. Bizim tabii para politikası sıkı tutmamızın tutmak zorunda olmamızın nedenlerinin diğer nedeni de aslında kur tarafı. Yani finansal istikrarı da tutmaya çalışıyoruz. Sadece fiyat istikrarı değil, finansal istikrar hedefi de var. Yani fiyat istikrarına bağlı bir finansal istikrar hedefi oluştu Merkez Bankası'nın. Hani kuru da tutmak zorunda. O yüzden istese de faizleri indiremiyor. Dolayısıyla yani sıkı para politikası kur üzerinden temel mal enflasyonunu baskılıyor. Yani biraz oraya da aslında Merkez Bankası vurgu yapıyor bence. Yani çünkü bir de kur tarafından şey gelmiş olsaydı, baskı gelmiş olsaydı hani temel mal enflasyonu daha yüksek olup manşet enflasyonu daha yüksek olabilirdi. Dolayısıyla dışsal faktörlerin etkisi olduğu doğru. Ama şöyle şurada hani şunlara not almışım. Şurada vurgu yaptı. Neden enflasyon istediğimiz hızla düşmedi? Özellikle ilk şeylerde dezenflasyon programının ilk yıllarında kira ve eğitimdeki atalete yönelik dikkat çekiyor. Bir de iktisadi faaliyette ve fiyatlama davranışları üzerindeki etki, parasal sıkılaştırmanın iktisadi faaliyet ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkisi beklediğimizden daha zayıf gerçekleşti diyor. Ama burada da ben hani Merkez Bankası'na yapılabilecek eleştiri, bir de enflasyonun ilk yıllarında daha yavaş adımlar atması. Yani bu daha hızlı adım atılıp talepteki soğuma daha önce sağlanabilseydi ya da tercih edilseydi, talepte soğuma istenmedi de bir yandan aslında. Böyle ekonomi politikası olarak talepte soğuma tercih edilseydi ve daha agresif bir sıkılaşmayla başlansaydı, bu fiyatlama davranışlarındaki katılığın kırılması, iktisadi faaliyette yavaşlama sağlanması daha hızlı bir dezenflasyon sürecine izin verebilirdi. Dolayısıyla hani kısmen katılıyorum dediğim kısmı, evet dışsal faktörler çok etkiliyor. Merkez Bankası'nın sıkı para politikasıyla kuru tutması dezenflasyon sürecine katkı sağlıyor. Ama ilk başlarda da hani daha katılmadığım diyeceğim kısmı, daha hızlı adım atılarak bu talepteki soğuma ve fiyatlama davranışlarının kontrol edilmesi, o beklentileri.
1: Yani atılan adımlar doğru ama daha hızlı olabilirdi diyorsun.
2: Baştan daha hızlı gidilebilirdi aslında. Baştan daha hızlı gidilse hem kur baştan daha kontrollü olabilirdi. 2023'teki 19'dan 20'ye diye gitmeye söyledim. Orada kur biraz daha kontrollü gidebilirdi. Bir yandan da daha hızlı faiz artışı yapılmış olsaydı talepteki soğuma. Çünkü biz 3,5 senedir talep ne zaman soğuyacak, ne zaman soğuyacak? Hala bunu konuşuyoruz. Hala net bir soğumadan da bahsedemiyoruz. Evet, son dönemde belirginleşen bir soğuması var. Ama hala bu enflasyonu 30'lardan böyle 15-20'lere götürmek için yeterli bir soğuma, o bile net değil. Yani biraz o soğuma, talepteki soğutma işi biraz şeyin eksik kalan kısmı o oldu. Dezenflasyon sürecinin eksik kalan bacağı o oldu gibi geliyor.
1: Bu sıkışma peki Üzeyir abi, Merkez Bankası'nın ya da Maliye Bakanlığı'nın bazı konularda

0: atıl kalmasından ötürü mü? Ya olmayacak her şeyde bu 3 yılda oldu başlığı da bunda etkili mi? Ya da ya evet güzel bu iki kurum bazı önemli adımlar atıyor ama şöyle bazı hususlara da temas etseydi burada daha müsbet bir tablo olurdu demek de doğru olur mu? Siz bunların hangi tarafındasınız? Siz zaman zaman çünkü gıdayla alakalı problemlerde keşke Tarım Bakanlığı çıksa bu hususla alakalı değerlendirmede bulunsa. Ulaştırmayla alakalı noktalarda keşke Ulaştırma Bakanlığı da elini taşın altına daha fazla koysa. Ticaret Bakanlığı ile alakalı bir noktada eksiklik olduğunda o da bunu bertaraf edecek değerlendirmeler sunsa şeklinde yorumlar yapmış. Bunun yanı sıra bu bahsettiğim hususlara ilişkin de neler söylersiniz?
1: Şimdi girişten başlayayım. Şimdi Serkan söyledi, başlangıçta yavaş başlandı. Hafize Gaye Erkan dönemiydi. O ilk yani bu son yönetim döneminde ve doğru yönde adımlar atıldı ama yavaş atıldı. Yani o dönemde biraz daha hızlı girilmiş olsaydı belki bugün daha farklı bir atmosferde konuşabiliyor olurduk. Bu birincisi. İkincisi evet diğer kurumların da bu enflasyonla mücadeleye bir katkısının olması gerekiyordu. Yani hatırlarsan bir dönem enflasyonla ilgili bizim sloganımız vardı. Enflasyonla topyekün mücadele diye. Evet. Biz şu anda enflasyonla Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Bankası uhdesinde bir mücadele görüyoruz. Yani geri kalan kurumların enflasyon umurunda bile değil. Ben bugüne kadar bir kez mesela bu diğer saydığımız kurumlardan enflasyonla ilgili bir açıklama görmedim. Sen gördün mü? Takip ediyorsan bilmiyorum yani. Yok. Mesela gıda fiyatları Ocak ayında
0: Ticaret Bakanlığı yapıyor.
1: Yani o yapıyorsa da çok düşük dozda geliyor muhtemelen.
0: Şey konularında yapıyor. Bu fiyat noktasında işte fahiş fiyat uygulayanları denetliyor. Bu noktada işte fahiş fiyat uygulayanları denetlemeye devam edeceğiz ve enflasyonla mücadelemiz sürecek.
1: Şimdi ben o denetlemelerin ne kadar etkin olduğunu daha açıkçası çok tartışmak gerektiği kanaatindeyim. Yani denetliyor muyuz, denetliyor gibi mi yapıyoruz? Yani bunları da sorgulamak lazım. Çünkü tüketici olarak ben çok denetlenen ya da şey yapan bir tablo görmüyorum. Yani benim gördüğüm fiyatlar denetlenmiş fiyatlar olmuyor. Yani Türkiye'de ürün fiyatları arasında muazzam bir fark var. Yani şu suyu 5 liraya da alabiliyorsun, 125 liraya da alabiliyorsun. Yani bir ürünün fiyatında bu kadar fahiş bir fark olamaz. Tamam, lokasyon farkı olabilir, başka bir şeyler diyebilirsin ama 5 liradır, 10 liradır, 15 liradır. Yani evet git Türkiye'nin en güzel sahilinde şu suyu 5 liraya iç demiyorum. Orada da 25 liraya iç belki ama yani 125 liraya da içme. Ya da diğer ürünlerde keza aynı şekilde. Yani bunlarda bir eksiklik olduğunu baştan beri söylüyoruz. Özellikle konuştuğumuz konu neydi? Eğitim. Çok rahat düzenlenebilecek, organize edebilecek bir alandı. Şimdi ben bu sene biraz önce onu konuşuyorum. Ben toplantıdayken çocuğumun servis şirketi ücreti gönderdi. Bu seneki ücret budur diye. Şimdi geçen sene 100 bindi, bu sene 119 bin lira olmuş. Yani çok makul bir artış. Yani muazzam düşük bir artış. Yani şu enflasyon koşullarında. %19'luk bir artış. Düğün bayram %40 arttırsaydı, yani 140 bin deseydi hiç itiraz etmez, onu da öderdim. Yani öyle bir moda geldik. Yemek ücreti eğitimde mesela geçen seneki ücret aynen korundu. O zaman biz geçen sene neyin ücretini verdik? Yani o fahiş fiyatı nasıl ortaya çıkarttık? Yani yol ücreti %19 artıyor. Yani bir yıllık enflasyon, gıda tarafında geçen seneki verdiğimiz fiyatın aynısını veriyoruz. O zaman biz geçen sene neyin fiyatını verdik? Yani 2 yıllık parayı birden mi ödedik biz bu kurumlara? Ve olabilir. Bunu denetleyen olmadı. Biz geçen sene bunu çok söyledik. Yani böyle bir şey olamaz. Türkiye'de eğitim tamamen ticarete dönüştü. Sağlık tamamen ticarete dönüştü ve bu ticaret ahlaklı bir ticaret değil diye çok net bir şekilde söyledik. Türkiye'de özel hastaneler, özel sağlık sigortaları nasıl olsa var diye, özel sağlık sigortaları artık belli bir kesimin üstü yapabilir mantığıyla orayı genişletiyoruz ve normal bir vatandaşın özel sağlık sisteminden faydalanabilmesi mümkün değil. Birçok insanın artık özel sağlık sigortası yaptırabilmesi bile mümkün değil. Allah'tan hani şu var ki şirketlerde artık iş değiştirmesi konusunda ya özel sağlık sigortamda devam etsin baskısı var ve o nedenle evet, belli bir kesim orayı yaptırıyor. Ama bizim eğitim, sağlık, gıda, ulaştırma, konut. Konut hadi demiştim mücbir sebep. Deprem etkisini gördük ama diğer alanlarda böyle bir mücbir sebep de yoktu. Ve inanılmaz fahiş fiyatlarla Türkiye kaldı ve topyekun enflasyonla mücadele o katkıyı maalesef görmedik. Ben halen de gördüğümüz kanaatinde değilim açıkçası.
0: Tonguç abi sen ne dersin? Önemli bir konu çünkü.
2: Yani şimdi hani bunlar dönüp dolaşıp aslında hani kısmen yapısal reform mantığına geliyor bir. İkincisi bir de enflasyonun ne kadar aslında sadece ekonomik açıdan bir şeye deformasyona değil, aslında ahlaki açıdan da nasıl bir deformasyon yaşamaya doğru bizi götürdüğünü ve aslında hatta gelir adaletsizliği veya gelir dağılımında da ne kadar farklı tarafa doğru bizi götürdüğünü gösteriyor. Yani hani bize enflasyonun düşmesini belki borsa için, işte piyasalar için, ne bileyim kredi alalım, bir ev alırız, araba alırız falan mantığından dışarı çıkararak aslında bizim bir kalkınma modeli üzerinde de ve gelir adaletsizliği tarafında da bizi daha iyi bir noktaya taşıması için istememiz gerekiyor. Şimdi Üzeyir'in bahsettiği dönem içerisinde bugün biz nasıl ki savaşta işte ne olacak, petrol 150 dolar mı olacak, 70 dolar mı olacak, bunu bilmediğimiz için biraz da böyle iş yapanın, ya bu 5 lira işte enflasyon 50 lira, bunu 7,5 lira yapayım değil, ben bunu bir 15 lira yapayım da en azından kendimi bir garantiye alayım, nasıl olsa ben bunu satarım bir şekilde diyebildiği bir dönemden geçtik ve hala bir kısım bunun etkileri devam ediyor. Yani aynı ürün sadece sahilde, ne bileyim dağda veya ovada değişmiyor. 50 metrelik ne bileyim market olabilir, farklı bir
0: aynı mahalledeki dükkanlarda
2: aynı mahalledeki
0: bile.
2: Çok net. Yani bu da şaşırtıcı.
0: Ahlaki çürüme değil mi bu?
2: Şimdi bu ahlaki çürümeden ziyade şöyle bir şey var. Acaba o ürünü 100 liraya satan kişinin tedarik ettiği yöntem nasıl bir şey diye 50 liraya satan, 70 liraya satanın tedarik yöntemi nasıl bir durum? Şimdi bunlar aynı fiyatla bu ürünü alıyorlarsa, aynı mahalledelerse,
0: çoğu zaman zincir marketlerde bile farklılık oluyor.
2: Evet,
0: ben
2: şimdi
0: farklı bir tedarik süreci olduğunu düşünmüyorum.
2: Ya ben de düşünmüyorum büyük ihtimalle, ama dolayısıyla aynı ürünü aynı maliyette alıp bunu buraya yansıtarak acaba aralarında mı anlaşıyorlar? Yani ben bunu 100 lira bir hafta satayım, sen 70'e sat, sonra ben bunu 70'e satayım, sen 100'e sat. Çünkü böyle bir indirim furyası da oluyor. Şimdi bunun denetlenme yöntemi aslında bizim konuştuğumuz ürünün üretilmesi ve tüketiciye gelmesi arasındaki bölümde, bu gıda için çok geçerli, başka ürünler için de olabilir. Bugün mesela takviye edici ilaç demeyelim de bazı şey sağlık ürünleri var. Bunda da inanılmaz kar marjları var. Şimdi burada kar marjı yaratırken işte kirayı dikkate aldı, efendim yaptığı yatırımı dikkate aldı, personel maliyetini dikkate aldı. Bunların hepsi anlaşılabilir. Ama çok, yani 1 lira ürettiğiniz suyu diyelim 5 liraya, 4 liraya, 3 liraya da satabiliyor olabilirsiniz ülke şartları gereği. Ama 100 katı dediği gibi Üzeyir'in bunun önüne geçmek için ahlaki değerlerin, ahlaki duruşun dışında da sanki bazı limitler olması lazım. Bak, denetleme demek istemiyorum. Yani sen bunu maksimum şuna satabilirsin kardeşim. Bugün yurt dışında bazı ülkelere gittiğinde onlar da enflasyonla mücadele ediyorlar. Ama değişim kendi para birimleri içinde aynı üründe çok kaliteli kalitesiz yer ayrımı olmadan maksimum 10 euroluk bir şeyi 13, 14, 15 eurodur maksimum, yani bir 5 euroluk fark vardır. Bizde bu seviyeye gelmek için de bazı düzenlemeleri reformla birlikte yapmamız gerekiyor. Bazı limitler koyulması gerekiyor. Ben mesela çok şaşırdım şeye.
1: İran'da var mesela şey diyor, ürünün alış fiyatı, maliyet ve maksimum satılabilecek fiyat etiket üzerinde yazıyor.
2: Harika.
1: Kutunun üzerinde.
2: Harika.
1: O fiyat aralıkları içerisinde.
0: Sanki bu bizde de bir dönem başlamıştı ama devam etti mi hatırlamıyorum.
1: Çok sınırlı ürünler. Bizde bir kere, yani şuradan söyleyeyim, sözünü böldüm abi.
2: Estağfurullah. Ya
1: bir
2: anladım
1: fiyat
2: onu böldüğünü.
1: Stakası. İkincisi de ürün ambalaj terörünü de bitirmemiz lazım. Yani bir ürün 1000 gram, 950 gram, 900 gram,
0: aynı
1: 870
0: gibi geliyor
1: gram,
0: ama gramı düşmüş değil mi?
1: 780 gram, 730 gram, 750 gram ambalajlarla satılamaz. Bu ambalaj farklılıklarının tek sebebi olabilir sahtekarlık. Bunun adını koymak lazım. Ambalaj sahtekarlığı bunlar.
0: Kandırıyorlar mı yani bizi?
1: Aynen. Yani şu su, üreticisi aynı şey. Yani bunu ne yaparsın? Atıyorum klasiktir, 333 yaparsın, 0.50 yaparsın, 1 yaparsın, 1.5 yaparsın. İşte bunun üzerine gider. Ama şunu 0.30, 0.35, 0.70, her girdiğin mağazada farklı bir ölçüyle gördüğün zaman ürünün fiyatını da çözemiyorsun. Yani bir kere sanayi
0: bu arada muhtemelen zaten ürün küçüldükçe fiyatı da daha çok artıyor.
1: Aynen. Sanayi ve Ticaret Bakanı ürünlere belli aşamalarda standart da getirmesi lazım ve marketlerde bu üç kağıt dönüyor. Biz fiyatlar farklı zannettiğimiz bazı ürünlerde şu. Birinde 980 gram,

0: kullanılan 5 litrelik ayçiçek yağı 4 kiloya düşürüldü. Yani bunları görmek lazım. Bunlar üzerine çalışmak lazım. Hani diyoruz ya, bakanlıklar görev alsın. İşte burayı denetlesin. Buna izin vermesin. Bir, ambalaj terörünü bitirsin. İki, gerekiyorsa üzerine minimum maksimum fiyat neyse bunları yazsın. Yani belli bir süre bu uygulamaları yapmamız gerekiyor.
1: Şimdi bir piyasayı da görelim. Hazır Üzeyir Bey, Tonguç Bey'in lafını balla kesmişken,
0: oradan devam etsin.
1: Değerlendirmeyi yapmışken bir BIST100'ü verelim ekrana. Tekrar Tonguç Bey'in bu sefer borsa ile alakalı değerlendirmesine müracaat edelim. 17.877 BIST 500'ün geldiği nokta. BIST100'de de 14.116 puan seviyesi görülüyor. Şu an çok yatay. Bir de sektörleri ekrana getirelim. Siz bir önceki saat diliminde yaşanan fiyatlamanın bu sunumla alakalı olduğunu düşünmediğinizi ifade ettiniz. Belki gelen bir haber akışının etkili olduğuna yönelik düşüncenizi paylaşmıştınız. Önümüzdeki süreçte bu toplantıdan edindiğimiz ipuçlarıyla faiz indirim sürecine yönelik yaptığımız değerlendirmelerle birlikte borsaya yönelik hedeflemelerde bir farklılık söz konusu olacak mı? Siz hangi bant aralığında bir BIST 100 endeksi sene sonu için öngörüyorsunuz? 17-18 bin olduğunu ben biliyorum ama hala bu öngörünüz geçerliliğini koruyor mu?
2: Yani hala geçerli olduğunu düşünüyorum. Zaten buradan baktığında hani 3000 puan şöyle bir senaryomuz varsa, yani petrol fiyatı düşecek, kısmen faizlerin düşme beklentisi oluşacak, enflasyon düşme beklentisi oluşacak ve bu durum aslında bir nebze yabancı yatırımcı için de, çünkü son 2 yılda böyle oldu, tahvil veya bono tarafından ziyade hisse senedine doğru bir yönlendirme olacak. Ya bu senaryo kuruyorum tabii ve dolayısıyla 14.500'de dip yapmış bir bankacılık endeksinin kabaca kendi zirvesiyle bu dip seviye arasında işte 17.000-18.000'lere doğru gittiğini ve bu faiz veya enflasyon düşüşünün de sanayi tarafında destekleyecek bir hamlesi olursa, ya bu endeks seviyesi olur. Ama bu endeks seviyesi son 2 senedir hangi hissenin bu endeksin altında üstünde kalacağını bize anlatacak noktada çok faydalı bir öngörü de değil. Yani onu da ifade etmem gerekiyor. Ama piyasa, şimdi onu ben söyledikten sonra şuna baktım. Özellikle bankacılık tarafında biraz daha satıcılı bir seyir var. Tabii bir gün önce daha toparlanma içerisindeydi ama şimdi 28 Merkez Bankası beklentisi varsa 37 diyelim politika faizi, arada 9 puan var. Dolayısıyla 3 puanlık bir faiz indirimi öngörebilirsin. Ya da şu anki fonlama 40 dersin. Arada 9 puan fark var. 28'e evet, enflasyon düşse de bir faiz inmeyecek diye de düşünebilirsin. O zaman bunu kısa süreli düşünürsen, ya o zaman bankacılık tarafında hala çok böyle pozitif kalmamam gerekiyor deyip kısa vadeli bir satış mantığı doğru kurabilirsin. Bir haber gelmemiş olsa bile. Ama ben hani şöyle söyleyeyim, belki yani arkadaşlarım da çok iyi bilir. Ya bir ölü dönemdeyiz. Nadas dönemi gibi. Yani tamam, aşağı doğru marjlar belirli. Bir fırsat olursa yukarı doğru bir hamle borsada olma ihtimali masada. Bu enerji maliyeti, petrol fiyatı neyse, savaşın bitmesi gerçekleşirse biz burada çok rahat bir şekilde yeni bir zirveye gideriz. Benim bu beklentim de henüz değişmiş değil.
1: Banka hisselerinin hepsi kıpkırmızı. Serkan Bey, nasıl bir faiz, büyüme ve enflasyon kompozisyonu sene sonunda göreceğiz?
3: Ya işte petrol fiyatları çok...
1: İşte bir bilsem der gibi baktınız. Evet, evet.
3: Petrol fiyatları çok endeksli hale geldi. Bir de sene sonu değil de artık hani 2027'de nereye gideceğiz? O daha belli. Yani 2026 sonu az çok şekillendi. Petrol buradan 10 dolar 15 ay gerilese de yani 30 civarı bir yerde kapatacağız yılı. Ama petrol gerileyip bu 70'lerde dengelenirse önümüzdeki sene bir baz etkisi oluşuyor. Talepte de bir yavaşlama var. O baz etkisi de 2027'nin ilk yarısı içinde 24-25'lere kadar bir alan oluşabilir. Ama işte orada belirleyici o petrol fiyatları 80'in altına düşüp orada dengelenecek mi? Yani bizim asıl hasta tahminleri şekillendirecek o. Yani bu olursa faiz adımları, dediğim gibi başta ben halen daha temkinli tarafta kalacak Merkez Bankası ama hani 2027'ye sarkan bir faiz indirim süreci.
1: Hiç mi başlamaz? Bir tane bile yapmaz mı?
3: Yok, 37'ye geçecektir.

0: Fonlamayı 37'ye geçecektir ama orada dediğim gibi teknik biraz orada detaylar da var. Yani çünkü likitte açığı olsun. Merkez Bankası piyasayı fonlama yapıyor. Restrizasyon yapıyor. Fonluyor olsaydı hani üzerin dediği gibi şey çok 40'tan 39'a 38'e 37'ye kademeli geçmek daha kolay olurdu. O tarafı bir dediğim gibi bir netleşmesi lazım. Nasıl 37'yi geçecek ama hani orada gene 80'in altına geldiği noktada bence Merkez Bankası tek seferde de 40'tan 37'yi geçebilir. 37'den de bu sene ancak çok sınırlı belki 50-100 bas puan.
1: 80'in altına bir petrol bekliyor musunuz?
0: 80'in altına dön yani zaten onun şeyini gördük. Bir uzlaşmaya dair bir olumlu haber akışında çok hızlı bir şekilde 70'lere döndüğünü gördük. Yani evet 80'in altına oturur petrol fiyatları. Zaten OPEC'in gelmesine bağlı olarak uzlaşmaya dair olumlu bir haber akışına bağlı olarak 80'lerin altına oturacaktır petrol fiyatları.
1: Bakalım önümüzdeki süreçte nasıl devam edecek petrol fiyatları ve beklentiler. Serkan Bey teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli görüşleriniz için sağolunuz. 87 dolar 20 sent Brent petrolde gelinen nokta. Ham petrole baktığımızda orada da 81 dolar seviyesini görüyoruz. Bu arada BIST 100 endeksinde de hafif hareketler var. O hareketleri de değerlendirdik Tonguç Bey'le. Hazır hisse senedi piyasası demişken bu anlamda Üzeyir Bey'in öngörülerinde bir değişiklik var mı yok mu onu da dinlemek isteriz. Çünkü birkaç haftadır piyasaya mesafeli olduğunun altını kalın kalın çiziyordu Üzeyir Doğan. Hala aynı noktada mısınız?
2: Falan birkaç hafta değil bayağıdır söylüyorum aslında Şubat'tan beri.
1: O da birkaç hafta oluyor. Haftalık bazda bakınca
2: evet birkaç hafta oluyor. Yani Şubat'tan beri mesafeliyim hala da mesafeliyim. Yani bizim borsa tarafına çok iyimser gözle bakamıyorum maalesef.
1: Ama yani, Haziran 17'ye işaret etmiştiniz. Oradan sonra dönebilirim demiştiniz. 25 Haziran'dan sonra tekrar frene basma ihtiyacı duydunuz.
2: Evet orada da MSCI açıklamasını görünce onu görmeseydim aynı tas aynı havan burası devam
1: yani
2: eder.
1: Yani değerlendirmelerinizi takip ediyoruz. Evet, vallahi, o yüzden
2: tarih ben bu kadar net hatırlamıyordum mesela tarihleri. Ama orada şuydu. Yani aynı tas aynı hamı devam eder. Borsada bir şekilde yükselirdi. Ama MSCI açıklaması gelince onu şunu söylemiştim. Piyasanın üstüne MSCI gölgesi düştü diye. O gölge kalkmadan burada sağlıklı bir piyasa oluşumu beklememek lazım. Bu bir. İkincisi endeks bazında bir seviye vermeyi ben artık kestim. Çünkü endeksin bir seviyesi olduğunu düşünmüyorum. Her anlamda. Yani bunu ne biçersem biç. Yani böyle oraya da bir rakam atfetmenin de bir anlamı yok. Çünkü endeksi oluşturan şirketler ya da o endeksin inmesini çıkmasını sağlayan şirketler endeks şirketi değil gözümde. Yani o açıdan endeks de gösterge olmaktan çıktı. O nedenle oraya da bir hedef atfetmek çok zor. Hisse bazında bakmak lazım. Hani hala hikayesi bulunduğunu düşündüğünüz şirketler varsa portföyün belli bir kısmı oraya ayrılabilir. Ama diğer tarafta %40'lar civarında net getiri sunan tahvil varken işte para piyasası fonları kısa vadede bir alternatif sunarken yani şu atmosferde ben TL varlıklar dışında TL varlıklardan kastım da hani tahviller ve bu kısa vadeli mevduat para piyasası fonu ya da alternatif olarak katılım para piyasası fonları, sukuklar, katılım hesapları yani faizli ya da faizsiz alternatifleri de var. Sadece tek yönden konuşmamak lazım. Halen daha cazip burası duruyor. Yani o nedenle çok macera aramaya gerek olmadığı kanaatindeyim. Piyasa hani buradan kalksa yıl sonu 16 bin olsa bir anlam ifade etmiyor. Öbür taraftaki garanti getiri zaten o kadar. Yani o nedenle çok macera aramaya gerek yok kanaatimce.
3: Altını da çok sevmiyoruz zaten.
2: Onu da sevmiyorum. Yani şu an tek yönde gidiyoruz. Yani Şubat'tan beri aynı mantıktayım. Yani risk almaya gerek yok. Türk lirası sabit getirilen enstrümanlar yani bu muadil alternatifler orada devam.
1: Altını bir sevemediniz.
2: Altın aslında geçmişte severdim ama şu son yükseliş yani 2500'lerden başlayıp 5600'lere kadar giden yükseliş bana mesafeyi hala aştı realistik gelmiyor. İnanılmaz aştı ve hala çok mesafeliyim ve bunun bir anomali olarak tarihteki yerini alacağını düşünüyorum hala. Yanıldığımla kalır mıyım bilmiyorum ama ben hala altın fiyatlarının çok pahalı olduğunu ısrarla söylüyorum.
1: Bir tebessüm ettiniz Tomuş Bey.
3: Ya şöyle hani tebessüm üzerinde
1: bir cevap niteliği mi taşımalı?
2: Harcamalarını altınla yapan adam yani
3: dediği şeyi bildiğim için yani beklentisini
1: sikke dağıtıyor.
3: Ben şöyle katılıyorum Üzeyir'e hani çok böyle bundan 2 sene önceki gibi ne alırsan kazanırsın sadece borsa için değil yani altın alsan gümüş alsan yanlışlıkla petrol falan, kripto bakır alsan, kripto alsan, borsada bile böyle bir döngü vardı. Şimdi daha korumalı bir dönemdeyiz. Daha doğru kararlar verilmesi gereken bir dönemdeyiz. Yani mevduatın getirisi şu an enflasyona baktığınızda hala üzerinde gibi duruyor. Farklı alternatifleri kullanabilirsin. Ama ben yani stratejik olarak mevcut durumda, ben de mesela Ocak'tan sonra, yanılmıyorsam seninle de konuşmuştuk, yani bu 5600 zirve sonrasında, yani o zamanlar %40 %50 altın olabilecek
1: bir dönemi. Abi şöyle bir şey dedi, 5600 dolardan zirvesi orası mı bilemem ama zirvesinden ben %20 en az düşeceğini düşünüyorum dedi. 48 saat geçmeden düştü.
3: Öyle demeyelim ya, öyle deyince de
1: 48 saat altın geçmeden aynı düştü. O gün yayında Bahçe Atılar vardı, %20'ye böyle ya olur mu öyle şey der gibi yapmıştı. Hafta sonunda gelmeden düştü.
3: Yaptım.
1: İnanılmaz bir tespitti ve vücut buldu.
2: Hatırlarsan Ocak sonunda Merkez Bankası'nın rezervlerini sattırmaya çalışıyordum. O bile o kadar düşürememişti.
3: Şimdi dolayısıyla şöyle düşünmek lazım. Ama bir kısım, yani altın, şimdi şöyle, altın işlemi yapıyorsanız, borsada işlem yapıyorsanız, yani bu konuştuklarımız şeyler buralarda biraz daha böyle bilgisi olan, finansal okuryazarlığı olan ya da geleneksel olarak bu yatırımları seven kişiler için ben bir kısım altın tutarım. Yani bu şeyden dolayı değil, çok yüksek bir getiri beklediğimden dolayı değil. Şeyi de söyledim, 4600-4800 yani aralığa kadar olabilecek altının yeni zirve bölgesi, 7500'e yakın, 7300-7500'de şey gram tarafında. Yani bunu zaten üzerinde daha önce de konuştuk. Yani oransal bazlı çok inanılmaz bir fırsat görüntüsüyle değil ama portföy şekillendirmek lazım. Ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Ha dönersin bunun, hani ne kadarı geri kalıyor? İşte %20 ile kişiye göre %50 arasında bir kısmı hisse yönlendireceksen, evet, doğru seçimler yapman gerekiyor.
1: Tonguç abi çok teşekkürler. Estağfurullah. Kıymetli görüşleriniz için.
3: Sağ ol.
1: Zehir abi çok değerli fikirleriniz. Çok teşekkür ederiz.
2: Teşekkürler.
1: Tonguç Erbaş ve Zehir Doğan bizlerle bu bölümümüzde oldu. Enflasyon raporu sunumunu konuştuk. Elbette rapor sonrasında piyasadaki görüntüyü de masaya yatırdık. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın.
4: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: 33 yıldır sunduğu gıda ambalajı ve endüstriyel üretim çözümleriyle milyonlarca insanın yaşamına değer katan Teknikaplast, şimdi halka arz oluyor. Dünyanın güvendiği üretim gücüne ortak olmak için talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos.
1: Türker Beyaş olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
2: Capex Kimya Sanayi, madencilikten çimentoya, agrega üretimi sektöründen ulaştırma projeleri ve altyapıya, sivil amaçlı patlayıcı teknolojilerini millileştiren, sahadan veriye, veriden daha fazla kontrole, Türkiye'den dünyaya ulaşan güç Capex, halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.

0: gözünüzden büyüyor. Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle.
1: Otobit'te. Neyse çolanı açtın. Neyse çola.
2: Bizim olanı kesmedi ha.
0: Zaman akıp gidiyor. Yatırıma başlamak için en doğru zaman ne zaman? Şu an. Görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde istediğiniz yerden hesabınızı kolayca açın ve yatırıma başlayın. Gedik Yatırım Mobil'i şimdi indirin, bırakın zaman sizin için çalışsın.
1: Tıs diye de açıvereceksin. Meysi golla. Bizim olanı keşfet gari.
3: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

Suna. İdefix.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: 3 yıldır sunduğu gıda ambalajı ve endüstriyel üretim çözümleriyle milyonlarca insanın yaşamına değer katan Teknikaplast, şimdi halka arz oluyor. Dünyanın güvendiği üretim gücüne ortak olmak için talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos.
1: Türker Beyaş olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
2: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbank'la

0: Meysuk olanı açacaksın. Meysuk olan. Bizim olanı keşfedeceksin ha.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
0: Bir de böyle. Otobit'te. Meysuk olanı açtın. Meysuk olan.
2: Bizim olanı keşfetti ha.
3: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
4: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
5: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, ayakkabılar Sıtkı.
4: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
6: Fren mi tutmuyor?
5: Ne? Yaptan arabadan. Kusumu dinleyeceğin tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
7: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
5: Aç bakayım ağzını.
7: Diş.
5: Çene var ama can konuşuyorsun.
4: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
5: Oh, maşallah Sıtkı.
3: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
5: Ay, sus.
0: Göreviniz tatil.
5: Tatil.
4: Görevimiz tatil pazar 20'de Avara'da.
8: Yıldır sunduğu gıda ambalajı ve endüstriyel üretim çözümleriyle milyonlarca insanın yaşamına değer katan Teknikaplast, şimdi halka arz oluyor. Dünyanın güvendiği üretim gücüne ortak olmak için talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos.
9: Bir önde eşlik edecek sarı ışıltılar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
10: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
11: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
1: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
0: Bir de böyle. Otobit'te.
12: 3-2-1-0 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
13: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.

0: Türker Beyaz olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı

gündemiyle karşınızdayız. Saatler 14'ü gösteriyor. Ben Fatma Yıldırım. Günün en önemli kritik maddesinin bir tanesi enflasyon rapor sunumuydu. Yılın 3. enflasyon rapor sunumunu takip ettik özel yayında. Daha sonra fiyatlamalar konuşuldu. Rapordan, sunumdan çıkan mesajlar, tonlamalar dikkat çekildi. Bu yayında da yine detayları konuşmaya devam edeceğiz. Ama önce bir bakalım gün özelinde öne çıkan haber başlıkları diyelim. Merkez Bankası Fatih Karahan 2026 yıl sonu enflasyon tahminini güncellediğini açıkladı. Böylece yıl sonu enflasyon tahmini %26'dan %28'e yükseltirken 2027 tahmini de %15'te sabit kaldı. Yine ara hedefler kısmında da aslında tüm hedefler 2026, 2027 ve 2028'e dahil olmak üzere sabit tutulduğunu açıkladığını takip ettik. Tabii yine Karahan'ın mesajları oldukça önemliydi. Tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz dedi. Enflasyon rapor sunumunda enflasyon beklentileri fiyatlama davranışlarının önemini koruduğunu belirtirken yine temel amacımız olan fiyat istikrarını sağlamak için de tüm bu araçları kullanmaya da devam edeceğiz mesajını verdi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan. Bir diğer yandan sabah cari dengeliği aldık, ödemeler dengesindeki rakamları aldık. Beraberinde Mehmet Şimşek sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı ve verimlilik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz dedi. Cari denge Haziran ayında 4,2 milyar dolar açık verirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu konuya ilişkin cari dengede elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için verimlilik ve dönüşüm odaklı politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz mesajını verdi. Bir diğer yandan yine günün önemli makro verilerinden bir tanesi Temmuz ayına ilişkin konut satış rakamlarıydı. Temmuz ayında 123.603 konut satıldı. Böylece Türkiye genelinde de ilkel konut satışları %8,6'lık bir azalma gösterdiğini takip ettik diyelim ve bakalım enflasyon rapor sunumundan sonra Borsa İstanbul'daki son tablo nasıl şekillendi? BIST yüz endeksi dün 14.000 üzeri bir puanla kapanış yapmıştı. %3'lük de bir yükseliş vardı. Borsa İstanbul'da özellikle 14.000 üzeri kalıcılık oldukça önemliydi. Hemen enflasyon rapor sunumu sonrası son tabloya bakıyoruz. %0,21'lik bir geri çekilmesi var. Satıcılı bir seyri takip ediyoruz ama hala 14.000 puan seviyesi üzerinde de kalmaya devam ediyor. Son rakamda 14.080 olduğunu takip ediyoruz. Gün içindeki tabloya baktığımızda 14.211 puan seviyene kadar test ederken de dip olarak da 14.080 şu anki rakamda aslında test edildi. Borsa İstanbul'a gidişat diyelim. Bir de bakalım endekslere. Borsa İstanbul'da sektör endekslerine nasıl bir görünüm var? Sunum sonrasında bankacılıkta %1'e yakın bir geri çekilme var. Sabah saatlerinde sunum öncesinde %1'lik bir art tarafta prim vardı. Daha sonra satıcılı seyre geçtiğini de altını çizelim ve sanayide sınırlı yatay bir pozitif var ama hala yeşil bölgede kalmaya devam ediyor. Teknoloji tarafında da %2'lik bir yükselişti aslında sektör endekslerinden oldukça da pozitif tarafta da bir ayrışma söz konusu diyelim. Bir de Borsa İstanbul'da BIST 100 içerisindeki en çok artanlar listesine bakalım. İlk 5'te bakalım kimler sıralamada geliyor. Enerji %4,5'luk artışta ilk sırada. Ral Yatırım Holding, Astor Enerji, Pasifik Yeo ve MIA Teknoloji'de yine en çok yükselenlerin arasında ilk 5'te yerini alıyor. Bir de bakalım en çok düşenlere. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi için en çok düşenlerde Tekfen Holding var. %5,7'lik bir düşüş. Katılım Evrim Tasarruf Finansman, Migros, CV Enerji ve Sark Uysan'da yine en çok düşenler arasında ilk 5'te yer alıyor sunum sonrasında diyelim.

0: Evet, sunum detaylarını ve bu piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Değerli bir konuğumuz var. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Niyazi Berk bizlerle birlikte olacak. Niyazi Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Fatma Hanım.
0: Enflasyon diye. Teşekkür ediyoruz. Enflasyon rapor sunumunu takip ettik. Bugün önemli mesajlar vardı ama en kritik başlığımız tabii ki yıl sonu enflasyon tahmininin %26'dan %28'e çekilmesi, yani 2 bas puanlık bir artış olmasıydı. Diğer taraftan baktık, 2027 ve 2028 tahminlerinde hedeflerin ve tahminlerin sabit tutulduğunu gördük rapor sonrası. Dolayısıyla aslında şunu sormak istiyorum, yani bu yıl için Merkez Bankası daha yüksek bir enflasyon görüyor ama önümüzdeki yılda dezenflasyon sürecinin daha da hızlanacağını aslında mesajını verdi. Dolayısıyla bu ayrımı ve bu rakamları nasıl okuyorsunuz, değerlendirmeleri?
1: Fatma Hanım, bu sene %28'e taşınması esasen yaşanan ekonomik ve stratejik olayların sonucu olarak karar verildi. Dolayısıyla ortam ve şartlar ve bunlardaki gelişmeler göz önünde bulundurarak karar veriliyor. Tabii Merkez Bankası'nın her şeyden önce bu değerlendirmeyi yapması ya da ayarlamayı yapması öncelikle piyasanın genel dengesini korumak bakımındadır. Bunu da farklı faktörler tarafından gözetebiliriz. Özellikle para politikası ve faiz beklentilerinin şekillenmesi, yani gelecekte faizlerin ne olması gerektiği, esasen bu %28'lik bir ayarlamanın, yeniden belirlemenin bir bölümü Merkez Bankası'nın öngörüleriyle ilgili, yani geleceği tahmin etmeleriyle ilgili. Kalan kısmı ise piyasa ortalamalarına biraz daha yaklaşmaktır. Bu nedenle böyle bir ayarlamanın yapılması gerekir. Tabii faiz kararlarına yön vermek bakımından enflasyonun çok iyi ölçülmesi, değerlendirilmesi gerekir ve buna göre faizde indirim ya da bir yükseltim yapılacaksa bu öngörülerin esasına dayanması gerekir. Sonra tabii ki finansal piyasalar ve varlık fiyatları bakımından da önemli. Özellikle varlık fiyatları ve tahviller açısından önemli. Çünkü bu açıklamalar, yani Merkez Bankası'nın aldığı bu aksiyonlar sonucu kamuoyuyla paylaştığı bu bilgilere paralel olarak yatırımcılar yatırım ve finansman kararları alırlar. Dolayısıyla hisse senedi ve tahvil piyasaları başta olmak üzere bir takım gelişmeler olur. Şu an baktığımız zaman tahvil piyasaları gerçekten yüksek seyrediyor. Yani önümüzdeki dönemlerde kısa, orta, uzun vadeli tahviller %40'ın üzerinde seyrettiği için bunları tahvil yatırımcıları açısından cazip hale getirmek lazım. Bu konuda bu ayarlamalar oldukça önemli. Tabii bu yatırım kararları sadece finansal varlıklar için değil, aynı zamanda fiziki yatırım yapan, yani sabit sermaye yatırımı yapan işletmeler ve girişimciler bakımından da önemli. Onların da yatırım kararlarını kolaylaştırmak, onlara yön vermek için ve özellikle de yapacakları yatırımın arkasında durabilmeleri, yeni yatırımlarla devam edebilmeleri için onları bu şekilde yönlendirmek gerekiyor. Diğer açıdan enflasyon beklentileri ve davranışsal gelişmelerle ilgili de mutlaka bir beklenti yönetimi şart. Raporda hane halkının ve reel sektörün özellikle fiyat artışları algısını yönetmek gerekiyor. Yani piyasada herkes bir takım beklentiler koyuyor. Bir takım haberler ve gelen verilere paralel olarak bir takım kararlar alıyor. Ama bunun Merkez Bankası tarafından yapılmış olması son derece isabetli ve yönlendiricidir. Ve nihayet tabii makroekonomik dengenin korunması da

0: lazım Fatma Hanım. Burada makroekonomik denge korunurken her şeyden önce üretim ve talep dengesini göz önünde bulundurmak gerekir. Yani mevcut üretim gerçekten ülkenin ihtiyaçlarına talep veriyor mu? Ya da yeni talep varsa buna nasıl karşılık verilebilir? Bununla ilgili gerekli motivasyonları ön plana çıkarmak ve ayrıca yatırım motiflerini geliştirmek, onları desteklemek açısından kullanılmamış olan kapasiteleri de harekete geçirmek gerekiyor. Ve bütün bu tahminlerin yanı sıra mutlaka tahminlerin güncelleşmesi ve bunların güvenilirliğinin sürdürülmesi. Yani Merkez Bankası burada ben varım, ekonomiyi ölçmeye, değerlendirmeye devam ediyorum ve parasal bütün konularda sizlerin yanındayım diyebilmesi için bu bütün bu konulara açıklık getirmesi gerekir. Ama benim kişisel kanaatime göre bu oranlarda sık sık değişikliğe gitmenin de çok büyük yararı olmuyor. Yani sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi %28'e getirildi yeni tahmin. Fakat önümüzdeki yılla ilgili bir herhangi bir yeni bir veri yok. Tabii ki bu stratejik planlarda belirlenir. Bunun için ayrı bir araştırma, piyasa araştırması geliştirme ve diğer merkez bankaları arasında etkileşim, özellikle önde gelen merkez bankaları, işte Amerika Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve diğer merkez bankalarının bu konudaki sunduğu bilgileri esas alıp bunları incelemek ve bunları milli verilerle, haberlerle birleştirerek yeniden bir pazar yapısı oluşturmak da yine Merkez Bankası'nın temel görevleri arasında. Yani burada çok sık sık değişiklik yapmak yapılan değişiklikleri daha güncel hale getirmek ve onları güvenilir şekilde sürdürebilmek için yatırımcıları ve piyasa katılımcılarını motive etmesi gerekir Fatma Hanım.
1: Evet Niyazi Bey, aslında beklenti yönetiminden bahsettiniz. Şimdi enflasyon beklentileri hala gerçekleşen enflasyon üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla Merkez evet. Bankası'nın bugün verdiği bu hedefleri ve ara hedefleri, tahminleri tutturması için sizce sadece faiz yeterli olur mu? Çünkü şimdi gerçekleşen enflasyon düşse bile, yine siz de altını çizdiniz, vatandaşların ve şirketlerin hani geleceğe ilişkin fiyatlama davranışı değişmiyorsa dezenflasyon süreci kalıcı hale gelmiyor. Dolayısıyla beklenti çıpalanması için Merkez Bankası'nın sadece para politikasını mı kullanması gerekiyor veya yanında farklı bir mekanizmaya da mı çalıştırması lazım? Neyi görmek lazım burada?
0: Elbette Fatma Hanım. Tabii ki maliye politikası burada en önemli destekleyici unsur. Bununla ilgili işte çeşitli düzenlemeler yapılıyor. Başta vergi oranları olmak üzere. Bu çerçevede yapılan her yeni düzenleme esasen Merkez Bankası'nın para politikasını destekler niteliktedir. Fakat burada bir önemli nokta özellikle içinde bulunduğumuz ortam ve şartları iyi analiz etmemiz lazım. Yani eğer Merkez Bankası'nın bu dezenflasyon programı uygulanmasaydı Türkiye'de enflasyon şimdi çok daha yüksek bir yerlerde olurdu. Bu nedenle her türlü artışları, beklentilerdeki değişmeleri, her türlü sapmaları elimine etmek için Merkez Bankası'nın mutlaka burada devrede olması gerekir. Ama siyasi otoritenin de maliye politikası önlemleriyle özellikle yatırımların teşviki ve aşırı gelirlerden alınan, yüksek gelirlerden alınan yüksek kazançların çeşitli feasible yatırımlara, verimli yatırımlara yönlendirilmesiyle ilgili rol oynayarak piyasadaki spekülatif beklentileri de kırmak gerekir. Dolayısıyla bu sadece enflasyonun arz yönüyle değil, talep yönüyle değil, aynı zamanda arz yönlü faktörleri de dikkate almak lazım. Yani herhangi bir çıktı açığına meydan vermeyecek şekilde yapılacak yeni planlamaların özellikle Türkiye'de hem yatırımların verimliliği hem işsizliğin azaltılması, dolayısıyla ekonomik büyümenin desteklenmesi bakımından oldukça önemlidir. Yani para politikasının maliye politikalarıyla desteklenmesi ve siyasi iradenin de bu konuda her zaman desteğini göstermesi gerekir. Zaten bununla ilgili herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını da görüyoruz. Bu da özellikle gelecekte daha verimli ve daha dengeli, güvenilir bir piyasa mekanizmasının işleyebilmesi için dolayısıyla siyasi karar otoriteleri, maliye politikası mutlaka para politikasını destekler yönde adım atmaları gerekiyor Fatma Hanım.
1: Evet Niyaz Bey, biraz da yapışkan taraf hizmet enflasyonu da sormak istiyorum. Çünkü mal tarafında daha hızlı bir düzeltme gördük ama hizmetlerde fiyatlama davranışı biraz daha dirençli kalıyor. Dolayısıyla kira ve ücret bağlantılı kalemler dezenflasyonun son bölümünü biraz zorlaştırıyor aslında diyebiliriz. Şimdi bu Merkez Bankası'nın verdiği yeni hedefi, %28'lik hedefi tutturmak için sizce talep ve arzdan ziyade hizmet enflasyonu da büyük bir risk olarak takip etmeli miyiz? Yani buranın kırılması için ne gerekiyor sizce?
0: Evet, bununla ilgili çeşitli düzenlemeler yapılıyor. Esasen denetimler de yapılıyor Fatma Hanım. Denetimler de hem case bazında, yani belli işletmeler üzerinde yapılan denetimlerle, hem de örneklemeyle seçilen çeşitli sektörlerin incelenmesi, gayri nizami hareketleri olan firmaların ya da satıcıların ya da üreticilerin tespit edilen, bunların incelenmesi, haklarında işlem yapılması tabii ki gerekir. Ama burada çok sıkı bir denetim de bazen piyasayı rahatsız edebilir. Dolayısıyla burada denetimi çok ölçülü yapmak gerekir. Yani siyasi otoritenin koyduğu kurallara uygun olarak şirketlerin kendi maliyet yapılarını ayarlamaları ve buna göre bir fiyat politikası belirlemesi gerekiyor. Eğer bu fiyat politikası gerçekten aşkın olursa, yani üretilen mal maliyetleriyle satış fiyatları arasında orantısız bir denge olursa, o zaman burada devreye girmek gerekir ve bu konudaki çeşitli hareketleri, çeşitli firmaları önleyici bir takım tedbirler almak zorunlu hale gelir. Esasen bu da zaman zaman yapılıyor. Fakat bunun aşırıya çıkarılması serbest piyasa ekonomisini rahatsız edebilir. Bu da hem sermaye çıkışı, ülkeden sermaye çıkışı, hem de farklı nitelikte, hem yatırımdan vazgeçme gibi önemli sonuçlara götürebilir. Yani bunu çok duyarlı bir şekilde, çok dengeli bir şekilde yürütmek kaydıyla bu bölüm üzerinde, yani hizmetin yapışkanlığı konusunu çözmek gerekiyor. Bu konu esasen uzun süreden beri problem halinde. Türkiye'nin gerçekten kısa geçmişinde hep rol oynamış ve piyasaları rahatsız etmiş ve enflasyonun yüksek çıkmasında da rol oynamıştır. Ama bunu önlemek zaman içerisinde işte ticari teamüllerin değişmesiyle ve maliyet artı fiyatının yaygınlaşmasıyla mümkün olacaktır. Yani maliyet fiyatı artı makul kar marjı ile fiyat belirlendiği zaman kimsenin buna söyleyecek bir sözü olmaz. Herkes bunu büyük bir memnuniyetle kabul eder. Ama eğer aşırı kazanca götüren bir fiyatlama mekanizması varsa bunu da engellemek gerekiyor. O da siyasi otoritenin ve pazar düzenleyicilerinin temel görevi olarak düşünmek lazım Fatma Hanım.
1: Evet, talep, arz ve beklentilerden bahsettik. Yine Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın bir takım mesajları vardı. Talebin, iç talepteki soğumanın giderek belirginleştiğini söyledi. Ama aynı zamanda dezenflasyon sürecinin de hız kaybettiğini de kabul ettiler. Ki Temmuz ayında zaten geçici bir artış mesajı da verilmişti. Dolayısıyla iktisadi açıdan baktığınızda sizce burada belirleyici olan kısım neresi? Hani talep tarafı mı daha ağır basıyor, yoksa arz mı, beklenti tarafının mı ağırlığı daha fazla, hani dezenflasyon sürecinin hız kaybetmesiyle beraber?
0: Şimdiye kadar tabii ki

0: Hep tarafı çok önemli bir rol oynamıştı. Dönem dönem de arz yönlü bir enflasyona yol açabiliyor piyasa mekanizmaları. Yani burası esasen üretimden gelen fiyatlandırma ile üretilmiş malların satışından gelen fiyatlandırmanın birbirine denk olması lazım. Yani piyasa ifadesiyle satıcı sattığı malı tekrar yerine koyabilecek bir fiyat mekanizmasına sahip olmalıdır. Bir fiyat politikası da izlemeli bu doğrultuda. Bunu yaptığı zaman herhangi bir sapma olmaz. Ama özellikle savaş koşullarından dolayı son zamanlarda enerji fiyatlarında orantısız artışlar oldu ve bu da mal ve hizmet üretimlerine yansıyor. Böyle bir sonuç var. Özellikle iç piyasaya üretim yapan firmalarımız böyle bir sıkıntı yaşamaktalar. Piyasanın esasen likiditesi çok da düşük değil. Likidite var. Ayrıca Türkiye'nin CDS'leri uluslararası piyasalardan borçlanmak için de fırsat veriyor. Yani 200'ler civarında olan CDS'lerimizin gerçekten yurt dışından borçlanmak için uygun bir ortam olduğunu gösteriyor bize. Bu yolla sağlanacak kredilerin de verimli kullanılarak üretimi desteklemesi gerekiyor. Fakat başka bir problem de bizim ihracata yönelmiş olan firmalarımızla ilgili. Dolayısıyla bu firmaların da zaman zaman kendi ihracat piyasalarında bir tıkanma olabiliyor. Özellikle ihracatçıların satışlarında bir kesilme olması nedeniyle bir sıkıntıyla karşılaşabiliyorlar. Dolayısıyla bizim ihracatçıların da mal ve hizmet ihraçlarını onların yapısına göre ayarlamaları gerekir. Yani onlar satış yapmadığı sürece biz de yapamayız. Çünkü bizim burada temel pazarlarımızda böyle problemler zaman zaman ortaya çıkabiliyor. Bu zaman içerisinde ortadan kalkabilecek bir sınırlama. Zira bu Hürmüz krizinin kalıcı olmayacağını umuyoruz. En azından etkisi giderek zaman içerisinde azalacaktır bunun. Dolayısıyla yeni bir denge noktasına gidileceğini düşünüyorum Fatma Hanım.
1: Evet Niyazi Bey, peki tersi bir senaryoda yani petrol fiyatları yüksek kalırsa diye sorayım. Yani savaş uzarsa yıl sonuna kadar bir ateşkes, bir kalıcı barış anlaşması görmezsek bu yıl sonu tahminlerindeki %28'likte ne kadarlık bir sapma görürüz sizce?
0: Evet, şimdi enerji maliyetleri esasen %20'lik yaklaşık bir maliyet oluşturduğuna göre orada bu kısmıyla ilgili bir maliyet artışı ortaya çıkar. Ama dikkatli olmamız gereken nokta burada bu bütün dünya ülkelerini etkileyecektir. Sadece Türkiye'yi değil, bütün dünya ülkeleri bundan etkilenecektir. Elbette siyasi otoritenin aynı zamanlarda düzenleyici otoritelerin burada gerekli alternatifleri de oluşturması lazım. Buna göre planları, alternatif planları olması gerekir. Böyle bir durumda tabii ki her şeyden önce ihracatta bir olumsuz etkilenme söz konusu olabilir. Çünkü zaten Türkiye'nin en büyük sıkıntısı esasen ihracatçı firmaların zaman zaman karşılaştığı problemlerden kaynaklanıyor. Ama böyle bir şeyin sürekli olmayacağını dileyerek her şeyden önce bizim bu uygulamalardan diğer ülkelere göre daha az etkileneceğimizi de söyleyebiliriz. Çünkü bu enerji politikaları ve enerji uygulamaları, enerji dağıtım kanalları birleştirildiğinde biz optimal bir noktadayız. Yani diğer ülkelere göre bunda daha verimli bir sonuç alabilecek, dolayısıyla burada ortaya çıkacak olan kaybı giderecek imkanlara da sahibiz. Çünkü Türkiye bir hub durumunda, bir enerji dağıtım merkezi durumunda, hem son anlaşmalar hem de ondan önceki anlaşmalarla ve uygulamalarla birlikte Türkiye'nin bu konuyu nispeten daha hafif atlattığını görmüştük ve bu şekilde bu ileriye yönelik olarak da devam edebilir. Ama diliyoruz ki tabii ki en azından 2-3 ay içerisinde bu konuda enerjinin, özellikle petrolün, doğalgazın hareketi konusunda gerekli esnekliğin oluşması ve Hürmüz Boğazı'nın ulaşıma hazır hale gelmesi Fatma Hanım.
1: Evet, temennimiz savaşın bitmesi yönünde. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki yeniden normalleşme tabii Merkez Bankası'nda enerji fiyatlarında büyük bir rahatlama sağlayacaktır. Yani yeni bir alan da açacaktır. Sizce Merkez Bankası böyle bir senaryoda bu alanı nasıl kullanır? Daha hızlı bir faiz indirim sürecine mi gireriz? Yoksa beklentileri mi daha çıpalamayı tercih eder? Yani petrol fiyatlarının hızlı düştüğü bir ortamda.
0: Fatma Hanım, her ikisini de dikkate alır Merkez Bankası. Elbette çıpalamaya devam edecek ama eğer petrol fiyatlarında bir düşüş olursa bu dünya ekonomisinde bir canlılık olacağı anlamına gelir ve Türkiye'de bundan gerekli payı alır. Bu çerçevede Merkez Bankaları tabii yaptıkları planlarda senaryolarla çalışırlar. En iyi senaryo, en kötü senaryo ve en makul olan senaryo, uygulanabilir senaryo ve Merkez Bankası bankaları ancak daha çok en iyimser senaryoları burada gündeme getiriyorlar. Ama bunun arkasında tabii ki kötümser senaryoları da hazır halde bekliyor. Bu senaryolar işin özellikle önceden önlem alınması bakımından önemli rol oynar. İşler daha kötüye gideceği hissedilirse bununla ilgili araç ve olanaklar devreye sokulur ve bu yönde yeni adımlar atılır. Bu da hemen her Merkez Bankası'nın üzerinde durduğu en önemli noktalardan biridir. Özellikle Fed'in bu konuda çok etkin olduğunu ve mutlaka bu alternatif senaryoları eşanlı olarak kullandığını ama bunların bir bölümünün uygulamada karar otoritelerinin tercihlerine yön verdiğini görüyoruz. Yani bunlar göz ardı edilmez Fatma Hanım. Hep beraber uygulanır. Evet, bu çıpalama işi de, yani eğer Merkez Bankası faiz oranını sık sık değiştirirse ya da enflasyonu çok iyi okumadan küçük bir enflasyondaki küçük bir değişikliğe paralel olarak hemen faiz değişmene giderse, özellikle indirme yönünde, o zaman gerçekten geçmişte yapılmış olan bütün çabalar da boşa gidebilir ya da onun etkisi azalabilir. Her iki konuda da dikkat etmek lazım. Özellikle faiz indirirken de artırırken de dikkatli olmak gerekir. Burada zikzaklardan kaçınılması gerekir Fatma Hanım.
1: Evet Niyazi Bey, aslında bir sorum daha var size. Şimdi bütün bu konuştuğumuz faiz ve enflasyon hikayesinin tabii bir de yatırımcı açısından karşılığı olan Borsa İstanbul var. Dolayısıyla yatırımcı açısından nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bir yandan yıl sonunda yükselen bir enflasyon tahmini, diğer yandan işte 2027 için sabit tutulan bir hedef, yani dezenflasyon sürecinin hızlanması önümüzdeki yıllarda. Dolayısıyla Borsa İstanbul bu hikayeyi nasıl fiyatlıyor?
0: Borsa İstanbul şimdiye kadar tabii ki dünya piyasalarında oluşan bu olumsuz gelişmeler nedeniyle Borsa İstanbul diğerlerine göre daha kötü fiyatladı. Yani hep aşağı yönlü bir fiyat politikası hakimdi. Fakat yeni bir aşamaya gelindiğinde, yani senaryo nispeten daha pozitif olarak kurgulandığında, bundan Borsa İstanbul olumlu yönde etkilenir. Burada hisse senedi ve tahvil piyasaları farklı etkilenir. Yani önce tabii ki tahvil piyasalarında 10 yıllık tahvillerde, 5 yıllık tahvillerde aşağı yönlü bir faiz hareketi olması gerekir. Ama hisse senedi fiyatları çok daha erken tepki gösterir ve bunlar yeni dönem fiyatları üzerinden işlem görmeye başlar. Aynı zamanda döviz kurlarında da, bunun sonucu olarak döviz kurlarında da bir oynaklık azalışı görürüz. Şimdi dövizi biz kontrollü olarak yönlendiriyoruz. Yani hazinenin rezervlerini kullanarak döviz hareketlerini muhafaza etmesi ve onu kontrol altında tutması ekonomiye önemli bir katkı sağlıyor. Ama gerçekten eğer yeni bir aşamaya gelirsek buna gerek kalmayacak ve Türkiye döviz rezervlerini daha da güçlendirme olanağı elde edecek. Bu da yeni rezervlerin aynı zamanda Türkiye'de yatırımların finansmanı açısından daha güvenilir bir pazar oluşturacağı, yabancı sermaye akımını hızlandıracağı gibi çeşitli sonuçlara götürür Fatma Hanım.
1: Evet Niyazi Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Niyazi Berkgizer'le birlikteydi. Piyasalardaki son durumu değerlendirdik. Kısa bir reklam arası, ardından yeniden buradayız.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: baktım. Köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan böyle gövdenle.
1: Aa!
0: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
1: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
0: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
1: Pet otel var.
0: Daha bir sürü şey var ama yani.
1: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
0: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
3: Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
1: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
0: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
2: Çok isteriz.
0: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
5: Rams. Türker Beyaş olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
6: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
7: Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedi, yapay zekadan yabancı teknolojilere farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir.
6: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Senin yanında Akbank.
8: Ben şimdi hamsiyi tavaya atacağım. Çiz. Sen de Mesut Çolan'ı açtın. Çiz. Mesut Çolan. Bizim olanı keşfetti ha.
9: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: piyasa gündeminde piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Bir canlı yayın konuğumuz daha var. Dalfin Finansal Danışmanlık Ortağı Mustafa Aşkın bizlerle birlikte olacak. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Fatma Hanım, teşekkür ederim, yayınlar dilerim.
0: Çok sağ olun. Şimdi Merkez Bankası'nın 3. enflasyon raporunu aldık. Yıl sonu beklentilerinde 2 baz puanlık bir artışa işaret edildi. Dolayısıyla %28'lik bu tahmini gördüğünüzde Merkez Bankası'ndan nasıl bir mesaj aldınız? Bununla başlamak istiyorum. Yani daha temkinli, daha uzun bir indirim döngüsüne mi gidiyoruz sizce?
1: Evet, Merkez Bankamızın sunumunu

0: sporunun hala katı ve yüksek olarak devam etmesi pek çok katılımcı gibi beni de düşündürdü. Burada dış şoklar önemli etken, onu kabul etmek gerekiyor. Ancak hala özellikle geçişkenlik anlamında petrol ürünlerinin diğer ürünleri etkilemesi, üretimle ilgili arz şoklarının özellikle sanayi üretiminin belirli dozda fiyatların artması neden olması, tarımda bolluk yaşanmasına rağmen fiyatların hala işte ulaştırmadan veya aradaki çeşitli aktarım mekanizmaları yüzünden artmış olması tabii enflasyon konusunda bir baskıyı biraz arttırmış görünüyor. Bunların bazılarında doğrudan Merkez Bankası'nın yapacağı bir şey yok. Orada haklılar. Ancak tabii faizin, daha doğrusu enflasyonun birazcık daha yükselmiş olması faiz indirimiyle ilgili biraz şüpheler yarattı. Soru cevap kısmında Sayın Başkan'ın bu konuda da yine gözlem yapabileceklerini, benim anladığım kadarıyla belki de politika faizine yakınsayacak bir çalışmayı önümüzdeki dönemde şartlar evresi yapabilecekler ama sonrası için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi. Dolayısıyla ana hikaye anlamında çok büyük bir değişiklik yok. Ancak piyasanın daha çok merak ettiği faiz indirimi ve taleple ilgili yavaşlama, işletmelerin krediye ulaşım mekanizmaları gibi konularda da çok net bir mesaj verilmedi. Veri ve zamana bağlı olarak değerlendirileceği ifade edildi.
1: Evet Mustafa Bey, ekranlara bir son dakika gelişmesi yansıtıyoruz. Aslında onu da sormak istiyorum. Merkez Bankası'nın rezervleri 5 ayın zirvesine kadar yükseldi. Son rakam itibariyle 178,5 milyar dolara kadar bir yükseliş görüyoruz. Nasıl yorumlarsınız bu rezervleri?
0: Tabii rezervin belli bir düzeyde olması önemli. Burada çok çeşitli kıstaslar var. İşte IMF'nin var. Diğer bazı bilim adamlarının özellikle iktisatçıların yaptığı çalışmalar var. Türkiye'de belli bir düzeyin üzerinde olması gerekiyor zaten rezervin. Tabii bu rezervin nasıl edinildiği de önemli. Ağırlıklı olarak baktığımızda dış finansmana verdiğimiz yüksek faiz nedeniyle Merkez Bankası'nın ve bankacılık sisteminin elde ettiği girişler de var. Özellikle son zamanlarda tahvil bonoya yurt dışından gelen paranın bir kısmının Merkez Bankası tarafından rezerv olarak alındığı şeklinde de yorumlanabilir. Alt kırılımlara bakmadım ama netice itibariyle kötü bir rakam değil, iyi bir rakam. Ancak bunun da bir maliyeti olduğu unutulmamalı. Ancak yine bir ifadede bulunmam gerekiyor. Merkez Bankamızın rezervinin de belli bir düzeyde olması zorunluluğu ortada. Dolayısıyla hepsini düşündüğünüzde bu rakamın kötü bir rakam olmadığını ve Merkez Bankamızın bu konuya da hassasiyet gösterdiğini net bir şekilde ifade edebiliriz.
1: Evet Mustafa Bey, bir yandan da tabii yabancı alımları da geldi. Tahvil tarafına bakıyoruz. 9. haftadır aralıksız yabancılar girişlerini sürdürüyor. Yine rakamsal olarak baktığımızda geçen hafta 505 milyon dolarlık bir yabancı tahvil alımı gerçekleşmiş. Dolayısıyla rapor sonrası değerlendirdiğinizde şimdi daha yüksek bir 2026 enflasyonu diyoruz. %28'e kadar yükseltildiği için bir yandan devam eden bir sıkı para politikası var. 3 yıldır zaten bu süreç devam ediyor. Dolayısıyla da bir de 2027'de daha güçlü bir dezenflasyon süreci. Çünkü hedef ve tahminler sabit tutuldu. Bu üçlü içerisinden baktığınızda tahvil, TL ve borsa tarafından sizce en fazla fiyatlamayı nerede göreceğiz?
0: İlk aşamada zaten geleneksel olarak dünyada da örnekleri böyledir. Tahvil piyasasına girer para, yabancı para, özellikle portföy yönetimi amacıyla gelen para. Dolayısıyla bunu da gözlemlemeye başladık bir süredir. Dış şartlardaki her ne kadar jeopolitik riskler yüksek olmasına rağmen yine faizin yüksek olması ve beklentilerin faizde de bir parça daha aşağı doğru gelme yönünde olmasının yarattığı etkiyle yurt dışından Türkiye'ye tahvil alım amacıyla bir miktar para girdiği net bir şekilde gözlemleniyor. Bu trend biraz daha devam edecektir. Ardından tahvile giren paranın klasik olarak borsaya, sermaye piyasalarına girmesi de beklenebilir. Ama aynı ölçüde olur mu derseniz o biraz konjonktüre, biraz da piyasa değerleriyle alakalı. Ama ben tahvile giren paranın en azından %30-40'ının belli bir süre sonra Türkiye'de borsamıza da girebileceği düşüncesindeyim. Dolayısıyla fiyatlama anlamında da oldukça cazip noktalara gelmiş blue chip dediğimiz değerli

0: hisse senetleri açısından ciddi bir potansiyel olduğunu bu okumadan çıkarabiliriz.
1: Evet, bir diğer yandan Karahan'ın TL mesajı da oldukça önemliydi. TL'nin portföydeki payındaki artışı bir risk olarak değil de başarı unsuru olarak gördüklerinin altını çizdi. Dolayısıyla sizce bu TL'ye yönelim sadece yüksek reel getirinin bir sonucu olarak mı okumalıyız? Yoksa yani daha kalıcı bir güven değişiminden söz edebilir miyiz rapordan çıkan bu başlıklarda?
0: Esasında kişisel kanaatim olarak ağırlıklı düzeyde reel faizden kaynaklandığını düşünmekteyim. Ancak uzunca bir süredir dövizde veya başka yatırım araçlarında çok ciddi bir hareket olmadığı için yatırımcının çoğu risksiz gördüğü ve güvenli bir liman olarak algıladığı TL enstrümanları, özellikle mevduat ve tahvile yönelmiş gibi görünüyor. Eğer şartlar olumlu giderse, az önce ifade ettiğim gibi, yine TL varlıkların çeşitlerinin değiştiğini görebiliriz. İşte borsaya gidebilirler. Yatırım fonları ile ilgili düzenlemeler biraz daha netleştikten sonra yatırım fonlarındaki talep biraz daha da artabilir. Dolayısıyla TL'nin yine en azından yıl sonuna kadar revaçta olacağı, daha çok tercih edileceği bir dönem olarak adlandırabiliriz bu geçirdiğimiz dönemi.
1: Peki bir de gelelim tabii faiz tarafına. İşte bir yandan dezenflasyon sürecinin devamını bekliyoruz. İşte 2027-28 ara hedefe tahminler sabit tutuldu. Diğer yandan işte bu yılki tahmin yukarı çekildiğinden bahsettik. Dolayısıyla faiz indirimlerinde daha yavaş ve temkinli bir süreç bekliyor muyuz diye aslında yayın başında sordum. Dolayısıyla bu 2 puanlık revizyonu faiz patikasını nasıl etkiler? Çünkü Eylül ayında bir toplantı bekliyoruz.
0: Evet, burada biraz daha temkinli bir duruş edinildi piyasa aktörleri tarafından. Katılımcılarla aramızda yaptığımız görüşmelerde de aynı minval vurgulandı. Eylül'de şartlar el verirse, tabii özellikle dış şartlardan bahsediyorum. Körfez'deki durum, petrol fiyatları gibi. Politika faizine indireceğimiz bir üst bant olabilir. Ancak sonrası için biraz daha temkinli adımlar atılacağı düşüncesindeyim. Bu arada tabii özellikle kredi aktarım mekanizmaları, işletmelerin finansmanı gibi durumlar da soruldu Sayın Başkan'a ve üyelere. Burada da tabii öne çıkan faktör, yine iç ve dış şartlara uygun olarak belki makro ihtiyati tedbirlerle ufak tefek revizyonlar yapılabileceği kanaati edinildi. Dolayısıyla ikisini birden düşünmek gerekiyor. Faiz indirimini sırf rakamsal olarak değil, bazı kolaylaştırıcı adımların da faiz indirimi etkisi yapacağını düşünmek lazım. Direkt belki faiz indirimi işte 300-500 puan, baz puan kadar olmayabilir, ama en azından kolaylaştırıcı bazı adımların daha düşük bir faiz indirimiyle birlikte atılabileceği düşüncesindeyim. Dolayısıyla gelişmeleri bu minvalde takip etmek biraz daha önemli gibi geliyor bana.
1: Evet, bir diğer yandan tabii takip ediyoruz ay arz kaynaklı bir petrol şoku, Hürmüz Boğazı riskleri, işte savaş ortamı, belirsizlikler derken tabii bu da Merkez Bankası'nın elini biraz daha zorlaştırdığını takip ediyoruz. Dolayısıyla sizce petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ederse %28'lik bu hedeften ne kadar bir sapma görürüz?
0: Tabii petrol fiyatlarının nereye yükseleceğini tahmin etmek önemli. Gerçi Merkez Bankamız revizyon yaptı ortalama fiyatlarda aşağı yönlü, ama netice itibariyle baktığınızda istemeyiz ve hiçbir zaman da böyle bir şey olmasını çok da dile getirmek istemeyiz, ama savaş büyüdü, yaygınlaştı, Hürmüz tamamen kapandı, işte diğer olumsuz senaryolar devreye girdi. Petrol fiyatları da 100 doların üstüne çıktıysa tabii hedeflerin yeniden revize edilmesinde fayda olacaktır. Zaten ister istemez oraya doğru bir eğilimde olacaktır, ama bugün görünen şart itibariyle bir yumuşama dönemi var. En azından tam bir sulh anlaşması olmasa bile bir ateşkes süreci söz konusu ve muhtemelen ilerleyen zamanlarda Hürmüz'le ilgili akımların biraz daha artabileceği, gemi trafiğinin biraz daha normalleşebileceği beklentisi hakim. Eğer bu olursa tabii Merkez Bankamızın 28 hedefi ne kadar tutulabilir ayrı bir tartışma konusu, ama 28'e yakınsayacak, 30'u geçmeyecek bir enflasyon oranıyla yılı bitirebiliriz.
1: O zaman bir de en iyi senaryoya bakalım isterseniz. Savaşta tansiyon düşer, petrol fiyatları yeniden normalleşirse işte enerji fiyatlarındaki rahatlama Merkez Bankası'na bir alan açacaktır. Dolayısıyla Merkez Bankası böyle bir senaryoda bu alanı nasıl kullanır diye soracağım. Önce daha hızlı bir

0: Faiz indirim döngüsüne mi girer yoksa öncelik beklentileri çıpalamak mı olur?
1: Öncelik beklentileri çıpalamak olur. Zaten o beklenti yönetimi konusunda da çok ciddi, hem bu toplantıdan bir önceki toplantıda sorular soruldu ve başkanın açıklamaları oldu. Dolayısıyla elimize olumlu bir ortam geçtiyse de bunu bir anda olumsuza çevirmemek adına, beklentileri yönetmek adına biraz daha temkinli bir duruş sergilenecektir. Ama tabii bu ileriye doğru projeksiyonları rahatlatıcı açısından piyasa zaten otomatikman bazı şeyleri fiyatlamaya başlayacaktır Merkez Bankası'ndan önce bile. Dolayısıyla 28'ler civarında bir enflasyonla iyi senaryoyla kapadığımızda, petrol fiyatlarının düştüğü, jeopolitik risklerin azaldığı bir senaryoda Merkez Bankası'nın biraz daha rahat hareket edip faiz indirimi ve gevşeme konusunda elini bir parça daha rahat tutacağını ifade edebilirim. Dolayısıyla iki ucunda da ciddi farklar olabilecek senaryolar söz konusu. Kötü senaryoyu istemeyiz. Olumlu senaryoyu daha çok isteriz ama ortalama senaryoda da az önce söylediğim gibi 30'lar civarında bir enflasyon, bir parça faiz düşürümü ve bir parça da makroihtiyati tedbirlerin yumuşatılması yönünde alınan kararlarla bu yılı bitirebiliriz.
0: Evet Mustafa Bey, bir de bu ortamda bakalım borsalara, bilanço dönemindeyiz, hala devam ediyor. Dolayısıyla yüksek faizle bankalarda başta olmak üzere tabii sanayiciyi başka, tüketim şirketlerini başka etkiliyor. Dolayısıyla petrol tarafındaki gelişmelerde enerji yoğun şirketlerin tablolarına yansımalar görüyoruz. Dolayısıyla sizce bu ortamda hangi sektörlerde bir ayrışma görürüz? Yani hem yüksek faiz ortamı, maliyetlerin bu kadar yüksek olması, finansman erişimin zor olduğu bir ortamda nasıl bir ayrışma görürüz?
1: Gelen bilançolar zaten bize bu dönemi net bir şekilde anlatıyor. Cirolar artmasına rağmen genellikle baktığımızda karlılıkların, faiz vergi öncesi karın çok artmadığını, maliyetlerin daha yükseldiğini gösteriyor. Hangi işi yaparsanız yapın. Tabii burada öne çıkan bazı şirketlerimiz yok değil. Mesela rafineri şirketlerinin rafineri marjları arttığı için çok ciddi karlar elde edebiliyorlar petrol fiyatlarına bağlı olarak. Ama bunun da ne kadar sürülebilir olduğu tartışma konusu. Petrol fiyatları çok yüksek olarak devam etmesi lazım bu marjın korunması için. Ama tabii daha normalize olursa buradaki karlılık rakamları düşebilir. Perakende'de bir durgunluk var talebin azalmasına bağlı olarak. Dolayısıyla bunu da dikkatli incelemek gerekiyor. Bilançolarda da bu net bir şekilde perakende sektöründe görülüyor zaten. Bankacılık tabii genel olarak ekonomide bir yavaşlama söz konusu olduğundan kredi geri dönüşleriyle ilgili ufak tefek bazen sorunlar yaşanabiliyor. Karlılıklar eskisi kadar, beklenildiği kadar olmayabiliyor. Dolayısıyla sanki Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın da ifade ettiği gibi bu bilanço dönemi veya bu dönem umarım ki kötünün geride kaldığı bir dönem. Bundan sonra daha iyiye gidebileceğimiz bir bilanço dönemi ve makroekonomik şartları sağlayabiliriz. Dış şartlar özellikle elverişli olursa. Bu nedenle borsamızdaki fiyatlamaya da baktığımızda hakikaten dünyaya kıyaslandığında cazip görünüyor. Dolayısıyla bu cazip fiyatların da az önce anlattığımız hikaye gereği, yani ilk önce tahvile, daha sonra ise borsaya yatırımcının, yabancı yatırımcının girmesi hikayesi nedeniyle de potansiyel taşıdığını çok rahatlıkla ifade edebilir.
0: Evet, borsa demişken bir de halka arz tarafını soracağım Mustafa Bey. Çünkü son dönemde gerçekten yeniden bir canlanma gördük. Yılın başından itibaren 29 şirket işleme açıldı. Şu an aynı anda talep toplayan şirketler de var. 4 tane şirket birden talep topluyordu. Dün bir tanesi bitti, bugün 3 tanesi devam ediyor. Dolayısıyla şimdi borsaya para girişi lazım diyoruz. Sizce bu halka arzlar biraz da mevcut likiditeyi bölüyor mu? Ne dersiniz o taraf için?
1: İster istemez, çünkü yüksek miktarda halka arzlar oluyor. Dolayısıyla 3-4 tane birden halka arz oluyor. Bunların toplamına bakıyorsunuz 10 milyar, 15 milyar, bazen 20 milyar oluyor. Bizim borsadaki işlem hacmine ve şirket değerlerine baktığınızda bunlar önemli rakamlar. İster istemez bazı şirketlerin hisse senetlerinden satış yapılıp bu tarafa yönelmesi de söz konusu oluyor yatırımcının. Dolayısıyla halka arz birikimi de var. Tabii burada sermaye piyasası kurulumuzda halka arz yapacak şirketler tarafından da muhtemelen baskı altında tutuluyor da olabilir. Ancak bunun biraz dengeli gitmesinde fayda var. Yüksek montanlı halka arzların piyasa konjonktürüne göre değerlendirilip yapılması biraz daha

0: olumlu olacakmış gibi görünüyor. Bazen de tabii gerekli izinler alınsa bile yüksek bir satış yapılması gerektiğinden ilgili şirketler halka arzı erteliyorlar. Bu da gözden kaçmamalı. Ama yıl sonuna doğru biraz daha dengelenecek kanaatindeyim. Gerek halka arzların gerekse borsadaki genel gidişatın. Biraz daha umutluyum ben borsa konusunda. Mali sektör biraz daha toparlanır ve yabancı yatırımcılar biraz daha gelirse alınacak bazı düzenlemeler ve önlemlerle birlikte yatırım fonları, MSCI'nin bazı talepleri gibi borsamızın bu yılı iyi bir noktada kapatabileceği düşüncesindeyim.
1: Evet Mustafa Bey, çok az bir süremiz kaldı. Son bir soruyla kapatmak istiyorum. Şimdi birkaç yayınızda dikkat çektiğiniz bir yer vardı. 3 yılı aşkın süredir enflasyon önleme politikasını uyguluyoruz ama çok mesafe kat etsek de henüz istediğimiz yerde değiliz demiştiniz. Dolayısıyla sizce bu istediğimiz yere gelebilmek için hangi şartların sağlanması gerekiyor? Böyle kapatalım programı.
0: Evet, esasında bu tam kitaplık bir konu. Uzun uzun konuşulması gerekiyor. Para politikasıyla belli bir noktaya geldik ve önümüzdeki dönemde biraz daha aşağı gelme potansiyelimiz var. Ancak tabii mesela az önce anlattığım tarım ürünlerinin fiyatlaması mekanizması ve bunların tüketiciye ulaştırılması konusu Merkez Bankası'nın konusu değil. Diğer pek çok birimlerin, bakanlıkların, kurumların da bu işe biraz daha gönülden destek vermesi gerekiyor. Bazı yapısal önlemlerin alınması lazım. Finansal piyasalarda, işte üretim piyasalarında, sanayide teknolojinin biraz daha adapte edilmesi gerekiyor. Özellikle yapay zekaya. Dolayısıyla biraz uzun ince bir yol. Ama biraz topyekun mücadele yapabilirsek enflasyon konusunda, biraz daha koordine olabilirsek bunu kısaltabiliriz. Dolayısıyla 2027'de umarım bunları hayata geçirebiliriz.
1: Evet Mustafa Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız ve değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok sağ olun. Hoşça kalın. Dalfin Finansal Danışmanlık Ortağı Mustafa Aşkın'la hem enflasyon raporu hem de borsalardaki son fiyatlamaları değerlendirdik. Böylece bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Piyasa gündemini burada noktalıyoruz. Yarın saat 10'da tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: Terra Yatırım sundu.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: 33 yıldır sunduğu gıda ambalajı ve endüstriyel üretim çözümleriyle milyonlarca insanın yaşamına değer katan Teknikaplast, şimdi halka arz oluyor. Dünyanın güvendiği üretim gücüne ortak olmak için talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos.
3: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
4: Türker Beyaş olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok.

0: her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok, minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yo yo, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu. İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde peşinatlı sistem avantaj sağlar mı?
2: Peşinat ödeyen katılımcılar genellikle daha erken teslim alma şansına sahip olur.
0: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi, daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Gedik Yatırım'ın yeni kampanyasını duydunuz mu? Mevcut yatırımlarınızı Gedik Yatırım'a taşıyın. 5000 TL'ye varan hepsi burada hediye çeki kazanın. Kolayca hesabınızı açın, yatırımlarınızı Gedik Yatırım hesabınıza transfer edin. Virman kampanyası fırsatlarını kaçırmayın. Yatırım denince deneyim konuşur.

Uyumuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım.

0: efendim, 13 Ağustos Perşembe günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız. Kritik bir gün. Merkez Bankası 3. enflasyon raporunu açıkladı ve tabii bu raporla birlikte 2 puanlık bir revizyon yaptı. Bu toplantıda bir revizyon yapar mı? Acaba faizlerle ilgili nasıl mesajlar verir sorusuna yanıt da vermiş oldu Karahan. Elbette detaylı bir şekilde hepsini inceleyeceğiz ama bakalım öncelikle gündemimizde hangi başlıklar öne çıkıyor bugün ve bu saat itibariyle. Merkez Bankası enflasyon tahminini 2 puan yükseltti. Az önce dediğimiz gibi %28'e yükseltti tahminini ve 2027 yıl sonu enflasyon tahminini de değiştirmeyerek %15'te bıraktı. Yine ara hedefleri de değiştirmedi. Az sonra detaylı bir şekilde bakacağız ve konuklarımızla konuşacağız. Cari açık sürdürülebilir seviyelerde kalacak. Bu sözler Mehmet Şimşek'e ait Hazine ve Maliye Bakanı'na. Merkez Bankası Haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre Haziran ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 194 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1,5 milyar dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 8,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, enerji ve diğer emtia fiyatlarının yüksek seyri cari denge üzerinde baskı oluştursa da cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalacağını öngördüklerini söyledi. İkinci çeyrek itibariyle cari açığın milli gelir oranının yaklaşık %2,3 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Enerji ve diğer emtia fiyatlarının yüksek seyri cari denge üzerinde baskı oluştursa da cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalacağını düşünüyoruz dedi. Bu arada önemli bir haber daha, motorinde ÖTV sınırlandı ay sonuna kadar. Bugün Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Motorinde uygulanan özel tüketim vergisi Ağustos sonuna kadar sıfırlanırken Eylül'den itibaren kademeli olarak artırılacak. Eşer Mobil Sistemi ve uygulanan vergi indirimleri nedeniyle pompa fiyatına yansıyan fiili ÖTV tutarı dün itibariyle litre başına 7 lira 74 kuruş seviyesinde bulunuyordu. Yeni düzenleme ile birlikte Eşer Mobil Sistemi motorinde uygulanmayacak. Şimşek bu noktada da bir açıklamada bulundu ve maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarını üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz dedi bu motorindeki ÖTV kararıyla birlikte. Bu arada Merkez Bankası rezervleri 5 ayın zirvesine çıktı ve 178.4 milyar dolara yükseldi. %8,5'lük bir artış var. Bu arada Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan konuşmasında bahsetmişti. 12 Ağustos yani dün itibariyle 185 milyar dolara çıktığını da vurgulamıştı. Onu da hatırlatmış olalım. Bu arada yabancı yatırımcı geçen hafta 1,5 milyon dolar hisse 505 milyon dolar da tahvil aldı. 2025 yılı vergi rekortmenleri de belli oldu. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. 2025 yılına ilişkin kurumlar vergisi mükellefler listesinde ise 70 milyar 394 milyarlık milyonluk vergi tahakkuğuyla Ziraat Bankası'nın birinci olduğunu söyleyelim. Bu arada konut satışları da düşmeye devam ediyor. Türkiye genelinde ilk el konut satışı sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20'nin üzerinde %20,8 oranında azalarak 81.074 oldu. TÜİK verilerine göre toplam konut satışları Temmuz ayında yıllık %17 geriledi. Önceki veri ise yine %15,8'lik bir düşüştü. Evet, oldukça yoğun bir gün olduğunu söylemiştik. Özetleri bile sıralarken oldukça yoğunluğunu yansıtmış olduk herhalde. Bir de piyasalara bakalım çünkü orada da ciddi hareketlilik olduğunu söyleyelim dünden beri. BIST 100'de yatay negatif seyri var. 14.100 puandan işlem görüyor. 14.211 puana kadar çıkmıştı gün içerisinde. 14.000'in üzerinde tutunduğunu söyleyelim. Devam edelim diğer endekslere bakalım. BIST Banka'da %0,8'lik düşüş var. BIST Sanayi'de %0,3'lük yükseliş var. BIST Turizm'de %0,5'lik yükseliş takip ediyoruz. BIST Spor'da %3'ün üzerinde prim var. BIST Gayrimenkul'de %0,3'lük yükseliş var. BIST Teknoloji'de ise %2'nin üzerinde prim var. Biz sigortada, biz kimyada, biz inşaatta, biz gıdada düşüşü takip ediyoruz. Hatta biz sigortada %1'lik düşüş var. Yine biz gıda ve biz kimyada da %1'e yakın kayıp olduğunu söyleyelim. Biz madencilikte %1,6'lık yükseliş var. Biz bilişimde de %2'lik prim var. Bakalım fiyatı en çok artan hisselere. MİA Teknoloji, Enerya Enerji, Rural Yatırım Holding, Fenerbahçe ve Astor Enerji olarak sıralanıyor. Biz yüzde fiyatı en çok azalan hisselere baktığımızda ise TV Enerji Teknen Holding katılım evi Migros ve Doğuş Otomotiv olarak sıralamayı ekranlarınıza taşıyoruz. Altın tarafına baktığımızda %0.5'lik düşüş var. 4386 dolardan işlem görüyor. Petrol tarafına baktığımızda ise düşüş var. Ham petrolde Amerikan tipinde %2'lik düşüş var. 81 dolar 61 centten işlem görüyor. Brent petrolde de yine %2'ye yakın düşüş var. 87 doların hemen üzerinde fiyatlama karşımızda. Evet, az önce de bahsettik. Merkez Bankası bugün enflasyon raporunu, 3. enflasyon raporunu açıkladı ve bu enflasyon raporunda 2 puanlık bir revizyonla 2026 yıl sonu hedefini %28'e çekmiş oldu, yükseltmiş oldu. Ara hedefleri de korudu. Detaylarını haberimizde izleyelim.
1: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %26'dan %28'e çıkardı.
2: Para politikamızı kısa vadeli gelişmelerin yanı sıra
1: Karahan 2027 sonunda enflasyonun %15'e, 2028 sonunda ise %9'a gerilemesini beklediklerini söyledi.
2: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğalgaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu.
1: Orta vadeli hedefse değişmedi. Yıl sonu enflasyon hedefi %24'te korunurken 2027 hedefi %15, 2028 yılı hedefi %9 oldu. Karahan, hedeflerin OVP sürecinde gözden geçirileceğini ifade etti.
2: Enerji fiyatlarının, emtiaların nerede normalleşeceği, bir de tabii OVP süreci önemli olacak, makroekonomik çerçeve. Önümüzdeki süreçte bu netleşeceği için o tarafı şu anda revize etmemekle birlikte OVP sürecinde tekrar değerlendirmeyi de düşünüyoruz.
1: Kalıcı refah için fiyat istikrarının şart olduğunu belirten Karahan, para politikasına olan güvenin de altını çizdi.
2: Tabiri caizse birkaç kez test edildi bu politika ama her seferinde başarıyla çıktığını düşünüyorum. Bunun neticesinde de aslında güvenin her seferinde artarak devam ettiğini düşünüyorum.
1: Merkez Bankası Türk Lirası payının artmasına yönelik soruları da yanıtladı. Yerel para payının artması risk değil, başarıdır dedi. Hane halkının Türk Lirası'na olan ilgisindeki artışa dikkat çekti.
2: Yerel paranın payının artmasının risk olarak değerlendirmesini ben çok anlamakta biraz zorlanıyorum. Finansal sistemi sağlıklı işleyen, ekonomi politikalarına ve yerel paraya güvenin olduğu, sürdüğü bir ekonomide zaten bu oranın yüksek olması beklenir. Politikalar eşliğinde belli bir noktaya geldik. Bunu bir risk değil, bir başarı unsuru olarak görüyorum.
1: Gündemde jeopolitik gelişmeler de vardı. Karahan, savaş riskinde en kötünün geride kaldığını vurguladı.
0: Efendim, enflasyon rakamlarından bahsedeceğiz. Tabii neler açıklandı onları da konuşacağız. Bir revizyon var. Bu revizyon ne anlama geliyor? Bundan sonraki dönem için neler bekleyeceğiz? Konuşacağız. Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor Deniz İstikbal konuğumuz olacak. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar hocam. İyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi barkolarımızı da getirelim lütfen Berkay. Şimdi Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon tahminini %26'dan %28'e yükseltildiğini açıkladı. 2 puanlık bir fark var. Acaba bu yükseliş, bu revizyon hakkını burada mı kullanır, bir sonraki dönemi kullanır diye de tartışıyorduk ama bu arada yıl sonu 2027 yıl sonu tahmini %15'te, 2028 yıl sonu enflasyon tahmini de %9'da kaldı. OVP'de 2027'yi belirleyeceğiz dedi. Ara hedefleri değiştirmedi. %24 olarak sabit tuttu 2026'yı. Güçlü rekolte beklentileriyle gıda enflasyonunun sene sonunda biraz daha aşağı gelmesini bekliyoruz dedi. 2027 ve sonrası için hedefleri OVP sürecinde revize edeceğiz. Az önce dediğim gibi 2026 yılında net bir dezenflasyondan bahsetmek söz konusu değil. Ancak para politikasının etkili olduğu kalemlerde enflasyonun düştüğünü görüyoruz dedi. Bu sözleri de biraz tartışıldı. Devam edelim. diğer açıklamalarına da bakalım. Geldiğimiz noktada savaş kaynaklı en kötünün geride kaldığını söyleyebiliriz. Orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki risklerin azaldığını düşünüyoruz. Bir hafta vadeli repoya dönüş gündemimizde sözlerini kullandı. Enflasyon görünümünde kalıcı bozulma olması durumunda tekrar sıkılaşma yapmaya hazırız. Son dönemde yaşanan şokların enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasında sıkı para politikasının etkisini gördük. Arz şoklarına rağmen hizmet enflasyonunda yavaşlama devam ediyor. Sıkı parasal duruş korunmakta, üst banttan fonlama devam etmekte dedi. Geçen yılın son çeyreğinde hızlanan kredi büyümesi 2026 yılı ikinci çeyreğinden itibaren belirgin yavaşladı. Sıkı duruşla dezenflasyonun yeniden hızlanacağını düşünüyoruz. Brüt rezerv 30 milyar dolar artışla 12 Ağustos itibariyle 185 milyar dolar seviyesine yükseldi dedi. Ki az önce 178.4 açıklandı aslında ama geçen haftanın da dün itibariyle 185 milyar dolar seviyesine yükseldiğini söylüyor. Şimdi ilk sayfaya geri dönecek olursak, yani aslında en başa geri dönecek olursak 2 puan anlık revizyon. Beklediğiniz bir revizyon muydu bu?
3: Yani global meselelere baktığımda Özlem Hanım, evet, makul, öngörülebilir ve enflasyondaki katılık ve hizmet enflasyondaki o sıkı duruş mu desek ne desek artık o belirgin düzeyde etkilemiş gibi görünüyor bu tahminlere. Bir de gıda tarafında işte global meselelerden etkilenme, Karadeniz'deki bu özellikle gıda gemilerine olan saldırılar gibi etmenler enflasyonda 2 puanlık artışı eğer ki makul sayıyorsak bence makul. Ama şöyle bir realitemiz var. Eğer ki bir savaş ve bu işte gıda ile alakalı mesele olmasaydı çoktan herhalde %20'li rakamlarda enflasyonu görmüştük.
0: Şimdi 2026 yılında net bir dezenflasyondan bahsetmek söz konusu değil. Ancak para politikasının etkili olduğu kalemlerde enflasyonun düştüğünü görüyoruz diyor. Yani aslında bir anlamda hani bir başarı, yani bir öz eleştiri de diyebiliriz. Tabii sadece Merkez Bankası'na bağlamaz bu öz eleştiri ama bir öz eleştiriyi de gördük.
3: Tabii Özlem Hanım, Merkez Bankası'nın hedefi fiyat istikrarı. Fiyat istikrarını sağlamak için elindeki bütün argümanları kullanıyor, bütün elementleri kullanıyor. Ama şöyle bir realitemiz var. Yani enflasyonun geldiği noktayı düşündüğümüzde %75'lerden, 85'lerden enflasyon şu an %30'lu seviyelere geldi. %30'dan bir tık daha %20 ve %10'lu rakamlara inmek biraz daha zor. Orada yapacağımız işler var diye düşünüyorum. Merkez Bankası da oraya da dikkat çekti. Bu söylediklerinin onu anlamak mümkün. Yani dezenflasyon süreci 2026'da istenilen seviyede olmadı ama 2027 ve 2028'de onu reel anlamda hissedeceğimiz kanaatindeyim. Çünkü artık global şoklar enflasyonla alakalı bize 5-6 puan ekstra bir enflasyon getirdi ama bundan sonra kademe kademe bu global şokların yarattığı etkilerin kademe kademe azalacağını söylemek mümkün. Bunu nereden anlıyoruz? Tabii ki Kasım ayında Amerika'da seçimler var. Genelde Amerikalılar seçimlere girerken biraz daha durgun hareket ediyorlar. Birçoktan çatışma çıkarmıyorlar. O bizim açımızdan önemli. İran'la ABD arasındaki bu kriz ortamı biraz sakinleşir, biraz normalleşir. Özellikle bizim enerji fiyatları üzerinden yediğimiz bu enflasyonist dalgayı, 5-6 puanlık dalgayı elimine edebilecek ekstra önlemler alabilirsek, ki aldık biliyorsunuz ÖTV ile alakalı yanılmıyorsam Ağustos'un sonuna kadar sıfırlandı. Her ayda kademe kademe 3 lira şeklinde işte enerjide, petrolde devam edecek, benzinde devam edecek diyelim. Buralar önemli. Çünkü global meselelere sadece bizim Merkez Bankası tek başına direnemez. Fed direnemiyor, Avrupa Merkez Bankası direnemiyor ki bizim Merkez Bankası tek başına bu global problemi çözsün.
0: Tabii şimdi bu süreçte özellikle bundan sonrası için beklentiler değişiyor. Şimdi %28'i de yüksek, yani daha doğrusu ulaşılması güç bulanlar var. Siz orada ne düşünüyorsunuz? Yani 28'i yıl sonunda görür müyüz?
3: Bu stüdyoda bir köç kez tekrar ettim. O yüzden hiç şey yapmıyorum, yani garipsemiyorum. Benim için iyi tahmin %26, %27, yani çok majör bir başarı elde etmiş oluruz sene sonuna diyordum. Yani %27, 28, 29 orta düzeyde, 29'un üzerindeki bir üst band bizim için biraz problem olabilir demiştim. Yani %28 de bu global ortama göre bence iyi bir rakam. Hiç atlamayın lütfen burayı. Eğer ki bu global işte sene başından itibaren olan bu İran, İsrail, ABD çatışması olmasa biz tekrar edeyim %20'li rakamları çoktan görmüş. Hatta işte %23, %24, hatta çok iyi giderse %22'li gibi rakamları yakalayabilirdik diye düşünüyorum ama o global meseleye maalesef yakalandık diyelim ki bugünkü Merkez Bankası'nın rezervlerinin geldiği nokta mesela, orası da bizim açımızdan önemli. Biz bu krize eğer Merkez Bankası'nın rezervleri biraz daha negatif bir ayrışmayla yakalansaydık, acaba krizde nasıl bir mücadele yürütürdük, orayı da tartışmak, düşünmek lazım diyelim.
0: Şimdi tabii 15'te 2027 yılında değişmedi. Orta vadeli programda bakacağız denildi ama 15 biraz, onun da biraz revizyona ihtiyacı var gibi. Ne dersiniz?
3: Tabii şimdi bir para politikası var, iki maliye politikası var. Bu stüdyoda birkaç kez söyledim. Söylemekte yine, tekrar etmekte yine işin açıkçası doğru buluyorum. Şimdi para politikası ile enflasyonla mücadele ile alakalı geldiğimiz noktanın belli artıları var, belli eksileri var. Artık maliye politikasının ciddi anlamda ben bu enflasyonla mücadeleye daha fazla katkı vermesi gerektiğini düşünenlerdenim. Yani evet, tasarruf paketi var, evet kamu maliyesinde özellikle belli alanlarda revizyon yapıldı, reformlar yapıldı. Bunlar kıymetli, önemli. Ama bu enflasyonun tekrar tek haneye indirilebilmesi için hem kamu harcamalarında bir revizyon gerekli. Onu orta vadeli programda göreceğiz büyük ihtimal. Ve 2027 yılında eğer ki diyelim ki işte Türkiye'de bir seçim olmayacaksa, iyi halde düşünelim, bir reform kalemlerinin hızlı şekilde işleme alınması ve maliye tarafında harcama ihtiyacını azaltacak, vergi ihtiyacını azaltacak adımlar atılması lazım ki sizin söylediğiniz %15'lik rakamın aşağı veya yukarı revizyonunu konuşabilelim.
0: Şimdi tabii bu süreçte kritik olan konulardan birisi petrol fiyatları olacak. Bir diğer barkomuzu da getirelim lütfen Berkay. Bu arada bir son dakika gelişmesi de var. Hürmüz tamamen kontrolümüz altında diyor İran tarafı. Diyor ki onay almadan hiçbir gemi Hürmüz'den güvenli geçiş yapamaz. Hürmüz Boğazı'nı tamamen kontrol ediyoruz. Şimdi tabii her gün bir açıklama geliyor. Trump tarafından, İran tarafından petrol sürekli bir hani eskisi gibi böyle hani 100-60 arası oynamıyor ama yine de böyle bir hani 1.89, 1.78 hani bir böyle bir 5-10 puanlık bir aralıkta bir gidip geldiği oluyor. Artık buna alışacak mıyız? Ne dersiniz?
3: Yani tabii İran rejimine ayrı konuşmak lazım, ABD yönetimine ayrı konuşmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi İran'da çok parçacıklı bir yapı var, devlet yönetimi var, klikler var, elitler var, askerler var, devrim muhafızları var. Biri farklı açıklama yapabilir, biri farklı bir şeye vurgu yapabilir ama temel mesele İran'la ABD'nin burada özellikle Hürmüz bölgesinde kapışması, çatışması veya işte bölgenin kimin kontrolünde olduğu ile alakalı birbirleriyle rekabet halindeler. Tabii ben ABD açıklamalarını biraz daha gerçekçi buluyorum işin açıkçası. İran tarafında açıklamalara o kadar sıcak değilim. Ama bu tabii ki petrol fiyatlarını ciddi anlamda etkiliyor. Çünkü dünya petrol ticaretinin %20'sinin, %25'inin geçtiği bir bölgeden söz ediyoruz. İşte trilyonlarca dolarlık petrol bölgeden çıkıyor ve dünyanın farklı memleketlerine, farklı ülkelerine gidiyor. 10 dolarlık bir oynama bile, yani bir gün 70 olur, bir gün 80 olur, öteki gün 90 olur. Yani bu fiyat davranışlarını ciddi anlamda etkileyebilen bir şey. Çünkü enerji bir maliyet girdisi ve fiyatların ekseriyeti ortalamaya göre %20 ile 25 arasındaki maliyet olarak, genelde ürünlere göre değişir ama bir maliyet yansıması var. Yani maliyet %20 arttığında siz onu fiyata yansıtmak zorunda kalıyorsunuz. Fiyata yansıttığınızda enflasyon belli oranlarda artmış oluyor. Enerji kaynaklı ve ürünlerdeki fiyat artışı nedeniyle. Enflasyon arttı, faizi arttırmanız lazım. Hani faizleri düşürecektik? Fed işte Eylül ayında belki arttırabilir, belki arttırmayabilir ama Avrupa Merkez Bankası faizleri arttırdı. Şimdi böyle bir ortamda petrol sadece petrol fiyatı değil maalesef. Yani faizi de etkileyen, enflasyonu da etkileyen, alım gücünü de etkileyen, ulaşımı etkileyen ciddi bir olgu, ciddi bir etki kapasitesi var. Yani orada yine tekrar edeyim, yani Türkiye'nin böyle tek başına yapabileceği majör bir şey yok. ABD ile İran'ın bir araya gelip bu meseleyi çözmesi lazım diyelim.
0: Şimdi tabii hocam bu bütün bu

0: yapılmış şey hani böyle çok basit bir şeymiş gibi görünüyor ama bütün planları alt üst eden bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi yılbaşında hesap yapılırken petrol fiyatlarında tahmin $65 civarındaydı. Şimdi bir önceki raporda, ikinci enflasyon raporunda $89.4. Şimdi $87.8 tahmininde bulunuyor Merkez Bankası. 2027'de de $76.4 diyor. Yani aslında 2027'de de öyle çok
1: bir düzelme yok.
0: Evet, ılımlı bir tahmin yok. Yani aslında savaşı tamamen devam edecekmiş öngörüsüyle yapılmış bu tahminler gibi görünüyor.
1: Bence Merkez Bankası'nın bu özellikle enflasyon, 3. enflasyon raporu bence özellikle tarafında, enerji tarafında savaşın, sizin söylediğiniz gibi savaşın devam edeceğini öngörmüş ama tabii İran meselesiyle ABD arasında eğer ki bu çatışma çözülürse petrol fiyatları $60 da düşebilir, $50 da düşebilir. Yani orasında düşünmek lazım diyelim. Ama bizim Merkez Bankamızın ana gündem maddesi, tekrar edeyim, fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadele. Şimdi %20'lere sene sonunda gelecek bir enflasyonumuz var. Ondan sonra tekrar edeyim, petrol fiyatları yukarıda gitse, aşağıda gitse bir maliye tarafında bir alanımız var. O alanı iyi kullanırsak, bence ılımlı tarafta durursak %15'in de altında bir enflasyon görebiliriz. Ama bu global meseleler devam ederse %15'i biraz yukarı doğru tahmini taşımak lazım.
0: Burada tabii şimdi önümüzdeki dönem için, bu yılda aynı şekilde aslında kritik konu hem petrol fiyatları hem de gıda fiyatlarıydı. Gıda fiyatlarında son enflasyonda da gördük ki aslında hani meyveler tarafında bir düşüş var ama sebzeler tarafında hala katı bir tablo var. Gıda enflasyonu tahmininde de bir yükseliş var. Bir önceki raporda 26.3 iken şu anda %28.5 tahmini var gıda enflasyonunda. Buradaki bu katı kırılamayan kısmı neye bağlıyorsunuz? Yani rekolte de çok iyi aslında bu yıl. Hemen hemen her aslında meyve sebzede de iyi gibi görünüyor. Tahılda da çok iyi. Zeytinde de iyi. Öyle görünüyor. Neye bağlıyorsunuz bu gıda enflasyonunun katılığını?
1: Tabii ki büyük şehirleri ayrı konuşmak lazım Özlem Hanım. Küçük şehirleri ayrı konuşmak lazım Türkiye'de. Şimdi küçük şehirlere gidiyorsunuz, bir ürünün fiyatı 1 lira, büyük şehirlere geliyorsunuz, aynı ürün 3 lira 4 lira olabiliyor. Orada bir fiyat marjı açılmış düzeyde. Tabii büyük şehirler gıda enflasyonuna daha ciddi katkı sunuyor. Çünkü üretim, gıda üretiminde bizim büyük şehirlerimizin öyle maşor bir etkisi yok. Genelde küçük şehirlerimiz üretir. Tarla diyebileceğimiz, tarım alanı diyebileceğimiz alanlarımız daha çok o küçük şehirlerimizde var. Çiftçilerimiz daha çok oralarda iş yapıyorlar diyelim. Yani büyük şehirlerin gıda enflasyonu biraz farklı ama küçük şehirlerde o kadar majör bir problemimizin, tekrar edeyim, olduğunu çok düşünmüyorum. Ama Türkiye'deki gıda enflasyonu meselesi bugünün meselesi değil. Geçmiş 20 seneye dahil, 30 seneye dahil konuşabileceklerimiz, yapabileceklerimiz, yapmış olduklarımız var. Ama şu bir realite, şu bir gerçek. Dünyanın en büyük 7. tarım ekonomisinden bahsediyorsunuz Türkiye'de. Dünyanın en büyük işte sebze ve meyve üreticilerinden birinden söz ediyoruz. Dünyanın en büyük tahıl üreticilerinden birinden söz ediyoruz. Yani dünyada üretilen bütün tarım ürünlerini alın böyle. Türkiye'nin ürettiği üretim kapasitesini alın. Türkiye birçok üründe %10'a girer ilk üretiminde. Tabii Türkiye'nin kendi kronik bir problemi var. O da aracılar olarak adlandırdığımız bir kronik problemimiz var. Fiyat çiftçi tarafında farklı, aracı tarafında farklı, nihai tüketiciye geldiğinde farklı hale gelmiş oluyor. Biraz oraları farklı bir yapısal ince dokunuşlar yapmak lazım ki gıdada olan bu mevzu çözülebilsin. Bunu da neden söylüyorum? Çünkü Türkiye hakikaten dünyanın en büyük tarım üreticilerinden biri olarak daha uyguna, daha ucuza, daha maliyetleri makul düzeyde hem üretim yapabilir hem nihai tüketiciye bu ürünü getirebilir. Ki onu da şuradan söyleyeyim. Yani bu sene yanılmıyorsam 37-38 milyar dolarlık bir tarım ihracatı yapacağız. Böylesine büyük bir major kapasitesi olan bir ülkeyiz. Ama yapısal birkaç tane reformla bence gıda enflasyonu tarafında bu katılığı çözmek mümkün. Öncelikle de Sayın Berat Aybarak Bey'in sürekli vurguladığı hal yasası tekrar gündeme gelmeli, tekrar konuşulmalı, meclislerde tekrar revizyon edilebilirse revizyon edilmeli ve hızlı şekilde işleme alınmalı diyelim.
0: Hal yasasına ilişkin en son Ticaret Bakanı da aslında bir düzen

0: düzenlemenin geleceğini açıklamıştı ama yani bu bazı yasalarda böyle bir maalesef yavaş gidiş var.
1: Çünkü Türkiye'yi ilgilendiriyor. Ve çok büyük kuruluşlarımız var. Yani o kuruluşlarla da istişare etmek lazım. Çünkü yani çiftçiyle istişare edebilirsiniz, sendikalarla edebilirsiniz ama nihai tüketiciye getirecek olan ve malı bizim hizmetimize sunacak olan tedarikçileri de ikna etmek lazım. Onların da çünkü kar marjını gözetmek ve maliyetleri ona göre düzenlemek lazım diyelim. Çünkü hem çiftçiden ürünü alacak bir aracıya ihtiyacımız var. Aracıdan da hallere getirecek ve onları daha sonra işte bizimle gidip marketlerden aldığımız ya da ne bileyim Türkiye'de manavlardan aldığımız yere götürecek sistem arasında bir fiyat mekanizmasında kopukluk var. O kopukluğun giderilmesi için hal yasası lazım.
0: Şimdi bir yandan da tabii bu enflasyon raporu ve faizle ilgili mesajların ne olur diye de bir başka beklentimiz vardı aslında. Çünkü doğrusu yılbaşından beri Merkez Bankası faiz indirim sürecine girecek diye beklediğimiz bir yılda işte 8 ay geçti, 9. aya geleceğiz. Hala faiz noktasında aynı yerdeyiz. Ama Merkez Bankası Başkanı'nın kritik bir sözü oldu. Dedi ki orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki risklerin azaldığını düşünüyoruz. Bir hafta vadeli repoya dönüş gündemimizde. Bundan sonra ne beklersiniz?
1: Yani %37'lik yanılmıyorsam bir faizimiz var. %31'lik bir enflasyonumuz var. Sene sonunda %28'e düşecek ise enflasyon belki biraz aşağı biraz yukarı olabilir. Demek ki bizim hem reel faizde ciddi bir artımız var hem de faizi düşürebileceğimiz bir alan var. Yani %37'de tutmanın bir mantığı yok. Bu kadar büyük bir reel faiz vermek de özellikle sanayi tarafında ve reel sektör tarafında bazı problemlere neden oluyor. O yüzden alanımız varken, krizle biraz hafiflemiş iken Merkez Bankası'nı anlayabiliyorum. Biraz çatışmaları gözeterek yani yanı başımızda sınırdaş ülkemizde bir problemi gözeterek, enerji fiyatlarını gözeterek biraz yüksek tuttu. Riski elimine etmek için bence de doğru olanı yaptı. Ama şu anda faizi tekrar edeyim. Faizi indirebilecek alanımız var. Bu alanı kullanmamız lazım ki hem reel faiz tarafında hem sanayici tarafında biraz finansmana erişim kolaylaşsın.
0: Peki şimdi özellikle reel faiz konusunda tabii reel sektörün çok ciddi bir beklentisi var ama evet, makas açık kalacak gibi görünüyor yine az öncesinde aslında verdiğiniz rakamlar.
1: Tabii makas açık kalacak. Türkiye reel faiz konusunda çok gerim atacağını ben düşünmüyorum ama şimdi %28'e düşecek bir enflasyonumuz varsa ve faiz %37 ise şimdi arada 9 puanlık bir marj var. Yani 9 puanlık bu marjı birleşik faize vurduğunuzda %10'un üzerinde bir reel faiz ortaya çıkıyor. Bunu çok böyle majör düzeyde büyük düzeyde tutmaya gerek yok. O yüzden alanımız var. Faizleri indirim alanı Merkez Bankası büyük ihtimal gelecek aylarda faiz kararlarında kullanacaktır. Belki bu 100 baz puan olmayabilir. Bir iki sefere mahsus 200 baz puanlık bir indirim de olabilir. Ben orada biraz daha olumlu tarafta duruyorum. Çünkü reel sektörü dinliyoruz, sanayiciyi dinliyoruz veya diğer bu finansmana erişimde zorlanan kesimleri dinliyoruz. Onların biraz talepleri siyasi alanı da zorluyor. O yüzden hazır enflasyon da biraz gerilemeye başlamışken o alanı kullanmak lazım.
0: Peki şimdi yılın geri kalan kısmında ne kadarlık bir faiz indirimi olur? Ne beklersiniz?
1: Tekrar edeyim, enflasyon %28 ise politika faizi %37 ise şimdi buraya gelmeden önce birkaç tane uluslararası kuruluşun tahminine baktım. Sene sonu faizi işte %33 diyen var, %34 diyen var. Yani Türkiye'nin realitesi ve gerçeği açısından benim açımdan konuşacak isek çok ılımlı söyleyeyim. %32'ye de politika faizin iniyor bile bilmesi lazım ki özellikle bu hem tekrar edeyim dünyanın en büyük sanayilerinden birine sahibiz. Dünyanın en büyük reel sektörlerinden birine sahibiz. Ve Türkiye ekonomisi, ölçek ekonomisi olarak finansmana da kolay erişebiliyor olması lazım ki enflasyon düştükçe faiz düşsün. Faizin düşüşü bir yerden sonra istihdama ve ekonomik büyümeye yarasın ve iktisadi normalleşme gerçekleşsin diyelim. Çünkü Türkiye'nin buna ciddi anlamda bence ihtiyacı var. Çünkü faizler hakikaten son 3 senedir çok yüksek. Maliyet katlanmak buna çok büyük özellikle reel sektör açısından. Şimdi buna katlanmaya çalışan reel sektör firmaları fiyata yansıtmak zorunda kalıyor. Tekrar enflasyon olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir döngü şekline dönmüş vaziyette. O döngüyü ince ayarlarla kırmak mümkün. Onu buradan ifade edeyim.
0: Peki, bundan sonraki süreçte de tabii en kritik noktalardan birisi, az önce petrolü konuştuk ama cari denge kısmı olacak. Bugün de açıklandı cari rakamlar. Şimdi beklenti tabii yılın ikinci çeyreği açısından birazcık daha düşmüş olması şeklinde, ama ikinci dönemi için. Ama yine de görüyoruz ki rakamlar öyle çok da tabii hayal ettiğimiz seviyelerde değil. Petrol her yeri etkiledi.
1: Petrol sadece Türkiye'yi değil tabii, yani Türkiye fiyata göre değişmekle birlikte işte bazı seneler 30 milyar dolar, bazı seneler 40-50 milyar dolarlık petrol ithalatı yapabilen bir ülke. Allah'tan zamanında enerji arz güvenliği için biz bu petrolü gemilerle değil de boru hatlarıyla ülkeye getirmişiz ki burası çok önemli. Çünkü Hürmüz'deki o petrol kıtlığı diyelim ya da petrol fiyatlarındaki ani artış, fiyat belli. Diyelim ki 120 dolar, 130 dolar ama ürün yok. Ürünü bulmakta sıkıntı çeken ülkeler oldu biliyorsunuz. Endonezya, Malezya, Tayland, Vietnam gibi ülkeler, Filipinler gibi ülkeler dediler ki biz işte kamu çalışanlarını bundan sonra evden çalıştıracağız, tasarruf edeceğiz. O yüzden Türkiye'yi burada tebrik etmek lazım. Herhangi bir enerji kıtlığıyla alakalı karşılaşmadık. Fiyat yüksek olsa da malı bulabildik, ürünü bulabildik. Bunu bazı ülkeler başaramadılar maalesef. Orası önemli. Tabii Türkiye hem dış ticaret açığı veren hem de cari açık veren bir ülke. Bu tabii bizim enerji ithalatımızla alakalı. Yani fiyatlar çok yüksek olduğunda 100 milyar dolara kadar gelen bir enerji faturamız var. Fiyatlar normalleştiğinde 30-40 milyar dolara düşen de bir enerji maliyetimiz var. Şimdi burada petrol yükselmiş, doğalgaz fiyatları yükselmiş. Şimdi kısa yana doğru yavaş yavaş geliyoruz. Şimdi orada büyük ihtimal enerji ithalatımız da artacak. Cari açıkla alakalı sene başında söylediğimiz rakamlar sene sonunda mevcut düzeyden biraz daha yüksek gelebilir. Zaten ikinci çeyrekte mevcut rakamlar biraz beklentilerin üzerinde gelmiş. Bunu da abes karşılamamak lazım. Çünkü yani global bir kriz var karşımızda. Bununla FED mücadele etmekte zorlanıyor. Avrupa Merkez Bankası mücadele etmekte zorlanıyor. Asya'nın devleri bile bu petrol fiyatları ile alakalı önlem alırken Türkiye'nin bundan etkilenmemesi düşünülemez. Ama bizi tek haneli enflasyon zamanında biz bu krizle karşılaşsaydık herhalde böyle ciddi anlamda Merkez Bankası'ndaki rezervler de güçlü olsaydı bunu çok kolay atlatabilirdik, ama enflasyonla mücadele süreci var. Dış ticaret ile alakalı global anlamda ticaret savaşları var. Ticari gümrükler var. Şimdi hepsi bir araya geldiğinizde bu işleri zorlaştırıyor biraz. O nedenle Kasım seçimleri, ABD'deki Kasım seçimleri bence bir ince bir kırılma noktası olacak. Bakalım Cumhuriyetçiler mi alacaklar, Demokratlar mı alacaklar? Orada yeniden kartların karıldığı mı desek ne desek bilmiyorum, ama yeniden revizyon yapabileceğimiz bir alan açılacaktır. Çünkü dünya ekonomisinin bu gerginliğin bitmesine ve normalleşmeye ihtiyacı var ki biz de doğru fiyatı belirleyebilelim.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Efendim, Doktor Deniz İstikbal konuğumuzdu. Bir kısa ara verelim, devam edeceğiz.

0: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam edecek.
1: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
2: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
1: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
3: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
2: Aa!
1: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
2: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
1: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
2: Pet otel var.
1: Daha bir sürü şey var ama yani.
2: Resmen kompar ayağımıza gelmiş.
1: Baksana, komşular içinden paylaşmış.
4: Aa, Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
2: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
1: Artık bir kahve de bekliyoruz.
5: Çok isteriz.
1: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
6: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
7: Rams.
8: Peki şu eve ne dersin?
9: Çok yüksek.
10: Bu çok alçak.
8: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
10: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
11: Kredi de yok, faiz de yok.
8: Peki ne var?
11: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım.

0: kesmedin ha.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken, ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bir de kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı...

0: fırsatını kaçırma.
1: Teraportföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: Efendim, paranın yönünde devam ediyoruz. Piyasaları konuşacağız. Ahra Portföy Yönetimi Yönetici Ortağı Arzu Odabaşı konuğumuz olacak. Arzu Hanım, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk. Selamlar Özlem Hanım. Teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Şimdi kritik bir gün. Merkez Bankası 3. Evet. enflasyon raporunu açıkladı ve 2026 yılı için 2 puanlık bir yükseliş oldu, bir revizyon oldu enflasyon tahmininde. Ve Merkez Bankası Başkanı'nın tabii açıklamaları var. Öncelikle rakamı, revizyonu nasıl değerlendirirsiniz diye sorayım.
1: Açıkçası son derece gerçekçi buldum rakamı Özlem Hanım. Ana resme baktığımızda şimdi biz gelmiş olduğumuz enflasyon itibariyle 31.75'lerdeyiz ve yılın geri kalan aylarına baktığımızda da bir baz etkisi avantajımız var aslında. Yani geçen sene %1'in altında enflasyonlar gerçekleşmişti yılın son 3 ayında ve dolayısıyla baz etkisi nedeniyle gelmiş olduğumuz seviye, yani eğer bundan sonraki aylarda enflasyon 1.7'nin altında bir yerde oluşursa enflasyonun ben yıl sonunda 28-29 seviyelerine bir yere gelebileceğini tahmin ettim. Ama dediğim gibi bunun 1.7'nin altında aylık enflasyonun gerçekleşmesi lazım ki 29 veya 28'e doğru gelelim. Dolayısıyla ben bu hesaplamaları ve bu kendi içimde yaparken enflasyon tarafındaki bu revizenin de bu şekilde gelmiş olması açıkçası son derece doğru bir yaklaşım ve şeffaf olduğu gibi iletişimin paylaşıldığı, düşünülenin direkt olarak paylaşıldığı bir mesaj olarak algıladım. Bir veri olarak, rapor olarak algıladım. Dolayısıyla son derece yerinde bulduğumu söyleyebilirim size.
0: Şimdi Arzu Hanım, tabii kritik iki nokta var bu dönem için. Birisi petrol fiyatları, birisi de gıda fiyatları. Petrol fiyatlarında bir önceki 89.4 dolardı. Şimdi 87.8 dolara gelmiş durumda ama 2027 için hala 76.4 dolarlık fiyatlama, yani tahmin devam ediyor. Yani evet. Bu hala savaşın belirsizliğini hesaplarının içinde tutuyor diye düşünebilir miyiz Merkez Bankası'na? Ve eğer bunu böyle devam ettirirse 2027 enflasyonunu %15'ten nereye çeker acaba OVP hesaplanırken?
1: Evet, orada tabii bir kritik durum söz konusu. Yani Brent'in geldiği yer itibariyle enflasyonun direkt olarak etkileyeceğini, zaten kendilerinin de açıklamalarında, yani bütün bu revizeyi yaparken işte mobil ve işte doğal gaz fiyatlarının etkili olduğunu paylaşmışlar. Eğer burada beklentinin aksine, yani 100 doların üstüne veya böyle kalıcı bir Brent'te ekstra bir fiyat oluşursa tekrardan bir revizasyon gelecektir diye düşünüyorum. Ama mevcut koşullarda benim gördüğüm kadarıyla, yine ortalamalara baktığımızda, ha evet belki 76 daha uç bir yerde kalabilir ama yine grafiğe baktığım zaman ben ağırlıklı işte 110 dolarlardan Brent'in işte 75 dolardan tekrar yukarı doğru hareketini de görüyorum. Ama bir süre bir 75-80 dolar arasında da bayağı bir hareketi var. Dolayısıyla bunu tabii biraz yaşayarak göreceğiz. Yani Brent bizim çok etkilediğimiz bir durum maalesef değil. Aynı şekilde gıda öyle. Gıdada da tamamen iklim koşullarıyla karşı karşıyayız ama Türkiye'nin çok şükürler olsun ki bütün bu iklim savaşı içerisinde Türkiye kurak bir yıl geçirmedi. Son derece yağmurların arttığı ve verimli aslında.

0: de bir yıl geçirdi. Benim yine dün bir raporda okuduğum kadarıyla gayet verimli, özellikle tahıl tarafında verimli, iyi bir yıl geçiriyor olduğumuzu görüyorum. Dolayısıyla bunlar aslında dünyadan bizi ayrıştıran, Türkiye'nin topraklarının verimliliğini biraz bir kere daha hatırlatan çok önemli değerler. O anlamda benim inşallah burada yani iklim tarafı da bize yardım etmeye devam eder ve tarım ve gıda ve tabii ki şöyle de bir şey var burada, tarım derken bir de ithal ürünler var. Yani bütün bu hesaplamaların içerisinde ithal tarım ürünleri, ithal mamuller var. Dolayısıyla dünyadaki emtia fiyatlarının, tarım bazı emtia fiyatlarının da bizi etkilediğini biliyoruz. Dolayısıyla kendi iç tarafımızdan güzel bir rüzgar bize gelirken ama dünyadaki fiyatlamanın da negatif yönlü etkileme olasılığı yüksek. Yani bunu da maalesef dikkate almak zorundayız. Dolayısıyla gıda bizim yine biraz önce konuştuğumuz gibi gıda ve petrol, doğalgaz fiyatları maalesef ki kontrolümüz dışında olan gelişmeler. Biz yine benim gördüğüm kadarıyla Merkez Bankası burada kendi temkinli duruşunu koruyor. Enflasyonda da son derece gerçekçi bir eğilim paylaşmış durumda olduğunu da görüyoruz. Ki bir de baz etkisi var. Yani 1.7'nin altında gelme olasılığı yüksek aslında enflasyonun, ama burada petrolün başımıza ne iş açacağı, gıdanın, iklimin başımıza ne iş açacağını bilmediğimiz için oradaki o temkinli duruşu da göstererek enflasyonu 28 olarak güncellediklerini görüyorum. Ama dediğim gibi burada yoksa iş tarafta da iş talebin de zayıfladığını görüyoruz. Yani perakende tarafında zayıflama var. Kredi kartı harcamaları yaz dönemi olmasına rağmen Temmuz ayında kredi kartı harcamaları düşüyorsa burada gerçekten bizim için aslında bir mesaj var. Yani genel olarak harcamalar düşündürüyor. Fiyat ve harcama dengeleri farklı yerlerde oluşmuş demektir bu. Dolayısıyla evet, istediğimiz bir şey gerçekleşiyor. İş talep biraz daha enflasyonu tetikleyici anlamda yavaşlıyor. Bu pozitif. Her ne kadar genel anlamda büyümeyi etkilemesi anlamında çok istemediğimiz bir şey olsa da şu anda enflasyonla mücadele konusunda bizi destekleyen bir durum bu durum. Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla eğer Brent tarafında çok böyle bir gol yemezsek, bizi çok şaşırtan ekstra fiyatlamalar ve oralarda kalan fiyatlamalar olmazsa, fiyatın 90 dolar ve altında bir şekilde geçirirsek yılın devamında ben zannediyorum genel olarak resmi, ha bir de tabii TL tarafımız var. TL Türk lirasının da orada ekstra bir değer kazanmıyor olması, ekstra değer kaybetmiyor olması lazım. Çünkü orada ekstra TL'nin de değer kaybı bu bizim için enflasyon ortamını yaratan, enflasyonu güçlendiren bir neden olarak ortaya çıkıyor. Yani bu gibi konularda çok üzerinde durmak gerekiyor ki Merkez Bankası zaten bunun da çok farkında. Zaten yapılan raporlar hep bunu bize gösteriyor. Dolayısıyla güçlü bir TL olarak kalmaya devam edeceğimiz, faizlerin buralardan biraz daha aşağılarda belki biraz daha oluşabilecek bir gelecek 3-4 ay bizi bekliyor gibi görünüyor Özlem Hanım.
1: Şimdi faiz demişken bir hafta vadeli repoya dönüş gündemimizde diyor
0: Evet.
1: Merkez Bankası Başkanı. Sizin beklentiniz nedir? Yani şimdi yıl sonu için aslında bu yıl başından beri hep faiz indirimi sürecini yaşayacağımız bir yıl olacak diyerek başladık Ocak'ta ama maalesef olduğumuz yerde kaldık. Şimdi 37'lerde olan faiz acaba yıl sonunda ne olur? Bundan sonra da az toplantı kaldı.
0: Evet, az toplantı kaldı. Yani Eylül-Ekim'de var, bir de Aralık'ta var toplantı, 3 toplantımız var. Dolayısıyla ben bunlardan birinde veya yani azar azar da olsa bir faiz indirimine gidilme olasılığının yükseldiğini düşünüyorum. Dediğim koşullar, biraz önce paylaştığım koşullar çerçevesinde. Çünkü biraz böyle evet enflasyona yönelik gerçekçi bir tahmin var önümüzde. Faiz 37. Tabii burada şunu da söylemek lazım. Biz faizi 37'den 35'e indirsek, tutun ki 32'ye indirsek dahi piyasanın fiyatlaması önemli oluyor o zamanın. Bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla piyasayı kollayarak, piyasadaki dengeleri kollayarak faiz indirimine de gitmek lazım. O zaman indirdiğiniz faizin de bir anlamı kalmıyor. Yani farklı bir resim oluşmuş oluyor. Ki bunun da Merkez Bankası

0: yapısının bunun da farkında olduğunu, yöneticilerin bunun da farkında olduğunu biliyoruz. O anlamda ben evet, bu çok geniş bir reel faiz veriyoruz şu anda. Yüksek bir reel faiz veriyoruz. Bu reel faizi hazır yurt dışı tarafta da, yani Türkiye'nin CDS'leri gayet iyiken, risk tarafında bizim duruşumuz itibariyle, ilişkilerimiz itibariyle güçlü bir konumdayken, ben yabancı yatırımcının da bu reel faize daha da az olsa yine de geleceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla burada bir yerimiz olacaktır diye düşünüyorum. Yani faiz indirim tarafında atıyorum 8 reel faizi de 5 reel faize gelebilir hala burada yabancı yatırımcı diye düşünüyorum. O anlamda Merkez Bankası'nın da burada yıl sonuna kadar yapılacak olan 3 toplantıda belki yüzer bas puan daha faiz indirmesi gündeme gelebilir diye düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz tabii ki. Yani bu kritik bir noktadayız. Şu anda 37'deyiz. Biz 37'den 34'e gelsek 28'de enflasyon oluşsa, dolayısıyla böyle bir reel faiz mevcut koşullar içerisinde Türkiye'nin duruşu, etrafımızdaki savaşlar, kendimizi koruma alanımız, ilişkilerimiz anlamında baktığımızda, sahip olduğumuz CDS anlamında baktığımızda bence yatırım için hala fırsatını koruyacak bir resmi getiriyor olacaktır.
1: Şimdi Arzu Hanım, tabii tüm bunların piyasalara yansımasını da konuşalım. Şimdi dün hareketli bir tablo vardı aslında. Hem BIST endeksinde hem bankacılık endeksinde yukarı yönlü güçlü bir tablo gördük. Ve 14 binlerin üzerinde tekrar böyle borsaya heyecan mı geliyor dedik. Ama bugün yine yatay negatif bir seyri var. 14.082 puandan işlem görüyor. En azından 14 binin üzerinde tutulur mu diye bakıyoruz. Şimdi baktığımız zaman bir önceki haftaya yabancı yatırımcının geçen hafta 1,5 milyon dolar hisse, 505 milyon dolar da tahvil aldığını gördük. Nasıl görürsünüz BIST 100'de bundan sonraki tablo nasıl olur ve yabancı hikayesi geri döner mi?
0: Yani benim şimdi şöyle, Temmuz ayına geldiğimiz Temmuz'un bir takım nedenler öne sürerek konuşmuştum, o nedenleri de bir negatif bir ay, değer kaybedecek bir ay olduğunu bahsetmiştim ve %9 civarında bir değer kaybı söz konusuydu. Şimdi de geri dönüşten 14.250-500 bandına doğru bir hareket olabilir ama orada yine yavaşlayabiliriz diye düşünüyordum ki 14.250 yine kritik bir yer oldu, önümüze çıktı şu anda o zamanın. Dolayısıyla biraz volatilite yüksek bu ara. Ve ne bileyim, şimdi bakıyorum yine grafiğe, 13.800'ü dar kritik. Yani 800'ün üzerinde kaldığımız sürece biz yine 14.500'e doğru bir hareket yapabiliriz. Ama Arzu, şimdi bu saatten sonra endeks işte 15.000'i kırar mı? Hızlı bir hacim olur muyu? Ben de kendime cevaplayamıyorum şu aşamada. Biraz hacmi ve gelişmeleri görmek lazım. Ama kritik olan şeylere bakmak gerekiyor endekste yatırım yaparken. Yani bir 13.800 kritik, 13.800 üzerinde kalan endeks bize para kazandırır mı? Kazandırır derim her zaman ve 14.500, 14.800 olur yukarıda derim. Dolayısıyla biraz bu resimle bakmak gerekiyor. Yani yatırımcı ya orta vadede alacak, burada hisse senedi alacak, alıp da bakmayan yatırımcılar var. Bir de belli vadelerde, belli tepkilerde trade eden yatırımcılar var. Dolayısıyla bu, eğer bu tip bir yatırımcı varsa bence buraya bakmak, yani 13.800-850 seviyeleri kritik. Ha, nedir şu anda bizim önümüze çıkan konu? Merkez Bankası dedi ki enflasyon %28'lerde olacak ve bundan sonra zaten söylemişti, nokta aralıktan vazgeçip nokta tahminlerini söyleme konusunda bilgi de vermişti bir önceki toplantısında. Dolayısıyla böyle bir iletişim bence son derece güzel bir okundu piyasada ve tahvil faizinde de hafif aşağı yönlü hareketi görüyoruz. Dediğim gibi biz her şekilde şu anda bir reel faiz kazandırıyoruz yabancı yatırımcıya. Yabancı yatırımcı için kritik olan şey şu olur. Yani CDS çok yüksektir, ülkenin riski yüksektir. Ama bizde öyle bir şey de yok. Yani CDS'lerimiz gayet makul bir yerde. Güçlü bir ekonomik yönetimi, güçlü bir iktidar söz konusu. Dolayısıyla böyle bir resimde yabancı buraya gelip o riski alıp bu tahvil yatırımını veya hisse senedini yatırımını yapar diye düşünüyorum. Yani bu, dolayısıyla hikaye ara ara geri çekilmeleri yaşıyoruz ama ana resim de şu anda her zaman yabancı yatırımcı için gözde ülkeler arasında, gelişmekte olan ülkeler arasında olacağımızı düşünüyorum. Bizi burada ne geri çekebilir, ne tetikleyebilir? Amerika'daki olası bir faiz artışı. Yani bu o zaman paranın tekrar Amerika'ya doğru gitmesi anlamına gelir.

0: Ki şu anda evet. gelmiş olduğumuz resim bize onu da söylemiyor. Yani Amerika tarafında öyle bir faiz indirim açıkçası ben beklemiyorum. Gelen veriler de zaten bunu pek şey yapmadı, desteklemedi geçtiğimiz hafta ve bu hafta gelen veriler. O yüzden oradan gelen bir risk görülmüyor şu an için. O evet. anlamda ben yabancı yatırımcının da ilgisinin artarak devam etmesini beklerim. Çünkü onlar da o zaman faiz iniyor, enflasyon da böyle dediği zaman bu da bir pozisyonlanma. Orta vadeli faiz fırsatının getireceği o getiriden faydalanmak isteyeceklerdir diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için, yayına katkınız için Arzu Hanım. Evet, Arzu Odabaşı'na teşekkür ediyoruz. Efendim böylece yayınımızın sonuna geldik. Yarı saatlerimiz 15'i gösterdiğinde burada olacağız. İyi akşamlar.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Ay Salih, bak evin konumu ne kadar güzel, her yere çok yakın.
3: Çok gürültülü olur.
2: Ay, bu evin balkonu ne kadar ferah.
3: Çok geniş. Zor temizlenir.
2: Peki şu eve ne dersin?
3: Çok yüksek.
4: Bu çok alçak.
3: Bunun rengi kötü. Bilemedim.
2: Sen niye böyle her şeye burun kıvırıyorsun? Beğenmedin mi evleri gerçekten?
3: Hayatım, tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
5: Kredi de yok, faiz de yok.
2: Peki ne var?
5: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde.
6: Uğur Bey haklı. Biz de evimizi emlak katılımla aldık.
5: Hayırlı olsun. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
7: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
8: Türker Beyaş olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Yıldır sunduğu gıda ambalajı ve endüstriyel üretim çözümleriyle milyonlarca insanın yaşamına değer katan Teknikaplast şimdi halka arz oluyor. Dünyanın güvendiği üretim gücüne ortak olmak için talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım.net Sigortam.net.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: Gündem böyle.
6: Hadi.
7: Onlar da alamamış.
8: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
7: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
8: O zaman spor araba.
7: Az kaçar.
8: Elektrikli araba.
7: Çok yakar. Park etmesi zor.
9: Yok artık.
10: Hiçbirini beğenmedin mi?
7: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
10: Kredi de yok, faiz de yok.
6: Aa, peki ne var?
10: Emlak katılım tasarruf finansman var.
11: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: ailece Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, ayakkabılar Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
4: Ne?
2: Kızımı dinleyeceğim, tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar, eve.
5: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
2: Aç bakayım ağzını.
6: Diş yok, diş.
2: Çene var ama can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
2: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
2: Sus.
7: Göreviniz tatil.
0: Tatil.
1: Görevim.

0: piyasaların gündemini konuşacağız. Bugünün gündemi malum 3. enflasyon raporuydu. Detaylarına bir bakalım raporun haberimizde.
1: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğalgaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu. Eşel mobil uygulamasına yönelik düzenlemelerin etkisini de tahminlerimize yansıttık. Bunun yanı sıra gıda enflasyonu varsayımında yapılan yukarı yönlü güncelleme ile yönetilen yönlendirilen fiyatlar da enflasyon tahminimizin yükselmesinde rol oynadı. Çıktı açığı tahminimizde ise önceki rapor dönemine göre kayda değer bir güncelleme olmadı. Finansal koşullardaki sıkılığın korunmasıyla yurt içi talebin zayıf seyrini önümüzdeki dönemde sürdürmesini bekliyoruz.
0: Ve şimdi de karşımızda Seltem İyigün var. Kofas Türkiye ve Orta Doğu Baş Ekonomisi. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Şimdi öncelikle genel bir değerlendirmenizi alayım. Siz nasıl karşıladınız mesajları, yorumları? 3. enflasyon raporunda en çok dikkatinizi çeken ne oldu?
2: Bence Merkez Bankası yine temkinli duruşunu korudu. Ama önceki iletişimlerine göre enflasyonun dezenflasyon sürecinden daha emin bir görüntü çizdi. Bunda bence temel nedeni yine sunumda gördüğümüz gibi toplam talep koşullarının soğumaya devam etmesi. Yani ekonominin soğuduğuna ilişkin daha net ifadeler kullandı Merkez Bankası. Tabii bunun da alt kırılımında kredi büyümesinin %25'lerde kaldığını görüyoruz. Ve tabii ki enflasyon beklentilerinin şu anda düşmeye devam ettiğini görüyoruz. Zaten şu minvalde bir ifade geçti toplantıda. Enflasyon beklentileri düşerken para politikasının olduğu yerde kalması aslında bir sıkılaştırmayı anlamına geliyor. Dolayısıyla temkinli fakat yine de enflasyonun görünümüne, dezenflasyonun daha doğrusu ilerleyişine ilişkin daha net bir Merkez Bankası gördük. Tabii manşet enflasyon yukarı doğru güncellendi 2 puan. Ama bunun şu şekilde ayrımını bence çok net yaptı Merkez Bankası. Bu iç talep koşullarıyla ya da yurt içindeki enflasyonist baskılarla alakalı bir durum değil. Enerji ve arz şoklarıyla alakalı bir yukarı doğru güncelleme. Dolayısıyla manşet enflasyon yukarı güncellendi ama enflasyonun ana eğilimindeki düşüş devam ediyor. Bunun devam etmesini de bekliyoruz. Bundan dolayı da yani ana eğilim düştüğünden dolayı repo fonlamasına geçmeyi de gündemimize alabiliriz minvalinde bir açıklama yapıldı. Dolayısıyla dediğim gibi ama aynı zamanda da hem toplantı bazlı kararlara devam edeceğini hem de ihtiyatlı tedbirli duruşunu da bozmayacağını ifade etmesi yine temkinli duruşunu Merkez Bankası'nın koruduğuna işaret ediyor. Fakat dediğim gibi önceki iletişimlerine göre dezenflasyon sürecinden daha emin ve artık repo fonlamasına geçmeyi gündemine almış bir Merkez Bankası gördük.
0: Evet. Şimdi bu tabii tahminlerle ilgili yorumunuzu da alayım ben. Çünkü 2026 yıl sonu enflasyon tahmini %26'dan 28'e çıktı. Sizce makul mü bu 28 oranı?
2: Bence evet, çünkü piyasanın da sene sonu enflasyon beklentisi %30'lar civarında, yani biraz geniş bir bant ama 28 ile 31 arasında değişen beklentiler var. Dolayısıyla aslında daha gerçekçi bir yere çıkartmış oldu Merkez Bankası. %30'a niye çekmedi diye sorabilirsiniz. Bu sefer de şunu söyleyebiliriz, enflasyon tahminlerindeki yani Merkez Bankası'nın yukarı doğru güncellemesi bu sefer piyasa beklentilerini de olumsuz etkileyebilirdi ama para politikasının bir bacağı da enflasyon beklentilerini yönetimi olduğu için burada da ciddi bir bozulma tabii ki de Merkez Bankası hatta bozulma görmek istemez. Ama bir arz şoklu ve enerji fiyatlarından kaynaklı da bir fiyat artışı manşet enflasyonda olduğundan dolayı tabii ki yukarı doğru güncelleme yapmak 2 puanlık da olsa gerçekçi bir yaklaşım oldu. Ama ara hedef olan %24'ün de korunduğunu görüyoruz. Sadece şimdi baktığımızda %26'dan

0: 24'e bir önceki enflasyon raporundaki tahmin %26 idi. %26 ile 24 arasındayken şimdi %28 ile 24 arasında hedefle tahmin arasında daha belirgin bir fark olmuş oldu.
1: Şimdi onu soracaktım tam. Bunu neye bağlıyorsunuz? Para politikasının yönlendirileceği dezenflasyon çıpası olarak okuyanlar var bunu. Siz bu yoruma katılır mısınız %24'ü?
0: Evet, yani bu şunu aslında gösteriyor. Merkez Bankası enflasyonun, manşet enflasyonun yükselmeye devam edeceğini, daha doğrusu %28'e geleceğini beklemekle beraber para politikasındaki ayarlamayı %24'lük enflasyon hedefine göre, daha doğrusu ara hedefine göre yapacak. Bana açıkçası bunu düşündürüyor Merkez Bankası'nın %24'lük ara hedefi koruması. Dolayısıyla burada manşet enflasyonun yukarı doğru güncellenmesini çok da para politikası üzerinde tahmin ettiğimizden daha uzun süre sıkılık ya da bir faizlerde buna göre bir ayarlama mı olacak diye düşünmekten ziyade ben şu şekilde düşünüyorum. %28'lik manşet enflasyon güncellemesine karşı para politikasındaki duruş %24'lük ara hedefe göre ayarlanacak. Dolayısıyla bu hedef yakalanmadan çok hızlı bir para politikasında gevşeme beklememek lazım. Tabii ki faiz indirimleri önümüzdeki dönemde repo faizinden fonlamaya geçtikten sonra gündeme gelebilir. Ama burada da kademeli bir faiz indirimi olacağını değerlendiriyorum.
1: Evet, şimdi oraya gelecektim. Faiz indirimleri noktasında ne öngörüyorsunuz bugünkü mesajlardan sonra?
0: Şöyle, repo faizine ne zaman geçilecek, bu fonlamaya ne zaman geçilecek? Tabii o önemli olacak.
1: Orada var mı beklentiniz?
0: Şöyle,
1: Ağustos sonu, Eylül başı yorumları daha çok ağırlık kazandığını gördüm ama.
0: Ben Ağustos enflasyonunu gördükten sonra Merkez Bankası'nın tabii ki biliyorsunuz para politikası toplantısını beklemesine gerek yok repo fonlamasına geçmek için. Bunu kendisi yapabilir Merkez Bankası günlük işlemlerde. Dolayısıyla geçebileceğini değerlendiriyorum. Eğer Ağustos enflasyonu beklentilerin altında gelirse ve ana eğilimdeki düşüş trendini bozmayacak bir veri olursa, o zaman Temmuz ayındaki Merkez Bankası'nın endişelerinden sonra Ağustos ayı da ana eğilimdeki düşüşü perçinleyeceğinden dolayı Merkez Bankası bence fonlamayı repo faizine kaydırabilir. Bu veriden sonra olmazsa ben Eylül ayındaki toplantıda yapacağını değerlendiriyorum. Sonraki iki toplantıda da bugün Merkez Bankası'nın sunumunda kullanılan şöyle bir ifade vardı. Yurt dışı tarafta petrol fiyatları tarafında en kötü geride kalmış gibi görünüyor. Burada tekrardan uçlarda olan bir risk beklenmiyor ifadesine dayanarak sonraki iki toplantısında da 100'er bas puanlık bir faiz indirimine gidebileceğini değerlendiriyorum. Fakat likidite yönetimi tarafında yine bu kredi kısıtları gevşemeden uygulanmaya devam edecektir. Bu tarafta Merkez Bankası özellikle kredi genişlemesinde belli ki oldukça hassas. Yani faizlerin inmesi buna paralel olarak likidite koşullarını genişleyeceği anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla dediğim gibi Ağustos ya da Eylül'de fonlamanın repo faizine geçmesinin sonraki iki toplantıda da 100'er bas puanlık bir faiz indirimi gelebileceğini ben düşünüyorum.
1: Evet, bu arada tabii enerji kısmı yine bu tahmindeki 2 puanlık yukarı yönlü revizyonda ağırlıklıydı. Enerji, ithalat fiyatları, gıda ve yönetilen, yönlendirilen fiyatların etkili olduğunu görüyoruz. Şimdi orada da tahminlerde değişiklikler var. Petrol varsayımı petrol fiyatı için 89.4 dolardan 87.2 dolara düşürüldü. 2027 içinde 75.4 dolardan 76.4 dolara yükseltildi. Bu tahminleri nasıl gördünüz?
0: Şöyle, 2026 yılı için petrol tahminin aşağı çekilmesi aslında normal karşılanabilir. Çünkü hatırlarsınız Orta Doğu'da savaş çıktıktan sonra petrol fiyatları çok hızlı yükseldi. Sonra da Haziran ayında bir barış anlaşması, ateşkes sürecinden geçtik. Burada da hızlı bir şekilde geri geldi. Dolayısıyla ortalamada Merkez Bankası'nın en kötüsü de geride kaldığı hipotezinden hareketle aşağı doğru güncelleme yapmış olması normal. Bu bize şunu anlatıyor. 2026 yılı için yukarı yapılan 2 puanlık güncelleme aslında petrol fiyatlarından kaynaklı değil. Sizin de söylediğiniz gibi ithalat fiyatlarından kaynaklı. İthalat tarafında da aslında neyi görüyoruz? Petrol türevi ürünlerin ithalatını görüyoruz. Yani hem üretim tarafında bizim kullandığımız nafta türevi ürünler, motorin de aslında bu türevlerden bir tanesi.

0: ve doğalgaz emtia fiyatları gibi fiyatların yukarı doğru güncellenmesinden kaynaklı bir manşet enflasyonda, yani daha çok ithalat fiyatlarından kaynaklı bir yukarı doğru güncelleme olduğunu görüyoruz. 2027 yılı için ise burada hem ara hedefin hem de enflasyon tahmininin sabit bırakıldığını görüyoruz. Burada tabii 2027 yılı için bizim tahminimiz Merkez Bankası'ndan biraz daha yukarıda. %21 ila 23 arasında bir sene sonu enflasyonuyla karşılaşabiliriz diye değerlendiriyoruz. Merkez Bankası biraz da olumlu taraftan başlıyor ama ara hedefle tahminin birbirini tutması, aynı seviyede olması Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecini yine sıkı bir şekilde takip edeceğini gösteriyor.
1: Evet, peki bu arada özellikle baktığımız zaman bu faiz patikası açısından da önümüzdeki aylarda da enflasyon tarafında hizmet enflasyonu, beklentiler ve iç talepteki bu dengelenmenin sanki ana belirleyici seyri oluşturacak gibi bir durumu da var. Ne dersiniz?
0: Hizmet tarafları her zaman biliyorsunuz Türkiye'deki enflasyon açısından önemli ve bir katılık gösteriyor. Şimdi hizmet fiyatlarının alt kırılımlarına da bakmak lazım. Bazı sektörlerde, örneğin eğitim sektöründe geriye doğru endeksleme fiyatlamaları aslında daha baskın. Yani fiyatlar bir sonraki sene için oluşturulurken geçmişteki enflasyondan yola çıkıp aslında fiyatlar oluşturuluyor. Dolayısıyla bu fiyatlarda bir katılık yaratıyor. Sağlık sektöründe eğer katkı paylarında bir güncelleme olursa bu olumsuz bir etki yaratıyor, yani yukarı yönlü bir etki yaratıyor. Ama her iki hizmette, yani eğitimde, sağlıkta hane halkı için tüketilmesi elzem olan hizmetler ve burada fiyat ne olursa olsun tüketici bu hizmetlerden faydalanıyor. Dolayısıyla buradaki firmaların bir fiyatlama kuvveti olduğunu da söylemek lazım. En son eğitim sektöründe TÜFE ve ÜFE'nin ortalamasının belirli bir seviye üzerine kadar bir zam yapılacağına ilişkin bir düzenleme yapılmıştı. Dolayısıyla bu düzenlemenin etkili olduğunu önümüzdeki dönemde fiyatların artış hızının yavaşlamasıyla beraber göreceğimizi değerlendiriyorum. Öte yandan biliyorsunuz diğer bir makro ihtiyati önlem de konut kredileriyle ilgili olarak alınmıştı. Burada da bir konut alacaksanız hem ilk konutunuzu mu alıyorsunuz, ikinci konutunuzu mu alıyorsunuz? Bununla ilgili bir ayrıştırma yapıyor bankalar. Sonrasında konutun enerji sınıfına ilişkin bir sınıflandırma yapılıyor. Sonrasında da yeni konut mu yoksa ikinci el mi, bunlara ilişkin bir takım ayrıştırmalar yapılıyor ve konut kredisi buna bu kriterlere göre kullandırılıyor. Tabii bu da, bu kadar kriter olması, bu da bir makro ihtiyati önlemdir aslında. Kredilerin artış hızını tabii ki yavaşlatıyor. Dolayısıyla aslında piyasada gerçekten de yatırım olarak değil ama oturmak için ihtiyacı olan bireylerin ev almasına yönelik düzenlemeler olduğunu görüyoruz. Bu da konutun artış hızının yavaşlamasına, hatta bazı yerlerde ilanların fiyatlarında düşüşe neden oldu. Bu da tabii ki kira fiyatlarını da aslında önümüzdeki dönemde yansıyacaktır. Nitekim ana trendine baktığımızda kira artışının, manşet kira artışının altında kaldığını görmeye başladık. Bu da önümüzdeki dönemde kira artış hızının yavaşlayacağına işaret ediyor. Dolayısıyla enflasyon beklentileri kırıldığı zaman ve düşmeye devam ettikçe hizmet sektöründeki bu alt kırılımlardaki fiyatlama davranışları da gevşeyecektir ve bu şekilde manşet enflasyonu üzerinde daha az etkili, daha olumlu etkide bulunan bir fiyatlama davranışı görmeye ben başlayacağımızı düşünüyorum.
1: Evet, bu arada 2027 için de %15'lik hedef korunuyor. Bunu nasıl karşıladınız? Sizce %15 mümkün mü 2027'de?
0: Dediğim gibi bizim beklentimiz biraz daha yukarıda Merkez Bankası'ndan bu anlamda. Piyasanın beklentisi de daha çok %20'ler, %21'ler civarında gerçekleşmesi yönünde. Ama tabii geldiğimiz yere bakacak olursak %20'ler civarında bir enflasyon bile aslında bu politikanın beklenenden daha kademeli bir şekilde de olsa bir sonuç verdiğini, evet, en azından
1: gösteriyor. 75'lerden geldik.
0: Tabii. Önemli. Dolayısıyla %20'ler civarında bir enflasyon gerçekleşmesi, %15 Merkez Bankası ile arada 5 puan fark da olsa yine de olumlu bir gelişme olacaktır ve para politikasında da gevşeme açısından Merkez Bankası'nın da elini rahatlatabilecektir. Bu anlamda eğer buraları görürsek 2027 enflasyon gidişatında, o zaman 2020

0: Cumhuriyet'in ikinci yarısından itibaren bu program başında sözünü ettiğimiz makro ihtiyati önlemlerin özellikle bu kredilerdeki 8 haftalık büyüme kısıtlamalarının gevşemeye başlayabileceğini, bunun da sanayi tarafında aslında nakite erişim, bozulan nakit akışlarının tekrardan düzeltilmesi gibi sorunlara çare olabileceğini ben düşünüyorum.
1: Evet, bu arada sanayi demişken sanayi arz kapasitesinde bir bozulma öngörmüyoruz. Mesajı da vardı bugün. Onun da altını çizmiş olalım. Peki şimdi biraz yurt dışı tarafa da geçelim. Orada da çünkü önemli gelişmeler var. Yine bir umut ışıkları vardı bu Amerika Birleşik Devletleri İran arasında, ama şu an daha gergin bir ortamdayız. İran'ın bugün yaptığı açıklamalar var. Bizim onayımız olmadan kimse geçemez. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri gemilerini Hürmüz'den geçirmeyeceğiz şeklinde. Ne dersiniz? Oradaki yani süreç şu anda nereye doğru gidiyor sizce? Bunu kestiremeyiz ama hani en kötü fiyatlandı diye konuşurken hep süreç maalesef iyiye doğru gidemedi.
0: Evet, şöyle, ama bir barış beklentisi ya da en azından kalıcı bir ateşkes beklentisi şu anda piyasada satın alınıyor gibi görünüyor. Her ne kadar petrol fiyatları çok volatil de olsa en ufak bir olumlu gelişme çok hızlı tepki veriyor petrol fiyatları. 70 küsür dolarlara kadar indikten sonra tekrar 90 dolarla, yani ciddi anlamda bir volatilite var. Ama savaşın ilk başladığı dönemdeki gibi 100 dolarların üzerine çıktığında görmüyoruz petrol fiyatları. Bu tabii OPEC artı ülkelerinin de arz kesintilerini biliyorsunuz artık sonlandırmaya başladığını görüyoruz. Yaklaşık 2022-23 döneminden sonra %5 milyon varillik günde, ki küresel arzın %5'ine denk geliyor neredeyse, bir kesinti yapmışlardı fiyatları dengeleyebilmek için. Şimdi bunun neredeyse 2-2,5 milyon kısmını geri üretmeye başladılar. Dolayısıyla aslında burada bir jeopolitik taraftaki gerginlikler elenebilse, petrol tarafında görünen o ki hızlı bir fiyatlarda düşüşle karşı karşıya kalabileceğiz. Hı hı. Ama tabii jeopolitik gerginlikler hali hazırda buna izin vermiyor. Yine de piyasanın çok olumsuz tarafta olmadığını görüyoruz. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler de günlük yaklaşık gerginlikler başlayana kadar 130-140 gemi civarındaydı, ama şimdi oldukça azaldığını, bunun 30'lu seviyelere kadar düştüğünü, hatta gerginliğin arttığı dönemlerde daha da fazla gerilediğini görüyoruz. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı açılmadan görünen o ki burada çok ciddi ve kalıcı bir düşüş olmayacak ve petrol fiyatlarındaki volatilite devam edecek.
1: Evet, 76 dolar diyor Merkez Bankası da bizim 2027 yılı için. Bunu nasıl buldunuz? Yani 76 çünkü çok da düşük bir aslında petrol fiyatı değil.
0: Temkinli bir duruş, dediğim gibi biraz da jeopolitik belirsizliklerden tabii kaynaklı, ama buradaki varsayımlar üretilirken jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatlarına destek vereceği bir çerçeve baz alınmış, bunun olduğunu görüyoruz. Çünkü aksi halde yine 90'lı seviyeler, 100'lü seviyeler gündeme gelebilirdi, ama 70'lerin ifade edilmesi tabii jeopolitik gerginliklerin bir noktada sonlanacağı ve daha olumlu bir enerji piyasası görünümüyle biz 2027'yi geçireceğiz beklentisinin daha hakim olduğunu görüyoruz. Bence çok gerçekçi bir varsayım olduğunu düşünüyorum ben.
1: Evet. Peki bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde de 10 yıllık tahvil ihalesinde getirinin dün çok yüksek çıktığını gördük. 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmış durumda. Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri'nde de tahvil piyasasında da hani çok aslında baktığımız zaman bu süreçte özellikle bu Warsh'un açıklamalarıyla da hep uzun vadelilerde yukarı yönlü hareketi gördük. İşte 30 yıllıklarda, 10 yıllıklarda. Ne dersiniz? Orada niye tansiyon sizce tam anlamıyla düşmüyor?
0: Yani şöyle, Amerika'nın tahvil getiri eğrisine baktığımız zaman zaten son dönemlerin en yüksek seviyesinde olduğunu görüyoruz tahvil faizlerinin, özellikle uzun vadeli tarafta. Kısa vadeliler biraz daha para politikasına göre hareket ediyor. Enflasyonun düşüşünün biraz daha Fed'in öngördüğünden kademeli olacağını değerlendiriyor piyasalar. Burada tabii hem Amerika'da açıklanan geçtiğimiz sene ek gümrük tarifelerinin etkisi var. Bu tam sönümleniyor derken tekrardan bir gümrük tarifesi gündeme geldi. Bunun enflasyonist etkilerinin olacağını değerlendiriyor piyasa. Öte yandan da tabii enerji fiyatlarındaki artışın olacağını da demek ki kestirmekte biraz zorlanıyor yatırımcılar. Dolayısıyla talep

0: ettikleri primler biraz daha yüksek. Artı Amerika'nın biliyorsunuz borç stoku oldukça yüksek seyrediyor. Tabii bunu finanse etmek için tekrardan borç stokunuz ne kadar yüksekse borcu çevirmek için çıkarttığınız tahvil sayısı da o kadar fazla oluyor. Bu da tabii faizler üzerinde yukarı yönlü baskı yapabiliyor. Dolayısıyla doğal karşılamak lazım. Burada çok kritik seviyeler aşılmadığı sürece bir kriz öncüsü olacağını ben düşünmüyorum. Ama tabii ki hem enflasyonist baskılar hem ekonomi üretiminin Amerika'da çok ani verdiği ek gümrük tarifeleri gibi kararlar ve bunların enflasyonist etkileri hem de bütçe açığının finanse edilme ihtiyacı ve tahvil ihraçları piyasa faizlerinin yüksek kalmasına sebep oluyor.
1: Evet, peki bu arada dün gelen enflasyon verisi de beklentilere paralel geldi. Orada çekirdek enflasyon Mart 2021'den bu yana en yavaş artışını kaydetmiş. Bu da tabii önemli. Ne dersiniz enflasyon tarafı için Amerika Birleşik Devletleri'nde?
0: Düşük artış evet kaydetti fakat yine de Fed'in görmek istediği %2 seviyesinin üzerinde çekirdek gösterge. Dolayısıyla Amerika Merkez Bankası'ndan bizim 2026 yılına ilişkin bir faiz artışı beklentimiz olmamasına karşın para politikası tarafında hızlı bir gevşeme de beklememek gerekiyor. Manşet enflasyonu, daha doğrusu çekirdek enflasyonun şöyle bir özelliği var. Manşet enflasyona kıyasla çekirdek enflasyon yüksek kaldığı sürece yani en azından Fed'in kendi tahmininin ve beklentisinin üzerinde kaldığı sürece Fed açısından acaba bu enflasyonist baskılar sadece enerji grubuyla sınırlı kalmayacak ve enflasyon ekonominin geneline mi yayılmaya devam edecek? Bununla ilgili bir endişe oluşturuyor. Dolayısıyla çekirdek gösterge bundan dolayı önemli. Öte yandan biliyorsunuz Walsh aslında ilk etapta faiz indirir mi beklentileriyle kendi dönemine başlamıştı ama görünen o ki çok da hızlı bir faiz indirmeye ilişkin tavrı yok. Dolayısıyla hem yüksek enflasyon hem de yüksek enflasyon derken tabii Fed'in kendi tahminine göre yüksek kalmaya devam eden bir enflasyon. Walsh'un FED'de görev almaya başladıktan sonra çok hızlı bir faiz indirimi olmayabilir ve biz forward guidance'dan vazgeçiyoruz. Piyasayı da yönlendirmeyeceğiz ifadelerinden kaynaklı. Piyasada bir endişe yaratmış olabilir faizlerin biraz daha daha uzun süre yüksek kalacağına ilişkin. Bu enflasyon görünümü altında da biz de bir faiz indirimi artışı beklemiyoruz ama indirimi de beklemiyoruz FED'den.
1: Evet, peki kıymetli metal tarafı için ne dersiniz? Orada altın ve gümüşte bu hafta yukarı yönlü hareketler gördük. 9 haftanın en yüksek seviyelerini gördük altında. Gümüşte de 66 doların üzerine geldik. Şimdi merkez bankalarının da altın alımlarının yine devam ettiğini görüyoruz. Orada nedir beklentiler? Nedir sizce, nasıl yön? Özellikle tabii bu Çin'in alımları dikkat çekiciydi. Son 3 yılın en büyük alımını yapmıştı Çin.
0: Şöyle, Çin Merkez Bankası'na baktığımız zaman fiyat nerede olursa olsun aylık olarak istikrarlı bir şekilde altın almaya devam ediyor. Bunu görüyoruz. Diğer merkez bankaları da alıyor. Yani burada Katar Merkez Bankası'nın, Kazakistan, dönem dönem biz kendi merkez bankamızın da alımlar yaptığını görüyoruz. Hemen hemen tüm küresel merkez bankalarında kendi rezervlerini çeşitlendirmek adına bu alımların yapıldığını, yapılmaya da devam ettiğini görüyoruz. Bu altın fiyatlarını destekleyen yapısal bir unsur ama altın fiyatları üzerinde etkili olan konjonktürel, yani dönemsel unsurlar da var. Bunlardan bir tanesi tabii ki enflasyonist baskılar, jeopolitik gerginliklerin nereye doğru evrileceği ve Amerika Merkez Bankası'nın ne yapacağı yönünde dönem dönem savaşın gidişatına göre ve petrol fiyatlarına göre yatırımcıların nezdinde oluşan endişeler. Eğer petrol fiyatları yükseliyorsa ve Fed'in faizleri daha uzun süre aynı seviyede tutması beklenmeye başlanıyorsa ya da faiz artışı ihtimali artıyorsa diyelim, o zaman altın fiyatlarında bir düşüş olduğunu görüyoruz. Çünkü altın biliyorsunuz bir faiz içermeyen bir yatırım enstrümanı. Burada kısa vadeli riskler altında aşağı yönlü olabilir diye ben düşünüyorum. Bu savaş koşulları devam ettiği sürece, fakat savaşın bir nihayete ermesiyle beraber eğer en kötünün geride kaldığını düşünüyorsak da o zaman daha orta vadeli trendin biraz daha yukarı yönlü olacağını söyleyebiliriz.
1: Evet, gümüş için ne dersiniz?
0: Gümüşte de altından farklı olarak Biliyorsunuz gümüş sanayi tarafında da kullanılan bir değerli metal. Dolayısıyla küresel büyümenin nereye doğru evrileceği altından ziyade gümüş için önemli. Zaten iki değerli metalin ayrıldığı, ayrıştığı nokta burası oluyor. Bundan dolayı biz altında gördüğümüz fiyat hareketlerinin daha büyüğünü gümüşte görüyoruz. Yani düşüş ya da çıkış hareketleri altındakinden daha kuvvetli, daha yüksek oluyor gümüş tarafında. Şimdi küresel büyüme tahminlerinin aşağı doğru revize edildiğini görüyoruz. Bu da şu anlama geliyor aslında. Gümüşün kullanım alanlarından bir tanesi olan yatırımdan kaçınmanın haricinde sanayi tarafında hem elektrikli otomobiller, bataryalar, teknoloji ürünleri gibi ürünlerin üretiminde talep aşağı geleceğinden dolayı bir aşağı doğru revizyon olabilir. Bu da gümüş üzerinde bence en önemli aşağı yönlü baskıyı kısa vadede yaratan unsurlardan bir tanesi. Eğer önümüzdeki dönemde tekrardan ek gümrük tarifeleri görürsek ya da bu savaş uzarsa, tekrardan petrol fiyatları üzerinde enflasyonist bir baskı görecek olursak gümüş fiyatlarında yine aşağı yönlü bir seyir görebiliriz.
1: Evet. Peki yılın ikinci yarısındayız. Şimdi ne diyorsun? Ne dersiniz? Tabii petrol fiyatları tüm dengeleri değiştirdi ama hani en riskli olarak gördüğünüz konular nedir? Başlıklar?
0: Öncelikle tabii jeopolitik riskler diyebilirim. Bunu öngörmek çok zor. Ortaya çıktığında da nereye doğru evrileceğini kestirmek çok güç açıkçası. Dolayısıyla hem Orta Doğu'da hem de Asya Pasifik tarafında jeopolitik risklerin olduğunu görüyoruz. İkinci büyük risk bence Fed'in içerisinde oluşan görüş ayrılıkları. Burada biliyorsunuz Walsh'un gelmesiyle beraber Fed piyasayı yönlendirme davranışından vazgeçti. Ve piyasanın artık kendi ayakları üzerinde durmasını, Fed'e ilişkin beklentilerini kendisinin oluşturmasını istiyor. Bu piyasalar açısından belirsizliği beraberinde getiriyor. Ve burada oluşabilecek görüş ayrılıkları bence ikinci en önemli risk. Üçüncü öngörülemez risk olarak ben yine ekonomi yönetimlerinin bir anda ek gümrük tarifeleri gibi koruyucu önlemler açıklamalarını görüyorum. Çünkü bu küresel ticaret ve küresel büyüme üzerinde doğrudan aşağı yönlü revizyonlar yapmamıza neden oluyor. Dördüncüsü de bir daha beklenenden uzun süren enflasyonist riskler ve para politikası, para politikalarının beklenenden daha uzun süre sıkı kalması olarak özetleyebilirim.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz Seltem İyigün, Kofas Türkiye ve Orta Doğu Baş Ekonomisti. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkürler. Ben de iyi yayınlar diliyorum.
1: Ve bugün evet önemli bir gelişmeydi. Üçüncü enflasyon raporunun açıklanması. Konuya dair Tonguç Erbaş'a bir gidelim. Ahlatçı Holding Strateji Direktörü, onun yorumlarını dinleyelim.
2: Merkez Bankası'nın bize anlatmak istediği tablo, yani talebin düştüğü ve enerji maliyetlerinin hala bir risk teşkil ettiği konusu bence aslında sunumun ana konu başlıklarıydı. Gelen revizyonlar, beklentiler, yani bizim ihracat yaptığımız 110 ülkenin yıl sonu büyüme beklentileri geçen toplantıda 2.3'ten 1.7'ye çekilmişti. Bu toplantıda burada büyümenin o ülkelerde sınırlı kalmaya devam edeceği ve 1.6'ya doğru gerilediğini görüyoruz. İşte 1.6 puanlık bir petrolde ortalamada bir şey var. Aşağı yönlü revizyon var. Ama buna bağlı olarak da özellikle yıl sonu enflasyon beklentisi de 2 puan yukarı çekti. Yani dolayısıyla bir şunu tartışabiliriz. Yani ülkelerin büyüme beklentileri aşağı gelirken, petrolde fiyat beklentisi aşağı gelirken, çok sınırlı da olsa, biz enflasyonda neden bir 2 puanlık daha yükseliş beklentisi içinde olduk? Mayıs ayındaki toplantıda çok hararetli bir dönem oldu ve bu dönem içerisinde de bazı beklentilerin ya da hesaplamaların tam olarak hesaplama noktasında bazı sıkıntılar yaşayabileceği bir ortamda Merkez Bankası'nın bu toplantıyı yaptığını ve aslında da dolayısıyla işte 24 ve 26 gibi, yani hedef ve beklentiler üzerinde o dönem biraz daha tutuculuk, ama petrol fiyatı ve ülke büyümeleri nezdinde de biraz daha tahminlerin yukarıda tutulduğunu görüyoruz. Ama ben büyümenin, yani bu ülkeler içinde düşük kalması, petrolün geri çekilmesi beklentisi olurken aslında hedefinde veya beklentinde 26'da kalmasını düşünebileceğimizi tahmin ediyorum. Biraz geç gecikmeli bir enflasyon patikası beklentisi görüyoruz. Ne demek? Yani 27-28 yılları arasındaki beklentiler, hedefler çok değişmeden bu enerji maliyetinin yarattığı

0: yarattığı etki bu toplantıda biraz daha netleşmiş ve dolayısıyla o gecikmeli etkiyle birlikte daha yukarıdan aşağı doğru süzülebilecek, tabiri caizse bir enflasyon beklentisine doğru Merkez Bankası yönelmiş. Yalnız yanlış hatırlamıyorsam Mayıs ayındaki toplantıda petrol fiyatı 105 dolardı. Bugün 88-87 dolarlardayız. Yani arada aşağı yukarı 17-18 dolarlık bir fark var. Ama sadece petrolle ilgili bizim revize ettiğimiz fiyatlama ortalaması 1.6 dolar aşağı gelmiş. Yani ben hala aslında beklentilerin tam olarak Merkez Bankası kafasında da oturmadığını düşünüyorum çok doğal olarak. Ama görüntü talep düşmeye devam edecek. Kredilerde yine benzer bir aşağı yönlü hareket var. Bunun hemen tersine dönmesini biz de beklememeliyiz. Merkez Bankası da beklemiyor. O açıdan enerji fiyatları geri çekilirse hızlı bir şekilde, bana kalırsa biz faiz indirimine o toplantıda başlayacağız gibi duruyor. Tabii bunun bir hazırlığı da olacaktır. Yani haftalık fonlamaya geçtikten sonra olmaması durumunda, yani petrol fiyatları Merkez Bankası'nın hesap ettiği aşağı yukarı 87, 88, 90 dolar aralığında kalırsa Merkez Bankası'nın faiz indirme içinde çok sınırlı belki bir alanı olabilir. Yani 100 puan, 200 puan gibi o da maksimum.
1: Ve şimdi de dönüyoruz. Şevket Sayılgan bizimle birlikte yorumlamaya devam edeceğiz enflasyon raporunu. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Şimdi siz nasıl karşıladınız yorumları? Öncelikle ben genel değerlendirmenizi alayım. Nasıl buldunuz değerlendirmeleri enflasyon raporu toplantısındaki?
2: Şimdi bir kere yıl sonu enflasyon hedefinin revize edilerek piyasa beklentisiyle makasın daraltılmış olması Merkez Bankası'nın kredibilitesi ve inanılabilirliği noktasında bir güven unsuru niteliği taşıyor. Bu özellikle bence en öncelikli vurgulanması gereken konu. Çünkü merkez bankalarının özellikle son 10-15 yıllık dönemdeki trendlerine baktığımız zaman süreçte sürekli olarak bir öngörü fakat çok ciddi şeyler, kayıplar ya da sapmalarla karşı karşıyaydık. Bu sefer bu perspektifi bir bakıma kırmış gibi gözüküyoruz 26 sonu için. Orada da tabii belirlenen en önemli unsur enerji fiyatları. Enerji fiyatlarına atıfta bulunuyor. Ama ben olayı iki başlıkta, belki Merkez Bankası bu kadar net söyleyemiyor ama iki başlık var. Bizim 2026'ya başlarkenki enflasyon hedefi ne oldu da Ağustos ayında 28'e revize ediliyor? Ki ikinci kere yapılan bir şey bu. Bunun ana hikayesi tabii ki siyasi gelişmeler iç, dış konjonktürdeki gelişmeler iki. Dolayısıyla bu iki perspektifin bundan sonraki aylarda nasıl seyredeceği ve buna bağlı olarak gelişmelerin 27 ve 28'de de ne sonuç vereceği konusu Merkez Bankası'nın 2028-2027 enflasyonunu 15'e çekmesiyle açıkçası iyimser bir bakış olarak ifade etmek mümkün. Burayı değiştirmemiş zaten. Yani 28'de bitireceğimizi 27'de de 15'e düşüreceğimizi ifade ediyor. Yani burada ne gibi bir yapısal değişim olacak? Olayı sadece enflasyondaki petrol fiyatlarının enflasyonu olan etkisi üzerinden eğer bir yorumlama yapılıyorsa açıkçası bunun ben çok da karşılığının bulunabileceğini düşünmüyorum. Artı tabii bir de şunu da göz ardı etmeyelim. 2027 yılı büyük olasılıkla bir seçim yılı olacak ve dolayısıyla seçim yılı olduğu bir dönemde sıkı para politikasıyla gidilebilirliği konusu bu anlamda çok da mümkün gözükmüyor. Tabii ki dediğim gibi teknokrat bir bakış açısında bu söylemleri belki rapor içerisinde ifade etmek pek mümkün değil ama biz piyasayı yorumlayanlar açısından biraz daha buradaki yorum alanımızın geniş olması bunu vurgulamadan geçmemeyi gerektiriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin 28'den demin ifade ettiğim gibi 15'e enflasyonu düşürebilme perspektifi için önü açık yapısal reform anlayışının topyekun ortaya konduğu ve bunu yaparken de genel toplumsal desteğin sağlandığı ve uluslararası bekleyişleri de bu çerçevede etkilediği bir unsur olarak ifade etmek mümkün. Dolayısıyla 15 benim için biraz daha uzak.

0: Var. Oradaki de rakamları hocam nasıl değerlendirdiniz?
1: Şimdi bir kere
0: bu ben hemen hatırlatayım bu arada. O petrol tarafında 89.4 dolardan 87.8 dolara düşürüldü. Ve gıda enflasyonu varsayımında da 2026 yıl sonu tahmini 26.3'ten 28.5'a çıkarıldı.
1: Evet. Şimdi bir kere şunun altını çizelim. 2026 yılı tarımsal ürün rekolteleri açısından çok iyi. Yağışların bu anlamda çok performanslı bir etkisini gördüğümüz yıl oldu ve yıl olmaya da devam ediyor. Buna rağmen tarım yani gıda kısmıyla ilişkilendirirsek eğer enflasyonun alt başlığını buradaki ortalamanın yani bazı enflasyon rakamının hala üzerinde 34'lerde olması bizim açımızdan açıkçası sorgulanması gereken konulardan biri. Çünkü şu anda 2027 ile ilgili bu tarz bir hasat ve rekolte performansı, yağışlardaki performansı şu andan öngöremiyoruz. Dolayısıyla bu da bizim 2027 ile ilgili 15'lik hedef açısından kısıtlarımızdan biri olarak karşımıza çıkıyor. Ama özellikle tekrar altını çizmemiz lazım. Sadece olayı Merkez Bankası'nın para politikasına bırakılarak enflasyonda kalıcı ve düşen ve düştüğü noktada da hedefi tek hane olan seviyeye getirebilmemiz mümkün değil. Bunu yapısal reformlarla desteklemek, maliye politikasının bu konuda eşgüdümsel hale getirmek, ekonomi dışında da piyasaları ve özellikle hane halkının beklentilerini güçlendirecek, özellikle demokrasi, insan hakları, hukuk gibi unsurlarda uluslararası sermayeyi de bu noktada dikkatini çekerek Türkiye'ye daha uzun vadeli yatırımlar yapmaya cezbedecek bir perspektifi ortaya koymadığımız takdirde enflasyon noktası bizim için soru olmaya devam edecek. Bir kere her şeyden önce şunu hatırlatmadan geçmek istemem. Bizim şu anda Temmuz sonu enflasyonumuz olan 32 rakamı bizim şu anda Türkiye'yi dünyanın 5. en yüksek enflasyonlu ülkesi haline de tutuyor. Yani bizim buralarda bugün yaptıklarımızdan daha da farklı, daha da etkili, daha da kapsayıcı, inanılırlık ve şeffaflığı etkin olan bir politikayı gündemimize almadan enflasyonun bu kalıcılığı konusu, düşüşü ve kalıcılığı konusu bizim açımızdan pek mümkün gözükmüyor ki bu sırada bizim kontrol etmediğimiz dışsal faktörlerin bundan sonraki süreçte bu kadar olumsuz etkiler yaratmayacağını varsayarsak. Çünkü şu da bir gerçek, İran olayı olmasaydı veya petrol fiyatları bu seviyeye gelmemiş olsaydı biz elbette ki belki 32'lerde değil ama yine 20'li rakamlarda bir enflasyondan bahsediyor. 25'li bir enflasyondan bahsediyor. 37 olan Merkez Bankası faizini de 32'lere doğru, 30'lara doğru çekildiğini görebilecektik. Ama bu bile işte dediğim yaklaşımı bizi o en yüksek enflasyonlu ülkeler konumundan ne yazık ki çıkartmıyor. Buradaki neden sonuç ilişkisini ifade edersek, enflasyonu düşürmezsek faizler düşmeyecek. Faizler düşmezse KOBİ'lerden başlayarak üretim yapan faaliyetlerin finansmana ulaşımındaki kolaylıkları ortadan kalkmayacak. Bu üretimi desteklemeyecek, istihdam ve büyüme dediğimiz ilişkiyi sağlıklı bir mecraya oturtmayacak. Yani aslında hani söylemlerle çok kullanılır. Enflasyon bütün kötülüklerin anasıdır diye. Bizim enflasyonla mücadelemiz 1973-74'ü alırsak yani yaklaşık olarak 52-53 yıllık bir hikaye. Dolayısıyla böyle bir resmi bizim hala konuşuyor olmamız aslında veya buna alışmış bir toplum olarak bu konulardaki belli duyarlılıkları ortadan kaldırmamış olmamız da konunun kalıcı çözümü için bir engel olarak düşünüyorum.
0: Evet. Peki hocam, diğer taraftan bu bir hafta vadeli repoya dönüş gündemimizde piyasa koşullarını değerlendireceğiz mesajı var Merkez Bankası Başkanı'nın. Ne beklersiniz? Repo ihaleleri yeniden ne zaman başlayabilir sizce?
1: Burada benim şahsi görüşüm faizlerde düşürme patikası ortaya çıktı. Beklentinin artık süreçte tekrar gündeme geldiği noktada bu süreç karşımıza çıkacaktır haftalık repo. Çünkü bizim için haftalık repo

0: euroya geçiş aslında faizlerde düşüşe yönelik bir sinyal niteliği taşıyacaktır. Bunu da özellikle sonbahardaki piyasa koşulları, enflasyonist süreç bizi nasıl bir yere getirecek konusundaki beklentiler bu konudaki davranışı ortaya koyar. Bu aslında fiyatlanmadan düşürülmeden bile fiyatlanmaya başlaması piyasalarda görece bir rahatlık yaratacaktır. Zannedersem Merkez Bankası da piyasanın bu tavrını, bu tercihlerdeki davranışını görmek ve ona göre pozisyon almak isteyecektir.
1: Peki hocam, bu petrol fiyatlarına ilişkin önümüzdeki dönemde ben sizin beklentinizi de alayım. Çünkü Hürmüz tarafında yine gerginliğin arttığını görüyoruz. Ben izin vermeyeceğim diyor İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail gemilerinin geçmesine.
0: Şimdi
1: Benim iznim dışında kimse geçemez buradan diyor. Orada da baktığımızda pek de sular durulmuş gibi durmuyor.
0: şöyle ifade edeyim, bu konu bizim bundan sonra iki taraf, kim iki taraf? Amerika'da Trump, İran'da da mevcut yönetim bulunduğu müddetçe kökten bir çözümün olabileceğini ben açıkçası beklemiyorum. Çünkü olay artık kronikleşmiş vaziyette. Amerika beklediği gibi bir sonuç alamadı ama bu sonucun kendisinin itibarını ve iç kamuoyuyla dış piyasalardaki etkisini bir bakıma daha da bozmamak için sürecin dışına çıkamıyor. İran deseniz, evet, İran görece olarak beklentinin üstünde bir direnç gösteriyor. Ama o da aslında kendi içindeki dengelerini bozmaya başladı. Dolayısıyla bu süreç bence birinci takvim Kasım seçimleri. Kasım seçimlerinin sonuçları burada çok önemli olacaktır, belirleyici olacaktır. İkincisi de 28'e kadarki süreç. Çünkü baktığınız zaman bu dengeyi bozacak. Yani ne Amerika nükleer konusunda İran'dan istediğini alabiliyor, ne de Hürmüz konusunda o beklediği geri çekilmeyi görebiliyor. Ama İran'ı da burada tek başına bırakmak ve İsrail'le baş başa bırakmak da istemiyor. Ve biz bu süreci, bu dalgalı seyri dönem dönem yaşayacağız. Ve bu bizim açımızdan bir kronik sorun. Ve bunun kısa vadede ben halledilebileceğini düşünmüyorum. Bu tansiyon belli dönemlerde düşecek, belli dönemlerde çıkacak ki burada kontrol edilemeyen ya da bize kontrol edilemiyormuş gibi aktarılan bir İsrail faktörü de var. İsrail'in bu konudaki Filistin ve kendi Orta Doğu politikasındaki yaptıkları İran tarafından en çok Hürmüz tarafındaki eylemlerle yanıt bulacaktır. Bu da Amerika'nın tekrar tepkisini ve bu demin konuştuğumuz kısır döngünün devam etmesini sağlayacaktır. Yani önümüzde öyle kolay çözülebilecek bir görüntü yok. Dediğim gibi en yakın zamanda Trump'ın iktidardaki mevcudiyetinin zayıflaması ya da iktidardan gitmesi noktasıyla bir çözüm bu noktada devreye gidecektir. Ama şunu da göz ardı etmeyelim. Hani tabiri caizse macun tüpten çıkmış vaziyette. Yani İran'ı da artık o konuşan ama çok fazla eylemde bulunmayan ülke şu anda eylem yapabilir ülke konumuna doğru geçtiği için bundan da kendileri belli ölçülerde cesaret alarak bazı kendilerini haksız duruma düşürecek yaklaşımlar içerisine de giriyorlar. Bu da dolayısıyla dünya konjonktürünü ve dengelerini sürekli bozucu ve piyasaları gerginleştirici sonuçlar veriyor.
1: Bir de sizden son olarak altın yorumu alayım. Orada da çünkü 9 haftanın zirvesini gördük bu hafta.
0: Artık şu yorumumuz şu, piyasaların özellikle bu demin ifade ettiğim İran olayı ve değerli dolar tarafı artık yavaş yavaş kanıksandı ve bunun sonuçları tekrardan altına doğru bir güvenli liman algısını da devreye getiriyor. Bir başka konu da mesela geçen Amerika'daki 3,4'lük yıllık enflasyon bir bakıma doların faiz tarafında, yani Fed'in faiz arttırımı konusundaki bekleyişlerini biraz daha geri plana attı. Tarım dışı istihdamda yaşanılanlar. Dolayısıyla bunlar altına zaten ciddi anlamda geri çekilmenin getirmiş olduğu, nereden bir sebep bulsa da yukarı çıksa anlayışı burada yavaş yavaş karşılığını buluyor ama bu hani geçtiğimiz yıl 2025'teki gibi böyle büyük bir rally anlamında değil ama şu 2026'da kaybettiklerini bir kısmını telafi etmek adına önümüzdeki aylar biraz daha yukarı yönlü bir trendi göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz Şevket Sayılgan. Size de kolaylıklar
0: Ben
1: diliyoruz.
0: teşekkür
1: Görüşmek
0: ederim.
1: üzere.
0: Sağ olun. İyi yayınlar. Çok mersi.
1: Buradan dönüyoruz Philip Capital'e. Philip Capital Portföy Yönetim Müdürü Metin Taşçıoğlu bizimle birlikte. Metin Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Nedir yorumunuz bugüne dair? Ne fiyatlanıyor sizce piyasalarda? Tema nedir?
2: Temamız petrol fiyatlarındaki düşüşle bir paralel olarak bugünkü gelen üretici fiyat endeksleri beklenenin altında bir sonuç çıkarttı. Bunun sonucu olarak da piyasalar risk iştahını yüksek bir şekilde piyasada yüksek bir açılış yaptılar diyebiliriz. Petrolle ilgili gelişmeler birinci gündem maddesi olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Oradaki pazarlıklar halen daha devam ediyor. Amerika'nın İran'ı tekrardan görüşme masasına çekip sıkıştırmak amacıyla uygulamış olduğu bir Hürmüz Boğazı'na bir ambargo var. Bu devam ediyor. Bunun yanında yeni ekonomik tedbirler açıklayacaklarını duyurmuşlardı. Onunla ilgili adım atmalarını bekliyor piyasalar. Ancak fiyat şu anda hani 85 dolarlar civarında gezen Brent petrol fiyatı öyle çok büyük bir kriz fiyatlaması gibi 100 dolarların üzerinde bir fiyatı işaret etmiyor. Normalleşen 60-70 dolar gibi bir fiyat da değil ama arada bir yerde sınırlı bir arzın devam edeceği yönünde bir duruma işaret eden bir fiyatlama yapıyor. Ama bugünkü piyasaların bakışına baktığımız zaman da buradaki bir miktar gevşeme moralli başlangıç yapacak gibi gözüküyor. Enflasyonla ilgili gelişmelerse üretici fiyatları kısmında aylık bazda bir değişim olmadığını yani sıfır çıktığına şahit olmuştuk. Orada 0,2'lik bir artış beklentisi vardı. Dolayısıyla bu da Eylül ayı içerisinde Fed'in faiz artır baskısı içerisinde geçirmeyeceğini fiyatlıyor diyebiliriz. Zira gördüğümüz kadarıyla da %50'nin altına düştü. Beklenti anketine baktığımız zaman faiz artışı bekleyenler nispeten rahat bir ay olabilir. Artış baskısı ki en son toplantısında biliyorsunuz 3 üye muhalefet etmişti ve yükseliş istediklerini söylemişlerdi. Dolayısıyla bu veri odaklı bir şekilde piyasaların Fed'e bakışları devam edecek. Daha makul bir dönem içerisinde biz faiz indirimlerini konuşmaya başlayacağız ama bunun için biraz daha erken. Onun haricinde bu yapay zeka çipleri konusundaki mod devam ediyor. Onun açık olduğunu söylemek lazım. Orada daha çok mikro odaklı bir yükseliş içerisinde hisse senedi yatırımcılarının bu yarı iletken şirketlerine yatırım yapmaya devam ettiklerine şahit oluyoruz. Yükselişin devam ettiğine şahit oluyoruz. Hikayeler değişiyor. Şirketler zaman zaman iyi sonuçlar açıklasalar da arkasından gelip kar rakamı sonuçlarını beğenmemeleri sonrasında bir kar realizasyonlarıyla karşılaşabiliyorlar. İşte en son SpaceX'in fiyatlamasına baktığımız zaman hisse düştükten sonra tekrardan yine yapay zeka ajanı ile ilgili bir yapmış olduğu bir açıklama sonrasında tekrardan dipten toparlanıp prim yapmayı başardı. Dolayısıyla yatırım teması bu yönde gelişmeye devam edecek. Altına baktığımız zaman da altında da 4450 doların hemen altında bu düşen trendi kıramayan bir görüntü sergiliyor. Biraz daha yataylaşan bir görüntüsü var. Belki bir miktar geri çekilmeyle karşılaşabiliriz. Ons altını kastediyorum burada. Ama kırmaya çok yakın bir durumda bu düşen trendini. Gümüş ondan daha erken davrandı. Çünkü onun düşüş momentumu ve açısı daha sertti. Onun kırdığını söyleyebiliriz. 67 dolarların altında seyrediyor düşüş trendini. Ama şayet altını da şayet biz ilerleyen zamanlarda 4450'nin üzerinde işlem gördüğünü görecek olursak şayet orada da artık düşüş trendi bitti. Ve tekrardan orta vadede yükselişe geçti diyebileceğiz çok rahatlıkla. Ama buranın altında bir miktar kar realizasyonu geldi ihtimalinde göz ardı etmemek lazım. Ama orta uzun vadede altın için benim görüşüm pozitif olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Metin Bey. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
2: Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Efendim bu bölümü burada kapatalım. Kısa bir reklam arasına gidelim. Saat 17'de yine birlikteyiz.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
2: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hadi.
4: Onlar da alamamış.
5: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
4: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
5: O zaman spor araba.
4: Az kaçar.
5: Elektrikli araba.
4: Çok yakar. Park etmesi zor.
6: Yok artık.
7: Hiçbirini beğenmedin mi?
4: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
6: Kredi de yok, faiz de yok.
3: Aa, peki ne var?
6: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
8: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı

0: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle.
2: Otobit'te. Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Türker Beyaz olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
6: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

0: kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

0: 40 yıldır sunduğu gıda ambalajı ve endüstriyel üretim çözümleriyle milyonlarca insanın yaşamına değer katan Teknikaplast, şimdi halka arz oluyor. Dünyanın güvendiği üretim gücüne ortak olmak için talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos.
1: Ege mutfağında hep yeşillikli hava diyorlar. Bizim lezzetimiz zeytinyağlılardan gelir. Gostik yapmayacaksın bizim tatlara. Bizim olanı göreceksin. İçeceksin, seveceksin. Sıs diye de açıvereceksin. Oh. Meysigolla. Bizim olanı keşfet gari.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?

0: batmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
3: Hadi. Spor araba.
4: Az kaçar.
3: Elektrikli araba.
4: Çok yakar. Park etmesi zor.
5: Yok artık.
6: Hiçbirini beğenmedin mi?
5: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
7: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
8: Yeteneğini kaybettiğini düşünen bir yazar, kafasını toparlamak için sakin bir yazlığa taşınır.
9: I was wondering if you might stay with the girls.
10: You want me to babysit?
9: Thank you, Mr. Wilde.
8: Komşularıyla kuracağı yeni dostluklar, hayata yeniden umut dolu bakmasını sağlar.
10: I don't know about you, but this music makes me feel like dancing.
8: Morgan Freeman'dan sıcacık ve ilham verici bir film.
10: There just might be something special about this place.
8: Adanın Büyüsü. Cumartesi 20'de A Para'da.

0: Merhaba. Herkese merhaba. Devam ediyoruz. Yeniden ikinci bloğumuzdayız. Melis Kobal ben. Bugünün önemli gündem maddesi enflasyon raporuydu dedik. İş portföy yönetimi baş ekonomisi Hande Şekerci de enflasyon raporuna dair yorumlar yaptı. A Para'ya dinleyelim.
1: Revizyonu yani %26'dan bu yıl sonu için %28'e olan güncellemeyi aslında çok belirgin bir hani farklı bir para politikası uygulanacak anlamına gelmediğini aslında sadece bir düzeltme olduğunu düşünüyoruz. Nitekim Sayın Karahan'ın da rapor sunumundaki yorumları buna benzerdi. Biraz para politikası

0: yaptığı etki alanının dışındaki kalemler nedeniyle bir revizyon yapıldığını özellikle vurguladı. Bunlar motorin fiyatları, doğalgaz fiyatları, enerji dışı emtia fiyatları gibi, yani biraz da aslında bu dönemde bir önceki enflasyon raporuyla şimdi bugünkü rapor arasında geçen süreçte savaşın ara ara tekrar alevlenmesi, mutabakat zaptının iptal olması vesaire, bazı ülkelerin dizel ihracatının kısıtlı kalması gibi nedenlerle aslında biraz daha böyle enerji maliyetiyle ilgili kaynaklı bir revizyon. Zaten piyasanın hatırlatmak gerekirse bu yıl sonu için enflasyon beklentileri yaklaşık %29-30'lar civarında ve bir süredir böyle. Biz savaş başladığı zaman Şubat sonundan itibaren hızlı bir şekilde yurt içine dair enflasyon tahminlerimizi yukarı revize etmiştik. %24'lerdeydi. Bizim de örneğin iş portföy araştırma olarak %29.7 seviyesinde. Bunun da bu büyük bir sebebi, yani güncellemenin sebeplerinden bir tanesi zaten Brent petroldeki yükseliş, fiyat artışı ve bunun da enflasyona kısa süre içinde geçişkenliğiydi. O nedenle aslında bu 2 puanlık revizyonu bence çok da hani Merkez Bankası'nın para politikası duruşu değişebilir, değişecek gibi okumamak lazım. Sadece aslında bir piyasa beklentilerine yaklaşma, mevcut konjonktüre yaklaşma gibi okumak lazım diye düşünüyorum. Bir hatırlatalım kısaca Merkez Bankası neler yaptı, neler oldu diye. Şimdi tabii yakın zamandaki senelerde Türkiye'de yıllık enflasyon, manşet yıllık enflasyon çok ciddi yüksek seviyelere yaklaştı. %90'lara yaklaşmıştı. Bundan sonra da 2023 ortasından itibaren birdenbire hani parasal duruş değiştirildi ve daha çok daha sıkı bir parasal duruşa geçilmesiyle birlikte enflasyonda da yıllık olarak bir düşüş görüyoruz. İstenilen, ilk başta istenilen hızda değil, biraz daha yavaş bir düşüş oluyor. Bu aralarda çünkü birçok yurt içinde ve yurt dışı kaynaklı riskler meydana geldi. Yani bir olay riski dediğimiz, geçen seneki siyasi gelişmelerin Türkiye piyasalarını etkilemesi, kurda bazı hareketlerin, bazı değişimlerin, beklenmedik ani değişimlerin olması. Bu senede yine beklenmedik şekilde, aslında hatırlayın Ocak ayında gelişmekte olan ülkelere portföy girişleri bu sene çok güçlüydü. Güney Kore öncülüğünde Türkiye'ye de hatta hisse senedi piyasalarına ciddi fon girişleri vardı. Ama sonra beklenmedik şekilde maalesef Şubat sonundan itibaren Orta Doğu'da savaş başladı. ABD-İran arasında. Böyle olunca bütün hem dışarıda hem içeride bütün beklentiler değişti. Şimdi bu kadar fazla olay yaşandığı zaman aslında bunların da etkilerini bence mutlaka katmak lazım. Para politikasında bana göre doğru adımlar atılıyor. Ama o kadar çok olay var ki, sadece dış kaynaklı da değil, iç kaynaklı da var. O nedenle belli bir noktadan sonra tabii ki doğal olarak yıllık enflasyonda düşüş daha zor ve kademeli şekilde gerçekleşiyor. Maalesef gelişmekte olan bir ülkede yaşıyoruz ve çok fazla hem dışarıdan hem içeriden enerji fiyatları da dahil olmak üzere şoklara maruz kalıyoruz. O nedenle para politikasını da yönetmek çok kolay değil, ama ben doğru adımlar atıldığını, biraz daha sabır gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bir yandan kur politikasıyla ilgili de biliyorsunuz çok eleştiriler oluyor dönem dönem. Hatta savaş başladığı zaman acilen derhal kur politikasının bırakılmasıyla ilgili görüşler de piyasada çok sıklıkla dile getirilmeye başlandı. Ama bence burada Merkez Bankası yine doğru olanı yaptı ve kontrollü rejime devam ettirdi.
1: Ve buradan da dönüyoruz. Bülent Aymen bizimle birlikte. Akamip, Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Onursal Başkanı. Bülent Bey, hoş geldiniz.
2: Merhaba Melis Hanım, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi siz nasıl değerlendirdiniz enflasyon raporundaki sonuçları? Enflasyon tahmini 26'dan 28'e çıktı. Nasıl buldunuz?
2: Yani bu beklenen bir şeydi. Çünkü sene başında, Şubat ayındaki raporda %16 ile başladı Merkez Bankası'nın tahmini. Ama ondan sonra birçok değişiklikler oldu dünyada. Özellikle bu jeopolitik olayların, bunların yarattıkları riskler bizi gelişmekte olan ülke olarak çok fazla etkilemekte. Bu 80 ve 90 dolar arasındaki, 80-90 dolar arasındaki petrol fiyatları Merkez Bankası'nın bu yaptığı para politikası ile ilgili çok sevdiği bir durum değil. Oradaki değişimler, eşel mobile dönmesi, bu tahminleri yukarı doğru revize edeceğini düşünüyorduk. Ve öyle de oldu. Tabii bunun bir takım şeyler var. Sene sonu itibariyle de muhtemelen bu seviyelerde olur gibi geliyor. Yani eğer 80-90 dolara geç

0: geçmezse petrol fiyatları bu 28-28,5 seviyesinden enflasyon gelir diye tahmin ediyorum ben. Ama tabii ki biz sanayici ve ihracatçılar olarak bu sıkı para politikasının 3 senedir devam etmesi bizi önemli ölçüde olumsuz etkiliyor.
1: Evet, bu arada başkanın konuşmasından yine bir cümle, iç talepteki soğuma giderek belirginleşiyor diyor. Savaşın iki temel risk yarattığını ifade ediyor. Bunlardan ilki sürece zamanlamasına dair belirsizlik ve de ikinci riskte ekonomik aktivitedeki soğumanın savaş nedeniyle daha da belirginleşmesi olduğunu kaydetmiş. Sizin yorum nedir bu iç talepteki soğumaya dair?
0: Yani iş talepteki soğuma doğru, iş talepte bir soğuma söz konusu. Zaten PMI'lar da sanayi odasının açıkladığı PMI rakamlarından da belli. 28 aydır hala eşik değerin altında PMI rakamları. Sanayide bir problem var, bir sıkıntı var. İhracatta da bir sıkıntı var. Yani Temmuz ayı ihracat rakamları iyi geldi. Ama bu Avrupa'daki gelen PMI rakamları hakikaten çok olumlu. Bizim de en büyük pazarımız Avrupa. Fakat bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani şu anda 3 temel sorunla ihracatçı, sanayici baş etmek zorunda. Ve bu çok uzun süren tabii bu politika yüzünden. İşte maliyetler, fiyat rekabeti sağlayamama, kur dengesi ve en önemlisi de finansman. Yani finansman ulaşımı, finansman maliyetlerin hala yüksek seviyede olması. Bakalım 3 tane toplantısı kaldı Merkez Bankası'nın sene sonuna kadar. Bu politika faiziyle ilgili nasıl bir adım atılacak ve bankalar buna nasıl bir gösterecek? Çünkü hala %50'lerin üzerinde faizlerle kredi kullanıyoruz eğer ulaşabilirsek.
1: Evet, peki bu arada bir yorum daha, sanayi arz kapasitesinde bozulma öngörmüyoruz demiş Fatih Karahan. Sanayi arz kapasitesine yönelik sizin gözlemleriniz nedir?
0: Valla benim temsil ettiğim sektör ve bölge itibariyle ben 2 hafta önce de orada toplantı yaptık ve orada işte mobilya sektöründe büyük üretici arkadaşlarla ve COBİ'lerle konuştuk. Orada hala kapasite kullanım oranı sene başından beri %60-65 seviyesinde. Ki bu 2-3 sene önce çift vardiya, hatta 3 vardiya çalışan fabrikalar vardı. Şimdi tek vardiya ve %60-65 seviyesinde. Yani Anadolu'da benim bildiğim, benim ulaşabildiğim sektör firmaları çok bu konuda çok olumlu konuşmuyorlar. Onun için yani üretimde de bir sıkıntı var. Çünkü rekabetten dolayı satamama durumu söz konusu.
1: Evet. Peki faiz indirimleri noktasında ne beklersiniz? Ne olmalı sizce önümüzdeki iki toplantıda?
0: Yani kötümser tahminim, kötümserin biraz daha iyisi. Şu anda zaten %37 politika faizi ama overnight'lara fonlama yapıyor. %40'la fonlama yapıyor Merkez Bankası. Bankalarda hiç kıpırdama olmadı. Yani işte geçtiğimiz senenin ikinci yarısından itibaren hala aynı faizlerde %50 ve üzeri faizlerle kredi kullanmaya çalışıyoruz. Yani ulaşabilirsek limitleri açabilirler, açarsa bankalar, ki onda da biraz sıkıntı yaratıyorlar. Sene son, yani bu önümüzdeki 3 toplantının bir tanesinde muhtemelen bu %40'ı %37'ye, yani politika faizini overnight fonlama faizine çevirebilir Merkez Bankası ve sene o itibariyle de muhtemelen ben eğer enflasyonda çok büyük dramatik bir değişiklik olmazsa bu Hürmüz'den dolayı ve savaştan dolayı, ümit ediyorum ki savaş biter bir an önce, bir 2 puan aşağı gelir diye tahmin ediyorum politika faizini.
1: Evet, peki Temmuz'a veriler iyi geldi dediniz, ihracat verisi. Evet, yeni orada en yüksek ihracat rakamını görmüştük Temmuz ayına ilişkin olarak. Şimdi genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? 2026 yılı nasıl geçiyor sizce? Çünkü malum jeopolitik risklerin damga vurduğu bir yıl oldu.
0: Yani orada tabii ki bizim 3-4 seneden beri hep böyle bir takım kaybettiğimiz geleneksel pazarlarımız var veya ihracatımızın düştüğü, işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne başladı, Suudi Arabistan'la başladı oradaki bir takım politik krizlerden dolayı. Ondan sonra İsrail tamamen durdu ki bizim 4,5 milyar dolar ihracat yaptığımız pazardı. İşte sonra Rusya olayı başladı, Rusya biraz daha lehimize döndü ama bu sene bu İran ve Amerika arasındaki savaş, özellikle bu Hürmüz Boğazı'nın ara ara kapatılması hem oradaki lojistik maliyetlerini yükseltti hem de o pazara, yani Arap Körfezi pazarına ulaşımımıza zorluk yarattı. Ki bizim oraya ihracatımız, Türkiye'nin toplam ihracat kapasitesi 27 milyar 28 milyar dolar civarında ve hep artan bir ihracat pazarımızdı. Rakam olarak artan bir ihracat pazarımızdı. Ama orada böyle sekteye uğradı ara ara. Ama ona rağmen Temmuz ayı rakamları iyi geldi.

0: Avrupa'da bir canlanma var dediğim gibi. Yani o ilk 10 ülke içine baktığınızda ihracatı en fazla artan hemen hemen %60-65 ülke Avrupa ülkeleri. Özellikle bizim sektörde Fransa büyük bir atak yaptı geçtiğimiz ay ihracatta ve Amerika bizim hala şu anda ilk 3 ülke içinde, bizim sektörde 3 ama Türkiye'de 5 ülke içinde. Yani oralara ihracatımız fena gitmiyor ama bu sürdürülebilir değil tabii. Yani sanayicinin, ihracatçının ayakta kalabilmesi lazım, yıkılmaması lazım. Şu anda dediğim gibi en önemli problemimiz finansman.
1: Evet. Peki Avrupa demişken iyi gidiyor dediniz, Avrupa'ya ihracat. Şimdi pazar kaybı olarak peki hangi ülkeler öne çıkıyor sizin tarafta son dönemde?
0: Yani işte Arap Körfezi bayağı bir düşüş oldu ihracatımızda orada ve Asya ülkeleri bizim hedef pazarlarımızda, oraya istediğimiz artışı gerçekleştiremedik, orada bir düşüş oldu. Kapanan bir İsrail pazarı var. Rusya bu bombalamalarla son 2 haftadan beri maalesef gemiler gitmiyor. Yani Ro-Ro gemileri gitmiyor, durdurdu seferlerini. Ve konteynerlerde de 1020'lik konteyner, 1040'lık konteynerde $2000 savaş servis şeyi geldi. Sigorta ücreti ek olarak geldi. Bayağı bir etkilendi tabii, çünkü Rusya'da bu savaş süresince bizim ihracatımızı en fazla arttırdığımız ülkeydi. İran'da ara ara kesintiler oluyor. İran'da aynı şekilde. İşte bunlar.
1: Evet. Peki şimdi... Sizin için tabii kur enflasyon makası da kritik. Bu mevcut döviz kuru seviyeleri, işçilik maliyetleri nereye bakacak olursak eğer, uluslararası pazardaki rekabet gücünüzü nasıl etkiliyor?
0: Çok kötü bir şekilde etkiliyor ve bunu defalarca söylüyoruz, tekrar ediyoruz. Ben Sayın Merkez Bankası Başkanı'na da Ramazan ayında bir toplantıda ifade ettim. Maalesef bizi önemli ölçüde olumsuz etkiliyor bu. Çünkü bizim rekabet ettiğimiz yurt dışı pazarlardaki ülkeler genelde gelişmiş ülkeler. Ve şu an en büyük, en agresif benim temsil ettiğim sektörlerde Çin ve bizim geleneksel pazarlarımızda önemli ölçüde fiyat indirimi yapıp çok uzun vadelerde mal veriyor. Biz orada çok büyük pazar kaybı yaşıyoruz. Bizim bu kur seviyesi, reel kur seviyesine gelmediği takdirde bizim bu piyasada, dünya piyasasında rekabet edilmemiz mümkün değil. Çünkü bakın, sene başında işte işçilik ücretleri arttı, herkes arttırdı. Onun yanı sıra petrol fiyatları, enerji fiyatları sürekli artıyor. Bizim maliyetlerimiz üzerinde önemli bir yük. Ama kur enflasyon oranında artış göstermiyor. Bu artan fiyatlar seviyesinde artış göstermiyor ve bu durumda bizim yurt dışı pazarlarda bu problemi yaşamayan ülkelerle rekabet edebilmemiz mümkün değil. En büyük sıkıntılar, yani ihracatta en büyük sıkıntı bu.
1: Evet. Peki şimdi tabii Akdeniz bölgesi sizin bölge, dış ticaretin en önemli kapılarından biri. Şimdi bu olaylar sonrasında özellikle namlu fiyatlarındaki artışı konuşuyoruz. Burada nasıl bir yansıma var sizin tarafta?
0: Yani tabii ki bizim bu navlun fiyatlarıyla mal satabilmemiz çok çok zorlaşıyor. Ama bir tek bir şey var. Mesela Arap ülkeleri için, Arap Körfezi için Suriye'deki problemi bitip bu sene içinde Suriye'den geçişin açılmasıyla beraber oraya karayoluyla ulaşım imkanımız arttı. Ve şu anda önemli ölçüde bu yol kullanılıyor. Suriye, Ürdün üzerinden Suudi Arabistan ve diğer ülkeler, Arap ülkelerine geçiş imkanımız var. Türkiye ihracatı için de bu söz konusu. Sadece bizim bölge için değil ama bizim bölge orada çok yakın olduğu için önemli ölçüde bir avantaj elde ettik. Ama tabii ki trans süresi biraz uzun. Fakat ulaşım imkanımız kolaylaşmaya başlıyor oraya. Ama diğer yerlerde tabii ki navlun fiyatlarından dolayı, bakın geçen senede Süveyş'in kapanmasıyla beraber bu navlun fiyatı problemi yaşadık ama tabii ki bu problemi diğer ülkeler de yaşıyorlar. Çin hariç diğer ülkeler de yaşıyorlar. O yüzden diğer, eğer bizim rekabet maliyetle ilgili problemimiz hallolursa, finansmanla ilgili problemimiz hallolursa bizim oralara mal satmamız ve ihracatımızı arttırmamız çok çok daha kolay olur.
1: Evet. Yeni pazar olarak nerelere yöneliyorsunuz?
0: Yani bizim son 15 seneden beri bu Güney Afrika ile ilgili, özür diliyorum, Afrika ile ilgili önemli çalışmalarımız var. Bakanlığın desteğiyle beraber, Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle beraber ve o çalışmalara devam ediyoruz. Afrika ihracatımız sürekli giderek artıyor. Ama rakam olarak çok büyük rakamlar değil tabii. Aynı zamanda Güney Amerika'da bu şeylerle beraber, Türk dizileriyle beraber ve Türk Hava Yolları'nın sefer sayılarını arttırmasıyla beraber oraya da ihracatımız

0: arttırıyoruz. Ay ve Kuzey Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri de bizim için çok çok önemli pazar haline geldi. Daha önce bir tek tekstil konfeksiyon önemli ölçüde oraya ihracat yapıyordu. Şimdi birçok sektör, elektrik, elektronik, bizim el tepsi ettiği mobilya önemli ölçüde ihracatını arttırmaya başladı. Tabii ki istenilen rakamlarda hala değiliz ama o zor penetrasyonu zor olan bir pazar olan Amerika'da her geçen sene %30-%35 ihracat artışı bizim için çok çok önemli.
1: Evet, peki şimdi tabii siz finansman önemli sıkıntımız diyorsunuz. Burada Exim Bank destekleri ve reskont kredilerindeki sağlanan imkanların nasıl bir yansıması var sahada?
0: Şimdi reskont krediyle ilgili sıkıntımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, 5 milyar liraya çıkardı. Hakikaten bu çok güzel bir adım, çok güzel bir olay. Ama maalesef bankalar minimum 2-3 ay sonrasına sıra veriyor reskont kredilerin kullanımı için. Bir başka problem de bu sıkı para politikasıyla beraber birçok şirketin, özellikle KOBİ nitelindeki şirketlerin ve orta ölçekli şirketlerin bilançoları alt üst oldu, bozuldu. Bu bilançolarla bizim bu kredi limitlerini arttırmamız veya yeni kredi limitleri alabilmemiz çok çok zor. O yüzden reskont kredilerinde sıkıntı yaşıyoruz. O kredileri çok çok rasyonel bir şekilde kullanamıyoruz. Kullanmamız gereken bir kredi, çok uygun faizli ama kullanamıyoruz. Exim Bank'la ilgili bir sıkıntımız yok. Exim Bank bizim için çok kolay ulaşılabilir bir enstrüman, çok banka, finansman aracı. Ama orada da limitlerle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz.
1: Evet, şimdi nasıl formüller üretilebilir sizce bu finansman sıkıntısını aşmak için?
0: Vallahi reel ihracatçı, üretici ihracatçıya özellikle ve bunlara Exim Bank kredilerin limitlerinin daha yukarı çıkarılması lazım. Finansmanla ilgili sıkıntıyı da bankaların bu şeyleri, faizleri, maliyetlerle ilgili sıkıntıları var biliyorum ama faizleri düşürmeleri lazım. Çünkü firmaların bu faiz oranlarıyla dönebilmeleri ve hayatiyetleri de idame ettirebilmeleri mümkün değil. Bırakın yatırım yapmayı. Yani yeni yatırım yapılması bu şeylerle, bu finansman metoduyla veya maliyetlerle mümkün değil. Zaten ulaşamıyoruz da. Yani finansmana ulaşımda çok çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bankalar bu bir takım, onlarda da bir takım kısıtlamalar var kredi kullandırımıyla ilgili. Hem yabancı parada hem Türk lirasında. Onlarla ilgili sıkıntılardan dolayı da limit arttırımı yapmıyorlar. Ve kredi kullandırımında da çok yüksek maliyetlerle kullandırıyorlar. Bizim bunlarla dönebilmemiz mümkün değil.
1: Evet, peki sizin kendi alanınızda, sizin tarafta hani yeni dönemde hani trend olarak gördüğünüz şu ürünler daha fazla öne çıkacak, biz buralarda daha avantajlı hale gelebiliriz diyebileceğiniz neler var?
0: Bakın burada hakikaten Türk sanayisi çok maharetli, çok başarılı. Yani kafaya koyduğu veya işte hedef olarak belirlediği pazarlarda o pazarın tüketim alışkanlıklarına göre o ürünleri üretme maharetine sahip. Mesela mobilyada işte Amerika'yı konuştuk biraz önce. Geçen sene son itibariyle 600 milyon dolar seviyesindeydi ihracatımız. Bu sene son itibariyle 800 milyon dolarlık bir hedef var mobilyada, Türkiye'de. Amerika'daki mobilya tüketimi çok çok farklı. Avrupa'dan çok farklı çünkü çok büyük, çok geniş mobilyalar kullanılıyor. Ama Türkiye'deki sanayici, üretici senelerce, işte son 7-8 senedir oradaki fuarlara giderek, oradaki ticaret heyetlerine giderek oradaki tüketim alışkanlıklarını öğrendi ve ona göre de üretimini daha çeşitlendirdi ve onların tüketim alışkanlıklarına göre üretim yapmaya başladı ve ihracatını arttırmaya başladı. Onun için yani üretim esnekliğiyle ilgili hiçbir problem yok ihracatçının.
1: Evet, peki bu arada tabii bu yeşil dönüşüm, karbon düzenlemeleri de kritik. Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatı, sınırda karbon düzenleme mekanizması. Bunlar da, bu noktalarda da Türk ihracatçısı uyum sürecinde nerede?
0: Yani benim temsil ettiğim sektörlerde başlamadı. Böyle bir sıkıntı yok şu anda. Ama tabii ki büyük şirketler bunun yeşil dönüşümle ilgili yatırımlarını yapmaya başladılar. Diğer bu yeşil dönüşümle ilgili süreye giren sektörler, demir çelik gibi diğer sektörler bununla ilgili çalışmalarını ve yatırımlarını yapıyorlar. Ama tabii bunlar da hep bir finansman, yani yatırım, yeni bir yatırım süreci. Şu anda Türkiye ve çevremizde yaşadığımız problemlerden dolayı Türkiye'de yatırım ortamı hala çok istenen seviyede değil. Onunla ilgili sıkıntı yaşayan firmalar var ama şu anda yeşil dönüşüme geçen firmalar bu yatırımlarını yapıyorlar, yapmakta mecburiyetindeler.

0: Aksi takdirde mal satmak imkanı yok veya yüksek vergiler demek zorunda sınırda.
1: Evet, bu yapay zeka ve dijital ticaret araçlarında ne durumdayız sizce?
0: Yani o da günlük hayatımıza çok hızlı bir şekilde girdi, iş hayatına da çok hızlı bir şekilde girdi. Firmalar hakikaten kendi IT şeylerini, sistemlerini bu yapay zekaya göre, yapay zekanın sağladığı kolaylıklara göre uyguluyorlar. Hepimizin şu anda günlük hayatında, iş hayatında bu yapay zeka hızlı bir şekilde girdi ve anormal kolaylık sağlıyor.
1: Evet, peki yılı nasıl kapatacağımızı düşünüyorsunuz ihracatta? Yeni rekorlar görür müyüz sizce yıl sonu?
0: Yani ben önümüzde zaten bir işte Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım 4 ay kaldı. Ara 5 ay, 4 veya 5 ay kaldı. 4-5 ayda çok çok büyük bir patlama yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bir de diyorum ki yaşanır bir takım yeni yani şu problemler hallolur. Bu politik riskler kalkar. İhracat önemli ölçüde arttırırız. Ama ben çok çok büyük bir patlama yaşayacağımızı düşünmüyorum sene sonuna kadar.
1: Evet. Peki istihdam noktasında hani sıkıntı yaşıyor musunuz eleman bulmakta?
0: Yani evet, bu normal düz işçide Anadolu'da hala bir sıkıntı mevcut. Rakamlara da baktığınızda işsizlik düşük, %7.7'ye düştü. Ama orada en büyük sıkıntı geniş tanımlı işsizlik. Hala %78'ler seviyesinde atıl işsizler. Anadolu'da hala bir istihdamla ilgili bir sıkıntı mevcut birçok yerde.
1: Evet, peki şimdi bir patlama beklemiyorum dediniz ihracatta yılın devamında. Peki ihracatçının önünün daha açılabilmesi için kime ne görev düşüyor sizce? Yani şu mutlaka çözülmeli dediğiniz ne var? Finansmanı söylediniz ama onun dışında da.
0: Evet. Ya bu da bir takım destek mekanizmalarının devreye girmesi lazım. Biraz önce söylediğim gibi yani reel ihracatçıya, üretici ihracatçıya uygun finansman kaynaklarının yaratılması lazım. Reeskontun dışında veya reeskont varsa reeskontu ulaşımı kolaylaştırılması lazım. Ya bankalardaki bir takım kısıtlamaların indirilmesi lazım. Bir ikincisi firmaların kredi verilirken bakın bir takım yeni paketler çıkıyor kredilerle ilgili. İşte KGF benzeri paketler çıkıyor. İnanın bu paketler daha gelmeden bitiyor. Yani özellikle KOBİ nitelindeki firmalar buna ulaşmakta çok büyük zorluk çekiyor. Bir de artı yani bankalara bugün bilançolarınızı götürdüğünüzde bankalar bilançoları beğenmiyor. Ve sizinle ilgili hiçbir şekilde bu limit çalışmalarıyla ilgili limitlerinizi kapatıyorlar. Ve hala yüksek faizden o limitlerde dönmeye çalışıyorsunuz. Çünkü kimsenin bilançosu düzgün değil artık. Yani herkesin bir bozulma yaşıyor bilançoları. Çok uzun süren bir sıkı para politikası söz konusu. Onun için firmaların çok iyi irdelenip bir takım finansman kaynaklarının, yeni finansman kaynaklarının, ucuz maliyetli finansman kaynaklarının özellikle sanayici ve üretici ihracatçıya kullandırılması lazım. Aksi takdirde bu ihracat artışının sürdürülebilmesi mümkün değil. Sanayinin bu PMI'ların 50 eşiğinin üzerinde olması çok çok zor.
1: Evet. Peki sizin için yılın ikinci yarısında da o zaman en kritik konu bu finansman olacakmış gibi görünüyor değil mi?
0: Şu anda tabii bizim için en önemli şey finansman. Maliyetler de önemli ama finansman.
1: Peki ne önerirsiniz ihracatçı firmalara finansal dayanıklılığı artırmak için bu dönemde?
0: Yani bu kredi musluklarının özellikle ihracatçılara, üretici ihracatçılara açılması lazım ve çok uygun maliyetli.
1: Evet. Sizin peki hani şu anda bu kapsam ihracat anlamında sizin derneğin kapsamında en iyi giden hangisi ihracatta? Hangi ürün gamı?
0: Yani bizim Türkiye'de tabii ihracatı en yüksek olan kağıt, karton, ambalaj ama onun tabii %70-75 civarında dış girdiyle çalışan bir sektör, ithalatla beslenen bir sektör. Ama diğer biz 4 alt sektörüz. Bu 4 alt sektörün diğer 3'ü %70-75 civarında yerli girdi. Sıralanan ve katma değeri burada kalan sektörler ve en fazla da ihracatta en lokomotif sektöründe mobilya.
1: Çok teşekkür ediyoruz Bülent Bey. Size de kolaylıklar diliyoruz yolun devamında. Görüşmek üzere.
0: İyi günler.

0: Delfin Finansal Danışmanlık Ortağı Mustafa Aşkın, Merkez Bankası'nın 3. enflasyon raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. A Para'ya kulak verelim.
1: Evet, Merkez Bankamızın sunumunu bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. %28'e niye çıkardığını anlamak lazım. Tabii burada özellikle jeopolitik riskleri ve bazı kalemlerde enflasyonda katılığı vurguladı. Bu bağlamda da tahmin ufku azalmışken, 4 ay kalmışken de %28 civarına çıkararak yıl sonu bitirebileceğini ifade etti. Esasında tabii tahmini yukarı doğru çekmiş olması piyasa beklentisi olan 30'lar civarına biraz daha yaklaşmış olmasını gösteriyor. Bu bağlamda piyasayla uyum anlamında kötü bir şey değil, ama tabii enflasyonun hala katı ve yüksek olarak devam etmesi pek çok katılımcı gibi beni de düşündürdü. Burada dış şoklar önemli etken, onu kabul etmek gerekiyor. Ancak hala özellikle geçişkenlik anlamında petrol ürünlerinin diğer ürünleri etkilemesi, üretimle ilgili arz şoklarının özellikle sanayi üretiminin belirli dozda fiyatların artmasına neden olması, tarımda bolluk yaşanmasına rağmen fiyatların hala işte ulaştırmadan veya aradaki çeşitli aktarım mekanizmaları yüzünden artmış olması tabii enflasyon konusunda bir baskıyı biraz arttırmış görünüyor. Bunların bazılarında doğrudan Merkez Bankası'nın yapacağı bir şey yok. Orada haklılar. Ancak tabii enflasyonun birazcık daha yükselmiş olması faiz indirimiyle ilgili biraz şüpheler yarattı. Soru cevap kısmında Sayın Başkan'ın bu konuda da yine gözlem yapabileceklerini, benim anladığım kadarıyla belki de politika faizine yakınsayacak bir çalışmayı önümüzdeki dönemde şartlar el verirse yapabilecekler, ama sonrası için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi. Dolayısıyla ana hikaye anlamında çok büyük bir değişiklik yok. Ancak piyasanın daha çok merak ettiği faiz indirimi ve taleple ilgili yavaşlama, işletmelerin krediye ulaşım mekanizmaları gibi konularda da çok net bir mesaj verilmedi. Veri ve zamana bağlı olarak değerlendirileceği ifade edildi.
0: Ve buradan da dönelim. Doçent Doktor Bilal Bağış bizimle birlikte, FSM Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Sizin de genel değerlendirmenizle başlayalım. Enflasyon raporu, yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi. Ara hedefler değişmedi. 26'dan 28'e çıkan bir enflasyon tahmini nasıl buldunuz hocam?
2: Evet, beklendiği gibi önceki yayınlarda da aslında konuştuğumuz gibi sınırlı bir yukarı yönlü revizyon söz konusu oldu. Piyasa beklentilerine de yakınsamış oldu Merkez Bankası'nın mevcut tahminleri. Piyasa beklentileri de malum farklı anketler %30'larda bir enflasyona işaret ediyordu. Bu Ağustos'taki tabii 3. enflasyon raporunda biraz daha revizyon gelebileceğini konuşuyorduk önceki yayınlarda da. Dolayısıyla %26'dan %28'e bir tahmin düzeltmesi söz konusu oldu. 2027-28 için tabii tahminler değişmemiş durumda. Tüm bu veriler tabii açıkçası Orta Doğu'daki, hatta Ukrayna'daki mevcut gerginliklerin, jeopolitik sıkıntıların ve bağlantılı enerji fiyatları ile ilgili mevzuların hala temel risk olduğunu gösteriyor. Hem toplantıdaki ifadeler, hem tabii metindeki ifadeler. Diğer taraftan tabii Türkiye'nin fiyatların çok fazla yükselmemesi için son dönemde harekete geçirdiği işte Eşel Mobil uygulaması gibi farklı etkiler de tabii bunlar da tahminlere yansıtılmış durumda. Enerji fiyatlarındaki hareketlilikle birlikte. Buna rağmen tabii bir düzeltme gerekiyordu piyasa tahminlerine de yansıması için. Mevcut risk ortamı tabii bir taraftan yapay zeka, diğer taraftan jeopolitik riskler, gıda tarafındaki tabii fiyat tahmin yükselmeleri önemli burada. Enerji ve emtia hizmet enflasyonu. Özellikle tabii jeopolitik riskler ve yapay zeka tüm hesaplamaların, tüm tartışmaların, tüm mevzuların merkezinde hakikaten bugün. Ve ona vurgu yapan Merkez Bankası tahmin güncellemesi söz konusu oldu.
0: Evet, peki şimdi orada 2027'de %15 olarak hedefin korunmasını nasıl değerlendirdiniz? Sizce bu rakam makul mü?
2: Evet, hem 2027 hem 2028 için tahminler %15'lerde. 2028'de de %10'un altına tek haneli rakamlara enflasyon gerilemesi bekleniyor. Orta ve uzun vadede de tabii malum temel hedef %5'lik bir enflasyon. Adım adım tabii içeride bir taraftan hem mali politikası tarafından hem para politikası tarafından genel anlamda sıkı duruş enflasyonu özellikle talep tarafında ciddi anlamda zayıflatmış durumda. Ancak arz yönlü faktörler malum son dönemde enflasyon üzerinde hem yurt içinde hem küresel enflasyon hatta büyüme verileri üzerinde negatif bir etki oluşturmuş durumda. 2027 yılından itibaren bu olumsuz resmin, olumsuz faktörlerin, risklerin bir nebze zannediyorum artık büyük oranda çözüme kavuşacağı ya da olumsuz etkilerinin sınırlı kalacağı tahmini ile bağlantılı bu mevcut tahminlerin sabit tutulması. Benim tahminim de tıpkı yukarıda Ukrayna'da olduğu gibi bir noktada artık bu küçük boyuttaki gerginliklerin piyasaları, enflasyon verisini, büyümeyi uzun vadede önümüzdeki birkaç yılda çok fazla etkilemeyecek bir konuma doğru bizi götüreceği yönünde. Dolayısıyla 2027 yılından itibaren enflasyonda düşüş trendi beklentisi bana da makul geliyor açıkçası. Her ne kadar tabii %5'lik enflasyon ile ilgili hala önümüzde bir yol var. Ancak önümüzdeki yıllar özellikle de dış faktörler olumlu geliştikçe bu hedeflerin tekrar yakalanması, tabii politika sıkı para politikası duruşundan da taviz verilmeyeceğinin altı çiziliyor. Bu da önemli. Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde bu tahminlerin rasyonel olduğunu söylemek zor değil tabii ki.
0: Evet. Peki şimdi tabii sizin tahmin nasıl yıl sonu için TÜFE'de?
2: Benim tahminim de açıkçası piyasadaki genel beklentilerle paralel olarak önceki yayınlarda da sık sık konuşuyorduk. %30 civarında bir enflasyon beklentim var benim de. Malum %32'nin altına kadar geriledi. Belki %30'un hemen altında bir enflasyon gerçekleşmesi söz konusu olabilir. Tabii burada temel belirleyici unsur arz yönlü etkiler, küresel faktörler. Bunlar fiyat hareketlerini temel faktörler haline getirmiş durumda. Özellikle enerji tarafında, ithalat fiyatları tarafında savaşın başından bu yana ciddi yükselişler malum söz konusu. Öte yandan tabii gıda enflasyonu tarafı, oradaki varsayımlar, malum tarımsal emtialar, gübre fiyatları, diğer girdi fiyatları, arz zinciriyle ilgili kopmalar son dönemde yeniden konuşuluyor. İklim koşulları tabii gıda üzerinden yine belirleyici bir diğer unsur olacak. Ancak işte bugünkü toplantıda, raporda da bahsedilen doğalgaz fiyatları, motorin, bu tip bütün faktörlerin etkilerini yakından takip etmek gerekiyor. Ancak %30'un altına doğru bir gidiş süreci var benim kanaatim. Beklentiler biraz tabii hala yüksek seyrediyor açıkçası. Ancak nispi bir gerileme söz konusu son dönemde genel olarak her ne kadar direnç sürüyor olsa da tabii fiyatlama davranışlarında da açıkçası bir nebze bir iyileşme eğilimi söz konusu. Bunun tabii enflasyon gerçekleşmelerine, enflasyonun ana eğiliminde düşüşe ne kadar zamanda yansıyacağı önemli olacak. Malum 2026 yılı enflasyon hedefi de hala aslında %24'te sabit tutuluyor her ne kadar tahminler biraz yükselmiş olsa da. Bu genel pozitif beklenti benim açımdan da realistik geliyor açıkçası.
0: Evet, peki tam onu soracaktım. %28 olarak güncellenen tahmin fakat ara hedefin %24'te durması. Bu neden, bunu nasıl algılamalıyız, nasıl yorumlamalıyız sizce?
2: Tabii şartlar açıkçası yılbaşıyla karşılaştırıldığında biraz daha olumlu. Her ne kadar petrol fiyatları hala %10 özür diliyorum, varil fiyatı hala 80 dolarların üzerinde seyretse de ilk fırsatta tabii olumlu haber akışları oldukça enerji fiyatlarında da geri çekilmeler hemen tabii piyasada gözlemleniyor. Dolayısıyla bir taraftan Ukrayna tarafında, diğer taraftan Orta Doğu'da, İran tarafında, Hürmüz tarafında uzlaşıya doğru gidileceğiyle ilgili pozitif veriler, genel anlamda da tabii arz yönlü negatif etkilerin adım adım bu ivmesi

0: temel sorunlardan biri, bu hedeflerden sapma konusu. Ancak tüm bu olumsuz faktörlerin büyük oranda geçici olduğu realitesini de unutmamak gerekiyor. Bu geçici faktörlerin olumsuz etkisi azaldıkça tekrar hedeflere doğru enflasyon verisiyle de bunu takip edecek diğer makro finansal parametreler, faiz verileriyle önümüzdeki yıllar tekrar hedeflenen, arzu edilen seviyelere ilk fırsatta benim kanaatim çekilmek isteniyor. Ben Merkez Bankası tarafında açıkçası biraz daha güvercin bir izlenim ediniyorum. Konjonktür uygun olduğu takdirde bizim Merkez Bankamızda ilk fırsatta piyasanın, özellikle sanayinin, reel ekonominin beklentisi olan düşük faizleri tercih edecektir kanaatindeyim. Ve o yüzden de biraz daha pozitif bir açıkçası beklenti söz konusu. O yüzden de hedeflerde ciddi bir düzeltme gereği görmemiş durumda.
1: Evet, yılın son iki toplantısı 22 Ekim ve 10 Aralık'ta olacak. Şimdi burada bir indirim bekler misiniz bu toplantılarda?
0: Şartlar uygun olursa, enflasyonda özellikle %30'dan aşağısına bir çekilme söz konusu olursa Merkez Bankası'nın tercihinin tekrar faizlerde ya da para politikasının genel olarak o gevşeme trendinin devam ettirilmesi yönünde olduğu kanaatindeyim. Mevcut durumda tabii mali politikasıyla da koordine bir şekilde bu sıkı para politikası duruşu, sıkı duruş korunuyor. Bu da tabii hakikaten olumsuz küresel koşullara rağmen enflasyonu büyük oranda aslında bir düşüş eğilimine, trendine sokmuş durumda. İşe yarıyor açıkçası. Emtia fiyatları, enerji fiyatları, enflasyon tabii genel anlamda yapışkan açıkçası. Buradaki yüksek seyir bu sıkı duruşa rağmen uzun bir süredir devam ediyor. Tabii enflasyon bütün dünyada önemli bir sorun. Özellikle yurt içinde bununla birlikte tabii küresel koşullarda da enflasyon tarafında olumluya doğru gidiş süreci devam ettiği takdirde ilk fırsatta Merkez Bankamızın ben tekrar daha gevşek, belki faizlerin de indirileceği bir trende doğru eğilim içinde olduğu kanaatini taşıyorum. Dolayısıyla özellikle küresel şartlar olumlu olursa tekrar faiz indirimleri konuşulabilir. Her ne kadar şu an tabii özellikle küresel şartları da göz önüne almak gerekiyor. Özellikle majör merkez bankalarının faiz kararları. Amerika tarafında tabii artık faiz artırımları biraz daha geri planda kalmış durumda. Bu da tabii bizim merkez bankamızın açıkçası elini güçlendirecektir. Özellikle Fed tarafında faiz artırımı gelmediği takdirde bu yıl içinde bir faiz indirimi dahi söz konusu olabilir kanaatindeyim.
1: Evet. Peki bu arada gıda fiyatlarında, petrol fiyatlarında, ithalat fiyatlarında da güncellemeler var. Gıda fiyatları tahmini 26.3'ten 28.5'a yükseltildi. Bunu nasıl karşıladınız?
0: Evet. Gıda
1: çünkü bu sene rekolte çok iyi deniyor. Bunu aynı şekilde Başkan Fatih Karahan da ifade etti. Şartlar şu anda iyi gidiyor. Geçtiğimiz sene malum don ve kuraklık ikisi bir aradaydı. Fakat yükseliş var gıda fiyatlarındaki tahminde.
0: Önceki dönemler şimdi altını çizdiğiniz gibi daha fazla olumsuzluk söz konusuydu. Tabii iklim koşulları önemli. Diğer taraftan tabii gübre fiyatları, tarımsal girdiler. Sadece tabii girdiler değil, bununla birlikte arz zinciri tarafındaki kırılmalar. Bunlar da tabii üretici ile son tüketici arasındaki ciddi fiyat hareketlerine ya da fiyat makasına yol açan faktörler arasında. Aslında bütün tabii dünyada gıda tarafında da ciddi fiyat artışları söz konusu, enerji tarafında olduğu gibi. Türkiye'de de tabii bunun olumsuz yansımalarını gözlemliyoruz. Özellikle tabii gübre fiyatlarındaki hareketlilikler tüm diğer girdilerle birlikte gıda enflasyonunu Merkez Bankası tarafında da güncelleme gereğini ortaya çıkarmış durumda. Dünyanın geri kalanında olduğu gibi Türkiye'de de bu tip fiyat artışları, fiyat oynaklıkları söz konusu olabiliyor. Ancak bizim Merkez Bankamız için de dünyanın geri kalanı için de zannediyorum şu an odaklanılan temel konu jeopolitik gerginlik tarafı.

0: Orta Doğu'daki gerginlik ve bunun enerji piyasalarına yansımaları hala temel risk faktörü o. Tabii diğer taraftan bugün konuştuğumuz gıda tarafında da oynaklıklar getiren ticari koridorlar, tabii tarifeler tarafındaki belirsizlik gibi farklı unsurlar. Gıda, tabii gıdadaki fiyat hareketleri diğer taraftan hizmet enflasyonuyla birleştiği zaman hakikaten tüketici tarafında, gündelik hayat tarafında çok daha büyük olumsuzluklar getiriyor. Malum hizmet tarafında da ciddi bir katılık söz konusu, açıkçası bir atalet söz konusu. Gıda fiyatlarındaki dönemsel oynaklıklarla birlikte, tabii özellikle belli dönemler ciddi fiyat hareketleri malum bir realite. Bu bahsettiğimiz az yönlü negatif faktörlerin getirdiği hareketlilik son dönemde daha büyük bir unsur. Ben bunun da geçici olduğu kanaatindeyim açıkçası. Tabii iklim koşullarıyla ilgili yorum yapmak zor. Ancak bahsettiğimiz diğer makro boyuttaki etkilerin, olumsuz etkilerin zaman içinde yine biraz daha olumlu bir havaya doğru yerini bırakacağı kanaati taşıyorum.
1: Evet, bu arada petrol fiyatlarında da dediğimiz gibi revize var. Orada da 2026 yılında ortalama 87.8 dolar, bir önceki 89.4 dolardı. 2027'de de 76.4 dolar, bir önceki 75.4 dolar seviyesindeydi. Tabii bunlar yine yüksek seviyeler. Bunun, bu seviyeleri nasıl karşıladınız, nasıl yorumladınız?
0: Evet, kısmen bir tabii ortalama fiyatlarda bir gerileme öngörülüyor. Ancak enerji fiyatları bu öngörülerden de açıkça görülebileceği gibi biraz daha önümüzdeki bir yıl içinde de yüksek seyredecek gibi görünüyor. Mevcut tabii karmaşık jeopolitik ortam, tüm bu risk faktörleri de açıkçası çok kısa vadede ciddi bir fiyat artışlarının çok realistik olmayacağı gerçeğini ortaya koyuyor. Ben bu yüksek enerji fiyat beklentilerini açıkçası çok rasyonel buluyorum. Olması gereken de bu. En azından Orta Doğu'daki bu belirsizlik ortamı ortadan kalkana kadar. Tabii diğer taraftan kuzeyde de doğalgaz tarafında, petrol tarafında önemli riskler oluşturan Ukrayna'daki savaş, yine tabii sadece Hürmüz değil, Kızıldeniz tarafında da yine Ars tarafında ciddi risk oluşturan yeni gelişmeler var. Bunlar önümüzdeki dönemler enerji fiyatlarını, özellikle Brent petrol fiyatlarını 80 dolarların üzerinde tutacaktır kanaatini taşıyorum. Her ne kadar tabii 3 haneli rakamlar bugün çok da tabii uzak bir ihtimal görünüyor açıkçası. Ancak 80 dolarların üzerinde, özellikle Merkez Bankası'nın 88 dolar seviyesindeki tahminleri, bence o oldukça makul tahminler.
1: Evet. Peki bu arada önümüzdeki dönemde de manşet enflasyondan çok aylık enflasyonun ana eğilimini hizmet enflasyonu, beklentiler ve iç talepteki dengeleme belirleyecek gibi görünüyor. Siz ne dersiniz bu konuda?
0: Tabii biraz daha açıkçası enflasyonun genel eğilimi %30'lar seviyesinde artık stabil bir hal almış durumda. Ancak tabii aylık enflasyon gerçekleşmeleri, diğer taraftan uzun bir dönemdir önemli bir sorun haline gelmiş olan hizmet enflasyonu tarafındaki seyir, Merkez Bankası için de tabii politika yapıcılar için önemli olmalı kanaatindeyim. En azından piyasada tabii uzun bir dönemdir konuşulan temel mevzulardan biri. Piyasa bir taraftan tabii enflasyon, gıda tarafındaki enflasyonu, fiyat oynaklıklarını, ancak özellikle hizmet tarafındaki yüksek oynaklıkları temel kaygılardan biri olarak görüyor açıkçası. Hizmet tarafındaki enflasyon dizginlenmediği takdirde bununla birlikte tabii enerji ve gıda, her ne kadar çekirdek enflasyon tabii dışında değerlendiriliyor. Ancak hizmet tarafındaki enflasyon ya da fiyat oynaklıkları, örneğin konut tarafında, restoranlar, oteller tarafındaki fiyat hareketleri yaz döneminde özellikle malum herkesi doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla hizmet tarafındaki fiyat hareketleri ya da fiyat gelişmeleri doğrudan aslında insanların hayatına dokunduğu için önümüzdeki dönemler bunun temel önceliklerden biri olarak değerlendiriliyor oluşu çok da makul açıkçası.
1: Evet, bu arada... buyurun hocam.
0: Evet, tabii.

0: bütün bunlar açıkçası biraz da aşırı oynak bir zeminde tüm bu bahsettiğimiz fiyat oynaklıklarını görmek gerekiyor öte taraftan. Malum artık yapay zekanın da tabii dijitalleşme eğilimini de getirdiği çok ciddi ani fiyat hareketleri ya da aslında küresel boyutta dinamik fiyatlandırma modellerinin daha fazla konuşulduğu bir dönemden geçiyoruz. Bunlar tabii hizmet tarafında da açıkçası ciddi fiyat oynaklıkları getirebilir. Bunlar tabii hiç şüphesiz politika yapıcılar açısından, Merkez Bankası kurum gibi kurumlar açısından da yakından takip edilmesi, belki o trendin yakalanması açısından da önemli veriler. Dolayısıyla bu aşırı oynak dinamik fiyatlandırma modeline doğru geçiş hem bir taraftan tabii hizmet tarafındaki, gıda tarafındaki enflasyon ile ilgili gelişmeler açısından önemli. Hem tabii yıllık manşet enflasyon ile birlikte aylık enflasyon gerçekleşmeleri açısından da önemli bir diğer veri.
1: Evet. Bu arada OVP'de güncelleme yapılacağını da ifade etti başkan. Orada ne beklersiniz zamanlama olarak?
0: Tabii genelde Eylül aylarında OVP'de güncellemeler geliyor. Son OVP'deki enflasyon hedefi hatırladığım kadarıyla %16'lar seviyesindeydi. Malum orada ciddi bir makas da oluşmuştu onda. Her ne kadar Merkez Bankamız tabii enflasyon raporlarıyla 3 ayda bir daha dinamik bir tahmin güncellemesi yapabiliyor olsa da 3 yıllık OVP'ler bu noktada tabii biraz trendi ya da gündemi yakalama konusunda biraz geride kalmış oluyor. O yüzden de Eylül aylarında tekrar değerlendirilen yapılan güncellemeler değerli. Eylül ayında ya da en geç Ekim ayına kadar tabii bu noktada da bir netlik oluşacaktır. OVP'de de tabii artık %30'lar seviyesinde olmasa da %20'lerin üzerinde bir enflasyon hedefi bu yıl için orada da gözlemlenecektir. Ancak tabii 2027-28 için yine orada da OVP'de de %20'nin altında ve 2028 için de tek haneli enflasyon verileri orada da karşımıza çıkacak kanaatindeyim. Dolayısıyla OVP'deki güncelleme bir gereklilik. Daha önceki yıllarda yapıldığı gibi bu yönlü rutin güncellemeler gerçektir.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Efendim, piyasa notlarını kapatıyoruz. Yarın görüşmek üzere Apar ekranlarında. Hoşça kalın.

Next'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar. Terra Yatırım sunar.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız.

0: üreterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
2: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
1: Aşkım ya, gel gel, gezecek o kadar çok yer var ki.
3: Daha omuzdan böyle gövdenle.
2: Aa!
1: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
2: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
1: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
2: Pet otel var.
1: Daha bir sürü şey var ama yani.
2: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
1: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
4: Aa, Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
2: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
1: Artık bir kahve de bekliyoruz.
5: Çok isteriz.
1: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
6: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
7: Rams.
8: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken, ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı

0: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
1: İstanbul'da 2 artı 1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin lira.

0: yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli

HDP'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Spor araba.
1: Az kaçar.
0: Elektrikli araba.
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Yapısal reform. Bir sistemin daha verimli çalışabilmesi ve şoklara karşı daha dayanıklı hale getirilebilmesi için o sistemin yeniden yapılandırılması olarak tanımlanabilir. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
6: Halkbank. Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
7: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
8: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor.
9: Ah, ayakkabılar Sıtkı.
7: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
10: Fren mi tutmuyor?
11: Ne?
12: Ayaklar arabadan.
13: Kızımı dinleyeceğin tuttu çocuğum.
14: Yürüyün hanımlar, evet.
15: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
16: Aç bakayım ağzını.
17: Diş.
16: Çene var ama can konuşuyorsun.
7: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
16: Oh, maşallah Sıtkı.
18: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
16: Öş, sus.
18: Göreviniz tatil.
16: Tatil.
7: Görevimiz

Mutlu akşamlar. Ahbar ekranındasınız. Saatler 18'i gösteriyor. Z raporu programıyla karşınızdayız. Haftanın 4. işlem gününü artık yavaş yavaş tamamlıyoruz. Bugün ekonomi gündeminin merkezinde Merkez Bankası vardı. Yılın 3. enflasyon raporu açıklandı. Bu yıl sonu için enflasyon hedefi, ara hedefi korundu. 2027 ve 2028 için de sabit kaldı. Ara hedeflerde değişikliğe gidilmemiş oldu. Ama enflasyon yıl sonu hedefinde %2 puanlık bir artış var. %28'e yükseltildi. Piyasaya nasıl yansıdı? Z raporunda detaylandıracağız. Hazırsanız başlıyoruz. Özetlerimize bakacağız. Altını çizdiğimiz gibi başlangıçta da yılın 3. enflasyon raporunda bir güncelleme geldi. Yıl sonu enflasyon hedefi için 2 puanlık bir artış var. %28'e yükseldi. %26'lık öngörüden %28'e yükseldiğini belirtmiş olalım. Ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bu 2 puanlık güncellemede motorin, doğalgaz ve enerji fiyatlarının belirleyici olduğunu söyledi. Eşel mobil düzenlemesinin de kapsama alındığına dikkat çekti. 2027-2028 yıl

0: sonu tahminleri korundu. 2027'de %15, 2028'de %9'da sabit bırakıldı. Ara hedeflerin sabit tutulduğunu söyleyelim. Merkez Bankası Başkanı 2027 sonrası için hedefleri orta vadeli program sürecinden sonra tekrar gözden geçirileceğini söyledi, ifade etti bunu da. Ve alt kırılımlara baktığımızda 2026 için petrol varsayımı 87.8 dolara düşürüldü. 89.4 dolardı diyelim ve tüm detaylarına bakacağız ve diğer manşetimize geçelim. Haziran ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 194 milyon dolar açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir değerlendirmesi var. İkinci çeyrek itibarıyla cari açığın geliri oranının yaklaşık %2.3 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz dedi. Enerji ve diğer emtia fiyatlarının yüksek seyri cari denge üzerinde baskı oluştursa da cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalacağını öngörüyoruz ifadelerini kullandı. Tüm detaylara bakacağız ve diğer manşetimize geçelim. Motorin ve ÖTV tutarı silindi. Bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi tutarının yeniden belirlenmesi hakkında karar başlıklı Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayımlandı bugün. Motorinde uygulanan özel tüketim vergisi Ağustos sonuna kadar sıfırlanırken Eylül'den itibaren kademeli olarak arttırılacak. Tüm detaylarına bakacağız diyelim ve diğer manşetimize geçelim. Merkez Bankası toplam rezervleri %8.5 arttı ve 178.4 milyar dolara yükseldi. Net rezervler geçen hafta 63 milyar dolar oldu. Önceki 54.2 milyar dolardı ve swap hariç net rezervlere de baktığımızda 50.6 milyar doları takip ediyoruz. Önceki 40.8 milyar dolardı. Yabancı yatırımcı 7 Ağustos haftasında 1.5 milyon dolarlık bir hisse alımı gerçekleştirdi ve hissede alım biraz sınırlı olsa da tahvilde daha iştahlı bir davranış vardı ve güçlendi bu tarafta alımlar. 505 milyon doları buldu yabancının tahvil alımı. Önceki 275 milyon dolarlık bir tahvil alımına işaret ediyordu diyelim ve BIST endeksine bakalım. Haftanın 4. işlem gününde nasıl bir tablo var? 14 bin puanın üzerinde seyrediyor BIST endeksi. Dünden bugüne 14 bin puanın üzerinde seyrettiğini görüyoruz. 14.129 seviyesi an itibariyle yatay pozitif bir yükseliş var ve gün içerisinde 14.200 seviyesinin üzerine de çıktı. En düşük seviyede 14.072 seviyesiydi ve bugün 14.000 seviyesinin altına sarkmadı BIST endeksi. Detaylarını konuşacağız konuğumuzla. Sektör endekslerine bir göz atalım. Bankacılıkta yatay negatif bir seyir var. BIST sanayi yatay pozitif seyrediyor. BIST turizmde yatay pozitif seyrediyor. Ve BIST teknoloji %2.33 yükseliyor. BIST gayrimenkul %0.49 primli. BIST spor %3'ün üzerinde primli seyrettiğini söyleyelim. İkinci sayfaya göz atalım. Sektör endekslerimizde ve BIST sigorta %1.28 geri çekilirken BIST kimya %0.73 geri çekiliyor. BIST inşaat yatay negatif seyrediyor. BIST bilişim %2.33 primli ve BIST madencilik %1.26 yükseliyor. BIST gıdaya baktığımızda ise %0.60'lık bir geri çekilmeyi takip ediyoruz diyelim ve buradan info yatırıma gideceğiz. Info yatırımda konuğumuzla beraber tüm detayları konuşacağız ve Borsa İstanbul'daki bu tabloyu da detaylandıracağız. Info Yatırım Varlık Yönetim Direktörü Tolga Erkan yayınımızda bize eşlik edecek. Tolga Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulun. Merhaba Aslan Hanım.
0: Şimdi bugün kritik bir gündü Tolga Bey. Şimdi bunu detaylandıralım istiyorum sizinle. Yılın 3. enflasyon raporunda yıl sonu hedefinin 2 puanlık arttırılması. Aslında piyasaya enflasyonun gidişatı açısından ve para politikası açısından nasıl bir mesaj verdi? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Açıkçası tabii şu anda biliyorsunuz bilanço dönemi de hemen hemen işte tamamlanmasına çok az kaldı. Orada biraz böyle finansallarda karışık bir seyir izledik. Yani aslında çok kötü finansal beklediğimiz bankalarda o kadar da beklendiği kadar kötü finansallar gelmiyorken bazı sektörlerde de böyle sürpriz negatif bilançolar gördük. Aslında olumlu beklentiler varken. Dolayısıyla da aslında şu anda Borsa İstanbul için en önemli yakıt yukarı devam edebilmesi yönünde faiz kaldı gibi gözüküyor. Tabi bugün Merkez Bankası'nın sene sonu enflasyon beklentisini 2 puan yukarı alması bir miktar moralleri bozdu. Yani şu açıdan bozdu. 2 puan yukarı alması demek aslında işte bu gevşeme ile alakalı daha da fazla detaycı olacağını gösteriyor. Yani açıkçası piyasa bundan bir miktar böyle bir negatif koku aldı. Çünkü biliyorsunuz Eylül'ün 10'undaki toplantıda aslında

0: böyle faiz indirim beklentileri de yeşermeye başlamıştı. Hatta son günlerde faize duyarlı sektörlerde bir miktar olumlu performanslar görmeye başlamıştık. Tabii bir miktar Merkez Bankası'nın daha ihtiyatlı tahminler vermesi, söylem vermesi piyasaya orada böyle umutları bir miktar kırdı diyebiliriz.
1: Şimdi enflasyon raporu sunumu öncesinde borsada güçlü bir görünüm söz konusuydu ve Borsa İstanbul 100 Endeksi cephesinde 14.200 puanın üzerinde gördük bugün. Dün sert yükselişi kaydetmişti BIST 100 Endeksi. Şimdi bugüne de pozitif başladı ve 14.000 sınırına yaklaşsa da hala 14.000'in üzerinde tutunmaya çalışıyor. Nasıl yorumlarsınız haftanın 4. işlem günündeki bu görünümü?
0: Teknik anlamda negatif bir bölgede değiliz. Aslında işte 2-3 gündür biliyorsunuz anlamlı yükselişler izledik Borsa İstanbul'da ve bugün bir miktar dinlenmesi de normal. Bizim için artık burada kritik seviye 14.300 seviyesi oldu yukarıda Aslan Hanım. Zirveden bu yana işte Borsa İstanbul'da süren düşüş ya da konsolidasyon dönemini kayda alacaksak burada bir düşen trend var ve bu trendin kırılım seviyesi 14.300. Kısa vadede burayı yukarı yönlü geçebiliyor muyuz, geçemiyor muyuz? Bunu takip ediyor olacağız. Bir yandan tabii siz de yayının başında bahsettiniz. Bugün Merkez Bankası Başkanı da sıkça atıfta bulundu. Bir yandan savaş devam ediyor. Yani savaşla alakalı belirsizlikler hala devam ediyor. Bu da enerji fiyatlarının yukarı yönlü baskılıyor. Tabii bizim önümüzdeki de en önemli engellerden biri de bu biliyorsunuz. Yani bizim faiz indirimi yapamıyor olmamızın ya da Merkez Bankası'nın sene sonu enflasyon beklentisini 2 puan yukarı revize etmesinin de gerekçesi aslında hala savaşla alakalı belirsizliklerin sürmesi. Merkez Bankası toplantısına kadar yani PPK'ya kadar eğer savaş gündemiyle alakalı böyle bir olumlu piyasaları olumlu etkileyecek bir haber akışı oluştuğu takdirde tekrar böyle piyasanın faiz indirim beklentisi en azından bir gevşeme beklentisi daha kuvvetlenecektir. Bu da 14.300 üzerindeki hareketleri daha destekleyecektir diye düşünüyorum.
1: Peki Tolga Bey, biraz da bankacılık endeksine dönmek istiyorum. Çünkü dün %4'ü aşan yükselişleri gördük. Bugün de aslında baktığımız zaman yeni güne yatay bir görünümle başlamıştı bankacılık endeksi. Sunum esnasında da %1'in üzerinde yükselmesine rağmen öğle saatlerinde yönünü aşağı çevirdi. Bu tarafı nasıl yorumlarsınız bankacılık endeksinin bu hareketini?
0: Bahsettiğim gibi toplantı esnasında işte Merkez Bankası'nın bir miktar böyle ihtiyatlı duruş ve söylem sergilemesi orada Borsa İstanbul'da seans içinde bir miktar moralleri bozdu. Siz de söylediğiniz gibi bankacılık faize kısa vadede en duyarlı sektörlerden biri faiz hareketine. Orada piyasanın bir miktar böyle bir negatif koku alması bankacılık performansını gün içinde bir miktar baskıladı. Ancak dediğim gibi hala ne bankacılık endeksinde ne BIST 100 tarafında çok negatif bir bölgede değiliz son yükselişlerin ardından. Bir miktar dinleniyor gibi gözüküyor. Ben bir 14.300 denemesine tekrar gelebileceğini düşünüyorum. Ama tabii bunları düşünürken mutlaka şunu elde bulundurmak lazım. Bizim için önemli şey şu anda Eylül'deki PPK toplantısında Merkez Bankası ne aksiyon alabilir tahmin etmeye çalışmak. Bunun da en önemli destekleyicisi savaş gündemi olacak. Bir yandan petrol fiyatına ve işte savaş gündemini takip ediyor olacağız. Bir gevşeme sinyali eğer piyasada oluşursa Merkez Bankası kanadında bunu en hızlı ve ilk reaksiyon gösterecek olan şirketler bankalar. Çünkü onları çok kısa vadede çok hızlı pozitif etkiliyor faizlerin aşağıya geliyor olması. Dolayısıyla bu şekilde bankacılığı yakından takip ediyor olacağız.
1: Evet Tolga Bey, kapanışa bir göz atalım, devam edelim sohbetimize. Borsa İstanbul'da kapanış zamanı.

0: 치, 빛, 뽕.
1: Ve BIST Endeks haftanın dördüncü işlem gününü 14.132 puandan tamamlıyor. %0.16'lık bir yükseliş var. Gün içerisinde 14.200 puanın üzerine test etti BIST Endeksi ve 14.072 puan gördüğü en düşük seviyeydi. Bu bantta hareket etti. İşlem hacmine baktığımızda ise 196.2 milyar TL'yi görüyoruz. Nasıl yorumlamak lazım acaba Tolga Bey bu kapanışı?
2: Teknik anlamda yayında da bahsettiğim gibi az önce negatif bir kapanış değil. Bugün bir miktar endeks dinleniyor diyebiliriz. 14 bin aşağıda, 14 bin yukarıda, 14.300 seviyesi şu anda çok kritik konumdalar Aslan Hanım. Eğer 14.300'ü yukarı kapanış bazlı geçiyorsak bir miktar daha böyle olumlu bakabiliriz piyasaya. Eğer 14.000 aşağı yönlü kırıyorsak da orada da bir miktar tekrar temkinli moda geçmek gerekir diye düşünüyorum. Burada borsanın en önemli destekleyicisi petrol fiyatlarının aşağıya gelmesi olacaktır. Eğer 80 doların altında bir fiyatlama görürsek tekrar PPK'ya kadar Merkez Bankası'nın da gevşemesiyle alakalı piyasada olumlu bir algı oluşabileceğini düşünüyorum. Endeksinde şu anda en önemli yakıtı faiz indirim beklentisi olacaktır. Dediğim gibi finansallar çok çok iyi gelmedi bu bilanço döneminde. Bu yüzden de bizim burada borsayı yukarı götürmek için bir yakıta ihtiyacımız var. Finansallar olmayınca kısa vadede faiz en önemli etmen haline geliyor.
1: Ve yüz sektöre baktığımızda da Pasifik Üreji'yi görüyoruz. İlk sıralarda RAL Yatırım Holding var. Enerji, Enerji, Miya Teknoloji, Astor, Aselsan gibi şirketleri görüyoruz. Acaba şunu da sormak istiyorum. Yatırımcı tercihlerinde acaba portföylerde nasıl bir şekillenme var? Nasıl bir eğilim var? Neler öngörüyorsunuz?
2: Yani yatırımcılar genel olarak hem kurumsallar hem bireyseller seçici olmaya özen gösteriyorlar. Seçici olunması gereken bir dönem. İşte finansalların açıklandığı dönemi de yakından takip ettik. Bilançolarda çok karışık seyirler var. Yani bazı şirketlerde çok zayıf finansallar görüyoruz. Sayıca daha az olan sektörde ve şirketlerde daha olumlu finansallar görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde hangi şirketlerde mevcut konjonktüre göre daha olumlu finansallar görebiliriz? Yatırımcıların tercihleri de buna göre belirlenecek. O yüzden de dediğim gibi hani konjonktürün nereye evrileceğini öngörebilip bir takım piyasadan sinyaller alıp, örnek veriyorum, eğer sene sonuna kadar faizlerde bir gevşeme öngörüyorsa yatırımcılar, daha çok işte banka ve GYO faizi özellikle duyarlı olan bankacılık ve GYO hisselerine yönelecekler diye düşünüyorum. Ama tam tersi, bu beklenen gevşeme oluşmayacaksa bu sefer de yüksek enflasyonda kendine menfaat sağlayabilen, işte hızlı nakit üreten, kasasında yüklü nakit olan, yüklü nakit akışı üretebilen şirketlerin bir miktar daha ön plana çıkacağını söylemek mümkün.
1: Tolga Bey, çok teşekkür ediyoruz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
2: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. İnfo Yatırım Varlık Yönetim Direktörü Tolga Erkan'ın kıymetli yorumlarını aldık.

0: Ve bugünün kritik konusu enflasyonun 2026'da %28, 2027'de %15, 2028'de %9 olacağı öngörülüyor, tahmin ediliyor yılın 3. enflasyon raporu sunumuna göre. 2026 için enflasyonda ara hedef %24, 2027 için %15 ve 2028 için de %9 olarak sabit kaldı. Ve 2027 sonrası için hedefleri OVP sürecinde tekrar gözden geçirilecek ifadeleri var. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ara hedeflerle uyumlu şekilde gereken sıkılık sağlanacak diyor. Ve talep koşulları dezenflasyonist düzeyde vurgusu var. 2026 petrol varsayımına baktığımızda 89.4 dolardan 87.8 dolara düşürüldüğünü görüyoruz. Ve 2027 içinse 76.4 dolara yükseltildiğini ifade edelim. Ve enflasyon beklentileri piyasa katılımcılarından yükselirken diğer sektörlerde geriledi. Bir hafta repoya dönüş gündemimizde zamanlamaya bakacağız dedi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan. Yani üst banttan fonlama devam ediyor. Sıkı parasal duruş makro ihtiyati tedbirler ve likidite yönetimiyle destekleniyor diyor. Yurt içi yerleşiklerin TL tercihi güçlü kalmaya devam ediyor ifadeleri var ve rezervler güçlü seyrini koruyor diyor Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve detaylarına haberimizde bakalım.
1: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %26'dan %28'e çıkardı.
2: Para politikamızı kısa vadeli gelişmelerin yanı sıra
1: Karahan 2027 sonunda enflasyonun %15'e, 2028 sonunda ise %9'a gerilemesini beklediklerini söyledi.
2: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğalgaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu.
1: Orta vadeli hedefse değişmedi. Yıl sonu enflasyon hedefi %24'te korunurken 2027 hedefi %15, 2028 yılı hedefi %9 oldu. Karahan hedeflerin OVP sürecinde gözden geçirileceğini ifade etti.
2: Enerji fiyatlarının emtiaların nerede normalleşeceği, bir de tabii OVP süreci önemli olacak makroekonomik çerçeve. Önümüzdeki süreçte bu netleşeceği için o tarafı şu anda revize etmemekle birlikte OVP sürecinde tekrar değerlendirmek düşünüyoruz.
1: Kalıcı refah için fiyat istikrarının şart olduğunu belirten Karahan, para politikasına olan güvenin de altını çizdi.
2: Tabiri caizse birkaç kez test edildi bu politika ama her seferinde başarıyla çıktığını düşünüyorum. Bunun neticesinde de aslında güvenin her seferinde artarak devam ettiğini düşünüyorum.
1: Merkez Bankası Türk Lirası payının artmasına yönelik soruları da yanıtladı. Yerel para payının artması risk değil, başarıdır dedi. Hane halkının Türk Lirası'na olan ilgisindeki artışa dikkat çekti.
2: Yerel paranın payının artmasının risk olarak değerlendirmesini ben çok anlamakta biraz zorlanıyorum. Finansal sistemi sağlıklı işleyen, ekonomi politikalarına ve yerel paraya güvenin olduğu, sürdüğü bir ekonomide zaten bu oranın yüksek olması beklenir. Politikalar eşliğinde belli bir noktaya geldik. Bunu bir risk değil, bir başarı unsuru olarak görüyorum.
1: Gündemde jeopolitik gelişmeler de vardı. Karahan, savaş riskinde en kötünün geride kaldığını vurguladı.
0: Ve bir değerlendirme aktaralım. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Niyazi Berk açıklanan enflasyon raporu hakkında değerlendirmelerde bulundu. İzleyelim.
3: Bu sene %28'e taşınması esasen yaşanan ekonomik ve stratejik olayların sonucu olarak karar verildi. Dolayısıyla ortam ve şartlar ve bunlardaki gelişmeler göz önünde bulundurarak karar veriliyor. Tabii Merkez Bankası'nın her şeyden önce bu değerlendirmeyi yapması ya da ayarlamayı yapması öncelikle piyasanın genel genel dengesini korumak bakımındadır. Bunu da farklı faktörler tarafından gözetebiliriz. Özellikle para politikası ve faiz beklentilerinin şekillenmesi, yani gelecekte faizlerin ne olması gerektiği, esasen bu %28'lik bir ayarlamanın yeniden belirlemenin bir bölümü Merkez Bankası'nın öngörüleriyle ilgili, yani geleceği tahmin etmeleriyle ilgili, kalan kısmı ise piyasa ortalamalarına biraz daha yaklaşmaktır. Bu nedenle böyle bir ayarlamanın yapılması gerekir. Tabii faiz kararlarına yön vermek bakımından enflasyonun çok iyi ölçülmesi, değerlendirilmesi gerekir ve buna göre faizde indirim ya da bir yükseltim yapılacaksa bu öngörülerin esasına dayanması gerekir. Sonra tabii ki finansal piyasalar ve varlık fiyatları bakımından da önemli. Özellikle varlık fiyatları ve tahviller açısından önemli. Çünkü bu açıklamalar, yani Merkez Bankası'nın aldığı bu aksiyonlar sonucu kamuoyuyla paylaştığı bu bilgilere paralel olarak yatırımcılar yatırım ve finansman kararları alırlar. Dolayısıyla hisse senedi ve tahvil piyasaları başta olmak üzere bir takım gelişmeler olur. Şu an baktığımız zaman tahvil piyasaları gerçekten yüksek seyrediyor. Yani önümüzdeki dönemlerde kısa, orta, uzun vadeli tahviller %40'ın üzerinde seyrettiği için bunları tahvil yatırımcıları açısından cazip hale getirmek lazım. Bu konuda bu ayarlamalar oldukça önemli. Tabii bu yatırım kararları sadece finansal varlıklar için değil, aynı zamanda fiziki yatırım yapan, yani sabit sermaye yatırımı yapan işletmeler ve girişimciler bakımından da önemli. Onların da yatırım kararlarını kolaylaştırmak, onlara yön vermek için ve özellikle de yapacakları yatırımın arkasında durabilmeleri, yeni yatırımlarla devam edebilmeleri için onları bu şekilde yönlendirmek gerekiyor. Diğer açıdan enflasyon beklentileri ve davranışsal gelişmelerle ilgili de mutlaka bir beklenti yönetimi şart. Raporda hane halkının ve reel sektörün özellikle fiyat artışları algısını yönetmek gerekiyor. Yani piyasada herkes bir takım beklentiler koyuyor, bir takım haberler ve gelen verilere paralel olarak bir takım kararlar alıyor. Ama bunun Merkez Bankası tarafından yapılmış olması son derece isabetli ve yönlendiricidir.
0: Yıl sonu enflasyon tahmini %26'dan %28'e çıkarıldı tahmin olarak ve %2'lik bir, 2 puanlık bir artış var. İş Portföy Yönetimi Baş Ekonomisti Hande Şekerci enflasyon raporu sunumunu değerlendirdi. İzleyelim detayları.
4: Revizyonu, yani %26'dan bu yıl sonu için %28'e olan güncellemeyi aslında çok belirgin bir, hani farklı bir para politikası uygulanacak anlamına gelmediğini, aslında sadece bir düzeltme olduğunu düşünüyoruz. Nitekim Sayın Karahan'ın da rapor sunumundaki yorumları buna benzerdi. Biraz para politikası etki alanının dışındaki kalemler nedeniyle bir revizyon yapıldığını özellikle vurguladı. Bunlar motorin fiyatları, doğalgaz fiyatları, enerji dışı emtia fiyatları gibi. Yani biraz da aslında bu dönemde bir önceki enflasyon raporuyla şimdi bugünkü rapor arasında geçen süreçte savaşın ara ara tekrar alevlenmesi, mutabakat zaptı iptal olması vesaire, bazı ülkelerin dizel ihracatının kısıtlı kalması gibi nedenlerle aslında biraz daha böyle enerji maliyetiyle ilgili kaynaklı bir revizyon. Zaten piyasanın, hatırlatmak gerekirse, bu yıl sonu için enflasyon beklentileri yaklaşık %29-30'lar civarında ve bir süredir böyle. Biz savaş başladığı zaman Şubat sonundan itibaren hızlı bir şekilde yurt içine dair enflasyon tahminlerimizi yukarı revize etmiştik. almıştık. %24'lerdeydi. Bizim de örneğin iş portföy araştırma olarak %29.7 seviyesinde. Bunun da bu büyük bir sebebi, yani güncellemenin sebeplerinden bir tanesi zaten Brent petroldeki yükseliş, fiyat artışı ve bunun da enflasyona kısa süre içinde geçişkenliğiydi. O nedenle aslında bu 2 puanlık revizyonu bence çok da hani Merkez Bankası'nın para politikası duruşu değişebilir, değişecek gibi okumamak lazım. Sadece aslında bir piyasa beklentilerine yaklaşma, mevcut konjonktüre yaklaşma gibi okumak lazım diye düşünüyorum. Bir hatırlatalım kısaca Merkez Bankası neler yaptı, neler oldu diye. Şimdi tabii yakın zamandaki senelerde Türkiye'de yıllık enflasyon, manşet yıllık enflasyon çok ciddi yüksek seviyelere yaklaştı. %90'lara yaklaşmıştı. Bundan sonra da 2023 ortasından itibaren birdenbire hani parasal duruş değiştirildi ve daha çok daha sıkı bir parasal duruşa geçilmesiyle birlikte enflasyonda da yıllık olarak bir düşüş görüyoruz. İstenilen, ilk başta istenilen hızda değil, biraz daha yavaş bir düşüş oluyor. Bu aralarda çünkü birçok yurt içinde ve yurt dışı kaynaklı riskler meydana geldi. Yani bir olay riski dediğimiz, geçen seneki siyasi gelişmelerin Türkiye piyasalarını etkilemesi, kurda bazı hareketlerin, bazı değişimlerin, beklenmedik ani değişimlerin olması. Bu senede yine beklenmedik şekilde, aslında hatırlayın, Ocak ayında gelişmekte olan ülkelere portföy girişleri bu sene çok güçlüydü. Güney Kore öncülüğünde Türkiye'ye de hatta hisse senedi piyasalarına ciddi fon girişleri vardı. Ama sonra beklenmedik şekilde maalesef Şubat sonundan itibaren Orta Doğu'da savaş başladı. ABD-İran arasında. Böyle olunca bütün, hem dışarıda hem içeride bütün beklentiler değişti. Şimdi bu kadar fazla olay yaşandığı zaman aslında bunların da etkilerini bence mutlaka katmak lazım. Para politikasında bana göre doğru adımlar atılıyor. Ama o kadar çok olay var ki, sadece dış kaynaklı da değil, iç kaynaklı da var. O nedenle belli bir noktadan sonra tabii ki doğal olarak yıllık enflasyonda düşüş daha zor ve kademeli şekilde gerçekleşiyor. Maalesef gelişmekte olan bir ülkede yaşıyoruz ve çok fazla hem dışarıdan hem içeriden enerji fiyatları da dahil olmak üzere şoklara maruz kalıyoruz. O nedenle para politikasını da yönetmek çok kolay değil, ama ben doğru adımlar atıldığını, biraz daha sabır gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bir yandan kur politikasıyla ilgili de biliyorsunuz çok eleştiriler oluyor dönem dönem. Hatta savaş başladığı zaman acilen derhal kur politikasının bırakılmasıyla ilgili görüşler de piyasada çok sıklıkla dile getirilmeye başlandı. Ama bence burada Merkez Bankası yine doğru olanı yaptı ve kontrollü rejime devam ettirdi.
0: Ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran ayı cari denge verisini değerlendirdi. 4 milyar 194 milyon TL olarak gerçekleşmişti cari açık. Şimdi ikinci çeyrek itibariyle cari açığın milli geliri oranı yaklaşık %2.3 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz ifadesini kullandı. Enerji ve diğer emtia fiyatlarının yüksek seyri cari denge üzerinde baskı oluştursa da cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalacağını öngörüyoruz dedi Mehmet Şimşek. Cari dengede elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için verimlilik ve dönüşüm odaklı politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz dedi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Şimdi rezervleri yayınımızın başından da aktarmıştık. Merkez Bankası'nın rezervleri 5 ayın zirvesine yükseldi. Toplam rezervler 178 milyar 366 milyon dolara çıkarken 20 Mart'tan bu yana en yüksek seviye görülmüş oldu. Yabancının tahvil ve hisse alımı da geçen hafta devam etti. Detaylara bakalım.
1: Merkez Bankası rezervleri 5 ayın zirvesinde. Toplam rezervler bir haftada 13 milyar 918 milyon dolar arttı. 178 milyar 366 milyon dolara ulaşan rezervler 20 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Artışta hem altın hem de döviz rezervleri etkili oldu. Altın rezervleri 6 milyar 708 milyon dolar artışta 107 milyar 345 milyon dolara çıktı. Döviz rezervleri ise 7 milyar 210 milyon dolar arttı ve 71 milyar 22 milyon dolara yükseldi. Net rezervlerde de güçlü artış oldu. Net rezervler 54.2 milyar dolardan 63 milyar dolara çıktı. Swap hariç net rezervler ise 40.8 milyar dolardan 50.6 milyar dolara yükseldi. Yabancının Türk tahvillerine ilgisi 9. haftada da sürdü. Yabancı yatırımcılar geçen hafta 546 milyon dolarlık Türk tahvili aldı. Hisse senetlerinde de 1,5 milyon dolarlık alım gerçekleşti.

0: İlaç sektöründe rekabeti kısıtlayan uygulamalar mercek altında. Rekabet Kurumu'nun yayınladığı ilaç sektörü incelemesi ön raporu, ilaç şirketlerinin pazardaki uygulamalarına ilişkin dikkat çeken tespitler içeriyor. Raporda eczanelerle yapılan anlaşmalar, eşdeğer ilaçların pazara girişini zorlaştıran uygulamalar ve rekabeti sınırlayan bazı anlaşmalar ayrıntılı biçimde ele alındı.
1: İlaç sektöründe rekabeti sınırlayan uygulamalar mercek altına alındı. Rekabet Kurumu'nun yayımladığı ilaç sektör incelemesi ön raporu sektördeki dikkat çeken uygulamaları ortaya koydu. Rapora göre bazı ilaç firmalarının eczanelerle yaptığı ikili anlaşmalar, rakip ürünlerin satışını zorlaştırabilecek uygulamalar ve yeni eşdeğer ilaçların piyasaya girişini engelleyebilecek yöntemler incelendi. Özellikle daha uygun fiyatta eşdeğer ilaçların pazara girişinde yaşanan sorunlara dikkat çekildi. Referans ilaç üreticilerinin patent korumasını genişleten uygulamalarının yanı sıra ithalnameler ve dava açma tehditleriyle eşdeğer ilaç üreticilerinin pazara girişini zorlaştırabildiği belirtildi. Ticari üretim zorunluluğunun da yeni ilaçların piyasaya çıkışını 8 ila 10 hafta geciktirebildiği ifade edildi. Türkiye'de ilaç pazarı da milyarlarca liralık büyüklüğe ulaştı. Rapora göre küresel ilaç pazarı 2 trilyon dolar seviyesinde. Türkiye'de ise ilaç ve sağlık ürünleri pazarı 2025 yılında 479 milyar liraya ulaştı. İlaç harcamalarının değer bakımından %85'ten fazlası SGK tarafından karşılanırken pazarın %83,8'i eczaneler üzerinden oluşuyor. Rekabet Kurumu'nun daha önce aldığı kararlarda sektördeki rekabet tartışmalarını gündeme taşımıştı. Çoğunluğu ilaç sektöründe faaliyet gösteren 17 teşebbüse çalışan ayartmama anlaşmaları ve rekabete hassas bilgi paylaşımı nedeniyle toplam 244 milyon 801 bin lira idari para cezası uygulanmıştı. Eczanelere yönelik uygulamalar da kurumun radarında. Eczanelerin internet üzerinden satışlarını kısıtladığı gerekçesiyle 35 milyon 681 bin lira para cezası verildi. Şirketin eczanelere yönelik bazı uygulamaları için sunduğu taahhütler de kurul tarafından kabul edildi.
0: Ev ve mutfak eşyaları ihracatı Ocak-Temmuz döneminde 1.6 milyar dolara ulaştı. Zücder Başkanı Burak Önder'den detayları dinleyelim.
2: Kolay bir dönemden geçmiyoruz. Gerek küreselde yaşanan sorunlar, gerekse kuzeyimizde, güneyimizde, doğumuzda farklı çatışmalar ve savaşlar. Neresinden bakarsanız bakın kolay bir zamandan geçmediğimizi söyleyebiliriz. Tabii bunun bir tezahür olarak da Türkiye'de de işlerin bu anlamda çok iyi gitmediğini görüyoruz. Yılın ilk 6 ayı bizim için çok kolay geçmedi. Özellikle sanayiciler ve ihracatçılar için söyleyeyim. Bütün bunlara rağmen o kuzeyimizdeki savaşlar, güneyimizde, doğumuzda yaşanan birçok dünyada ekonomik probleme rağmen Türkiye ihracatının hem aylık bazda hem 7 aylık bazda hem de 12 aylık bazda büyümesi bence sevindirici ve güzel bir haber. Ama yılın ikinci yarısının da çok kolay geçmeyeceğinin farkındayız. Tekrar etmek pahasına söyleyeyim. Gerek dışarıdaki küreselde yaşanan birçok problem, gerekse bunların bir tezahürü olarak içeride yaşadığımız ekonomik süreçler yılın ikinci ayında da işlerin çok kolay olmayacağı yönünde. Biz neyi bekliyoruz? Tabii bu tespiti yaptıktan sonra en azından görüşlerimizi de paylaşmak lazım. Bir, tabii ki enflasyonla mücadele programının arkasındayız ve bunu destekliyoruz. Gömleğin ilk düğmesi enflasyonla mücadele. Ama tabii ki bu dönemde tüketici kredilerindeki sıkılaşma çok rasyonel, çok doğru. Ama tabii kredilere böyle çok toptancı bir bakış açısıyla yaklaşım olması gerektiğini düşünüyoruz. Neden? Çünkü bugün sanayi dünyada, sadece Türkiye değil dünyada çok önemli bir pozisyon. Bugün Münih Güvenlik Konferansı'nda alınan kararlardan bir tanesi, sonuçlardan bir tanesi şuydu. Sanayi sadece artık ekonomik bir unsur değil, aynı zamanda stratejik bir unsur diye geçti. Avrupa'ya bakıyorsunuz yine sanayi hızlandırma yasaları ortaya koyuyorlar. Farklı endüstri zirveleri yapıyorlar. Bugün Amerika Birleşik Devletleri reshoring diyor. Yani tekrar üretimlerinizi Amerika Birleşik Devletleri'ne getirin diyor. Üçüncü dünya ülkelerine bakıyorsunuz, gelişmekte olan ülkeler, onlar yatırımcıyı kendi ülkesine çekmek gerekiyor. Yani ez cümle dünyada hem gelişmiş ülkeler hem de gelişmekte olan ülkeler dışarıya olan bağımlılıklarını ve kırılganlıklarını azaltmak için hem tarımda hem de sanayide üretimi destekliyorlar. Böyle bir dönemde muhakkak bizim de üreticimize özellikle kamu eliyle desteklemenin önemli olduğunu düşünüyoruz. İkinci önemli husus şu, bugünler geçecek ve aslında tarihsel baktığınız zaman her küresel yaşanan krizin altından büyük bir işlerde açılmanın olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin önünde önemli fırsatların olduğunu görüyoruz. Burada en önemli unsurlardan bir tanesi küresel rekabetçilik. Bu küresel rekabetçiliği de sadece kur üzerinden değerlendiremeyiz. Küresel rekabetçiliği yakalamamız için farklı enstrümanları da, farklı konuları da konuşmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi özellikle üretimde işçilik maliyetlerinin azaltılması. Eğer biz üretimde kas gücünü üretimden yeterli ölçüde çekemezsek bu sefer fiyatlarımız ister istemez rekabetçilikten uzaklaşacak. Bu da nasıl olacak? Sanayide ki dönüşümü yakalamanız gerekiyor. Otomasyonu yakalamanız gerekiyor. Burada kapasite arttırma olmasa dahi bu sanayideki dönüşüme yapılacak otomasyon yatırımlarının, işte robot yatırımları, farklı yatırımların muhakkak desteklenmesi gerekiyor. Aynı Exim Bank modelinin olduğu gibi. Çünkü Exim Bank çok iyi bir model. Kamu eliyle ihracatçılara uygun maliyetli ve kaliteli bir finansman imkanı sunuyor. Yatırım bankacılığında tekrar kurgulanması gerektiğini ve Türkiye'nin hani şu süreç geçtikten sonra sanayide ve ihracatta çok daha güçlü bir hale gelmesi için bu imkanın üreticilere ve sanayicilere verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Öyle söyleyeyim.
3: Tabii son olarak şunu da sormak isterim. Exim Bank desteklerinden bahsettiniz. Yeterli buluyor musunuz? İş dünyası olarak tabii geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın sektöre yönelik yeni bir açıklaması vardı. Yine Exim Bank kredi limitinin artırılacağına ilişkin Bakan Şimşek'in bir açıklaması oldu. Genel anlamda nasıl yorumlarsınız?
2: Ya dünyada ihracatı iyi olan bütün ülkelere bakın çok iyi çalışan bir Exim Bank sistemini görürsünüz. İşte İngiltere 1900'lü yılların başında kurgulamış. Bizim Exim Bank'ımız onlara göre biraz daha geç kurgulanmış olsa da hızlı bir yol almış. Aslında bugün baktığınız zaman ihracatçılara nefes olabilen ilk kez aklıma Exim Bank gelir. İki de kamu bankaları gelir. O yüzden hani yapılanları belirli imkanları çok küçümsemiyorum. Bence bu konjonktürde en iyi imkanları sunan birinci Exim Bank ihracatçı. İki de tabii ki kamu bankaları. Daha iyisi olabilir mi? Muhakkak iyi olabilir bu süreçte. İnşallah önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadele eden sonuç alırsak, faizleri indirirsek, Exim Bank reskont kredilerinde de farklı kredilerinde daha uygun imkanlarla almış oluruz diye düşünüyorum.
0: Miras kalan ev

0: satışta devreye giremeyecek.
1: Burada kanun yeni düzenleme ile beraber bir defaya mahsus olmak üzere ilk açık arttırmayı sadece ve sadece mirasçılar arasında yapılacak. Yani dışarıdan üçüncü bir kişi ilgi ihaleye giremeyecek.
2: Öte yandan taşınmazlar artık değerinin yarısından satışa çıkmayacak. Eksper tarafından belirlenen gerçek değer üzerinden ihaleye başlanacak. Böylece miras kalan gayrimenkullerin değerinin çok altında satılması ve aile dışına çıkması önlenmiş olacak.
1: Buradaki ihale bedelindeki belirlenecek rakam ilk ihaleye katılan mirasçılar o malın, o arsanın, o taşınmazın %100 muammen bedelini ödemek zorunda kalacaklar. Örnek verirsek daha iyi açıklanır. Diyelim ki sizin ev bedeniniz 5 milyon. Mirasçılar ilk açık arttırmaya girdi. 5 milyon üzerinden açık arttırmaya çıkacak.
2: Yeni sistemde ölen kişinin eşi ve çocukları varsa mirasçı olarak onlar ihaleye katılabilecek. Çocuğu yoksa mirasçı olan eşiyle birlikte anne ve babası, onların da hayatta olmadığı durumdaysa mirasçı olan kardeşler sürece dahil olacak. Mirasçı olmayan diğer akrabalarsa ilk ihalede yer alamayacak. Düzenleme ile özellikle ortaklığın giderilmesi davalarında mirasçıların yaşadığı mağduriyetlerin azaltılması ve aileden kalan taşınmazların aile içinde tutulması amaçlanıyor. Düzenleme 31 Temmuz'da resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
3: Pakistan hükümeti kaynakları ABD ile İran'ın 60 günlük ateşkesi uzatma konusunda anlaştığını ileri sürdü. Ancak Tahran yönetimi bu iddiayı yalanladı. Anlaşmayı Washington yönetiminin ihlal ettiğini, yeni bir süre uzatımından söz edilmeyeceğini duyurdu. Detaylara bakalım.
4: Savaş çok yakında bitecek. Son güne kadar İran füzeleri fırlatılacak.
2: Pakistan hükümeti kaynakları ABD ve İran'ın daha önce vardığı 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda anlaştığını ileri sürdü. Ancak Tahran'dan gelen açıklama iddiayı boşa çıkardı.
4: Bence her şey yolunda.
2: Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili ABD ile ateşkesin uzatılmasına yönelik hiçbir görüşme yapılmadığını söyledi. Tahran'a göre Washington'ın öncelikle daha önceki geçici anlaşmaya geri dönmesi ve üzerine düşen taahhütler için net bir takvim ortaya koyması gerekiyor.
4: Unlimited. Bence savaş çok yakında bitecek. İran'ın daha fazla dayanabileceğini sanmıyorum. Ben de görüşmelerin içindeyim. Bence her şey yolunda.
2: Ancak Washington'dan gelen mesajlar diplomasi kadar askeri gücün de masada olduğunu gösteriyor. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'nin tam kontrole sahip olduğunu iddia etti. İran'ın askeri gücünü ve ekonomik durumunu hedef alan Trump, Tahran'ın artık bölgedeki zorba konumunda olmadığını ileri sürdü. Bu sert mesajların ardından Tahran'dan gelen açıklamaysa gerilimin henüz tamamen geride kalmadığını ortaya koydu.
4: Bu savaş yıllarca sürse bile son güne kadar İran'ın füzeleri fırlatılacak.
3: Şimdi haberin detaylarının ardından İran'a gideceğiz. ABD-İran hattındaki son gelişmeleri İran'dan APARA temsilcimiz Ekber Karabağ aktaracak.
5: Evet, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışmalar dursa ve birkaç gündür kısmi olarak bölgedeki çatışmalar dursa da gerginlik bölgede devam etmektedir. Özellikle gerginliğin odaklandığı nokta Hürmüz Boğazı. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'ün açık olduğunu belirtiyor. Ancak İran aksine Hürmüz'ün kapalı olduğunu ve kendi izni olmadan herhangi bir geminin buradan giriş çıkış yapamayacağını belirtiyor. ABD Başkanı Donald Trump son açıklamasında Hürmüz üzerinde tam bir kontrol sağladıklarını ve İran'a karşı uyguladıkları deniz ablukası için çelikten bir duvar ifadesini kullandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan gelen açıklamada bu kapsamda, yani İran'a karşı uygulanan deniz kuşatması kapsamında bugüne kadar 59 geminin İran limanlarına girişine veya çıkışına izin vermediklerini ve aynı zamanda işte uyarılara dikkate almayan 3 gemiye yönelik de askeri olarak saldırı yaptıklarını duyurdu. İran tarafına gelince İran tarafı söz konusu boğazın kapalı olduğunu her fırsatta duyuruyor. Bugün yine İran'dan Merkezi Hatemul Enbiya Karargahı'ndan gelen açıklamada İran'ın izni olmadan herhangi bir geminin Hürmüz'den geçemeyeceği ifade edildi. İran öncelikle bu bölgeden gemilerin geçebilmesi için Amerika Birleşik Devletleri tarafından şartlarının

0: kabul edilmesini istiyor. İran'ın şartları nedir? İran öncelikle Haziran ayında, Haziran'ın ortasında, 17 Haziran tarihinde Pakistan'ın arabuluculuğunda iki ülke arasında var o imzalanan İslamabad mutabakatına tarafların özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin dönmesini ve o anlaşmadaki Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlendiği sorumluluklarını yerine getirmesini istiyor. Ancak bu şartlar kapsamında Hürmüz'ün açılacağını belirtiyor. Hürmüz'ün açılması konusunda İran'la Umman arasındaki görüşmeler de devam etmektedir. İran bu bölgedeki kontrolünün kendisine verilmesini istemişti. Gelen bilgilere göre Umman'la yürütülen bu kapsamdaki müzakerelerde de İran istediğini elde etmiş durumda. Öyle ki eğer olası bir uzlaşı söz konusu olursa ve Amerika Birleşik Devletleri İran'ın isteklerini, şartlarını yerine getirirse Hürmüz'ün egemenliği ve denetimi İran'a bırakılmış olacak ve İran da bunun işte yapılan görüşmelerle tescillenmesini istiyor.
1: Ve devam ediyoruz. Avrupa'da ard arda yaşanan sıcak dalgaları ve kuraklık tarımsal üretim dengelerini bozdu. Fransa'dan İngiltere'ye, Hollanda'dan Romanya ve Macaristan'a kadar birçok ülkede yüksek sıcaklık ve su sıkıntısı yaşanıyor. Tarımsal üretim baskılanıyor böyle hal böyle olunca. Türkiye için ise yeni bir ihracat fırsatı doğuyor. Detayları izleyelim.
2: Avrupa'da sıcak hava dalgaları ve kuraklık tarımsal üretimi tehdit ediyor. Türkiye içinse yeni bir ihracat fırsatı doğuyor. Fransa'dan İngiltere'ye, Hollanda'dan Romanya ve Macaristan'a kadar birçok ülkede yüksek sıcaklık ve su sıkıntısı tarımsal üretim üzerinde baskı oluşturuyor. Avrupa Komisyonu'nun araştırma birimi CRC'nin verilerine göre sıcak hava dalgaları kışlık ürünlerde verim tahminlerini %1 ila 4 arasında aşağı çekti. Toplam tahıl üretimi beklentisi ise son 5 yıllık ortalamanın yaklaşık %1 altında. Buğday, mısır, patates, sebze ve zeytin başta olmak üzere birçok üründe arz riski giderek öne çıkıyor. Haziran ayında Avrupa'yı etkileyen sıcak hava dalgasının yalnızca tahıl sektöründe yaklaşık 2 milyar euroluk kayba yol açtığı hesaplanıyor. Üretimdeki bu kayıpların Avrupa'nın gıda ithalatı ihtiyacını artırması, fiyatlarda da yukarı yönlü baskı oluşturması bekleniyor. Tam da bu noktada Türkiye için yeni bir ihracat fırsatı ortaya çıkıyor. Avrupa pazarına coğrafi yakınlığı, geniş ürün çeşitliliği ve güçlü yaş meyve sebze üretimi, Türkiye'ye oluşabilecek arz açığının karşılanmasında önemli ülkelerden biri haline getiriyor. Türkiye bugün 190'dan fazla ülkeye yaklaşık 1800 çeşit tarım ürünü ihraç ediyor.
1: İstanbul Havalimanı günlük yolcu sayısıyla bir kez daha rekor kırdı. 27 Temmuz 2 Ağustos arasında günlük ortalama 1633 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
3: İstanbul Havalimanı bir kez daha listelerde ilk sırada yer aldı. 1633 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Eurocontrol 27 Temmuz 2 Ağustos 2026 dönemine ait hava trafiği istatistiklerini açıkladı. Buna göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1633 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayda geçti. İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1410 uçuşla Paris-Charles de Gaulle Havalimanı izledi. İstanbul Havalimanı ayrıca 9 Ağustos'ta 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Antalya Havalimanı da günlük ortalama 1033 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde 9. sırada yer aldı. Türkiye söz konusu dönemde günlük ortalama 4340 uçuşla Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştirilen 6. ülke oldu.
1: Ve yarının piyasa takvimini aktaralım. İçeride yıl sonu TÜFE tahmini ve Euro bölgesinde gayri safi yurt içi hasıla yıllık, Euro bölgesinde yine ticaret dengesi ve ABD tarafında perakende satışları takip edeceğimizi aktaralım ve bir haberimizle noktalayalım. Güneş ve Ay 27 yıl sonra bir hizada buluştu. 12 Ağustos tam güneş tutulmasında Avrupa'dan Kuzey Rusya'ya kadar uzanan hatta gökyüzü gündüz vakti karanlığa büründü. Milyonlarca kişi o tarihi anlara tanıklık etti. İşte gündüzü geceye çeviren o muazzam doğa olayı.
2: Gökyüzü olağanüstü bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Ay milyonlarca kilometre uzaklıktaki güneşin önüne geçti. Gündüzün ortasında gökyüzü karardı, güneşin gizli atmosferi ortaya çıktı. 27 yıl sonra görülen tam tutulma kuzey yarımkürede milyonlarca insanı gökyüzüne kilitledi.
4: Harikaydı, güneş çok güzeldi, gerçekten muhteşemdi. Daha önce hiç görmemiştim, çok şaşırdım.
2: Tutulmanın görüldüğü hat Grönland'dan İzlanda'ya, Kuzey Rusya'dan Atlantik Okyanusu'na ve İspanya'ya kadar uzandı. İspanya'nın kuzeyinde güneş tamamen ayın arkasında kaldı, gündüz gece karanlığına büründü. Portekiz'in küçük bir bölümü de tam tutulma hattında yer aldı. Kuzey Amerika'nın bazı bölgeleri, Kanada, Avrupa'nın büyük bölümü ve Kuzeybatı Afrika'da ise parçalı güneş tutulması izlendi. Tutulmanın en çarpıcı anı ise ayın güneşin parlak yüzeyini tamamen örtmesiydi. O anda güneşin dış atmosferi korona tüm görkemiyle ortaya çıktı. Yıldızlar ve bazı parlak gök cisimleri kısa süreliğine görünür hale geldi. Bu eşsiz manzaranın adreslerinden biri de İngiltere'nin başkenti Londra'ydı. Parlamento binası ve Westminster çevresinde binlerce kişi tutulmayı izledi.
5: Gerçekten çok güzeldi. Westminster Köprüsü'nde oturup arka planda Big Ben'i izlemek. Gittikçe karardığını gördüm.
2: Bir başka dikkat çeken adres Fransa'nın başkenti Paris'ti. Yüzlerce kişi Eyfel Kulesi'ne çıkarak güneş tutulmasına tanıklık etti.
4: Eyfel Kulesi'ne çıkıp tutulmayı Fransa'nın en güzel noktalarından birinde izlemek istedim.
2: İtalya'da da yüzlerce kişi gökyüzündeki bu nadir olayı izlemek için toplandı. Ve İspanya.
4: Uzun sürmedi ama çok güzel ve etkileyiciydi. Çünkü daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. O hafif yağmur da ona güzel bir hava kattı.
2: Tam güneş tutulması İspanya'yı karanlığa gömdü. Gökyüzünün bir anda kararmasıyla ortaya çıkan eşsiz manzara izleyenlerden büyük alkış aldı. Bu nadir gökyüzü olayını havadan izlemek isteyenler de vardı. İspanyol hava yolu şirketi Iberia, tutulmanın Avrupa'daki en iyi gözlem noktalarından izlenebilmesi için özel uçuş düzenledi.
5: Gördüklerimiz eşsizdi. Özellikle de buradan, bir uçaktan, bu yükseklikten, bu insanlarla birlikte sessizlik içinde. Sokakta gözlükle görmek gibi değil, çok farklı.
2: Ve İzlanda. Başkent Reykjavik'te toplanan kalabalık ülkeden 27 yıl sonra ilk kez izlenen tam güneş tutulmasına tanıklık etti. Ay güneşi tamamen örttü. Gündüz geceye döndü. Ve milyonlarca insanın gözü kısa süreliğine de olsa gökyüzündeki bu eşsiz kozmik gösteriye çevrildi.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 24. Kocaeli 30, Sakarya ve Bursa 32, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Sivas 31, Kayseri 32, Nevşehir 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 26. Denizli 40, Aydın 41, Muğla 39, Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 28. Mersin 34, Adana 36, Kahramanmaraş 40, Hatay 33. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 23. Bolu ve Rize 30, Karabük 32, Samsun 29. Erzurum gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 35, Erzincan 32, Van 28, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25. Mardin 37, Şanlıurfa 40, Siirt 38 ve Diyarbakır 39 derece.

0: müşterilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade faksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye sigorta gücü adında.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla

katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde devlet denetimi var mı?
2: Türkiye'de tasarruf finansman şirketleri BDDK izni denetimine tabidir ve belirli sermaye şartlarını sağlamak zorundadır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun-ı Umumiye nedir? Düyun-ı Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun-ı Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238.773.272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127.120.220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Yeteneğini kaybettiğini düşünen bir yazar, kafasını toparlamak için sakin bir yazlığa taşınır.
2: I was wondering if you might stay with the girls.
3: You want me to babysit?
2: Thank you, Mr. Wilder.
1: Komşularıyla kuracağı yeni dostluklar, hayata yeniden umut dolu bakmasını sağlar.
3: I don't know about you, but this music makes me feel like dancing.
1: Morgan Freeman'dan sıcacık ve ilham verici bir film.
3: There just might be something special about this place.
1: Adanın Büyüsü. Cumartesi 20'de A Para'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: bir her şeyi konuşalım programında da her şeyi konuşmaya çalışacağız. Bugün konularımız arasında güzellik var, sağlık var, tarih var, arşiv var. Hoş geldiniz diyorum. Şimdi müsaade ederseniz önce bir sağlık diyelim.
1: Lütfen.
0: Şimdi medikal estetik değil mi?
2: Evet.
0: Medikal estetik nasıl oluyor? Yani tıbbın daha estetik bir şekilde uygulanması mı, estetiğin tıbbi şekilde uygulanması mı oluyor?
2: Aslında ikisi de birden. Cerrahi olmayan, yani küçük minör uygulamalarla yaptığımız, cerrahi olmadan, kesmeden, biçmeden, dikişsiz yapılan işlemler daha çok işte vücudun tüm alanlarında, işte yüz gençleştirmeden daha çok onda popüler olsa da longevity kapsamında, uzun yaşam ve sağlıklı beden kapsamında yapılan tüm uygulamalar medikal estetiğe giriyor.
0: Plastik başka bir şey mi oluyor?
2: O cerrahi bölümü.
0: O cerrahi bölüme evet, giriyor.
2: Kesmeli biçmeli bölümü. O bizimki kesmesiz biçmesiz. İşte ufak uygulamalarla cilt altındaki minik iğnelerle belli alanlara kadar girip işte ürünleri bırakma usulüyle olan kısım.
0: Ne yapılıyor mesela, en çok kullanılan şey nedir medikal estetikte yöntem?
2: Aslında hepsi. Mezoterapi en sık kullandığımız
0: yöntem. Hepsi dediğinizde yöntem. Ben hiçbirini bilmediğim için tabii, bir saymanız lazım.
2: Saçtan başlayalım. Saç dökülmesi.
0: Saçtan başlayalım.
2: Evet. Erkeklerde en sık gördüğümüz şey saç dökülmesi. Şu anda kadınlarda da çok fazla. Saçların cansız, işte çevre koşulları, stres, kullandığımız ilaçlar, yediğimiz, içtiğimiz besinler, yaşam tarzımız hep işte saçların, cildimizin daha çabuk yaşlanmasına
0: sebep oluyor. Bir saç çıkartan kremler böyle son 3-5 yılda bir çok duyuyorum. Bunlar
2: onlar
0: etkili mi?
2: Onlar değil. Öyle bir
0: öyle
2: şey
0: değil
2: yok.
0: Mi?
2: Onlar biraz daha böyle satış pazarlama şeyleri. Cilt altına küçük iğnelerle verdiğimiz şeylerden bahsediyoruz. Yani saç dökülmesi varsa saçları kuvvetlendirmek ve köklerinin kalitesini arttırarak dökülmeyi engellemek.
0: Sonuçta saç dökülüyorsa kan gitmiyor demek değil mi? Şeyine. Saçın köküne.
2: Dolaylı olarak sebeplerinden biri de evet kan gitmemesi, işte cildin kalitesinin bozulması, oradaki saç köklerinin beslenmesinin bozulması ve saç kaybıyla sonuçlanan bir süreç.
0: Şimdi bir de saç kaybında şöyle şey söylüyorlar. Şimdi önden doğru açılırsa yani doğal yaşlılığa bağlı diyorlar ama ortadan buradan direkt açılırsa bir dolaşım bozukluğu sorunu diye söylüyorlar
2: şöyle,
0: mesela. Doğru mu?
2: O da şöyle, bahsettiğiniz her iki dökülme tipi de androjenik alopesya dediğimiz erkek tipi saç dökülmesi. Erkeklerde saç dökülmesi öndeki frontal alanla tepe bölgesindeki alandan başlar. Mesela kadında da en sık görülen saç dökülmesi erkek tipi saç dökülmesi.
0: Önden
2: ama
0: mi?
2: Kadında saç dökülmesi genellikle difüz olur. Tüm alanda görülür.
0: Azalıyor. Seyrende. Saçın miktarı
2: evet,
0: azalıyor
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet. Miktarı azalıyor.
0: Yani peki yani bu buradaki şeyin dolaşım bozukluğundan dolayı oldu. Doğru değil o zaman.
2: Direkt dolaşım bozukluğundan tek bir sebep değil. Dolaşım bozukluğu da faktörlerden biri ama bir sürü işte genetik yatkınlık, testosteron seviyesinin yüksek olması, işte yaptığımız işlemler, saç boyamalar, fönler, kullanılan jöleler, saç derisinin bakımsız olması, kalitesinin bozulması bütün bunlara sebep.
0: O zaman saçtan başlıyor iş. Tabii saça herhalde daha çok kadınlar şey yapıyor değil mi? Erkekler.
2: Yani inceldiği saçlarda erkekler.
0: Öyle çok mi? Ektirmeyi fazla, daha tabii. Çok erkekler yapıyor da.
2: Tabii yok.
0: Berbere sanki daha çok kadınlar gidiyor gibi geliyor bana.
2: Ama o kuaför olayı şeyde farklı. O güzelleşme amacıyla gidiyorlar ama erkeğin tek aksesuarı saç olduğu için saç konusunda önde erkekler. Diğer estetik anlamda cilt kalitesinin artması, işte daha ince kırçıklıkların yok edilmesi, daha sağlıklı ve ışıl ışıl görünme, o konularda kadınlar tabii ki. Hoş şu sıra erkekler de son derece ilgi duyuyorlar ve geliyorlar ama yine de kadınlar daha önde.
0: O saçtan sonra yüz mü başlıyor?
2: Evet, yani yüz gençleştirme, işte cilt kalitemizin artması, yer çekimi dediğimiz bir gerçek var. Zamanla yüzümüzdeki yağ pedlerinin kaybolması, işte cildin aşağıya doğru sarkması, cildin nemini kaybetmesi, hücrelerin yağ tabakasındaki azalma, bunların hepsini yaptığımız minik uygulamalarla, şöyle minik uygulamalar, öğle arasında işte bir saatlik zamanda gelip işlemlerini yaptırıp işlerine devam edecekleri kadar rahat uygulamalar.
0: Peki mesela yüzünü güzelleştiriyoruz. O arada mesela karaciğeri eskimiş, ciğeri eskimiş. Onlar duruyor öyle. Onlara bir şey yapamıyor.
2: Onlar da rutin kontrollerle, yaptırdıkları check-up'larla, tabii ki sonuçta bu işlemlerin yapılması gereken her yer tıp hekimleri ve ruhsatlı muayenehaneler ve klinikler. Öncelikle eğer hastada böyle bir şikayet veya geri bildirim varsa kan tahlillerini yapıyoruz. Mesela saç dökülmesinde de önce istediğimiz tahliller var. Kadın da ayrı, erkek de ayrı.
0: Var ya, hızlı yaşa, genç öl, cesedin yakışıklı olsun. Öleceğiz ama yani cesedimiz yakışıklı mı olacak, onu demeye
2: çalışıyoruz. Aynen öyle. Bu gidişle öyle olacak. Kimse yaşlanmayacak.
0: Evet. Şimdi tarihe gelelim.
1: Evet.
0: Arşivlere gelelim. Osmanlı Devleti'nin arşivi, değil mi?
1: Evet.
0: Sizin sorumluluk alanınız.
1: Evet. Evet. Yani şöyle, öncelikle şunu söyleyeyim. Biraz önce hızlı yaşa, genç öl, cesedin yakışıklı olsun dediniz. Allah hepimize güzel, uzun, sağlıklı ömür versin diyeyim. Öncelikle böyle bir duayla başlayalım. Ben tarihçiyim. Tarih alanında yüksek lisans, lisans ve doktora eğitimimi tamamladım. Devlet arşivlerinde de personelim. Ama Türk Arşivciler Derneği'nde de şu an başkanlık yapıyorum.
0: Türk Bizim Arşivciler alanımız... Derneği nedir? Oradan başlayalım.
1: Tamam. Türk Arşivciler Derneği 1998 yılında kurulmuş. Osmanlı Arşivi personeli tarafından kurulmuş. Yani bazı personeller arşivcilik mesleğine biz daha ileri nasıl götürebiliriz, nasıl tanıtabiliriz, bu alanda daha nasıl etkin olabiliriz diye böyle bir dernek kurmuşlar. Ben

0: de bu derneğin daha önce bilimsel komitesindeydim. Geçen sene de başkan oldum. Böyle bir dernek var. Ama bu derneğin dışında da biraz önce bahsettiğiniz Osmanlı Arşivi daha önce başbakanlığa bağlı olarak görev yapan, yani görev alanı tanımlamasında başbakanlığa bağlı olarak daha sonra 11 numaralı kararnameyle başbakanlığın lağvıyla Cumhurbaşkanlığına bağlanmış Devlet Arşivleri Başkanlığı adı altında hem Cumhuriyet dönemi hem Osmanlı dönemi.
1: Devletin tüm arşivi orada değil mi?
0: Devletin muazzam bir arşivi var. Devletin tüm arşivi burada.
1: Sizi yani, çok kıskanmıyor mu insanlar? O devletin arşiviyle ilgili hayal kuranlar vardır. Ona bakardım, buna bakardım. Ha, siz güzel. İçinde yaşıyorsunuz.
0: Kıskanabilirler.
1: Çok müthiş bir şey bu.
0: Çok müthiş, gerçekten öyle. Ben yani devletin bu tuttuğu kayıtlar, ben mesela size şöyle bir anımı anlatabilirim. Ben ilk göreve başlayacağım zaman, tabii o zaman arşivimiz Sultanahmet'teydi, Ticarethane Sokak'ta benim bölümüm. Ben gittiğimde sabaha kadar uyuyamamıştım. Çünkü tarihi bir belgeyle karşılaşacağım. Tabii meslekten de tarihçi olunca, tabii arşivde tarihçiler de var, edebiyatçılar da var, ilahiyatçılar da var. Osmanlıca okuyabilen, bu alanda işte devlet sınavlar yapıyor. O sınavlarla bildiğimiz o KPSS sınavları geçiyorlar ve kurum özel bir sınav yapıyor. O sınavda da yetkinliklerini ispatlamış kişiler var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Ben o tarihi belgeleri göreceğim için uyuyamadım. Çok heyecanlandım. Yani burada nasıl söyleyeyim, tarihin bütün Osmanlı Devleti'nin bütün hafızasını düşünelim. Ciddi bir külliyat var ve burada aradığınız birçok bilgiyi
1: gizli
0: bulabilirsiniz.
1: Gizli kısmı var mı bunun?
0: Şimdi burada şöyle, gizli kısmı yok ama gizli yazışmaları var ve biz bugün onları mahrem, gayet mahrem ya da işte Harbiye Nezareti'nin çift hilalle, üç hilalle şifre kalemi var, şifre telgraflar var ama bu şifre telgraflar çözülmüş. Mesela ben yüksek lisans tezimi Anadolu Hareketi'ne dair politikalar, yani İstanbul'da kurulan hükümetlerin bu harekete dair uyguladıkları politikalarla ilgili yapmıştım. Orada hem Harbiye Nezareti hem Dahiliye Nezareti bir sürü şifre telgraf var. Ne oluyor? Ben mesela size onların bilgilerini gönderiyorum daha önceden. Anahtar miftahlar var orada. Ona göre çözümleniyor onlar. Yani Osmanlı yazıya çok kıymet
1: şimdi
0: vermiş.
1: Şimdi ben mesela bir araştırma yapmaya karar versem, o arşive nasıl ulaşabilirim ben?
0: Çok rahat ulaşabilirsiniz. Öncelikle bekliyorum size. İnşallah
1: tamam,
0: gelirsiniz. Çok
1: gelmek.
0: Onur duyarız gelmenizden.
1: Çok sağ olun.
0: Arşive şöyle gelebilirsiniz. Şu an isterseniz evinizden online olarak da bağlanabilirsiniz. Evet.
1: Ne kadarı bu arşivin dijitale geçmiş durumda?
0: Yani ciddi bir çalışma var. Biz 100 milyon belgeden bahsediyoruz. 95 milyon belge. Ve Tanzimat'tan önce tutulan defterlere de baktığımızda 400-450 bin tane belgeden bahsediyoruz. Ciddi bir çalışma var. Şu an kurum başkanımız da bunları çok önemsiyor. Dijitalleşmeyi. Hani tam burada böyle çok istatistiki bir rakam veremiyorum ama yarıdan fazlası geçmiş durumda. Bir de diyelim ki sizin aradığınız belge geçmemiş. Siz online sistemden bağlı. Evet. O zaman sizi bekliyoruz. Araştırma salonumuz var. Salonumuzda siz o belgenin dijitalleştirilmesini talep edebileceğiniz bir sistem var. O
1: kimse
0: sistemde.
1: Kimse dokunmuyor ama belgeleri değil mi? Onu ancak yetkili kişiler dokunuyor.
0: Yetkili kişiler dokunuyor. Mesela şöyle bizim bölümlerimiz var. Muhafaza bakım, işte tasnif oraya bağlı, araştırma hizmetleri, bir sürü restorasyon. Mesela bu belgeleri hasta deniliyor ve belgeler şifahanede kimyagerlerimiz var. Yani çalışıyorlar. Bir sürü bölümümüz
1: şimdi
0: var. Kimse dokunmuyor.
1: Devlet var bizde.
0: Evet.
1: E-Devlet'le arşivin sınırı nerede?
0: E-Devlet'te. Şimdi E-Devlet'te siz şöyle baktığınızda kendi soyunuzla ilgili bilgiler bulabilirsiniz. Mesela baktınız mı? Bu arada
1: yok,
0: çok merak ediyorum.
1: Çok fazla baktım.
0: Mesela diyelim ki sizin soyunuz, büyük büyük dedeniz 1900'de doğmuş. Bu arada yaşınızı küçülttüm farkındaysanız. 1900'de doğmuş. Siz oraya kadar baktığınızda eğer dedeniz devlette görev yaptıysa, bir lakabını biliyorsanız, önemli bir başka bir dilekçe vermiş olabilir, arzuhal vermiş olabilir. Arşivimize gelip araştırma yapabilirsiniz. Bizim çok yetkin personellerimiz
1: ya
0: size yardım ediyor.
1: Ben gelip araştırabilirim orada. Yargıtay başkanıymış mesela.
0: Tabii ki. Gelip araştırabilirsiniz. Her türlü, yani anahtar kelimelerle araştırıyoruz. Bu arada bizim arşivimiz şu an, tabii Türk Arşivciler Derneği buradan farklı, ben kurumsal olarak bahsediyorum Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan. Bizim arşivimiz inanın Avrupa'da da birçok arşivden çok önde.
1: Siz Osmanlıca okuyorsunuz herhalde.
0: Biz Osmanlıca okuyoruz. Osmanlıca da birçok yazı var. Yani Osmanlıca dediğimiz Arapça çok ve Farsça şey, yazı. Tabii. Çok geniş. Yani onun da değişik, mesela hesaplarla ilgili Siyakat denilen bir yazı var. Bunları biz okuyamıyoruz. Yani ben kendi adıma onları okuyamıyorum.
1: Yapay zekayı tuttuğunuz zaman okumuyor mu?
0: Yapay zeka aslında bu son zamanların çok meşhur bir ikileme. Yapay zeka bu alanda kendini çok geliştiriyor. Yani sonuçta bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ama bunun uzman personelin buna bakması, kontrol etmesi ve bunu teyit etmesi gerekiyor.
1: Yani o Hititlerdeki hieroglifleri bile yapay zeka çözdürttürüyorlar şimdi, değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, evet. Yani evet, böyle şeyler duyuyoruz.
1: Neticede yani o sınır ne zamanla bitiyor? E-Devlet bizim herhalde 2000'lerde mi başlıyor?
0: Yani şöyle, diyeyim.
1: Bütün kağıtlı kayıt sizde mi, yoksa onun da bir arada sınırı mı var? Cumhuriyete kadar veya daha sonrası diye.
0: Yani şimdi buradan çok net anlaşmamız lazım öncelikle soru üzerinde. Şimdi benim biraz önce bahsettiğim şey E-Devlet üzerinden sizin ulaştığınız soy kayıtları.
1: Tamam, o ayrı, ondan bahsediyorum.
0: Evet, Cumhuriyet Arşivi'nde kayıtlar devam ediyor. Diğer türlü kayıtlar devam ediyor.
1: Yani bir şekilde o sizin arşivleriniz E-Devlet'e dönüştü. Çünkü devlet şu anda E-Devlet vasıtasıyla bütün kayıtları tutuyor.
0: Evet. Sağlık kayıtlarımız
1: ve belki de o tarihte tutulmuş bütün kayıtların çok fazlası bir günde tutuluyor şu anda, değil mi, devletin arşivinde?
0: Ama hani biraz önce de böyle biz sizinle hoş bir sohbet etmiştik. İşte dijital kayıtlar, biz neredeyiz, nereye gidiyoruz? Hani görsel kayıtlar da tutuluyor devletimiz tarafından. Hepimiz yani bu çağda neredeyiz, ne yapıyoruz?
1: 100 yıl sonraki bir sizle karşılaşsanız mesela, elinde bütün işte 2000'den beri olmuş bütün videolar, hava durumları
0: her
1: bütün
0: şey,
1: televizyon arşivi, her şey var elinizde. Ne yapardınız? Çok zor bir şey olmaz mıydı?
0: Çok zor bir şey olurdu, evet. Gerçekten. Ama bunu 100 yıl sonraki kendimle karşılaşmayı çok isterdim. Yani onu da ayrıca söyleyeyim. Hani bu da çok kıymetli bir soru. 100 yıl sonra kendimin bu haliyle
1: nasıl bir arşiv olacaktı yani acaba? 100 yıl ya olacak yani, ben hakikaten.
0: Evet. Yani hani net bir ortada buluşabileceğimizi sanmıyorum şu an. Tahayyül etmemiz lazım. Bunun üzerine çokça düşünmemiz lazım.
1: Evet. Şimdi gelelim estetiğe. Estetik ne? Ne olduğu zaman estetik oluyor?
2: Aslında estetik bir moda. Yani bundan işte 10 yıl önce incecik kalem gibi kaşlar modaydı. Sonra son işte 4-5 yıla kadar kalın kaşlar moda oldu. Şimdi daha normale döndü.
1: Ama daha bir genel kuralı yok mu? Simetri falan filan gibi böyle bir takım matematiksel şeyler.
2: Tarihsel olarak bu işte Leonardo da Vinci'den başlayan o anatomik altın oranlarla yüzün işte yapılandırılması.
1: O altın oranlar çerçevesinde kalmakla birlikte bazen incelik, bazen kalınlık mı moda olabiliyor?
2: Her şey olabiliyor. Altın, herkesin istediği altın oran, ama insan, Tanrı yaratılışı öyle değil. Herkesin işte kaşı, gözü, burnu farklı. Herkes kendine göre çok güzel, kendini beğeniyor. Zaten eğer böyle olmazsa yaşam devam edemez. Biz sadece eskiden hani estetik anlamda işte yüzü yukarıya kaldırmak, daha işte büyük dudaklar, daha ince suratlar, bunları yaparken şimdi sadece var olanın yaşının iyisini yapmaya çalışıyoruz.
1: Daha taze durması mı?
2: Daha taze, daha parlak, daha canlı, daha makyaja ihtiyaç duymadan, çok böyle ifadeyi değiştirmeden, işte yüzü gözü kaşları acayip bakmadan.
1: Ama bu sizin dediğiniz herhalde çok yeni başladı. Çünkü benim gördüğüm özellikle bir takım çevrelerde bütün kadınların suratları aynı olmuş durumda.
2: Şöyle, öyle bir grup var. Hele İstanbul'da bunları görmeniz çok mümkün. 20 milyon yani bir ülke kadar nüfusumuz var. Tabii ki öyle istedim.
1: Yani
2: öyle,
1: mesela bazen birini 10 yıl görmediğim zaman böyle tanıyamayacak hale geliyorum yani. Öyle şeyler de oluyor.
2: İyi anlamda mı, kötü anlamda mı?
1: İyi veya kötü değil, başka biri oluyor yani.
2: Başka biri oluyor. İyi anlamdaysa daha parlak, daha sağlıklı.
1: Başka biri olmak iyi bir şey olamaz tabii. İnsanın kendisi olması lazım, değil mi?
2: Şöyle, kısmen de olabilir. Yani eğer çok böyle kendinize iyi bakmıyorsanız, işte çok sigara, alkol, kötü hayat yaşantısı, işte kötü beslenme, sporsuz hayat yapıyorsanız daha çabuk çökecek. Sonuçta bir makineye sahibiz.
1: Bunu estetikle kapatabilir miyiz, içtiğimiz, yaptığımız kötü şeyleri?
2: şöyle kapatabilir miyiz? Mesela bütün bunları yaparken düzenli beslenirseniz, işte uykunuz çok önemli, sporunuzu yaparsanız ve bunlarla beraber işte suyunuzu, gıdanızı falan, onları söylemiyorum zaten, onlar iyi olmak zorunda. İşte ince kırışıklıklar için cildinizin kaybettiği o hyaluronik asiti geri koyarsanız, işte sıvıları, vitaminleri, mineralleri, amino asitleri verirseniz tabii ki cildinizi koruyup yaşınıza göre daha iyi, daha sarkmasız ve kırışıksız görünebilirsiniz.
1: Peki bu yaptığımız estetik operasyonların, yok mezoterapi falan, sağlığa olumlu bir etkisi var mı?
2: Kesinlikle var. Mesela mezoterapi dediğimiz şey sadece işte estetik anlamda yapılan bir şey değil. Ağrı için yapılan mezoterapi de var. İşte migren için yapılanı var. Zayıflama
1: mezoterapi
2: için kilo.
1: Mezoterapi nedir? Mezoterapi Derneği Başkanısınız değil mi?
2: Evet, Mezoterapi Derneği Başkanıyım.
1: Ne yapıyor mezoterapide, ne oluyor?
2: Mezoterapi cildin belli mezoder katmanına verilen küçük enjeksiyonlarla katkı istenilen sonucun yani. Katkı maddesi değil. Vücutta var olan ama zamanla azalan işte amino asitler, peptitler, hyaluronik asit. Zaten yaşlanma sebebimiz hyaluronik asit ve kolajenin azalması. Mesela bundan 10 yıl, 15 yıl önce biz kendimiz karışımlar yapardık. Ama şimdi gelişen teknolojiyle hazır kokteyl halinde karışımlar var.
1: Mezoterapi yüze mi yapılıyor, bütün vücuda mı yapılıyor?
2: Tüm vücuda yapılabilir. Eğer fazla kilolarınız varsa bölgesel incelme için yapılabilir. Kadınlarda selülit için yapılabilir. Saç dökülmesi için yapılabilir.
1: Evde mi yapılıyor bu, yoksa illa sizin mi yapmanız lazım veya bir yerde mi yapılması lazım?
2: Tabii ki bir hekim tarafından, tıp fakültesi mezunu bir hekim tarafından ruhsatlı kliniklerde ve muayenehanelerde yapılması lazım.
1: Öyle mi? Yanlış yapılırsa kötü şeyler olabilir mi ki? Öyle o kadar aktif şeyler var mı?
2: Yani aktif şeylerden ziyade sonuçta iğneyle yapılan işlemler.
1: Öyle mi?
2: Tabii. İğneyi kullanma yetkisi de sadece tıp hekimlerinde var.
1: Ya yani mezoterapi işte deyince ben böyle çamurları falan sürüp böyle böyle durup bekleyen falan, öyle değil mi? Nasıl oluyor?
2: Öyle değil. Gayet küçük iğnelerle, iğnelerimizin de boyutu var. Cildin altına, işte mezoder tabakasına katman katman işte ihtiyacı olan, kaybettiği vitamini, mineral neyse, bölgesel fazlalığı varsa zayıflamak için yağ eritici
1: zaten
2: iğneler.
1: Zaten o iğneyi siz derinin altına soktuğunuz zaman o deri kendini bir yenileme sürecine de giriyor değil mi? Yaralandığı için yani.
2: Tabii.
1: Yani yaralanıyor sonuçta.
2: Enflamasyon da başlıyor. Evet, doğru, çok doğru. Oraya işte trombositleri çağırıp orada onarım da sağlıyor. Verdiğimiz ürünlerle birlikte, ihtiyacı olan ürünleri vererek işte o gelişimi, derinin kendini toplamasını arttırıyoruz.
1: Peki şimdi saçtan geldik, yüze doğru geldik. Başka neler var? Zayıflama şeyleri dediniz değil
2: Bölgesel
1: mi?
2: İncelmede kullanıyoruz. Mesela yağ hücreleri vücudumuzda belli sayıda. İşte biz kilo alınca yağ hücresi sayısı artmıyor.
1: Ama hücre büyüyor.
2: Hücre büyüyor. Ve biz işte mezolipolitik dediğimiz, o mezolipoliz dediğimiz yöntemle onu katmanlara ayırıp bir scanner gibi vücudu tarayarak o eriticileri verip işte bölgesel incelme.
1: Mesela liposakşın buna giriyor mu?
2: Liposakşın cerrahiye
1: giriyor. Cerrahiye mi giriyor? Çünkü o investi değil mi? Giriyor.
2: Evet. Zaten mezoterapi bizim derneğimizin doğuşu da bakanlıktan gelen, Sağlık Bakanlığı'nın verdiği mezoterapi sertifikaları var. Bakanlık onaylı ve estetik kozmetik uygulama sertifikaları. Bu iki sertifikaya, Sağlık Bakanlığı onaylı bu iki sertifikaya sahip olan hekimler, tıp hekimleri bizim derneğimize üye oluyorlar. Şu anda medikal estetik sektöründeki en büyük derneğiz. 1500'e yakın üyemiz var.
1: Mezoterapi değil mi? Sizin anlattığınız tariften öyle anlıyorum ben. Mezo şeysine iğneleri sokup içine gene boya sokuyor. Değil mezoterapi?
2: Mezoterapi o dövme mezoterapi sayılmaz. Mezoterapi cildin daha üst katmanında şey.
1: Öyle mi?
2: Dövme daha üst katmanında kalıyor.
1: Mezoterapi
2: dövmeyi
1: daha
2: dövmeyi silmek mezoterapi.
1: Öyle mi?
2: Evet. Daha alt katmandan silmek.
1: Mezoterapi dövmeden daha mı aşağı giriyor iğneler?
2: Evet. Bir tık daha aşağıya giriyor.
1: Peki başka neler var? Vücudumuzu incelttik.
2: Mesela ağrı mezoterapisi var. Ağrıyan yerlere yine üstteki katmanlara uygulayarak ağrıyı geçiriyoruz. İşte migren tedavimiz var baş ağrılarında. Bunda toksin tedavisini uyguluyoruz. Yüzdeki doku kayıplarında hyaluronik asitlerle dolgu uygulamalarını yapıyoruz. Mesela kol sarkmalarında yaşlanma belirtileri, işte genital bölge estetiğinde çok enteresan. Şimdi göbek yağından alıp progenitör hücrelerle oluşturduğumuz işte otolog mikrograf dediğimiz bir yöntem var. Mesela çocuk isteyip de yumurtalık rezervi düşük olan işte kadınlarda o göbek yağından aldığımız kök hücreleri uygulayıp mezoterapi yöntemiyle yumurtaların kalitesini arttırabiliyoruz. Erkekler için de aynı şekilde geçerli.
1: Şimdi ben bu özellikle bıçakla yapılan estetikle karşı çok hani şey yaklaşıyorum, temkinli yaklaşıyorum. Çünkü onun daha çok bir psikolojik problem olduğunu düşünüyorum. Hani kendinden memnun değilsin. Vücudunun bir parçasını da

0: geliştiriyorsun gibi geliyor. Şimdi sizin bahsettiğiniz şeyde bu yok ama sanki bir geçiş değil mi? Aa, iğneyi sokturdum güzel olsun, sonra burnumu da kırdırayım falan diye.
1: Böyle ama bizdeki amaç sadece güzel olmak değil. Yani daha canlı, sağlıklı görünmek. Amacımız cildin kalitesini
0: arttırmak. Hiçbir o şeye gidenler hiçbir güzelleşim diye gitmiyor zaten. Hepsi daha canlı, daha sağlıklı olayım falan filan diye.
1: Güzelleşeyim diye gelenler var. Çoğu zaten öyle geliyor. Ama bunu hastayla beraber anlatıp ortak bir noktada buluşursanız o da ikna alıyor. Ve belli bir süre, mesela mezoterapi tek seferde yapılan veya medikal estetik işlemler tek seferde yapılıp işte dolgusu, toksini, mezoterapisi, sonuç göreceğiniz işlemler değil. Seanslarla yapılan işlemler.
0: Ama hani bir kapı olmuyor mu o estet, yani bıçak altına yatmaya giden yolda açılım olmuyor mu sanki?
1: Hayır, öyle değil. Ama zaten ihtiyaç varsa, eğer işte aşırı vücudunuzda hoşunuza gitmeyen yer varsa, işte çok fazla sizin hayat kalitenizi etkileyen şeyler varsa, ameliyat da cerrahide bir yöntem gereklilik durumunda.
0: Gereklilik durumunda.
1: Çünkü psikolojinizi bozması bile cerrahi gerekliliği getiren bir yöntem.
0: Ama yani şimdi insan kendi vücudundan mutlu olmaması, o vücudunu değiştirmesi manasına gelmiyor bence. Kafasını değiştirmesi lazım gibi geliyor bana.
1: O kadar basit
0: değil mi?
1: O kadar basit değil. Yani kalkıp işte insanın hormonal bir bozukluğu varsa, kilo veremiyorsa,
0: tamam, onlar...
1: işte veya aşırı iri göğüsleri varsa, bu çok ciddi
0: ya
1: bir bela.
0: Ben ayağı çatallı diye ayak parmağı, küçük ayak parmağını aldığını bile gördüm yani. Hani sizin dediğiniz kadar şey yürümüyor, o masum yürümüyor. O işe girmese dövmede de bir tane yaptırıyorlar.
1: Özel bir grup.
0: Bir tane yaptırılıyor. Ondan sonra o bütün vücudu sarıyor. Şimdi bu estetikte de bir şeyi yaptırıyor. Çok hoşuna gidiyor. Ondan sonra onun ucu gelmiyor. Biraz daha yaptırayım, biraz daha yaptırayım diye o yaratığa dönüşüyorlar sonunda. Değil mi?
1: Yani yine böyle şey yapmak da hastalarımıza haksızlık oluyor da, öyle yaratığa dönüşmüyor kimse.
0: Yani dönüşenleri var arada.
1: Görüntü olarak evet öyle olabilir ama gelen kimsenin amacı zaten öyle dönüşmek değil.
0: Ama işte burada zaten istemeden oluyor o iş.
1: Öyle de değil aslında ya, işte bunu başta da söyledim ya, doktorla hastayla eğer bu konuda deneyimliyseniz, sonuçta hastanın her istediğini yapmayacaksınız, hasta da sizin her söylediğinizi kabul etmeyecek ve hastayı doğru yönlendirmek zorundasınız. Hani hasta ne istediğini bilmez. Sizi bize mesela fotoğraf getiriyorlar. İşte Angelina Jolie veya işte başka bir sanatçının fotoğrafı. Buna benzemek istiyoruz diyorlar. Hayır, ona benzeyemezsin. Herkes kendisinin iyisi olacak. Artık insanlarda bu algı da gelişmeye başladı. Bunu değiştiremediğimiz bir grup var. Ama onlara da mesela ben kendi adıma dışarıda işte aşırı bu yaratık, hani dediğiniz için söylüyorum, o şekilde dolaşan bir hastanın işte ben doktor Ufuk'a gittim demesini istemem.
0: Aynen,
1: o yüzden
0: öyle
1: de öyle bir işlem yapmam. Ve meslektaşlarımın çoğu yapmıyor. Arkadan gelen yetiştirdiğimiz...
0: Ama yapan birileri var herhalde ki onlar o hale geliyorlar.
1: Genelde bunlar merdiven altı yerlerde. İşte çünkü şimdi Sağlık Bakanlığımız denetimleri falan arttırdı ama bu güzellik salonlarında yapılan işlemlerde, ki güzellik salonları çok önemli ve işlevsel yerler ama kendi alanlarında kaldıkları sürece. İğneli hiçbir işlem güzellik salonunda yaptırılmamalı. Doktor dışında hiç kimse iğneli işlem yapmamalı. Ve hastalığı da mesela çok ticari bir boyutu var. Türkiye'deki en büyük rant getiren kapılardan biri ve asla bitmeyecek bir sektör. Gıda ve estetik. Burada bitmez. Biz yani pandemi döneminde bile en çok iş yapılan
0: durumlar. Kadınlar son paralarını veriyorlar buna, biliyorum ben yani.
1: Evet, psikolojik olarak da psikolojik desteği olarak var. Bir de sadece kadına da değil, artık erkekler arasında da çok yaygınlaşmaya başladı. Çünkü herkes ömür uzadı, spor yapıyor, iyi besleniyor, sağlıklı bir bedene sahip ve sarkmış işte daha böyle eritemediği kiloları olan veya işte daha sağlıksız görünen bir yüz, işte dökülmüş bir saç istemiyor. Evet. Bu da son derece önemli.
0: Evet, ne diyorsunuz bu estetik durumlarda?
2: Şöyle diyorum. Özellikle teşekkür ederim. Çünkü hemcinslerimle ilgili konuşulan bir ortamda erkekleri de bu işin içine katmanız çok iyi oldu. Ben kendi hayatımda da her zaman düstur edindiğim şey kesinlikle dengedir. Sizde de şeyi görüyorum. Hani herkese her istediğini yapmamak gibi. Orta noktada
0: bu
2: buluşmak gibi.
0: Bu çok önemli
2: gibi.
0: Bir şey ama keşke öyle olsa.
2: Bu çok önemli.
0: Bütün.
2: Kesinlikle. Doktor. Ama ben sizin dediğiniz o işte kendi şeklini kaybetmiş, gerçekten yüzüne çok fazla dokunulmuş insanları gerçekten dışarıda görüyorum. Hani bizler hepimiz yaratılmışız. Hepimizin kendi güzelliği var ve kusursuz güzellik biz

0: yaratılanlara özgü bir şey değil. Yani burada aslında hani insanın kendisinin ruhunun bedeniyle barışması. Şimdi biz sonuçta yaş alan varlıklarız. Doğal olarak işte böyle sadece güzelliğimizle ortada olmamalıyız. O nedenle böyle şey, bu algının değişmesi gerekiyor. Ben insanın kendisini iyi hissetmesi için bir şeyler yapmasını çok önemsiyorum. Bu noktada ellerinize sağlık. Yani insanlar size gelip mutlu oluyorsa ve nasıl görünmek istiyorlarsa öyle görünebilirler. Hani kendi adıma ben bu işlemleri yaptıran biri değilim. Gördüğünüz gibi normal yurdumun bir akademisyeni olarak ama karşı da değilim.
1: Şöyle, şu algının oluşması lazım aslında. Artık herkes, yani yaşadığı toplumda, o söylediğinize katılıyorum, o dışarıdaki o grubu ayrı tutuyorum. Ama o da engelleyemezsiniz. Sonuçta hani insanların istekleri var.
0: Tabii.
1: Biz yapıyor muyuz? Hayır, yapmıyoruz. Arkadan mesela eğitim veriyoruz. İşte yılda iki tane uluslararası kongre düzenliyoruz. Fuarlar düzenliyoruz, çalıştaylar düzenliyoruz ve geri eski arkadan gelen yeni meslektaşlarımıza da bunun hani hastanın isteğiyle olmaması gerektiğini, hastayı doğru yönlendirme gerektiğini.
2: Cerrahi müdahale için psikiyatrik onay lazım olması lazım değil mi mesela? Hele birçok konuda yani.
1: O kadar değil. Eğer uçuk istekleri
2: bir
1: varsa...
2: Bir kere yaptı, bir daha yaptı, bir daha sonunda bir derler ki bir dur yani. Hani veyahut da uçuk şeylerde, yani bilmiyorum onun sınırı nedir ama eğer bir insan kendi vücudundan memnun değilse öncelikle bir ruhunla bir barışması lazım. Tamam.
1: Önce
2: çok acayip bir şey olabilir.
1: Olmaya diyorsun.
2: Burnundan nefes alamıyor olabilir. Acayip bir beze çıkmış olabilir. Tamam, bunlara bir şey demiyorum ama yani normal kendi vücuduyla memnun olmayan birisinin başlayacağı yer bence estetik değil gibi geliyor bana.
1: Bu da biraz haksızlık oluyor. Çok sert oluyor. Evet, evet. Yani öyle değil. İnsan kendini nasıl iyi hissediyorsa o zaman kimse spor da yapmasın. Yani sürekli işte istediği gibi de beslensin.
2: Yo, sporu iyi ya hissettiği için yapıyor insanlar.
1: Tamam, yani estetiği de iyi hissettiği için yapıyor.
0: Aslında belki de estetikte Cemil Bey'in de üzerinde durduğu şey hani o aşırılık. Belki de o psikolojik onay biraz da ailede. Yani etrafınızdaki insanlar da o kişileri
1: yok,
0: hani
1: yok, sen böyle iyisin. Çok, çok kapsamlı ve derin yaptık. Bu olay o kadar derin değil.
0: Derin değil.
1: Sadece herkes nasıl işte spora gidip hani fit kalmak istiyorsa, sağlıklı yaşamak istiyorsa,
0: evet,
1: kalbini korumak istiyorsa, bu yapılan ufak tefek işlemlerle, bu bahsettiğim işlemler çok minimalize işlemler.
2: Ya sizin işlemleriniz hakikaten sorun değil.
1: Genel
2: ama
1: estetik için de öyle ama. Yani kocaman bir burun varsa ve
0: tabii,
1: işte
0: tabii.
1: Toplumsal baskı dediğimiz şey de var ki bizim toplumumuzda çok da fazla.
0: Evet.
1: Eğer o psikolojisi bozulup işte motivasyonu düşecek, iş gücü kaybı, işte günlük yaşamda enerjisi düşecekse onu yaptırabilir.
2: Ama bir de şöyle bir boyutu var. Ben doktor biliyorum mesela. Otoparka bakıyor ofisi. Gelen arabanın modeline göre tedavi öneriyor. Hmm. Yani
1: ama o
2: hallere geliyor
1: o,
2: işte.
1: O yanlış ama onu sınıflandırmak şeydi. O zaman şey de var. Yani o söylediğiniz gibi işte her şeyini mesela kaburgalı kemiklerini aldıran hasta da var. Bunların
2: yani
1: hepsi veya söylediğiniz o ayak parmağını aldıran bunlar uç
0: örnekler.
1: İstisnalar da kaideyi bozmaz. Yani estetik eğer doğru kullanılırsa hepimiz ihtiyacımız olacak ve kendi yaşımızın iyisi olmak isteyeceğiz. Yani spor yapan, sağlıklı olan bir bedende işte saçı olmayan dişçiye gitmek gibi düşünün.
0: Evet.
1: Hani kötü bir ağız veya işte kötü bir cilt, kırışık bir cilt, sarkmış bir cilt, bunlar istenmiyor.
2: Peki işin gerçekten böyle çözümü ne zaman gelir? Tıp ne zaman bulur bunu?
1: Bir hap bulacaklar, içeceğiz ve
2: gençlik, şey olacak. Yaşlanma duracak. Ümitli misiniz?
1: Öyle bir şey olmayacak bence. Çok uzun zamanda. İşte insanlar böyle, şimdi bu estetik işlemler kuaföre gitmek gibi oldu.
0: Evet.
1: Restorana gitmek gibi oldu. Ve günlük hayatımıza kadar iyiydi. Eskiden böyle çok ekonomik anlamda da sadece belli bir kesimin gideceği şeylerdi ama şimdi çok daha böyle ulaşılabilir seviyelere geldi. Sadece herkes işte kendi yaşının iyisi ne olacak? Onun ifadesini bozmayacak, yüzünü veya çehresini değiştirmeyecek, algısını değiştirmeyecek, hekimlere gidecek.
2: Programı değiştirecek bir gelişme olmayacak mı? Genetikte bilmem ne bileyim ben. Bu yapay zeka belki der ki şunu yapın, bu mekanizma yavaşlasın, geri gelsin falan. Öyle bir şey beklemiyor musunuz?
1: Öyle bir şey bekleniyor. Mesela en son Bangkok'ta bir kongrede bir Japon profesör
2: diş çıkarttılar.
1: 10-15 yıl daha yaşadıktan sonra artık işte ömrün 100 küsur yıllara ulaşacağını. Yani şunu söyledi adam, işte bir 10 yıl daha ölmeyin. Ondan sonra her
2: yani
1: şey çok değişecek diye.
2: Yani sizin o deri altına verdiğiniz şeyleri bir genetik mesajda deri altında da ürettirebilirsiniz. Çünkü zaten üretiliyormuş onlar. Şu üretilmiyor
1: anda,
2: artık.
1: Şu anda oluyor ama. Yani şu anda mesela o konuştuğumuz işte bu egzozom olarak giren progenitör hücre kök hücre öncüleri var. Bunlar işte damardan verilmesiyle çalışmalar başladı. İşte hatta hayvanlar için hayvanların bu işte tüy döküme tedavilerinde kullanımına bile başlandı. Ve şu anda şey üzerine çalışılıyor. Egzozom dediğimiz şeyler taşıyıcı moleküller. Damardan mesela Alzheimer, işte demans, kanser gibi tedavi ilaçlarını yükleyecekler.
2: Gidecek
1: ve alacaksınız değil. Gidip orayı evet tedavi edecek.
2: Evet.
1: Bunun üzerine çalışmalar var. Yani
2: bunu ne zaman gelir bu?
1: Teknoloji çok hızlı ilerliyor.
2: Ne zaman gelir?
1: Umarım en kısa zamanda.
2: Şimdi siz kitap yazmışsınız. Değil
0: evet,
2: mi?
0: Aslında kitabı bir transkripsiyon.
2: Musavver Tarifi Hayvanat.
0: Resimli Hayvan Ansiklopedisi.
2: Hayvan Ansiklopedisi.
0: Evet.
2: Bu arşivlerden mi buldunuz?
0: Ama bunu kütüphane arşivlerinden diyelim. Evet.
2: Çünkü devlet arşivlerinde.
0: Aslında devlet arşivlerinde biz her konuyla ilgili bilgi bulabiliyoruz. Az önce de bahsettim. Hani biz sadece savaşlar, siyasi kararlar, devlet muadeleri bunlar değil. Biz kültürel konularla ilgili de bilgiler bulabiliyoruz. Ama bunların dışında da kütüphanelerde böyle o dönemlerde kaleme alınmış, o dönemlerde toplanmış. Benim mesela bundan önce Mustafa Reşit Paşa'nın siyasi evrakını ben transkripsiyon yapmıştım. Bunlar Osmanlıca belgeler. Hani onları günümüze kazandırmak, yani sonuçta biz arşivsel malzemeyi tarihe de birinci el kaynak oluyor o bizim için.
2: Peki şimdi bu kitabı ben okudum, hatmettim diyelim.
0: Evet.
2: Ne anlayacağım bundan?
0: Bu kitabı 1800'lerin sonlarında hayvanlara karşı nasıl bir algı vardı? Bunu anlayacaksınız.
2: Ne anlayacağım mesela bundan? Nasıl bir algı varmış?
0: Şöyle, biz Türk-İslam medeniyetiyiz. Yani bizim kültürümüzde hayvanlar her zaman sevilmiş.
2: Kediler falan değil mi?
0: Kediler,
2: özellikle.
0: Kediler sevilmiş, köpek, at, kuş. Yani kuşlarla ilgili o kadar çok şey yazılmış ki. Yani tasavvufta da bu var. Ve normalde Kur'an-ı Kerim'de de hayvanların bir canlı olarak görülmesi gerektiği, değil mi? Yani bir sürü şey var. İşte biz sizi yürüyen, sürünen varlıklar olarak, yani bir ümmet kavramı var hayvanlar içinde. Biz bu kitaba baktığımızda o dönemin hayvan tahayyülünü göreceğiz. Bir de musavver. Musavver demek resimli demek. Ne oluyor? Bu dönemde teknolojik gelişmeler ile beraber kitaplara biraz daha resimler ekleniyor. Oysa ki hani biz düşündüğümüzde İslamiyet'te hepimizin aklına gelen bir şey var. Resim yasağı. İşte biraz daha böyle
2: hayvanlara yok ama resim yasağı.
0: Evet, hayvanlara yok. Ama o dönemde musavver çocuk dergilerinde de bu hayvanlar olsun, farklı resimler olsun yer almaya başlıyor ve popüler yayınlar ortaya çıkıyor. Yani eğitimde de kullanılıyor bu yayınlar. O nedenle...
2: Peki mesela oradaki ne bileyim ben, kategorizasyonda, bilgide bir eksiklik, yanlışlık, fazlalık, öyle bir
0: şimdi,
2: şey var mı?
0: Şöyle, hani bu bir transkripsiyon çalışması. Bu benim yazdığım bir kitap değil. Ben bunu çevirisimle,
2: evet, çevirisim yani.
0: Ondan sonra bir sadeleştirilmesini anlaşılacak şekilde getirdim. Bu onu yazana ait. Yani orada evet bazı şeyler oluyor. Yani o dönemin algısıyla yazdığı şeyler var. Ama bu bize bir kapı açıyor. Ben her zaman bu çalışmalara öyle baktım. Size biraz önce bahsettiğim Mustafa Reşit Paşa'nın siyasi evrakı içinde aynı şeyleri söyleyebiliriz. Mesela onda da şöyle bir şey vardı. Onu 2020'de yanlış hatırlamıyorsam 2020'de çıkarmıştım. Onda da şöyle bir şey var. O bir günlük gibi olacağı için biraz objektif olmayabiliyor. Hani bu eserlerin böyle şeylerle tetkik edilmesi gerekiyor.
2: Peki şimdi elinizde bütün arşiv var.
0: Evet.
2: Hangi konulara konsantre olmayı düşünüyorsunuz?
0: Şimdi ben insanın, insan çok yönlü bir varlık. Ve ben araştırma yaparken aslında her yaptığım araştırmanın kendime giden bir yol olduğunu gördüm. Yani biraz böyle derin bir cümle olabilir ama gerçekten mesela şimdi burada gördüğümüz Musavver Hayvanat Ansiklopedisi. Ama benim daha önce doktora da yaptığım arşive dayalı çalışmalar sadakat ve liyakat kavramlarının Tanzimat döneminde bulduğu karşılık üzerineydi. Mesela beni çok farklı bir yere sürükledi. Yüksek lisans tezim çok farklı bir şekilde çıktı. Yüksek lisans tezim şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya gittiği zaman acaba devlette yani hükümetler, finans, farklı bir şekilde kaynak sağlama. Çünkü biz bunları biliyoruz. Damat Ferit hükümetlerini biliyoruz.

0: İnce araştırırsanız paraların nereden nereye gittiğini, bir destek var mıydı yok muydu diye bakabilirsiniz. Biz o hükümetlerin hepsine tek bir hükümetmiş ve düşman hükümetlermiş gibi bakıyoruz. Oysa ki bunlar bağımsız olmayan hükümetler. İşgal altında bir devletten bahsediyoruz. Hani kendisine hayranlığımı ifade etmekte kelimeler bulamadığım Mustafa Kemal Atatürk için yani onu çok ayrı bir yere koyuyorum. Destek sağlayanlar olabilir. Yani biz her zaman soru işaretiyle bakmalıyız.
1: Ama bizim okulda öğrendiğimiz tarihte de yani bir eksiklik var değil mi? Şimdi
0: evet.
1: Atatürk'ü dediğimiz zaman işte kargaları kovalarken bir anda komutan oluyor.
0: Evet.
1: Ondan sonra Birinci Dünya Savaşı'na da Almanlar girdiği için giriyoruz ve kaybediyoruz falan gibi böyle bir...
0: O cümle artık beni böyle gerçekten hani biz işte Almanlar kaybettiği için biz de kaybetmiş evet. sayıldık. Evet. Yani her zaman bir tarih anlatımı, tarih yazımı evet. var. Bu aşikar.
1: Peki bunun şimdi sizin bu arşivlerinize daha hakim olarak insanlar acaba bu kopukluğu giderebilir miyiz?
0: Bu kopukluğu giderebiliriz. Zaten ben çok kuvvetli, çok enerjik, çok okuyan bir neslin geldiğini düşünüyorum. Kendim de üniversitede ders veriyorum. Ve tarih ve toplumsal hafıza dersleri, şehir tarihi dersleri. Burada da öğrencilerden çok güzel sorular alıyorum. Bu nedenle hem o öğrencilerimiz, gençlerimiz, hem tarihe ilgi duyan herkes arşivlere gelip arşivlerde araştırma yapabilir. Bu kopukluğu giderebilir. Çok yönlü okumalar, çapraz okumalar yapılabilir.
1: Şu anda arşive isteyen girebiliyor mu bu online arşive?
0: Online arşive siz e-devletinizden normal girebilirsiniz. Ya da Devlet Arşivleri Başkanlığı yazıp katalog tarama bölümümüz var. Anahtar kelimelerle tarama yapabilirsiniz. Her yerden ulaşabilirsiniz. Hani yurt dışında bazen girişlerde sıkıntılar olabiliyor. Hani internet kaynaklı sıkıntılar olabiliyor. Ama normalde siz bunu yapabiliyorsunuz.
1: Yabancılara nasıl peki? Yabancılara da
0: yabancılar çok meraklı. Yabancılar bizim tarihimize zaten Osmanlı arşivi demek kendisinden ayrılan ülkeleridir düşündüğümüz zaman Avrupa tarihi ondan bağımsız yazılamaz. Yani kesinlikle gelip Osmanlı arşivinde çalışmaları gerekiyor.
1: O
0: geliyorlar.
1: Kolombiya'da, Amerika'da filan Türk kürsüleri var. Yani
0: Türk
1: bizden daha
0: var.
1: Detaylı bizim tarihimizi araştırıyorlar
0: çok
1: değil mi?
0: Güzel Türkçe konuşuyorlar, çok güzel Osmanlıca okuyorlar. Yani böyle insan çok şaşırıyor. Biz çok hakimler, çok ciddi bir çalışma yapılıyor. Bizim arşivimize özellikle yaz dönemlerinde çok gelen araştırmacı oluyor. Normalde de geliniyor ama yaz dönemi herhalde biraz daha derslerin falan olmadığı dönemler. Ciddi araştırmalar yapıyorlar. Biz de kendilerine destek oluyoruz personel olarak. Ama biz Türk Arşivciler Derneği olarak da arşivlerle ilgili çalışmalar düzenliyoruz. Mesela biz Hazine-i Evrak. Osmanlı kendi literatüründe devlet arşivlerine kaydı Hazine-i Evrak olarak nitelendiriyor. Siz de geldiğinizde zaten sohbet etmiştik. Siz de o Hazine-i Evrak yazısını görmüştünüz. Bu evrağa çok kıymet veriyor. O nedenle biz her yıl Hazine-i Evrak'ın kuruluşunu kutluyoruz ve arşivcilikle ilgili bir bu mesleğin hak ettiği önemi kazanmasını istiyoruz. Okulların bilgi belge bölümlerinden mezun olan öğrencilerimiz var. Hani arşiv demek bir depo demek değildir.
1: Tıpla ilgili ne var arşivde?
0: Tıpla ilgili çok güzel bilgiler var. Mesela bu gittiğim bütün sempozyumlarda söylüyorum. İlaç terkipleri var. Hocalar var. Tabipler. Ondan sonra onların eserleriyle ilgili bilgiler. Yani birçok şey. Mesela ben şu an bu konuyla ilgili bir makale yazıyorum. Araştırdığım hocayı tabii şimdi söylemeyeyim. Makale konusu olduğu için direkt hekimi oradan buldum. Şifa ayetleri, padişahın sadrazama şifa dilekleri. Yani aslında çok kapsamlı tıpla ilgili araştırmalar yapılabilir. Tıp tarihiyle ilgili çalışanlar zaten Osmanlı arşivine sıkça geliyor. Birçok konu bulabiliriz Osmanlı arşivinde. Marifle ilgili çok güzel. Yani milli eğitimle ilgili o kadar çok konu var ki çalışılabilecek. Önemli olan sadece biz arşivlere
1: yemek tarifleri var.
0: Yemek tarifi de var. Evet. Yemek tarifleri var. İşte mesela şöyle diyor. Bir yemek tarifi. Hani bunu şu yazmış, bu yazmış, şu zamanda
1: niye
0: yapılmış.
1: Niye devlet kaydetmiş o yemek tarifini?
0: Devlet her yazıya kıymet vermiş. Yani onu biri yazmış ama Osmanlı'da her zaman küçücük yazılar atılmamış. Her zaman kıymetliymiş ve ona hatta yazıya Cemil Bey yazıya görsel bir şölen gibi davranmışlar.
1: Şey, daha güzel yazıyorlar yani, değil mi?
0: Güzel yazıyorlar. Padişahlar bu konuda çokça eğitim almış. Kendileri de hatta Hümayunları var. Çokça eğitim almışlar. Mesela

0: Ben bazen şey diye düşünüyorum. Resmin olmadığı bir yerde yazı da resimleştirilmiş. Yani ağaç şeklinde Osmanlı'nın görsel şiirlerinden bahsediliyor. Bunlarla ilgili makaleler var. Ebru yapılmış mesela. Bakıyorsunuz çizimler var, ebrular var. Yani bir sürü sanatın birçok alanını görebilirsiniz. Osmanlı arşivi kapıları herkese açık. Bizim Türk Arşivciler Derneğimizde bizi birçok sahada görebilirsiniz. Biz alanında gerçekten yetkin insanız. Çok kıymetli hocalarımız var. Ömrünü arşivde geçirmiş hocalarımız var. Bilgilerini paylaşmaya çok meraklı bu insanlar. Hani gidip böyle utanarak, biz şimdi yazıyı okuyamıyoruz. Yanlarına gittiğimizde bunu anlıyorlar. Yani Türkiye'de belki de 10-15 kişinin okuduğu siyakat yazısını, yani hiçbir ücret almadan, arada vaktini değerlendirmek, ilminin sadakasını vermek için bizlere öğretmek isteyen bir sürü hocamız
1: sizin
0: var.
1: Sizin yazılarınız okunuyor mu? Doktorlar kötü
0: yazıyor. Evet.
1: Yani artık herhalde kalem de tutmuyorsunuz değil mi?
0: Artık dijital.
2: Evet. Ama maalesef o fakültesine girince hocalar hep konuşur gibi anlattığı için mecbur kalıyorsunuz. Başlarken herkesin yazısı inci gibi. Çünkü hep işte ortaokulun, lisenin en böyle başarılı birinci okul birincisi, evet, öğrencileri. Ama üniversiteye girince
1: çok hızlı not tutmaktan.
2: Bir süre sonra anlaşılıyor. Hatta evet, şey esprisi var ya, eczacılık fakülteleri neden var? İşte doktor yazılarını rahat okuyalım diye.
1: Aynen öyle. Yani eczacı okuyabiliyor ancak onu. Şimdi ne yapalım cildimizi korumak için?
2: Öncelikle iyi bir yaşam tarzı. En önemli üç şeyden biri, şimdi longevity kapsamı da dünyada ve ülkemizde çok gelişiyor. Longevity uzun
1: longevity ve... Longevity hayatı uzatmak demek.
2: Evet, uzun ve sağlıklı yaşam demek. Sağlıklı yaşalmak demek. Öncelikle uyku, iyi beslenme, sıvı alma, biraz da egzersiz. Bunlarla beraber ufak ufak dokunuşlar. İşte mezoterapi yöntemleriyle ciltteki işte nemi azaldıysa nemi yerine koyucu, işte leke varsa onu yok edici, sarkmaları azaltıcı, daha böyle canlı, parlak ve sağlıklı görünecek, yani içerisiyle dışarısının uyum içinde olmasını sağlayacak minik uygulamalar.
1: Peki vitaminler, mineraller, işte yok magnezyumdu, yok çinkoydu, oydu buydu falan.
2: Onları tahlillerimizi yaptırdıktan sonra zaten gelen hastalara işte şikayetine göre, durumuna göre mutlaka kan tahlillerini
1: mesela çinkonun
2: istiyoruz.
1: Cildin parlaklığını etkilediği söyleniyor. Doğru mudur bu?
2: Eğer düşükse evet, alıyorsunuz. Önce bakıyoruz hepsine. Yani bunlar da mesela fazla alındığında çok da masum şeyler değil.
1: Ama magnezyumu mesela herkes alsın diyorlar. Ne diyorsunuz?
2: O da doğru değil.
1: O da doğru değil mi?
2: O da doğru değil. Magnezyumun da 5 çeşidi var. Hangisi kişiye göre mesela neye ihtiyacınız var? İşte kas ağrınız mı var? Gece uykusuzluğunuz mu var? Enerjiye mi ihtiyacınız var? Onlara göre de değişiyor.
1: Güneş?
2: Güneş çok önemli. Biz şanslıyız. Bu arada cam arkasından aldığımız güneşten bahsetmiyoruz. Mutlaka ve çok enteresan bir şekilde hep toplumumuzun çoğunun D vitamini düşük. D vitaminini o yüzden oral olarak da almak zorundayız. Tabii
1: ama yetmiyor değil mi?
2: Sonunda yetmiyor. Güneşle de mümkün olduğunca işte vücudumuzun özellikle yüz, boyun,
1: hayır şimdi orada çelişki var.
2: Güneşlendirmemiz lazım.
1: Orada bir çelişki var. Güneş cilde zararlı mı? Yoksa giren serotonin, melatonin salgılayıp işte güneş girmeyen eve doktor girer falan. Yani o kadar korkutuyor, güneşe çıkıp korumayla çıkıyor insanlar. Bunun ne manası var?
2: Şöyle, saat işte ne bileyim 11 ile çok sıcak Temmuz Ağustos ayında 11 ile 3 arasında o güneşte durmayacaksınız. Hepsinin yani, bir ayarı var.
1: Zaten vücut öyle bir güneşte 10 dakika durursun. Daha fazla durulmaz ki. Durulur mu?
2: Yani işte durmayacaksınız, durulur mu kişiye
1: ya,
2: göre
1: değişir. Zorlarsan durulur.
2: O güneşte ama yatan ha? insanlar var o güneşte. Yani şeye göre işte saat 4'ten sonra güneşleneceğiz. Eksikse D vitaminimizi alacağız.
1: Korumaz krem süreceğiz mi mesela?
2: Süreceğiz. Net. Eğer ne? Böyle şeyde değilsek sürekli ama...
1: Ya korumayı sürdüğünde de vücudunu koruyorsun, gözün açık kalıyor, başka yerin şey oluyor yani... Yine bir hani tam oturmayan bir tarafı var o koruma kremlerinin.
2: Aslında
1: durma güneşte, durmuyorsan veya şapka tak yani değil mi?
2: Ama öyle değil.
1: Değil mi öyle?
2: Yani mesela şehir yaşantısında bir kumsaldaki gibiyse mutlaka kremimizi sürüp çıkacağız. Ama şehir yaşantısında işte hanımefendi işe geliyor gidiyor. Eğer leke

0: ile ilgili bir sorun varsa veya cildinin yaşlanmasını istiyorsa, çünkü ultraviyole dediğimiz bir şey var. Mutlaka görünen kısımlarına, hatta günde artık bir kere iki kere de değil, 3-4 kere ya bu güneş koruyucuyu
1: sürmesi lazım. Güneş koruyucu krem 20 yıldır var. Ondan önce ne yapıyordu insanlar?
0: Ondan önce güneş bu kadar ozon tabakasından dolayı şiddetli değildi.
1: Yok ya, olur mu? O güneşin kuraklık olmuş, buzul olmuş, sıcak olmuş. Her zaman değişmiş bu iklim. Yani güneş daha sıcak da olmuş, daha sıcak da olmuş.
0: Şimdi bu iklim bilimcilerin yaptığı çalışmalar var ya ozon tabakası ile ilgili.
1: Ozon tabakası bitti zaten şu anda.
0: Tamam, bitti zaten. O yüzden güneşi daha direkt alıyoruz. 20 yıl önce bu kadar değildi veya insanların bu kadar güneşlenme durumu
1: yok. Tabakasındaki delik muhabbeti bitti. Yani o bitti. O eskiden 20 yıl önce deodorantların ozon deldiği falan söyleniyordu. Şimdi ozon tabakasındaki o delik yok şu anda her ne sebepleyse. O iş bitti. Şu anda küresel ısınma var diyorlar. O yani. O da ne kadar doğru bilmiyoruz ama.
0: Bence ozon tabakasıyla alakalı bir durum bu ya.
1: Ya bakın yani şu şeylere, ama süremizin sonuna geldik.
2: Öyle mi? Sadece bu kremlerde hocam hani güneş korucuları da sağlıksız deniyor. Onların ama da özel cinsleri var mı?
0: Tabii ki var. Sağlıklı olanları seçeceksiniz.
2: Evet, kimyasal olmayanları.
0: Kimyasal olmayanları. Hepsinin ayrı özelliği var. İşte burada hep araştırmak gerekiyor.
2: Evet.
0: Öyle yani, kafamıza göre
1: her bulduğumuzu da yüzümüze gözümüze sürmeyelim yani, değil mi? Yani korusa da korumasa da falan birazcık.
0: Kesinlikle orası öyle.
1: Evet. Orası öyle. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Evet sayın seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. İyi hafta sonları.

0: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 24. Kocaeli 30, Sakarya ve Bursa 32, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Sivas 31, Kayseri 32, Nevşehir 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 26. Denizli 40, Aydın 41, Muğla 39, Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 28. Mersin 34, Adana 36, Kahramanmaraş 40, Hatay 33. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 23. Bolu ve Rize 30, Karabük 32, Samsun 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 35, Erzincan 32, Van 28, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25. Mardin 37, Şanlıurfa 40, Siirt 38 ve Diyarbakır 39 derece.
1: Deflasyon. Genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur. Bunun yanında enflasyon durumundan fiyat yükselişini durdurmayı ya da yavaşlatmayı veya enflasyon eğilimi karşısında fiyatları düşürmeyi öngören iktisat siyasetidir. Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa

Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılır. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Hemen geri arıyorum.
2: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
2: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınızda oluyor.
5: Bu kadar mı?
4: Ya lütfen.
3: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
7: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
1: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm parada birikiyor.
2: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
8: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor?
7: Şak diye.
1: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
2: Bu nasıl bir teknoloji ya?
3: Vallahi bravo. Turkcell
1: çözüm gücü bu gençler.
7: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
9: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında
7: Turkcell'in çözüm gücü var.
1: Reklam güzel oldu.
3: Ya oldu da bize yine Turkcell olmayan birileri lazım.
1: Gerek var mı?
10: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle dört mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
3: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
4: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
5: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor.
6: Ah, ayakkabılar Sıtkı.
2: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
7: Fren mi tutmuyor?
8: Ne?
9: Antalya arabadan!
10: Kızımı dinleyeceğim tuttu çocuğum.
11: Ah! Ah!
12: Yürüyün hanımlar eve.
13: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
14: Aç bakayım ağzını.
15: Diş yok diş.
14: Çene var ama can konuşuyorsun.
2: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
16: Oh, maşallah Sıtkı.
3: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
16: Ay, sus.
3: Göreviniz tatil.
16: Tatil.
2: Görevimiz tatil pazar 20'de Ağbara'da.
17: Kuzu Grup Sır Küpünü sunar.
18: Genel izleyici için uygundur.

harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpünde yüzlerce minik öğrenciyi kitaplarla buluşturduk. Farklı içerikte birbirinden ilginç kitaplar çocuklarımızın ellerinde farklı dünyalara kapı aralıyorlar.

kelimelerin çarpıştığı, rakiplerin kıyasıya yarıştığı, eğlenceli yarışma sır küpü, bilgi, strateji ve rekabeti bir araya getirmeye devam ediyor.

0: Efendim bu da çok klas. Klas bir kelimeydi. Gönen çayı hangi denize dökülür? Küçük deniz ortada. Küçük deniz. Ya olmadı, olmadı. Dinleyelim bakalım neydi bu?
1: Kızı naziktir, el kızı naziktir. Ama küsmeye
0: her maçımıza giderken sar, sara bir ek yeterli olacak. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Sar et.

0: FM Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Bugün stüdyomuzda bir abi kardeşi misafir ediyoruz. Sevgili Etkinci ailesinin iki ferdiyle beraberiz. Harika bir yarışma bizi bekliyor. Hemen dönüyorum. Caner Erkin, Etkinci hoş geldin diyorum.
1: Hoş bulduk.
0: Ama dönüyorum hemen Doğan Etkinci'ye, abimize. Abimiz hoş geldiniz Doğan Bey.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Nasılsınız?
2: Sağ olun, iyiyiz. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Tanıyalım sizi. Doğan Etkinci kimdir? Nasıl katıldı yarışmamıza? Buyurun.
2: İsmim Doğan Etkinci. İstanbul Bağcılar'da yaşıyorum.
0: Evet.
2: 3 boyutlu teknolojiyle uğraşıyoruz. E-ticaret üzerine. Yani
0: 3 boyutlu genel teknoloji, bu bir yazıcı teknolojisi mi?
2: Yazıcı. Bununla dekoratif ürünler üretiyoruz. Yani genel anlamda üretim yapıyoruz. Bu ürettiğimiz ürünlerle e-ticaret yapıyoruz.
0: Dekoratif ürünler neler mesela? Neler üretiyorsunuz?
2: Mutfak dekorasyonlarına genelde yönelik. Yani genelde mutfak ve yani ev dekorasyonları diyelim.
0: Anladım. Ve 3D bayağı bir modele giriyorsunuz. Yazıyor ve onların e-ticaret üstünden satışını yapıyorsunuz.
2: Tabii. Plastik üzerine.
0: Peki yarışmayla bağlantı, ilginiz nereden geliyor?
2: Yani zaten kardeşimle yarışacağım. Biz kendi aramızda zaten sürekli yarışıyorduk.
0: Sürekli yarışıyorsunuz.
2: Yani en sonunda dedik hani başvuralım, bir de orada deneyelim.
0: Ne güzel. Evde başvuralım. Televizyon açıyorsunuz. Evet. Akşam yayın sırasında. Nasıl peki? Evde mücadele nasıl geçiyor? Bilen en fazla kim biliyor ailede?
2: Bir onlar bir ben, yani bayağı çekişiyoruz.
0: Bir onlar bir ben derken ailenin başka fertleri de var, biliyoruz.
2: Var.
0: Değil mi?
2: Var.
0: Peki o zaman hemen dönüyorum. Caner Bey hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi de tanıyalım lütfen. Caner Etkinci.
1: Evet, ben Caner Etkinci, 23 yaşındayım. İstanbul Bağcılar'da yaşıyorum. Yarışmaya abim ve kardeşimle geldim.
0: Harika. Abiniz, kardeşinizle geldiniz. Büyük abinizle de yarışıyorsunuz.
1: Evet.
0: 4 kardeşsiniz.
1: 5 kardeşiz.
0: 5 kardeş. Biz 4 kardeşimizi tanıdık.
1: Evet. Bir tanesi de evde.
0: Bir tane de evde. Evet. O şu anda evden destek veriyor. Hı. Seviyorsunuz, yarışıyorsunuz, değil mi?
1: Evet, evde yarışmayı heyecanla bekliyoruz yani.
0: Fikir kimden çıktı? Hadi gidelim bir de orada yarışalım fikri.
1: Abimden çıktı.
0: Sizden mi çıktı?
1: Ben de.
0: Peki Doğan Bey. Bakalım evde yarışmak kadar keyifli olacak mı? Daha mı keyifli? Ev mi? Burası mı diyeceğiz biraz sonra. O zaman yarışmamızın kurallarını biliyorsunuz. Birinci, ikinci, üçüncü etapımızı biliyorsunuz değil mi?
1: Evet. Biliyorum.
0: O zaman hazırsak yarışmayı başlatayım mı?
1: Hazırım.
2: Hazırız.
0: Hazır mısınız?
1: Hazırız.
0: Peki. Efendim ikinci ailesinin fertlerini, abimizi, kardeşimizi tanıdık ve hemen birinci etapımızı başlatıyoruz.

0: harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışmanın sır küpünün birinci etabındayız. Hemen tablomuzu görelim. Bakalım kaç soru üstünden çengel bulmacamızı tamamlayacağız ve nasıl bir şifre kelime sakladık. Efendim 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 harften oluşan şifre bir kelime bulacağız 3 etabın sonunda. Ve toplamda 43 soruluk bir etap bekliyor bizi. İlk etapımızda 1 ile 25 arasındaki soruları bularak başlayacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
2: Hazır.
0: Peki. O zaman Doğan Bey, size geliyorum. Sizden bir numara seçmenizi rica ediyorum. 1 ile 25 arasında ve sorunuzu sorarak yarışmamızı başlatıyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 3 numara.
0: 3 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa geliyor. Bir madde üzerinde yapılan kimyasal işlemler sonucu elde edilen başka bir maddeyi soruyoruz size. Süreyi başlattık. Bunun çeşidi de derler. Bunun farklısı da denir. Bunun... Peki... Hemen harf desteğimizi veriyoruz ve sevgili Caner kardeşimize, Caner ikinci için süreyi başlatıyoruz. İlk harfimiz TN olabilir.
2: Türev.
0: Türev doğru yanıtını aldık. Harikasınız. 5 puan yazdık hanenize. Türevdi. Bir de şifre harf.

0: buldunuz. Ü harfini yakaladık. Şifre kelimemizden ikinci harfti. Harika. Bu yanıttan sonra sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 20 numara.
0: 20 numaraya gidiyorum. Var mı bir önemi yoksa? Ha, gördüm. İki harfli böyle küçük emniyetli bir yer olsun diye 20. Peki geliyor. Karşılaştırmalarda üst dereceyi veya ileri düzeyi gösteren kısa ama güçlü sözcüğü soruyoruz. Süre başladı.
1: Ok.
0: Ok değil. En güçlü sözcük denir ya böyle mesela karşılaştırmalarda harika bir deriz. Ve bir harf desteğiyle size geliyoruz Doğan Bey. Süreyi başlatıyoruz.
1: En.
0: En tabii ki. Harikasınız. Çaktırmayın. Bu arada ben de en güçlü derken küçük bir şekilde değil mi? Benden kaçmış oldu. Evet. Size hediyemiz olsun diyelim.
2: Teşekkürler.
0: Küçük bir desteğimiz oldu size. Endi buranın doğru yanıtı güçlü bir sözcüktü. Sizinle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 16.
0: 16 numaraya gidiyorum. Bakalım 16. 3 harfli. Peki sorunuzu okuyorum. Elimizin avuç içi dinlenme alanı diyelim. Süre başladı. 3 harfli. Elimizin avuç içi dinlenme alanı. Böyle bir yer vardır. Orası dinlenir. Böyle küçüklere de hatta bebeklere de şey derler. Bura böyle çevrik çevrik diye de böyle. Peki bir harf desteği bizden olsun. Bakalım Caner Bey bulabilecek mi? Sizin için süreyi başlattım. Avuç içinde dinlenme bölgesi diyeyim şöyle elimizin. Neyi denir? Halk arasında çok söylenir bu. Elin, hatta ayakta da vardır. Elin ortası. Yok. Ayağın. Peki. Bir harf desteği de daha geldi. Ne olabilir bu? Süreyi başlattım Doğan Bey. Yok mu? Tek harf istiyorum sizden.
1: Aya.
0: Aya tabii ki. Aya olacaktı. El aya. Ayak ayası. Tam orta bölgesi. Kullanılmayan iç havuz noktasıydı. Aya kısmını sormuştuk size. Elin kullanılmayan, dinlendiren kısmı diye. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 11 numara.
0: 11 numaralı soruya gidiyorum. 11 gelsin. Efendim, Anadolu'nun bazı yörelerinde kalın keçe benzeri dokumalar için kullanılan bir at soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Kalın keçe benzeri bir dokuma için kullanılıyor bu. Zor bir soru buldunuz. Bir harf desteğiyle Caner Bey size geliyoruz. Bakalım bulabilecek misiniz? K harfimizi açtık. Süreyi başlattık. Kalın keçe benzeri. Peki. Bir harf desteğimizi daha kabul edin lütfen. K geldi. Keçe değil ama ne olabilir? Süreyi sizin için başlatalım Doğan Bey. Buyurun.
2: Kete.
0: Kete değil ama alfabenin baş harflerine gelin lütfen.
2: Kebe.
0: Kebe doğru yanıtını aldım. Son saniyede gördüm. Kebe olacaktı. Buradaki kelimemiz Anadolu'nun bazı yörelerinde kalın keçe benzeri dokumalar için kullanılan bir attı. Kebe yanıtını aldık. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 8 numara.
0: 8 numara. Hazır geliyor 8 numara. Yersiz, gereksiz veya mantığa uygun düşmeyen durumları anlatan bir kelime soruyoruz. Size süreyi başlattık. Caner Bey hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Doğan Bey'den alamadım yanıtı. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Geliyorum size. Ne olabilir? A ve B. A, B. Süreyi başlattım. Aman canım bu da çok A.
1: Abes.
0: Abes tabii ki. Harika. Bir 5 puan yazdı hanenize. Caner Bey abes.

0: geçti. Buranın yanıtı. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 15 numara.
0: 15 numara, güzel bir yer açıyorsunuz. Hazır mısınız? Sorunuzu okuyorum.
1: Hazırım.
0: Bir yerden, kişiden ya da durumdan ayrılıp geride bırakma eylemini anlatır. Sürenizi başlattık. Ben ne yaptım sizi? Geride bıraktım. Bay bay. Ne yaptım?
1: Yok.
0: Peki, yok mu? Gelmedi.
1: Çıkmadı.
0: Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Ve Doğan Bey, size geliyorum. Hazırsa sürenizi başlatacağım. İlk harfimiz T, ikinci harfimiz E. Sürenizi başlattım.
2: Aklımda bir şey vardı ama o değil.
0: Caner Bey'in aklına geldi galiba.
1: Evet.
0: Geldi mi? Daha değil. O zaman biz bir harf desteği daha verelim Caner Bey. El sallarken hiç gelmedi aklınıza. Bir evet. Saniye yakaladınız. Sürenizi başlattım.
1: Terk. Terk.
0: Terk ettim değil evet. Mi? Tabii ki terkti, veda etmişti, ayrılmıştı, terk etmişti. Kişiden ya da durumdan ayrılıp geride bıraktığımız bir olayı sormuştuk. Terk etmekti buranın kelimesi. Bir de şifre harf buldunuz yine. R harfini buldunuz. Tebrik ediyorum. Beşinci harfi açtınız. Sizle devam ediyorum Caner Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 6 numara.
0: 6 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 6 numarada ne yakalıyoruz? Evet, Almanca kökenli bir kelime geliyor. Yine zor bir yer buldunuz ama bakalım bulabilecek misiniz? Şarkı anlamına gelen Almanca kökenli bir isim soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
1: Alet değil.
0: Şarkı.
1: Alet.
0: Alet değil ama... Belki ilk harfimizden destek alabilir diyeceğim. Doğan Bey için bir harf desteğimizi veriyoruz ve Doğan Bey, sizin için süreyi başlatıyoruz. L ve ET ne olabilir?
2: Lüet. Lüet.
0: Lüet de değil, A da değil. Bir ince sesli harf ihtiyacımız var diyeyim burada. Acaba hangi harf olabilir? Süreyi Caner Bey sizin için başlatıyorum.
1: Liet.
0: Liet doğru. Almanca light, liet kökenli. Almanca şarkıdan gelen ve Türkçeleşmiş, Türkçe'ye geçmiş liet kelimesiydi. Bir 5 puan daha yazdığınız halinize tebrik ettim. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Caner
1: 12
0: numaralıyız ve 12 numaralı bir soruya gidiyoruz. 12 numaralı bir kelime arayacağız. Bir yanıt arayacağız. Osmanlıca'dan günümüze geçen, yardım ve destek amacıyla verilen, bağışı anlatan kelime. Süreyi başlattım.
1: Hibe.
0: Hibe değil. Ama çok yakın. Hibe. İyiydim. Bakalım, ilk harfimizi verdik zaten. İyiydi. Sürenizi başlattık. Doğan Bey sizin için.
2: İhya.
0: İhya değil.
2: İhya.
0: Bu biraz nasıl tarif edeyim size? Peki tarif etmeyeyim çünkü puanı, sonucu etkileyecek. İhya geldi. Ne olabilir sonu? Sürenizi başlattım.
1: Canım. İade.
0: İadeye çok yakın. İadeye çok yakın.
1: İate.
0: Tek harf ihtiyacımız var. Peki son harfi E'yi açalım biz. Bakalım bu ortadaki harfi Doğan Bey bulacak mı? Doğan Bey, tek harf desteği size gelsin. Tek bir harf istiyoruz. Doğan Bey, sürenizi başlattım.
2: Ya be.
0: Doğan.
2: Ya se. Ya de.
0: Doğan.
2: Yani.
0: Yani doğru yanıtını aldım. Bir 5 puan daha desteği bizden geldi size. Doğan Bey'in nesini aldık. Yani olacaktı. Sizle devam ediyoruz. 5 puan daha yazdınız hanenize. Yaklaşık 5-6 sorumuz daha var. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 10.
0: 10 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım.

0: olgunluğa ve manevi yüceliğe ulaşmış kimse. Aynı zamanda isim olarak da kullanılır bu. Bir erkek ismidir dediğim süreyi başlatayım. Doğan Bey.
1: Eren.
0: Eren geldi. 5 puan daha yazdı haneye. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 19.
0: 19'u açalım bakalım 19'a ne sakladık. Efendim, camilerde belirli durumlarda okunan ve halka duyuru niteliği taşıyan dini bir metin soruyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Sela.
0: Sela tabii ki camilerden okunurdu. Halka da duyuru niteliği taşırdı. Sela. 5 puan daha kazandırdı. 4 harften oluşan bu yanıt size. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 14.
0: 14'e gidiyorum. 14 gelsin. Sporda ve günlük dilde kalitesi ve üstünlüğüyle öne çıkan şeyler için kullanılan bir ifadeyi soruyoruz size. Süreyi başlattık. Efendim, bu da çok
2: klas.
0: Klas bir kelimeydi. Klas da bir yanıt oldu. Tebrik ederim Doğan Bey.
2: Teşekkürler.
0: Topladınız 5-5-5. Arayı da gittikçe açıyorsunuz Caner Bey.
3: Tamam,
0: abi dediniz, saygı gösterdiniz de bir yere kadar, artık hadi siz de yavaş yavaş dahil olun diyorum. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: Şifreli harfleri de bulacağız. 23.
0: 23. Peki, geliyor 23 numaralı sorunuz. Efendim, erişmiş, ele geçirmiş, başarmış, kazanmış anlamında kullanılan bir kelime soruyoruz size. Sürenizi başlattım. Erişmiş.
2: Nail. Nail.
0: Nail doğru yanıtı geldi son saniyede. 1-5 puan daha gitti. Ah Caner Bey. Ama hiç merak etmeyin, diğer bölümlerde onar onar gideceğiz. Son sorumuzu açıyorsunuz Doğan Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 18.
0: 18'e gidiyorum. Bir şeye bağlı olan, ona özgü veya onun malı durumunda bulunanı anlatan sözü soruyoruz. Süreyi başlattık.
2: Arayı açacağız. Ait.
0: Ait. Doğru. 1-5 puan daha yazdık. Arayı da açtık mı bakalım. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. T harfini bulacağım demiştiniz.
2: Teşekkürler.
0: Buldunuz. Çok da bilerek yarışıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Bakalım puan tablosu nasıl oldu? Birinci etabı tamamladık burada. Efendim, Caner ikinci. Şu ana kadar 4 doğru yanıt verdi ve 20 puanda kendisi. Doğan ikinci ise 9 doğru yanıt verdi ve 45 puanda. Sevgili kardeşimiz Caner ikinci bizden önce, yarışmadan önce evde erken konuşmuş. Demiş ki abi ben seni ezeceğim demiş. Ama şu anda ikinci etabı, ilk etabı Doğan Bey önde küçük bir farkla tamamladı. Hemen şunu hatırlatıyorum. 25 puan hiçbir şey değil. Çünkü diğer etaplarda 2 soru, her soru 10 puan değerinde olacak. Hazır mıyız ikinci etaba?
3: Hazır.
2: Hazırız.
0: O zaman ikinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız, her yanıtımızın da 10 puan olduğu etaptayız.

0: Evet efendim, sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Her yanıtımızda 10 puan değerinde. Hemen dönüyorum. Ve Doğan ikinciye diyorum ki, Doğan Bey, ilk etabı önde bitirdiğiniz için sizinle ikinci etaba başlıyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hemen kuralları hatırlatıyorum. 120 saniye süreniz var. 10 tane soru yönlendireceğim. Bilemediğiniz her soruya istediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Sesli ve video sorularımızda istediğiniz kadar dinleyebilir, izleyebilir, düşünebilirsiniz. Sürenizi durduracağım. Kuralları anlattıktan sonra hazırsanız 120 saniyenizi kuruyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki, geliyor efendim sorunuz. 2002'de Dünya Kupası'nda Türkiye'yi 3. yapan teknik direktörümüzdür.
2: Şenol Güneş.
0: Yazdık 10 puan. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın lakabıdır.
2: Filenin Sultanları.
0: Harika, sultanlar gelsin. Filenin Sultanları tabii ki. Gönülden tebrik ediyoruz. Hemen bir sesimiz var, dinleyelim.

0: Milli Kadın Voleybol Takımı için özdeşen şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: APO.
0: APO harikasınız, bir 10 puan daha geldi. Voleybolda oyunun başlaması için topun rakip sahaya gönderilmesinin adıdır.
2: Pas.
0: Pas peki geldi. Gürcistan, Ardahan, Erzurum, Rize ve Karadeniz'de çevrili ilimizdir.
2: Erzincan.
0: Değil. Gürcistan, Ardahan.
2: Artvin.
0: Artvin geldi, 10 puan daha. Hemen bir görüntümüz var, izleyelim.

0: Allah'ın emri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kavliyle kızınız nefesi kardeşim Tahir'e isterim.
1: ATV'nin unutulmaz dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Mustafa Kaleli karakterini canlandıran oyuncu kimdir soruyoruz. Pas dedik. Goryot Baba en bilinen eseridir.
2: Pas.
1: Peki. Hemen dinliyoruz, bir sesimiz var yine.

0: dinlediğiniz Sen Oyna şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Kibariye.
0: Harika. A milli kadın voleybol takımının 1.97'lik orta oyuncusudur.
1: Zehra Güneş.
0: Zehra Güneş geldi bir 10 puan daha. Sarı renkli, iri çiçekli, güneşe doğru dönmesiyle bilinen...
1: Ayçiçek.
0: Ayçiçek geldi. Hemen gidiyorum. Voleybolda oyunun başlaması için topun rakip sahaya gönderilmesidir. İlk vuruş.
1: Pas.
0: Peki, gidiyorum hemen. Geliyorum, nereye gidiyorum? ATV'nin unutulmaz dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Mustafa Kaleli karakterini canlandıran oyuncuyu sormuştum.
1: Pas.
0: Peki, hemen gidiyorum. Goryot dedim ve süremiz bitti. Hemen bakalım. Çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Doğru yanıtlarımızı verdiniz. Şenol Güneş, Sultanlar, Filenin Sultanları. Harika. Bir 4 numaralı sorumuz vardı. Neydi 4 numaralı soru? Hemen hatırlıyoruz. Voleybolda oyunun başlaması için topun rakip sahaya gönderilmesi. Servis değil.
1: Dilimin ucundaydı.
0: Dilimin ucundaydı. Hatta ben de buradan size bayağı bir servis attım ama siz maalesef yakalayamadınız. Sağlık olsun diyorum. ATV'nin unutulmaz dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Mustafa Kaleli karakterini canlandıran oyuncu Sinan Tuzcu olacaktı. Yanıtı Sinan Tuzcu'ydu. Goryot Baba en bilinen eseriydi. Balzac olacaktı. Balzac'tı. Buranın da yanıtı. Harika bir 120 saniye geçirdiniz. Size de bir ipucu oldu. Nasıl yarışacağımız, nasıl geçeceği. Evet. Değil mi Caner Bey?
2: Evet, biraz daha deneme imkanım oldu.
0: Güzel, deneyimlediniz, gördünüz, takip ettiniz. Aynı şekilde size de çok benzer kalıplarda, çok paralel sorular gelecek. Yine sesli ve video sorular olacak. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağım. İstediğiniz kadar pasleme hakkınız var. Başlayalım mı?
2: Hazırım.
0: Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Peki, geliyor sorularınız. Dikkat edin, her yanıtınız 10 puan değerinde. Süreyi başlattım. Voleybol Milletler Ligi'nde 2021-23 şampiyonu olan ülkedir.
2: Japonya.
0: Değil, dikkat edin. Voleybol Milletler Ligi'nde 2023 şampiyonu olan ülkedir. Çok tanıdık bir ülke.
2: Türkiye.
0: Türkiye tabii ki. Gönen çayı hangi denize dökülür? Gönen çayı.
2: Akdeniz.
0: Değil, küçük bir deniz böyle.
2: Pas.
0: Peki. Voleybolda topa yukarıdan sert vurarak rakip sahaya göndermekti.
2: Smaç.
0: Aldık 10 puan daha. Hemen bir sesimiz var. Gelsin.

0: Bildiğiniz bir Gülcin isimli şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Pinhani.
0: Değil.
1: O zaman pas.
0: Peki pas dedik. Suriye, Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ile çevrilen ilimizdir.
1: Hakkari.
0: Değil. Suriye, Şırnak, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa.
1: Bingöl.
0: Değil.
1: Pas.
0: Peki. Meyveleri şekerle kaynatılarak saklanmasıdır. Sabah kahvaltıda da böyle. Kaymağın üzerine de
1: bal.
0: Bu meyveler.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir videomuz var. Seyrediyoruz.
2: Anlat bakalım.
3: Şişi ben aldım savcım. İçeride kendimi korumam lazımdı. Cezaevinde can güvenliğim yok.
4: Bunlar içeride yasak. Kim nasıl temin etmiş hepsi araştırılacak sayın savcım.
3: Efendim ben avukatım. Neyin yasak olduğunu da kendi haklarımı da gayet iyi biliyorum. İçeriden ya da dışarıdan ölüm emri verildiyse kendimi korumak için ne bulduysam alırım. Yani sonuçta ben cezaevine bu suç aletini ben sokmadım. Sizin yasak dediğiniz şey benim sadece yaşama hakkımı koruma çabamdır.
2: Kanıtın var mı?
3: Savcım bu şiş el değmeden laboratuvara, parmak izine, hatta tutanaklara ismen geçirilsin. Eğer temizlik adı altında bir iş silme yapılırsa da bunu kabul etmiyorum.
0: 2025 yılında ATV'de yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisinde avukat Selim rolünü canlandıran oyuncu.
1: Barış Arduç.
0: Harika 10 puan. Vişne Bahçesi ve Vanya Dayı adlı eserleriyle bilinir.
1: Pas.
0: Peki. Türkiye'nin komşu olduğu kaç ülke vardır?
1: 8.
0: Harikasınız 10 puan. Hemen bir sesimiz var, dinliyoruz.

0: Ömer Bey. Geliyor mu?
1: Geliyor.
0: O zaman sırrımızı gönderiyorum. Ömer Faruk Bostan'dan dinlediğiniz türkünün adı?
1: Misket.
0: Hop. Eri. Neydi bu? Ne dinledin?
1: Çifte telli.
0: Ah. Başka? Çabuk.
1: Pas.
0: Peki hemen döneyim. Ah ah. Gönen çayı hangi denize dökülür? Küçük deniz ortada. Küçücük. Küçük deniz. Beah. Olmadı. Olmadı. Peki. Bakalım nasıl bir etap çıkarttık. 1, 3, 7 ve 8, 9 numaralı sorularımıza doğru yanıtlarımızı aldık. Peki ipucu vermeye çalıştığım sorularımız nelerdi hemen hatırlayalım. Efendim Gönen çayı hangi denize dökülür? İçeride küçücük bir deniz dedim. Türkiye haritasını canlandırın. Hangi denizimiz var ortadaki denizimiz?
2: Marmara.
0: Marmara tabii ki. Marmara 10 puanı verecekti. Bir Güldün isimli şarkımız vardı. Nasıldı şarkımızı hatırlıyoruz? Artık gizleme benden. Seviyorsun sen de benim gibi göster. Bak ben eselden. Bir Güldün isimli şarkı. Emre Fel olacaktı. Doğru yanıtımız. Hemen gidiyorum. Efendim Suriye, Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ile çevrili bölgemiz neresiydi?
2: Mardin.
0: Mardin olacaktı. Sabah dedim ki ne güzel kaymak da ekmeğin üzerine kaymağı sürdük. Meyvelerden de güzel yaptılar, şekerle kaynattılar. Ne yaptılar efendim bize?
2: Reçel.
0: Reçel yaptılar, güzel çeşitli meyvelerden yiyecektik sabah kahvaltısında. Ah ah. Vişne bahçesi ve Vanya dayı dedik. Kim olacaktı? Anton Çehov olacaktı yanıtımız. Ve ah Caner Bey ah nasıl da dinleyelim bakalım neydi bu? Yok

0: Erik dalı desem Erik size ah bir 10 puan da buradan gitti diyoruz. Harika bir 10 puanı da burada bulamadık. Sağlık olsun. Hemen dönüyorum. İkinci etap sonunda bakalım. Sevgili kardeşlerimizden Caner ikinci ve Doğan ikinci kardeşler nasıl bir yarışma çıkarttılar? Nasıl bir ikinci etap tamamladılar? İkinci etapın sonunda puan durumu nasıl oldu? Evet, küçük bir fark olmaya başladı. 115'e 60 puan oldu. Caner ikinci 60 puanda ve Doğan ikinci abimiz de 115 puana geldi kendisi şu anda. Evet, hazır mıyız? Artık birazcık daha hazır. Mücadeleyi arttırıyoruz. Devreye neler giriyor? Butonlar devreye giriyor ve 3. etaba gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazır mıyız Caner Bey? Hazırız. Şöyle silkelenin, kendinize gelin. Bakın son artık etaba gidiyoruz.
1: Hazırız.
0: Efendim 3. etaba geçiyoruz. Butonların karar verdiği, yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği etap diyoruz. 3. etaptayız.

0: Harflerle sıraladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Sır küpünde birinci ve ikinci etabı tamamladık. Sevgili ikinci ailesini misafir ediyoruz. Abi kardeşin rekabetine beraber, rekabetini beraber seyrediyoruz. Hemen dönüyorum. Doğan abimiz, önde tamamladığınız için siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek bu etapta. Siz soruyu soracaksınız, isteyeceksiniz. Sorunuzu okuyacağım. Butonları devreye aldığımız dakika en hızlı basan yarışmacımız da cevap hakkını yakalayacak. Her doğru yanıtınız da 10 puan değerinde olacak. Ve diyorum ki kaç numaralı soruyu açalım. Önce bir tablomuz gelsin. 43 soru içinden istediğiniz her soruyu açabilirsiniz. Bakın, dağınık yarışmak durumundasınız. Hatta birazcık da zorundasınız. Çünkü şifre harfleri yakalamanız gerekiyor diyorum. Sireyi sizin için başlatıyoruz. Buyurun.
1: 33.
0: 33 numaralı soru. Gidelim bakalım 33'te ne soruyoruz. Hazır mıyız? Sorunuzu okuyorum. Aa, bir foto soru. Harika. Bir fotoğrafımız var. Önce fotoğrafımızı görelim. Bakalım nasıl bir fotoğraf var. Bir tahminimiz var mı bununla ilgili? Bence gölge kısmı değil ama sanırım şu sağımızda bulunan güzel delikli bir kalburla ilgili soru gelecek. Hazır mıyız? Var mı fikrimiz?
2: Yok.
0: Peki. Sorunuzu okuyorum. Gelsin sorumuz. Efendim, büyük delikli kalbur soruyoruz. Süreyi başlattık. Fotoğrafını da gördüğünüz kalbur bu. Acaba ne olabilir bu kalburun adı? Elimiz butonlara gitmedi bile diyoruz. Bir harf desteğimizi lütfen kabul edin. İlk harfimiz S. Ne olabilir? Süreyi başlattım. Kim acaba butonunu kullanacak? Yanıt hakkı, cevap hakkı isteyecek. Buyurun Doğan Bey.
1: Sepet.
0: Sepet değil ama sepetin çağrıştıran bir finali var diyeyim. İkinci harfimiz A. Çok bilinen bir şey değil. Birazcık da dipte kalmış, haklısınız. Süreyi biz başlatalım. Bir tane, buyurun.
3: Salet.
0: Salet değil ama çok yakın. Peki. Üçüncü harfi de verelim. Bir desteğimiz daha geldi. Sar. Sara bir ek yeterli olacak. Süreyi başlattım. Buyurun.
3: Saret.
0: Et değil.
3: Sarel. Sarek. Sarem. Saren.
0: Peki, bir harf desteği daha dedik ve tek harf ihtiyacımız var. Butonu kim kullanacak? Açtım.
3: Buyurun.
1: Sarat. Sarat.
0: At mı?
1: Sarak.
0: Sarat mı dediniz?
1: Sarat dedim.
0: Doğru dediniz tabii ki. Sarat doğru yanıtıydı. Lütfen daha kuvvetli, güçlü kelimeler ve harflerin vurgularını önemli rica ediyorum sizden. T harfiydi, doğru. Sarat efendim, delikli kalburun karşılığı sarat olacaktı. Buraya sakladığımız kelimemiz ve tebrik ediyorum. 49 bitimi 33'ün son harfi T'yi de yakaladınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?

0: yakaladınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 45.
0: 45'e gidiyorum. 45, 45, 45. Çapraz, eğik veya köşeden köşeye uzanan yönü anlatan sözü soruyoruz. Süre başladı. Kim basacak? Böyle şeyine derler. Enine değil de böyle... Olmadı mı? İlk harfi verelim, belki oradan bir desteğimiz olur. Geldi ilk harfimiz. Süreyi başlatacağım. Süre baş. Buyurun Doğan Bey.
1: Viraj.
0: Viraj değil. Bakın, çapraz, eğik veya köşeden köşeye. Böyle. Belki son harfi de versek mi yarışmacılarımıza? Bakalım soru ekibimiz veriyor mu? Tuğrul Beyciğim. Verdi tabii ki. Tuğrul'a sevgiler ve süreyi başlattık.
1: Verev.
0: Verev. 10 puan geldi. Arkadaşlarımıza teşekkür ettik. İkinci V'de yakaladınız zaten değil mi? Evet. V'ydi. Köşeden köşeye. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Fark da gittikçe açılıyor Caner Bey.
1: 34. Lütfen
0: butona dikkat.
2: Basacağız inşallah biz de butona.
0: İnşallah bekliyoruz.
1: Bu fark kapanmaz. 34. 34 numara.
0: 34'e gidiyorum. Bu fark biraz açıldı kardeşler arasında. 34. İnsanın karar verme, tercih yapma ve davranışlarını yönlendirme gücü diyorum. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Zihin.
0: Değil. Bakın, yönlendirme gücü, neye hakim olmamız gerekir? Pazartesi diyete başlayacağım ben. Çok deliyim.
2: İrade.
0: İrade, doğru yanıt geldi. Harikasınız. 10 puan aldık. İrade yanıtı geldi. Bir de şifre harf desteğimizi de yakaladık. Harikasınız. İradeden D harfini yakaladınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyla devam edebiliriz? Bakın bu arada mesela şifre harflerden 29'u önereceğim size. 29 farklı bir soru kalıbı aynı zamanda. Bakalım bulabilecek misiniz? İster misiniz 29'u?
2: 29 olsun.
0: Soralım mı?
2: Soralım.
0: Peki soralım. 29 numaralı sorumuz geliyor. 29 numarada bir fotoğraf sakladık sizin için. Daha doğrusu bir fotoğrafımızı bozduk. Önce bu fotoğrafa bakacağız. Ben sorunuzu okumayacağım. Fotoğrafınızı gösterdiğim dakika en hızlı butonu kullanıp doğru yanıtı veren yarışmacımız 10 puanı alacak. Hazır mıyız?
2: Hazırız. Hazırız.
0: Peki. Başlattık sürenizi. Buyurun.
2: Pilav.
0: Pilav doğru yanıt. Harikasınız. 10 puan aldınız. Bakalım resmimiz nasıl açılıyordu? Bir de İ harfini buldunuz. Bekliyoruz. Nereden yakaladınız pilavı?
2: Görüntüden.
0: Görüntüden biraz yakaladınız mı?
2: Çok yediğimden
0: şöyle
2: dolayı.
0: Şöyle bir sever misiniz pilavı?
2: Severim.
0: Harika. Bu tabii bakalım şöyle güzel. Oo, şehriyeleri de hafif hafif yağda ne olmuş? Karartılmış. Çok güzel bir şehriyeli pilav seçmiş arkadaşlarımız. Tane tane pirinciyle beraber bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. 10 puan da hanenize yazdınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 31 numara.
0: Okuyorum. Bir hedefe, sonuca veya istenen noktaya ulaşmayı anlatan fiil butonları açtım. Buyurun. Bakın, hedefe, sonuca, istenen noktaya ulaşmayı anlatan fiil. Bir şeye ek. Peki. Hani denir ya, bir şeye artık vardım denir diyeyim. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Mek. Ne mek? Süreyi başlattım. Kim basacak butona? Ne yaptım? Bir yere büyüdüm, geliştim artık.
1: Yoksa.
0: Peki, var. Çok da iyi biliyorsunuz. Bir harf desteğimizi kabul edin. En baştan ikinci harfimiz de geldi. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Ermek.
0: Ermek tabii ki. Bir seviyeye, değil mi? Yükselmek, ermek, yetişmek tip. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruya açalım?
2: 35 olsun.
0: 35 numaralı soruya gidiyorum. Gelsin 35 numaralı soru. Hazır. Yine zor bir soru buldunuz ama güzel, açalım. Şık bir kelime. Hep beraber izleyenlerimizle hatırlayalım kelimemizi. Eski dilde olsa bile veya farz edelim ki anlamında kullanılan bir

0: Süreyi başlattık. Buyurun Cemal.
1: Velev.
0: Velev tabii ki. 10 puan daha geldi hanenize. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Bu sefer inşallah kolay gelir. 50.
0: 50. Bakalım kolay gelecek mi? Çok güzel gidiyorsunuz ama. Gelecek.
1: Alıştım biraz oyuna.
0: Süper. Solfej sisteminde Do ile Mi arasında yer alan müzik notasını soruyoruz. Size süre başladı. Buyurun Doğan Bey.
1: Re.
0: Re yanıtını buradan aldım Doğan Bey. 10 puanı kaptınız. Harikasınız. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sakın bırakmayın Caner Bey. Çok iyi yarışıyorsunuz. Buyurun.
2: 49.
0: 49'a gidiyorum. 49. Zor bir kelime seçtiniz ama bulacağız beraber. Bir düşüncenin başka bir düşünceyi zihinde çağrıştırması durumunu anlatan kelime. Bir düşünce başka bir düşünceyi zihinde çağrıştırıyor efendim. Süreyi başlattım. Butonlardan ses alamadım. Normal çünkü kelime biraz zor. Peki, üçüncü harf belki yarışmacılarımıza güzel bir destek olabilir. Ted geldi. Süreyi başlatalım. Zihinde çağrıştırma durumu. Başka bir anlatıyor bu. Bir düşünceyi zihinde. Peki, biz bir harf desteği dördüncü harfimizle açacağız. Tek ince sesli harf desteği alacaksınız diyorum. Süreyi başlatıyorum butonu. Buyurun.
2: Tedai.
0: Tedai. Doğru yanıtı. Caner Bey bir 10 puan daha abimize gitti. Ve sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açacağız? Bu arada yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Size harfler konusunda önerilerde bulunmak istiyorum. Çünkü artık harf açmanız lazım. 51'i önereceğim burada.
2: 51 olur. 51. Zaten 51 diyecektim.
0: Gerçekten. 51 kalp kalbe diyecek. Karşıymış. Peki. O zaman sorunuzu okuyorum. Bankacılıkta bir hesaptan diğer hesaba para aktarma işlemini soruyoruz size. Süreyi başlattım. Buyurun.
1: Vadeli.
0: Bakın aktarma. Ne yapıyorsun? V ile başlıyor ama bir. Peki. Bir harf desteğinde daha bulunuyoruz ve butonunuzu kim önce basacak? Butonları açtım. Ne olabilir? Bir hesaptan diğer hesaba para aktarma işlemini soruyoruz. Peki. Üçüncü harfi açtığımız zaman çok hızlı hatırlayacaksınız. Açtık, süreyi başlattık, butonları açtık. Vir.
2: Dilimin ucunda ya.
0: Ne yaptı? Vir. Vir. Vir. Ah ah ah. Peki dördüncü harf de gelsin belki çağrıştıracak. Dördüncü harfimiz neymiş? Aa, beşinci harf geldi. Vir. Butonları açtık. Buyur Doğan Bey.
1: Virman.
0: Virman yanıtını aldık. Caner Bey yetiştirdi, pişirdi. Ama Doğan Bey butonu kullanarak virman olacaktı efendim. Hesaptan para aktarma, transfer işlemi, virman yapma olacaktı. Buranın kelimesi. Evet, sizle devam ediyoruz. Son sorulara yaklaşıyorum artık. Son iki soru daha açacağım. Ve yarışmamızın üçüncü etabını da tamamlayacağım. Kaç nolu iki soruyu açalım?
2: 21.
0: 21. Gelsin 21 numaralı sorumuz bakalım 21'de ne soruyoruz? Hazır okuyorum. Kebabıyla dünyaca tanınan Akdeniz bölgesinin önemli şehirlerinden biri süre başladı. Açtık butonu. Buyurun.
1: Adana.
0: Adana geldi. Güzel Adana acılı bir kebap. Size 10 puan kazandırdı. Son sorumuzu açıyorsunuz. Sürenizi başlatmadan önce sorunuzu istiyorum. Kaç numaralı soruyu okuyayım size?
1: 41.
0: ham maddeleri işleyerek yeni ürünler ortaya çıkarma sürecini soruyoruz. Süreyi başlattım. Buyurun Doğan Bey.
2: İmal.
0: İmal. Doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Son soruyu açıyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 30.
0: 30 numaralı soruya gidiyorum. Gelsin 30 numara. Efendim, tarihte bir devletin hüküm ve koruması altında bulunan halkı anlatan kelimeyi soruyoruz size. Süreyi başlattık. Devletin hükmünün, bunlar bizim neyimiz?
2: Kanun.
0: Toprak. Devlet korumasında olan halk. Denir ya, peki ilk harfi açsak acaba bulabilecek miyiz? T. Ne denir? Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Teba.
0: Teba, doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Üçüncü etabı da tamamladık. Tamam mıyız?
2: Tamamız, bir sorun yok.
0: Peki. Küçük bir fark var. 195'e 110. Birinci etapta başa baş geçen mücadele ikinci etapta küçük bir fark açtı. Üçüncü etapta butonların desteğiyle Caner kardeşimiz 110 puandayken abimiz Doğan ikinci 195 puanla etabı tamamladı. Fakat geldik şifre kelimeye. Bakın, kazandığınız yarışma buradan gidebilir. Nasıl gidebileceğini anlatayım mı? Şimdi burada tek seferde doğru harflerle doğru kelimeyi bulmanız ve tek bir seferde tek bir hakkınız var. Bir harfi yanlış söylerseniz yarışma kayar. İkinci cevap hakkı olan Caner Bey'e geçer. Onun için lütfen dikkatli düşünün. İstediğiniz kadar zamanınız var. Doğru harfleri seçmeye dikkat edin. Önce kelimeyi net bir şekilde, arkasından da kullandığınız iki harfi net bir şekilde vurgulayarak söylemenizi rica ediyorum. Buyurun.

0: kullanmayacak mısınız bir yanıt?
1: Yok.
0: Peki, durdurduk. Caner Bey'e dönüyorum. Kurallarımız gereği siz cevap hakkınızı kullanacak mısınız?
2: Kullanacağım.
0: Kullanacaksınız.
2: Evet.
0: Peki. Müsaadenizle bu tarafa geçiyorum ve yanıtınızı dinliyorum. Bakın, tek seferde doğru harfleri vurgulamanız gerekiyor. Buyurun.
2: Mütereodit.
0: Hangi harfleri kullanıyoruz?
2: E ile O. Müte.
0: E ve O. Önce E, sonra O mu diyoruz? Mütereodit dediniz.
2: Evet.
0: Doğru mu?
2: Doğru.
0: Mütereodit. Acaba bu etabın, sır küpünün bu bölümünün şifre kelimesi mi diyeceğim? Üzülerek söylüyorum ki yanlış cevap, mütereodit değil. Peki ne yapıyoruz? Hemen bir soru daha açacağız ve sorumuza doğru yanıt veren yarışmacımızla tekrar tahmine geçeceğiz. Efendim, şifre desteğinde bulunacağım ve soru numarası söyleyeceğim. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Peki. 46 numaralı soruyu öneriyorum. Şifre harfimiz 46'da saklı. Açalım mı?
3: 46'yı açalım.
0: Peki, önce geliyor. İyice heyecanlar yükseldi fark ettiyseniz. Bilen yarışmacımız birinci tahmin hakkınız sahibi olacak. Hazır mıyız kardeşler?
3: Hazırız.
0: Peki. Dikkatin, ışığın ya da etkinin toplandığı merkez, nokta. Süre başladı.
2: Odak.
0: Odak doğru yanıtını aldım. Şifre harfi de aldım. Şifre harf geldi. Nedir efendim şifre harf?
2: D.
0: D. Neresiydi D? Bakalım. Mütreditmiş. Şimdi geçiyorum. Tekrar tek seferde tahmininizi alacağım.

0: Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Caner Bey. Yanıtınızı alalım, ne olabilir?
2: Mütereddit.
0: Mütereddit.
2: Evet.
0: E harfiyle destek alıyorsunuz. Mütereddit dediniz. Ve tabii ki doğru cevap verdiniz. Mütereddit olacaktı. Mütereddit nereden çıktı bilmiyorum. Mütereddit olacaktı. Buradaki yanıtımız neydi efendim mütereddit? Kararsız, tereddüt eden, bir konuda kesin karar veremeyendi. Böylece 3. etabın sonuna geldik. Gönülden tebrik ediyoruz.
3: Teşekkürler. Sağ olun.

0: Evet efendim, geldik sır küpünün finaline ve mütereddit yanıtımızla beraber sevgili ikinci ailesinin yarışmasını burada tamamladık. Hemen ben dönüyorum yarışmacılarımıza. Önce Doğan Bey'in değerlendirmesini alayım. Nasıl geçti Doğan Bey?
1: Çok iyi geçti. Açık ara kazanacağım yarışı sonunda şansla kaybettik. Yani son soruyu da biliyordum. Sadece butona yetişemedik.
0: Harika yarıştınız. Çok güzel bir mücadele çıkarttınız. Güzel bir arada farkı açtınız. Evet Caner Bey, sizin için nasıl geçti yarışma?
2: İyi geçti ama sadece butonlarda biraz sıkıntı yaşadım. Ama 2 avans 3'te biter misali. Son soruda
0: yakaladınız. Ama araba bayağı bir açıldı şimdi. Evet. Doğan Bey'in de hakkını yemeyelim. Çok güzel yarışma çıkarttı. Kendisi çok iyi bir mücadele gösterdi. Son tek soruda da kendisi tek harfle yanıtı size ikram etmiş oldu diyelim. Harika yarıştınız. Ne iyi yaptınız. Geldiniz. Sizi tanımış olmaktan, sizi burada misafir etmekten de çok mutluluk duyduk. A Para Kütüphanesi'nden bugünün anısına sayfalar araladığınızda bizi hatırlamanız dilekleriyle size küçük birer hediyemiz var. Okuduğunuz zaman bizleri hatırlamanız için diyoruz. Şu şekilde veriyoruz. Teşekkür ederiz. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma sır küpünde bir bölümü daha tamamladık. Siz de buraya gelip bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. sırküpü@apara.com.tr adresine kısa bir özgeçmişiniz ve bilgiyle beraber yatacağınız mesaj sonucunda sizi de burada misafir edelim. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

0: Kuzu Grup Sır Küpünü sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak.

0: aynı otel 6750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, hayat tabular Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
2: Ne? Yaptan arabadan. Sıkısını dinleyeceğe tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
4: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
2: Aç bakayım ağzını.
4: Diş.
2: Çene var ama can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
2: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
2: Ay, sus.
0: Görevimiz tatil.
2: Tatil.
1: Görevimiz tatil pazar 20'de Avara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Usta, bonfilerin garnisi hazır. Senetlerin başla. Özel sos yapacağız ha.
1: Tamam usta.
2: Samuş.
0: Geldin mi Şeynaz?
2: Nasılsın kuşum, iyi misin? Çok merak ettim. İki gündür ara Ali de sağ olsun hiçbir şey söylemedi.
0: Ya onun da başında üç tane çocuk var. İki dakikan var mı?
2: Var da Beatim, olmaz mı? Sen iyi misin?
0: İyiyim, iyiyim.
2: Ne oldu?
0: Yo, bir konuşalım diye.
2: Ne hakkında?
0: Melia. Ustam ben geliyorum.
1: Tamam usta.
3: Mato, ne diyorsun?
4: Bence burası çok güzel.
5: Ben nerede yatacağım?
4: Playmın odasında.
5: İyi tamam, itiraz yok.
3: Ya peki ne renge boyayacağız biz bu duvarları?
4: Pembe.
5: Pembe mi?
4: Evet, Melih ablam kız ya.
3: Abacım, dayım pembe odada mı yatacak?
4: Melih ablam pembe seviyor.
5: Aferin Mert'e, sen bu kadın erkek meselesini şimdiden çözmüşsün ha.
3: Ama biz bu boyayı yetiştiremeyebiliriz.
5: Ya odayı toplarız. Daha yatak zaten iki kişilik.
3: Tamam, üstüne de bir tane güzel örtü örteriz.
4: Şunu şöyle çeksek.
3: Yatağı mı abacığım?
4: Evet.
3: Tamam hadi.
5: Hadi.
3: Hadi.
5: Tamam bekle.
3: Hadi yardım edin.
6: Şeynaz, bu otelin büyük ortağı sensin.
3: Ama büyük küçük ne fark eder Allah aşkına Samim?
6: Yok biraz işler karıştı da.
3: Samim, Melih Hanım gereksiz alınganlık yapıyor. Ben bu kadar büyütülecek bir şey söylemedim kuşum.
6: Yok söylemedin. O önemli değil zaten. O ayrı. Ama olmaz. Yani biz böyle aynı çatı altında olamayız.
3: Melih Hanım zaten eviyle uğraşıyor. Otursun biz ona kardan pay verelim.
6: Yok problem Melih'a değil zaten.
3: Samoş.
6: Bak sana borcum borç.
3: Ben senden para falan istemiyorum Samim, biliyorsun.
6: Yok ben ne yapacağım edeceğim, bu parayı sana ödeyeceğim.
3: Samim, ben buraya tatil yapmaya gelmedim.
6: Şeynaz yapma. Yapma, zaten içim düğüm düğüm. Yapma.
3: O zaman söyle gitsin.
6: Olmaz.
3: O zaman ben konuşayım ha.
6: Yok sakın.
3: Niye?
6: Çünkü evleniyoruz.
3: Ne?
6: Melia ile biz evleniyoruz.
7: İkametgah kağıdı.
8: Onur abi. Gelinin babası inceden belalı, bir problem olmuyor değil mi abi?
7: Yok. Yarın öğlen 11:30 gibi gelip beni bulun.
8: 11:30.
7: Evet. İkide nikah şahidi.
8: Nikah şahidi mi?
7: Belgeleri bir daha kontrol ederim.

0: Yarın 11:30. Seyhan abla?
1: Yok, Feride ayarlayacak.
0: E aramayacak mısın?
1: Ararsam anlar ya.
0: Zaten yarından sonra bol bol konuşursunuz ha Ali abi.
1: Furkan.
0: Ne abi?
1: Sana bir sinema borcum var.
0: Ya yok be abi.
2: Bütün Adana'nın çay bahçelerini dolaştık. Kısmet İstanbul'aymış Meryem.
3: Vallahi sen, ben hala inanamıyorum.
2: Şimdi çocuklar kaldı.
3: He. Bir de babam.
2: Cabbar abi.
3: Samim, ben yarın babamı çıkaracağım.
2: Nereye?
3: Artık ocakbaşıdır, kebapçıdır.
2: Niye gülüm?
3: Anacığım, eve gelirsen olmaz. Tabancası var ya, artık seni görünce davranacak dandan.
2: Kebapçı da olacak mı?
3: İnşallah. Artık orada da dinlemezse...
2: Dinleteceğim, ne? Dinleteceğim. Yalvaracağım, yakaracağım, Cabbar'ın rızasını alacağım.
3: Vermezse...
2: Vermezse kaçarız be Meryem.
3: Çocuklar gibi.
2: Vazgeçmek var mı?

0: Ellerine sağlık Melia.
1: Afiyet olsun baba.
2: Babam nereye?
0: Şu köşedeki kahveye gideceğim.
2: Kahveye mi? Babam ne yapacaksın kahvede?
0: Ya Tahsin geldiğimi duymuş da iki laf edeceğiz.
2: Babam biz götürelim.
0: Hacet yok.
3: Ya babam ben de konuşmak istiyordum ama tamam artık dönüşte.
0: Hadi eyvallah.
2: Geçireyim mazeret. Güle güle babam.
4: Alo.
5: Abi babam çıktı.
4: Tamam Meli. Perdeler kapalı sen merak etme.
5: Anlaşıldı.
4: Sana da iyi gece. Oldu gülüm.
6: Dayı.
4: Hadi siz yemeğinizi yiyin ya. Eda.
6: Eda

0: Dayız, Cabbar Ağa'dan sen hep böyle kaçacak mısın?
1: Yok, yarın sonra kaçmayacağım.
2: Yarın mı?
1: Ha, yarın büyük gün Canca.
2: Niye?
1: Yarın Meli ablanızla ikimiz size bir sürpriz hazırladık.
3: Ha, sen mi abi? Çocukların da sana bir sürprizi var.
1: Dur ya, ben bir lafımı bitireyim ya.
0: Olmaz, önce bizimkisi.
4: Hadi dayı.
0: Hadi dayı.
3: Ne hadisi?
4: Yukarı.
3: Sürprize işte, hadi.
4: Dayı, hadi.
3: Hadi, hadi bakalım.
2: Dayı, hadi. Çabuk, çabuk.

0: beğendin mi?
1: Beğendim de canım. Hayırdır?
2: Meloş ablayla odanız.
1: Bizim?
2: Ha.
1: Aliço, abi duydular, bir şey diyemedik.
2: Lan bize sürpriz yapacaktık ya.
1: Allah Allah. İyi de bunlar siz mi hazırladınız oğlum hepsini?
2: Evet dayı.
0: Yarın da pembeye boyayacağız.
1: Pembe?
3: Evet dayı. Bütün bunlar için Mertcan sponsor oldu.
2: Ya mahalledeki herkesten harçlık kalmış.
1: Doğru mu lan? Doğru mu Cancan?
0: Evet.
1: Sen bari ya sen. Bu örtüleri nereden buldunuz ya?
2: Melih abladan.
3: Çeyiz örtüsü.
1: Çeyiz örtüsü mü?
3: Valla. Bak birkaç tane daha var dayı. Bak.
1: Ah Meliham ya.
3: Çok güzel lan.
4: Ay ablam, rüya gibi bu ya, rüya gibi. Kız bak şuraları var ya, rahmetli anam hep bunları böyle eliyle dokudu ha.
5: Ablam giy seni.
4: Kız çok ne giyeceğim be.
5: Abla giy.
3: Kız giy.
4: Ay giy ablam giy, kurban olayım balayı sabahlı.
5: O ne be?
4: Aa, ilk sabah için.
3: Abla.
4: Gülüm öyle tabii. Annem bilmiyor mu? Niye dokudu sanıyorsun?
5: Kız Feride, senin diline düşen var ya, yandı ha, yandı.
4: İyi kurban olayım hadi, hadi ya. Üzüntülüyüm, hadi. Canım sıkılıyor, kafam da.
5: Aman. Dur bakayım, dur. Dur, dur, dur. Yok şurası kapanmıyor ya.
4: Yok ablam, içinde elbise var ya, ondan olmadı.
5: Yok ondan değil tabii, yaş, o zamanki yaşlar şimdiki hani bazı şeyler değişiyor tabii.
4: Yok aynısın ablam. Hı? Bir hafta maydanoz kürü yaptığı gibi olursun, yemin ediyorum.
5: Bak istersen yarın biz çıkıp bir şeyler alalım sana. Hı?
4: Yok alamayız.
5: Niye?
4: Yarın biliyorsun benim arkadaşının nikahı var.
5: Yok sen git.
4: Yok sen de geleceksin.
5: Yok ablam istemiyorum ben.
4: Seyhan ölümü öp. Allah Allah.
5: Tövbe tövbe ya.
4: Ya Seyhan beni bu hale yalnız başıma mı bırakacaksın?
5: Abla istemiyorum.
4: Şşş tamam. Ben açıyorum, toparlayın çabuk.
5: Hadi. Hadi. Açıyorum ablam.
4: Aa Sevin.
6: Merhaba canım. Kusura bakma habersiz geldik ama. Öyle geçiyorduk Halim'le.
4: Olsun ne olacak canım. Halim gelsene.
1: Yok Feride, ben gelmeyeyim.
4: Niye?
1: Yok ben gelmeyeyim, sen Melih ablama selam söyle.
4: İyi akşamlar.
1: Haydi.
6: Güle güle hayatım.
4: Geç canım geç.

0: Alişo, ne haber ya?
1: İyi abi.
0: Ya bu çocuklar var ya, bazen insanın yani yorgunluktan canını çıkarıyorlar, biliyor musun?
1: Öyle.
0: Sonra da bir güzellik yapıyorlar. İnsanın burnunun direni sızlatıyor, namussuzlar ya.
2: Çocuk işi zor abi. Ödüm koptu sen yokken başlarına bir şey gelecek diye.
0: Kopmasın Alişo. Sen hiçbir şey merak etme.
2: Eyvallah.
0: Esas yarın dananın kuyruğu kopacak Alişo. Cabbara adam Meliam'ı isteyeceğim.
2: Ne dananın kuyruğu abi? Kıyamet kopacak ya.
0: Kopacak biliyorum ama geri dönüşü yok.
2: Ya sen mi abi?
0: Bak, evlendik diye Alişo, benim için şimdi dünya bir yana, benim Ali kardeşim bir yana. Duyuyor musun beni? Şimdi evleniyoruz diye ben kardeşimi unutuyorum zannetme. Senin yerin benim evimde de, benim kalbimde de her zaman bak. Tamam mı Ali Yaman?
2: Tamam abi.
0: Anlaşalım da.

0: Alo Cumali.
1: Buyur ustam.
0: Ha, bu arabanın arkasında terlikler vardı oğlum.
1: Aldım ustam.
0: Ha, dükkanda mı?
1: Yok, verdim.
0: Kime?
1: Yengeye.
0: Yenge mi? Ne yengesi?
1: Sevin Hanım yok mu ustam, ona?
0: Oğlum bas git. Lan sen benimle alay mı ediyorsun ya? Ha? Allah'ın hakkısı, sen beni deli mi edeceksin?
1: Niye ki ustam?
0: Oğlum terliklerin Sevin'le ne alakası var Tevge?
1: Yok mu?
0: Ya kapat telefonu, kapat. Şimdi elimden bir kaza çıkacak, kapat. Tövbe estağfurullah. Sevin'e vermiş.
2: Hayırlı olsun Sevin, haberi duyduk.
3: Sağ olun Meriha abla. Gerçi Seyhan'ın yanında konuşmak biraz tuhaf oluyor ama.
2: Ha yok, yok, önemli değil.
3: Kısmet işte.
2: Kısmet mi?
3: Öyle yani. Halim'in bana tutulması, evlenme teklif etmesi falan kaderin önüne geçilmiyor.
2: Ay, otur uğraştım, hala kısmet diyor.
4: Feride.
2: Ne Feride ya, ne Feride?
3: Canım, ayağa kalkmışken bir bardak su alsam.
2: Ben alırım. Ay otur. Ablam sen otur. Otur bir nefes al.
3: Can sıkkın bu aralar.
2: Ben al.
5: Ya benim günahım neydi güzel yarabbim, benim günahım neydi? Terlikler döndü dolaştı bana patladı anam babam. Sevin giyme kızım, giyme o terlikleri, giyme güzelim. Ya duymuyor, duymuyor işte. Cumali ulan Tevge.
6: O günden sonra Can Can'la yavru dinozor çok ama çok iyi dost olmuşlar. Tamam mı Can Can?
3: Tamam.
6: Bir daha öğretmenin sorarsa dersin ki ona, bizim ailede dersin ablam var, abim var, Ali abi var, dayım var, yavru dinozor var. Oldu mu ciğerim?
3: Oldu.
6: Öyle ana baba çocuk bizde olmaz. Bizimki kocaman bir aile.
7: Dilara'yı da söyleyeceğim.
6: Söyle. Ne yapıyor o?
7: Bugün bizim sınıfa geldi.
6: Hep sınıfını. Ne, ziyarete mi?
7: Artık hep gelecekmiş.
6: Sizin sınıfı? Hep. Marmaris? Allah'ım, bu kadın gitmeyecek mi ya? Neyse Can Canım, sen şimdi güzel güzel uyu, tatlı tatlı rüyalar gör. Oldu mu benim güzel oğlum?

0: Buyur Sevin. Sağ ol canım. Çok sağ ol.
1: Afiyet olsun.
0: Feride çok üzüldüm gerçekten. Geçen akşam da bir tatsızlık olmuş galiba. Halim'in eli yaralanmış. Isırdı dedi ama.
1: Kim?
0: Feride.
1: Halim çok yardımcı oldu sağ olsun.
0: Dünya iyisi.
1: Ya öyledir.
0: Feride.
1: Kudurdun mu sen ya?
2: Az kaldı ablam, az kaldı. Şimdi karşıya uçacağım.
1: Bak kızın ayağı çıplak kaldı Feride. Hele kalk bir terlik ver.
0: Ablam sorduk herhalde, istemedi hanımefendi.
1: Yok Melih abla, gerek yok. Ben getirdim evden gelirken.
0: Sağ olsun Halim, ilk günden hediye almış bana. Nasıl düşünce, nasıl kibar.
1: Abla? Feride, bu şey değil mi gülüm?
2: Ay inanamıyorum ablam ya, inanamıyorum. Sevin çıkarır mısın şunları lütfen?
1: Aa, abla? Niye canım?
2: Sevin lütfen bak, lütfen.
1: Feride bak kendine gel.
2: Ya nasıl kendime geleyim abla, nasıl kendime geleyim, kurban olayım. Sevin.
1: Ya Feride ne oluyor? Bak babam geldi Feride, rezalet çıkarma. Seyhan sen de koş kapıya bak.
0: Baktım baktım.
1: Çık Allah aşkına, geri çek geri. Soktun burnuna, fena oldu kız ya.
0: Halim.
3: Seyhan iyi akşamlar. Şey yukarıda mı?
0: Ha Sevin.
3: Sevin. Çağırır mısın?
0: Gelsene.
3: Yok ben rahatsız etmeyeyim şimdi babam baban.
0: Ha yok babam yok.
3: Olsun sen yine şuradan bir sesleniversen.
0: Sen gel. Halim içeride işler biraz karıştı. Hani sen gelirsen.
3: Karıştı mı? Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bu Kenan seni çok etkiledi Feride. Hep söylüyorum Melih abla. Hem bunca yılını heba etti hem de bunu böyle kuş gibi bıraktı gitti. Ve ondan sonra sinirler oynuyor tabii.
2: Şu terlikleri çıkarır mısın?
1: Aa, Feride.
3: Hayırlı akşamlar. Sevin.
0: Hoş geldin canım.
1: Halim hoş geldin.
3: Hoş bulduk ablacığım.
0: Halim.
3: Feride.
2: Geç Halim geç. Otur.

0: انا ادي سيرم في الجلطه.
1: فعلا جنن، محدش مديتها. Diloş'cum, yarın seni Özcan abi bırakacak okula, tamam mı canım?
0: Sen?
1: Benim bir işim var, onu halledeceğim.
0: Sonra Marmaris'e mi döneceğiz?
1: Hiçbir yere dönmüyoruz hayatım, hiçbir yere. Bizim yerimiz burası, tamam mı?
0: Samoş?
1: Samoş da bizimle beraber olacak. Sen hiç merak etme. Hadi şimdi bakalım, kapa gözlerini, uyan.

0: Selim abi günaydın.
1: Günaydın Erşo, hayırdır? Nereye bu saatte?
0: Öyle bir benim acil bir işim var Selim abi.
1: Ne iş ya?
0: İş.
1: Ya Aliço, biliyor musun Şehnaz gidiyor, kendi kızını bizim cancağına sınıfına yazdırıyor.
0: Nasıl, dönmüyor mu Marmaris'e?
1: Dönmeyecek herhalde, bilmiyorum ya. Ya da kafasında başka bir plan var. Bu kadın kısmı kafaya bir şey taktı mı?
0: Sen dün konuşmadın mı?
1: Ya konuştum. Bugün yine gideceğim, konuşacağım, diyeceğim. Alçam tane git kızım ya.
0: Tamam abi, sen konuş.
1: Hem Aliço, sen nereye? Sen kalacaksın ki ben gidip konuşacağım.
0: Sanma, ben kalamam.
1: E çocukların kahvaltısı var, okula gidecekler.
0: Yok, ben kahvaltı falan hazırlayamam Sanma abi.
1: Nasıl hazırlayamam ya?
0: Abi acil bir işim var benim ya.
1: Ne iş?
0: Acil, benim çıkmam lazım.
1: Aliço.
0: Hadi Allah'a ısmarladık.
2: Ulan Aliço. Ah ulan Aliço. Ciğerim.
3: Babam, ekmek.
4: Ver kızım.
3: Çok tıkama kendini babam. Öğlen sen kebapçıya götüreceğim.
4: Ne kebapçısı?
3: Adana. Bu da yeni açılmış.
5: Nerede ya? Ben duymadım.
3: Şurada ya, yukarıda. Reşit Paşa'ya doğru.
4: Ya ne işimiz var kebapçıda?
3: Yahu babam, gideriz, değişiklik olur, hem konuşuruz. Alo?
0: Feride, günaydın.
5: Babam, ben geliyorum.
3: Babam at.
5: Ne oldu Ali?
0: Ya bir aksilik yok değil mi? Ben çıktım.
5: Yok yok, geliyoruz.
0: Tamam, geç kalmayın ha.
5: Tamam, merak etme.
0: Orada görüşürüz.
5: Ali, duvak ne olacak?
0: Ne dua?
5: Aa, kardeşimizi duvaksız mı evlendireceğiz Ali'ciğim?
0: Feride, ben nereden bulayım şimdi dua ya?
5: Ay bulacaksın artık. Düğün yok, dernek yok. Yani kardeşimizi duvaksız evlendirecek değiliz herhalde ya.
0: Ya Feride. Ya iyi, tamam tamam.
1: Can Can, hadi oğlum yakanı bağla. Oğlum uyumasana, bağla şu yakanı. Oğlum Nursen, tut şunu.
0: Oğlum ne

0: tutuyorsun?
1: E tut dedim.
0: E tutsana oğlum.
1: Kapağı koyuyor.
0: Allah Allah. Tut. Şunu tak boynuna. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Can sen okula gidecek, kaldır kafanı. Ben su içerisinde kaldım ya. Al çantanı, şu kapağını tak. Koş, hadi koş. Hadi geç. Kahvaltı ne edeceksin? Hepsi bitecek Eda kızım.
2: Tamam dayı.
0: Alo.
3: Sami, babam tamam.
0: Nasıl tamam?
3: Anacığım işte konuştuğumuz gibi. Ben şimdi bu öğlen babamı biz kebapçıya götüreceğim. Sen gelirken beni hemen çaldır.
0: Tamam, sen çıkıp gideceksin ama.
4: Ha, gideceğim ben işte, bir
3: tatsızlıktır, bir kıyamettir kopmadan.
0: Tam kopmayacak Meliha'm, sen merak etme.
3: İyi, hadi inşallah Samim.
2: Ay bu olmaz. Ay bu da çok transparan. Ay bu zaten hiç olmaz. Bu zaten olmaz.
5: O iyi abla.
2: Hayır hayatım, o çok spor bunlar. Ay ya.
5: Tamam spor olsun.
2: Olmaz. Ay ablam amma abarttın ama ya. Ah, susar mısın ha? Budur.
5: Yok o fazla kaçmasın.
2: Hiç fazla kaçmaz. Bakayım. Ay çok güzel.
5: Ay abla.
2: Bakar mısın şuna? Çok güzel oldu Seyhan. Budur.
5: Şu kurdelesi
2: falan. Ya tamam giy. Budur pazarlık yapma. Giy şunu. Giy giy giy. Hadi.
5: Abla.
2: Hadi. Tamam. Çok güzel.
6: Taci abi ne haber?
7: Oo Halim nasılsın?
6: İyidir abi.
7: Ne haber iki dirhem çekirdek?
6: Ya senin arabayla bir işin var mı?
7: Yo buradayım.
6: Bir iki saatini alabilir miyim?
7: Tabii oğlum. Hayırdır?
6: Sonra söylerim.
7: Hadi al bakalım.
6: Nerede araba?
7: İleride sağda hadi.
6: Eyvah.
7: Köşeyi.
6: Hayırlı işler.
7: Hadi bakalım.
2: Ay Seyhan'ım prensesler gibi oldun. Vallahi billahi.
5: Ablam ben böyle gelemem.
2: Aa niye?
5: Ya ne bileyim, tanımadığım birinin nikahına böyle.
2: Ay Seyhan çok güzel oldun, saçmalama.
5: Ablam benim hiç içimden gelmiyor. Ne olur bu seferlik affetsen.
2: Hayır olmaz.
5: Abla.
2: Ya Seyhan lütfen, gerçekten güzel oldun. Bak beni böyle bir zamanında yalnız bırakırsan çok kırılırım.
5: Ya ne olursun.
2: Lütfen.
8: Allah Allah. Aman hadi Ali abi ya.
9: Furkan. Furkan ne haber oğlum?
10: İyiyim abi. Sağ olun.
9: Okul yok mu bugün?
10: Okul var abi bugün de. Bana yok. Sen gelme bugün dediler abi.
11: Çok şık olmuşsun.
10: Sağ ol küçüme.
9: İyi. Hadi çocuklar. Hadi görüşürüz.
10: İyi günler abi.

0: Ali abi, neredesin Ali abi?
1: Ne oldu oğlum, geldim işte.
2: Yok ya, tamam.
0: Birini gördüm de ondan öyle şey. Şey oldu.
1: Ne oldu, niye telaşlandın?
3: Buyur baba.
4: Cihat olsun.
5: Ablam biz çıkıyoruz.
3: Nereye Güllü?
5: Nikah gidiyoruz. Ha. Gidip geleceğiz abla.
4: Geç kalmayın ha.
5: Tamam babam, al.
2: Cancan, şimdi akşam abinler alacak seni, tamam mı oğlum?
5: Tamam.
2: Hadi bakalım, hadi Cihat.
5: Güle güle anneciğim.
2: Tahsin. Ha, Şenaz Hanım otelde mi? Toplantıya mı gitti? Tamam ciğerim, sen arayınca de ki Samim abim aradı seni, beni arasın. Tamam. Hadi hayırlı günler.
6: Ali abi. Ben bir tane şahit buldum abi, sen ne iş yapıyorsun?
7: Ha, çiçekçiyim.
6: Nikah çiçekleriyle ilgileniyor. Çok sağ olasın.
7: Hayırlı olsun.
6: Ya abi öbür şahit gerek yok. Nasıl gerek yok? Benim şahidim sensin.
7: Ciddi misin abi?
6: İstemiyorsan.
7: Abi istemez olur muyum? Sen istiyorsan tamamdır.
6: Tamamdır.
7: Abi eyvallah.
4: Şahitler hazır.
7: Tamam.
6: Şey gelin nerede abi? Gidin gelecek. Çok sağ olasın. Tekrar teşekkür
7: Hayırlı
6: ederim.
7: Hayırlı olsun.
6: Eyvallah. Hayırlı
7: baba. Benim Murat.
5: Yok anacığım ya, bu otobüsün geleceği yok Seyhan.
3: Ablam bekle, gelir şimdi.
5: Ya şimdisi mindisi yok Seyhan, geç kalıyoruz. Ay, keşke arabayı alsaydım.
3: Ablam amma abarttın ya, ne olur biraz geç gitsek.
5: Olmaz, nikah geç kalacağız. Yürü taksiyle gidiyoruz.
3: Ay niye ki?
5: Ya Seyhan sorsam, hadi yürü. Abla...
8: Bir daha bilip bilmeden kimseye bir şey vermek yok.
9: Yok ustam.
8: Benim haberim olmadan bu tuzluğun bu karabiberin santim yeri değişmeyecek. Duydun mu Cumali?
9: Duydum ustam.
8: Sen git Feride'nin çeyiz terliğini sevine ver. Sonra duydum ustam. Tövbe.
9: Terlik ne oldu ustam?
8: Duruyor.
6: Şimdi ayıkla pirincin taşına.
8: İyi hadi işinin başına. Yararsız.

0: Alo Ferda, ben Halim.
1: Halim, çok geç kaldık.
0: Nereye?
1: Nikaha.
0: Yok gülüm, o değil de bak dün gece bir aksilik oldu, kusura kalma. Bizim bu kılıksız cumali bir akılsızlık yaptı ya.
1: Halim, ben şimdi hiç uygun değilim, sonra konuşalım, tamam mı canım? Hadi, hadi.

0: Abim buyursunlar.
1: Sağ ol. Ya beni buraya getirdin. Kebap söylemeyecek miyiz Meryem?
2: Söyleyeceğiz babam, az bekle.
1: Ne bekleyeceğiz?
2: Babam işte fındık lahmacundur, yeşilliktir, sen bir başla. Ne acelem var?
1: Ne var Meryem?
2: Yok bir şey baba. Baba, ben bir şuradaki eczaneye kadar gidip geleceğim ya, başım tuttu.
1: Niye?
2: Bahardan ya, bir aspirin alıp geleceğim.
1: İyi.

0: Gecikler. Geliyorlar mı?
1: Hı? Ha, geliyorlar abi. Yoldalar. 2 dakika içinde buradalar.
0: İyi tamam o zaman.
2: Ayıp oldu size de.
3: Şoför bey, şu arka yoldan gidelim de sağ saptık mı hemen köşede ineceğiz.
4: Ablam kim bu arkadaş?
3: Ne arkadaşı?
4: Allah Allah. Abla nikahı olan? Ha, okuldan ol. Sen daha önce bahsetmedin.
3: Seyhan, benim nikahtan bahsedecek bir psikolojim mi var? Kurban olayım ya. Hadi kardeşim be, hadi be, devam et. Gitmiyor ki şoför bey.

0: Ne işin var senin burada?
1: Konuşmaya geldim ağam.
0: Açtın mı?
1: İçeriden yok, bıraktılar.
0: O zaman senden kozumuzu burada paylaşacağız.
1: Ağam yapma.
0: Yürü salon, çık dışarıya.
1: Ağam yapma.
0: Milletin ekmek teknesine zarar vermem. Sana haddini dışarıda bildireceğim. Yürü. Ağam.
2: Meli Hanım. Hayırdır Şehnaz Hanım? 2 dakikanız var mı?
3: Yok.
2: Sizinle konuşmak istiyorum. Önemli bir konu. İçeri girebilir miyim?

0: Allah'ım ne desen haklısın. Bu korktum kaçtım, bu Melia'yı yüzüstü bıraktım. Ama bak.
1: Ya hala konuşuyor.
2: Tamam babacığım.
0: Köprünün altında çok sular geçti.
1: Ölümün benim elimden olacak Samim.
0: Tamam, ben bir hata ettim. Ama hatasız kul olmazmış. Sen beni bir affet, tamam.

0: Ya sen ne yüzden benim karşıma çıkıyorsun ha?
1: Melia'yı istemeye geldim.
0: Ne?
1: Melia'yı senden istemeye geldim ha.
0: Ya bırakın beni, ya bırak şu kolumu, bırak.
2: Ya ben katil olacağım, ya sen Samim. Sen o üç tane masuma dua et.
0: Yıkıl karşımdan.
1: Al.
3: Sağ olun. Ben buraya gelip gelmemeyi çok düşündüm. Şimdi size söyleyeceklerim aslında daha önce Samim'le konuşmam gerekirdi ama beni bu konuda anlasanız yine siz anlarsınız.
4: Şimdi Şehnaz Hanım,
3: evleniyor musunuz? Samim söyledi, tebrik ederim.
4: Ha, sağ ol. Da bak, kötü bir şey söylemek için geldiysen.
3: Yok, kötü değil ama evliliğinizi ilgilendiren bir şey.
0: Ağam, sana verecek kızım yok Samim.
1: Ağam yapma etme.
0: Vermiyorum.
1: Ağam affetmek büyüklüktür. Sen de bir ağasın, büyümüşsün.
0: Boşa nefes tüketme Samim.
1: Ağam bir dinle. Ağam nereye? Ağam sana saygım büyük. Ama Melia'dan vazgeçmeyeceğim. Sen beni ister vur, ister öldür. Senin rızan olsa da olmasa da bu nikah kıyılacak ağam.

0: bilmiyorum. Ay abla, hep o acelen, anlamadım ki ben.
1: Nikah kaçıyor.
0: Kaçsın, çıkış yetişiriz.
1: Hadi.
0: Ay abla ya.
2: Arkadaşım geç kaldım.
3: Abi dur, ne yaptın ya? Sen bir iki dakika dur, valla hayırlı iş yapıyoruz ya.
0: Anlamadım ben. Ali.
1: Ay, yetiştik Ali, yetiştik.
0: Abla ne oluyor?
1: Sus be.
0: Abla ne oluyor?
4: Feride'nin bir suçu yok. Buraya getirmesini ben istedim seni.
3: Ali abi.
4: Biz çıkalım mı? Yok.
0: Abla bir şey söylesene. Abla bir şey söyle.
4: Bugüne kadarkileri tutamamış olabilirim. Ama sapanca ise sapanca, ada ise ada. Bundan sonra vereceğim bütün sözleri tutmak için buradayım.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
3: Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir.
2: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evreni.

0: Seyhan.
1: Seyhan gülüm, seni bekliyoruz.
0: Ya ablacığım, cevap verecek misiniz acaba?
2: Ha, hayır bekleyeceğim.
0: Hayır mı?
2: Evet. Seyhan evet mi hayır mı?
0: Ya evet dedi işte.
3: Ya Furkan bir sus.
1: Ablacığım o hayıra evet dedi.
0: Ne?
2: Abla.
1: Seyhan kurban olayım, bir karar ver artık.
2: Ya verdim. Ya,
0: tamam vermiş işte.
3: Ya bir dur.
0: Seyhan. Derin nefes ver. Bir daha soruyorum. Benimle evlenir misin?
2: Evet.
0: Evet.
2: Evet. Evet dedi.
0: Ay aman iyi oh be.
2: Ali.
0: Evleniyoruz.
4: Arkadaşım ben gidiyorum.
3: Oh, dur abi, kapatamıyorum daha fazla bu abi.
2: Gel. Hadi tamam.

0: Samim.
1: Dediğim gibi anlasanız anlasanız beni bir tek siz anlarsınız.
0: Dilara'nın babası öyle mi?
1: Evet.
2: Bildiğimize evlenmek için müracaat etmiş bulunuyorsunuz. Yazılı müracaatınız incelendi ve evlenmenize herhangi bir yasal engel olmadığı anlaşıldı. Şimdi bir kere de benim ve şahitlerin huzurunda evlenme isteğinizi sözlü olarak tekrarlamanızı istiyorum. Sayın Seyhan Yalçın hanımefendi, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan ve kendi özgür iradenizle Sayın Ali Yaman beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?
1: Evet.
2: Sayın Ali Yaman Bey, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenizle Sayın Seyhan Yalçın hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?
3: Evet, ediyorum ben.
2: Sizler de şahit misiniz?
3: Evet, şahitiz. Evet.
2: O zaman buyurun imzaları atın. Ben de yasaların bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum.

0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Selamünaleyküm. Hayırlı olsun oğlum. Artık resmen evlisin.
2: Evet.
1: Teşekkür ederim.
3: Ben
1: sağ olun.
3: Ben aynen böyle yapacağım. Sen kimle evleneceksin oğlum?
0: Ya boş ver şimdi ya. Şimdi zaman değil zaten.
4: Furkan geçin şöyle bir fotoğrafınızı çekeyim sana.
3: Fotoğraf. Hadi.
0: Fotoğraf.
3: Makine getirmedik.
0: Makine bende yok.
5: Ali fotoğraf makinesini getirmedin mi?
0: Yok, sen duvak dedin, makine demedin ki.
5: İyi de yani nikah makinesiz geleceğini düşünemedim.
0: Sizde makine yok mu?
6: Yok.
1: Şey, telefonla çekiverelim.
5: Seyhan, öyle telefonla olacak iş değil.
3: Yok canım. Tamam ya. Tamam ya, ben hallederim şimdi onu. Tamam, siz durun bir

0: Ben tamam, bir dakika.
1: Şey olunca makineyi unuttuk tabii.
2: Olsun.
1: Merhabalar. Kolay gelsin abi.
3: Merhaba.
1: Abim be. Ya şu fotoğraf makinesini senden bir ödünç alabilir miyim? 2 dakika.
3: Makine mi?
1: He, bir fotoğraf makinesi. Biz unutmuşuz da. 2 resim çekeceğim. Hemen getireceğim. Sonra ben senden alırım fotoğrafları abi.
2: Verme Kutay.
1: Aa. Teyzeciğim bak şimdi. Niye öyle söyledin?
2: Ne yapalım canım? Unutmasaydınız.
1: Kutay abim. Kutay değil mi?
3: Evet.
1: Kutay abim bak. Öncelikle hayırlısı olsun. Bak bizi anlarsan sen anlarsın Kutay abim. Vallahi. Bak damat, gelin, baldız, bizim aile içeride perişan olduk. Makineyi unutmuşuz be abi. Bizi anlarsan sen anlarsın. Ver şunu, hadi halledelim be.
3: He? Al kardeşim.
1: Eyvallah baba.
3: Ama çabuk getir.
1: Tamam.
3: Sırada bizim nikahımız var.
1: Tamam babacığım.
2: Ya Kutay niye?
3: Getirecek.
1: Ya ablam be. Senden şu çiçeği rica etsem 2 dakika. Hemen getireceğim, sağ ol.
2: Kızım niye verdin?
1: Anacığım getireceğim anacığım.
2: Ya getirmezse şimdi makineyi? Çiçeği de verdin, kaldın çiçeksiz şimdi. Resim çektireceğiz daha.

0: şurada çekti.
1: Bir dakika, ben çiçeği atacağım. Atıyorum.

0: Sanma be. Hop Sanma be. Nereye ya?
1: Eve gidiyorum ya.
0: Gel iki dakika çay iç.
1: Yok sağ ol.
0: Ya gel Allah aşkına ya. Çarşamba pazar gibi. İki dakika soluk lan. Süper çıkar çakal.
2: O şerefsizle biri olup bana oyun oynadı. Bu yaşta babanı millete rezil etti.
3: Estağfurullah babam.
2: Sus! Kebapçı köşelerinde beni o masajıyla bırakıp gitmeye utanmadın mı? Ama ben onu oracıkta böyle kıtır kıtır boğazlayacaktım ya.
3: Ya babacığım.
2: Rezil! Senden yüz bulmuş, seni nikahına geçirecekmiş. Ulan ben sana kız değil, kırık tırnağımı vermem.
3: Ya babacığım.
2: Ona dedim, sen de kulağını aç, beni dinlemeli ya. Benim Samim Rezil'ine verecek kızım yok! Yok! O kadar!
0: Sen işin değişen Sam abi. Ya Cappar ağam iyi hoş adam da biraz sinirli sinirli.
4: Ya Halim, sinirli adam bağırır çağırır. Bu öldüreceğim diye üstüme yürüyor ya.
0: Tövbe.
4: Her Allah'ın günü canımla oynuyorum ben.
0: Bak şimdi Sam abi, bize atalarımızdan, babalarımızdan kalma bir gelenek var.
4: Ne geleneği?
0: Şimdi bak, Cappar ağa kızı vermiyor. İki gönül bir olur. Ne yapacaksın?
4: Ne yapacağım?
0: Yapma Sam abi, bana biraz yardımcı ol. Adana'daki operasyonu hatırla.
4: Kaçıracağım. Ya sen delirdin mi halim ya?
0: Ya zaten kaçırmışsın kızı.
4: Ya ben kaçırmadım kimseyi. İnsanı deli etme halim ya. Kızı arabaya bindirdim. Maksat konuşacağım, indireceğim.
0: Ya indirme artık, olsun bitsin.
4: Oğlum ben eşkıya mıyım?
0: Ya estağfurullah sanma abi.
4: Durup dururken kızı niye kaçıracağım? Allah Allah.
0: Abim bak şimdi. Meli ablam yok dediği halde bir arabaya bindirme olayı olmuş.
4: Bak hele ya Allah.
0: Ya bize böyle aksetti. Meli ablam artık he diyor. Gönlü var. Ya daha fazla beklerse maazallah kuruyacaksın mı abi? Ya hal böyleyken sen daha artık ne bekliyorsun anam babam?

0: Abi. Ay. Pardon. Balık ekmek çok güzel. Kesene bereket.
1: Afiyet olsun.
2: Bizimkiler öğrensin. Bir de bizim evde yemek yaparız.
0: Ay Samim abi de mangal atar kapının önüne.
2: Ablam da patlıcanlı kebapları hazır etti mi?
0: Ay!
2: Ay!
1: Evlendik ha?
3: Evlendik.
1: Göster bakayım yüzünü. Sen karı mısın?
3: Karım.
1: He?
3: Ali yapma.
1: He?
3: Ne yapıyorsun? Ali yapma.
1: Herkese söyleyeceğim.

0: Earlier. Babama ne diyeceğiz?
1: Önce yengeye söyleriz.
0: Olmaz.
1: Niye?
0: Kaç gündür evleneceğim diye hazırlık yapıyor. Ali nasıl diyeyim?
1: Tamam, ben söylerim.
0: Sakın.
1: Biri söyleyecek.
0: Tamam. Evlensinler. Öyle.
1: Ya saçmalama.
0: İki gün. İki gün sonra evleniyorlar.
1: Ya Seyhan, onlar da evlensin, biz de evlenelim. Niye yengeyi bekliyoruz?
0: Ali, vallahi babam duyarsa kıyametleri kopartır. Bize kızar olan ablamları olur.
1: Ya zaten ödenmeyecek.
0: Tamam işte. Onlar bir atlatsınlar. Sonra biz de başımızın çaresine bakarız. Ha? Bak, hem bu ara evde tutarız. Hı? Tatsızlık çıkarsa gidecek yerimiz olur. Bak, bana söz ver. Samim abiye söylemek yok. Tamam mı? Bu duyarsa ablam da duyar.
1: Tamam. Birkaç gün daha beklerim. Evlendiler, evlendiler. Yoksa avazım çıktığı kadar bağırırım. Kimseyi tanımam.
0: Tamam. Tamam aşkım.
1: Aşkım değil. Kocam.
0: Kocam. Ablacığım nereye?
2: Ablam dur bir be, geleyim ben. Hallendim.
3: Kesme fırçalar nerede?
4: Nerede?
2: Hah. Mertcan, sen dışarıda bekle abiciğim.
4: Niye?
2: Dayım gelirse sen haber vereceksin.
4: Ben de buyurmak istiyorum.
3: Siz başlayın. Ben nöbet tutayım ilk başta.
2: Tamam.
4: Tamam.
2: Hadi. Yavaş yavaş.
3: Alo.
5: Ne haber?
3: İyi. Senden?
5: İyi vallahi. Böyle deniz kenarı falan.
3: Deniz kenarı mı? Ne yapıyorsun orada?
5: Balık ekmek yiyorum.
3: Balık ekmek mi?
5: Ha, balık ekmek. Niye?
3: Hayır, sen bana işin var demiştin de.
6: Ben de önemli bir şey oldu sandım.
5: İşim vardı Edacığım, işim vardı, işim bitti.
3: Ali yapma.
6: Ali.
3: Furkan, o kim?
5: Kim?
3: Bilmiyorum, bir ses duyuyorum.
5: Ne sesi Eda?
3: Seyhan ablanın sesine benziyor.
5: Ya Eda, benim Seyhan ablayla ne işim olacak ya?
3: Ali diyor.
5: Balıkçı o, balıkçı. Balıkçı Ali.
7: Eda tamam,
5: ne oldu, ne aradın sen, ne diyeceksin?
3: Ben mi? Furkan, beni sen aradın.
5: Aa, ben aradım seni. Ya ne bileyim öyle.
7: Deniz kenarı falan. Görüşmüyorduk uzun zamandır.
5: Ha? Boya yapıyorsun. Sonra konuş. Tamam. Tamam.
7: Bu ne oldu?
5: Ne olsun abi ya?
1: İyi günler.
3: Teşekkürler. Ajan merhaba, beni arayan oldu mu?
1: Yok Şenaz Hanım. Hı. Sabah Samim Bey aramıştı.
3: Ha, burada mı?
1: Yok, gelmedi.
3: Bir daha aramadı mı?
1: Yok, aramadı. Şenaz Hanım, Dilara aşağıda, mutfakta şefe yardım ediyor.

0: Vaktini aracım. Şimdi pilavımızı süsleyelim, tamam mı? Bunlardan süs yap aralarına. Şunlar da gözleri olsun. Tamam mı?
1: Dilara hadi kızım.
2: Anne bak.
1: Şimdi bakamam. Hadi.
2: Nereye?
1: Odaya çıkıp sana çanta hazırlayacağız.
2: Niye?
1: Of, çok soru sorma hadi.
0: Sen şimdi git. Yarın devam ederiz, tamam mı?

0: Seyhan, ben giriyorum eve gülüm. Tamam abla, ben geliyorum şimdi.
1: Tamam.
2: İyi geceler Feride.
0: İyi geceler. Damat bey, hadi.
2: Ay. Evlendik.
0: Evlendik.
2: Nerede kalacağız?
0: Nasıl? Aynı?
2: Aynı evlerde.
0: Öyle dedik ya Ali.
2: Ha, öyle bir şey demedim Seyhan.
0: Ali.
2: Hangi çağda yaşıyoruz Seyhan?
0: Ne çağ Ali? Babam evde.
2: Tamam. Başka yerde kalalım.
0: Nasıl kalayım Ali?
2: Evli değil miyiz?
0: Evliyiz.
2: O zaman?
3: Feride.
0: Babam.
3: Ne var? Nereye giriyorsun kapıda?
0: Hiç babam, öyle geldim duruyorum.
3: Nerede Seyhan?
0: Seyhan o geldi geliyor, yoldan bir şey alıyor geliyor yani. Ali.
2: Ya ne Ali Ali? Karımı öpemeyecek mi?
0: Ya mahalledeyiz, biri görecek.
2: Ya görsün. Bak, kapı gibi evlilik cüzdanımız var.
0: Ali, sok şunu cebine.
2: Ya bu nasıl evlilik, ben anlamadım ya. Eskiden arardık, bakın. Bak.
0: Ali, sok şunu cebine. Seyhan. Heh. Seyhan.
2: Yine başladık.
0: Gitmem gerek.
2: Seyhan, kesin.
0: Hah babam, Seyhan da geldi işte.
3: Ne arıyorsun sen bu saatte dışarıda?
0: Buradayım babam.
3: Akşam oldu, ikiniz de sokaklardasınız. Hele sen. Bütün gün işe gitme, sokaklarda dolaş.
0: Babam.
3: Sus. Sabahtan akşama kadar kabir azabı şarkılar. Böyle böyle bacını da yoldan çıkardın.
0: Aa, ben mi?
3: Ya konuşma.
0: Babam, onun bir suçu yok.
3: Ben bilmez miyim malımı? Hadi bakayım yukarı.
4: İnanamıyorum aşkım. Yani gökten taş yağsa benden bilecek pes.
2: Sen mi abi?
5: Alişo, neredesin oğlum sen?
2: Abi işim var dedim ya.
5: Ne iş bu ya?
2: Bir iş işte. Beni boş ver. Senin konuşma nasıl geçti?
5: Nasıl geçecek? Cabbar'a gene çınlar çıkardı.
2: Yapma be abi ya.
5: Olacak buydu zaten.
2: Evlenmeyecek misiniz?
5: Evleneceğiz. Bu işin kaçarı yok Alişo. Bu nikah öyle ya da böyle kıyılacak.
6: Geliyorlar.

0: Dayı? Yiğit oğlum ne oldu? Hiç dayı.
1: Benim karnım acıktı. Ben de sofrayı kurayım.
2: Ben de geleyim.
0: Durun 2 dakika ya.
3: Sofrada görüşürüz.

0: Ablam bak babam söylenip duruyor, acıktı yine hadi. Ablam bunun ne işi var burada anam?
1: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Gülüm o nereden çıktı?
0: Buzdolabından.
1: Ya yüklüye kaldıracaktım ama.
0: Abla tam da düğün öncesi niye? Ay abla söylesene.
1: Ya

0: Seri de babam gelmeden kaldır hele şunu.
1: Ya Allah, senin canın mı sıkın? Böyle bir yüzün gözün bir solmuş. Babamın söylediği laflara mı takıldın sen?
0: Ya yok öyle bir şey işte. Hadi götür babam görmeden.

0: olmadı diyor. Al yengeye diyor, yıldırım nikahı hakkı diyor.
1: Ali. O ne anlıyormuş bu işlerden?
0: Bilmiyorum. Öyle her isteyen kıyabiliyor mu Ali'ciğim?
1: Tabii abi, ne? 6 tane resim lazım. Nüfus sözlerini, ikametgah senedi falan, evrakları tamamlıyorsun.
0: Ne kadar sürüyor?
1: Başvuruyorsun, 24 saat sonra evleniyorsun.
0: Yapma ya. Rapor mapor.
1: Ne bileyim abi, bana niye soruyorsun ya?
0: E biliyorsun oğlum.
1: Yok abi, nereden bileceğim?
0: Bilmiyorum ya, fotoğraf matura böyle bir malumatım var işte.
1: Yok malumatım falan.
0: Aliço, başka bir şey istiyorlar mı?
1: Abi ne bileyim, git araştır ya. Allah Allah, ben belediyede mi çalışıyorum?

0: Alo. Şş. Ulan Furkan.
1: Hani bana söz vermiştin?
0: Ali abi. Ne Ali abi? Sam abi nereden biliyor?
2: Neyi nereden biliyor?
0: Ne biliyor işte. Deminden beri ağzımı arıyor.
2: Ben bir şey söylemedim abi.
0: Bak emin misin Yiğit'e miyite?
2: Abi ayıp ediyorsun. Sır dedik, sır bizden çıkmaz. Hayır.
0: Şş, bana bak ha, aman Furkan. Seyhan'a söz verdik, kimse bilmeyecek.
2: Yok abi tamam, eyvallah.
0: Bu çocuğun suratı çok fırıldak ya.
3: Çocuklar alo. Çocuklar gelin çocuklar. Dayınızın yemeğini özlediniz mi?
4: Vallahi özledik dayı ya.
5: En çok da Mertcan.
3: Mertcan sana ne oldu ya?
6: Zehirlen.
3: Ali Ço Tantuni'den başka bir şey bilmez. Siz dayınızın yemeğinden şaşmayın. Ali Ço.
7: Geldim abi.
3: Ha, gel yemek hazır.
0: Ben bakarım.
3: Dur dur. Nereyedir ya? Siz oturun ben gelirim.
8: Şeynaz.
9: Kusura bakma habersiz geldim Samoş.
8: Yok. Hayırdır?
9: Ya dönmeden önce yapılacak işlerim var. Bu akşamlık Dilara'ya göz kulak olursam. Bir akşam. Yani Mertcan'la aynı sınıftalar zaten. Yarın okula bırakırsın, dönüşte alırım. Hı?
8: Tamam bırakırım da.
9: Tamam. Samoş'un sözünden çıkmak yok, tamam mı Dilara'cığım?
6: Tamam.
9: Hadi bakalım.
8: Şeynaz.
9: Emri vaki oldu biliyorum Samoş ama İstanbul'da güvenip de bırakabileceğim kimse yok biliyorsun.
8: Tabii. Bir günse tabii ki... Biz Diloş'la oyunumuzu oynarız. Değil mi Dilara?
6: Hı hı. Mertcan evde mi?
8: Mertcan tabii tabii. Olmaz olur mu evde?
9: Samoş bir daha olmayacak söz.
8: Hadi gel gel ciğer.
9: Samim. Sağ ol.
8: Dilara yemek yedi mi kızım? Gel bakalım Gülyana. Çantanı şöyle bırak.
6: Öyle abi. Hı. Ali abi ne zaman gelecek?
0: Bilmiyorum Mert ama fazla uzun sürmez. Birkaç güne taşınır.
2: O gelinceye kadar biz de boyayı bitiririz.
3: Eda kızım mutfaktan bir tane tabak alsana.
6: Dilara.
10: Merhaba Mertcan.
8: Diloş bu gece bizde misafir bizde kalacak.
3: Hoş geldin Dilara.
10: Merhaba.
9: Al bakalım ablacığım.
3: Hadi yemeği soğutmayalım. Hadi afiyet olsun.

0: Bir kaşık beğendi olur musun? Baba.
1: Cihan, kaşık ver kızım.
2: Vereyim babam.
0: Bana müsaade, afiyet olsun. Ben babamın yatağını hazırlayayım.
2: Ha yok, gerek yok. Ben yaptım abla.
1: Sağ ol kızım.
2: Bir şey.
1: Zaten evlatlarımın arasından bir hayırlı sen çıktın.

0: Rahat mıymış Mertcan'ın yatağı?
1: Sen nerede yatacaksın? Abinin odasında.
0: Ablacığım, hadi vedalaş arkadaşınla.
1: İyi geceler Dilara.
2: İyi geceler.
0: Şşt, hop. Bombanı unuttun.
1: Ben zaten yalnız uyuyorum. Gece korkarsan bombana sarılabilirsin.
2: Tamam.
0: Hadi bakalım. İyi uykula.
3: Hadi hayırlı akşamlar.
4: Usta.
3: He.
4: Ustam ben bu terlik meselesine çok üzüldüm.
3: Kız iyi değildi. İyicene derittin Ferda'yı yani ha. Gitti bir derse evine çeyiz terliklerini verdi. Artık Ferda'ya ne dese yer oğlum.
4: Ustam ne dersen yaparım.
3: Git bakalım şuradan bir kağıt kalem al gel. Otur. Şimdi buraya 100 kere ben bir daha ağamın işine karışmayacağım yazacağız. Bitti mi? Çevireceksin. Ben bir tevgeyim, ben bir tevgeyim diye 100 kere daha yazacaksın. Tamam mı Cumali?
4: Tamam, başka bir şey.
3: Sen benim işime karışma, ben başka bir şey istemiyorum. Tamam mı yavrum?
4: Tamam usta.
3: Hadi hayırlı akşamlar. Hadi.
5: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
6: Şimdi peki babam hayır derse evlenmeyecek misiniz abla?
7: Ay ne bileyim ben.
6: Olur mu öyle şey abla? Babam bu kızacak tabii. Olmadı kaçar evlenirsiniz be ablam. Sonuçta iki gönül bir olunca zamanlık seyran olur.
7: Ne kaçacağım Feride?
6: Ay tamam canım, farz mahal. Kızma. Ne oldu yine sen oflayıp pufluyorsun? Ha? Yüzün düştü. Abla.
7: Abla şunun sesini kıssana, sakın zaten ablam canım.
6: Kısayım hayatım. Kısma kısma. Benim içime iyi geliyor.

0: Dilara'yı görünce bozulmasın.
1: Yok oğlum, kızmaz. Melih anlayışlı kadındır.
0: Hani gidiyordun Marmaris'e?
1: Gidecek, işleri var herhalde. Gel, çocuğu okula bırakacağız, o gelip alacak.
0: Dönecek mi?
1: Dönecek.
0: Emin misin?
1: O ne demek şimdi?
0: Ya ne bileyim abi. Gecenin bir yarısı çıktı geldi.
1: Ya Aliço, apır sapır konuşma. Kadın burada evladını bırakıp gidecek değil.
0: İyi abi, tamam, öyle diyorsun.
1: Ulan Aliço, sen insanı var ya kuru derede sele götürürsün.
0: Yatıyor musun?

0: Alo.
1: Alo. Dışarı gel.
0: Ali.
2: Kapıdayım, çık.
0: Bir dakika, bir dakika. Olmaz, babam uyuyor.
1: Ya iki dakika.
0: Ya Ali.
1: Ya karımı görmek istiyorum.
0: Şş, ya.
1: Tamam, ben geliyorum o zaman.
0: Sakın.
1: Kapıyı açtın açtın, yoksa zil çalacağım.
0: Ya olmaz.
1: Önüme ilk çıkana evlilik cüzdanını gösterdim,
2: karımı alacağım derim.
0: Ya tamam, tamam. Tamam, bekle, geliyorum, bekle.

0: Evet.
1: Eda gel kızım. Ne yaptı, çocuklar uyudu mu?
2: Aha, ikisi de uyudu dayıcığım. Ya dayı.
1: Ne kızım?
2: Hiç senin Melih ablayla fotoğrafın var mı? Eski de olabilir.
1: Var.
2: Verir misin?
1: Ne yapacaksın?
2: Ya sen ver.
1: Ya bunlardan bende bunlar böyle 3-5 tane var yok. Melih'den isteyeceksin sen, onda çoktur bak. Al bakayım.
2: Teşekkürler dayıcığım. İyi geceler.
1: İyi geceler kızım.

0: sonra Sapanca'da lokanta.
1: Sapanca'da yaşayacağız ha?
0: Hayır.
1: Hayır mı?
0: Ben sana ne söz verdim?
1: Ne söz verdin?
0: Biraz para biriktirince alacağız başımızı gideceğiz.
1: Nereye?
0: Nereye istersek.
1: Hayır, bir aksilik çıkacak diye ödüm kopuyor.
0: Çıkmayacak.
1: Ablamlar evlenecekler değil mi?
0: Evlenecekler. Sonra da biz herkese söyleyeceğiz. Bu işin dönüşü yok.
1: Biliyorum.
2: Melia?
1: Bir dakika, dur.
0: Burada mı yatıyor?
1: Ay, ne yapacağız?
2: Kim var orada?
1: Ay, benim babam.
2: Ne işin var orada?
1: Ay, hiç. Baba, ben ses duydum. Ona bakmaya geldim.
2: Yok bir şey. Git yat.
1: Tamam babam. İyi geceler.
2: Hadi, Allah rahatlık versin.

0: Ay, senin işin var burada.
1: Kilitli kaldım.
0: Açamadın mı kapıyı?
1: Yok, babam kapıyı kilitledi, anahtarı da aldı yaptım. Abla değil, babam.
0: Ay, annem ne yapıyorsun? Bismillah.
1: Abla, Ali.
0: Anne, ne işin var senin burada ya?
1: Kilitli kaldım.
0: Allah Allah, nasıl?
1: Baban kapıyı kilitledi, anahtarı da aldı gitti.
0: Ali, babam duyarsa vallahi kıyametleri kopartır.
2: Ali, çabuk git buradan.
1: Ya tamam, gideceğim, aşağıya inemem, buradan çıkacağım.
0: Nasıl çıkacağım?
1: Ya bilmiyorum. Şunu bırak elinden ya, şeytan da oldum.
3: Ali, Aliçim.

0: Bizim başımıza bin tane bela var. Sen kalkıp Sabancı'ya gidiyorsun ya.
1: Abi kusura bakma ya.
0: Oğlum Cabbar'a ikna edilecek. Melia ile Yıldırım nikah. Tam burada kıyamet kopacakken senin ne işin var Sabancı'da Aliço ya?
1: Ya var işte bir işim.
0: Aliço.
1: Ya abi bak benim de hoşuma gitmiyor ama mecbur olmasam gitmem.
0: Ne mecburiyetiymiş?
1: Ya bir iş. Özel bir iş.
0: Ha özel iş. Benim her şeyim özel. Bir tane normal işim yok ki senin umurunda değil.
1: Ya abi bak. Gerçekten mecbur olmasan gitmem ya. Bana birkaç gün müsaade et.
0: Aliço.
1: Abi döndükten sonra ne istiyorsan yapacağım. Çöz vallahi ya. Asma suratını ya.

0: Abla hadi, babam söyleniyor yukarıda acıktın diye.
1: Tamam anacığım, tamam.
2: Ah sakar Meliha.
0: Tamam tamam.
2: Seyhan sen sucukları al.
0: Aldım. Abla sen iyi misin?
2: He?
0: Sıkkın gibi görünüyorsun hala.
2: İyiyim gülüm, iyiyim. Valla pek iyi değilim Seyhan.
0: Ne oldu abla?
2: Ali'yi gördüm.
0: Ali'yi mi?
2: He, Ali'yi gördüm.
0: Nerede?
2: Burada. Dün gece salon camından bana böyle bakıyor.
0: Ablam valla.
2: Yok, iyi saatte olsunlara karışacağım ben artık Seyhan. Gaybden sesler, camdan yüzler. Artık o kadar insan içinde niye Ali gözüktüyse gözüme.
0: İşte oluyor ablam öyle gaybden arada, tamam.
2: Ya hadi hadi, sen babam bekletme, heyirleri üstünde onun da. Hadi.
1: Feride!
3: Geldim ablam.
2: Feride.
0: Ablam.
2: Hadi anacığım, babam bekliyor.
0: Tamam ablam, geldim.
4: Ulan abiciğim. Anca beraber, kanca beraber dedik. İnsan kardeşini böyle bırakır mı?
5: Dayı.
4: Ha oğlum.
5: Biz çıkıyoruz.
4: Tamam. Çocuklar.
5: Kahvaltıları ne diyorlar? Okula sen bırakacaksın değil mi?
4: Ha, ben bırakacağım.
5: Tamam, ben kaçtım, akşama görüşürüz.
4: Tamam.
6: Feride, şuradan ekmek geliyor kızım.
2: Feride versene.
0: Vereyim babam.
6: Ne oldu eline?
0: Kimin eline? Benim elime bir şey yok. İyiyim baba.
6: Niye öyle çolak gibi bakıyorsun?
0: Yok babam. Benim elim iyi. Sağlığım yerinde. Rahatım. İyiyim Allah'a şükür. Ben ekmek getireyim ablam. Ekmek bitmek üzere.
2: Ben geliyorum ablam.
0: Annem taktım, yemin ederim sıkışacağını bilmiyordum Seyhan.
2: Tamam ablam, artık olmuş, ne yapalım?
0: Öyle bir deneyeyim dedim kız, özendim.
2: Ablam kimse görmesin yeter.
0: Yeter de anacığım çıkmıyor. Dur bakayım.
2: Ay sabun mu, sabunla deneyelim.
0: Anam sür sür sür sür, kurban olayım sür.
2: Sürüyorum ablam.
0: Çıkmıyor vallahi Seyhan.
2: Oh ablam ya.
1: Seyhan. Seyhan geliyoruz ablam.
0: Allah'ım, hem evlenemiyorum hem de alyans yüzüğü elimden çıkmıyor. Ay.
2: Yüzüğüm nerede?
1: Seyhan.
0: Geldik ablam, buradayız.
2: Hadi anacığım, babam bekliyor.
0: Geldik. Geldik ablam, geldik.
2: Ha, ekmek nerede?
0: Aha ekmek.
7: Alo. Furkan. Hakkını helal et oğlum.
5: Hayırdır abi, ne oldu gene?
7: Yok bir şey. Sapanca'ya gidiyorum.
5: Seyhan abla?
8: O da geliyor.
7: Şu ev işini halledip döneceğim.
5: Ha tamam, siz taşınıyorsunuz abi ya.
8: Öyle. Gitmeden son bir kez arayayım, eyvallah diyeyim dedim.
5: Abi tamam, sen merak etme. Bizim sözümüz söz, kimse bilmeyecek.
7: Tamamdır abi, eyvallah.
5: Hay. Ne yapıyorsun kız?
9: Ne oldu? Neyi kimse bilmiyor?
5: Bir şey değil ya, önemli bir şey yok.
7: Ne haber Furkan?
5: Ne yapayım birader?
7: İyi Eleman.
5: Okuldan bir çocuk ya. Vallahi. Gel gel. Her yer
2: karanlık. Abla. Gel gülüm gel. Babam kahvesini içti mi?
9: Hı, içti.
10: değilsin. Senin neyin var?
11: Yok bir şey Gülüm.
10: Nasıl bir şeyim yok abla? 2 gün sonra evleniyorsun. Ablam gibi makber dinliyorsun.
11: Dur bakalım.
10: Ne dur bakalım?
11: İşte öyle yani, dur bakalım.
10: Yapma abla. Siz Samim abiyle birbirinizi seviyorsunuz. Bak 20 sene sen beklemişsin. Babam da bir gün kabul edecek, sen üzülme.
11: Gülüm, bizim tek derdimiz babam olsa.
10: Ne var başka? Abla ne var başka? Ha babam.
12: Ben çıkıyorum Seyhan.
10: Nereye babam, otursaydın biraz.
12: İstemez, sıkıldım.
10: İyi tamam.

0: Can Can, hazır mısın oğlum?
1: Hazırım.
2: Dilara, hadi sen de al çantanı kızım, çabuk.
1: Saçım?
2: Saçın? Saçın iyi, ne var ki saçının?
1: Toplamadın.
2: Sen topla.
1: Ben toplayamam ki.
2: Kızım ben ne bileceğim saç toplamasını. Can Can. Hay daha gel bakayım.
0: Ver.
2: Hay Allah'ım, dur şöyle kızım bakayım. Böyle kıvırıp.
3: Sen mi abinin kızı?
4: Vallahi öyle gülüm.
3: Yok ablam, olur mu öyle şey? Hani kız erken doğmuştu. Samim abi gemideydi. Hani ortalarda yoktu. Samim abi ne diyor?
4: Vallahi ben bir şey diyemedim Seyhan şimdi. Nasıl?
3: Ablam söyleyeceksin tabii. Ne malum kadının uydurmadığı. Belki sinirden söyledi.
4: Öyle değil gülüm. Bana hiç öyle gelmedi.
3: Yok ablam, olmaz, inanmam.

0: Seyhan.
1: Efendim.
0: Helal bir gel.
1: Ne oldu?
0: Ne gülü?
2: Hadi Can gel bakayım lan. Kızım şunu tak. Ha, saçı güzel olmuş ha.
0: Bilmiyorum. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
1: Babam! Babam! Babam dur kurban olayım. Dur.
3: Ne var? Ne oldu?
1: Babam diyorum ki hani seninle şöyle bir konuşsak biraz.
3: Hayırdır Feride?
1: Şimdi burada olmaz ki babam. Hani oturalım karşılıklı sakin sakin. Olur mu?

0: Ya benim dünyadan haberim yok. Seyhan kız bak eve yerleşmiş.
1: Alo.
2: Alo. Seyhan sana iki tane iyi haberim var.
1: Ali.
2: Birincisi paramızı aldık. İkincisi evi tutmaya gidiyorum. Sen de ayarlayıp yarın Sapanca'ya gelsene.
1: Hayatım Ali burası pek müsait değil.
2: Baban yanında. Abla. Tamam Melih ablayı ayarla yarın gel Sapanca'ya.
1: Ali.
2: Ya Ali Mali itiraz istemiyorum.
1: Hayatım. Tamam. Anlaştık. Tamam. Tamam.
0: Yok Seyhan anacığım ben dayanamıyorum. Darallar geldi.
1: Nereye abla? Abla?
3: Hayırlı işler.
4: Samim.
1: Melih abla.
0: Ha merhaba kocana.
5: Çok şükür.
0: Nereye Samim?
5: Şey haberler iyi Melih. Bu Dilara ile annesi Marmaris'e dönüyor. İşte işlerini halledene kadar bir seferlik bize bıraktı, emanet etti çocuğu.
0: Samim.
5: Ya sana soracağım şimdi, kızar mısın kızmaz mısın bilmiyorum ama otelde kimse yok Melih. İşler de duruyor orada. Hani şimdi sen çocukları okula bırakıversen.
0: Samim bak konuşmamız lazım.
5: Ya konuşacağız, ben sana her şeyi anlatacağım gülüm.
0: Bak benden bir şey saklıyorsan.
5: Ya, haşa ben sana Adana'da ne söz verdim? Yüzdük kuyruğuna geldik ciğerim. He? Bu kızcağızın bir günahı yok. Bir gün gider ediver. Ha. Çocuklar hadi gelin.
0: Heh. Bak arayacağım Samim.
5: Tamam Melih. Tamam. Hadi tutun Melih ablanızın elinden. Ha, hadi hadi zihin açıklığı.
6: Bazen yani misal başına kötü bir şey geldiğinde insan kendinden çok sevdiklerini düşünüyor. Onlar senin için üzülmesinler istiyorsun. Kıyamıyorsun. İşte ne bileyim, her şeyi söyleyemiyorsun.
7: Bu da nereden çıktı Ferde?
6: Çıktı bu.

0: ablam. Biz de senden sakladık. Üzülürsün dedik, kızarsın dedik ama yani korkunun ecele faydası yok.
1: Ya ne var deliğinin altında?
0: Babam birincisi, ben Kenan'dan ayrıldım.
1: Ayrıldın mı?
0: Evet.
1: Meliha?
0: Askı maskı yok. Ablam sen üzülmeyesin diye öyle dedi.
1: Sebep?
0: Anasıyla bir olup beni ortada bıraktılar. Aslında baştan belliydi de işte ben görmek istemedim.

0: Hah, oldu gülüm, hadi.
1: Melih abla.
0: Ha kocayana.
1: Artık bizi okula sen mi bırakacaksın?
0: Yok canım benim. Zaten Dilara'lar dönüyorlarmış. Yani dayın öyle söyledi. Değil mi Dilara?
1: Bilmem.
0: Nasıl bilmem? Gülüm, sen haberin yok mu?
1: Yok.
0: Ha yok. İyi hadi o zaman.
2: Babam, aslında ben Kevseralı'dan şüpheleniyorum.
3: Ya rahmetliyi niye karıştırdın Feride?
2: O ablama kızıp üçümüze de beddua etmişti, kuruyasınız inşallah diye.
3: Allah Allah.
2: Çıktı babam.
3: Ya bırak Allah aşkına.
2: Yalan mı babam? Baksana şu halimize, benim durumum zaten ortada. Seyhan desen ayrı hikaye. Ablam kendimi bildim bileli yalnız.
3: O kendi akılsız başının cezasını çekiyor.
2: Yok babam, seviyor. Gerçekten bizim aklımızın alamayacağı kadar çok seviyor. Ya bu kadar yıl geçti babam, kolay mı sanıyorsun? Başkası olsa çoktan evlenip gitmişti şimdiye.
3: Beni de.
2: Babam, ablam Samim abiden başka hiç kimseyi sevmeyecek. Biliyorsun. 20 yıl bekledi babam. Gerekirse bir 20 yıl daha bekleyecek. Ben mutlu olamadım. İzin ver ablam olsun. Benim birazcık hatırım varsa kurban olayım. Bırak şu kini babam. Benim diyeceğim o kadar. Müsaade varsa.
3: Tamam kızım.

0: hadi oyalanmayın Hamza, çabuk çabuk. Cumali! Al oğlum şunları sen.
1: Ustam.
0: Bu ne?
1: Terlik ustam.
0: Ne terliği?
1: Feride ablayı aldım, zararı karşılamaz ama.
0: Oğlum sen deli misin, divane misin? Sana ne Feride'nin terliğinden Tevge?
1: Ustam ayıp olmasın diye ben.
0: İş güzel. Ben istesem alasını alırım. Sen kimsin ya, her şeye bunu sokuyor?
1: Ustam bir bak beğenmezsen.
0: Götür bunları hadi.
1: Ustam bir bak.
0: Ver şunları Cumali.
1: Ustam.
0: Beni deli etme be!
2: Merhaba.
0: Hoş geldin Sevim.
2: Hoş bulduk canım. Bu neyine?
0: Buyur. Cumali bu ne?
1: Terlik ustam.
2: Vallahi bir terliktir gidiyor. Artık kime diye sormaya korkuyorum.
1: Size yenge.
2: Bana.
1: Evet.
2: Niye? Geçen sefer üzüldüm diye mi? He. Sağ ol canım. Teşekkür ederim.
1: Bana getireyim mi usta?
0: Ayna geliyor Cumali, geliyor. Az kaldı. Ayna geliyor Cumali, ayna geliyor.
2: Çok güzel.
3: Efendim, aşçımızın tavsiyesi, fırında 6 saat elmenleniyor bu pirzola. Elinizle tuttuğunuz zaman limen hemen dökülür efendim. Afiyet olsun. Ve efendim balığınız, ıskara. Yanında içli pilavınızı veriyorum. Taze karabiber az öder misiniz?
2: Teşekkürler.
3: Afiyet olsun.
2: Sağ olun.
3: Hanımefendi tavuğunuz geliyor. Oğlum Zeki, hanımefendinin tamam, suyunu şey tazeleyin.
2: Teşekkür
3: ederim. Afiyet olsun.
2: Mersi.
3: Usta masa iki ızgara tavuk bekler.
4: Tamam.
3: Hadi Şehnaz, hadi Şehnaz. Yok, cevap vermiyor.
4: Masa iki tavuk hazır.
3: Ya ustam sen emin misin, bu Şehnaz Hanım giderken sana bir şey demedi mi ya? Ne zaman dönecek, nereye gitti?
4: Yok sanırım demedi.
0: Allah Allah.
5: Hadi abi 3 dakika alacağım, 3 dakika. Hizmet.
0: Alo.
2: Ali burası çok fena karıştı.
0: Niye?
2: Ya söyleyemem.
0: Şehan ne oluyor?
2: Ya... Ben yarın Sapanca'ya gelemeyeceğim.
0: Nasıl?
2: Bana birkaç gün izin ver.
0: Seyhan bak, yan çiziyorsan.
2: Yok, yan çizmiyorum. Ne yan çizmesi?
0: Ya bak ben gidiyorum, evi de tutacağım.
2: Tamam.
0: Gelmezsen.
2: Geleceğim Ali, geleceğim, söz.
0: Seyhan.
2: Ablam geliyor, benim kapatmam lazım.
0: Ben seni istemem.
5: Hizmet kalmasın hizmet. Hizmet. Hadi abi kalkıyor abi.
2: Ablam.
6: Ha geldim gülüm.
2: Ha, ne oldu, ne diyor?
6: Aman yok, konuşamadık.
2: Hiçbir şey söylemedin mi abla?
6: Ya Seyhan, kadın kızını bırakıp gitmiş şimdi çocukların yanında be.
2: Blöf yapıyor abla. Bence Salim abinin de haberi yok.
6: He, olmasa kızı niye yanına dolaştırsın Seyhan?
2: Şeynaz Hanım'ın işi abla. Bak bence sen oyalanma. Al Salim abi karşına sor.
6: He, soracağım, söyler mi gülüm?
2: Söyler ablam. Hem zaten söylemese de öğrenmenin yolu var biliyorsun.
6: Yok gülüm, ben öyle test mest istemem. Ha bir kadın gelmiş Sami benim kızım babası diyorsa, o kadının bir bildiği var yani.

0: Cabbar, ne bu surat?
1: Yok bir şey.
0: Ya ne çattın kaşlarını?
1: Oğlum bir çay ver bana.
2: Tamam.
3: Gideyim artık ben. Al, şunları bırakmayı unuttum.
4: Bu ne?
3: İçinden birkaç mobilya beğendim ben. Sen de bir bak, eğer beğenirsen ısmarlarız.
4: Ha, peki, iyi, tamam.
5: Halim abi, posta.
4: Ha, sağ ol usta, sağ ol. Eyvallah, eyvallah. Abo.
3: Ne oldu? Ali, kolunuzda ne oldu?
4: Kenan.
3: Hey
4: güzel Allah'ım ya. Hey güzel Allah'ım.
3: Ne olmuş Kenan?
4: Evleniyor anam babam. Evleniyor.
3: Ne? İnanmıyorum.
4: Cumali, al bunu kaldır oğlum. Bir yere Feride ablan görmeyecek ya.
5: Tamam usta.
4: Vay Feride, vay be.
1: Usta ben servisi kapattım. Sen mübayağı listeni hazırla. Şu cancanı alıp geleyim ben.
5: Tamam tamam.
0: Kız haklı. Bir ayağın çukurda. Yarın bir gün sana bir şey olsa ne olacak?
1: Ne olacakmış bana?
0: Ya kalbin var demedin mi?
1: Var.
0: Bak kaç yaşına geldik. Türlü türlü hastalığımız var. Dünyaya kazık kalkacak değilse bugün varız, yarın yoğuz.
1: Ya ama uzattın sen de ha.
0: Ya madem ki kızın gönlü var, sen de inat etme.
1: Tahşe.
0: Ya sen gidince ne olacak? Ha? Evlatların başı boş kalmaz. Başlarında bir erkek olur. Kin gütmeyi bırak. Kızlarına düşün.
3: Feride, Sevin ne yapar canım? İyi ne olsun, idare etmeye çalışıyoruz. Ne oldu? Yok, bir şey yok. Söylesene Sevin ne oldu? Feride ısrar etme, yok bir şey. Ay Sevin, lütfen. Tamam söyleyeceğim. Ama bak üzülmek yok. Neye? Şimdi başka birinden duyarsan kahrolursun sen. Yoksa hayatta söylemem böyle bir şey, biliyorsun. Sevin neyi? Kenan evleniyor. Ne? Halime davetiyesi gelmiş. Feride başkasından duyma diye söylüyor.

0: Fatih nerede?
1: Ne davetiyesi?
0: Halim, kurban olayım, bana yalan söyleme.
1: Yok Feride, davetiye falan yok.
0: Halim!
1: Tamam, sen şöyle otur geç bakayım, bir sinirin gelsin. Çay al, cumali çay getir.
0: Ver şunu!

0: Can can.
1: Hayır. Görüşürüz Emircan.
0: Dilara.
2: Merhaba Samoş.
0: Annen gelmedi mi?
2: Yok, gelmedi.
0: İyi, gelecek değil mi?
2: Hı hı.
0: Hadi geçin, şöyle oturun siz. Hadi. Bekleyelim biraz bakalım.

0: Can Can!
1: Ablacığım, evde misin?
0: Yoklar.
1: Emeli abla?
0: Evdedir herhalde.
1: Mertcan'ı bekleyecek miyiz?
0: Ha yok, beklersek akşam olur. Biz halledelim.
1: Evet, dayım gelmeden bitirelim işi.
0: Tamam, hadi.

0: Hadi Dilara'cığım.
1: Annem nerede kaldı?
0: Bilmiyorum kızım. Telefonu da cevap vermiyor. Biraz daha bekleyelim, gelmezse eve gideriz ha çocuklar.
1: Tamam.
0: Aferin oğlum.

0: Alo.
1: Aliço, yandık oğlum.
0: Ne oldu abi?
1: Şehnaz yok.
2: Nasıl yok?
1: Yok, gelmiyor, yok.
2: Abi ben dedim sana ya.
1: Ya bırak şimdi bana laf öğretmeye Aliço.
2: Abi bu kadın seni bırakmamak için elinden geleni yapacak, bak görürsün.
3: Hay Allah'ım ya Rabbim ya.
1: Aliço şimdi ben çocuklar alıp eve gidiyorum, ondan sonra bir hal çaresine bakacağım. Sen? He? Ne işi oğlum bu kaç gündür? Tamam hadi bak.

0: bakma Somuş, geç kaldım.
1: Yok ya, önemli değil.
0: Diloş bir zorluk çıkarmadı inşallah.
1: Çıkarmadı, yok, Melihan bıraktı zaten bu sabah onu.
0: Ha, nasıl, Melihan'la konuşabildiniz mi?
1: Konuşacak mıydım?
0: Bilmem, bir şey söylemedi mi?
1: Ne söyleyecekti Şeynaz?
0: Hayır, bilmiyorum canım, öylesine merak ettim. Hadi Diloş'cum, hoşça kal da arkadaşına.
2: Hoşça kal Maçcan.
0: Görüşürüz. Görüşürüz Samim.

0: Çocuklar. Hadi gelin.
1: İki dakikan var mı Melih abla?
0: Var gülüm.
2: Bize bir gelir misin?
0: Hayırdır?
1: Ya bir gel, içeride söyleyeceğiz.
0: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Bak Eda, bir hastalıktır hastalıktır.
1: Yok yok Melih abla.
2: Sürpriz Melih abla, hadi.
0: Ha iyi dur.

0: Dayımla ikinizin odası.
1: Fikir Mertcan'dan çıktı ama akşama kadar bekleyemedik.
0: Hava kararıyor ya. Hem rengi de bir gör istedik. Nasıl? Beğendin mi Melih abla?
2: Çok. Beğenmez mi gülüm ya?
1: Mertcan gelince bir tören daha yaparız.
2: Koca yanağın fikri he mi?
1: Tabii tabii. Duvarların rengini de o seçti.
0: Yatak örtüsü senden, fotoğraflar dayımdan.
2: Çok sağ ol gülüm. Çok zahmet oldu ya.
1: Peki beğendin mi?
2: Çok. Çok beğendim.
3: Vallahi.
2: Sağ ol gülüm.
4: Vallahi can canım bir ara ödüm koptu ha. Şeynaz ortada görünmeyince dedin Samim işin iş.
5: Ya keşke diğer de bize gelseydi.
4: Gelsin mi? Gelsin tabii de temelli değil. Üç tane canavar Samim dayına yeter değil mi can canım?
5: Hı hı. Sizin Melih abiyle çocuğunuz olmayacak mı?
4: Vallahi üç canavar ona da yeter can canım. Koca yanak. Seni büyütecek, okula gönderecek değil mi?
5: Hı?
4: Ha, bak. Bütün gün görüşmedik Melih ama şuradan bir çiçek alalım can canıma.
5: Tamam.
6: Abim buyur.
0: Alasmadık Melih abla.
2: Güle güle gülüm.

0: Ja.
1: Ha baba.
0: Neyin var?
1: Yok bir şey babam ya. Ben iyi bir...

0: Zweit. Zweit.
1: Onu ayıma oynuyor. Ne bakıyorsun öyle?
2: Usta.
1: Ha. Vay vay vay vay vay. Bu kim? Ferda bu ya. Oğlum bakmayın. Taşınızı yönün. Yayılmayın. Zübeyir ağzını toplan.
3: Ali'yim.
1: Ferda hoş geldin.
3: Sürpriz. Bir şey söylemeyecek misin? Nasıl olmuş?
1: Ne olmuş?
3: Saçım Halimciğim, saçım.
1: İyi olmuş Ferda, saatler olsun.
3: Halim, karar verdim. Artık hayatımda yepyeni bir sayfa açıyorum. Benim için üzülmene gerek yok gerçekten.
1: Hayırlısı.
3: O malum şahsında ismi lazım değil, nikahına gidersen aynen böyle iletirsin, olur mu?
1: He.
3: Neyse, iyi olacağım. İyi akşamlar.
1: Hadi Ferda.
2: İyi akşamlar Ferda abla.
3: Hoşçakal.
1: Gidin içeri, gidin içeri, gidin. Tövbe tövbe. Öldüreceksiniz kendinizi ha. Tövbe misin tövbe.

0: Baba, bak kaç saattir camdasın. Hadi yemek hazır oluncaya kadar biraz uzan. He? Baba, bak yemek hazır olsun, ben çağıracağım.
1: Ferda nerede?
0: Yatıyor babam, yatıyor. Bugün biraz yorgun geldi, erkenden yattı.

0: Ablam.
1: Değiştim ben Seyhan.
0: Öyle.
1: Bana bir şey olmaz kızım. Ben kendime göre birini her zaman bulurum. Asıl o düşünsün.
0: Evet ablam.
1: Hatırla, o anasının ayarladığı yıllık sabahıyla evlensin. Bir de bana yemin billah etmişti biliyorsun, aramızda bir şey yok diye.
0: Belki o zaman yoktur ablam.
1: Bırak Seyhan, bunu o şahsı koruma. Ama ben de onun bıraktığı yerde kalmayacağım. Bambaşka bir Feride olacağım.
0: Olmuşsun zaten ablam.
1: Görecek o Kenan gününü, görecek. Görecek.
0: Abla bu ne?
1: Daha neler var? Bakar mısın şunlara Seyhan?
0: Aa!
1: Ay şunun güzelliğine bakar mısın ya? Minik serçe.
0: Aa!
1: Kızım benim içimde daha ne kuşlar var Seyhan'ım. Aha! Ölecek o Kenan pişmanlıktan Seyhan. Bambaşka bir Feride olacağım. Bomba gibi geliyorum Seyhan.
2: İhaneti sen de gördüm, sen de.
3: Ya hani beraber gösterecektik?
4: Yine göstereceğiz ablacığım.
5: Akşam oluyordu Mert, o karanlık basmadan gösterelim dedik.
4: Ya evet, hem Meli abla söz verdi. Yarın yine gelecek.
3: Ya ama aynı şey değil ki.
5: Ya olsun, hep burada olacak zaten.
4: Evet ablacığım.
6: Eda kızım, yemek hazır.
4: Aha.
6: Sen nereye dayı?
7: Ben Meli ablana kadar gidip geleceğim.
3: Cappar dedi.
7: Yok, Cappar kapıyı açmaz canım, merak etme sen.
4: Tamam. Dikkatli ol dayı.
8: Haydi bakalım.
5: Koysana bana.

0: İyi akşamlar Meryem. Hayırdır gülüm?
1: Sağ ol sen.
0: Sen niye yüzünü astın bakayım?
1: Hani konuşacaktık bugün biz Sami?
0: Ya bugün canım bununla dolaşıyorum. Ali çok gitti gelmedi. Şeynaz çocuğu alacağım dedi. Yok ortalarda, bekle yok.
1: Sami, senin benden sakladığın bir şey var mı?
0: Yok. Meryem yok dedim. Yok.
1: Sami.
0: Ha Meryem. Meryem.
1: Şehnaz Hanım öyle demiyor ama.
0: Gene ne diyor bu ya? Allah'ım yarabbim bu. Beni seviyor mu diyor, evlenecek mi diyor. Ne uyduruyor bu Meryem ya?

0: Meryem bak ne dediyse yalan söylemiş. Bu kadın şaşırmış, ben bunu tanıyamıyorum.
1: Ya onun değil, kızının hakkında.
0: Kızı? Dilara. Dilara ile ne ilgisi var?
1: Var.
0: Meryem bak bu işin...
1: Bu işin benimle değil Samim, seninle bir alakası var.
0: Meryem...
2: Seha.
3: Ha buyur baba.
2: Çağır Meliha'yı gelsin.
3: Tamam baba.
2: Kapının önünde.
3: Tamam baba.
2: Aslı kişiyi de al getir.
0: Meliha'm yok olmaz. Hesap var, kitap var.
3: Ablam.
1: Ha Seha.
3: Babam seni çağırıyor.
1: Tamam gülüm.
0: Meryem bak.
3: Senin de Samim abi.
0: Benim?
1: Samim'i ne yapacak Zeya?
3: Bilmiyorum ablam, yukarıda bekliyor.
0: Allah Allah.
1: Bir şey demedi mi Zeya?
3: Yok ablam, işte çağır gelsinler dedi.
0: Bak Meryem, yemin ederim sana.
1: Yahu Samim şimdi sırası değil. Hadi.
4: Ya dayım nerede kaldı?
5: Bilmiyorum ki. Gelir şimdi. Mertcan.
6: Yemeğin bitmedi ablacığım. Masadan kalkma.
3: Ya bir bakacağım. Abi.
4: Ne oldu?
3: Cahparcayı dayımı yakalamış.
4: Ne?
3: Ablam, ben mutfaktayım.
2: Ben hayatta ne dediysem onu yaptım. Asacağım dediğimi astım, keseceğim dediğimi kestim. Lakin dünyada evladım varsa büyük lokma yiyeceğin, büyük laf etmeyeceğin. Kızımı yarı yolda bıraktın. Kaçtın. Yalan söyledin. Benim ilk göz ağrım. Sen onun ömrünü bağrını heba ettin. Gel gör ki bu kız yine Samim diyor. Meliha çok çekti. Ben daha çektirmeyeceğim. Evlilikse evlilik. Benim bir itirazım yoktur.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım.net, Sigortam.net. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimi

Kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: tutmuş.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
0: Keloğlan ve sevimli dostları Kedi ile Civciv birlikte yaşarlar.
1: Animasyon türündeki Keloğlan ve hayvan dostları vizyona girdi. Filmin konusu şöyle. Keloğlan köyünde düzenlenen bal kabağı festivali sırasında gökten düşen gizemli bir ışığa tanık olur. Aynı anda hayvanlar şatosunda yaşayan Tombik Tekir ve Civciv de bu olağanüstü olayı fark eder. Ormanda yaptıkları araştırma sonunda yolunu kaybetmiş yıldız çocukla karşılaşırlar.
2: Bana ne oluyor böyle?
3: Beni özledin mi Örümcek?
1: Peter Parker için yepyeni bir gün başlıyor. Fantastik film severlerin heyecanla beklediği Örümcek Adam yepyeni bir gün vizyonda. Destin Daniel Cretton'ın yönetmeni olduğu filmde başrollerde her zamanki gibi Tom Holland ve Zendaya var. Film, kimliğinin dünya tarafından unutulmasının ardından New York sokaklarında yapayalnız kalan Peter Parker'ın tam zamanlı süper kahramanlığın getirdiği ağır baskı ve geçirdiği şaşırtıcı fiziksel evrimle mücadelesini ve şehre yönelen gizemli yeni tehditleri konu alıyor.
4: Ne kadar iyi veya kötü olana nasıl karar verirdin?
2: Ah, kusura bakmayın ya.
4: Öğrencilerimden değilsin değil mi?
5: Göremediğiniz bir tehditle karşı karşıyayız. Hatta göremediğiniz. Başarılı olan tek ve hissedebilen tek kişi.
2: Aa, demek benim panoma rastladın. O tuhaf tiplerden değilim, inan.
6: Biraz tuhaftır. Ben MJ.
7: Merhaba Örümcek Adam. İyi misin? İçindeki o canavardan kurtuldun
8: mu? Gidip MJ'in nasıl olduğuna bakayım.
9: Bu işten kurtulamayacaksın.
4: Kurtulabilir.
9: Bu kadar büyüdüğünü bilmiyordum. Affedersin, tehlikelisin. Bana güvenmen gerek.
6: Peki. Bu iş çok korkutucu bir hale alabilir.
10: Bu da kim be?
6: Asıl sen kimsin?
9: Frank lütfen. Gidecek başka kimsen yok.
6: Ama seni seven insan. Gitmesine izin mi vereceksin? Seni sen olduğun için sever. Onu sakın unutma. Ne kadar güçlü olursan.
9: Seni özlüyorum May. Ha, tamam. Bir saniye dursanız.
2: Bir saniye. Artık lisede değilim tabii.
9: Oh, sen de esnetme yapıyor musun? Çok faydalıdır bak. Hazır mıyız?
1: Yönetmen Danny Boyle'un en iyi film ve en iyi yönetmen başta olmak üzere 8 dalda Oscar kazanan filmi Milyoner yeniden vizyonda. Başrolde Oscar adayı Dev Patel'in bulunduğu filmin konusunu hatırlatalım. Mumbai'nin kenar mahallelerinde büyüyen 18 yaşındaki Jamal Malik hayatının en önemli deneyimini yaşamak üzeredir. Bütün Hindistan'ın gözü önünde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük ödüle tek bir soru uzaklıktadır. Ancak programa ara verildiğinde polis Jamal'ı yarışmada hile yaptığı gerekçesiyle gözaltına alır.
11: Nereye götürüyorsun onu?
12: Ben Scotty. Bu şehirdeki tüm kedileri tanırım.
1: Animasyon türündeki özgür kedi Scotty, yalnızlığa alışkın sokak kedisi Scotty ile ev kedisi Katie'nin kesişen hikayesini anlatıyor. Scotty, ev kedisi Katie'nin hayatına girmesiyle kendini çılgın sokak kedilerinin arasında bulur. Bu macera ona aidiyet duygusunu ve bir yuvaya sahip olmanın değerini sorgulatır.
12: Bu Tombu.
13: Yaşasın!
12: Grubun en sakar kedisi.
13: Ya her şey niye hep benim üstüme düşüyor?
12: Kate ise benim için ne kadar değerli olduğunu henüz bilmiyor. Ama bir gün ona bunu kesinlikle söyleyeceğim.
10: Eğer bu kediyi bulamazsak şirketimiz kesinlikle batacak.
2: Şimdi elimdesin.
14: Kaçın, köpek geliyor.
13: Onu bir soy alırız. Sen hemen git.
9: Dayan, seni oradan çıkaracağım.
14: Scotty.
15: Sen de bu ayak seslerini duyuyor musun?
9: Biri geliyor.
15: Korkuyorum Scotty.
9: Korkma. Hazır ol. Tabii bir de fındık var.
16: Göründüğünden çok daha fazlası.
10: Just because you can paint on a canvas,
1: Karizmatik oyuncu Johnny Depp'in yönetmen koltuğunda oturduğu Modi, Deliliğin Kanadında 3 gün biyografi türünde bir yapım. Ricardo Scamarcio, Al Pacino ve Luisa Ranieri'yi başrol kadrosunda bulunduran film, 1916'da 1. Dünya Savaşı'nın gölgesindeki Paris'te sanatçı Amedeo Modigliani'nin çalkantılı 3 gününü odağına alıyor.
16: Destruction is creation.
17: What are you doing?
18: I'm hypnotized chicken.
1: Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ayasofya 2-1 Camii'nde sürdürülen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı koruma, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Ana kubbedeki restorasyonun güvenli koşullarda sürdürülebilmesi amacıyla kurulan geçici çelik çatı, yüksek güvenlik standartlarına sahip koruyucu branda ile kaplanıyor. Ayasofya'nın ibadete açılışının 6. yılı dolayısıyla açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bilim heyeti rehberliğinde yürütülen uygulamayla tarihi yapının iklim koşullarına karşı korunduğunu, eşsiz mozaiklerin güvence altına alındığını ve tüm çalışmaların özgün dokuya zarar verilmeden büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi kararıyla mabedin yeniden asli hüviyetine kavuştuğunu hatırlatan Bakan Ersoy, paylaşımında medeniyetimizin en kıymetli miraslarından Ayasofya'yı bilimsel koruma anlayışıyla gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Oliva sözleri Azmi Coşkun'a, müziği Ümit Karabiber'e ait Bildum da Sevdum çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

Gülden ve Zehra sözleri ve müziği Gülden imzalı Soğuk Odalar parçasına yaptıkları düette dijital platformlarda en çok dinlenilenler arasındalar.

Oyuncuların tepkisini çeken yapay zeka karakter Tilly Norwood ilk uzun metrajlı filmiyle beyaz perdeye hazırlanıyor. Tilly Norwood'un arkasındaki yapay zeka odaklı stüdyo dijital karakterin Misaligned adlı komedi dram filminde başrol olacağını duyurdu. Film Tillyverse adı verilen gerçeküstü bir dijital evrende geçecek. Filmin hikayesinde Tilly'nin düzenli dijital varlığı karanlık ağdan gelen asi bir yapay zeka botuyla karşılaşmasıyla değişiyor.

Hollywood, geçen yıl yapay zeka oyuncu olarak tanıtıldığında sinema sektöründe büyük bir tartışma ortaya çıkmıştı. Özellikle oyuncu sendikaları ve çok sayıda Hollywood yıldızı, yapay zeka ile üretilen karakterlerin gerçek oyuncuların emeğini, yüzünü, sesini ve performansını taklit ederek sektörde yeni bir kriz doğuracağı uyarısında bulunmuştu. Norwood'u geliştiren stüdyo ise yeni film için tamamen yapay zekaya dayalı bir üretim değil, hibrit bir model izleneceğini açıkladı.

Yunanistan Devlet Balesi tarafından sahnelenen Fındık Kıran Balesi, yoğun talep üzerine Pius Senfoni Orkestrası eşliğinde Aralık ayında yeniden İstanbul'a geliyor. 175 yıllık tarihiyle köklü bir geçmişe sahip bale, Çaykovski'nin ölümsüz eseri Fındık Kıran temsilini 26 Aralık akşamı Zorlu PSM sahnesinde sanatseverlerle buluşturacak. Pio Entertainment organizasyonuyla sahnelenecek başyapıt, etkileyici dekorları, göz

sanatçı, ünlü Amerikalı kadın DJ ve prodüktör Sara Lange 15 Ağustos akşamı Türkiye'ye geliyor. Sert tekno tarzıyla bilinen ve Tomorrowland, Teletek, Monegros gibi büyük festivallerde yer alan DJ'in konser adresi Life Park İstanbul.

Türkiye müzik sektörünün önde gelen caz müzisyeni Anıl Şallıel, Balkan Sessions konseptiyle 13 Ağustos'ta Blind İstanbul sahnesinde. Şallıel, Balkan Sessions'ta cazı Balkan ezgileriyle buluşturarak izleyicilere ritmik, enerjik ve sınırları aşan bir konser sunmaya hazırlanıyor.

Balkanlardan Akdeniz'e rüzgar Datça'da Datçaz'da esecek. Bu yıl 19-23 Ağustos tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek Datçaz, Datça'yı Türkiye'nin yeni kültür sanat duraklarından birine dönüştürüyor. Festivalde Arnavutluk doğumlu İsviçreli vokal sanatçısı Elina Duni, Paris'te yetişen ut sanatçısı ve vokalist Melina Vlachos, 2007'den bu yana Belgrad'dan dünyanın dört bir yanına uzanan Naked grubu sahne alacak. Türkiye caz sahnesinin önde gelen isimlerinden jüride Özçelik, Ada Sanlıman ve DJ Bartez de festival boyunca müzikseverlerle buluşacak.

90 kantanförleri Eylül ayında başlayacak yeni sezonundan ilk ipuçlarını sanatseverlerle paylaştı. İtalyan sanatçı Olivo Barbieri'nin 40 yılı aşkın sanat pratiğinden 5 tematik seriyi bir araya getirdiği Zaman, Mekan, Geometri sergisi ve Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan eserleri bir araya getiren artistik direktörlüğünü Doktor Kumru Eren'in yaptığı Perili Haunted yeni sezonun öne çıkan sergileri arasında yer alıyor.

Depeche Mode, müzikal kariyerinde 45 yılı geride bıraktı. 1980'den bugüne birçok albümü en çok satanlar listesine giren Depeche Mode'u, şöhrete en çok 1981 yılında yayınladıkları Just Can't Get Enough şarkısı kavuşturmuştu. 2026 yılına geldiğimizde Depeche Mode'u hala küresel turnelerde görüyoruz. Grup hala aktif, hala dinamik. Hitap ettiği kuşak değişse de konser biletleri hala sold out. Yani satışa çıktığı an tükeniyor.

Sonuçta tıpkı canlı veya kurutulmuş bir lavanta demeti gibi görünüyor. Ama bir emeğin ürünü. Örgü lavanta yapımı hem çok kolay hem de çok keyifli. Amigurumi veya dekoratif çiçek olarak kullanılan örgü lavanta buketleri nasıl yapılıyor? Kısaca anlatalım. Öncelikle bir buket örgü lavanta için gerekli malzemeler mor ve yeşil ip, 2-2,5 mm tığ, elyaf, makas, iğne, çelik teli, çiçek teli veya ince tel. Lavanta için 18 ila 25 örgü zincir yaptıktan sonra 3 sık iğne veya 1 sık iğne ve 3 trabzana geliyor sıra. Sıra tamamlandığında örgünüz kendiliğinden kıvrılacak. Şimdi şeridi sıkıca rulo şeklinde sarın ve alt kısmını dikin. Lavantanızın sapı için yeşil iple 25 ila 35 zincir çekin. Dilerseniz içine ince tel yerleştirebilirsiniz. Zincirin üzerine sık iğne yaparak sapı kalınlaştırın. Ve lavanta buketinizin yaprağı için 12 ila 15 zincir çekin. Zincirin bir tarafına sık iğne, yarım trabzan ve trabzanlarla ilerleyin. Diğer taraftan aynı şekilde dönerek ince uzun bir yaprak oluşturun. Sapın alt kısmına dikin. Birleştirme işlemi içinse mor başa sapın ucuna sağlamca dikin. Yaprağı sapın alt kısmına ekleyin. İsterseniz birkaç dal yaparak küçük bir lavanta buketi hazırlayın. Bu modeli yaklaşık 20 ila 30 dakikada tamamlayabilirsiniz.

dokunmadan çalınan tek enstrüman var. O da teremin. İcracının alete fiziksel olarak temas etmesine gerek kalmadan iki antenin etrafındaki görünmez elektromanyetik alanları kullanarak çalınan ilk ve en ikonik elektronik enstrüman olan teremin 1920 yılında Rus fizikçi ve mucit Leon Teremin tarafından icat edildi.

dünyanın ilk elektronik enstrümanı kabul edilen Terem'in özellikle biraz ürpertici sesiyle korku ve bilim kurgu filmlerinde kullanılıyor. Müzisyenin elleri görünmeyen elektromanyetik alanları kontrol ettiği bu enstrümanı vakti zamanında Albert Einstein'da denemiş ve ustalaşması en zor enstrüman demiş.

Son dönemde ise Macaristan'ın prestijli Liszt'le üstün sanatçı ödüllerini kazanan terimi virtüözü Khatice Leni sosyal medyada popüler. Ünlü virtüöz için yalnızca notaları çalmıyor. Bedeninin dışında duran ses telleriyle adeta şarkı söylüyor yorumları yapılıyor. İzliyor.

0: vardır. İlk söylendiği dönemde fazla değer görmez, listelerde hak ettiği yerde olmaz. Ve bazı şarkılar vardır ki ilk söylendiği zamandakinin yerini asla tutmaz, hatta onu daha bir kıymetlendirir. İzlenci izleyicileri, şimdi sizlere bir dönem hepimizin diline dolanan, seneler seneler sonra yeni yorum katılarak tekrar piyasaya sürülen, kısaca coverlanan şarkıları derledik. Bakalım orijinallerini aratıyorlar mı? Karar sizin.
1: Aşk rüyadır çok zaman oldum gibi bırak.
0: Üzüldüğün şeye bak, 2024 yılında kaybettiğimiz Türk sanat musikimizin duru sesi Yüksel Uzel'den dinlemeye

Turhan Taşan imzalı şarkı 1990 yılında popüler oldu. Sanat müziğinin kraliçesi Emel Sayın da 1992 yılında söyledi "Üzüldüğün Şeye Bak" şarkısını. Hatta o yıllarda K harfine vurgusuyla bir hayli de konuşulmuştu.

yıllar yıllar geçti. Bu efsane şarkıyı bu kez 2025 yılında Serdar Ortaç'ın vokalisti olarak tanıdığımız Merve Demirci'den kendine özgü yorumuyla dinledik.

Gamzedeyim, deva bulmam, garibim, hiç yuva kurmam. Sözleri Tatyos Efendi'ye ait Uşak makamında Sofyan usulünde şarkıyı 1980 yılında Barış Manço, Kurtalan Ekspres'le birlikte 20. sanat yılı için yayınladığı albümünde yer verdi.

Nostalji denildiğinde elbette ki akla gelen şarkılardan Tek Başına. Türk caz müziğinin efsanelerinden Ayten Alpman, Takvim Yaprakları 1974'ü gösterirken söylemişti.

bugüne birçoğumuzun hatıralarında farklı duygularla yer eden efsane şarkıyı kimler kimler söylemedi ki? Mesela bundan 7 yıl önce Hepsi grubundan tanıdığımız Gülçin Ergül.

Salla Beni Pulla Beni, Ozan ve Seyyah Barış Manço'nun 1981 yapımı sevilen bir şarkısı. Şarkıda Manço'ya eşlik eden isimse Van'da yaşayan kuzeni Deniz Tüney Ali Efendioğlu'ydu.

0: rock müziğinin bir diğer dev ismi Erkin Koray'ın zamansız şarkısı Yalnızlar Rıhtımı. Şarkının çıkış tarihi 1974.
1: Bir

Sözleri 2025 yılında kaybettiğimiz İlhan Şeşen'e ait Aşık Oluyorum Eyvah'ı müzikseverler ilk olarak 1989'da Nükhet Duru'dan dinledi. Yine

Usta kayakçı Anios Erasosis sıra dışı bir hedef için Arktik'in derinliklerine yol alıyor. Dünyanın en büyük buz şelalelerinden birini kano ile geçmek için Norveç'in Svalbard takım adalarında zorlu bir yolculuk başlıyor.

Geçici buzul şelalelerine ulaşmak için buz sahanlıklarında kilometrelerce yürümek, tehlikeli uçurumlara tırmanmak ve donmuş nehirlerin izini sürmek gerekiyor.

Alman araştırmacılar müzik dehası Mozart'ın ergenlik döneminin başlarında bestelediğini tahmin ettikleri daha önce bilinmeyen bir müzik eserini Almanya'daki Leipzig Kütüphanesi'nde ortaya çıkardı. Eserin 1760'lı yıllarda bestelendiği ve neredeyse 260 yıllık olduğu belirtiliyor.

Yaklaşık 12 dakika süren, Yaylı Çalgılar Üçlüsü için yazılmış 7 küçük bölümden oluşan besteyi uzmanlar, Mozart'ın tüm eserlerini kapsayan Köşel Kataloğu'nun son baskısını hazırlarken buldu. Keşfedilen el yazmasının Mozart tarafından değil, 1780 civarında yapılmış bir kopya olduğu düşünülüyor. Şimdi, Küçük Bir Gece Müziği olarak adlandırılan o besteyi dinliyoruz.

1933 yılında Dancing Lady adlı filmle sinemaya geçiş yaptı. Aynı yıl Flying Down to Rio adlı filmle Ginger Rogers'la birlikte bir dans ikilisi oluşturdu.

Fred Astaire 1950'li yıllarda Rita Hayworth, Gene Kelly, Judy Garland gibi efsane kadın oyunculara eşlik ederek sinemada müzikal komedinin başyapıtlarına katkıda bulundu. Broadway Melodisi, Eğlenceler Perisi, Çağdaş Aşıklar, Yangın Kulesi bunlardan bazılarıydı.

Dans tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve renkli dansçılarından kabul edilen Astaire, Altın Küre, Akademi Ödülü, Emmy Ödülü ve Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibiydi. Sanatçı 1987'de 88 yaşında zatürreden yaşamını yitirdiğinde ardında bugün onu anacağımız ikonik bir ismi ve filmlerini bıraktı.

müziğin dili evrensel kuşkusuz. Ancak her coğrafyanın farklı bir tınısı, oraya özgü bir müzikal ahengi var. Şimdi hazırsanız sizi kulaklarınızda iz bırakacak, pek bilmediğimiz sesleriyle büyüleyen enstrümanlarla tanıştıralım.

Rockçinin geleneksel çalgısı erhu iki telli bir yaylı enstrüman. Ancak onu dinlediğiniz anda o yumuşak ve içten sesinden öyle çok etkileniyorsunuz ki, özellikle yalnızlık temalı filmlerde duymaya alışık olduğumuz erhu, ahşap gövdesi, yılan

Özellikle Mali, Senegal, Gambiya gibi ülkelerin müziğinde sıklıkla kullanılan kora, Batı Afrika'nın geleneksel bir çalgısı. Arp ve lafta arasında bir noktada duran büyüleyici enstrüman 21 telden oluşuyor ve yapısıyla müthiş bir zenginlik sunuyor. Kalabasa'dan yapılmış gövdesi ve deri kaplaması sesine doğal ve büyülü bir karakter kazandırıyor.

İsviçre kökenli Handpan, ilk baktığınızda uçan daireyi andırsa da aslında yerel ve genç bir metal enstrüman. 2000'lerde İsviçreli iki müzisyen tarafından geliştirilen enstrüman, elle çalınan ve rezonansı çok yüksek olan bir perküsyon enstrümanı. Çoğu zaman sokak müzisyenlerinin performanslarında duyduğumuz Handpan, iç huzura doğru yolculuk yapmak isteyenler için ideal.

İnce ve zarif sesiyle İran'ın geleneksel çalgılarından olan santur, çekiçlerle vurularak çalınan trapez şeklinde bir enstrüman. Tel sayısı oldukça fazla ve akort sistemi onu hem doğu hem batı ses sistemlerine yakınlaştırıyor.

Özellikle Malezya ve Endonezya'da çalınan sape, yerli halklar arasında doğan büyüleyici bir telli enstrüman. Uzun ve dar gövdesiyle dikkat çeken enstrüman için akustik olarak derin diyebiliriz.

Japon kültürünün zarafetiyle bütünleşmiş 13 telli koto hem görkemli hem de minimalist. Koto, parmaklara takılan özel tırnaklarla çalınıyor. Japon kiraz çiçekleri bahçelerinde gezinirken veyahut iç huzuru ararken duyulabilecek kadar narin bir enstrüman.

Gayda geleneksel ama bir o kadar da evrensel kaval ve tulum karışımı olan bu enstrüman hem Balkanlarda hem İskoçya'da halk müziğinin olmazsa olmazı. İskoçya'da daha sert ve güçlü bir sesi varken Balkanlarda bu ses daha yumuşak ve melodik hale gelir.

Tangonun ruhu denince akla ilk gelen şey bandoneon kuşkusuz. Almanya kökenli olmasına rağmen Arjantin'e göç ettikten sonra adeta yeniden doğar bu enstrüman. Akordeona benzese de daha melankolik bir sese sahip. Bandoneon çalmak büyük bir ustalık ister. Çünkü hem buton sayısı hem de bastığınız yere göre çıkan sesin değişkenliği onu karmaşık ama duygusal yapıyor.

Piyanist John Schmidt ve cellist Stephen Sharp Nelson'dan oluşan The Piano Guys, sosyal medyada son dönemin en popüler müzik gruplarından.

John Schmidt ise aslında klasik müzik eğitimi almış. 20'li yaşlarında New Age müziğine geçiş yapmış. Bugün klasik, çağdaş ve rock'n'roll'u harmanlayan klasik bir crossover tarzı geliştirmiş.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplar da sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz kitaptan okuyucuyla buluşan öğrencinin yazarı Michael Roth. Kitap, öğrenci olmanın kısa tarihini Rousseau, Kant, Platon gibi önemli düşünürler eşliğinde cevaplar bularak anlatıyor. Aynı zamanda bir rektör olan yazar Roth, Amerika ve kısmen Avrupa

üzerinden çarpıcı örneklerle öğrenci kavramını analiz ediyor ve gelecekte öğrenci olmanın nasıl bir şeye dönüşeceğine dair merak uyandırıcı sorular soruyor. Amerikalı lirik şair Emily Dickinson'ın Bir Çiçek'te Bir Mektup'la bütün şiirleri Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından raflardaki yerini aldı. Şairin hayatı boyunca yazdığı bine yakın şiirin derlemesinin ilk bölümü olan eserde okur, terk edilmişlik vehminin yol açtığı yalnızlık duygusunu reddetme veya üzerinde düşünme çabası temalarını görecek. Yazar Merve Tüfekçi Emre'nin kaleme aldığı Şifa Köyü'nde Ağustos, domates, biber, patlıcan ve misafirlik, organik tarım, paylaşmak ve dostluk üzerine odaklanan bir çocuk kitabı. Genius Yayın Evi'nden çıkan kitapta hikaye, domates Dodo ve biber Cino'nun sofraya gelişi, Barış ve Güneş'in ev sahipliğinde hayvan dostlarında katıldığı misafirlik hazırlıkları etrafında şekilleniyor. Turkuaz Kitap'tan yayınlanan Murat Bardakçı'nın yazdığı Peygamber Torununa Mektuplar, son Mekke emiri Şerif Ali Haydar Paşa'nın oğlu Şerif Muhittin Targa'nın hüzünlü ve sanat dolu hayat hikayesini ve özel yazışmalarını konu alıyor. Kitap, Osmanlı'nın çöküşüyle soylu statülerini ve servetlerini kaybeden bir ailenin yeni düzendeki var olma mücadelesini gözler önüne seriyor. Yazar Brian Clegg'in kaleme aldığı Kısaca Yapay Zeka, Büyük Fikirler Arasında Yolculuk, Karmaşık Algoritmaları, Herkesin Anlayabileceği Şekilde Özetleyen Popüler Bir Bilim Kitabı. Alanın uzmanları tarafından yanıtlanan kışkırtıcı sorular etrafında yapılandırılan literatür yayıncılık imzalı eser, bilgisayar zihinlerinin hızla gelişen dünyasında bilinçli bir yol çizmek isteyen herkes için güvenilir bir rehber niteliğinde. Aşk dediğimiz o büyüleyici duygu aslında dopamin ve oksitosin gibi nörokimyasalların yönettiği geçici bir illüzyon. Doktor Serkan Kara İsmailoğlu ve Doktor Ali Kara İsmailoğlu'nun kaleme aldığı Aşktan Sonra Nöromantik İlişkiler, bu biyolojik gerçekleri yalın ve hap bilgilerle sinir bilim penceresinden okura açıklıyor. Ortapya Yayınları imzalı kitapta yazarlar soruyor. Aşka dair çıkılmış her yolculuk günü geldiğinde bir uçurumla yüzleşmek zorunda. O zaman ne yapacaksınız? Aşkınızın elinden mi tutacaksınız? Yoksa boşluğa düşmesine izin mi vereceksiniz?

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: kardeş, sen de İstanbul'a mı? Abo, ben de. Ha, iyi iyi, havanla sıkılmayacağız ya giderken. Ben çok sıkılıyorum, biliyor musun? Evleniyorlar.
1: Ya. Aa. Sen abi söyleme dedi ama ben dayanamadım.
0: Ablamla Samim abi.
2: Asrın düğünü. Seyhan. Ya galiba artık tamam. Yani işler yoluna girsin diyorduk ya.
0: Sağ ol haber verdiğin için. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
1: Ya biz biraz konuşabilir miyiz?
0: Ne hakkında?
1: Biz. Hani bu Sabancı hayali vardı?
0: Yine hayal kuracağız.
2: Nasıl?
0: Öyle. Bir yere gittiğimiz falan yok. Biz Habire hayal kuruyoruz.
2: Ya Seyhan.
0: Yalan mı Ali?
2: Tamam. Doğru. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Peki niye gitmedik?
0: Ali lütfen.
1: Söyle.
0: Geç oldu.
1: Seyhan söyle.
0: Tamam. Adadan başlayalım mı? Yok, onu beğenmedin. Tamam. Peki Sapanca'daki lokanta hayaline ne oldu?
1: Seyhan, iki dakika dinlesen.
0: Ev tutacağız, lokanta açacağız. Kabul et Ali, biz şuradan şuraya gidemeyiz. Bir şey de yapamayız.
1: Ya Seyhan.
0: Boş ver, boş ver. Ben alıştım. Hem zaten ayrı olduğumuza göre pek de bir önemi yok. Değil mi? İyi akşamlar. Ayağını.
2: Aldım.

Benim eltimin yeğeniyle bizim kayınbirader evleniyor. Bunlar bir tane minibüs tuttular. 14 kişi bindiler mi sana? Dedim koskoca minibüs mü beni mi almadınız dedim. Sığmadım dedim. Vallahi almadılar. Fatma diyen misin? Sen de hiçbir şeye benziyorsun. Bir de şu yememiş gibi değilsin ama neyse. Sonra

0: 살겠네.
1: babam birazdan uyur, yanına geleceğim. Uyur. Senin baban uyumaz.
2: Ne bu ses?
3: Yok babam ya, ben bir şey duymadım.
2: Yol ver.
3: Niye?
2: Çıkacağım.
3: Nereye baba?
2: Ahiret suali sorma. Hazret gidereceğim.
3: Arkaya mı?
2: Ya haydi beni ya.
1: Geliyor.
0: Kim geliyor?
1: Geliyor anam babam geliyor.
0: Ne katmer mi dokandı, ne oldu?
1: Yok yok, ne katmer ya, sen hele hele. Kalk kardeşim, kalk. Kalk hadi hadi hadi, hadi. Çık, çık, çık.

0: zor yetiştin içeri ya.
1: Babam hadi tuvalet dolu hadi.
2: Tamam bekleyeceğiz.
1: Ya olur mu babacığım, nasıl bekleyeceğiz, bu hacet ya. Adam belki işi uzun.
0: Yok yok, şimdi çıkar o ya.
2: Nereye?
1: Ya babacığım bu otobüs tür, bunun çukuru var, freni var, hadi.
0: Amca istersen benim yanım boş, gelip benim yanıma oturabilirsin ha.
1: Yok istemez. Babam bak boşalınca ben haber vereceğim, hadi.
2: Hadi. Yaptırma bunu, ben giderim.
1: Samim aç, benim ben.
2: Meryem.
1: Samim.
2: Ne oluyor?
1: Ya geleceğim diye tutturdu.
2: Korkunun ecele faydası yok, ben çıkıp konuşacağım.
1: Olmaz.
2: Niye olmuyor?
1: Ya Samim olmaz.
2: Ya zaten isteyeceğim seni.
1: Anacığım otobüste kız istenir mi?
2: Başka çaresi yok.
1: Ya var, ben bulacağım. Sen git şu sinirin yanına.
2: Kardeşim sen önüne bak.
1: Anacığım azıcık idare et ya.
2: Meli.
1: Samim hatırım için.
3: Sence nerede kalacaklar?
4: Yani ya Melih abla buraya gelecek ya da dayım oraya gidecek.
3: Dayım bizi bırakır mı?
4: Melih abla buraya gelir.
3: E Feride ablalar?
4: Ablamın odasına sen geçersin artık. Şimdi dua kağıtlarını hep yeni yaptırdı.
5: Yok ablam sen geç.
4: Yok yok sen geç. Zaten yarın öbür gün sen de gidersin.
5: Ben? Ben hiçbir yere gitmiyorum.
4: Aman Ali teklif eder, bak görürsün.
5: Bırak Allah aşkına. İşler yoluna girecek de, bizim aramız düzelecek de. Oh, ölme şeyim ölme.
4: Hepsi aynı be Seyha.
5: Hepsi aynı ablam.
4: Sen abim hariç. Seyhan.
5: Hı.
4: Evleniyorlar ha?
5: Evleniyorlar.
4: Ablam nasıl mutludur şimdi?
6: Çıkalım hadi bu adam.
5: E hadi babam hadi.
6: Kızım çocuk muyum ben?
5: Ya babacığım böyle tam olarak karanlık desen değil ya. Işık da tam vurmuyor. Biraz tavuk karası yapar adam hadi.
6: Benim gözümde hiçbir şey yok.
0: Ya kardeşim bir bak hele ya. Ya bu benim yanımdaki adam tuvalete gitti, gelmedi.
5: Gelecek.
0: Ha böyle küçük tıknaz olan bildin mi?
6: Ne diyor?
5: Demiyor bir şey babam. Hadi ya, hadi.

0: Leyla'yı tutacağız, lokanta açacağız. Kabul et Ali, biz şuradan şuraya gidemeyiz. Bir şey de yapamayız.
1: Ya Seyhan.
0: Boş ver, boş ver. Ben alıştım. Zaten ayrı olduğumuza göre pek de bir önemi yok. Değil mi?
1: Alo. Anacığım nasılsın? Yok bir şey anne. Ya niye yüreğin ağzına geliyor? Yok bir şeyim, iyiyim. Ana şu bana söylediğin para var ya bahçeden kalan. Yok ben gelemeyeceğim. Sen onu bana göndersene anne. Anacığım var bir düşündüm. Ben sana sonra anlatırım.

0: Geçmiş olsun, eline ne oldu?
1: Aa, yok bir şey ya. Ferdi ısırdı.
0: Isırdı mı?
1: Ya geçen akşam dışarı fırlamış.
0: Isırdı ne demek Ali?
1: Ya işte bu aralar bunun canı çok sıkın ya.
0: Kenan yüzünden.
1: Ha. Sevin. Bu Ferdi benim en zor günlerimde hep yanımda oldu. Hı-hı. Kardeşini bile karşısına alıp beni hiç yalnız bırakmadı.
0: Sağ olsun.
1: Sağ olsun. Biz de onu bırakmayacağız.
0: Düğün?
1: Düğün olacak. Düğünle alakası yok. Ne bileyim, bir alışverişe çıkarız, bir yerlere gideriz. Hop Ferdi'ye bir telefon işte. Biz nereye, oraya. Tamam mı?
0: Tamam tamam, merak etme, olur.
1: Sağ olasın. Çay kahve bir şey içer misin?
0: Çay içerim.
1: Asla! Hadi gelsin kızım. Hanımefendiye bir...
0: Çay.
1: Bir çay. Sağ olasın.

0: Eda kızım.
1: Dayıcığım. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk güzel kızım. İyiydi o.
2: Dayı özlettin kendini
0: vallahi
2: ya.
0: Ben de özledim ya. Ulan hele sen var ya Cancan. Bak vallahi burnumda tüttün ha.
3: Sam abi.
0: Hay Aliço.
3: Geldin mi ya?
0: Geldik ya.
4: Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim. Oh be çocukları sağ salim teslim ettim.
0: Sağ ol canım ciğerim. Bir dakika.
1: Dayı.
4: Heh. Ne oluyor?
0: Bir şey yok tedbir Aliço.
2: Ne tedbiri?
0: Cabbar ağa şey yaptı sır. Karşıya geldi de.
1: Cabbar ağa mı?
4: Bizim evde film başladı yine.
1: Aa, baba sen nereden çıktın?
5: Hoş geldin yok mu Feride?
1: Hay, olmaz mı gel öpeyim. Ay, hayırdır sağlığın yerinde değil mi?
5: Ya tamam bırak soru sormayı.
1: Abla yürü yürü.
2: Son anda çıktı Ali. Otobüsün orada bir baktım Cabbar ağa geliyor.
6: Ne yapacaksın?
2: Bundan sonra Ferişte ağa gelse Melia'yı benden ayıramaz kardeşim. Bu sefer tamam. Ayrılık gayrılık yok bundan sonra.
6: Aslan sen mi abi be?
2: Darısı senin başına.
6: Dur bakalım abi.
2: Ne dur bakalım oğlum? Sen yengeç kız bekle. Çifte

0: sevindik ablam.
1: Ay resmen mucize gibi bir şey yani.
2: Vallahi ben böyle şaşkınlığımdan da sevincimi pek hissedemedim Feride.
0: E babam?
2: Artık samim konuşacak.
0: Ablam öldürür babam.
2: Ay artık ölürsek de öleceğiz Feride. Hem Samim ölürüm de seni bırakma falan gibi bir şeyler söyledi. Kız artık bu iş oldu yani.
0: Ah ablam ya.
2: Bak ne diyeceğim sana. Yani bu kadar seneden sonra artık biz de bir araya geldiysek vallahi bu dünyada olmaz diye bir şey yok. Ha ben size söyleyeyim yani elbet siz de kendi yuvanızı inşallah kuracaksınız. Kız buna ne oldu?
0: Hiç ablam.
2: Ay ben yanlış bir şey mi söyledim?
0: Yok.
2: Bu gene Kenan Menan.
0: Yok Kenan konusu kapandı ablam. O sevincinden herhalde öyle bir şey oldu.
2: Sevincinden şey oldu.

0: Neden mi?
1: Evet.
0: Mahber dinliyor bu gülü.
1: Geçecek ablam. Tamam.
2: Pehlivan mektebe başladı mı?
0: Başladı babam.
2: Çarın haçlık vereceğim. Ya haydi.
1: Tamam babam, tamam.
3: Feride. Ha, bak Sevin de yanımda. Hazırlan, gelip seni alacağız.
4: Yok Halim,
1: babam burada, gelemem ben.
3: Babam mı?
1: Ha, ablamla birlikte geldiler de.
3: Emeliye abla döndü mü?
1: Döndü.
3: Sen mi abi?
1: O da.
3: Ne yani, hapis mapis?
1: Yok, evleniyorlar.
3: Ne?
1: Evleniyorlar Halim.
3: Ya bunlar bir gün nikah salonunda, bir gün karakolda. Ay Allah'ım yarabbim ya.
1: Halim neyse ben kapatıyorum. Babam geliyor, tamam.
3: Peki tamam tamam. Hay Allah.
5: Ne olmuş Halim?
3: Ya Sami abiler evleniyormuş.
5: Aa.
3: Vallahi. Tövbe.

0: Melih.
1: Günaydın yenge. Hayırlı olsun. Hadi abi.
2: Ali biliyor mu Samir?
0: Bilecek o benim kardeşim. Çocukların haberi yok. Onlara sürprizi ben vereceğim.
2: Samim.
0: Ameliyat.
2: Babam çağırıyor.
0: Tamam ben hazırım, hadi gidelim.
2: Yok seni değil ya, pehlivanı.
0: Niye?
2: Ya harçlık verecek.
0: Hayda, taktı bu çocuğa ya bak. Can Can giderse ben de geleceğim Meliha.
2: Olmaz Samim.
0: Ya konuşacağım.
2: Samim.
0: Bak yan çizersen Meliha.
2: Çizmem. Çizmeyeceğim. Hele sen bana bir gün mühlet ver.
0: Yarın geleceğim.
2: Geleceğim.
0: Söz mü?
2: Söz.
3: Mertcan. Mertcan. Nerede kaldı bu pehlivan?
2: Kuzudur bu, kuzu kuzu.
3: Hadi bakalım Can Can.
2: Bak, Cappar deden seni bekliyor. Dayını hiç görmedin ha Can Can?
4: Niye?
0: Ben yarın geleceğim.
4: Okula?
2: Ya sen onu karıştırma hele, boş ver. Sen git harçlığı kap, tamam artık yeter. Hadi gülüm.
0: Meliha ben burada bekliyorum.
2: Tamam Samim.

0: çıkar. Şunu bana basıver be.
1: Tamam ne olur ha?
2: Oo, Ali abi. Heh. Ne yapıyorsun abi, buralarda ilk defa görüyorum.
0: Hiç öyle bakınıyorum ya.
2: Hayırlısı olsun abi.
0: Niye?
2: Yıldırım hikaye okuyorum ben buradan.
0: Öyle okuyordum ya.
2: Seyhan ablanın haberi var mı abi?
0: Söylersen öldürürüm ha.
2: Sen ciddi misin abi ya?
3: Furkan.
2: Dur Şefik abi dur.
0: Oğlum gitsene, adam bir şey istedi.
4: Ölüfenlerin çok olsun.
5: Okullu oldun ha Mertcan.
6: Kız 3 günde boya atmış, aferin.
5: Valla attı ablam ya.
6: Abla siz bir de onu sınıfta görseniz.
4: Kim bırakacak seni mektebe?
6: Dayım. Yok. Babam. Şimdi İstanbul'a dönünce bırakacak. Şu an veli, abisi, ablası değil mi Cancan?
5: Evet.
4: Ya o namussuzun böyle ateş parçası bir yeğeni olsun. Al bakalım. Al oğlum.
6: Al gülüm al.
5: Hadi canım.
7: Sağ ol dede.
6: Şöyle sır sakal.

0: Allah. Cebe.
1: Sen de sağ ol torunum.
0: Baba, okula gidecek ya, geç kaldı çocuk.
1: Dönüşte yine gel ha. Kurtdereli yanına edeceğim.
2: Tamam.
0: Heh, hadi pehlivan.
3: Şimdi abi, yarın evleniyorsunuz.
4: Furkan bak, ağzını açıp bir kişiye bir şey söylersen.
3: Yok abi, söylemiyorum. Seyhan ablanın haberi olmuyor.
4: Ya sonunda olacak.
3: Ama son ana kadar?
4: Yok, sürpriz.
3: Sürpriz. Kabul edecek mi? Peki abi, kabul edeceğini biliyor muyuz?
4: Oo, sen ayarlayacağım dedin diye anlatıyoruz bu kadar şeyi.
3: Ayarlayacağız işte, tamam Ali abi.
4: E ne soru soruyorsun?
3: Abi tamam, ben sana ne diyorum? Bak benim öz be öz kirve diyorum abi. Evlendirme dairesinde çalışıyor işte.
4: Altı fotoğraf. İkametgah.
3: Abi sen bulacaksın onları.
4: Tamam.
3: Tamam. Ben de arayacağım, kirveye yalvaracağım işte.
4: Oğlum bak, bir kişiye söylersen.
3: Yok abi, söylemiyoruz, tamam.
4: Söz ver.
3: Söz abi.
4: Senin suratın surat değil ama.

0: Hoş geldin ustam.
1: Hoş bulduk Cumali.
0: Çayın hazır ustam.
1: Yok yok, biz Sevin'le kahvaltı ettik. Arabanın arkasında paketler var. Sen öteberiyi falan al. Ben bir yere kadar gidip geleceğim.
0: Tamam ustam.
1: İyi hadi.
2: Sence Cabbar'a izin verecek mi?
3: Ya bence Melih abla var ya, onun kesin bir yolunu bulur. Yiğit.
1: Nurcan.
4: Akşam arıza çıkardım, kusura bakma.
2: Önemli değil, nereye kayboldun?
4: Öyle, dolaştım biraz.
2: Bütün gece.
4: Bak, isteyebileceğim başka biri olsa senin peşinde dolaşmayacağım. Evden kaçtım. Para lazım.
2: Tamam. Soru sormayacağım. Tamam, soru sormayacağım. Al. Sabah dayım harçlık olarak vermişti.
4: Sağ ol.
2: Nurcan.
3: Yiğit, ne oluyor ya?
2: Evden kaçmış.
3: Yiğit bak, bu kız başına bela açacak. Ciddiyim.
2: Tamam Eda.
3: Yiğit ya.
2: Ya hadi, geç kalıyoruz hadi.

0: Stalinism. Feride.
1: Efendim baba.
0: Nikah ne zaman kızım?
1: Şey babam askıya aldı babam onlar askıya aldı.
0: O ne demek Melia?
1: Öyle babam işte. İşte biraz bekleyecekler baba. Evet. Alo.
2: Sahile gel.
1: Ne?
2: Ali ben Ali, sahile gel.
1: Niye?
3: Ya soru sorma Feride. Çok önemli, seyahat da bir şey belli.
1: Şimdi bir dakika.
2: Durağın karşısındaki çay bahçesinde. Tamam.
1: Alo. Alo. Alo.
4: Feride, ne oldu gülüm?
1: Hiç ablam.
4: Kim?
1: Bir arkadaş. Babam, ben bir dışarı çıkıp geliyorum hemen.
0: Nereye Feride?
1: Öyle bir arkadaşla bir şeyler konuşacağız da.
4: Gülüm ne arkadaşı?
1: Şuraya ablam, 2 dakikaya gelirim hemen, tamam.
0: İşi gücü yok mu bunun?
1: Rapor aldı babam, izinli.
0: Hasta mı?
4: Yok ya, babam ne hastası olacak Allah aşkına ya. Bu yoruldu moruldu ya bu ara.
1: Dinleniyor.
4: Dinleniyor.
5: Vay be, çok sevindim sabah.
6: Ya öyle de, şimdi sana canım sıkıldı benim, tac ettin ya.
5: Hallederiz, boş ver.
6: Nasıl halledeceksin? Allahsıza bak.

0: ki? Ulan insanlar kan ağlıyor ya, kira iki katına çıkarılır mı?
1: Yarın ola hayrola.
0: Sana da bir dünya borcumuz var zaten.
1: Tamam, senden para isteyen mi var?
0: Yok, isteyen yok, o fena zaten.
2: Hacı abi. Oo Halim.
3: Tamam, nasılsın?
2: İyi kardeşim. Halim,
1: hoş gelmişsin.
2: Hoş bulduk.
1: Halim abinize bir tabela verin.
3: Kolay gelsin ya.
2: Sağda hayırlı olsun.
0: Ne?
2: Nikah diye duyduk.
0: Yok ya. Sen nereden duydun?
2: Ya böyle bir haber duyulmaz mı? Abi güzel haber duyulmaz mı? Bak, takım elbiseyi beraber alacağız ha.
0: Ya dur Halim, dur.
2: Yok yok abi, sen en doğrusunu yaptın, en doğrusunu. Bekarlık zor mesela.
0: Hayırdır Halim?
2: Abi şimdi böyle bir şey çok yürekten istiyorsun, gönülden. Hatta ölümüne. Ama lakin olmayınca olmuyor güzel abi. Ben de karar verdim.
0: Ne karar?
2: Senin gibi.
1: Nedir oğlum, söylesene.
2: Evleniyorum ya, evleniyorum.
0: Ne diyor ya?
2: Vallahi evleniyorum.
1: Ya, helal olsun
0: İşte
1: galim.
0: Bu kadar oğlum.
2: Ha? Az hayırlısı bilmiyorum.
1: Hadi hayırlısı.
2: Haydi.
4: Ali.
5: Firde.
6: Hoş geldin.
5: Bir şey içer misin?
4: İçmem. Ne var? Ne oldu?
5: Çay?
4: Yok Ali, içmeyeceğim.
5: Ihlamur da çok güzel bu.
4: Ali içmeyeceğim. Ne var? Ne çok önemli? Söylesene.
5: Seyhan'ın nüfus cüzdanı lazım.
4: Ha?
5: 6 tane fotoğraf, nüfus cüzdanı. Furkan geri kalan işleri halledecek.
4: Ne iş Ali?
5: Nikah.
4: Nikah mı?
5: Seyhan'la ikimiz. Evleniyoruz.

0: Eda! Hay! Ne haber?
1: İyi. Dayım geldi.
0: Ha öyleymiş. Gelmiş dayın, ha öyleymiş.
1: Sen nereden biliyorsun?
0: Bakkal görmüş. Ha. Senin dayın çok meşhur olmuş.
1: Anladım. Neyse. Hani dün sinema dedin ya.
0: He.
1: Yani dayım geldiğine göre istersen...
0: İstersen mi? Ya İstanbul'un orta yeri sinema diyorum sana. Okutturuyorsun bana illa Orhan abiden. Alet ettiriyorsun.
1: Ya tamam işte. İstersen bugün gidebiliriz.
0: Bugün mü?
1: Niye, işin mi var?
0: Bugün biraz işim var benim ya.
1: Ha, tamam, iyi.
0: Ha, dur. Vallahi bak yan çizmiyorum. Yarın gidelim.
1: Tamam, yok Furkan, tamam. Konuşuyoruz.
0: Konuşuyoruz işte. Konuşuyoruz. Yarın da Fizan'a gidelim.
1: Furkan, sınav var. Kaçtık.
0: Vay Hacı abi. Perişan ettin bizi ya.
2: Ali, şimdi bu evlilik meselesi benim için çok hassas bir mesele, biliyorsun.
3: Biliyorum. Kenan konusunda.
2: Adını anma o şahsın, rica ediyorum.
3: Yok, tamam.
2: Kusura bakma.
3: Ya Feride. Bak.
4: Sabancı'da küçük bir lokanta. Göre çok yakın. Yarın gidip kiralayacağım. Bir de ev tutacağım.
2: Sapanca mı?
4: Ya bir dinle, sonra istersen gidersin.
3: Bak Feride. Ben şimdiye kadar çok kişinin kalbini kırdım.
2: Öyle.
3: Ama bu hayat çok acayip bir şey. En yapmam dediğin şeyleri bile yaptırıyor insana. Eşek gibi yaptırıyor bir de. İhanetin ne olduğunu ben biliyorum. Ama gene de yaptım. Hayatta yalan söylemem, sen Mavi'ye yalan söyledim. İşin kötüsü, gene olsa gene aynı şeyi yaparım. Çünkü ben seansız yapamıyorum. Onun olmadığı yerde nefes alamıyorum.
2: Ali.
3: Feride, senden küçük bir yardım istiyorum. Gerisini ben halledeceğim. Ne söz verdiysek, ne hayal ettiysek hepsi olacak. Söz.

0: mı? Hı, aferin. Hadi bakalım. Al bundan. Tak onu. Hadi.
1: Abla.
2: Feride neredesin sen gülüm Allah aşkına ya?
1: Öyle bir gittim geldim işte.
2: Ay.
1: Seyhan evde mi?
2: Yukarıda.
1: Abla. Doğumun böreği hazır mı?
2: Hazır gülüm, hazır.
1: Ben yukarıdayım.
3: Feride!
2: Allah Allah! Kuzu gibi börek. Vallahi yüzüne bakmadı ha. Seyhan. Nesi var?
1: Öyle ablam. Ya sen onu geçen gün görecektin. Gecenin bir vakti kıyametleri kopardı.
2: Kız niye?
1: İşte. Halim'le Sevin evleniyor diye.
2: Ne? Halim?
1: Muazzez teyzeye kızdım diyor ama o Sevin'e bozuldu. Aralarında ablam yapmış.
2: Yok ya. Yapmaz öyle bir şey aslında yani.
1: Yapmış ablam. Senin bir şeyden haberin yok tabii.
2: Ya hadi kısmet o zaman.

0: Seyhan.
1: Efendim abla.
0: Seyhan, bu Şehnaz Hanım ne yaptı, hala otelde mi?
1: Orada abla. Dedim ya, sinir oldum çıktım diye.
2: Ya Gülüm, sen niye sinirini bozuyorsun Allah aşkına ya?
0: Ya bak, o iş hallolacak ha, tamam.
1: Evlilikten haberi var mı?
0: Yok ama olacak.
2: Artık bunun başka yolu yok Seyhan.
0: Samim yemin billah verdi. Gelir gelmez ilk iş alacak. Bunu karşısına oturtacak, konuşacak.
1: Oh inşallah abla.
0: Tabii artık başka yolu yok. Artık kısmetse yarın ver elini marmarız.
1: Sonunda kurtulacağız gidecek şu kadından abla.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
3: Baş göz edenin cennette yeri hazırmış yani. Az kaldı, yerimi yaptım.
4: Yapmışsındır.
3: Ya ne zaman?
4: Saati belli olsun, yarın haber vereceğim.
3: Seyhan bilmeyecek.
4: Bilmeyecek.
3: Bak Ali bana söz verdi, ne isterse yapacaksın.
4: Tamam, yapacağım. Sağ ol.
3: Hadi.
5: Efendim, ızgara komple bekliyorum.
6: Iskara hazır. Kolay gelsin.
7: Oo, Samim Usta.
6: Ustam nasılsın?
7: İyiyiz, hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Bacım sen nasılsın bacım?
8: Sağ ol, iyiyim.
6: Ha, nerede? Şehnaz Hanım yok mu?
7: Yok, Dilara ile çıktılar.
6: Nereye çıktı ya?
7: Bilmiyoruz, bize bir şey söylemedi.
6: Ha, çırp çırp çırp.
9: Evet, aile bireylerimizi tekrar sayalım. Ama bu sefer sesinizi duyacağım, tamam mı?
10: Tamam.
9: Hadi başlayalım.

0: Sedef öğretmen.
1: Buyurun.
2: Dilara.
3: Mert'cim.
0: Kusura bakmayın, dersinizi böldük.
1: Yo, önemli değil, çocuklar kardeş mi?
0: Kardeş sayılırlar. Dilara'yı yeni yazdırdım, artık bu sınıfa devam edecek.
1: Tamam Mert'cim, kayı oğlum, arkadaşına yer aç.
0: Dilara'cığım hadi çıkışta görüşürüz, tamam mı güzel kızım? Hadi aferin. Çok teşekkür ederim.
1: İyi günler.
0: Efendim, iyi dersler.
1: Dilara'cığım sen de bizi dinle, tamam mı? Tekrar başlayalım mı?
2: Evet.
4: Sevin Hanım, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Oğlum yengeye çay çek.
5: Yok Cumali, sağ ol. Fazla kalmayacağım.
4: İkram etmezsek ustam bozulur ama.
5: Halim yok mu?
4: Yok, dışarıda. Az işi var. Sen buyur.
5: Yok, sağ ol. Ben de kalmayayım. Çarşıda halledecek işlerim vardı.
4: Kahve içer misiniz Sevin Hanım?
5: Bir dahaki sefere, hadi. Bunlar ne Cumali?

0: Otellik gibi bir şey ama.
1: Niye burada duruyor?
0: Sana herhalde.
1: Bana mı?
0: Başka kim olacak?
1: Ali. Sen uğradığımı söylersin.
0: Tamam Sevin Hanım.
1: Hadi kolay gelsin.
2: Melih abla yanınıza taşınca yaşadınız ha. Yediğiniz önünüzde yemediğiniz hakkınızda.
3: Herhalde öyle olacak.
2: En azından zehirlenme olayı olmaz.
4: Kızım dalga geçme, seni Ali abiye şikayet ederim ben.
2: Furkan.
5: Çok geç kaldım.
2: Nereye gidiyor bu?
3: Bilmiyorum, bir işi varmış.
2: Ne işi varmış? Allah Allah.
3: Yok hayatım, biz kararımızı verdik, buradayız. Bugün Dilara'yı okula da yazdırdım. Hı hı. Sen işin var mıysa ayağını hallet, ben bu sene dönmeyeceğim. Tamam mı? Canım, öyle gerekiyordu ondan. Otel olmazsa ev tutarım. Hı hı. Tamam, hadi sonra konuşuruz. Hadi bay bay.
5: Ay. Nerede kaldın oğlum ya?
6: Anca Ali abi. Okul. Ne yaptın abi? Tamam mı her şey?
5: Tamam, Feride halletti.
6: Helal olsun Feride abla.
5: Şş, vaktimiz var mı?
6: Abi aslında yok da. Onur abi torpil yapacak bize.
5: Bir terslik çıkmaz değil mi?
6: Çıkmayacak abi. Kirve halledecek her şeyi.
5: Hadi mesai bitmeden yetişelim. Hadi. Yürü. Sen koşarak mı geldin?
7: Abla.
8: Efendim ablacığım.
7: Benim sürprizim ne olacak?
9: Yapacağız Mertcan da. Para lazım.
8: Evet. Boya almamız gerek.
9: O da zor. Çünkü paramız yok.
8: Nurcan'dan borç alsam?
9: Eda.
7: Bende var.
8: Para mı?
7: Evet. Halim abi maaşlık verdi. Cappar dene maaşlık verdi.
8: Allah Allah.
9: Cukka sağlam ha Merdo.
7: Evet.
8: İyi o zaman, ilk önce odayı kararlaştırırız.
7: Sonra da bayarız.
9: Hadi gelin. Usta, bonfilerin gamisi hazır. Senetlerin maşla. Özel sos yapacağız ha. Tamam usta.
7: Samuş.
9: Geldin mi Şeynaz?
7: Nasılsın kuşum, iyi misin? Çok merak ettim. İki gündür ara Ali de sağ olsun hiçbir şey söylemedi.
9: Ya onun da başında üç tane çocuk var. Şey, iki dakikan var mı?
7: Var da Beat'im, olmaz mı? Sen iyi misin?
9: İyiyim, iyiyim.
7: Ne oldu?
9: Yo, bir konuşalım diye. Hı,
7: ne hakkında?
9: Melia. Ustam ben geliyorum.
6: Tamam ustam.
8: Mato, ne diyorsun?
7: Bence burası çok güzel.
9: Ben nerede yatacağım?
7: Dayımın odasında.
9: İyi tamam, itiraz yok.
8: Ya peki ne renge boyayacağız biz bu duvarları?
7: Pembe.
9: Pembe mi?
7: Evet, Melih ablam kız ya.
8: Abacım, dayım pembe odada mı yatacak?
7: Melih ablam pembe seviyor.
9: Aferin Mert'e, sen bu kadın erkek meselesini şimdiden çözmüşsün ha.
8: Ama biz bu boyayı yetiştiremeyebiliriz.
9: Ya odayı toplarız. Daha yatak zaten iki kişilik.
8: Tamam, üstüne de bir tane güzel örtü örteriz.
7: Şunu şuraya çeksek.
8: Yatağı mı abacığım?
7: Evet.
8: İyi tamam, hadi.
9: Hadi.
8: Hadi.
9: Tamam bekle.
8: Hadi yardım edin.
10: Şeynaz, bu otelin büyük ortağı sensin.
3: Büyük küçük ne fark eder Allah aşkına Samim?
10: Yok şey, biraz işler karıştı da.
3: Samim. Melih Hanım gereksiz alınganlık yapıyor. Ben bu kadar büyütülecek bir şey söylemedim kuşum.
10: Yok söylemedin. O önemli değil zaten, o ayrı. Ama olmaz yani. Biz böyle aynı çatı altında olamayız.
3: Melih Hanım zaten eviyle uğraşıyor. Otursun, biz ona kardan pay verelim.
10: Yok, problem Melih'a değil zaten.
3: Samoş.
10: Bak, sana borcum borç.
3: Ben senden para falan istemiyorum Samim, biliyorsun.
10: Yok, ben ne yapacağım edeceğim, bu parayı sana ödeyeceğim.
3: Samim, ben buraya tatil yapmaya gelmedim.
10: Şeynaz yapma. Yapma, zaten içim düğüm düğüm. Yapma.
3: O zaman söyle gitsin.
10: Olmaz.
3: O zaman ben konuşayım ha.
10: Yok sakın.
3: Niye?
10: Çünkü evleniyoruz.
3: Ne?
10: Melia ile biz evleniyoruz.
11: İkametgah kağıdı.
9: Onur abi.
11: Gelinin babası inceden belalı, bir problem olmuyor değil mi abi?
12: Yok ya. Yarın öğlen 11:30 gibi gelip beni bulun.
5: 11:30.
12: Evet. İki de nikah şahidi.
5: Nikah şahidi mi?
12: Bir de belgeleri bir daha kontrol ederim. Ben bekliyorum.

0: Yarın 11:30. Seyhan abla?
1: Yok, Feride ayarlayacak.
0: Ya aramayacak mısın?
1: Ararsam anlar ya.
0: Zaten yarından sonra bol bol konuşursunuz Ali abi.
1: Furkan.
0: Ne abi?
1: Sana bir sinema borcum var.
0: Ya yok be abi.
2: Bütün Adana'nın çay bahçelerini dolaştık. Kısmet İstanbul'aymış Meryem.
3: Vallahi sen, ben hala inanamıyorum.
2: Şimdi çocuklar kaldı.
3: He. Bir de babam.
2: Cappara.
3: Samim, ben yarın babamı çıkaracağım.
2: Nereye?
3: Artık ocakbaşıdır, kebapçıdır.
2: Niye gülüm?
3: Anacığım, eve gelirsen olmaz. Tabancası var ya, artık seni görünce davranacak dandan.
2: Kebapçı da olacak mı?
3: İnşallah. Artık orada da dinlemezse...
2: Dinleteceğim, Meryem, dinleteceğim. Yalvaracağım, yakaracağım, Cappara'nın rızasını alacağım.
3: Vermezse...
2: Vermezse kaçarız be Meryem.
3: Çocuklar gibi.
2: Vazgeçmek var mı?

0: Ellerine sağlık Melia.
1: Afiyet olsun baba.
2: Babam nereye?
0: Şu köşedeki kahveye gideceğim.
2: Kahveye mi? Babam ne yapacaksın kahvede?
0: Ya Tahsin geldiğimi duymuş da işi laf edeceğiz.
2: E babam biz götürelim.
0: Hacet yok.
3: Ya babam ben de konuşmak istiyordum ama tamam artık dönüşte.
0: Hadi eyvallah.
2: Geçireyim mazeret. Güle güle babam.
4: Alo.
5: Abi babam çıktı.
4: Tamam Meli. Perdeler kapalı sen merak etme.
5: Anlaşıldı.
4: Sana da iyi geceler. Oldu gülüm.
6: Dayı.
4: Hadi siz yemeğinizi yiyin ya. Eda.
6: Ya dayı tamam gülmüyorum.
4: Ya dayı Cabbar Ağa'dan sen hep böyle kaçacak mısın? Yok yarın. Nasıl sonra kaçmayacağım.
7: Yarın mı?
4: Ha, yarın büyük gün Cancan.
7: Niye?
4: Yarın Melih ablanızla ikimiz size bir sürpriz hazırladık.
8: Ha, sen mi abi? Çocukların da sana bir sürprizi var.
4: Dur ya ben bir lafımı bitireyim ya. Olmaz. Önce bizimkisi.
6: Hadi dayı.
4: Hadi dayı.
8: Ne hadisi?
6: Yukarı.
8: Sürprize işte. Hadi.
6: Dayı hadi.
8: Hadi, hadi bakalım.
7: Dayı. Hadi. Çabuk çabuk.

0: Beğendin mi?
1: Beğendim de canım. Hayırdır?
2: Meloş ablayla odanız.
1: Bizim?
2: Ha.
1: Aliço, abi duydular bir şey diyemedik.
2: Lan bize sürpriz yapacaktık ya.
1: Allah Allah. İyi de bunlar siz mi hazırladınız oğlum hepsini?
2: Evet dayı.
0: Yarın da pembeye boyayacağız.
1: Pembe?
3: Evet dayı. Bütün bunlar için Merçan sponsor oldu.
2: Ya mahalledeki herkesten harçlık kalmış.
1: Doğru mu lan? Doğru mu Can?
0: Evet.
1: Sen bari ya sen.

0: Ya bu örtüleri nereden buldunuz ya?
1: Melih abladan.
2: Çeyiz örtüsü.
0: Çeyiz örtüsü mü?
2: Vallahi. Bak birkaç tane daha var dayı. Bak.
0: Ah Melih'im ya.
2: Çok güzeller.
3: Ablam rüya gibi bu ya, rüya gibi. Kız bak şuraları var ya, rahmetli anam hep bunları böyle eliyle dokudu ha.
4: Ablam giysene.
3: Kız yok ne giyeceğim be.
4: Abla giy.
2: Kız giy.
5: Ay giy ablam giy, kurban olayım balayı sabahlı.
4: O ne be?
5: Aa ilk sabah için.
3: Abla.
5: Gülüm öyle tabii. Annem bilmiyor mu? Niye dokudu sanıyorsun?
3: Kız Feride senin diline düşen var ya, yandı ha yandı.
5: İyi kurban olayım hadi, hadi ya. Üzüntülüyüm hadi. Canım sıkılıyor kafamda.
3: Aman.
4: Dur bakayım. Dur. Dur dur. Yok şurası kapanmıyor ya.
5: Yok ablam içinde elbise var ya ondan olmadı.
3: Yok ondan değil tabii yaş. O zamanki yaşlar şimdiki hani bazı şeyler değişiyor tabii.
5: Yok aynısın ablam. Bir hafta maydanoz kürü yaptığı gibi olursun yemin ediyorum.
4: Bak istersen yarın biz çıkıp bir şeyler alalım sana. Hı?
5: Yok alamayız.
4: Niye?
5: Yarın biliyorsun benim arkadaşın nikahı var.
4: Yok sen git.
5: Yok sen de geleceksin.
4: Yok ablam istemiyorum ben.
5: Seyhan ölümü öp. Allah Allah.
3: Tövbe tövbe ya.
5: Ya Seyhan beni bu hale yalnız başıma mı bırakacaksın?
4: Abla istemiyorum.
5: Şşş yaman. Ben açıyorum. Toparlayın çabuk.
4: Hadi. Açıyorum ben.
5: Aa Sevin.
6: Merhaba canım. Kusura bakma habersiz geldik ama öyle geçiyorduk Halim'le.
5: Olsun ne olacak canım. Halim gelsene.
7: Yok Feride ben gelmeyeyim.
6: Niye?
7: Yok ben gelmeyeyim sen Melih ablama selam söyle.
6: İyi akşamlar.
7: Haydi.
6: Güle güle hayatım. Geç canım geç.

0: Alişan, ne haber ya?
1: İyi abi.
0: Ya bu çocuklar var ya, bazen insan yani yorgunluktan canını çıkarıyorlar, biliyor musun?
1: Öyle.
0: Sonra da bir güzellik yapıyorlar. İnsanın burnunun direni sızlatıyor, namussuzlar ya.
2: Çocuk işi zor abi. Ödüm koptu sen yokken başlarına bir şey gelecek diye.
0: Korkmasın Alişan. Sen hiçbir şey merak etme.
2: Eyvallah.
0: Esas yarın dananın kuyruğu kopacak Aliço. Cabbar adam Meliam'ı isteyeceğim.
2: Ne dananın kuyruğu abi? Kıyamet kopacak yarın.
0: Kopacak biliyorum ama geri dönüş yok.
2: Ya sen mi abi?
0: Bak, evlendik diye Aliço, benim için şimdi dünya bir yana, benim Ali kardeşim bir yana. Duyuyor musun beni? Şimdi evleniyoruz diye ben kardeşimi unutuyorum zannetme. Senin yerin benim evimde de, benim kalbimde de her zaman bak. Tamam mı? Ali Yaman.
2: Tamam abi.
0: Anlaşalım da.

0: Alo Cumali.
1: Buyur ustam.
0: Ha, bu arabanın arkasında terlikler vardı oğlum.
1: Aldım ustam.
0: Ha, dükkanda mı?
1: Yok, verdim.
0: Kime?
1: Yengeye.
0: Yenge mi? Ne yengesi?
1: Sevin Hanım yok mu ustam, ona?
0: Oğlum bas git. Lan sen benimle alay mı ediyorsun ya? Ha? Allah'ın hakkısı, sen beni deli mi edeceksin?
1: Niye ki ustam?
0: Oğlum terliklerin Sevin'le ne alakası var Tevge?
1: Yok mu?
0: Ya, kapat telefonu, kapat. Şimdi elimden bir kaza çıkacak, kapat. Tövbe estağfurullah. Sevin'e vermiş.
2: Hayırlı olsun Sevin, haberi duyduk.
3: Sağ olun Meriha abla. Gerçi Seyhan'ın yanında konuşmak biraz

0: neydi güzel yarabbim, benim gülüm neydi? Terlikler döndü, dolaştı, bana patladı anam babam. Sen giyme kızım, giyme o terlikleri, giyme güzelim. Ya duymuyor, duymuyor işte. Amcım ne olan tergen.
1: O günden sonra Can Can'la yavru dinozor çok ama çok iyi dost olmuşlar. Tamam mı Can Can?
2: Tamam.
1: Bir daha öğretmenin sorarsa dersin ki ona, bizim ailede dersin ablam var, abim var, anne abi var, dayım var, yavru dinozor var. Oldu mu ciğerim?
2: Oldu.
1: Öyle ana baba çocuk bizde olmaz. Bizimki kocaman bir aile.
3: Dilara'yı da söyleyeceğim.
1: Söyle. Ne yapıyor o?
3: Bugün bizim sınıfa geldi.
1: Hep sınıfına. Ne, ziyarete mi?
3: Artık hep gelecekmiş.
1: Sizin sınıfa? Hep. Marmaris? Allah'ım. Bu kadın gitmeyecek mi ya? Neyse Can Canım, sen şimdi güzel güzel uyu, tatlı tatlı rüyalar gör. Oldu mu benim güzel oğlum?

0: Buyur Sevin. Sağ ol canım. Çok sağ ol.
1: Afiyet olsun.
0: Feride, çok üzüldüm gerçekten. Geçen akşam da bir tatsızlık olmuş galiba. Halim'in eli yaralanmış. Isırdı dedi ama.
1: Kim?
0: Feride.
1: Halim çok yardımcı oldu, sağ olsun.
0: Dünya iyisi.
1: Ya öyledir.
0: Feride.
1: Kudurdun mu sen ya?
2: Az kaldı ablam, az kaldı. Şimdi karşıya uçacağım.
1: Bak kızın ayağı çıplak kaldı Feride. Hele kalk bir terlik ver.
2: Ablam sorduk herhalde. İstemedi hanımefendi.
0: Yok Melih abla, gerek yok. Ben getirdim evden gelirken. Sağ olsun Halim, ilk günden hediye almış bana. Nasıl düşünce, nasıl kibar.
1: Abla? Feride, bu şey değil mi gülüm?
2: Ay inanamıyorum ablam ya, inanamıyorum. Sevin, çıkarır mısın şunları lütfen?
1: Aa, abla? Niye canım?
2: Sevin lütfen, bak lütfen.
1: Feride bak, kendine gel.
2: Ya nasıl kendime geleyim Allah, nasıl kendime geleyim, kurban olayım. Sevin.
0: Ya Feride ne oluyor?
1: Bak babam geldi Feride, rezalet çıkarma.
0: Seyhan sen de koş kapıya bak.
1: Baktım baktım. Çık Allah aşkına, geri çek geri. Soktun burnuna, fena oldu kız ya. Halim.
3: Seyhan iyi akşamlar. Şey yukarıda mı?
1: Ha Sevin.
3: Sevin. Çağırır mısın?
1: Gelsene.
3: Yok ben rahatsız etmeyeyim şimdi babam.
1: Ha yok, babam yok.
3: Olsun, sen yine şuradan bir seslenversen.
0: Sen gel. Hani içeride işler biraz karıştı. Hani sen gelirsen.
3: Karıştı mı? Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bu Kenan seni çok etkiledi Feride. Hep söylüyorum Melih abla. Hem bunca yılını heba etti, hem de bunu böyle kuş gibi bıraktı gitti. Ve ondan sonra sinirler oynuyor tabii.
2: Şu terlikleri çıkarır mısın?
1: Aa, Feride.
3: Hayırlı akşamlar. Sevin.
0: Hoş geldin canım.
1: Halim hoş geldin.
3: Hoş bulduk ablacığım.
0: Halim.
3: Feride.
2: Geç Halim, geç. Otur.

0: Anne hadi serum fırçaladım.
1: Aferin canım, hadi şimdi yatağa.
2: Diloş'cum, yarın seni Özcan abi bırakacak okula, tamam mı canım?
0: Sen?
2: Benim bir işim var, onu halledeceğim.
0: Sonra Marmaris'e mi döneceğiz?
2: Hiçbir yere dönmüyoruz hayatım. Hiç.

0: yere. Bizim yerimiz burası. Tamam mı?
1: Samoş?
0: Samoş da bizimle beraber olacak. Sen hiç merak etme. Hadi şimdi bakalım, kapa gözlerini, uyan.

0: Selam abi, günaydın.
1: Günaydın Ali, şu hayırdır? Nereye bu saatte?
0: Öyle bir benim acil bir işim var Selam abi.
2: Ne iş ya?
0: İş.
2: Ya Aliço, biliyor musun Şehnaz gidiyor, kendi kızını bizim Cancan'ın sınıfına yazdırıyor.
0: Nasıl, dönmüyor mu Marmaris'e?
2: Dönmeyecek herhalde, bilmiyorum. Ya da kafasında başka bir plan var. Bu kadın kızım kafaya bir şey taktı mı?
0: Sen dün konuşmadın mı?
2: Ya konuştum. Bugün yine gideceğim, konuşacağım, diyeceğim. Al çantana git kızım ya.
0: Tamam abi, sen konuş.
2: Ama Aliço, sen nereye? Sen kalacaksın ki ben gidip konuşacağım.
0: Sanma, ben kalamam.
2: Çocukların kahvaltısı var, okula gidecekler.
0: Yok, ben kahvaltı falan hazırlayamam Sanma abi.
2: Nasıl hazırlayamam ya?
0: Abi acil bir işim var benim ya.
2: Ne iş?
0: Acil, benim çıkmam lazım.
2: Aliço.
0: Hadi Allah'a ısmarladık.
3: Ulan Aliço. Ah ulan Aliço. Ciğerim.
4: Baba, ekmek.
5: Ver kızım.
4: Çok tıkama kendini babam. Öğlen seni kebapçıya götüreceğim.
5: Ne kebapçısı?
4: Adana. Bu da yeni açılmış.
6: Nerede ya, ben duymadım.
4: Şurada ya, yukarıda. Reşit Paşa'ya doğru.
5: Ya ne işimiz var kebapçıda?
4: Yahu babam, gideriz, değişiklik olur, hem konuşuruz. Alo?
0: Feride, günaydın.
6: Babam, ben geliyorum.
4: Babam, al.
6: Ne oldu Ali?
0: Ya bir aksilik yok değil mi? Ben çıktım.
6: Yok yok, geliyoruz.
0: Tamam, geç kalmayın ha.
6: Tamam, merak etme.
0: Orada görüşürüz.
6: Ali, duvak ne olacak?
0: Ne duvak?
6: Aa, kardeşimizi duvaksız mı evlendireceğiz Alicim?
0: Feride, ben nereden bulayım şimdi duvağı ya?
6: Ay, bulacaksın artık, bulacaksın. Düğün yok, dernek yok. Yani kardeşimizi duvaksız evlendirecek değiliz herhalde ya.
0: Ya Feride. Ya iyi, tamam, tamam.
1: Can Can, hadi oğlum yakanı bağla. Oğlum uyumasana, bağla şu yakanı. Oğlum ya, sen tut şunu. Oğlum ne yapıyorsun?
7: Tut dedim.
1: Tutsana oğlum.
7: Kapağı koyuyor.
1: Allah Allah. Dur. Şunu tak boynuna. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Can Can, sen okula gidecek, kaldır kafanı. Ben su içerisinde kaldım ya. Al şu çantanı, şu kapağını tak. Koş, hadi koş. Hadi geç. Kahvaltı ne edeceksin? Hepsi bitecek Eda kızım.
8: Tamam dayı.
1: Alo.
4: Sami, babam tamam.
1: Nasıl tamam?
4: Anacığım, işte konuştuğumuz gibi. Ben şimdi bu öğlen babamı biz kebapçıya götüreceğim. Sen gelirken beni hemen çaldır.
1: Tamam, sen çıkıp gideceksin ama.
8: Ha, gideceğim ben işte, bir
4: tatsızlıktır, bir kıyamettir kopmadan.
1: Tamam, kopmayacak Meliha'm, sen merak etme.
4: İyi, hadi inşallah Samim.
6: Ay bu olmaz. Ay bu da çok transparan. Ay bu zaten hiç olmaz. Bu zaten olmaz.
9: O iyi abla.
6: Hayır hayatım, o çok spor bunlar. Ay ya.
9: Tamam, spor olsun.
6: Olmaz.
9: Ay ablam, amma abarttın ama ya. Ah,
6: susar mısın ha? Budur.
9: Yok, o fazla kaçmasın.
6: Hiç fazla kaçmaz, bakayım. Ay çok güzel.
9: Ay abla.
6: Bakar mısın şuna, çok güzel oldu Seyhan, budur.
9: Şu kurdelesi falan.
6: Ya tamam, giy, budur, pazarlık yapma, giy şunu, giy giy giy hadi.
9: Abla.
6: Hadi. Tamam. Çok güzel.
0: Taci abi, ne haber?
10: Oo Halim, nasılsın?
0: İyidir abi.
10: Ne haber Likidrem Çekirdek?
0: Ya senin arabayla bir işin var mı?
10: Yo, buradayım.
0: Bir iki saat dinle alabilir miyim?
10: Tabii oğlum. Hayırdır?
0: Sonra söylerim.
10: Hadi al bakalım.
0: Nerede araba?
10: İleride, sağda, hadi.
0: Eyvallah.
10: Köşeydi.
0: Hayırlı işler.
10: Hadi bakalım.

0: Seyhan'ım, prensesler gibi oldun vallahi billahi.
1: Ablam ben böyle gelemem.
2: Aa, niye? Ya ne bileyim, tanımadığım birinin nikahına böyle.
0: Ay Seyhan, çok güzel oldun, saçmalama.
1: Ablam benim hiç içimden gelmiyor, ne olur bu seferlik affetsen.
0: Hayır, olmaz.
1: Abla.
0: Ya Seyhan lütfen, gerçekten güzel oldun. Bak, beni böyle bir zamanımda yalnız bırakırsan çok kırılırım.
1: Ya ne olursun.
0: Lütfen.
3: Allah Allah. Aman hadi Ali abi ya. Furkan. Furkan, ne haber oğlum?
4: İyiyim abi. Sağ olun.
3: Okul yok mu bugün?
4: Okul var abi bugün de. Bana yok. Sen gelme bugün dediler abi.
5: Çok şık olmuşsun.
4: Sağ ol küçüme.
3: İyi. Hadi çocuklar. Hadi görüşürüz.
4: İyi günler abi.

0: Ali abi, neredesin Ali abi?
1: Ne oldu oğlum, geldim işte.
0: Yok ya, tamam. Birini gördüm de ondan öyle şey oldu.
1: Ne oldu, niye telaşlandın?
2: Buyur baba.
3: Ziyade olsun.
4: Ablam biz çıkıyoruz.
2: Nereye Güllü?
4: Nikah gidiyoruz. Ha. Gidip geleceğiz abla.
3: Geç kalmayın ha.
4: Tamam babam, al.
0: Cancan, şimdi akşam abinler alacak seni, tamam mı oğlum?
4: Tamam.
0: Hadi bakalım, hadi Ciğer.
4: Güle güle anneciğim.
0: Tahsin, ha? Şenaz Hanım otelde mi? Toplantıya mı gitti? Tamam Ciğer'im, sen arayınca de ki Samim abim aradı seni, beni arasın. Tamam. Hadi hayırlı günler.
5: Ben bir tane şahit buldum abi, sen ne iş yapıyorsun?
6: Ha, çiçekçiyim.
5: Nikah çiçekleriyle ilgileniyor. Çok sağ olasın.
6: Hayırlı olsun.
5: Ya abi öbür şahit?
6: Gerek yok.
5: Nasıl gerek yok?
6: Benim şahidim sensin.
5: Ciddi misin abi?
6: İstemiyorsan.
5: Abi istemez olur muyum? Sen istiyorsan tamamdır.
6: Tamamdır.
5: Abi eyvallah.
3: Şahit ne hazır.
5: Tamam. Şey gelin nerede abi?
6: Gidin gelecek. Çok sağ olasın. Tekrar teşekkür
5: hayırlı
6: ederim.
5: Hayırlı olsun.
6: Eyvallah.
5: Neydi baba? Benim Murat.
4: Yok anacığım ya, bu otobüsün geleceği yok Seyhan. Ablam bekle, gelir şimdi. Ya şimdisi mindisi yok Seyhan, geç kalıyoruz. Ay, keşke arabayı alsaydım. Ablam amma abarttın ya, ne olur biraz geç gitsek.
2: Olmaz, nikah geç kalacağız. Yürü taksiyle gidiyoruz.
4: Ay niye ki?
2: Ya Seyhan soru sorma, hadi yürü. Abla...
7: Bir daha bilip bilmeden kimseye bir şey vermek yok.
8: Yok ustam.
7: Benim haberim olmadan bu tuzluğun bu karabiberin santim yeri değişmeyecek. Duydun mu Cumali?
8: Duydum ustam.
7: Sen git Feride'nin çeyiz terliğini sevine ver. Sonra duydum ustam. Tövbe.
8: Terlik ne oldu ustam?
7: Duruyor. Şimdi ayıkla pirincin taşına. İyi hadi işinin başına. Yararsız.

0: Alo Ferda, ben Halim.
1: Halim, çok geç kaldık.
0: Nereye?
1: Nikaha.
0: Yok gülüm, o değil de bak dün gece bir aksilik oldu, kusura kalma. Bizim bu kılıksız cumali bir akılsızlık yaptı ya.
1: Halim, ben şimdi hiç uygun değilim, sonra konuşalım, tamam mı canım? Hadi, hadi.

0: abim buyursunlar.
1: Sağ ol. Ya beni buraya getirdin. Cevap söylemeyecek miyiz Meryem?
2: Söyleyeceğiz babam, az bekle.
1: Ne bekleyeceğiz?
2: Babam işte fındık lahmacundur, yeşilliktir. Sen bir başla, ne acelem var?

0: Ne var Melia?
1: Yok bir şey baba. Baba, ben bir şuradaki eczaneye kadar gidip geleceğim ya, başım tuttu.
0: Niye?
1: Bahardan ya, bir aspirin alıp geleceğim.
0: İyi ya.

0: Gecikler. Geliyorlar mı?
1: Hı. Ha, geliyorlar abi. Yoldalar. 2 dakika içinde buradalar.
0: Ha, iyi tamam o zaman.
2: Ayıp oldu size de.
3: Şoför bey, şu arka yoldan gidelim de sağ saptık mı hemen köşede ineceğiz.
4: Ablam kim bu arkadaş?
3: Ne arkadaşı?
4: Allah Allah. Abla nikahı olan. Ha, okuldan o. Sen daha önce bahsetmedin.
3: Seyhan, benim nikahtan bahsedecek bir psikolojim mi var? Kurban olayım ya. Hadi kardeşim be, hadi be, devam et. Gitmiyor ki şoför bey.

0: Ne işin var senin burada?
1: Konuşmaya geldim ağam.
0: Açtın mı?
1: İçeriden yok, bıraktılar.
0: O zaman senden kozumuzu burada paylaşacağız.
1: Ağam yapma.
0: Yürü salim, git dışarıya.
1: Ağam yapma.
0: Milletin ekmek tekneşine zarar vermem. Sana haddini dışarıda bildireceğim. Yürü.
2: Meli Hanım. Hayırdır Şehnaz Hanım? 2 dakikanız var mı?
3: Yok.
2: Sizinle konuşmak istiyorum. Önemli bir konu. İçeri girebilir miyim?

0: ne desen haklısın. Bu korktum, kaçtım. Bu Melia'yı yüzüstü bıraktım. Ama bak.
1: Ya hala konuşuyor.
2: Tamam babacığım.
0: Köprünün altında çok sular geçti.
1: Ölümün benim elimden olacak Samim.
0: Tamam, ben bir hata ettim. Ama hatasız kulu olmazmış. Sen beni bir affet ha.
1: Ya sen ne yüzden benim kaçma çıkıyorsun ha?
0: Melia'yı istemeye geldim.
1: Ne?
0: Melia'yı senden istemeye geldim ha.
1: Ya bırakın beni, ya bırak şu kolumu, bırak.
3: Ya ben katil olacağım, ya sen Samim. Sen o üç tane masuma dua et.
1: Yıkıl karşımdan.
0: Ah. Ah.
4: Sağ olun. Ben buraya gelip gelmemeyi çok düşündüm. Şimdi size söyleyeceklerim aslında daha önce Samim'le konuşmam gerekirdi ama beni bu konuda anlasanız anlasanız yine siz anlarsınız.
5: Şimdi Şehnaz Hanım,
4: evleniyor musunuz? Samim söyledi, tebrik ederim.
5: Ha, sağ ol. Da bak, kötü bir şey söylemek için geldiysen.
4: Yok, kötü değil ama evliliğinizi ilgilendiren bir şey.
1: Ağam, sana verecek kızım yok Samim.
0: Ağam yapma, etme.
1: Vermiyorum.
0: Ağam, affetmek büyüklüktür. Sen de bir ağasın, büyümüşsün.
1: Boşa nefes tüketme Samim.
0: Ağam, ağam bir dinle. Ağam nereye? Ağam sana saygım büyük. Ama Melia'dan vazgeçmeyeceğim. Sen beni ister vur, ister öldür. Senin rızan olsa da olmasa da bu nikah kıyılacak ağam.

0: Hadi Seyhan, hadi gülüm. Ay abla, hele bu acelen, anlamadım ki ben.
1: Nikah kaçıyor.
0: Kaçsın, çıkış yetişiriz.
1: Hadi.
0: Ay abla ya.
2: Arkadaşım geç kaldım.
3: Abi dur, ne yaptın ya? Sen bir iki dakika dur, valla hayırlı iş yapıyoruz ya.
0: Anlamadım ben. Ali.
1: Ay, yetiştik Ali, yetiştik.
0: Abla ne oluyor? Sus be. Abla ne oluyor?
4: Feride'nin bir suçu yok. Buraya getirmesini ben istedim seni.
3: Ali abi.
2: Biz çıkalım mı?
4: Yok.
0: Abla bir şey söylesene. Abla bir şey söyle.
4: Bugüne kadarkileri tutamamış olabilirim. Ama Sapanca ise Sapanca, Ada ise Ada. Bundan sonra vereceğim bütün sözleri tutmak için buradayım.

0: A Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A Para, X A Para TV, Facebook A Para, Instagram A Para, YouTube A Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Seyhan.
1: Seyhan gülüm, seni bekliyoruz.
0: Ya ablacığım, cevap verecek misiniz acaba?
1: Hayır bekleyeceğim.
2: Hayır mı?
1: Evet. Seyhan evet mi hayır mı?
0: Ya evet dedi işte.
2: Ya Furkan bir sus.
1: Ablacığım o hayıra evet dedi.
0: Ne?
1: Abla. Seyhan kurban olayım, bir karar ver artık.
3: Ya verdim.
0: Ya tamam vermiş işte.
2: Ya bir dur. Seyhan. Derin nefes al. Bir daha soruyorum. Benimle evlenir misin?
3: Evet.
2: Evet.
3: Evet. Evet dedi.
0: Ay aman iyi oh be.
3: Ali.
2: Evleniyoruz.
4: Arkadaşım ben gidiyorum.
5: Oh, dur abi, kapatamıyorum daha fazla.
6: Gel.
7: Hadi sen yoldur.

0: Samim.
1: Dediğim gibi anlasanız anlasanız beni bir tek siz anlarsınız.
0: Dilara'nın babası öyle mi?
1: Evet.
2: Bildiğimize evlenmek için müracaat etmiş bulunuyorsunuz. Yazılı müracaatınız incelendi ve evlenmenize herhangi bir yasal engel olmadığı anlaşıldı. Şimdi bir kere de benim ve şahitlerin huzurunda evlenme isteğinizi sözlü olarak tekrarlamanızı istiyorum. Sayın Seyhan Yalçın hanımefendi, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan ve kendi özgür iradenizle Sayın Ali Yaman Beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?
1: Evet.
3: Sayın Ali Yaman Bey, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenizle Sayın Seyhan Yalçın hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor
4: musunuz? Evet, ediyorum ben.
3: Sizler de şahit misiniz?
4: Evet, şahit, evet.
3: O zaman buyurun imzalatın. Ben de yasaların bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Gelin.

0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Seyhan Cilin, hayırlı olsun oğlum. Artık resmen iyisin.
2: Evet.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
3: Ben aynen böyle yapacağım ya.
4: Sen kimle evleneceksin oğlum?
0: Ya boş ver şimdi ya. Şimdi zaman değil zaten.
5: Furkan, gece şöyle bir fotoğrafınızı çekeyim sana.
3: Al fotoğraf. Hadi.
0: Fotoğraf.
3: Fotoğraf.
0: Makine getirmedik. Makine bende yok.
2: Ali, fotoğraf makinesini getirmedin mi?
0: Yok, sen duvak dedin, makine demedin ki.
2: İyi de yani nikah makinesiz geleceğini düşünemedim.
0: Sizde makine yok mu?
3: Yok.
0: Yok.
1: Şey, telefonla çekiverelim.
2: Seyhan, öyle telefonla olacak iş değil.
0: Yok canım. Tamam ya. Tamam ya, ben şey hallederim şimdi onu. Tamam, siz durun bir dakika ya. Ben tamam, bir dakika.
4: Şey olunca makineyi unuttuk tabii.
2: Olsun.
0: Merhabalar. Kolay gelsin abi.
4: Ya.
0: Abim be. Ya şu fotoğraf makinesini senden bir ödünç alabilir miyim? İki dakika.
4: Makine mi?
0: He, bir fotoğraf makinesi. Biz unutmuşuz da. İki resim çekeceğim. Hemen getireceğim. Sonra ben senden alırım fotoğrafları abi.
1: Verme Kutay.
0: Aa. Aa. Teyzeciğim bak şimdi niye öyle söyledin?
1: Ne yapalım canım? Unutmasaydınız.
0: Kutay abim. Kutay değil mi?
4: Evet.
0: Kutay abim bak, öncelikle hayırlısı olsun. Bak, bizi anlarsan sen anlarsın Kutay abi. Valla bak, damat, gelin, baldız, bizim aile içeride perişan olduk. Makineyi unutmuşuz be abi. Bizi anlarsan sen anlarsın. Ver şunu, hadi halledelim be. He?
4: Al kardeşim.
0: Eyvallah baba.
4: Ama çabuk getir.
0: Tamam.
4: Sırada bizim nikahımız var.
0: Tamam babacığım.
2: Ya Kutay niye?
4: Tamam, niye getirecek?
0: Ya ablam be. Senden şu çiçeği rica etsem iki dakika. Hemen getireceğim, sağ ol.
1: Kızım niye verdin?
0: Anacığım, getireceğim anacığım.
1: Ya getirmezse şimdi makineyi? Çiçeği de verdin, kaldın çiçeksiz şimdi. Resim çektireceğiz daha.

0: Hocam şurada çekti.
1: Bir dakika, ben çiçeği atacağım. Atıyorum.

0: Selam abi. Hop Selam abi, nereye ya?
1: Eve gidiyorum ya.
0: Gel iki dakika çay iç.
1: Yok sağ ol.
0: Ya gel Allah aşkına ya, çarşamba pazar gibi iki dakika soluk lan. Süper, çıkar.
2: O şerefsizle bir olup bana

0: öyle oynadı. Bu yaşta babanı millete rezil ettin.
1: Estağfurullah babam.
0: Sus! Kebapçı köşelerinde beni o masajcıyla bırakıp gitmeye utanmadın mı? Ama ben onu oracıkta böyle kıtır kıtır boğazlayacaktım ya.
1: Ya babacığım.
0: Rezil! Senden yüz bulmuş, seni nikahına geçirecekmiş. Ulan ben sana kız değil, kırık tırnağımı vermem.
1: Ya babacığım.
0: Ona dedim, sen de kulağını aç, beni dinle Melia. Benim samim ve...

0: Sen işinde eşyaslanma abi.
1: Ya Cappar ağam iyi hoş adam da
2: biraz sinirli.
3: Ya Halim, sinirli adam bağırır çağırır. Bu öldüreceğim diye üstüme yürüyor ya.
2: Tövbe.
3: Her Allah'ın günü canımla oynuyorum ben.
1: Bak şimdi Sami abi. Bize atalarımızdan babalarımızdan kalma bir gelenek var.
3: Ne gelene?
1: Şimdi bak, Cappar ağa kızı vermiyor.
2: İki gönül bir olur. Ne yapacaksın?
3: Ne yapacağım?
1: Yapma Sami abi. Bana biraz yardımcı ol. Adana'daki operasyonu hatırla.
3: Kaçıracağım. Ya sen delirdin mi halim ya?
1: Ya zaten kaçırmışsın kızı.
3: Ya ben kaçırmadım kimseyi. İnsanı deli etme halim ya. Kızı arabaya bindirdim. Maksat konuşacağım, indireceğim.
1: Ya indirme artık, olsun bitsin.
3: Oğlum ben eşkıya mıyım?
1: Ya estağfurullah sanma abi.
3: Durup dururken kızı niye kaçıracağım? Allah Allah.
4: Abim bak şimdi. Melih ablam yok dediği halde bir arabaya bindirme olayı olmuş.
3: Hakkane ya Allah.
2: Ya bize böyle aksetti.
1: Melih ablam artık he diyor. Gönlü var. Ya daha fazla beklerse maazallah kuruyacaksın mı abi? Ya hal böyleyken sen daha artık ne bekliyorsun anam babam?

0: abi. Ay pardon. Balık ekmek çok güzel abi, kesene bereket.
1: Afiyet olsun.
2: Bizimkiler öğrensin, bir de bizim evde yemek yaparız.
0: Ay Samim abi de mangal atar kapının önüne.
2: Ablam da patlıcanlı kebapları hazır etti mi?
3: Ay!
2: Ay!
1: Evlendik ha?
4: Evlendik.
1: Göster bakayım yüzünü. Sen karı mısın benim?
4: Karı mı?
1: He?
4: Ali yapma!
1: He?
4: Ne yapıyorsun? Ali yapma!
1: Herkese söyleyeceğim.

0: Earlier. Babama ne diyeceğiz?
1: Önce yengeye söyleriz.
0: Olmaz.
1: Niye?
0: Kaç gündür evleneceğim diye hazırlık yapıyor. Ali nasıl diyeyim?
1: Tamam ben söylerim.
0: Sakın.
1: Biri söyleyecek.
0: Tamam. Evlensinler. Öyle.
1: Ya saçmalama.
0: Ha, iki gün. İki gün sonra evleniyorlar.
1: Ya Seyhan onlar da evlensin biz de evlenelim. Niye yengeyi bekliyoruz?
0: Ali vallahi babam duyarsa kıyametleri kopartır. Bize kızar olan ablamları olur.
1: Ya zaten ödenmeyecek.
0: Tamam işte. Onlar bir atlatsınlar. Sonra biz de başımızın çaresine bakarız. Ha? Bak hem bu ara evde tutarız. Hı? Tatsızlık çıkarsa gidecek yerimiz olur. Bak bana söz ver. Samim abiye söylemek yok. Tamam mı? Bu duyarsa ablam da duyar.
1: Tamam. Birkaç gün daha beklerim. Evlendiler. Yoksa avazım çıktığı kadar bağırırım. Kimseyi tanımam.
0: Tamam aşkım.
1: Aşkım değil. Kocam.
0: Kocam.

0: abla dur bir be, geleyim ben. Hallendim.
1: Kesme fırçalar nerede?
2: Nerede?
3: Hah. Meltcan sen dışarıda bekle abiciğim.
2: Niye?
3: Dayım gelirse sen haber vereceksin.
2: Ben de boyamak istiyorum.
1: Siz başlayın. Ben nöbet tutayım ilk başta. Ha?
3: Tamam.
2: Tamam.
3: Hadi. Yavaş yavaş.
1: Alo.
4: Ne haber?
1: İyi. Senden?
4: İyi valla. Böyle deniz kenarı falan.
1: Deniz kenarı mı? Ne yapıyorsun orada?
4: Balık ekmek yiyorum.
1: Balık ekmek mi?
4: Ha, balık ekmek niye?
1: Hayır, sen bana işin var demiştin de.
2: Ben de önemli bir şey oldu sandım.
4: İşim vardı Edacığım, işim vardı, işim bitti.
1: Ali yapma.
2: Ali.
5: Ne Ali, Ali?
1: Furkan, o kim?
4: Kim ki?
1: Bilmiyorum, bir ses duyuyorum.
4: Ne sesi Eda?
1: Seyhan ablanın sesine benziyor.
4: Hay hay Eda, benim Seyhan ablayla ne işim olacak ya?
1: Ali diyor.
4: Balıkçı o, balıkçı. Balıkçı Ali.
6: Eda tamam,
4: ne oldu? Ne aradın sen? Ne diyeceksin?
1: Ben mi? Furkan, beni sen aradın.
4: Aa, ben aradım seni.
6: Ya ne bileyim öyle.
7: Deniz kenarı falan. Görüşmüyorduk uzun zamandır.
4: Ha? Boya yapıyorsun. Sonra konuş. Tamam. Tamam.
7: Bu ne oldu?
4: Ne olsun abi ya?
8: İyi günler. Teşekkürler.
1: Can merhaba, beni arayan oldu mu?
8: Yok Şenaz Hanım. Hı. Sabah Sami Bey aramıştı.
1: Ha, burada mı?
8: Yok, gelmedi.
1: Bir daha aramadı mı?
8: Yok, aramadı.
1: Sağ ol.
8: Şenaz Hanım, Dilara aşağıda mutfakta şefe yardım ediyor.
9: Bak Dilara'cığım, şimdi pilavımızı süsleyelim, tamam mı? Bunlardan süs yap aralarına. Şunlar da gözleri olsun. Tamam mı?
1: Dilara hadi kızım.
2: Anne bak.
1: Şimdi bakamam. Hadi.
2: Nereye?
1: Odaya çıkıp sana çanta hazırlayacağız.
2: Niye?
1: Of, çok soru sorma hadi.
9: Sen şimdi git. Yarın devam ederiz, tamam mı?

0: Seyhan, ben giriyorum eve gülüm. Tamam ablam, ben geliyorum şimdi.
1: Tamam. İyi geceler Feride.
0: İyi geceler. Damat bey, hadi.
1: Ay. Evlendik.
0: Evlendik.
1: Nerede kalacağız?
0: Nasıl? Aynı.
1: Aynı evlerde.
0: Öyle dedik ya Ali.
1: Ha, öyle bir şey demedik ya.
0: Ali.
1: Hangi çağda yaşıyoruz ya?
0: Ne çağ Ali? Babam evde.
1: Tamam. Başka yerde kalalım.
0: Nasıl kalayım Ali?
1: Evli değil miyiz?
0: Evliyiz.
1: O zaman.
2: Feride.
0: Babam.
2: Ne var? Nereye giriyorsun kapıda?
0: Hiç babam, öyle geldim duruyorum.
2: Nerede Seyhan?
0: Seyhan o geldi geliyor, yoldan bir şey alıyor geliyor yani. Ali.
1: Ya ne Ali Ali? Karımı öpemeyecek mi?
0: Ya mahalledeyiz, biri görecek.
1: Ya görsün. Bak, kapı gibi evlilik cüzdanımız
0: var. Ali, sok şunu cebine.
1: Ya bu nasıl evlilik, ben anlamadım ya. Eskiden arardık, bakın. Bak.
0: Ali, sok şunu cebine. Seyhan. Seyhan.
1: Yine başladık.
0: Gitmem gerek.
1: Seyhan. Kesin.
0: Ha babam, Seyhan da geldi işte.
2: Ne arıyorsun sen bu saatte dışarıda?
0: Buradayım babam.
2: Akşam oldu, ikiniz de sokaklardasınız. Hele sen. Bütün gün işe gitme. Sokaklarda dolaş.
0: Babam.
2: Söz. Sabahtan akşama kadar kabir azabı şarkılar. Böyle böyle bacını da yoldan çıkardın.
0: Aa, ben mi?
2: Ya konuşma.
0: Babam, onun bir suçu yok.
2: Ben bilmez miyim malımı? Hadi bakayım yukarı.
3: İnanamıyorum aşkım. Yani gökten taş yağsa benden bilecek pes.
1: Sen mi abi?
4: Aliço, neredesin oğlum sen?
1: Abi işim var dedim ya.
4: Ne iş bu ya?
1: Bir iş işte. Beni boş ver. Senin konuşma nasıl geçti?
4: Nasıl geçecek? Cabbar ağa gene çınlar çıkardı.
1: Yapma be abi ya.
4: Olacak buydu zaten.
1: Evlenmeyecek misiniz?
4: Evleneceğiz. Bu işin kaçarı yok Aliço. Bu nikah öyle ya da böyle kıyılacak.
5: Geliyorlar, geliyorlar.

0: Dayı? Yiğit oğlum ne oldu? Hiç dayı.
1: Benim karnım acıktı.
2: Ben de sofrayı kurayım.
1: Ben de gideyim.
0: Durun iki dakika ya.
3: Sofrada görüşürüz.

0: Ablam bak babam söylenip duruyor, acıktı yine hadi. Ablam bunun ne işi var burada anam?
1: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Gülüm o nereden çıktı?
0: Buzdolabından.
1: Ya yüklüye kaldıracaktım ama.
0: Abla tam da düğün öncesi niye? Ay abla söylesene.
1: Ya Feride babam gelmeden kaldır hele şunu.
0: Ya Allah senin canın mı sıkın, böyle bir yüzün gözün bir solmuş. Babama söylediği laflara mı takıldın sen?
1: Yok. Ya yok öyle bir şey işte. Hadi götür babam görmeden.

0: olmadı diyor. Al yengeye diyorum, yıldırım nikahı kıydırıyor.
1: Ali. O ne anlıyormuş bu işlerden?
0: Bilmiyorum. Öyle her isteyen kıyabiliyor mu Ali'cim?
1: Tabii abi, ne? 6 tane resim lazım. Nüfus sözlerini, ikametgah senedi falan, evrakları tamamlıyorsun.
0: Ne kadar sürüyor?
1: Başvuruyorsun, 24 saat sonra evleniyorsun.
0: Yapma ya. Rapor, mapor.
1: Ne bileyim abi, bana niye soruyorsun ya?
0: E biliyorsun oğlum.
1: Yok abi, nereden bileceğim?
0: Bilmiyorum ya, fotoğraf matura böyle malumatım var işte.
1: Yok malumatım falan.
0: Aliço, başka bir şey istiyorlar mı?
1: Abi ne bileyim, git araştır ya. Allah Allah, ben belediyede mi çalışıyorum?

0: Alo.
1: Şşş. Ulan Furkan.
2: Hani bana söz vermiştin?
0: Ali abi.
1: Ne Ali abi? Sam abi nereden biliyor?
0: Neyi nereden biliyor?
1: Ne biliyor işte. Deminden beri ağzımı arıyor.
0: Ben bir şey söylemedim abi.
1: Bak emin misin Yiğit'e miyite?
0: Abi ayıp ediyorsun. Sır dedik, sır bizden çıkmaz. Hayır.
1: Şş, bana bak ha. Aman Furkan. Seyhan'a söz verdik. Kimse bilmeyecek.
0: Yok abi tamam eyvallah.
1: Bu çocuğun suratı çok fırıldak ya.
3: Çocuklar alo. Çocuklar gelin çocuklar. Dayınızın yemeğini özlediniz mi?
4: Vallahi özledik dayı ya.
5: En çok da Mertcan.
3: Mertcan sana ne oldu ya?
6: Zehirlen.
3: Ali Ço Tantuni'den başka bir şey bilmez. Siz dayınızın yemeğinden şaşmayın. Ali Ço.
7: Geldim abi.
3: Ha, gel yemek hazır.
1: Ben bakarım.
3: Dur. Nereyedir ya? Siz oturun ben geliyorum.

0: habersiz geldim Samoş.
1: Yok. Hayırdır?
0: Ya dönmeden önce yapılacak işlerim var. Bu akşamlık Dilara'ya göz kulak olursan. Bir akşam. Yani Mertcan'la aynı sınıftalar zaten. Yarın okula bırakırsın, dönüşte alırım. Hı?
1: Tamam, bırakırım da.
0: Tamam. Samoş'un sözünden çıkmak yok, tamam mı Dilara'cığım?
2: Tamam.
0: Hadi bakalım.
1: Şeynaz.
0: Emri vaki oldu biliyorum Samoş, ama İstanbul'da güvenip de bırakabileceğim kimse yok biliyorsun.
1: Tabii. Bir günse tabii. Biz Diloş'la oyunumuzu oynarız. Değil mi Dilara?
2: Hı hı. Mertcan evde mi?
1: Mertcan, tabii tabii. Olmaz olur mu evde?
0: Samoş, bir daha olmayacak söz.
1: Hadi gel, gel ciğer.
0: Samim. Hı. Sağ ol.
1: Dilara, yemek yedin mi kızım? Gel bakalım Gülyanak. Çantanı şöyle bırak.
2: Öyle abi. Hı. Gülyanak abla ne zaman gelecek?
3: Bilmiyorum Mert, ama fazla uzun sürmez. Birkaç güne taşınır.
4: O gelinceye kadar biz de boyayı bitiririz.
1: Eda kızım, mutfaktan bir tane tabak alsana.
5: Dilara.
2: Merhaba Mertcan.
1: Diloş, bu gece bizde misafir, bizde kalacak.
6: Hoş geldin Dilara.
2: Merhaba.
0: Al bakalım ablacığım.
1: Bak, yemeği soğutmayalım. Hadi afiyet olsun.

0: bir kaşık beğendi alır mısın? Baba.
1: Cihan, bir kaşık ver kızım.
2: Vereyim babam.
0: Bana müsaade, afiyet olsun. Ben babamın yatağını hazırlayayım.
2: Ha yok, gerek yok. Ben yaptım abla.
1: Sağ ol kızım.
2: Bir şey.
1: Zaten evlatlarımın arasından bir hayırlı sen çıktın.

0: Rahat mıymış Mertcan'ın yatağı?
1: Sen nerede yatacaksın? Abin odasında.
0: Ablacığım, hadi vedalaş arkadaşınla.
1: İyi geceler Dilara. İyi geceler.
0: Şşt, hop. Bombanı unuttum.
1: Ben zaten yalnız uyuyorum. Gece korkarsan bombana sarılabilirsin.
2: Tamam.
0: Hadi bakalım. İyi uykula.
3: Hadi hayırlı akşamlar.
4: Usta.
3: He.
4: Ustam ben bu terlik meselesine çok üzüldüm.
3: Kız iyi değildi. İyicene delirtti Ferda'yı yani ha. Gitti bir de sevmine çeyiz terliklerini verdi. Artık Ferda'ya ne dese yer oğlum.
4: Ustam ne dersen yaparım.
3: Git bakalım şuradan bir kağıt kalem al gel. Otur. Şimdi buraya 100 kere ben bir daha ağamın işine karışmayacağım yazacağız. Bitti mi? Çevireceksin. Ben bir tevgeyim, ben bir tevgeyim diye 100 kere daha yazacaksın. Tamam mı Cumali?
4: Tamam, başka bir şey.
3: Sen benim işime karışma, ben başka bir şey istemiyorum. Tamam mı yavrum?
4: Tamam usta.
3: Hadi hayırlı akşamlar. Hadi.
5: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
6: Şimdi peki babam hayır derse evlenmeyecek misiniz abla?
7: Ne bileyim ben.
6: Olur mu öyle şey abla? Babam bu, kızacak tabii. Olmadı, kaçar evlenirsiniz be ablam. Sonuçta iki gönül bir olunca zamanlık seyran olur.
7: Ne kaçacağım Feride?
6: Ay tamam canım, farz mahal. Kızma. Ne oldu yine sen oflayıp pufluyorsun? Ha? Yüzün düştü.

0: Dilara'yı görünce bozulmasın.
1: Yok oğlum, kızmaz. Melih anlayışlı kadındır.
0: Hani gidiyordun Marmaris'e?
1: Gidecek, işleri var herhalde. Yani çocuğu okula bırakacağız, o gelip alacak.
0: Dönecek mi?
1: Dönecek.
0: Emin misin?
1: O ne demek şimdi?
0: Ya ne bileyim abi. Gecenin bir yarısı çıktı geldi.
1: Ya Aliço, apır sapır konuşma. Kadın burada evladını bırakıp gidecek değil.
0: İyi abi, tamam, öyle diyorsun.
1: Ulan Aliço, sen insanı var ya kuru derede sele götürürsün.
0: Yatıyor musun?

0: Alo.
1: Alo. Dışarı gel.
0: Ali.
2: Kapıdayım, çık.
0: Bir dakika, bir dakika. Olmaz, babam uyuyor.
1: Ya iki dakika.
0: Ya Ali.
1: Ya karımı görmek istiyorum.
0: Şş, ya.
1: Tamam, ben geliyorum o zaman.
0: Sakın.
1: Kapıyı açtın açtın, yoksa zil çalacağım.
0: Ya olmaz.
1: Önüme ilk çıkana evlilik cüzdanını gösteririm, karımı alacağım derim.
0: Ya tamam, tamam. Tamam, bekle, geliyorum, bekle.

0: Evet. Eda gel kızım. Ne yaptı, çocuklar uyudu mu?
1: Ha, ikisi de uyudu dayıcım. Ya dayı.
0: Ha kızım.
1: Hiç senin Melih ablayla fotoğrafın var mı? Eski de olabilir.
0: Var.
1: Verir misin?
0: Ne yapacaksın?
1: Ya sen ver.
0: Ya bunlardan bende bunlar öyle 3-5 tane var yok. Melia'dan isteyeceksin sen, onda çoktur bak. Al bakalım.
1: Teşekkürler dayıcığım. İyi geceler.
0: İyi geceler kızım.

0: Önce dükkanı tutacağım.
1: Önce.
2: Ha, tamam. Sonra Sapanca'da lokanta.
1: Sapanca'da yaşayacağız ha?
0: Hayır.
1: Hayır mı?
0: Ben sana ne söz verdim?
1: Ne söz verdin?
0: Biraz para biriktirince alacağız başımızı gideceğiz.
1: Nereye?
0: Nereye istersek.
1: Ay öyle bir aksilik çıkacak diye ödüm kopuyor.
0: Çıkmayacak.
1: Ablamlar evlenecekler değil mi?
0: Evlenecekler.
2: Sonra da biz herkese söyleyeceğiz. Bu işin dönüşü yok.
1: Biliyorum.
3: Melia.
1: Bir dakika. Burada mı yatıyor? Ay ne yapacağız?
3: Kim var orada?
1: Ay, benim babam.
3: Ne işin var orada?
1: Hiç. Baba, ben ses duydum. Ona bakmaya geldim.
3: Yok bir şey. Git yat.
1: Tamam babam. İyi geceler.
3: Hadi, Allah rahatlık versin.

0: Senin işin var burada.
1: Kilitli kaldım.
0: Açamadın mı kapıyı?
1: Yok. Baban kapıyı gitti de anahtarı da aldı.
0: Şşş.
1: Ablan değil baban.
0: Sen bak gülümün annenin adısı. Uş bismillah.
1: Abla. Ali.
0: Anne ne işin var senin burada ya?
1: Kilitli kaldım.
0: Allah Allah nasıl?
1: Baban kapıyı kilitledi anahtarı da aldı gitti.
0: Ali babam duyarsa vallahi kıyametleri kopartır. Ali çabuk git buradan.
1: Ya tamam gideceğim aşağıya inemem. Buradan çıkacağım.
0: Nasıl çıkacağım?
1: Ya bilmiyorum. Şunu bırak elinden ya. Şeytan da olur.
2: Ali. Ali'cim.

0: Bizim başımıza bin tane bela var. Sen kalkıp Sabancı'ya gidiyorsun ya.
1: Abi kusura bakma ya.
0: Oğlum Cabbar'a ikna edilecek. Melia ile Yıldırım nikah. Tam burada kıyamet kopacakken senin ne işin var Sabancı'da Aliço ya?
1: Ya var işte bir işim.
0: Aliço.
1: Ya abi bak benim de hoşuma gitmiyor ama mecbur olmasam gitmem.
0: Ne mecburiyetiymiş?
1: Ya bir iş. Özel bir iş.
0: Ha özel iş. Benim her şeyim özel. Bir tane normal işim yok ki senin umurunda değil.
1: Ya abi bak. Gerçekten mecbur olmasam gitmem ya. Bana birkaç gün müsaade et.
0: Aliço.
1: Abi döndükten sonra ne istiyorsan yapacağım. Çöz vallahi ya. Asma suratını ya.

0: Abla hadi, babam söyleniyor yukarıda acıktın diye.
1: Tamam anacığım, tamam.
2: Ah sakar Meliha.
0: Tamam tamam.
2: Seyhan sen sucukları al.
0: Aldım. Abla sen iyi misin?
2: Ha?
0: Sıkkın gibi görünüyorsun hala.
2: İyiyim gülüm, iyiyim. Valla pek iyi değilim Seyhan.
0: Ne oldu abla?
2: Ali'yi gördüm.
0: Ali'yi mi?
2: He, Ali'yi gördüm.
0: Nerede?
2: Burada. Dün gece salon camından bana böyle bakıyor.
0: Ablam valla.
2: Yok, iyi saatte olsunlara karışacağım ben artık Seyhan. Gayipten sesler, camda yüzler. Artık o kadar insan içinde niye Ali gözüktüyse gözüme.
0: İşte oluyor ablam öyle gayipten arada, tamam.
2: Ya hadi hadi sen babam bekletme, heyirleri üstünde onun da. Hadi.
1: Feride!
3: Geldim ablam.
0: Çıksana bir. Feride!
3: Ablam geldi.
0: Oğlum çık lütfen, çık.
1: Feride!
0: Ablam?
2: Hadi anacığım, babam bekliyor.
3: Tamam ablam, geldim.
4: Ulan hadi çık. Anca beraber, anca beraber dedik. İnsan kardeşini böyle bırakır mı?
5: Dayı.
6: Ha oğlum. Biz çıkıyoruz.
4: Tamam.
6: Çocuklar?
5: Kahvaltıları ne ediyorlar? Okula sen bırakacaksın değil mi?
4: Ha, ben bırakacağım.
5: Tamam. Ben kaçtım, akşama görüşürüz.
4: Tamam.
7: Feride. Şuradan ekmek eriyor kızım.
2: Feride versene.
3: Vereyim babam.
7: Ne oldu eline?
3: Kimin eline? Benim elime bir şey yok. İyiyim babam.
7: Niye öyle çolak gibi bakıyorsun?
3: Yok babam. Benim elim iyi. Sağlığım yerinde. Rahatım. İyiyim Allah'a şükür. Ben ekmek getireyim ablam. Ekmek bitmek üzere.
0: Ben geliyorum ablam. Abla?
3: Amacığım, özendim taktım yemin ederim, sıkışacağını bilmiyordum Seyhan.
0: Tamam ablam, artık olmuş, ne yapalım?
3: Öyle bir deneyeyim dedim kız, özendim.
0: Ablam kimse görmesin yeter.
3: Yeter de anacığım çıkmıyor. Oh, dur bakayım.
0: Ay sabun, sabunla deneyelim.
3: Ama sür kurban olayım sür.
0: Sürüyorum ablam.
3: Çıkmıyor vallahi Seyhan.
0: Oh ablam ya.
1: Seyhan!
0: Geliyoruz ablam.
3: Allah'ım, hem evlenemiyorum hem de alyans yüzüğü elimden çıkmıyor. Ay!
0: Yüzüğüm nerede?
1: Seyhan!
0: Geldik ablam, buradayız.
2: Hadi anacığım, babam bekliyor.
0: Geldik. Geldik ablam, geldik.
2: Ha, ekmek nerede?
0: Aha ekmek.

0: Furkan. Hakkını helal et oğlum.
1: Hayırdır abi, ne oldu gene?
0: Yok bir şey. Sapanca'ya gidiyorum.
1: Seyhan abla?
2: O da geliyor.
0: Şu ev işini halledip döneceğim.
1: Ha tamam, siz taşınıyorsunuz abi ya.
2: Öyle. Gitmeden son bir kez arayayım, eyvallah diyeyim dedim.
1: Abi tamam, sen merak etme. Bizim sözümüz söz, kimse bilmeyecek. Tamamdır abi, eyvallah. Hay! Ne yapıyorsun kız?
3: Ne oldu? Neyi kimse bilmiyor?
1: Bir şey değil ya, önemli bir şey yok.
0: Ne haber Furkan?
1: Ne yapayım birader?
0: İyi eleman.
1: Okuldan bir çocuk ya. Vallahi gel gel.
3: Abla. Gel gülüm gel. Babam kahvesini içti mi?
4: Hı, içti.
3: Abla. Ha gülüm.
4: Sen iyi değilsin. Senin neyin var?
3: Yok bir şey gülüm.
4: Nasıl bir şeyim yok abla? 2 gün sonra evleniyorsun. Ablam gibi matbel dinliyorsun.
3: Dur bakalım.
4: Ne dur bakalım?
3: İşte öyle yani, dur bakalım.
4: Yapma abla. Siz Samim abiyle birbirinizi seviyorsunuz. Bak 20 sene sen beklemişsin. Babam da bir gün kabul edecek, sen üzülme.
3: Gülüm, bizim tek derdimiz babam olsa.
4: Ne var başka? Abla ne var başka? Ha babam.
5: Ben çıkıyorum Seyhan.
4: E nereye babam, otursaydın biraz.
5: İşte ben sıkıldım.
4: İyi tamam.

0: Can Can, hazır mısın oğlum?
1: Hazırım.
0: Dilara, hadi sen de al çantanı kızım, çabuk.
1: Saçım.
0: Saçın? Saçın iyi, ne var ki saçının?
1: Toplamadım.
0: Sen topla.
1: Ben toplayamam ki.
0: Kızım ben ne bileceğim saç toplamasını. Can Can. Haydi gel bakayım. Ver. Hay Allah'ım, dur şöyle kızım bakayım. Börek kavurayım.
2: Sen mi abinin kızı?
3: Vallahi öyle gülüm.
2: Yok ablam, olur mu öyle şey? Hani kız erken doğmuştu, Samim abi gemideydi, hani ortalarda yoktu. Samim abi ne diyor?
3: Vallahi ben bir şey diyemedim Seyhan şimdi, nasıl?
2: Ablam söyleyeceksin tabii. Ne malum kadının uydurmadığı, belki sinirden söyledi.
3: Öyle değil gülüm, bana hiç öyle gelmedi.
2: Yok ablam, olmaz, inanmam.

0: Seyhan.
1: Efendim?
0: Hele bir gel.
1: Ne oldu?
0: Niye gülü?
2: Hadi Cancan gel bakayım. Kızım şunu tak. Ha, saçın güzel olmuş ha.
0: Bilmiyorum abla. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
1: Babamdır kurban olayım. Dur.
3: Ne var? Ne oldu?
1: Babam, diyorum ki hani seninle şöyle bir konuşsak biraz.
3: Hayırdır Feride?
1: Şimdi burada olmaz ki babam. Hani oturalım karşılıklı sakin sakin. Olur mu?

0: Ya benim dünyadan haberim yok. Seyhan kız bak eve yerleşmiş. Alo.
1: Alo. Seyhan sana iki tane iyi haberim var.
0: Ali.
1: Birincisi paramızı aldık. İkincisi evi tutmaya gidiyorum. Sen de ayarlayıp yarın Sapanca'ya gelsene.
0: Hayatım Ali burası pek müsait değil.
1: Baban yanında.
0: Aa.
1: Abla.
0: Hı-hı.
1: Tamam Melih ablayı ayarla yarın gel Sapanca.
0: Ali.
1: Ya Ali Mali itiraz istemiyorum.
0: Hayatım

0: Anlaştık. Tamam. Tamam. Hoşça kal.
1: Yok Seyhan anacığım, ben dayanamıyorum. Dalallar geldi.
0: Nereye abla?
1: Abla?
2: Hayırlı işler.
3: Samim.
0: Melih abla.
3: Ha merhaba kocana.
2: Çok şükür.
3: Nereye Samim?
2: Şey haberler iyi Melih. Bu Dilara ile annesi Marmaris'e dönüyor. İşte işlerini halledene kadar bir seferlik bize bıraktı, emanet etti çocuğu.
3: Samim.
2: Ya sana soracağım şimdi, kızar mısın kızmaz mısın bilmiyorum ama otelde kimse yok Melih. İşler de duruyor orada. Hani şimdi sen çocukları okula bırakıversen.
3: Samim bak konuşmamız lazım.
2: Ya konuşacağız, ben sana her şeyi anlatacağım gülüm.
3: Bak benden bir şey saklıyorsan.
2: Ya, haşa, ben sana Adana'da ne söz verdim? Yüzdük kuyruğuna geldik ciğerim. He? Bu kızcağızın bir günahı yok. Bir gün gider ediver. Ha. Çocuklar hadi gelin.
3: Heh. Bak arayacağım Samim.
2: Tamam Melih. Tamam. Hadi tutun Melih ablanızın elinden. Ha, hadi hadi zihin açıklığı.
4: Bazen yani misal başına kötü bir şey geldiğinde insan kendinden çok sevdiklerini düşünüyor. Onlar senin için üzülmesinler istiyorsun. Kıyamıyorsun. İşte ne bileyim, her şeyi söyleyemiyorsun.
5: Bu da nereden çıktı Ferde?
4: Çıktı babam. Biz de senden sakladık. Üzülürsün dedik, kızarsın dedik ama yani korkunun ecele faydası yok.
5: Ya ne var deliğinin altında?
4: Babam birincisi, ben Kenan'dan ayrıldım.
5: Ayrıldın mı?
4: Evet.
5: Melih'e?
4: Askı maskı yok. Ablam sen üzülmeyesin diye öyle dedi.
5: Sebep?
4: Anasıyla bir olup beni ortada bıraktılar. Aslında baştan belliydi de işte ben görmek istemedim.

0: Hah, oldu gülüm, hadi.
1: Melih abla.
0: Ha kocayana.
1: Artık bizi okula sen mi bırakacaksın?
0: Yok canım benim. Zaten Dilara'lar dönüyorlarmış. Yani dayın öyle söyledi. Değil mi Dilara?
1: Bilmem.
0: Nasıl bilmem? Gülüm, senin haberin yok mu?
1: Yok.
0: Ha yok. İyi hadi o zaman.
2: Babam, aslında ben Kevser Alı'dan şüpheleniyorum.
3: Ya rahmetliyi niye karıştırdın Feride?
2: O ablama kızıp üçümüze de beddua etmişti, kuruyasınız inşallah diye.
3: Allah Allah.
2: E çıktı babam.
3: Ya bırak Allah aşkına.
2: E yalan mı babam? Baksana şu halimize, benim durumum zaten ortada. Seyhan desen ayrı hikaye. E ablam kendimi bildim bileli yalnız.
3: O kendi akılsız başının cezasını çekiyor.
2: Yok babam, seviyor. Gerçekten bizim aklımızın alamayacağı kadar çok seviyor. Ya bu kadar yıl geçti babam, kolay mı sanıyorsun? Başkası olsa çoktan evlenip gitmişti şimdiye.
3: Feride.
2: Babam, ablam Samim abiden başka hiç kimseyi sevmeyecek. Biliyorsun. 20 yıl bekledi babam. Gerekirse bir 20 yıl daha bekleyecek. Ben mutlu olamadım. İzin ver ablam olsun. Benim birazcık hatırım varsa kurban olayım. Bırak şu kini babam. Diyeceğim o kadar. Müsaade varsa.
3: Tamam kızım.

0: Hadi oyalanmayın Hamza. Çabuk çabuk. Cumali. Al oğlum şunları sen.
1: Usta.
0: Bu ne?
1: Terlik usta.
0: Ne terliği?
1: Feride ablayı aldım. Zararı karşılamaz ama.
0: Oğlum sen deli misin divanem?

0: Sessizsiz sana ne Feride'nin telliğinden Tevye.
1: Ustam ayıp olmasın diye ben.
0: İşgüzar. Ben istesem alasını alırım. Sen kimsin ya, her şeye bunu soğuyorsun?
1: Ustam bir bak beğenmezsen.
0: Götür bunları hadi.
1: Ustam bir bak.
0: Ver şunları Cumali.
1: Ustam.
0: Beni deli etme be.
2: Merhaba.
0: Hoş geldin Sevim.
2: Hoş bulduk canım. Bu ne yine?
0: Buyur. Cumali bu ne?
1: Terlik ustam.
2: Vallahi bir terliktir gidiyor. Artık kime diye sormaya korkuyorum.
1: Size yenge.
2: Bana.
1: Evet.
2: Niye? Geçen sefer üzüldüm diye mi? He. Sağ ol canım. Teşekkür ederim.
1: Bana getireyim mi ustam?
0: Ayna geliyor Cumali, geliyor. Az kaldı. Ayna geliyor Cumali, ayna geliyor.
2: Çok güzel.
3: Efendim, aşçımızın tavsiyesi, fırında 6 saat elmenleniyor bu pirzola. Elinize tuttuğunuz zaman limen hemen dökülür efendim. Afiyet olsun. Ve efendim balığınız, ıskara. Yanında içli pilavınızı veriyorum. Taze karabiber biraz öder misiniz?
2: Teşekkürler.
3: Afiyet olsun.
2: Sağ olun.
3: Hanımefendi tavuğunuz geliyor. Oğlum Zeki, hanımefendinin tamam, suyunu tazeleyin.
2: Gelirim.
3: Rahatlık olsun.
2: Mersin.
3: Usta masa iki ızgara tavuk bekler.
4: Tamam.
3: Hadi Şehnaz, hadi Şehnaz. Yok, cevap vermiyor.
4: Masa iki tavuk hazır.
3: Ya ustam sen emin misin bu Şehnaz Hanım giderken sana bir şey demedi mi ya? Ne zaman dönecek, nereye gitti?
4: Yok sanırım demedi.
3: Allah Allah.
5: Hadi abi 3 dakika kalacağım, 3 dakika. Hizmet.
6: Alo.
2: Ali burası çok fena karıştı.
6: Niye?
2: Ya söyleyemem.
6: Şehnaz ne oluyor?
2: Ya... Ben yarın Sapanca'ya gelemeyeceğim.
6: Nasıl?
2: Bana birkaç gün izin ver.
6: Seyhan bak, yan çiziyorsan.
2: Yok, yan çizmiyorum. Ne yan çizmesi?
6: Ya bak, ben gidiyorum, evi de tutacağım.
2: Tamam.
6: Gelmezsen.
2: Geleceğim Ali, geleceğim, söz.
6: Seyhan.
2: Ablam geliyor, benim kapatmam lazım.
6: Ben seni istemem.
5: Hizmet kalmasın, hizmet. Hizmet. Hadi abi, kalkıyor abi.
2: Ablam.
7: Ha geldim gülüm.
2: Ha, ne oldu, ne diyor?
7: Aman yok, konuşamadık.
2: Hiçbir şey söylemedin mi abla?
7: Ya Seyhan, kadın kızını bırakıp gitmiş şimdi çocukların yanında be.
2: Blöf yapıyor abla. Bence Salim abin de haberi yok.
7: He, olmasa kızı niye yanına dolaştırsın Seyhan?
2: Şehnaz Hanım'ın işi abla. Bak bence sen oyalanma. Al Salim abi karşına sor.
7: He, soracağım, söyler mi gülüm?
2: Söyler ablam. Hem zaten söylemese de öğrenmenin yolu var biliyorsun.
7: Yok gülüm, ben öyle test mest istemem. Ha bir kadın gelmiş Sami benim kızım babası diyorsa, o kadının bir bildiği var ya.

0: Cabbar, ne bu surat?
1: Yok bir şey.
0: Ya ne çattın kaşlarını?
1: Oğlum bir çay ver bana.
2: Tamam. Gideyim artık ben. Al, şunları bırakmayı unuttum.
3: Bu ne?
2: İçinden birkaç mobilya beğendim ben. Sen de bir bak, eğer beğenirsen ısmarlarız.
3: Ha, peki, iyi tamam.
4: Halim abi, posta.
3: Ha, sağ ol usta, sağ ol. Eyvallah, eyvallah. Abo.
2: Ne oldu? Ali, söylesene ne oldu?
3: Kenan. Hey güzel Allah'ım ya. Hey güzel Allah'ım.
2: Ne olmuş Kenan'a?
3: Evleniyor anam babam. Evleniyor.
2: Ne?